0: herhangi bir suça karışmadım diyerek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemedi.
1: Futbolda bahis soruşturması kapsamında aralarında kulüp yöneticilerinin de olduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. 5'i tutuklama, 10'u adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik 15 kişinin de adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada bazı yöneticilerin yüzlerce kez bahis oynadığı tespit edilmişti. Ve bu doğrultuda 2020-2026 yılları arasında yasal bahis siteleri üzerinden kupon yapan isimler mercek altına alındı. Galatasaray, Beşiktaş, Adana, Altay, Altınordu, Bandırma, Bolu, Balıkesir, Erzurum ve Gençlerbirliği spor kulüplerinde yöneticilik yapmış 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübüne, rakip takım lehine ya da gol bahislerine kupon yaptıkları belirlendi. Gözaltına alınmayan iki şüpheliyi yakalama çalışmaları da sürüyor. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa ne zaman meclise gelecek ve teklif ne zaman yasalaşacak? Kamuoyu uzun süredir bu sorunun yanıtını bekliyor. NTV'nin edindiği bilgiye göre ise 15 Ağustos günü öne çıkıyor. Bu tarihin özel bir anlamı var. PKK ilk silahlı terör eylemini 15 Ağustos 1984'te yapmıştı. Kanunun 15 Ağustos'ta çıkarılarak terörün başladığı tarihte PKK sona erdi mesajının verileceği belirtiliyor.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları hız kazandı. Teklifin 27-28 Temmuz'da meclis başkanlığına sunulması bekleniyor.
3: Meclisimizi kapatırız. Tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir ve bu yasada görüşülebilir. Bu tip alternatiflere açığız şu anda.
2: Gündemdeki kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından meclis tamamen kapanmayacak. Genel kurul 15 Ağustos'a kadar çalışmalarına ara verecek. Bu süreçte 12 maddeden oluşması beklenen çerçeve kanun düzenlemesi Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Kanunun yasalaşacağı tarihse merak konusu. Edinilen bilgiye göre PKK'nın ilk silahlı saldırısını yaptığı 15 Ağustos tarihi öne çıkıyor. Kanun teklifinin bu tarihte yasalaşmasıyla doğduğu gün PKK'yı feshettik mesajının verileceği öne sürülüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da siyasi parti turlarına hazırlanıyor. Kurtulmuş ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile daha sonra DEM Parti eş genel başkanlarıyla görüşecek. Kurtulmuş süreç yasasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir araya gelecek. Meclis Başkanı çarşamba günü de AK Parti grubunu ziyaret edecek.
3: Devlete karşı işlenmiş bir takım suçları evet devlet affedebilir. Ama kişilere karşı işlenmiş suçlarda devletin orada kişinin hakkına girmesinin doğru olmayacağını hep düşünüyoruz. O yüzden bunu bir hani genel af gibi beklentiyi çoğaltmak bence doğru değil.
2: Öte yandan DEM Parti heyeti de İmralı Adası'na gitti. Ziyarette süreç kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemenin ele alındığı belirtiliyor.
1: Kocaeli'de İzmit Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet dahil 28 kişi gözaltında.
2: Başkanım. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma. Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'ne bu iddialarla operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 28 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık ifadeleri ve gizli tanık beyanları doğrultusunda İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen bazı ihaleler incelemeye alındı. İhaleyi kazanan firmalarla teklif veren firmaların sahiplerinin belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkilerinin bulunduğu öne sürüldü. İddiaya göre belediye ile iş yapan firmalardan komisyon adı altında para alınıyordu. Belediye başkanının eşinin ise ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde doğrudan bağlantısı olduğu belirtildi. Bir başka iddia, iş insanı Turgut Koç'un İzmit Belediye Başkanı'na bir iş karşılığı 3 kilo altını rüşvet olarak vermesiydi. Başkanın makamında kaydedilen görüntüler dosyaya girdi. Soruşturma kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Antalya, Kırıkkale, İzmit, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet dahil 28 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan da var.
1: Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasından sonra CHP'den başkan vekili seçilen Sacit Terzi partisinden istifa etti. Kararını sosyal medya hesabından duyuran Sacit Terzi, 40 yıldır CHP çatısı altında olduğunu belirterek söze başladı. Ancak artık aynı çatı altında Şile halkına faydalı hizmetler sunamayacağı kanaatine vardığını da söyleyerek partiden istifa ettiğini açıkladı. Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi başka bir partiye geçip geçmeyeceği konusunda ise bilgi vermedi. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yaklaşık bir yıl önce rüşvet suçlamasıyla tutuklanmasının ardından CHP sıralarından başkan vekili seçilmişti Sacit Terzi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen görkemli bir törenle kutlandı. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil etti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le Genelkurmay Başkan Vekili Başkanı ve tüm kuvvet komutanları da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan ve çok sayıda parti temsilcisi de törenlere katıldı.
4: Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacaktır.
5: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen törenlere katıldı. Yılmaz konuşmasında Türkiye'nin KKTC'ye desteğini yineledi.
4: Anavatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk'ünün kendi devletinin çatısı altında özgür, onurlu ve güvenli biçimde yaşaması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmuştur ve yanında olmaya devam edecektir.
5: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman da KKTC halkının Kıbrıs'ın kurucu ortaklarından biri olduğunu vurguladı.
6: Kıbrıs Türk halkı 10 yıllardır çok açık bir şeyi dillendirmektedir. Bu halk bu adada iki eşit kurucu ortaktan biridir. Adanın asli unsuru eşit sahibidir. Azınlık değildir, hiçbir zaman olmamıştır, hiçbir zaman olmayacaktır.
5: Cumhurbaşkanı Erhurman konuşmasında yeniden başlaması gündemde olan müzakerelere de değindi.
6: Çözüm ister gibi görünmeyi değil, çözümü istiyoruz. İleriye bakıyoruz ama daha önce yaşananları unutmadan. Onun içindir ki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'in dediği gibi bir daha deneyeceksek bu defa farklı olmalı diyoruz. Artık müzakere olsun diye müzakere, 5+1 olsun diye 5+1 istemiyoruz.
5: KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde resmi geçit töreni düzenlendi. Resmi geçit töreninde 4 F-16 ve 2 Cougar tipi helikopter uçuş yaptı. Çok sayıda askeri araçla farklı birliklerden askerler de törene iştirak etti. Yerli silah sistemleri de geçit töreninde yer aldı. Kutlamalar için bir fırkateyn, bir denizaltı ve bir hücum bot Girne'ye geldi, halkın ziyaretine açıldı. Solo Türk'te Lefkoşa'daki törenlerle eş zamanlı olarak Girne'de binlerce kişinin izlediği nefes kesen bir gösteri yaptı.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırı dalgası başlattığını duyurdu. İran'da karşılığında Kuveyt'in Arifşan hava üssünü vurduğunu açıkladı. Saldırıların amacı İran'ın Hürmüz Boğazı'nda kabiliyetlerini yok ederek ticari gemilere saldırıları durdurmak olarak açıklandı. Kuveyt'in dışında Bahreyn'de de sirenler çaldı. İran Devlet Televizyonu Bender Abbas ve İsfahan kentlerinin hedef alındığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump saldırıdan 2 saat önce İran öldürdüğü her Amerikan askerinin bedelini misliyle ödeyecek. Bu talimatı Savaş Bakanı Pete Hegseth'e, Genelkurmay Başkanı Daniel Kane'e ve ordudaki tüm komutanlara ilettim açıklamasında bulundu. İran'ın 17 Temmuz'da Ürdün'deki Amerikan üssüne düzenlediği saldırının ardından 2 ABD askerinin hayatını kaybettiği, bir askerin de kaybolduğu açıklanmıştı. Irak'ta ise bir Amerikan askerinin insansız hava aracı mühimmatı imhası sırasında hayatını kaybettiği duyurulmuştu. İran'la ABD arasında son saldırılar ağırlıklı olarak Hürmüz Boğazı anlaşmazlığından kaynaklanıyor. İran, Boğaz'ın kontrolünü elinde tutmak isterken ABD geçiş ücreti alınmasına karşı çıkıyor. Uzmanlar İran'ın saldırılar düzenleyerek fiilen kapattığı Boğaz'ın zorla açılmasının neredeyse imkansız olduğuna da dikkat çekiyor. Ve bu noktada New York Times dikkat çeken bir çözüm modelini sayfalarına taşıdı. İşte o çözüm modelinin ayrıntıları haberimizde.
2: Merkezi Londra'da bulunan Bourse and Bazaar Vakfı adlı düşünce kuruluşu Hürmüz Boğazı için dikkat çeken bir çözüm modeli önerdi. Model, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da bugünkü Avrupa Birliği'nin temelini oluşturan ortak kömür ve çelik üretimine dayanıyor. Modele göre Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkeler Hürmüz'ü bir tür bölgesel müşterek alan olarak kabul edecek ve yalnızca petrol tankerlerinden sembolik bir ücret alınacak. Bu yaklaşımın uluslararası hukuka uygun olacağı ve Tahran'ın kontrol talebini karşılayabileceği belirtiliyor. Modelin körfeze kıyısı olan 8 devletin tamamına barışın korunması konusunda bir çıkar ortaklığı sağlayabileceğine de dikkat çekiliyor. New York Times gazetesi körfezdeki durumun 2. Dünya Savaşı sonrasındaki Avrupa'nın durumuyla benzerlik gösterdiğine dikkat çekti. İki yıkıcı savaşın ardından Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman, Almanya'yı 1. Dünya Savaşı'ndan sonra olduğu gibi tecrit etme yoluna gitmeyi reddettiği hatırlatıldı. Bunun yerine Fransa ve Almanya, Avrupa kömür ve çelik topluluğu olarak bilinen anlaşma çerçevesinde silahlanma için hayati öneme sahip kömür ve çeliği birlikte üretme konusunda anlaştı. Bu anlaşmayla iki tarihi rakip arasındaki savaşın fiilen imkansız hale getirildiği vurgulandı. Şimdi Körfez ülkelerinin de benzer bir model üzerinde uzlaşabileceklerine dikkat çekiliyor. Dubai'deki Jebel Ali gibi geniş Körfez limanlarının tesislerini kullanan gemilerden halihazırda hizmet ücreti alındığı hatırlatıldı. Dolayısıyla elde edilen geliri paylaşacak uluslararası bir kuruma benzer bir yetki verilmesinin büyük bir adım olmayacağı vurgulandı. Özellikle aralarında 600 devasa süper tankerin de bulunduğu büyük petrol tankerlerine bu ücretlerin uygulanabileceği belirtildi. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre petrol sevkiyatlarının yıllık değeri yaklaşık 600 milyar dolar seviyesinde. Nakliye firmalarının küçük bir ek ücreti neredeyse hiç hissetmeyeceği, öte yandan çevresel hasar açısından en büyük riskin bu tankerlerden kaynaklandığı ifade edildi.
1: İngiltere'de başbakan değişti. Keir Starmer, Kral Charles'a istifasını sundu. Kral, hükümet kurma görevini de İşçi Partisi'nin yeni lideri Andy Burnham'a verdi. 56 yaşındaki eski Manchester Belediye Başkanı, İngiltere'nin yeni başbakanı oldu.
7: I have just come from Buckingham Palace.
8: Buckingham Sarayı'ndan geliyorum. Kralın hükümet kurma önerisini kabul ettim.
2: Keir Starmer gitti, Andy Burnham geldi. İngiltere bir kez daha başbakan değiştirdi. İşçi Partili Andy Burnham, İngiltere'de 10 yıl içinde göreve gelen 7. başbakan oldu. 56 yaşındaki eski Manchester Belediye Başkanı yeni bir siyasi ve ekonomik model vaadinde bulundu.
7: We will make this moment...
8: Bu anı İngiltere için bir dönüm noktası haline getireceğiz ve son 40 yılın en büyük değişikliklerini hayata geçireceğiz.
2: İngiltere'de ekonomik büyüme kan kaybediyor, halkın alım gücü düşüyor. Burnham kısa ve uzun vadeli planlarla halkın yaşam standardını artıracağını söyledi.
7: I will bring forward.
8: Yıl sonuna doğru İngiltere için yeni bir plan, 10 yıllık plan sunacağım. Ancak hemen halka nefes aldıracak, alım gücüne biraz destek olacak şeyler yapabilirim.
2: 2 yıldır görevde olan 64 yaşındaki Starmer, yerel seçim yenilgisinin ardından milletvekillerinin istifa baskısı altındaydı. Andy Burnham'ın İşçi Partisi lideri seçilmesinin ardından Kral Charles'ın huzuruna çıktı, istifasını sundu. Başbakanlıktan ayrılırken kısa bir konuşma yapan Starmer, görevimi tamamladım dedi.
9: Başbakan olarak size ve bu büyük ülkeye hizmet etmek hayatımın en büyük ayrıcalığı oldu. Eminim ki İngiltere 2 yıl öncesine göre daha güçlü ve daha adil. Şimdi görevi Andy Burnham'a devrediyorum, kendisine başarılar diliyorum. Tam destek veriyorum.
2: Starmer başbakanlık konutundan da alkışlarla uğurlandı. Starmer'dan yaklaşık bir saat sonra Kral Charles'tan hükümet kurma görevini alan yeni başbakan konuta geldi. Başbakanlığın önü hayli kalabalıktı. Burnham ve eşi kendilerini bekleyenlerle selamlaştı. Başbakan sıfatıyla ilk konuşmasını yapıp bundan sonra yaşayacağı binaya girdi. Başbakanlığın kedisileri yine başbakandan rol çaldı. 2011'den bu yana Downing Sokak'ta 10 numarada ikamet edenleri 6 başbakan eskitti.
1: İspanya'da 1 milyondan fazla taraftar başkent Madrid'in sokaklarında Dünya Kupası zaferini kutladı. Dünya Kupası şampiyonu İspanyol futbolcular Madrid sokaklarında üstü açık otobüsle zafer turunu attı. Ardından taraftarlar birlikte Cibeles Meydanı'nda kutlama yapıldı. İspanyollar 16 yıl sonra gelen zafer için sokakları doldurdu. Milli takım oyuncuları da sahnede bir saatten fazla kalarak şarkılar söyledi, danslar etti. Madrid sokaklarında ise kutlamalar gece boyu sürdü. Hava koşullarına bakalım şimdi de. İstanbul Afet İşleri ve Risk Yönetim Dairesi Başkanlığı AKOM hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına inebileceği tahmininde bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde çarşamba günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havaların etkili olacağı ifade edildi. Hava sıcaklıklarının 7 ve 8 derece azalarak mevsim normalleri altına inebileceğinin belirtildiği açıklamada gök gürültülü sağanak yağışlara da yaşanabilir. Balkanlardan gelen hava dalgasının cumartesi günü ise etkisini sağanak yağmur şeklinde gösterebileceği de açıklandı. Ankara'da dün otluk bir alanda çıkan yangın paniğe sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin 2,5 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangını çıkaran kişinin görüntüsü de güvenlik kameralarına yansıdı.
2: Tek başına yolda yürüyordu. Bir anda kenardaki kurumuş otları ateşe verdi. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Otlar kısa sürede tutuştu. Yangın da hızla büyüdü. Gökyüzünü siyah duman kapladı. Görüntülerin adresi başkent Ankara. Olay Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesi Uğur Mumcu mahallesine meydana geldi. Olay yerine itfaiye, polis ekipleri ve helikopter sevk edildi. Geniş alana yayılan yangına ekipler hem havadan hem de karadan müdahale etti. Yaklaşık 2,5 saat sonra kontrol altına alındı. Ekipler bölgeye yakın bir akaryakıt istasyonuna alevlerin sıçramaması için güvenlik önlemi aldı. Yangını çıkaran kişiyi yakalamak için çalışma sürüyor.
1: İstanbul Şişli'de yol kenarındaki ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu. Kimlik tespiti için polis çalışma başlattı. Paşa Mahallesi Kağıthane Piyale Paşa tüneli çıkışındaki ağaçlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını fark edenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Bir erkeğe ait olduğu tespit edilen ceset incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Akrabalarının düğünü için Şanlıurfa'ya giden 15 ve 12 yaşındaki iki kız kardeş baraj gölünde boğularak hayatını kaybetti. Çakırtaş ailesi akrabalarının düğünü için İstanbul'dan Şanlıurfa Siverek'e gitti, ardından da Atatürk Baraj Gölü'ne. 15 yaşındaki Merve Nur ve 12 yaşındaki kardeşi Eda Nur suya girdiler. Ancak kız kardeşler bir süre sonra gözden kayboldu. Kardeşleri bulmak için de arama kurtarma çalışması başlatıldı. Fakat iki kardeşin de cansız bedenleri bulundu. İstanbul'da Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bir organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Yakalanan 37 zanlı arasında çete üyelerine yardım ettikleri öne sürülen polisler de bulunuyor. Soruşturma dosyasına çete ve o polisler arasındaki yazışmalar da girdi.
10: Çalıştıkları çete üyeleriyle WhatsApp üzerinden irtibat kuruyorlar, para karşılığında suç ve aranma kaydı gibi bilgileri verip polisin sisteminden ekran görüntüleri paylaşıyorlardı. İddialar Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmadan. Aralarında çete üyelerine yardım ettiği öne sürülen polis ve kamu görevlilerinin de olduğu 50 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet güçleri 37'sini yakaladı. Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 12 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. çok sayıda dijital dokümana el konuldu. Soruşturma daha önce yakalanan iki şüphelinin telefonlarında yapılan incelemede suç içerikli yazışmaların bulunmasıyla derinleşti.
11: Neymiş söyle, konusu ne?
0: Aile bireyleri ve kendi adresi lazım. Yazılma işi, hırgür yok. Resimleri, adresler, polnet ekranı işte. Sıkıntıysa yarın karakoldan alacağım.
10: O konuşmalar savcılık dosyasına da girdi. Çete üyesinin emniyet mensuplarının kullanabildiği Polnet adlı bilgi ağından ekran görüntüsü talep ettiği anlaşıldı.
0: Emre bir aranmasına bakar mısın? Sana ödeme çıktım az önce de.
11: Temiz abi.
10: Soruşturmada gözaltı kararı verilenler arasında 10 polis, 1'i müdür yardımcısı olmak üzere 16 gümrük muhafaza memuru, 2 denetimli serbestlik görevlisi, 1 zabıt katibi, 2 de avukat bulunuyor. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
9: Yürütülen soruşturmada örgüt yöneticileri ve üyelerinin görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden bazı kamu görevlilerinden suç kaydı, aranma kaydı, yakalama kaydı, kırmızı bülten, araç kaydı sorgulama ve gümrük geçiş bilgileri gibi hususlarda bilgi aldıklarına yönelik tespitler yapılmıştır.
10: Soruşturmayla ilgili hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheli daha aranıyor. Bahsi geçen çetenin elebaşının ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
1: Son günlerde İstanbul ve birçok şehirde evlere giren çekirgelerin videoları paylaşılıyor. Birçok insan boyları 5-6 santimetreye ulaşan bu böceklerden korktuklarını dile getiriyor. Uzmanlarsa bu canlıların ekosistem için faydalarına dikkat çekiyor. İnsana ya da tarım ürünlerine zararı olmadığı gibi bir istilanın da söz konusu olmayacağını söylüyor.
12: Ay aşkım uçuyor. Dur. Televizyonda bir dakika. Aşkım çok büyük.
9: Evlerden, iş yerlerinden çıkıyor, antenleri, dikenli bacakları ve uzun boyuyla görenleri korkutuyor.
13: Çığlık sesiyle geldim balkona. Baktım ki hani balkonda 2-3 tane çekirge.
9: İstanbul ve bazı şehirlerde çok sayıda vatandaşın çektiği görüntüler çekirge istilası mı var sorusunu gündeme taşıdı.
14: Biraz sosyal medyanın olması nedeniyle biraz da popüler oldu bu çekirge olayı. Yoksa çekirgelerin popülasyonu zaman zaman böyle belirli periyotlarda artıp azalabilir. İstilacı bir tür değil. Beyaz yüzlü çalı çekirgesi denilen bir tür. Yıllar geçtikçe biz böyle haberleri çok daha fazla duyacağız. Çünkü biz yaban hayvanlarının alanlarını işgal ediyoruz insan olarak. İstilacı olan çekirge değil, istilacı olan insan.
9: Uzmanlara göre hava koşulları da çekirgelerin sayısında önemli bir etken.
15: Bu çekirgeler yumurtlamadan önce kuru, sıcak, güneşli hava koşullarını seviyorlar. Ama yumurtalarını toprağa bıraktıktan sonra da bol yağışlı hava koşulları gerekiyor ki o yumurtalar topraktan rahatlıkla çıksınlar.
9: Çekirgelerin çoğunlukla ormanlık ya da tarım alanlarına komşu ilçelerde görüldüğüne de dikkat çekiliyor.
14: Tehlikeli değil, zararsız, herhangi bir virüs, bakteri, mikroorganizma barındırmıyor, hastalık saçmıyor. Biçilmiş buğdayları bir şekilde doğaya kazandırılması, onların tekrar gübre haline gelmesinde çekirge gibi canlıların önemi çok fazla. Hem de zararlı böcekleri avlıyorlar.
9: Mevsim döngüsüne göre çekirgelerin en fazla bir ay içinde yuvalarına dönmesi bekleniyor.
1: Markaların indirimleri daha sıkı denetlenecek. Ticaret Bakanlığı, işletmelerin ağır cezalarla karşılaşmamaları için meslek kuruluşlarını bilgilendirdi.
2: Yanıltıcı indirimlere karşı denetimler artırıldı. Yükseltilmiş ilk fiyat %50 üzerine %20, okunamayacak kadar küçük puntoda yazılar. Ticaret Bakanlığı markaların gerçek dışı indirimlerini mercek altına aldı.
16: Ticaret Bakanlığı'nın uygulaması olumlu buluyoruz. Bunun çok daha etkin bir şekilde yürütülmesinden tarafız. Çünkü tüketicilerin özellikle ticari işletmelerin dürüstlük kuralına uygun olarak açıkça reklamlarında neyin ne kadar satıldığını belirtmesi, aynı zamanda doğruluk bilgisinin olması, doğrulanabilir olması gibi bir takım kriterlerle ilgili tüketicilerin her zaman şikayet konusu olmakta.
2: Edinilen bilgiye göre mevzuata aykırı hareket edenler yaptırıma tabi tutuluyor. Cezalar 99 bin liradan başlıyor, 40 milyon liraya kadar çıkıyor. Ceza belirleme sürecinde tüketicinin zararının boyutu dikkate alınıyor.
16: Yapılan kampanyalarla ilgili ciddi bir problem olduğunu da biliyoruz. Bir kampanya indirim yapacaksanız bunun başlangıç tarihi nedir? Bitim tarihi nedir? Bu belli değil. Yani sınırsız bir indirim midir bir kampanya? Bunu göremiyoruz. İşte tüketiciler olarak bu kampanya koşullarıyla ilgili de ciddi bir sıkıntımız var.
2: Bakanlık işletmelerin ağır cezalarla karşılaşmaması için meslek kuruluşlarını ve üyelerini bilgilendirdi. Reklamların mevzuata tam uyumlu hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Başkanlığı'nda siber güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda siber suçlarla mücadelede son 6 aylık operasyonel süreç ve geleceğe yönelik yol haritası değerlendirildi. Değişen suç yöntemleri, yapay zeka tabanlı saldırılara karşı geliştirilen yeni nesil stratejiler ve kurumlar arasındaki veri paylaşımını güçlendirecek adımlar masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan Bakan Çiftçi, dijital teknolojilerin gelişmesiyle birlikte güvenlik risklerinin hızla değiştiğine de dikkat çekti. Karşılarındaki suç profilinin artık statik değil, dinamik olduğunu belirten Çiftçi, siber ortamda işlenen suçlara karşı gösterdiğimiz sıfır tolerans anlayışından taviz vermeyeceğiz dedi. Suç gelirlerinin dijital izini sürerek suç örgütlerinin finansal damarlarını siber dünyada da kurutacaklarını ifade etti. Sıradaki başlık ekonomi. Yurt içerisinde gözler bu hafta faiz kararında olacak. Perşembe günü yapılacak toplantıda faiz değişikliği beklenmiyor. Bankanın karar metninde vereceği mesajlar yakından takip edilecek.
10: Yurt içinde gözler faize çevrildi. Merkez Bankası faiz kararını Perşembe günü açıklayacak. Piyasa değişiklik beklemiyor. Bankanın karar metninde vereceği mesajlar yakından takip edilecek. Öte yandan Ağustos'ta faiz toplantısı yok. Bir sonraki karar Eylül ayında verilecek. Merkez Bankası son 3 toplantıda faize dokunmadı. Banka, Ocak ayında gerçekleştirdiği 100 baz puanlık indirimle politika faizini %37'ye çekmiş, Orta Doğu'daki savaştan bu yana Mart, Nisan ve Haziran toplantılarında faizi değiştirmemişti. Merkez Bankası savaş sonrası piyasayı %40 faizle gecelik borç verme faizinden fonlamaya başlamıştı. Yabancı bankalar faiz politikasına ilişkin tahminlerini açıkladı. JP Morgan ve Barclays bu yıl toplamda 3 puanlık faiz indirimi bekliyor. Deutsche Bank ise toplamda 2 puanlık faiz indirimi öngördü. ING Bank'tan Temmuz ayına ilişkin yapılan tahminde ise faiz değişikliği beklenmediği ifade edildi. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin kredi notunu teyit eden Fitch de sıkı para politikasına ilişkin mesajlar verdi. Değerlendirmede sıkı para politikasının sürmesinin beklendiği ifade edildi. Not artışları için bu durumun gerekli olduğunun altı çizildi.
1: Türkiye'de en fazla yatırım yapılan tasarruf aracı altın. İkinci sırada da gayrimenkul geliyor. Bir süredir konut almak isteyenlerse altın yükselsin diye bekliyor.
10: Altın fiyatındaki düşüş konut piyasasını olumsuz etkiledi. Türkiye'de vatandaşların yatırım tercihinde ilk sıra altının. Merkez Bankası anketine göre fiyat düşüşüne rağmen tasarruf edenlerin ilk tercihi halen altın. İkinci sırada ise %37 ile gayrimenkul geliyor.
17: Özellikle altın gayrimenkul alım ve satımlarında çok ciddi anlamda piyasada etkili. Onun için altın fiyatlarının biraz daha normalleşmesi ki yukarı fiyatlardan altın alan kişilerin gayrimenkule dönmesi için fiyatların biraz daha dereceli anlamda yukarı yönlü hareketi piyasada ciddi anlamda bekleniyor. Bunun mutlaka konuta kayacağına ilişkin ciddi takipler var.
10: Konut fiyatları son bir yılda %24,5 oranında arttı. Bu sürede enflasyon ise %32'ye yükseldi. Yani fiyat artışı enflasyonun altında. Uzmanlar faizlerin yüksek olması nedeniyle gelecek dönemde de çok hızlı artışlar beklemiyor. Altın fiyatının yükselmesi durumundaysa satışların canlanabileceği ifade ediliyor.
17: Şu an konut kredilerinde en iyimser rakamlarımız 2.89 ki bu rakamlar hala aslında tüketici açısından hala kabul edilebilir seviyede değil. Ertelenmiş bir talep var, biriken bir talep var ancak hızlı bir ivmeden ziyade kademeli ve seçici bir toparlanma göreceğimizi tahmin ediyoruz.
1: Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin yaz tatilini geçirmek için Edirne'deki Kapı Kule sınır kapısından ülkeye girişleri sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sınır kapısında gurbetçileri karşıladı.
2: Ülkeye giriş yapanlara yerel lezzetlerden ikram etti. Sınır kapısında gurbetçileri karşıladı.
18: Yaklaşık 7,5 milyon vatandaşımız yurt dışında yaşıyor. Ve onlar aslında sadece ülkemiz için bir değer değil, kendi ülkeleri için birer değer. Ve iki ülke arasında özellikle birer köprü vazifesi üstlenmekte.
2: Yıllık izinlerini ülkelerinde geçirmek üzere yola çıkan gurbetçilerin Edirne'deki Kapı Kule sınır kapısından Türkiye'ye girişleri sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sınırdaydı. Bakan Göktaş Türkiye'ye gelen gurbetçileri karşıladı. Edirne'nin yerel lezzetleri tava ciğeri ve kavala kurabiyesi ikram etti. Bakan Göktaş alınan tedbirler sayesinde gurbetçilerin artık çok daha kısa sürede yurda giriş yapabildiğini söyledi. Bekleme süresinin 38 dakikaya kadar düştüğünü belirtti. Ayrıca günlük ortalama 48 bin gurbetçinin ülkeye giriş yaptığını ifade etti.
18: 22 Haziran'dan 15 Temmuz'a kadar buradan geçen yolcu sayımız 1 milyon 130 bin yolcu. Günlük ortalama 47.116 yolcunun geçtiğini geçiyor ve 289 bin araç günlük ortalama 12.037 araç geçiyor bu gümrük kapımızdan.
1: Kültür sanattan da bir haberimiz var, paylaşalım. Merakla beklenen film vizyona girdi. Christopher Nolan'ın filmi Odysseus vizyondaki ilk gününde ise 50 milyon dolar hasılat yaptı. Dünya genelinde ise bu rakam oldukça yüksek. Bu haberimize veda ediyoruz. Yeni saatte görüşmek dileğiyle.
19: Christopher Nolan, 250 milyon dolar bütçeyle çektiği filminin harcamalarını misliyle çıkaracak gibi görünüyor. Oscar'lı İngiliz yönetmenin Homeros'un destanını uyarladığı yeni filmi Odyssey, Kuzey Amerika'da vizyona girdiği gün 50 milyon dolar hasılata ulaşırken, dünya genelinde hafta sonu gişe hasılatında 264 milyon dolara ulaştı. Odyssey, tamamı IMAX kameraları kullanılarak çekilen ilk uzun metrajlı film olma özelliğini de taşıyor. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, John Bernthal, Mia Goth ve John Leguizamo gibi onlarca isim filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Kısa süre önce verdiği röportajlarda The Odyssey'in çekim sürecinin son derece yorucu geçtiğini ve yeni bir filme başlamasının en az 3 yılı bulacağını söylemişti. Daha yüksek çözünürlük ve görüntü kalitesi sunan bu kameraların kullanıldığı filmleri gösteren sinema salonu ise sınırlı sayıda. Dünyada 40 adet olduğu söylenen bu sinema salonlarına erişemeyerek filmi orijinal kaliteyle izleyemeyen sinema severler komik paylaşımlara imza attı.

0: İyi akşamlar. NTV'de Doğrudan Siyasete hoş geldiniz. Terörsüz Türkiye sürecinde yine kritik bir eşikteyiz. Sürecin başından bu yana beklenen, üzerine konuşulan yasal düzenleme hazırlığı artık son aşamaya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş yasa tasarısı ile ilgili siyasi partilerle görüşmeye başlıyor yarın. DEM Parti İmralı heyetinin perşembe günü adaya gitmesi bekleniyordu. O ziyarette erkene çekildi. Bugün gerçekleşti. Önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor? Nasıl bir yasa gelecek meclise? Çözüme bu yasa nasıl katkı sağlayacak? Türkiye siyasetini nasıl etkileyecek? Konuşacağız. Tabii bir taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından yaşanan gelişmeleri takip ediyoruz. Artık ayrılık süreci başlamış gibi. Özgür Özel ve arkadaşları yeni partiyle ilgili yol haritasını yarın belki de CHP'de yapacağı son grup toplantısıyla açıklayabilir. Tüm bu meseleleri konuşacağız. Bu akşam Doğrudan Siyasette her hafta olduğu gibi Mete Çubukçu ile beraberiz. Merhaba.
1: Merhaba Burak.
0: İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şakir Dinçşahin konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ve bu akşam Dicle Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Vahap Coşkun da bizlerle olacak diyelim. Ve Mete Çubukçu sizle başlayalım. Şimdi böyle sürecin kritik günlerinde hep burada yayındaydık, beraberdik. Hep konuştuğumuz meselelerden bir tanesi de nasıl bir yasal düzenleme olacağı, mecliste bununla ilgili nasıl çalışmalar yapılacağıydı. Artık o yasa olgunlaşmış gözüküyor. Belli ki yarın üzerinde belki son rütuşlar yapılacak, son görüşmeler yapılacak ve yavaş yavaş kamuoyuna da gelecek, paylaşılacak. Ama tabii bazı bilgiler var yasada neler olduğuna dair, nasıl bir yasa olduğuna dair. Oradan başlayalım isterseniz. Neler biliyoruz şimdi biz bu yasaya ilişkin?
1: Evet, girişte söylediğin gibi kritik bir eşikteyiz. Gerçi bu sürecin farklı aşamaları hep kritikti. Ekim 2024'ten bu yana şu anda, yani şu ana kadar olan biraz altyapısını, zeminini oluşturmayı amaçlıyordu ki en son işte meclis komisyonu kuruldu ve o kendi raporunu meclise verdi ve ondan sonra bir, hani deyim yerindeyse, biraz sessizlik, belki biraz olgunlaşma, biraz Orta Doğu'da İran'daki gelişmeler, savaşın gidişatı, ki Suriye meselesi de bunun içine dahil edersek çok birçok gelişme oldu. Herkes biraz bekleme içine girdi. Kimilerine göre hızlı, kimilerine göre de yavaş gidiyordu. Ama bence ne derler, kıvamında ve beklenen hızda. Çünkü çok hızlı gidince de bir takım aksaklıklar çıkabiliyor. Ya da çok yavaş gidince biraz tavsiye biliyor diyebiliriz. Bugüne geldiğimizde gerçekten süreç hızlandı. Perşembe günü DEM heyeti gidecekti. Fakat hemen bugün, evet, gittiler. 5 saat süren bir görüşme olmuş ki 5 saat uzun bir, tabii, süreç. Muhtemelen orada İmralı'da Abdullah Öcalan'la ilgili bunun detaylarını, belki kendi açılarından son rötuşları yaptılar ve Ankara'ya döndüler. Yarın öbür gün bir takım ipuçları o görüşmeden de sızacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Temmuz ayı, yani normalde ikinci haftasında meclisin kapanması gerekiyordu. Ay sonuna kadar meclis çalışmaları devam edebilir. Ağustos'un ilk haftasına da kayabilir diyenler var. Bir çerçeve çıkacak, bir yasa buradan çıkacak gibi görünüyor. Partilerle temaslar da devam ediyor meclis başkanının. Yarın AK Parti, MHP ve CHP, onda konuşuruz. Kemal Kılıçdaroğlu'yla, evet, görüşecekler. Onlarla görüşlerini de ele alacaklar. Çıkacak olan ya yasa çıkacak ya da yasa hazırlanacak. Fakat biraz sonra konuşacağımız koşulların yerine gelmesi halinde yürürlüğe girecek. Bir ihtimal de Ekim ayına kalacak. Ama benim tahminim yasa genel çerçeveleriyle oluşturulacak, kabul edilecek ve bekletilecek diye düşünüyorum. Şimdi kabataslak tam bilmiyoruz. Neler, evet, var bugüne kadar konuşulanlar arasında. Birincisi silah bırakma şartı. Yani bu silah bırakılacak ve tescil edildikten sonra güvenlik kuvvetleri ve istihbarat teşkilatı tarafından MGK'ya bildirilecek ve orada evet silah bırakılmıştır, söz konusu yasa ya da süreç işleyebilir kararı çıkacak. Bu daha sonraki aşama. Ama neler var? Şimdi yasadan yararlanmak isteyenler yasa yürürlüğe girdikten sonra bir yıl deniyor. Bu 1,5 yıl da olabilir. İçinde başvurmak zorunda. Yani bunun bir süresi,
0: sınır.
1: Evet. Yani varsayalım ki yarın çıktı. Yarından itibaren bir yıl içinde yasadan yararlanmak isteyenler Türkiye'deki adalet mekanizmalarına ya da nasıl bir mekanizma kurulacaksa oraya geri dönmek istiyoruz diye talepte bulunabilecek. Bir yıl geçtikten sonra bunlar kabul edilmeyecek. Çünkü yasa da belli bir süre sonra yani kendini nasıl diyelim feshedecek. Yani geçerli olmayacak. Onun da belli bir süresi var. Burada suç işleyenler, işlemeyenler ayrımı. Yani örgüt üyesi ama silahlı eyleme karışmamış, terör eyleminde bulunmamış, lojistik faaliyette bulunmuş, medya faaliyeti ya da işte belki ifade özgürlüğü kapsamına giren bir takım faaliyetlerde bulunmuş. Bunlar arasında bir
0: ayrım yapılacak.
1: Gelenler 3 ile 4 ya da 3 ile 5 yıl arasında adli kontrole tabi tutulacaklar ve siyaset yapamayacaklar.
0: Böyle bir siyasi yasak gibi.
1: Siyasi yasak gibi olacak. Tabii ki şöyle bir şey de var. Yani bu dediğim gibi belli dönenler hakikaten işte o suç kapsamı ne olacaksa cezalandırılmayacak ama bazıları gelecek cezalarını çekecek ve belli bir süre sonra serbest bırakılacaklar. Burada önemli olan şu. Hep Öcalan'ın koşulu, statüsü konuşuluyor. En büyük tartışma konusu da o. İşte Kandil'den gelen bir takım açıklamalar, onun da statüsünün çok netleşmesi, hatta serbest bırakılması vesaire gibi. Ama anladığımız kadarıyla İmralı'da koşulların biraz daha nasıl diyelim rahatlatılması ya da işte gevşetilmesi koşuluyla orada belki yeni bir bina, işte gelen gidenlerin biraz daha artması, işte medya mensuplarının ya da farklı isimlerden insanların ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olan bunların yaklaşık 300 kişi civarında olduğu söyleniyor. Bunlar bu yasadan faydalanamayacak. Örgütün lider kadrosu Türkiye'ye gelemeyecek. Bunlar da 1000 kişi civarında olduğu söyleniyor. Yani ya Avrupa'ya gidecekler ya Irak'ta işte aşağıya inecekler. Orada Kürt yönetimi sınırları içinde ya da başka ülkelere gidecekler. Ondan sonra tabii ki işte toplumsal yaşama entegrasyon gibi bir takım diğer maddeler ki o da kolay bir şey değil hakikaten. Zorlu aşamalar gibi birçok özet olarak bu şekilde işleyecek. Burada önemli olan hakikaten işte Öcalan'ın statüsü tam nasıl belirlenecek? Bir af yok, bir umut hakkı yok. Dediğim gibi işte 300 kişiye bunlar tanınmıyor. Ve Öcalan bugünkü görüşmede neler söyledi ya da işte devlet bunu nasıl karşılayacak onu göreceğiz. Evet. Kandil de şunu söylüyor. Biz diyor Öcalan'ın söyleyeceği her şeye uyacağız. Bizim için tek şey odur. Karar verici. O bir karar verirse biz de bundan geri dönmeyeceğiz diyor. Bakalım.
0: Evet. Vahap Coşkun hoş geldiniz.
2: Merhabalar. Hoş bulduk. İyi akşamlar.
0: Hocam devam edelim sizle. Şimdi artık yarın mecliste de meclis başkanı siyasi parti liderleriyle görüşecek. Belli ki bu yasal düzenleme üzerine konuşulacak. Hani uzlaşı siz de takip ediyorsunuz tabii yakından. Uzlaşı artık sağlandı denilebilir mi? Hala ihtilaflı olan alanlar olduğunu düşünüyor musunuz?
2: Evet yani tartışma konusu olan bazı hususlar var. Mete Bey de ifade etti. Mesela bu silahlı örgüt üyesi olmakla birlikte suç işleyenler, işlemeyenler ayrımının yapılması noktasında bir ihtilaf var. Hem Kandil hem DEM Parti bu tür bir ayrımın yapılmaması gerektiğini ve bütüncül bir bakışla meselenin ele alınması gerektiği kanaatindeler. Bir ikinci ihtilaf noktası Öcalan'ın statüsü. Yine hem Kandil hem DEM Parti bu yasada Öcalan statüsünün net bir şekilde belirlenmesini ve bundan sonraki sürecin bu net statü üzerinden yürütülmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Ve üçüncü bir hususta yönetim kadrosunun, PKK'nin yönetim kadrosunun bu yasaya dahil edilip edilmeyeceği, en son Ruşen Çakır'la söyleşisinde duran kalkan hepimiz gelmek istiyoruz, hepimiz siyaset yapmak istiyoruz. Herhangi bir ayrım yapılmaması gerekir ifadesini kullanmışlardı. Ama bugün yine Kandil'de yapılan açıklamada bu yönetim kadrosunun Türkiye'ye gelmesinden ziyade Öcalan'ın statüsünün çok daha belirleyici olduğu net bir şekilde ifade ediliyor. Yani Öcalan'ın rahat çalışma koşullarına sahip olacağı bir statünün bu yasal süreç açısından hayatiyet taşıdığı ifade ediliyor. Şimdi bu alanlarda bir farklı görüşler var muhtemelen sürecin tarafları arasında. Ama kanaatimce bu anlaşılmayacak veya orta noktada buluşulmayacak ihtilaflar değil. Bugün İmralı'da yapılan görüşmede yarın muhtemelen İmralı heyeti buna dair bir açıklama yapar. Zaten Meclis Başkanı Kurtulmuş'un DEM heyetiyle de yapacağı bir görüşme var. Oradan bunların izlerini alabiliriz. Dolayısıyla hızlanan trafik bu anlamda hem İmralı ile hızlanan trafik hem de meclis başkanının bir diplomasiye, partilerle bir diplomasiye başlayacak olması burada uzlaşmaya dair izlerin daha da güçlendiğini bize gösteriyor. Bir husus önemli, özellikle meclis başkanının yarın yapacağı görüşmelerle ilgili bir husus önemli. İktidar başından itibaren bu projeyi salt bir iktidar projesi olarak veya AK Parti, MHP ve DEM'in içerisinde yer aldığı bir proje olarak sunmamaya özel bir gayret gösteriyor. Yani bunun çünkü bu önemli bir sorun. Bunun bir siyasi maliyeti olacak. Bu siyasi maliyetin bütün partiler tarafından bir şekilde üstlenmesine yönelik bir ihtimamı var. Meclis komisyonunun kurulmasının gayesi buydu. Komisyondan raporun neredeyse oy birliğiyle çıkması için gösterilen çabanın gayesi buydu. Muhtemelen mecliste yapılacak olan görüşmelerde de bütün partilerin veya bütün partiler olmasa bile bütüne yakın partilerin uzlaşmasıyla bunu geçirmeye çalışacaklar ki bu bir başından itibaren ifade edildiği gibi bir devlet projesi olarak topluma sunulabilsin. Bu anlamda bir siyasi mutabakat arayışı çok net bir şekilde kendisini gösteriyor. Bu yasa büyük bir ihtimalle bugün aldığımız işaretlerden dolayı bu yasa çıkacak ama asıl hem bu yasanın içeriği üzerine odaklanmamız gerekiyor hem de bu yasadan sonraki süreç üzerine odaklanmamız gerekiyor ki yasanın kendisinden beklenen faydayı doğurabilmesi için. Şimdi bu tür yasaların başarılı olması veya bu tür süreçlere katkıda bulunabilmesi için bir takım özellikler ihtiva etmesi gerekiyor. Yani bir kere güvenlik algısının toplumda yerleşecek derecede güçlü bir yasa olması lazım. Yani insanların artık herhangi bir şekilde bu meseleden kaynaklı bir güvenlik kaygısının olmaması lazım ve bunu ortadan kaldıracak bir içerikte olması gerekiyor bu yasanın. Yine silahların kontrol altına alınması, imha edilmesi, mühimmatın ortadan kaldırılması, bu konuda toplumun iknasının olması gerekiyor. Öylesine bir tablo yaratılmalı ki artık herhangi bir şekilde tekrar çatışmalı bir hale dönülmeyeceğine yönelik kanının toplumda paylaşılan ortak bir kanı haline dönüşmesi lazım. Bütün eğer bunu yapabilirse bu yasa, ilk yasa sürece yönelik, şu ana kadar olan sürece yönelik güveni artırır. Bundan sonra yapılacak adımlar içinde önemli bir zemin teşkil eder. Dolayısıyla bu yasanın içeriği bu anlamda son derece önemli. Bu içeriğe ilişkin olarak bazı hususları belki belirtmek gerekiyor. Çünkü yani bu tür yasaların da yine başarılı olabilmesi muhtevasıyla da çok yakından ilintili. Bu yasaların biz genellikle bu yasadan kim istifade edecek, kim bu yasanın dışında bırakılacak, bu yasaya bu yasadan faydalanacak olanlar hangi haklarla donatılacak, hangi kısıtlamalarla karşı karşıya kalacak, siyasi ve hukuki statüleri, pozisyonları ne olacak? Bunun bu yasada net bir şekilde belirlenmesi gerekiyor ki bundan sonraki süreçte de bu yasa önemli bir zemin teşkil edebilsin. Bu bizim silah bırakma süreçleri dediğimiz sürecin ilk adımı. Yani bu bir silah bırakma. Ama bunu terhis, yani silahlı yapıdan ayrılma ve eve dönme, bir de toplumsal ve siyasal hayata entegrasyon adımları izleyecek. Orada da muhtemelen yine yasal düzenlemelere ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla bu yasanın bundan sonraki yapılacak düzenlemelere yönelik de onların yapılmasını mümkün kılacak bir muhteveye taşınması hayati bir önem taşıyor.
0: Evet. Şimdi Sayın Dinçay'ın süreci işte Ekim 2024'te Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamayla başlatırsak eğer 2 yıllık neredeyse 2 yıllık bir süreç var. Sürecin bazen hızlandığını, bazen biraz yavaşladığını gördük. Şimdi yine hızlandığı bir dönemdeyiz. Mecliste çıkacak bir yasal düzenleme nasıl bir ivme kazandırır sizce bu meseleye?
3: Emin değilim. Yani şimdi Mete Bey şey dedi, kararında gitti. Çok yavaş gitmedi, çok hızlı gitmedi. Bence biraz yavaş gitti. Yani muhtemelen Bahçeli'nin beklediğinden de yavaş gitti ya da arzu ettiğinden, ifade ettiğinden de yavaş gitti. Ve toplumun bu işe destek veren kesimleri de aslında bir taraftan evet istiyoruz terör bitsin, bu iş sonlansın, artık Türkiye'nin gündeminde terör diye bir sorun olmasın ve ne bileyim bazı gruplar için demokratikleşmemizin önünde bu bir engel olarak duruyordu. Bu gitsin ki artık daha demokratik bir Türkiye olabilelim gibi arzular, istekler bir taraftan ifade ediliyor ama herkesin zihninde değişen seviyelerde şüpheler de vardı. Zannediyorum yani CHP

İktidar Partisi'nin biraz daha bu süreçte, ikinci süreçte, belki birinci süreçten sütten ağzı yandığı için yoğurdu üfleyerek yiyor olabilirler. Ama daha temkinli olduklarını, onun için de sürecin bir hayli temkinli ve yavaş götürüldüğünü söylemek gerekiyor. Bunun en önemli göstergesi de yasa mı önce yapılacak, silah mı önce bırakılacak konusunda tavuk mu yumurtadan çıkacak, yumurta mı tavuktan çıkacak şeklinde bu ikilemin sürüncemede bırakılmış olması. Yani belli ki dağdaki örgüt üyeleri silahlarını bırakmadan önce devletten bir adım beklediler. Ama devlet de ya da hükümet de karar alıcılar diyelim, ellerini ilk başta biraz fazlaca bağladılar. Önce silah bırakma, silah bırakıldığının tespit edilmesi, ondan sonra yasal düzenleme. Bunun dışında hiçbir şey mümkün değil diyerek sert bir konum almak suretiyle sürecin bir süre buzdolabında kalmasına razı oldular diyelim. O bakımdan da ne diyelim, hani olması gerektiği kadar hızlı oldu mu? Bence olması gerektiği kadar hızlı olmadı. Şu anda geldiğimiz aşamaya bundan 6 ay önce gelebilir miydik? Gelebilirdik. Ha, dış politikada da İran'da efendim savaş oldu, işte Suriye'de gelişmeler vardı. Bunlar da engel olmuş olabilir mi? Olabilir. Doğru, SDG'nin işte bir Şam'la entegre oluyorum, bir olmuyorum, işte birey birey olacağız, yok tabur olarak olacağız gibi. Orada da bir süreç söz konusuydu. Zannediyorum onlar da beklendi ama burada da bir tıkanıklık söz konusuydu. Bu tıkanıklık bu vesileyle aşılacak gibi görülüyor. Nasıl? İşte ara bir formül, bir işte yasanın çıkartılmasıyla birlikte insanlara, dağdaki insanlara, terör örgütü mensuplarına neye ne kadar devletin tahammül edebileceğinin sınırları bu çerçeveyle çizilmiş olacak. Yani Mete Bey söyledi, belki tekrar etmeye gerek yok ama onun belki söylemediği yerlerin altını çizeyim ben. Evet, yani suça bulaşmamış olan insanlar hiçbir yasa yapmaya gerek yok. Zaten etkin pişmanlıktan faydalanıp gelebilirlerdi. Örgüt tepe liderlerine herhangi bir şey verilmiyor. Başta da yoktu, şimdi de yok. Peki bu yasa kime yarıyor? Muhtemelen orta kademedeki insanlara yarıyor. Yani bir şekilde suça bulaşmış, eline silah almış ve bu silahı kullanmış olan insanların durumunun ne olacağı ile ilgili bir düzenleme yapılıyor gibi görülüyor. Peki nedir onlara verilen şey yahut da gösterilen tahammül? Muhtemelen işledikleri suçun niteliğinden nitelikleri arasında terörün üstü çizilecek. Ve işledikleri suçla ilgili bir yargılama yine de yapılacak gibi görünüyor. Ama eğer herhangi birini öldürmemişlerse ya da zarar vermemişlerse, ceza kanununa göre bir terör dışında ceza almaları gerekmiyorsa, anladığımız kadarıyla bu insanlar 3-5 sene içerisinde takip edildikten sonra, bir gözetim, adli gözetimde tutulduktan sonra normal hayatlarına devam edecek gibi görünüyorlar. Bu süre zarfında benim bir başka anladığım şey, siyaset yapamayacaklar. Bu bir bakıma iyi, bir bakıma değil. Avantajı var, dezavantajı var. Dezavantajı şu: insanların elinden hazır silah almışken hemen kalemi vermek gerekir mi? Bir şeyi başka bir şeyle ikame etmek doğru olur mu? Olur. Bunun avantajları var. İşte düz ovada siyaset yapın dendi bu insanlara senelerce. Bak, silahı bıraktığınız gibi de siyaset yapabiliyorsunuz denebilir ama öbür taraftan da eğer doğrudan doğruya dağ kadrolarının Türkiye'ye gelmesi ve siyasete girmesi söz konusu olursa DEM'de ya da işte DEM ve öncesinde sadece siyaset yaparak hiçbir şekilde teröre ya da silahlı, tırnak içerisinde söyleyeyim, silahlı mücadele, biz buna terör diyoruz, silahlı mücadeleye katılmamış olan insanlar, yani siyasi olarak mücadele etmiş olan insanların koltuklarını alabilirler. Çünkü ilginç bir şekilde PKK konusunda diğer terör örgütlerinde ve görmediğimiz bir şey var.
Daha kuatro

0: Kadroları siyasi kadrolardan daha kıdemli görünüyor. Daha hiyerarşi olarak üstte görünüyorlar. Oysa işte ne bileyim İra'da öyle değildi ya da İspanya'da öyle değildi vesaire. Siyasi kadrolar aynı zamanda askeri kadroların da ya da ne diyelim terör örgütünün de önderliğini yapıyorlardı. Burada durum biraz farklı gibi görünüyor. Hani onları siyasete sokarken senelerdir siyaset yapan, meşru siyaset yapan insanların tasfiyesine sebebiyet vermiş olur muyuz? Ha, bu da onu engelleyecek bir şey bu insanların 3-5 sene boyunca siyasete girmiyor olmaları. Neyse uzun lafın kısası bir şekilde süreç tekrardan işlemeye başladı. Umalım ki bu Temmuz ayı öncesinde bu işi kotarabilsinler. Yapamazlarsa bir sonraki döneme yani biraz daha yavaşlarsa bunun da sonuçları olur. O sonuçları bana ikinci turda sorarsanız söyleyin.
1: Şunu da soracağım hocam. Siyasi yasak siyaset yapmaya engel olur mu?
0: Olmaz.
1: Olmaz değil mi?
0: Olmaz çünkü o zaman da bir bilen olarak söylerler ya da bir büyük olarak söylerler. Demirel'i yasakladılar. Ne oldu Demirel? İşte Hüsamettin Cindor'un arkasından bir bilen olarak yine siyaset yapmaya devam etti.
1: Konuşacağız. Bir reklam arası verelim. Doğrudan siyaset devam edecek.
2: Yakın plan devam edecek. Hava durumu.
3: İstanbul'da rüzgar hafif, sıcaklık 33 derece. Marmara'da da rüzgar hafif. Balıkesir 36, Çanakkale 37 derece. İç Anadolu güneşli. Ankara 34, Eskişehir 32 derece. Ege'de hava çok sıcak. İzmir 39, Manisa Denizli hattında gölge 39-40 derecelerde. Akdeniz güneşli. Rüzgar kuru esiyor. Antalya 38, Hatay 37 derece. Karadeniz açık. Bolu 30, Samsun 28, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu geneli açık. Erzurum 30, Malatya 37 derece.
2: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 4.

0: Mutlu geceler, saatler 4'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ve 8 isim çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Dosya için hazırlanan bilirkişi raporuna yönelik ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Bazı para transferlerinin Ahbap'la dolaylı yoldan bağlantılı olduğu tespitine yer verildi.
1: Oğuzhan Uğur ve Ahbap Derneği arasında bir para transferi kaydına rastlanmadı. Ancak dolaylı olarak mali bağlantı bulunduğu belirtildi. Söz konusu hesapların Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile irtibatlı olduğu ifade edildi. Bu tespitler Oğuzhan Uğur ile ilgili bilirkişi raporundan. Rapora göre Oğuzhan Uğur'un hesaplarında 1066 işlemde toplam 24 milyon lira işlem hacmi oluştu.
2: Yine depremle alakalı bir mevzu vardı.
1: İşlemler özellikle 2023 yılından itibaren sıra dışı şekilde arttı. Mali bilirkişi raporunda Ahbap Derneği'ne doğrudan maddi destek verilmediği anlatıldı. Öte yandan Uğur'un toplam 800 bin lira gönderdiği 3 kişinin başka bir hesaba para aktardı. Bu hesabı kullanan kişinin de Ahbap soruşturması zanlılarından Yeliz Kaya'ya 550 bin lira değerinde para transferi yaptığı belirtildi. Tarafların işlem çevrelerinin birden fazla kişi üzerinde kesiştiği tespit edilmiştir denildi.
2: Şu anda öyle düşünceniz yok, bakacağız.
1: Oğuzhan Uğur ise kişisel para transferlerinin şeffaf olduğunu öne sürdü. Hepsinin faturası var dedi. Ahbap'ın faaliyetlerinde yer almadığını öne sürdü. Deprem yardımlarında sadece Ahbap'ın değil, devlet kurumlarının da bank hesaplarını paylaştığını söyledi. Hesabıma bir kuruş bile yatmamıştır diyerek suçlamalara yanıt verdi. Herhangi bir suça karışmadım diyerek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemedi.
0: Adalet Bakanlığı terörle mücadelenin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılıklarının bünyesinde terör suçları soruşturma büroları kurulacak. Yalnızca terör suçlarıyla ilgilenecek bu bürolarda görevli Cumhuriyet savcıları diğer soruşturmalara bakmayacak. Böylece terörle mücadelede uzmanlaşmış kadroların oluşturulması sağlanacak.
3: Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde terör suçları soruşturma büroları kurulacak. Bu bürolar yalnızca terör suçlarıyla ilgilenecek, diğer soruşturmalara bakmayacak. Burada görevli Cumhuriyet Savcılarına nöbet, duruşma savcılığı veya başka bir görev verilmeyecek.
4: Hukuk mesleklerine giriş sınavında
3: Adalet Bakanı Akın Gürley'in imzasını taşıyan yazı 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
4: Almaya hak ettiniz.
3: Yazıya göre terör suçlarına ilişkin bütün iş ve işlemler artık terör suçları soruşturma bürosu tarafından gerçekleştirilecek. Böylece terör suçları tek merkezden uzmanlaşmış Cumhuriyet Savcılarının sorumluluğunda ve ülke genelinde ortak bir uygulamayla yürütülecek. Yeni uygulamayla terörle mücadelede adli makamlarla kolluk birimleri arasındaki koordinasyon da güçlendirilecek. Çerçevede Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Suçları Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda her ayın ilk haftasında değerlendirme toplantısı yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele Daire Başkanlarının katılımıyla gerçekleşecek toplantılarda terörle mücadele ilişkin konular masaya yatırılacak. Ayrıca Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Suçları Daire Başkanlığı Türkiye genelinde yürütülen terör soruşturmalarına ilişkin istatistikler hazırlayarak ilgili birimlerle paylaşacak.
0: ABD İran'a yeni saldırı dalgası başlattığını duyurdu. İran'da karşılık olarak Kuveyt'in Arifşan hava üssünü vurduğunu açıkladı. Saldırıların amacı İran'ın Hürmüz Boğazı'nda kabiliyetlerini yok ederek ticari gemilere saldırılarını durdurmak olarak açıklandı Amerika tarafından ve Kuveyt'in dışında Bahreyn'de de siren sesleri duyuldu. İran Devlet Televizyonu Bender Abbas ve İsfahan kentlerinin hedef alındığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump saldırıdan 2 saat önce İran öldürdüğü her Amerikan askerinin bedelini misliyle ödeyecek. Bu talimatı Savaş Bakanı Pete Hegseth'e, Genelkurmay Başkanı Daniel Kane'e ve ordudaki tüm komutanlara da ilettim açıklamasını yaptı. İran'ın 17 Temmuz'da Ürdün'deki Amerikan üssüne düzenlediği saldırının ardından iki ABD askerinin hayatını kaybettiği, bir askerinin de kaybolduğu açıklanmıştı. Irak'ta ise bir Amerikan askerinin insansız hava aracı mühimmatı imhası sırasında hayatını kaybettiği duyurulmuştu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İranlı sosyal medya içerik üreticisi ve belgeselci Cevat Moghui'nin programına konuk oldu. Arakçı, röportajın bir bölümünde ABD ile olan savaşın ilk günlerinde yaşananları da anlattı. Türkiye'nin bu süreçte Kuzey Irak'taki terör örgütlerinin silahlandırılıp İran'a saldırmasını engellemede çok etkili bir rol oynadığının altını çizdi. Röportajın o kısmını getiriyoruz şimdi ekrana.
5: روز چهارم جنگ ترامپ تلفن زد به برخی سران حالا چون خبرش علنی دیگه تو منطقه اقلیم کردستان عراق تلفن زد با تک تکشون صحبت کرد خودش چند وقت پیش گفت ما سلاح فرستادیم اونجا و نفهمیدیم سلاح ها کجا رفت یعنی که همون روزی که ایشون صحبت کرد عصرش من صحبت کردم هم با آقای بارزانی هم با آقای طالبانی هم فیدان وزیر خارجه ترکیه هم با آقای سودانی خودم زنگ زدم نخست وزیر عراق و اخطار دادم که اگه از منطقه کردستان عراق کوچکترین تهدیدی به اصطلاح متوجه ما بشه ما برخورد میکنه فکر نمی‌کنید ما جای دیگه گرفتاریم قطعا برخورد میکنیم و قطعا نیست
6: تأثیری هم داشت این تلفن ها
5: اقامات اقلیم و شخص سودانی به من اطمینان دادن که هرگز نمیذارن این کار رخ بده و گفتن که ما کنترل میکنیم اینها رو و اجازه نمیدیم ترکیه نقش موثری ایفا کرد هم با آمریکایی‌ها صحبت کرد هم مواضع بسیار محکمی در این رابطه گرفت مجموعی از تلاش‌ها باعث شد که این توطئه ناکام بمونه ولی منظور اینه که اینا برنامه‌ریزی کرده بودن هم برای تجزیه ایران
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar ziyareti kapsamında Katar TV'ye bir demeç verdi. Fidan'ın gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında rafa kalkan müzakere süreci ve yeniden başlayan savaşın bölgeye etkileri vardı. Fidan iki tarafa anlaşmaya dönülmesi çağrısı yaptı.
7: Ankara, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın yeniden masaya oturması için girişimlerini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dileğimiz odur ki bir an önce İran ve Amerika arasında bir anlaşmaya tekrar dönülsün dedi.
8: Pakistan'ın arabuluculuğuyla, Katar'ın yoğun katkılarıyla, Türkiye'nin de katkılarıyla bir mutabakat zaptı oluşturulmuştu. Ama daha sonra şu anda buradan uzaklaştık. Tekrar buna dönülmesi lazım.
7: Katar ziyareti kapsamında Katar TV'ye konuşan Bakan Fidan, savaşın bölge ekonomisini etkilediğini belirtti. Savaşın yaygınlaşma riskinin bölgede daha fazla soruna yol açabileceğine vurgu yaptı. Fidan, Katar tarafından yürütülen diplomatik girişimlere Ankara'nın desteğinin altını çizdi.
8: Katar yine bu krizin çözümü için bütün yapıcı teknikleri kullanarak, bütün kanalları kullanarak elinden geleni yapmaya çalışıyor. İnşallah bugünlerde iyi bir haber alırız. Türkiye de bu konuda Katar'la yakın koordinasyon içerisinde.
7: Katar'ın güvenliğinin Türkiye'nin çıkarına olduğunu belirten Fidan, savaşın sona erdirilmesi için hem Körfez bölgesiyle hem de İslam ülkeleriyle birlikte çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.
0: Savaşın ekonomiye olan olumsuz etkisine de bakacağız. Piyasalarda bozulan ateşkes ve yeniden başlayan savaş fiyatlanıyor. Petrol fiyatları kritik 90 dolarında üzerinde. Altınsa yerini korumaya çalışıyor.
7: Piyasalarda yeniden savaş endişesi yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Piyasalarda yüksek tansiyonun etkisiyle belirsizlik arttı. Petrol, altın ve küresel piyasalar dalgalanıyor. Petrol fiyatı kritik kabul edilen 90 doları aştı. Fiyatlarda 1,5 ayın en yüksek seviyesi görüldü. Brent petrolde yılın başından bu yana artış %46'yı geçti.
9: Var olan o dile baktığımızda ona göre bile petrol fiyatlarında hala bence daha görece iyimser seviyelerde olduğumuzu da ben düşünüyorum. Muhtemelen şunu göreceğiz. Yani iyimser haberler geldikçe artık eskisi gibi o 70-80 dolar arası değil de 80-90 dolar arasında bir yerlerde dengelenmeye çalışan ama 80 doların üzerinde kalmaya çalışan petrol olur.
7: Petroldeki artış ve artan enflasyon endişelerine bağlı olarak yüksek faiz beklentisi altını baskılamaya devam ediyor. Ons altın 4000 dolarda, gram altınsa 6000 lirada tutunmaya çalışıyor. Ons altında aylık kayıp %3,5, gram cephesinde ise kayıplar %2'ye yakın.
9: 4100 dolar üstünü görmediğimiz sürece altında belirgin bir düşüş bitti demek için çok erken olur. 6000 TL'de gram altında çok önemli bir destek. buranın altına sarkmalar da yine belirgin 5600'lere kadar hatta düşüşün yolu açılabilir diye düşünüyorum. Çok kritik yerdeyiz. Şu an altın direniyor demek çok yanlış olmaz aslında.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararına yaptığı itirazı Yargıtay'a taşımış, bu başvurudan sonuç alamazsa da yeni parti kuracağını bildirmişti. Adli tatil başladığı için Yargıtay'ın bu dosyayı en erken Eylül'de incelemesi bekleniyor. Bu, Özgür Özel'in kısa sürede yeni parti kuracağı anlamına da geliyor.
10: Gözümüz kulağımız pazartesi günü Yargıtay'da.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel'in beklediği karar çıkmadı. Yargıtay'ın CHP'nin mutlak butlan dosyasında kararını adli tatil sonrasında yani Eylül'de incelemesi bekleniyor.
11: Bitmez arkadaşlar, bitmez. Eylül'de de bitirmezler. Amaç Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartıştırmak.
3: Kulislere yansıyan bilgilere göre Özel yeni partinin kuruluş dilekçesini 27 Temmuz pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verecek. Partinin adının yeni parti olacağı, kurucular kurulunun ağırlıklı olarak milletvekillerinden oluşturulacağı öğrenildi. Özgür Özel'in meclis grup toplantısına yeni parti ve yol haritalarına ilişkin bilgi vermesi bekleniyor. Bu grup toplantısının Özgür Özel'in son grup toplantısı olacağı belirtiliyor.
11: Sayın Genel Başkanımız olağan grup toplantısını yapacaktır ve olağan grup toplantısında da elbette ki süreçle ilgili kendi değerlendirmelerini yapacaktır.
3: Özgür Özel bu hafta grup toplantısının ardından bir dizi görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Özel'in ilk olarak kendi dönemindeki il başkanlarıyla bir araya geleceği bildirildi. Özel daha sonra yine genel başkanlık dönemindeki parti meclisi ve MYK üyeleriyle toplantılar yapacak.
0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti. DEM Partili Doğan Hatun açıklamayı sosyal medyadan yaptı. Yaşadığı sağlık sorunlarının kendisine ciddi biçimde olumsuz etkilediğini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinde görevini beklenen düzeyde yerine getiremediğini de belirtti. Bu aşamada bulunduğum görevde bu sürece istediğim düzeyde katkı sunamayacağım düşüncesi açığa çıkmıştır ifadelerini kullandı. Doğan Hatun 2024 yerel seçimlerinde Ayşe Serra Bucak Küçük'le birlikte Büyükşehir Belediyesi eş başkanı seçilmişti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 52 yıl geçti. Harekata ilişkin devletin zirvesinden gelen açıklamalara bakalım şimdi de.
12: Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız. Açıklamanın sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
13: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Anavatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız.
12: Hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kıbrıs Türk'ünün haklı davasının korunmaya devam edileceğini söyledi. Kurtulmuş, Türkiye Kıbrıs Türk halkının meşru haklarının ve Kıbrıs adasında barış ve huzurun garantörüdür. Bu sorumluluğumuz sonsuza dek devam edecektir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, harekatta adada barış ve istikrarın temelleri atılmıştır ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, şanlı Türk ordusu Kıbrıs'ta yarım asrı aşkın süredir devam eden barış, huzur ve istikrarın da temelini atmıştır dedi. Türkiye'nin adadaki Türklerin haklarını korumayı sürdüreceğini söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin barışın teminatı olmaya devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duransa, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı haklı davasını kararlılıkla desteklemeye devam edecektir dedi. Milli Savunma Bakanlığı ise harekata ilişkin kısa bir film hazırladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan kısa filmde Kıbrıs sakinlerinin ifadeleriyle barış harekatına ait görüntüler yer alıyor. Büyük bir coşkuyla...
0: Aselsan'ın ambargoların ardından başlayan ve yarım asrı aşan teknolojide bağımsızlık yolculuğu belgesel oldu. 4 bölümden oluşan Güvenden Gurura belgeseli yayınlandı.
14: İşte o gün milletimizin vicdanında bir kıvılcım çaktı.
7: Hikayesi yarım asrı aştı. Aselsan teknolojide bağımsızlık yolculuğunu Güvenden Gurura belgeselinde anlattı. 4 bölümden oluşan belgesel Aselsan'ın YouTube kanalında yayınlandı.
14: Biz aslında savaş için değil, barış için.
7: Belgeselde Kıbrıs'ta EUKA'cı Rumların başlattığı kanlı Noel baskınının ardından katledilen Kıbrıs Türklerin görüntülerine yer verildi. Adaya çıkan Türk askerlerin görüntüleri yansıtıldı.
15: Öğleden sonra biz çıkartma gemilerine bindik ve Kıbrıs'a intikale başladık.
7: Kıbrıs Barış Harekatı'nın trajik anlarından biri olan Türk savaş uçaklarının haberleşme eksikliğinden dolayı TCG Kocatepe muhribini dost ateşiyle batırması da belgeselde yer aldı.
16: Kalkıştan itibaren bir 15-20 dakika birbirimizle karıştırma olduğu için çok net telsiz teması sağlayamadık.
7: Belgeselde Aselsan'ın 1975 yılında Ankara Necati Bey'deki bir apartman dairesinde başlayan teknoloji yolculuğu hiç yayınlanmayan fotoğraflar ve görüntülerle canlandırıldı.
17: İlk teknik kadrosuyla
7: 4 bölümlük belgeselde Aselsan'ın yaptığı ilk lisans anlaşmalarından ilk teslimata, dönemin İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'ın ziyaretine, tarihi kararların alındığı 2004 yılındaki Savunma Sanayi İcra Komitesi'ne uzanan tüm kritik dönemeçler, dönemin tanıklarının anılarıyla izleyiciye aktarıldı.
18: Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli bir kararla herkese duyuruyor. İcra kurulunda bundan sonra yerli milli olmayan ürünleri önümüze getirmeyin. İhtiyacımız olanı biz yerli milli üreteceğiz.
0: Devam eden Rusya-Ukrayna savaşında ticari gemiler hedef oluyor. Rusya karasularında drone saldırısına uğrayan bir kuru yük gemisi yoluna devam etti. İstanbul açıklarında demirleyen gemide Endonezya vatandaşı bir denizcinin öldüğü ortaya çıktı.
12: Panama bayraklı kuru yük gemisi Rusya karasularını yükleme için beklerken çok sayıda drone'un saldırısına uğradı. Hasar alan gemi hızla bölgeden uzaklaştı. Seyrine devam etti. İstanbul'da Sarıyer açıklarına demirleyen gemide bir personelin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay 16 Temmuz'da meydana geldi. Panama bayraklı Asamatos isimli ticari gemi Rusya'ya bağlı Kavkaz bölgesi açıklarında buğday yüklemek için beklerken çok sayıda drone'un saldırısına uğradı. Saldırılarda gemi hasar aldı. Personelden yaralananlar oldu. Bu gelişme üzerine gemi seyrine devam etti. 17 Temmuz'da İstanbul'a ulaştı. Sarıyer Kısırkaya plajının 3 mil açığına demirledi. Saldırılarda 24 personeli olan gemide bir kişinin hayatını kaybettiği Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirildi. Bunun üzerine bir Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekibi gemiye götürüldü. Hayatını kaybeden Endonezya vatandaşının kesin ölüm nedeniyle ilgili inceleme yapıldı. Kesin ölüm nedeni bu incelemenin ardından ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Hamas'ın yeni bir lideri var. Siyasi büro başkanlığına Halil El-Hayya'nın seçildiği açıklandı. El-Hayya, İsrail'le yürütülen ateşkes müzakerelerinde de ön plandaydı. Seçilmesi Hamas'ın silahlı mücadelede kararlı olduğunun göstergesi olarak yorumlanıyor.
12: 4 oğlunu İsrail saldırılarında kaybetti. Kendisi de geçtiğimiz Eylül ayında İsrail'in Katar'da düzenlediği saldırıdan kurtuldu. Hamas'ın yeni lideri Halil El-Hayya bazıları tarafından ılımlı, bazıları tarafındansa sertlik yanlısı olarak görülüyor. 50 üyesi bulunan konsey tarafından yeni lider seçilen Hayya, Hamas'ın 1987'deki kuruluşundan beri içinde yer alıyor. Yahya Sinvar'ın İsrail'in Gazze saldırılarında Ekim 2024'te hayatını kaybetmesinin ardından Halil El-Hayya Hamas yönetiminde giderek daha etkin hale geldi. Bazıları onu ılımlı olarak niteliyor. İsrail'le hem 2014'te hem de son Gazze Savaşı'nda yürütülen ateşkes müzakerelerinde ön plandaydı. Ancak liderlik için adı geçen diğer isim olan Halit Meşal'e göre daha sertlik yanlısı bir isim olarak biliniyor. Halil El-Hayya'nın seçilmesini Hamas'ın silahlı mücadeleye bağlılığının göstergesi olarak yorumlayanlar oldu. İran'la iyi ilişkilere sahip olan El-Hayya'nın bu ittifakı koruyarak Hamas'ın askeri gücünü yeniden inşa etmesini desteklediği belirtiliyor. Birkaç yıl önce Gazze'den ayrılarak Katar'a taşınan Halil El-Hayya, Hamas'ın Arap ülkeleriyle ilişkilerinin geliştirilmesinde de rol oynadı. Özellikle Lübnan'daki Hizbullah örgütü, Katar, Mısır ve Cezayir'le iyi ilişkilere sahip olduğu belirtiliyor. Halil El-Hayya 1990'lı yıllarda 3 yıl İsrail hapishanelerinde kaldı. Hayya 2007 ve 2014'te de İsrail suikastlerinden kurtulmayı başardı. İsrail'in Eylül 2025'te Katar'daki Hamas liderlerine düzenlediği saldırıdan da kurtuldu. İsrail'in ailesine yönelik farklı tarihlerde düzenlediği saldırılarda 4 oğlunun yanı sıra 5 torununu da kaybetti.
0: Dünya Kupası finali Gazze'ye de taşındı. İsrail saldırılarında uzuvlarını kaybeden Filistinliler, Arjantin ve İspanya takımlarının formlarını giyerek halı sahada maç yaptı.
7: İspanya ve Arjantin takımlarının formalarını giydiler, sahaya çıktılar. Yeşil saha yıkıntıların arasındaydı. Savaşın izleri oyuncuların bedenlerinde de görülebiliyor. Görüntüler Gazze'de. Gazze kentinde İsrail'in saldırılarında yaralanan ve uzuvlarını kaybeden Filistinliler yeşil sahada moral bulmaya çalışıyor. İki ayrı gruba ayrılan oyuncular Dünya Kupası finalini canlandırdı. Arjantin ve İspanya takımlarının formalarını giyen Filistinli oyuncular dünyaya mesaj yollamak istediklerini söyledi.
19: İlkeli ve spora gönül vermiş insanlar olduğumuzu göstermek istiyoruz. Uluslararası spor etkinliklerine katılmanın hakkımız olduğu mesajını iletmek üzere buraya geldik. Şu anda uluslararası platformlara katılmamız engelleniyor.
1: Gazze halkının barış, güvenlik ve huzuru hak ettiği mesajını dünyaya vermek amacıyla bugün çadırların ve enkaz yığınlarının arasında İspanya ve Arjantin takımları arasında sembolik bir Dünya Kupası maçı düzenlemek için bir araya geldik.
7: Gazze'deki sembolik maçta da kazanan taraf İspanya oldu.
0: Dünya Kupası demişken bu dev turnuvaya katılan 48 ülkenin elde ettiği gelirler de netleşti. Finalde Arjantin'i yenerek kupaya uzanan İspanya $51 milyon almaya hak kazandı. Ayrıca Dünya Kupası tarihinde ilk kez şampiyon takım oyuncuları her biri $12 bin değerindeki hatıra yüzüklerinin de sahibi oldu.
7: Dünya Kupası'nı kaldıran İspanya $51 milyon ödülün de sahibi oldu. FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılacak 48 takım için dağıtılacak bütçeyi rekor seviyeye çıkararak $871 milyon olarak belirledi. Şampiyon İspanya'nın ardından ikinci olan Arjantin $34 milyon gelir elde etti. Fransa'yı 6-4 yenip üçüncü olan İngiltere $30 milyon almaya hak kazandı. Turnuvayı dördüncü bitiren Fransa ise $28 milyon ödülü aldı. Şampiyon İspanya $51 milyon aynı zamanda Dünya Kupası rekoru kırdı. Bir önceki rekor 2022'de $42 milyon Arjantin'e aitti. Türkiye ise grup aşamasında elenen diğer 15 ülkeyle birlikte $12,5 milyon almaya hak kazandı. Öte yandan FIFA 96 yıllık Dünya Kupası tarihinde ilk kez şampiyon takıma özel tasarım yüzük verecek. İspanya takımı her biri $12 bin değerindeki hatıra yüzüklerinin de sahibi oldu. Yüzükler 18 ayar sarı altından üretildi. Tasarımında 89 elmas ve 36 safir taş kullanılırken yüzüğün bir yüzünde Dünya Kupası, diğer yüzünde ise şampiyon İspanya'ya özel hazırlanan tasarım yer aldı.
0: Bütçe 3 ayın ardından Haziran ayında fazla vermişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mali disiplini korumaya devam edeceklerini söyledi. Şimşek sosyal medyadan yaptığı açıklamada yılın ilk yarısında faiz dışı bütçe fazlasının 521 milyar liraya ulaştığını dile getirdi. Bütçe açığı geçen yılın ilk yarısına göre 38 milyar lira iyileşti diye yazdı. Bütçe açığının milli gelire oranının da geçen yıl %2,9 olduğunu hatırlattı. Bu yıl bu oranın %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini belirten Şimşek, bütçe performansının da katkısıyla iç borç çevirme oranları geçen yılın ve öngörülerimizin altında seyrediyor ifadelerini de paylaştı. Soğan mutfaklarda olmazsa olmaz gıdalardan biri. Fiyatı geçen yıla göre 10 kat artınca ithalat önlemi alınmıştı. Üreticiler soğanın ay sonunda bollaşacağını düşünüyor. Fiyatın da hızla düşmesinden endişe ediyorlar.
7: Soğanda ithalat kararı üreticiyi endişelendirdi.
20: Soğan 50 lira, 50 lira!
7: Aşırı yağışlar soğan üretimini olumsuz etkiledi. tarımda verim düşerken fiyat hızla arttı. Geçen yıl kilosu pazarda 5 liraya kadar gerileyen soğan bu yıl 50 liradan satılıyor. Bu nedenle soğan ithalatında gümrük vergisi oranı geçici olarak %49,5'ten %5'e düşürüldü.
20: Soğan kıymetini biledi sonunda soğan. Soğan altın oldu soğan.
21: Ürünü az ekmedi. Herkes Adana'da, Reyhanlı'da, Viranşehir'de, Karacabey'de, Amasya'da herkes ekti. Ama asıl mesele bu sene aşırı yağışlar, dolular, afatlar soğanları bütün dengesini bozdu.
7: Türkiye'de en fazla soğan üretimi yapılan il Ankara. İkinci sırada Amasya geliyor. Amasyalı üreticiler hasadın sürdüğünü, soğanın ay sonunda bollaşacağını söylüyor. Korkuları ise fiyatın çok hızlı düşmesi.
22: Soğan depolama olmaz. Hani halkımız şimdi çiftçi bunu depoluyordur falan filan diyor ama bu soğanda depolama olmaz.
21: Benim ülkeme Mısır'dan ağaç gibi soğanların gelip yenilmemesi lazım. Ona dolar ödeyerek olmaması lazım. Ben buna karşıyım.
0: Depozitosu olan ambalajlar sisteminin devreye girmesiyle sokak toplayıcılarının uygulamadan olumsuz etkileneceği iddia edilmişti. Ancak bu iddiaların aksine sokak toplayıcıları sistem sayesinde kazançlarının arttığını vurguladı.
23: Bu elimde gördüğünüz şişe bir çöptü, hiç bakan yoktu. Şu an bu şişeyi 1 TL'den satıyoruz. Elimde gördüğünüz şu pet şişe biz tonu 23 TL'den satıyorduk. Şu an tanesi 1 TL'den satıyoruz. Nerede baksan kilosu 70 TL'ye takabül eder.
3: Depozitosu olan ambalajlar sisteminin devreye girmesiyle birlikte sokak toplayıcılarının gelirlerinin olumsuz etkilendiği iddia edilmişti. Sokak toplayıcıları ise sosyal medyada ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
23: Günlük ortalama 500 şişe bulmaktayım. Yani 500 şişe 500 TL etmekte, aylık 15 bin TL etmekte. Ya nerede bakarsan 3 tane çocuklarımızın okulunun harcını çıkmaktadır. Ve çocuklarımız artık şişe toplamaya başladı.
3: Uzun yıllardır sokak toplayıcılığı yapan Sıdık Haytar, sistemin kendilerine dezavantaj değil avantaj sağladığını da vurguladı.
23: Baştan Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye sonsuz teşekkür ederiz bu sıfır atık projeden dolayı. Ve bakanımız Murat Kurum'una da sonsuz teşekkür ederiz. Uygulama yürürlüğe girdiğinden daha avantajlı olduk, daha faydalandık.
3: 1 Temmuz itibariyle uygulanmaya başlanan DOA sistemiyle 18 gün içerisinde 33 milyondan fazla ambalaj toplanmıştı.
0: 15 Temmuz gecesini geniş bir arşivle anlatan İrade Bizim, Zafer Bizim sergisi İstanbul'daki Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'nde açıldı. Sergide engellenen darbe girişimi çarpıcı görüntülerle anlatılıyor.
12: 15 Temmuz gecesine dair tüm detaylar, fotoğraflar ve videolarla anlatıldı. Olaylar saat saat sıralandı. İrade Bizim, Zafer Bizim sergisi İstanbul Finans Merkezi'ndeki Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki törenle açıldı.
24: Olayın ilk anından itibaren hem bütün kronolojisini ele alan ve fotoğraflayıp arşivleyip ve bunu bütün detaylarıyla aslında buraya katılan herkese doğrudan hissettiren bir sergi olmuş.
25: 86 milyonun adeta bir yeniden milli mücadelesi gibi ortak kazanımı, bunun yaşatılması, bunun diri tutulması, sadece 15 Temmuz haftasında değil, yılın her döneminde gelecek kuşaklara aktarılması çok kıymetli.
12: Sergide 253 15 Temmuz şehidinin isimleri ve fotoğrafları da yer aldı. Dev ekranlarda o gece ait anlar gösterildi.
26: Bu kadar önemli bir günü ve süreci unutmamamız lazım. Başta gençlerimiz, öğrencilerimiz olmak üzere sergimizi gezdireceğiz. O gün 15 Temmuz ve 16 Temmuz'daki süreci, dakika dakika yaşananları videolarla, görüntülerle, resimlerle canlı tutarak hafızalardan silmeyeceğiz.
12: İrade Bizim, Zafer Bizim sergisi bir ay boyunca Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'nde sergilenecek.
0: Ve şimdi de kültür sanat dünyasında öne çıkan haberlerden derlenen turla veda ediyoruz.
27: Efsanevi müzik grubu Led Zeppelin'in solisti Robert Plant, Amerikan müziğinin en prestijli etkinliklerinden biri olan 25. Americana Honors and Awards ödüllerinde yaşam boyu onur ödülüne layık görüldü. 77 yaşındaki İngiliz müzisyen bu ödülü Americana müziğine yaptığı uzun soluklu katkılar nedeniyle alacak. Ödül töreni 16 Eylül'de düzenlenecek.

0: 2005 yılında hayata veda eden Karadeniz müziğinin unutulmaz ismi Kazım Koyuncu'nun hayatını anlatan film için hazırlıklar sürüyor. Yönetmenliğini Özcan Alper'in üstleneceği filmde sanatçıyı Cem Yiğit Üzümoğlu canlandıracak. Kazım Koyuncu'nun hayatının farklı dönemlerini ve müzikal yolculuğunu merkezine alan filmin çekimleri Ağustos ayında başlayacak.
1: For best supporting actress are Brenda Fricker in My Left Foot.
0: Oscar ödülü kazanan ilk İrlandalı kadın oyuncu olan Brenda Fricker, 81 yaşında hayatını kaybetti. Sol Ayağım ve Evde Tek Başına gibi filmlerle tanınan Fricker, 1990 yapımı Sol Ayağım filmindeki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ını kazanmıştı. Fricker, 60 yıla yayılan kariyeri boyunca pek çok yapımda rol aldı.
2: Devam ediyoruz doğrudan siyasete. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasal düzenleme hazırlığı artık son aşamaya geldi. Nasıl bir yasa çıkacak? Bu önemli tabii, bazı noktalarını biliyoruz ama elbette bu tip yasalarda bazen bir kelime, bir virgül, bir nokta birçok anlama gelebiliyor. Az önce Şakir Hoca dağdan inenlerin siyasete katılması halinde bu durumun mevcut Kürt siyasetini nasıl dönüştürebileceğini, nasıl etkileyebileceğine dair yorumlarda bulundu. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani orada bir iç tartışmaya, bir iç kavgaya dönüşecek bir sürece evrilmesi mümkün mü böyle bir olayın?
3: Ya tabii ki zor bir süreç. Şimdi hoca yani İRA'dan, ETA'dan bahsetti. Orada siyasi kanatlarla askeri kanatlar, yani bunları terminolojik olarak tabii ki söylüyorum. Yani bu barış süreçlerinde böyle şey yapılıyor ya da bu tür süreçlerde dile getiriliyor. Orada yani siyasi kanat hep bu tür süreçleri yönetti ve siyaseti onlar belirledi. Yani askeri kanat ya da işte terör uygulayan kanat diyelim, daha sonradan siyasete çok fazla girmedi. Yani onlar bir şekilde tasfiye edildi. Yani biraz cezaevinde yattı ya da yatmadı ama işte normal hayata karıştılar, ama meclise girenler vesaire yapanlar hep siyasi kanatlardı. Hoş mesela İngilizler onları da yani işte direktif vermekle vesaireyle suçladılar, eleştirdiler, ama genellikle ayrım buradaydı. Şimdi burada böyle bir ayrım var mı? Yani PKK bir şiddet örgütü, bir terör örgütü sonuç olarak. İşte DEM Parti organik bağı var mı? Hep bu tartışılır, edilir. Ama siyaseten tam temsil ediyor mu? Şimdi asıl soru senin de sorduğun bu. DEM Parti bundan sonra ya da DEM Parti içindekiler bu siyaseti mi götürecek, yoksa varsayalım, şimdi tabii varsayımsal konuşuyoruz, gelenler işte belki işte suça karışmamış olanlar normal hayata, gerçi 5 yıl yasak deniyor ama yani bu geçecek mi geçmeyecek mi onu bilmiyoruz, uzun bir süreç çünkü onların yerini almaya mı talip olacaklar, ya da bugün Türkiye'nin geldiği noktada konjonktürel olarak, siyasi olarak oradakilerin siyasi mantığı ya da siyasi analiziyle normal şu andaki devam eden siyasi analizler örtüşecek mi? Şimdi oraya baktığımızda yani özellikle lider kadroya ve muhtemelen orta kademe kadroya da baktığımızda bu özellikle lider kadro hani 60'lar demeyeyim ama yani 70'lerden başlayarak yaklaşık 50 yıl önceki paradigmayla soğuk savaş dönemi.
2: Soğuk savaş dönemi.
3: İşte siyasi. O zaman hani Marksizm, Leninizmle yola çıkan, yani oradan ne kaldı geriye o zaten tartışılır. Ve o zihniyetle giden, yani bir takım yazıları biz de tabii açık kaynaklardan bakıyoruz. Hala o şeyler, analizler devam ediyor. Fakat dünya o dünya değil. Şimdi Öcalan ilk açıklamasını yaptığında, yani neden bu işe başlandığını, işte dünya değişti, soğuk savaş bitti, real sosyalizm bitti ki bana göre çok geç bir açıklama. Yani real sosyalizm zaten bilmem kaç yıl önce, 30 yıl önce bitmişti. Yani 30 yıl sonra bir açıklama.
2: Diskur çok zor değil.
3: Evet, ama şimdi onun nasıl diyeyim, sütunları hala zihinlerde duruyor açıklamalardan. Ben açıkçası onu anlıyorum. Şimdi onunla aşağı inip bir siyaset yapmak bence siyasetin doğasına aykırı. Demokratikleşme başka bir şey ama o kafadaki siyaseti oraya uygulamak, yani bir takım işte o, yani sosyalist unsurlar, demokratik unsurlar vesaire gibi, bunlar olabilir. Bunlar hala geçmiş şeyler değil, kavramlar değil ama 30-40 yıl öncesinin paradigmasıyla bunları uygulamaya çalıştığınız zaman ya da çok uzun zaman hakikaten dünya ve siyasetten kopuk bir hayattan normal bir hayata döndüğünüzde, yani bırakalım siyaseti, normal hayata entegrasyonun da zaman zaman sorunlu olabileceği, onun için vapında bahsettiği işte toplumsal yaşama entegrasyon, işte uyum yasaları, hakikaten bunlar nasıl işleyecek, toplum buna nasıl reaksiyon verecek ya da o gelenler buna ne kadar uyum sağlayabilecek, bunu hakikaten hep konuşuyoruz. Yani sosyolojik, ekonomik, istihdam, bir tane şeyi var, sorunu var bölgede de. Çok ciddi şeyler var. Yani mesela atıyorum, hiç konuşulmuyor. Şimdi yüzlerce korucu köyü var. Yani şimdi orada yıllardır yaşanan bir şiddet, karşılıklı çatışmalar, savaşlar. Yani bunlar nasıl bir şekilde yavaş yavaş halledilecek? Bunların kurulları herhalde şu anda düşünülüyordur, kuruluyordur. Yani bunları bilmiyoruz. Onun için biraz daha açıklık, belki bundan sonra biraz daha paylaşmak, toplumu biraz daha bu işin içine sokmak gerekecek ama siyaseten şu dediğim gibi, yani oradaki o daha donmuş zihniyet bugünün koşullarını nasıl adapte olacak, o bir soru işareti. Ama şu çok net, yani yukarısı aşağı indiği zaman aşağıyı büyük bir ihtimalle tasfiye edecek ama ortaya ne çıkacak onu bilemiyorum. Şöyle bitireyim. Burada tabii ki Selahattin Demirtaş unsuru önemli bir unsur olarak ortaya çıkıyor. O Kandil'deki kadrolarda sanki onu çok fazla kayla almıyor ya da görmüyor gibi, ben onların açıklamalarından öyle algıladım.
2: Şimdi Sayın Coşkun, Mete Çubukçu'yla da aslında önemli bir yere geldi tartışma. Yani ben de siz konuşurken Selahattin Demirtaş ve HDP'nin işte 2015 öncesi o Türkiye Partisi olma hareketi aklıma gelmişti. Şimdi birincisi, hani şöyle tabiri caizse şöyle diyebiliriz. Dağdan gelenler aşağı indiğinde ve bir siyasi yasak olmadığında bir koltuk kavgası çıkar mı aşağıda? İki, dağdan gelenlerin Kürt siyasetinde daha aktif hale gelmesi acaba Kürt siyasetini merkezden uzaklaştırır mı?
4: Evet, her iki soru da çok önemli sorular. Tabii bu nasıl bir entegrasyon politikası izleneceğini, nasıl bir silahsızlandırma politikası izleyeceğine de çok yakından bağlantılı. Onu öncelikle belirteyim. Şimdi buna geleceğim de bir iki husus işaret etmek isterim. Şakir Hoca ifade etti. Yani bu yasal düzenlemeye ilişkin çalışmalar yapılırken işte önce teyit ve tespit mekanizması, ardından yasa çıkartılması yönünde hükümetin bir resmi politikası vardı ve uzunca bir süre bu dile getirildi. Ama zannediyorum onun aşıldığı bir dönemdeyiz artık. Yani bir ardışık düzenlemenin ben ziyade eş zamanlı bir düzenlemeye geçildiği kanaatindeyim. Yasanın çıkması da bunu teyit edecek. Yani bir taraftan yasa çıkacak, diğer taraftan bu silah bırakma süreci kendi seyri içerisinde ve aynı zamanda sahadaki mekanizmalarla devam edecek. Doğrusu da bu. Yani zira bütün örgüt üyeleri aynı anda silah bıraktıklarında ve Türkiye'ye gelmek istediklerinde, eğer bunu karşılayacak bir yasal düzenleme yoksa, orada bir problem ortaya çıkar. Daha önce hem Cumhurbaşkanı'nın hem AK Partili yetkililerin yapmış olduğu açıklamalarda artık eş zamanlı bir düzenlemeye gidileceği yönündeki kanaati güçlendirdi. Çünkü örgütün silah bırakmasını hızlandıracak bir yasal düzenleme yapacağız dediler. Dolayısıyla burada artık süreç bir eş zamanlı olarak işleyecek. İkincisi bu yasaya kimin dahil edilip edilmeyeceği noktasında bence daha cesaretli davranmaya gerek var. Yani daha bütüncül meseleye bakmak gerek var. Alt, orta ve üst düzey kademedekiler için bir yasal düzenleme farklı bir takım tedbirler öngörebilir. Her bir düzey için ayrı bir kademelendirme getirebilir. Her bir düzey için ayrı bir süreyi koyabilir. Ama benim kanaatim bu yasal düzenleme yapılırken siyasetin daha cesur bir tavır takılması, daha bütüncül bir şekilde meseleye bakması ve bütün PKK dosyası içerisindeki hususları ele alan bir düzenleme yapmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Yani bazılarını dışarıdan bırakmaktansa herkesi kapsayan ama bu herkesi kapsarken farklı kademelendirme yapan bir yasal düzenleme çok daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi silah bırakanlar geldiğinde bu halen siyaset yapmakta olanlarla aralarında bir gerginliğe sebebiyet verir mi şeklindeki soru aslında diğer ülke deneyimlerinde de karşımıza çıkan bir soru. Bu tür gerilimler olur. Yani çünkü dağdan inenler davanın asıl sahibi oldukları iddiasını taşıdıkları için siyaseti de doğrudan belirleme noktasında iddialı bir tavır ortaya koyabilirler. Öte taraftan buna oldukça uzun bir süredir emek veren siyasi kadrolar var. Dolayısıyla aralarında bir gerginlik olabilir. Ama burada PKK disiplinli bir yapılanma bu gerginlikleri bir şekilde absorbe edebilir. Fakat bundan daha önemli bir problem var benim kanaatimce. Bu siyaset yapmanın dinamiği kökten değişiyor. Yani 1984'ten bu yana alırsanız, 1990'da HEP'in kuruluşundan da bu yana düşünürseniz, bir taraftan silahın gölgesinde şekillenen bir siyaset vardı ve bu siyasetin bir takım ezberleri de kendi içerisinde ürettiği aşikardı. Şimdi silahın ortadan kalktığı, silahın gölgesinin siyasetin üzerinde kalktığı bir dönem herkes için yeni bir dönemdir. Ve dolayısıyla burada en büyük bence meydan okumayla, en büyük kendisini yeniden tasarımla ama mecburiyetiyle karşı karşıya kalacak olan yapı DEM Parti'nin kendisidir. Burada hem bir dil, hem bir dilin yeniden düzenlenmesi gerekecek, hem kadroların yeniden düzenlenmesi gerekecek, hem yepyeni bir teşkilatlanma yapısına gireceksin. Çünkü DEM bu yeni dönemde bir merkez parti olma iddiasını taşıyacak. Yani hem Kürtler içerisinde bir merkez parti hem de Türkiye'nin diğer kesimlerine seslenen ve onların da oylarına talip olan bir merkez parti olma iddiasını seslendirecek. Şimdi söylenen ifadeler bunlar. Şimdi merkez partisi olacaksanız eğer Kürtlerin farklı kesimlerinden oy alacaksanız, diğer taraftan Türkiye'nin farklı kesimleriyle ilişki kuracaksanız bu yepyeni bir söylemi kendi içerisinde zorunlu kılıyor. Dolayısıyla burada bunu yapabilecek bir kadro çıkacak mı? Bu oldukça önemli bir soru. Demirtaş faktörü burada devreye giriyor bence. Siz de belirttiniz işte 2010'lu yıllardan itibaren özellikle 2013 çözüm sürecinden itibaren bir Türkiye'lileşme söylemi başladı. Bu Türkiye'lileşme söylemi benim kanaatime göre bir siyasal tercih olmaktan ziyade bir siyasal zorunluluktu. Çünkü Türkiye'de DEM Parti'nin oy aldığı Kürtler gerçekten Türkiye'lileşen bir sosyolojiye işaret ediyorlar her açıdan baktığınızda. Çünkü Türkiye'nin her tarafında yaşıyorlar, bütün Türkiye'ye dağılmışlar. Artık İstanbul'da, Adana'da, İzmir'de, Ankara'da milletvekili çıkaran bir DEM Parti var. Dolayısıyla bunlarla, buraların sorunlarıyla da haşır neşir olan bir siyaset izlemek mecburiyeti söz konusuydu. Ama bu Türkiye'lileşme söylemini taşıyacak olan aktörler kimler? Şimdi Demirtaş cezaevine girdiği günden bugüne kadar Demirtaş'ın oynadığı rolü oynayabilecek, onun üstlendiği misyonu üstlenebilecek bir siyasal aktör çıkartmakta çok zorlandı DEM Parti. Hatta onun yerine bir başka aktörü de ikame edemedi. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte eğer bu hem Türkiye'deki bir merkez olma iddiası varsa hem işte Kürt seçmenler için bütün Kürt seçmenlerin oylarına talip olma bağlamında bir merkez olma iddiası varsa bu tür aktörleri, Demirtaş ve benzeri aktörlere daha fazla ihtiyaç duyacak DEM Parti. O nedenle böyle bir aktör üretip üretmeyeceği, böyle bir kadro üretip üretmeyeceği, böyle bir siyasal söylem üretip üretmeyeceği bence önümüzdeki dönemde DEM Parti'yi bekleyen en keskin imtihan.
2: Şakir Hocam, şimdi bir önceki turda siz yasal düzenleme gecikirse yaratacağı riskler var dediniz değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
5: Doğru.
2: Önce onu sorayım. Nedir o riskler? Sonra tekrar devam edelim.
5: Yasal düzenleme geciktiği zaman bir sonraki erken seçim süreciyle birleşme ihtimali var. Yani seçim ne zaman olacak? İşte 2027'de olacak. Mart'ta olmayacağına göre Mart'tan önce, daha doğrusu Mayıs'ta değil mi? Mayıs'ta olması gerekiyor.
2: Normal tarih 2028 evet. Hocam. Yani 2028. 2027'de olabileceği konuşuluyor.
3: Evet. Var olabilir deniyor. 2028 evet. Herhalde öyle görünüyor.
5: Yani bu iş geciktikçe bir sonraki seçim kararıyla, erken seçim kararıyla birleşebilir.
2: Beraber yürütmek de zor olabilir.
5: Beraber yürütmek zor olur çünkü şimdiye kadar tüm siyasi partilerin tüm Türkiye için istediği bir terörsüz Türkiye süreci yerine meclisten seçim kararı, erken seçim kararı aldırmak için HDP'nin demin oyuna ihtiyaç duyan Cumhur İttifakı'nın bir stratejisine dönüşürse ya da halk tarafından böyle algılanırsa ya da bu sürece muhalif olanlar bunu böyle yansıtmaya başlarlarsa ve buna ikna olanların sayısı artarsa süreç yaklaşınca ikna olanların sayısı da artacaktır. O vakit süreç de bundan zarar görür. Sürece bundan halel gelir. O bakımdan yavaşlatmadan bir an önce bunun adım adım herhangi bir seçimle, seçim stratejisiyle, erken seçim kararıyla alakalı olmadığını seçmenin ve vatandaşın geneline gösterip ondan bağımsız olarak bu işi tamamlamak gerekir kanaatindeyim. Yoksa işte Sayın Cumhurbaşkanımız aday olabilsin diye, DEM'i yanına alabilsin diye böyle bir strateji uygulandı gibi bir akıl karışıklığı bazı insanlarda, vatandaşlarımızın bir kısmında uyanabilir. Böyle bir risk var.
2: Şimdi az önceki tartışmayla ilgili de şunu sormak istiyorum hocam. Yani tabii hani Kürt siyasi hareketinin çok farklı grupları var. Bileşenleri var diyelim. Hani sizler kadar tabii uzman değilim ama gördüğüm kadarıyla DEM Parti tüm bu farklı grupları birleştiren bir çatı grup olmaya da öncesinde HDP, öncesinde diğer partiler başardı ve en çok ilgi gören siyasi hareket oldu her zaman Kürt siyaset açısından. Ama az önce işte Vahap Hoca'nın söyledikleri, Mete Çubukçu'nun söyledikleri, bunları birleştirdiğimizde acaba önümüzdeki süreçte böyle farklı bir Kürt siyasi harekette göreceğiz ama hani daha parçalanmış, belki farklı gruplar, farklı siyasi partilerin olduğu bir siyasi tabloda olabilir mi?
5: Mümkün. Yani burada DEM'in ya da HDP'nin her neyse bu siyasi partinin şimdiye kadar temsil ettiğini söylediği, Kürtleri dersem aslında yanlış söylerim çünkü Kürtler Türkiye'de her partiye oy veriyorlar. Evet. Yani AK Parti'ye oy veren Kürtler de var. Söyleyelim, MHP'ye oy veren Kürtler de var, CHP'ye oy veren Kürtler de var. Ve evet, yani hak talebi konusunda daha keskin söylemi olan insanlar HDP, DEM çizgisindeki siyasi partilere şimdiye kadar destek oldular, oy verdiler. Ha, orada da sadece Kürtler mi destek oldular? Yok, biliyoruz ki Türk solu değişen ölçülerde, farklı oranlarda hep bu hareketin içerisinde oldu. Ve bu oranı arttırmak mümkün. Bu oran ne zaman artar? Bu oran, yani Türkiye'lileşmesi demin, bu iyi kötü 2015 Haziran'ında olmuştu aslında. Yani Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanlığına aday olduğunda bir şekilde sol, liberal sol, muhalif kesimlere hitap etmeyi becermiş ve partisini artık Kandil'le, terörle değil, bir şekilde sazıyla, sözüyle, söylemiyle geniş toplum kesimlerini ikna eden bir siyasi figüre dönüşmüştü, bir siyasi lidere dönüşmüştü. Neyse, yani Öcalan'ın durumu gündem oluyor, Selahattin Demirtaş'ın durumu gündem olmuyor ya da İmamoğlu'nun durumu gündem olmuyor. Bunları da gündeme almak lazım aslında. Terörün bitmesini demokratikleşmek için istiyoruz. O demokratikleşmenin göstergesi de bu insanların belki serbest kalması olacak önümüzdeki süreçlerde. Demin başında Demirtaş gibi birisi olursa, demin farklı toplum kesimlerine hitap etmesi söz konusu olur, mümkün olur. Ama dağ kadrolarından gelmiş, değil mi bu lafı? Neyse, kızarlarsa da kızsınlar. Dağdan gelip bağdakini kovan ya da biz dağda çok çile çektik, siz bağda oturuyordunuz, bizim kadar acı çekmediniz, onun için biz sizden daha çok şey hak ediyoruz deyip daha sert görünümlü birileri gelirse, o zaman partinin değil Türkiye'lileşmesi, mevcut seçmen tabanını bile koruması çok mümkün olmayabilir. Çünkü böyle bir sertlik söylemine ya da sert geçmişi olan insanlar bazen söylemlerini yumuşatabiliyorlar. Ama bunu, bu yeteneğe sahip insanlar hakikaten var mı? Ben belki bilmiyorum. Ama gördüğümüz şey şu, kamplarında işte Suriye'deki tecrübede mesela, uzunca bir süre petrol, Suriye'nin petrol kaynaklarına sahip oldu bu insanlar. PKK değil, SDG oldu, YPG oldu. Ama bakıyoruz, o bölgeye gidip gelenlerle konuştuğumuzda tünel kazmışlar, tahkim yapmışlar, silah almışlar. Ama o bölgedeki halkın refahını arttırmak, huzurunu geliştirmek için bir yönetim modeli geliştirmemişler. Yani öncelikleri daha, ne diyeyim, silahlı yöntemlere yönelik olmuş. Türkiye'ye döndüklerinde, bir siyaset izlediklerinde, bir söylem izlediklerinde halkın refahını, geleceğini, ekonomiyi konuşabilecekler mi? Bundan bahsedebilecekler mi? Sadece Kürtlerin değil, Türklerin ve Kürtlerin ve Türkiye'yi oluşturan tüm ya da Türkleri oluşturan tüm insanların, vatandaşların haklarını, refahını savunabilecekler mi? Umarız, ama bu daha zor. Geçmişten beri siyaset yapan insanların bunu yapması daha kolay. Hala hazırda mesela CHP'nin ikiye bölünmesi söz konusu. Ve burada da mesela bir fırsat doğdu.

0: Ama başında daha önce eli silah tutmuş birisi olursa bunu yapması çok daha az muhtemel, hı hı. çok daha sempatik olmayan, ha. antipatik bir tavır alır. İnsanlar da o insanları, vatandaşlar da o insanları parti lideri olarak gördükçe bu işe verdikleri desteğe pişman olurlar mı? Bunlardan emin değiliz. Görünmez olmalarında hocam, fayda var zaman içerisinde onun.
1: Hocam yani örgütün üst kadrosundan gelen açıklamalar aslında biraz size yanıt gibi. Onlar diyorlar ki biz konuşmak ve sesimizin duyulmasını istiyoruz. Hani bu meselelerde de söyleyeceklerimiz var.
2: Var mı reklamdan önce vakti?
1: Var var. Buyurun.
2: Ya şunu söylemek istiyorum. Şimdi burada siyaset, siyaset yasağı. Tabii bunlar konuşulacak. Tartışılacak. Yasaya girecek, girmeyecek. İşte nasıl olur? Yani Vahap'ın söylediği gibi Merkez Parti, Merkez Parti Kürtler içindeki bir Merkez Parti mi? Türkiye birleşme iddiasındaki bir Merkez Parti mi? Dediğim gibi yani 40 yıl farklı bir şeyle, zihin yapısıyla yetişmiş kendine göre işte bir paradigma oluşturulmuş bir siyasetin hani ovada nasıl bu yeni döneme adapte olacağı. Ya burada işte baktım Frans Fanon'lardan işte Bukin'lere kadar gelen farklı felsefik şeylerle yorumlarla hatta katı Stalinist bir yapıdan gelen bir şey nasıl adapte olur vesaire. Bunlar tabii ki başka bir şey. Yani yeni bir hani birleştirici ya da işte Türkiye'leştirici yeni bir lider çıkar mı? Bunların hepsini göreceğiz. Ama bence burada önemli olan şu. Yani hep bu konuşuluyor siyaset yapmak. Burada şu çok önemli. Yani hakikaten bu 40-50 yıllık sorunun çözülmesi. Bakın 2024 Eylül'den beri terör saldırısı yok, çatışma yok, şehit haberi gelmiyor. Bu çok çok önemli bir şey.
1: Tabii.
2: Ama hani barış bu kavramsal çalışmalarında işte negatif barış dedikleri silahlar sustu ve silah bırakıldı demeyelim ama sustu. Fakat bir de pozitif barış denen bunun devamında yani bunun toplumsallaştırılması ve diğer sorunların da beraber çözümüne başlanılmasıyla birlikte pozitif barışa gidiliyor. Belki siyaset de bunun içinde var ama bundan önce tabii ki ya şunun konuşulması lazım. Ama mesela işte Kandil'den ne bileyim ya da işte İmralı'dan belki vardır ama ben bunları çok fazla duymadım. Yani bir şekilde hani karşılıklı acıları sağaltmak, empati yapmak, özür dilemek, acıları yarıştırmamak, hakikatle yüzleşmek, yani bir zafer kazanmış havası olmaması gerekiyor. Yani hakikaten büyük acılar var. Belli bir süre belki herkes o yasını içine atacak ve belli bir sessizlikten geçilecek, geçilmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani bunlara ağırlık vermemiz gerekiyor. Siyasetten ya da siyasete katılıp katılmayacaklarından önce. Çünkü yani yaşanacak çok daha farklı bence siyasetten önce problemler ve çözülmesi gereken problemler var. Yani bunlar öyle kolay kolay aşılabilecek bir şey değil. Siyaset bence ikinci, üçüncü aşama girer ya da girmez. Yani onu da işte yasal çerçeve gösterecektir ama bu kısmı çok daha uzun bir süre alacak ve hakikaten çok iyi planlanması değil ama karşılıklı olarak bunun hazırlıklarının yapılması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Bir tartışma sürecine ihtiyaç var mı sizce? Yani her şeyin daha açık konuşulduğu belki
2: tartışma
1: taraflar
2: tabii,
1: arasında.
2: Tartışma demeyelim de
1: tartışma demeyelim de
2: belki
1: yani,
2: anlamı. Evet, ya çok yani, zor bunlar kolay çok, şeyler yani. Değil yani. Yani herkesten de bu anlayışı beklediğimi onu söyleyemem ama bir yerde başlaması lazım. Yani
1: çünkü o olmadıkça bir tarafı hep eksik kalıyor gibi mesele.
2: Ya tabii ki yani benzer şeyler değil. Yani Güney Afrika'da mesela işte bir hakikat ve yüzleşme komisyonları ya da komiteleri diye bir takım yapılar kurulmuştu. Yıllar sürdü bunlar. Karşılıklı olarak işte acılar paylaşıldı, kabul edildi, reddedildi vesaire yapıldı. İnsanlar anlattı, her türlü acı çeken insanlar. Bunlar çok çok önemli. Yani daha önümüzde çok ciddi süreçler var. Bence siyaset yasağı ve hani işte Kandil'dekiler ya da İmralı'daki siyaset yasağı kalksın, siyasete girsinler. Bana biraz hani işin lüksü gibi geliyor.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: İstanbul'da rüzgar hafif, sıcaklık 33 derece. Marmara'da da rüzgar hafif, Balıkesir 36, Çanakkale 37 derece. İç Anadolu güneşli, Ankara 34, Eskişehir 32 derece. Ege'de hava çok sıcak, İzmir 39, Manisa Denizli hattında gölge 39-40 derecelerde. Akdeniz güneşli, rüzgar kuru esiyor, Antalya 38, Hatay 37 derece. Karadeniz açık, Bolu 30, Samsun 28, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu geneli açık, Erzurum 30, Malatya 37 derece.
0: Hava durumu. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Burası NTV Radyo. Saat 5.
2: Mutlu günler, saat 5 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. Ahbap Derneği'ne ilişkin soruşturmadaki gelişmelerle açıyoruz bültenimizi. Oğuzhan Uğur ve 8 isim çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Dosya için hazırlanan bilirkişi raporuna yönelik ayrıntılar da ortaya çıkıyor. Bazı para transferlerinin Ahbap'la dolaylı yoldan bağlantılı olduğu tespitine yer verildi.
3: Oğuzhan Uğur ve Ahbap Derneği arasında bir para transferi kaydına rastlanmadı. Ancak dolaylı olarak mali bağlantı bulunduğu belirtildi. Söz konusu hesapların Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile irtibatlı olduğu ifade edildi. Bu tespitler Oğuzhan Uğur ile ilgili bilirkişi raporundan. Rapora göre Oğuzhan Uğur'un hesaplarında 1066 işlemde toplam 24 milyon lira işlem hacmi oluştu.
4: Yine depremle alakalı bir mevzu vardı.
3: İşlemler özellikle 2023 yılından itibaren sıra dışı şekilde arttı. Mali bilirkişi raporunda Ahbap Derneği'ne doğrudan maddi destek verilmediği anlatıldı. Öte yandan Uğur'un toplam 800 bin lira gönderdiği 3 kişinin başka bir hesaba para aktardı. Bu hesabı kullanan kişinin de Ahbap soruşturması zanlılarından Yeliz Kaya'ya 550 bin lira değerinde para transferi yaptığı belirtildi. Tarafların işlem çevrelerinin birden fazla kişi üzerinde kesiştiği tespit edilmiştir denildi.
5: Şu anda öyle düşünceniz yok, bakacağız.
3: Oğuzhan Uğur ise kişisel para transferlerinin şeffaf olduğunu öne sürdü. Hepsinin faturası var dedi. Ahbap'ın faaliyetlerinde yer almadığını öne sürdü. Deprem yardımlarında sadece Ahbap'ın değil, devlet kurumlarının da banka hesaplarını paylaştığını söyledi. Hesabıma bir kuruş bile yatmamıştır diyerek suçlamalara yanıt verdi. Herhangi bir suça karışmadım diyerek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemedi.
2: Gündemde olan bir başka soruşturmada futbolda bahisle ilgili aralarında kulüp yöneticilerinin de olduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. 5'i tutuklama, 10'u adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik 15 kişinin de adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada bazı yöneticilerin yüzlerce kez bahis oynadığı tespit edilmişti. Ve bu doğrultuda 2020-2026 yılları arasında yasal bahis siteleri üzerinden kupon yapan isimler mercek altına alındı. Galatasaray, Beşiktaş, Adana, Altay, Altınordu, Bandırma, Bolu, Balıkesir, Erzurum ve Gençlerbirliği spor kulüplerinde yöneticilik yapmış 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübüne, rakip takım lehine ya da gol bahislerine kupon yaptıkları belirlendi. Gözaltına alınmayan 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları da sürüyor. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa ne zaman meclise gelecek ve teklif ne zaman yasalaşacak? Kamuoyu uzun süredir bu soruların yanıtını bekliyor. NTV'nin edindiği bilgiye göre 15 Ağustos günü öne çıkıyor. Bu tarihin özel bir de anlamı var. PKK ilk silahlı terör eylemini 15 Ağustos 1984'te yapmıştı. Kanunun 15 Ağustos'ta çıkarılarak terörün başladığı tarihte PKK sona erdi mesajının verileceği belirtiliyor.
6: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları hız kazandı. Teklifin 27-28 Temmuz'da meclis başkanlığına sunulması bekleniyor.
7: Meclisimizi kapatırız. Tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir ve bu yasada görüşülebilir. Bu tip alternatiflere açığız şu anda.
6: Gündemdeki kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından meclis tamamen kapanmayacak. Genel kurul 15 Ağustos'a kadar çalışmalarına ara verecek. Bu süreçte 12 maddeden oluşması beklenen çerçeve kanun düzenlemesi Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Kanunun yasalaşacağı tarihse merak konusu. Edinilen bilgiye göre PKK'nın ilk silahlı saldırısını yaptığı 15 Ağustos tarihi öne çıkıyor. Kanun teklifinin bu tarihte yasalaşmasıyla doğduğu gün PKK'yı feshettik mesajının verileceği öne sürülüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da siyasi parti turlarına hazırlanıyor. Kurtulmuş ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile daha sonra DEM Parti eş genel başkanlarıyla görüşecek. Kurtulmuş süreç yasası ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir araya gelecek. Meclis Başkanı çarşamba günü de AK Parti grubunu ziyaret edecek.
7: Devlete karşı işlenmiş bir takım suçları evet devlet affedebilir. Ama kişilere karşı işlenmiş suçlarda devletin orada kişinin hakkına girmesinin doğru olmayacağını hep düşünüyoruz. O yüzden bunu bir hani genel af gibi beklentiyi çoğaltmak bence doğru değil.
6: Öte yandan DEM Parti heyeti de İmralı Adası'na gitti. Ziyarette süreç kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemenin ele alındığı belirtiliyor.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak mutlak kararına yaptığı itirazı Yargıtay'a taşımış, bu başvurudan sonuç alamazsa da yeni parti kuracağını bildirmişti. Adli tatil başladığı için Yargıtay'ın bu dosyayı en erken Eylül'de incelemesi bekleniyor. Bu Özgür Özel'in kısa sürede yeni partiyi kuracağı anlamına da geliyor.
8: Gözümüz kulağımız pazartesi günü Yargıtay'da.
9: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel'in beklediği karar çıkmadı. Yargıtay'ın CHP'nin mutlak mutlak dosyasında kararını adli tatil sonrasında yani Eylül'de incelemesi bekleniyor.
10: Bitmez arkadaşlar, bitmez. Eylül'de de bitirmezler. Amaç Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartıştırmak.
9: Kulislere yansıyan bilgilere göre Özel yeni partinin kuruluş dilekçesini 27 Temmuz Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verecek. Partinin adının Yeni Parti olacağı, Kurucular Kurulu'nun ağırlıklı olarak milletvekillerinden oluşturulacağı öğrenildi. Özgür Özel'in meclis grup toplantısına yeni parti ve yol haritalarına ilişkin bilgi vermesi bekleniyor. Bu grup toplantısının Özgür Özel'in son grup toplantısı olacağı belirtiliyor.
10: Sayın Genel Başkanımız olağan grup toplantısını yapacaktır ve olağan grup toplantısında da elbette ki süreçle ilgili kendi değerlendirmelerini yapacaktır.
9: Özgür Özel bu hafta grup toplantısının ardından bir dizi görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Özel'in ilk olarak kendi dönemindeki il başkanlarıyla bir araya geleceği bildirildi. Özel daha sonra yine genel başkanlık dönemindeki parti meclisi ve MYK üyeleriyle toplantılar yapacak.
2: Kocaeli'de İzmit Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet dahil 28 kişi gözaltında.
6: Başkanım. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma. Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'ne bu iddialarla operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 28 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık ifadeleri ve gizli tanık beyanları doğrultusunda İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen bazı ihaleler incelemeye alındı. İhaleyi kazanan firmalarla teklif veren firmaların sahiplerinin belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkilerinin bulunduğu öne sürüldü. İddiaya göre belediye ile iş yapan firmalardan komisyon adı altında para alınıyordu. Belediye başkanının eşinin ise ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde doğrudan bağlantısı olduğu belirtildi. Bir başka iddia, iş insanı Turgut Koç'un İzmit Belediye Başkanı'na bir iş karşılığı 3 kilo altını rüşvet olarak vermesiydi. Başkanın makamında kaydedilen görüntüler dosyaya girdi. Soruşturma kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Antalya, Kırıkkale, İzmit, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet dahil 28 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan da var.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Doğan Hatun sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti. DEM Partili Doğan Hatun açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Yaşadığı sağlık sorunlarının kendisini ciddi biçimde olumsuz etkilediğini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinde görevini beklenen düzeyde yerine getiremediğini de belirtti. Bu aşamada bulunduğum görevde bu sürece istediğim düzeyde katkı sunamayacağım düşüncesi açığa çıkmıştır ifadesini kullandı. Doğan Hatun 2024 yerel seçimlerinde Ayşe Serra Bucak Küçük'le birlikte Büyükşehir Belediyesi eş başkanı seçilmişti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen görkemli bir törenle kutlandı. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil etti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le Genelkurmay Başkanı ve tüm kuvvet komutanları da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'yla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan ve çok sayıda parti temsilcisi de törenlere katıldı.
11: Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacaktır.
9: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen törenlere katıldı. Yılmaz konuşmasında Türkiye'nin KKTC'ye desteğini yineledi.
11: Anavatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk'ünün kendi devletinin çatısı altında özgür, onurlu ve güvenli biçimde yaşaması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmuştur ve yanında olmaya devam edecektir.
9: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman da KKTC halkının Kıbrıs'ın kurucu ortaklarından biri olduğunu vurguladı.
12: Kıbrıs Türk halkı 10 yıllardır çok açık bir şeyi dillendirmektedir. Bu halk bu adada iki eşit kurucu ortaktan biridir. Adanın asli unsuru eşit sahibidir. Azınlık değildir, hiçbir zaman olmamıştır, hiçbir zaman olmayacaktır.
9: Cumhurbaşkanı Erhurman konuşmasında yeniden başlaması gündemde olan müzakereleri de değindi.
12: Çözüm ister gibi görünmeyi değil, çözümü istiyoruz. İleriye bakıyoruz ama daha önce yaşananları unutmadan. Onun içindir ki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'in dediği gibi bir daha deneyeceksek bu defa farklı olmalı diyoruz. Artık müzakere olsun diye müzakere, 5+1 olsun diye 5+1 istemiyoruz.
9: KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde resmi geçit töreni düzenlendi. Resmi geçit töreninde 4 F-16 ve 2 Cougar tipi helikopter uçuş yaptı. Çok sayıda askeri araçla farklı birliklerden askerler de törene iştirak etti. Yerli silah sistemleri de geçit töreninde yer aldı. Kutlamalar için bir fırkateyn, bir denizaltı ve bir hücum bot Girne'ye geldi, halkın ziyaretine açıldı. Solo Türk'te Lefkoşa'daki törenlerle eş zamanlı olarak Girne'de binlerce kişinin izlediği nefes kesen bir gösteri yaptı.
2: Orta Doğu krizine geçiyoruz. ABD, İran'la çatışmaların 10. gününde yeni saldırı dalgası başlattığını duyurdu. İran'da karşılık olarak Kuveyt'in Arifşan hava üssünü vurduğunu açıkladı.
13: ABD ve İran arasında saldırılar 10 gündür aralıksız sürüyor. Washington yeni saldırı dalgası başlattı. Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırıların amacını İran'ın Hürmüz Boğazı'nda kabiliyetlerini yok ederek ticari gemilere saldırılarını durdurmak olarak açıkladı. İran Devlet Televizyonu Bender Abbas ve İsfahan kentlerinin hedef alındığını duyurdu. Tahran'da saldırılara yanıt verdi. Kuveyt'te Arifşan hava üssü vuruldu. Kuveyt'in dışında Bahreyn'de de sirenler çaldı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz'de gemilere saldırıları sürdüğü sürece vurmaya devam edeceklerini söyledi. Saldırıdan önce yeniden sosyal medyadan paylaşım yapan Trump, İran öldürdüğü her Amerikan askerinin bedelini misliyle ödeyecek. Bu talimatı Savaş Bakanı Pete Hegseth'e, Genelkurmay Başkanı Daniel Kane'e ve ordudaki tüm komutanlara ilettim açıklamasını yaptı. Devrim muhafızları ise Amerikan saldırıları sürdüğü sürece Hürmüz'ün güvenli olmayacağını ifade etti. ABD Başkanı'nın Benjamin Netanyahu ile ilgili yaptığı paylaşımda dikkat çekti. Netanyahu'nun İran'la mücadele ettiğini açıklayan Trump, Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sürece hiçbir zaman tutuklanmayacak dedi. Ayrıca İran'ın yöneticilerini hedef alarak tutuklanması gerekenler İran'ı benzeri görülmemiş bu ölüm ve yıkım sarmalına sürükleyen kişiler. Bu mesele önceki başkanlar döneminde yıllar önce çözüme kavuşturulmalıydı ifadelerini kullandı. İran'ın 17 Temmuz'da Ürdün'deki Amerikan üssüne düzenlediği saldırının ardından iki ABD askerinin öldüğü, bir askerin de kaybolduğu açıklanmıştı. Irak'ta ise bir Amerikan askerinin insansız hava aracı mühimmatı imhası sırasında hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
2: İran'ın son günlerde Amerikan saldırılarına karşı misillemelerini Ürdün'e yoğunlaştırması dikkat çekiyor. Peki İran neden Ürdün'ü hedef tahtasına oturttu? Gelin bu sorunun yanıtını arayalım.
6: İran, ABD'ye kayıp verdirerek saldırılarını artırmasını önlemeye çalışıyor. Bu nedenle Ürdün'e hedef alan füze ve drone saldırılarını yoğunlaştırdı. Amerikan New York Times gazetesi İran'ın ABD ile artan işbirliği nedeniyle Ürdün'ü hedef tahtasına koyduğunu yazdı. Ürdün'ün savaştaki rolünün artık göz ardı edilemeyecek kadar öne çıktığı belirtildi. Ürdün'ün ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermede Arap dünyasındaki en esnek ülkelerden biri olduğunun altı çizildi. Kuveyt ve Bahreyn gibi körfez ülkelerine kıyasla İran'a daha uzak olmasının da Amerikalılar için bir başka avantaj sağladığına dikkat çekildi. Savaşın başında ABD ordusunun askerlerinin bir bölümünü daha güvenli olduğu için Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Katar'dan Ürdün ve İsrail'e kaydırdığı hatırlatıldı. Bölgedeki bazı ülkelerin İran'ın misillemesinden korkarak üslerini İran saldırılarında kullandırmamasının da Ürdün'ün önemini artırdığı belirtildi. Petrol ve doğalgaz zengini körfez ülkelerinin aksine ABD'nin yardımlarına bağımlı olan Ürdün'ün Trump yönetiminin taleplerini geri çeviremediğinin altı çizildi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Ürdün'e 1950'lerde başlayan ekonomik ve askeri yardımların 15 yılda 3 kat arttığı vurgulandı. 2025'te yapılan askeri ve ekonomik yardımlar 1,45 milyar doları buldu. New York Times'a göre Ürdün'deki ABD askerlerinin sayısı 4000'e yaklaşıyor. ABD'nin son günlerde Avrupa'dan bölgeye kaydırdığı savaş uçaklarını da çoğunlukla Ürdün ve İsrail'e sevk ettiği tahmin ediliyor. Bu nedenle İran'ın Ürdün'e saldırılarını artırdığı belirtiliyor. Ürdün'de görev yapan eski Amerikalı pilot Alan Eyre, Ürdün'ün Washington'a olan ekonomik bağımlılığı nedeniyle ABD'nin stratejik ve bölgesel hedefleriyle tam bir uyum içinde hareket ettiğini vurguladı. Alan Eyre'ın bunun İran'ın bölge ülkelerine misillemeleri başlayıncaya kadar düşük riskli bir strateji olduğunu belirtti. İsrail'in aksine Ürdün'ün İran'ı caydıracak askeri kapasiteye sahip olmadığına dikkat çekildi.
2: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İranlı sosyal medya içerik üreticisi ve belgeselci Cevat Mogui'nin programına konuk oldu. Arakçı, röportajın bir bölümünde ABD ile olan savaşın ilk günlerinde yaşananları da anlattı. Türkiye'nin bu süreçte Kuzey Irak'taki terör örgütlerinin silahlandırılıp İran'a saldırmasını engellemede çok etkili bir rol oynadığını söyledi. Röportajın o kısmına getiriyoruz ekranlarınıza.
14: روز چهارم جنگ ترامپ تلفن زد به برخی سران حالا چون خبرش علنی دیگه تو منطقه اقلیم کردستان عراق تلفن زد با تک تکشون صحبت کرد خودش چند وقت پیش گفت ما سلاح فرستادیم اونجا و نفهمیدیم سلاح ها کجا رفت یعنی که همون روزی که ایشون صحبت کرد عصرش من صحبت کردم هم با آقای بارزانی هم با آقای طالبانی هم فیدان وزیر خارجه ترکیه هم با آقای سودانی خودم زنگ زدم نخست وزیر عراق و اخطار دادم که اگه از منطقه کردستان عراق کوچکترین تهدیدی به اصطلاح متوجه ما بشه ما برخورد میکنه فکر نمیکنیم ما جای دیگه گرفتاریم قطعا برخورد میکنیم و قطعا نیست
15: تأثیری هم داشت این تلفن ها
14: اقامات اقلیم و شخص سودانی به من اطمینان دادن که هرگز نمیگذارن این کار رخ بده و گفتن که ما کنترل میکنیم اینها رو و اجازه نمیدیم ترکیه نقش موثری ایفا کرد هم با آمریکایی‌ها صحبت کرد، هم مواضع بسیار محکمی در این رابطه گرفت. مجموعی از تلاش‌ها باعث شد که این توطئه ناکام بمونه. ولی منظورم اینه که اینا برنامه‌ریزی کرده بودن هم برای تجزیه ایران.
2: Devam eden Rusya-Ukrayna savaşında ticari gemiler hedef oluyor. Rusya karasularında drone saldırısına uğrayan bir kuru yük gemisi de yoluna devam etti. İstanbul açıklarında demirleyen gemide ise Endonezya vatandaşı bir denizcinin öldüğü ortaya çıktı.
6: Panama bayraklı kuru yük gemisi Rusya karasularını yükleme için beklerken çok sayıda drone'un saldırısına uğradı. Hasar alan gemi hızla bölgeden uzaklaştı, seyrine devam etti. İstanbul'da Sarıyer açıklarına demirleyen gemide bir personelin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay 16 Temmuz'da meydana geldi. Panama bayraklı Asamatos isimli ticari gemi Rusya'ya bağlı Kavkaz bölgesi açıklarında buğday yüklemek için beklerken çok sayıda drone'un saldırısına uğradı. Saldırılarda gemi hasar aldı. Personelden yaralananlar oldu. Bu gelişme üzerine gemi seyrine devam etti. 17 Temmuz'da İstanbul'a ulaştı. Sarıyer Kısırkaya plajının 3 mil açığına demirledi. Saldırılarda 24 personeli olan gemide bir kişinin hayatını kaybettiği Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirildi. Bunun üzerine bir Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekibi gemiye götürüldü. Hayatını kaybeden Endonezya vatandaşının kesin ölüm nedeniyle ilgili inceleme yapıldı. Kesin ölüm nedeni bu incelemenin ardından ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
2: İstanbul Arnavutköy sahilinde vatandaşlar parçalanmış kamikaze insansız hava aracı buldu. SAS ekiplerince kıyıya vuran araç imha edildi. Arnavutköy Karaburun sahili ile Çatalca Ormanlı sahili arasında bulunan kıyı şeridinde vatandaşlar parçalanmış halde insansız kara aracı buldu. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri ve Sualtı Savunma Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi. SAS ekiplerinin kontrolünün ardından kamikaze İHA'nın üzerinde patlayıcı madde tespit edildi. Kamikaze İHA kontrollü şekilde imha edildi. İstanbul'da Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bir organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Yakalanan 37 zanlı arasında çete üyelerine yardım ettikleri öne sürülen polisler de var. Soruşturma dosyasına çete ve o polisler arasındaki yazışmalar da girdi.
16: Çalıştıkları çete üyeleriyle WhatsApp üzerinden irtibat kuruyorlar, para karşılığında suç ve aranma kaydı gibi bilgileri verip polisin sisteminden ekran görüntüleri paylaşıyorlardı. İddialar Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmadan. Aralarında çete üyelerine yardım ettiği öne sürülen polis ve kamu görevlilerinin de olduğu 50 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet güçleri 37'sini yakaladı. Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 12 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Çok sayıda dijital dokümana el konuldu. Soruşturma daha önce yakalanan iki şüphelinin telefonlarında yapılan incelemede suç içerikli yazışmaların bulunmasıyla derinleşti.
17: Neymiş söyle, konusu ne? Aile bireyleri ve kendi adresi lazım. Yazılma işi, hırgür yok. Resimleri, adresler, Polnet ekranı işte. Sıkıntıysa yarın karakoldan alacağım.
16: O konuşmalar savcılık dosyasına da girdi. Çete üyesinin emniyet mensuplarının kullanabildiği Polnet adlı bilgi ağından ekran görüntüsü talep ettiği anlaşıldı.
17: Emre bir aranmasına bakar mısın? Sana ödeme çıktım az önce de.
18: Temiz abi.
16: Soruşturmada gözaltı kararı verilenler arasında 10 polis, 1'i müdür yardımcısı olmak üzere 16 gümrük muhafaza memuru, 2 denetimli serbestlik görevlisi, 1 zabıt katibi, 2 de avukat bulunuyor. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
9: Yürütülen soruşturmada örgüt yöneticileri ve üyelerinin görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden bazı kamu görevlilerinden suç kaydı, aranma kaydı, yakalama kaydı, kırmızı bülten, araç kaydı sorgulama ve gümrük geçiş bilgileri gibi hususlarda bilgi aldıklarına yönelik tespitler yapılmıştır.
16: Soruşturmayla ilgili hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheli daha aranıyor. Bahsi geçen çetenin elebaşının ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
2: İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi AKOM, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına inebileceği tahmininde bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre mega kent başta olmak üzere Marmara bölgesinde çarşamba günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havaların etkili olacağı ifade edildi. Hava sıcaklıklarının 7-8 derece azalarak mevsim normalleri altına inebileceğinin belirtildiği açıklamada gök gürültülü sağanak yağışlar da yaşanabilir. Balkanlardan gelen hava dalgasının cumartesi günü ise etkisini sağanak yağmur şeklinde gösterebileceği de açıklandı. Şanlıurfa'da kaçak elektrik kullanımı ciddi seviyelerde. Sulama sezonunun başlamasıyla 3 mahalledeki kaçak tüketim de %94'e çıktı. Toplam borç miktarı ise milyarlarca liraya ulaşmış durumda.
16: Tarımsal sulama sezonu başladı. 3 mahallede kaçak elektrik tüketimi %94'e ulaştı. Dicle Elektrik, Şanlıurfa'daki elektrik tüketimine ilişkin çarpıcı veriler paylaştı. Kaçak kullanımın en fazla olduğu bölgeler Harran ilçesine bağlı Damla Su Mahallesi ile Eyyubiye'ye bağlı Yolbaşı ve Keskin mahalleleri. Buralarda tarımsal sulama döneminde kaçak elektrik kullanımı %94'e çıktı. Elektrik bedellerinin tahsilat oranı ise bazı mahallelerde %5 seviyesinde kaldı. Şanlıurfa genelinde 17.143 tarımsal sulama abonesi var. Bu abonelerin yaklaşık %70'inin elektrik borcu bulunuyor. İl genelinde tarımsal sulamadan kaynaklanan toplam borç miktarı ise milyonlarca liraya ulaşmış durumda. Dicle Elektrik, borcunu düzenli ödeyen abonelerin olası kesintilerden etkilenmemesi için sahada ek önlemler aldı. Ödemelerini düzenli yapan üreticilere yakıt bedeli de karşılanmak üzere jeneratör desteği sağlandı.
2: Tüketici hakem heyetleri bugüne kadar 19,5 milyon uyuşmazlığı karara bağladı. Bu yıl tüketici hakem heyetlerine başvurularsa en çok ayıplı mal nedeniyle yapıldı. Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre bu yılın ilk 6 ayında tüketici hakem heyetlerine toplam 481.613 başvuru yapıldı. 455.500 başvuru hakem heyetleri tarafından karara bağlandı. Başvuruların değeri ise yaklaşık 8,5 milyar lira. En fazla başvuru yapılan il 126.000'le İstanbul olurken onu 50.000'le Ankara ve 32.000'le de İzmir takip etti. Başvuruların yaklaşık %35'i ayıplı mal, %29'u ise ayıplı hizmetlere ilişkin yapıldı. Ürün bazında bakıldığında da ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerine yönelik başvurular toplam başvuruların yaklaşık %18'ini oluşturdu. Markaların indirimleri daha sıkı denetlenecek. Ticaret Bakanlığı işletmelerin ağır cezalarla karşılaşmamaları için meslek kuruluşlarını bilgilendirdi.
6: Yanıltıcı indirimlere karşı denetimler artırıldı. Yükseltilmiş ilk fiyat %50 üzerine %20, okunamayacak kadar küçük puntoda yazılar. Ticaret Bakanlığı markaların gerçek dışı indirimlerini mercek altına aldı.
19: Ticaret Bakanlığı'nın uygulaması olumlu buluyoruz. Bunun çok daha etkin bir şekilde yürütülmesinden tarafız. Çünkü tüketicilerin özellikle ticari işletmelerin dürüstlük kuralına uygun olarak açıkça reklamlarında neyin ne kadar satıldığını belirtmesi, aynı zamanda doğruluk bilgisinin olması, doğrulanabilir olması gibi bir takım kriterlerle ilgili tüketicilerin her zaman şikayet konusu olmakta.
6: Edinilen bilgiye göre mevzuata aykırı hareket edenler yaptırıma tabi tutuluyor. Cezalar 99 bin liradan başlıyor, 40 milyon liraya kadar çıkıyor. Ceza belirleme sürecinde tüketicinin zararının boyutu dikkate alınıyor.
19: Yapılan kampanyalarla ilgili ciddi bir problem olduğunu da biliyoruz. Bir kampanya indirim yapacaksanız bunun başlangıç tarihi nedir? Bitim tarihi nedir? Bu belli değil. Yani sınırsız bir indirim midir bir kampanya? Bunu göremiyoruz. İşte tüketiciler olarak bu kampanya koşullarıyla ilgili de ciddi bir sıkıntımız var.
6: Bakanlık işletmelerin ağır cezalarla karşılaşmaması için meslek kuruluşlarını ve üyelerini bilgilendirdi. Reklamların mevzuata tam uyumlu hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.
2: Yurt içinde gözler bu hafta faiz kararında olacak. Perşembe günü yapılacak toplantıda ise faizde bir değişiklik beklenmiyor. Bankanın karar metninde vereceği mesajlarsa yakından takip edilecek.
16: yurt içinde gözler faize çevrildi. Merkez Bankası faiz kararını Perşembe günü açıklayacak. Piyasa değişiklik beklemiyor. Bankanın karar metninde vereceği mesajlar yakından takip edilecek. Öte yandan Ağustos'ta faiz toplantısı yok. Bir sonraki karar Eylül ayında verilecek. Merkez Bankası son 3 toplantıda faize dokunmadı. Banka Ocak ayında gerçekleştirdiği 100 baz puanlık indirimde politika faizini %37'ye çekmiş, Orta Doğu'daki savaştan bu yana Mart, Nisan ve Haziran toplantılarında faizi değiştirmemişti. Merkez Bankası savaş sonrası piyasayı %40 faizle gecelik borç verme faizinden fonlamaya başlamıştı. Yabancı bankalar faiz politikasına ilişkin tahminlerini açıkladı. JP Morgan ve Barclays bu yıl toplamda 3 puanlık faiz indirimi bekliyor. Deutsche Bank ise toplamda 2 puanlık faiz indirimi öngördü. ING Bank'tan Temmuz ayına ilişkin yapılan tahminde ise faiz değişikliği beklenmediği ifade edildi. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin kredi notunu teyit eden Fitch de sıkı para politikasına ilişkin mesajlar verdi. Değerlendirmede sıkı para politikasının sürmesinin beklendiği ifade edildi. Not artışları için bu durumun gerekli olduğunun altı çizildi.
2: Türkiye'de en fazla yatırım yapılan tasarruf aracı altın. İkinci sırada da gayrimenkul geliyor. Bir süredir konut almak isteyenlerse altın yükselsin diye bekliyor.
16: Altın fiyatındaki düşüş konut piyasasını olumsuz etkiledi. Türkiye'de vatandaşların yatırım tercihinde ilk sıra altının. Merkez Bankası anketine göre fiyat düşüşüne rağmen tasarruf edenlerin ilk tercihi halen altın. İkinci sırada ise %37 ile gayrimenkul geliyor.
20: Özellikle altın gayrimenkul alım ve satımlarında çok ciddi anlamda piyasada etkili. Onun için altın fiyatlarının biraz daha normalleşmesi ki yukarı fiyatlardan altın alan kişilerin gayrimenkule dönmesi için fiyatların biraz daha dereceli anlamda yukarı yönlü hareketi piyasada ciddi anlamda bekleniyor. Bunun mutlaka konuta kayacağına ilişkin ciddi takipler var.
16: Konut fiyatları son bir yılda %24,5 oranında arttı. Bu sürede enflasyon ise %32'ye yükseldi. Yani fiyat artışı enflasyonun altında. Uzmanlar faizlerin yüksek olması nedeniyle gelecek dönemde de çok hızlı artışlar beklemiyor. Altın fiyatının yükselmesi durumundaysa satışların canlanabileceği ifade ediliyor.
20: Şu an konut kredilerinde en iyimser rakamlarımız 2.89 ki bu rakamlar hala aslında tüketici açısından hala kabul edilebilir seviyede değil. Ertelenmiş bir talep var, biriken bir talep var ancak hızlı bir ivmeden ziyade kademeli ve seçici bir toparlanma göreceğimizi tahmin ediyoruz.
2: Dün Kıbrıs Türklerini uzun yıllardır devam eden katliamlarından kurtaran ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir ülke olmasını sağlayan Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüydü. 20 Temmuz 1974 sabahı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan harekat, Cumhuriyet Ordusu'nun en büyük çıkarma harekatı olarak tarihe geçti. Ve 16 Ağustos'a kadar devam eden, zaferle sonuçlanan harekatta Türk askeri tarafından bir kahramanlık destanı yazıldı. Gaziler yaşadıklarını NTV'den Osman Terkan'a anlattı.
21: Temmuz 1974'te Kıbrıs'a ilk ayak basanlar paraşütçüler oldu. Yoğun düşman ateşi altında adaya indiler.
22: Mermi seslerinin havada sağımdan solumdan geçtiğini hissediyorum ben yani, duyuyorum. Ve onlar yalnız o değil, hava mermisi dağıtıyorlar, top mermisi dağıtıyorlar. Havadayken birkaç arkadaşımızdan şehit düşen de oldu, yaralanan da oldu.
21: Paraşütçülerin ardından helikopterlerle taşınan komandolar adaya ayak bastı.
23: Girne'nin üzerinden geçtik. Bir panik içinde sirenler çalıyor. Uçaklarımız Beşparmak Dağları'nı bombalıyor. Beşparmak Dağları'nı aşarak Meserya Ovası dediğimiz Girne-Lefkosa arasında geniş bir ova. Bu ovaya indik. Bu arada etrafımızda ufak ufak ateş yedik. Dolayısıyla havanlar düşmeye başladı.
21: Sıra denizden çıkarmaya gelmişti. Piyadeleri taşıyan gemiler Girne'nin 8 kilometre batısındaki Pladini plajına yanaştı.
0: çıkartmada biz telsiz kullanamadık. Bizi etkileyen havan atışı, top atışı ve uçak savar. Uçak savarı çok kullanıyor, makine tüfek gibi kullanıyorlar.
21: Harekat planına göre adaya denizden çıkan ve havadan indirilen birlikler birleşecek. Ardından da harekat alanı genişletilecek. Girne, Lefkoşa ve Mausa şehirlerindeki Rum tehdidi ortadan kaldırılacaktı. Türk askeri Rumlara karşı günlerce ölüm kalım mücadelesi verdi.
1: Çok etkili silahlarla atış yapıyorlar. Hem otomatik silahlar, havan desteği alıyorlardı. Bir anda tüfek pat dedi, yere düştü. Ve sağ omuzumdan bir kan fışkırdı. Hiç sesimi çıkartamadım ama yanıyor ortalık tabii.
21: Kıbrıs'ta bir kahramanlık destanı yazıldı.
4: Bir havan mermisi orada geldi, bizi darmadağın etti. Tabii ben bir kendime geldim, baktım. Hiç kulaklarını duyuyor. Hiç ses yok ama. Sessiz. Elimi yüzüme attım. Baktım elim kan. Baktım yanımda kılavuz mücahit. Kanlar içinde. Böyle bağırıyor. Elimi bir attım. Elime bir parça geldi böyle. Demir geldi elime. Pantolonum böyle elime geldi pantolonum. Yaralanmışım tabii. Ondan sonra kimseyi görmüyorum. Sesler duyuyorum. Komutanım. Anne, baba, tabii yaralanan askerlerim var. Habercim şehit olmuş.
21: ...16 Ağustos'a kadar devam eden iki harekat boyunca 498 Türk askeri ve 70 mücahit şehit düştü. 270 sivil hayatını kaybetti. Ödenen bedel sayesinde Kıbrıs Türkleri bağımsızlığa kavuştu.
2: Ukrayna'da savaş 5. yılına girdi ve 2022 yılından bu yana ülkenin hava sahası da sivil uçuşlara kapalı. Kiev'e ulaşmak isteyenler uzun bir yolculuğu göze almak durumunda. NTV ekibi de son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la birlikte o trende yolculuk etti. Gelin demir diplomasi olarak bilinen o meşhur trene yakından bakalım.
5: ...24 Şubat 2022'de savaş başladıktan sonra bu tablo değişmedi. Rus saldırıları sonrası Ukrayna sivil uçuşlara hava sahasını kapattı ve Kiev'e uzanan yol zorlu ve meşakkatli oldu. Savaş başından bu yana 4 milyon Ukraynalıyı komşu ülkelere taşıyan tren bir demir diplomasiye dönüştü. 2023'te dönemin ABD Başkanı Joe Biden da 2025'te Avrupa'nın 3 büyük ekonomisinin lokomotifi İngiltere, Almanya ve Fransa'nın liderleri de aynı güzergahı kullandı. Savaş 5. yılına girmişken bugün hala Kiev'e karayoluyla ulaşmak mümkün değil. Moldova, Romanya, Macaristan, Slovakya'dan karayoluyla Ukrayna'ya gidilebilir. Ama en yoğun kullanılan ve güvenli olduğu düşünülen hat Polonya üzerinden demir yolu. Varşova üzerinden Polonya'nın sınıra yakın kenti Rzeszów'a isterseniz 1 saat uçakla, isterseniz de 3,5 saat karayoluyla ulaşıyorsunuz. Sonrası ise Kiev'e 10 saatlik bir tren yolculuğu.
24: Polonya'nın sınır şehrinden Ukrayna'nın Kiev kentine yaklaşık 10 saatlik bir yolculuktayız. Aslında bu tren sadece bir ulaşım aracı değil. Diplomatların ifadesiyle 2022 yılından bu yana diplomasinin en uzun bekleme odası ya da koridoru diyebiliriz. Liderler, bakanlar en son planlamalarını hep burada yapıyorlar. Konuşmalarını burada revize ediyorlar. Briefinglerini burada alıyorlar. Bu trende alıyorlar ve sonrasında da başkente ulaşıyorlar. Bu hat pek çok kez pek çok isim tarafından kullanıldı. Ama her zaman aynı hatta aynı numarayla tren hareket etmiyor. Zaman zaman duraksamalar yaşanıyor. Bunun da sebebi güvenlik. Hem hat kontrolü hem olası bir hava saldırısı ihtimaline karşı bu hattın güvenliğini sağlayarak ilerliyor. Bu yüzden de 10 saat gibi uzun bir süre alıyor yolculuk.
5: Kiev'in en son ziyaretçisi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dı.
2: İngiltere'de bir kez daha başbakan değişti. Keir Starmer, Kral Charles'a istifasını sundu. Kral, hükümet kurma görevini İşçi Partisi'nin yeni lideri Andy Burnham'a verdi. 56 yaşındaki eski Manchester Belediye Başkanı, İngiltere'nin yeni başbakanı oldu.
3: I have just come from Buckingham Palace.
7: Buckingham Sarayı'ndan geliyorum. Kralın hükümet kurma önerisini kabul ettim.
6: Keir Starmer gitti, Andy Burnham geldi. İngiltere bir kez daha başbakan değiştirdi. İşçi Partili Andy Burnham, İngiltere'de 10 yıl içinde göreve gelen 7. başbakan oldu. 56 yaşındaki eski Manchester Belediye Başkanı yeni bir siyasi ve ekonomik model vaadinde bulundu.
3: We will make this moment...
7: Bu anı İngiltere için bir dönüm noktası haline getireceğiz ve son 40 yılın en büyük değişikliklerini hayata geçireceğiz.
6: İngiltere'de ekonomik büyüme kan kaybediyor, halkın alım gücü düşüyor. Burnham kısa ve uzun vadeli planlarla halkın yaşam standardını artıracağını söyledi.
3: I will bring forward...
7: Yıl sonuna doğru İngiltere için yeni bir plan, 10 yıllık plan sunacağım. Ancak hemen halka nefes aldıracak, alım gücüne biraz destek olacak şeyler yapabilirim.
6: 2 yıldır görevde olan 64 yaşındaki Starmer, yerel seçim yenilgisinin ardından milletvekillerinin istifa baskısı altındaydı. Andy Burnham'ın İşçi Partisi lideri seçilmesinin ardından Kral Charles'ın huzuruna çıktı, istifasını sundu. Başbakanlıktan ayrılırken kısa bir konuşma yapan Starmer, görevimi tamamladım dedi.
8: Başbakan olarak size ve bu büyük ülkeye hizmet etmek hayatımın en büyük ayrıcalığı oldu. Eminim ki İngiltere 2 yıl öncesine göre daha güçlü ve daha adil. Şimdi görevi Andy Burnham'a devrediyorum, kendisine başarılar diliyorum. Tam destek veriyorum.
6: Starmer başbakanlık konutundan da alkışlarla uğurlandı. Starmer'dan yaklaşık bir saat sonra Kral Charles'tan hükümet kurma görevini alan yeni başbakan konuta geldi. Başbakanlığın önü hayli kalabalıktı. Burnham ve eşi kendilerini bekleyenlerle selamlaştı. Başbakan sıfatıyla ilk konuşmasını yapıp bundan sonra yaşayacağı binaya girdi. Başbakanlığın kedisileri yine başbakandan rol çaldı. 2011'den bu yana Downing Sokak'ta 10 numarada ikamet edenleri 6 başbakan eskitti.
2: Geçen yıl hayatını kaybeden CHP'nin eski genel başkanlarından siyasetin duayen ismi gazeteci Altan Öymen İstanbul'da mezarı başında anıldı. Törene CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda gazeteci de katıldı.
16: Siyasetin duayen ismi eski CHP genel başkanlarından gazeteci Altan Öymen, ölüm yıldönümünde İstanbul Zincirlikuyu'daki mezarı başında düzenlenen törende anıldı.
10: Cumhuriyet ve demokrasi sevgisini de, insan sevgisini, saygısını, dürüst, adil olmayı da o öğretti.
16: Törene Öymen ailesi, gazeteciler, CHP Grup Başkanı Özgür Özel de CHP'den milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.
11: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında onunla birlikte Kıbrıs'ta olmak ve o günleri ondan dinlemek, tarihe, ülkeye, mesleğine olan bağlılığın ona pompaladığı bir enerjiyi hissedebiliyorsunuz. Artık ayağa kalkamaz dediğiniz anda, o kadar yorulduğu bir anda bile evet ne yapıyoruz diye ilk o diriliyordu. Ben ondan bir şey öğrendiysem ifla olmaz bir iyimser olmayı öğrenmişimdir.
16: 93 yaşında hayatını kaybeden Altan Öymen, tecrübesi, sakin ve uzlaşmacı kişiliği de siyasette iz bırakan isimler arasındaydı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmasının ardından uzun yıllar gazetecilik ve köşe yazarlığı yaptı. Üniversite yıllarında CHP'ye üye olan Öymen, partide birçok görevde bulundu. Kurucu meclis üyeliğinden milletvekilliğine, genel sekreterlikten bakanlığa ve genel başkanlığa kadar 75 yıl boyunca CHP'de siyaset yaptı. Öymen yakın tarihi kimi zamanda kendi tanıklığıyla kitaplarına taşıdı. Bir dönem bir çocuk, değişim yılları ve öfkeli yıllar gibi birçok kitap kaleme aldı.
2: Futbolda dünyanın en büyüğü İspanya şampiyonun coşkusunu yaşıyor. Ülkede 1 milyondan fazla taraftar başkent Madrid'in sokaklarında Dünya Kupası zaferini kutladı. Dünya Kupası şampiyonu İspanyol futbolcular Madrid sokaklarında üstü açık otobüsle zafer turu attı. Ardından taraftarlarla birlikte Cibeles meydanında kutlama yapıldı. İspanyollar 16 yıl sonra gelen zafer için sokakları doldurdu. Milli takım oyuncuları da sahnede bir saatten fazla kalarak şarkılar söyledi, danslar etti. Madrid sokaklarında ise kutlamalar gece boyu sürdü. Futbolun en ilginç çocukluk fotoğrafı Dünya Kupası finalinde yeniden hayat buldu. Bir zamanlar Messi'nin kucağında yıkanan Lamine Yamal 19 yıl sonra Arjantin yıldızı mağlup etti.
12: Lionel Messi ünvanını ve tahtını Lamine Yamal'a devretti. 19 yıl önce ikilinin birlikte verdiği bu pozlar internette ve dünya basınında en çok paylaşılanlar arasına girdi. Sosyal medya kullanıcıları ikonik fotoğrafı yapay zeka kullanarak bambaşka bir hale getirdi.
13: Come on, I need to wash before the final.
14: No, it's mine.
12: Bazıları da fotoğraftaki rolleri değiştirdi. Yeni görüntüler şimdi kim kimi yıkadı mesajıyla paylaşıldı.
13: It's my turn, bro. It's my turn.
12: Bu fotoğraf 2007'de UNICEF takvimi için çekildi. Lamine Yamal'lı İspanya'nın finali kazanmasıyla ilginç bir tesadüf de ortaya çıktı. O yıllarda Barcelona ve Arjantin'de 19 numaralı formayı giyen 19 yaşındaki Messi, 19 yıl sonra kendisi gibi 19 numaralı formayı giyen 19 yaşındaki Lamine Yamal'a finali ve şampiyon unvanını 19 Temmuz'da kaybetti. Final öncesinde o fotoğraf için inanılmaz diyen Messi'nin maç sonunda genç yıldıza sarılması ise sembolik bir bayrak değişimi olarak yorumlandı.
2: Futbolda güzellikler olduğu gibi acı kayıplar da yaşanıyor. İngiliz futbolu milli takımın eski kaptanını ve teknik direktörünü kaybetti. Liverpool'un efsane isimlerinden Kevin Keegan 75 yaşında hayata gözlerini yumdu. Futbolculuğunda Liverpool, Southampton, Newcastle ve Hamburg gibi takımlarda mücadele eden Keegan, Fulham, City ve İngiltere milli takımında teknik direktörlük yaptı. Liverpool efsane ismin ölümünü boyun eğmeyen ruhu ve unutulmaz katkılarıyla tarihimize sonsuza dek kazanacak ve mirası yaşamaya devam edecek. Huzur içinde uyu Kevin sözleriyle duyurdu. Keegan bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Beyaz Perde'de televizyon kanallarının başrolde olduğu çokça film izledik. Ya da hikayede mutlaka bir sunucu seri katilin kimliğini açıklardı. Veya televizyon kanallarına kimliği gizli birinden bir mektup gelirdi. Yeni bir dijital platform dizisinde televizyonla birlikte bir başrol daha var. O da sosyal medya. Tıpkı o dizi gibi başka bir animasyonda da karakterlerden biri çılgın bir sosyal medya fenomeni.
15: What knots he'll tie. Let me ask you guys something. What turns you on?
17: This is the Zodiac speaking. By the way, have you cracked the last cipher I sent you? I'm mildly curious as to how much money you have on my head now.
25: Copycat'ten Zodiac'a, unutulmaz gerilim filmlerinde hikayenin başrollerinden biri mutlaka bir televizyon kanalı ya da bir gazete olurdu. Yıllar içinde hayat gibi filmler ve diziler de değişti. Geçtiğimiz günlerde dijital bir platformda yayınlanan Japonya-Güney Kore ortak yapımı İnsan Buharı dizisinde hibrit bir başrol var. Yani televizyona bir başrol daha eşlik ediyor. Tabii ki sosyal medya. Aslında The Human Vapor, Godzilla'yı sinema dünyasına kazandıran Ishiro Honda tarafından yönetilen ve 1960'ta gösterime giren bir klasikten uyarlandı. Günümüz dünyasına uyarlanan dizide başarılı haber muhabirinin canlı yayını sırasında stüdyoya sızan gizemli bir gaz tabakası profesörün vücuduna girer ve macera başlar. İşte bu noktada kanala kargoyla gelen bir kutuda bir QR kodu bulunur ve o kodla ulaşılan videoda cinayeti üstlenen isim bütün dünyaya amacını sosyal medya aracılığıyla anlatır. Dizide sosyal medyanın aktif bir şekilde kullanılmasının sebebi, gerçeğin modern dünyada nasıl manipüle edildiğini, yayıldığını ve bir gösteriye dönüştüğünü anlatmak olarak açıklanıyor. Sevilen animasyon Zootopia, 2016'da vizyona girdiğinde şehirde olan biteni anlatan haber spikerleri vardı. Serinin 10 yıl sonra gelen ikinci filminde onlar yine var. Yine şehrin haber kameraları yayında. Ancak hikayeye çağımıza uygun bir karakter dahil oldu. Şehirdeki gizemli sürüngen olaylarını ve komplo teorilerini araştıran bir yayıncı. Sosyal medyada videolar paylaşan çılgın kunduz Nibbles, ikinci filmin dikkat çeken karakterleri arasında yer aldı. İkinci filmde bir de Gazel isminde sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan bir şarkıcı var. Zootopia evreninde sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Gazel, hem aktivist hem de mütevazı büyük bir influencer olarak tasvir ediliyor.
2: Kaliteli uyku insan sağlığı için kritik önemde. Ancak sıcak geceler uyku kalitesini bozuyor ve süresini de kısaltıyor. İklim krizi konusunda çalışma yürüten Climate Central'ın son raporu da iklim değişikliği ile uyku arasındaki bağlantıyı ortaya koydu. Buna göre aşırı sıcak geceler son 5 sene içinde ortalama bir kişiye yıllık 56 saat uyku kaybettirdi. Araştırmada Türkiye'den de 15 şehir var. Bu konuya bir parantez açtık. NTV Dış Haberler editörü Derya Acemoğlu iklim krizinin bu sessiz tehlikesiyle ilgili uzmanlara mikrofon uzattı. Haberimize de veda ediyoruz.
6: Dünya iklim krizinin pençesinde en sıcak yıllarını yaşıyor ve insanlık artarak devam eden küresel ısınmanın gözle görünen birçok sonucuyla karşı karşıya. Ancak iklim değişikliğinin çok dile getirilmeyen sessiz bir etkisi daha var.
9: İklim krizi denilince akla genellikle aşırı hava olayları, seller, fırtınalar, yangınlar ya da eriyen buzullar geliyor. Oysa kapıda bekleyen sessiz bir tehlike daha var: uyku kaybı. Çoğu zaman küçük bir rahatsızlık olarak gösterilse de araştırmalara göre iklim değişikliği nedeniyle gece uykusunda ciddi bir azalma söz konusu. Bu da birçok sağlık sorunu beraberinde getiriyor. Üstelik araştırmalar aşırı sıcak gecelerin daha da uzayacağını gösteriyor.
6: Son 5 yılda dünya genelinde ortalama bir kişi her sene yaklaşık 56 saat uyku kaybına uğradı. Bu uyku kaybının %10'dan fazlası iklim değişikliğinin neden olduğu ısınmaya atfedildi. Bu veri iklim değişikliği ve enerji konularında çalışma yürüten Climate Central'a ait. Hazırlanan rapor kapsamında dünya genelinde 1338 büyük şehir analiz edildi. Araştırmaya katılan Amerikalı iklim bilinci Tom Di Liberto raporun ayrıntılarını NTV'ye anlattı.
18: Ortalama bir insan yılda yaklaşık 56 saatlik bir uyku kaybı yaşıyor. Yaşadığınız yere bağlı olarak bunun %6, %10 hatta %15'inin iklim değişikliğinden, yani geceleri artan sıcaklıklardan kaynaklandığını görebilirsiniz. Ve sanırım insanlara iyi bir gece uykusu çekemediklerinde neler olduğunu anlatmama gerek yok. Hepimiz sinirli oluruz. Bu durum bireysel yeteneklerimizde, üretkenliğimizde ve genel sağlığımızda ciddi sorunlara yol açabilir. Dolayısıyla bu iklim değişikliğinin belki de en sessiz etkilerinden biri. Şiddetli yağmurlarla, gündüz yaşanan sıcak hava dalgalarıyla doğrudan ilgili değil, fakat insanların günlük yaşamı üzerinde devasa bir etki yaratabilir.
6: Raporun en dikkat çekici bulgularından biri iklim değişikliğine bağlı uyku kaybının incelenen tüm şehirlerde 1970'lerden bu yana en az 2 katına çıkmış olması. Bu süre zarfında en büyük uyku kaybı Orta Doğu şehirlerinde tespit edildi. Suudi Arabistan, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki şehirlerde senede 55 ila 87 saat arasında uyku kaybı kayıtlara geçti. Kayıp saatlerin %12 ila 16'sı iklim değişikliğinden kaynaklanıyordu. Araştırma kapsamında Türkiye'den de 15 şehir incelendi. Buna göre Türkiye'de iklim değişikliğine bağlı uyku kaybının en yüksek olduğu il Adana. Uzmanlar Akdeniz Havzası'nda tropikal gecelerin uzadığına dikkat çekiyor.
9: Tropikal gece ne demek? Arkasında yatan nedenlere bakarız ama bu günlük hayatımızı nasıl etkiliyor? Tropikal gecenin anlamı nedir?
19: Evet, tropikal gece aslında çok basit bir indeks. İklimde kullanılan bir indeks.
0: Gece sıcaklıklarının, yani bunlar minimum sıcaklıkları oluyor. Gün içerisinde ölçülen en düşük sıcaklık oluyor bu. Bu sıcaklıkların 20 santigrat derecenin üzerinde olduğu gecelere biz tropikal gece adını veriyoruz. Yani bunlar aslında sıcak geceler. Türkiye için de maalesef çok olumlu konuşamıyoruz. Yaz aylarında daha sık tropikal geceler görmeye başlayacağız. Ve aynı zamanda bunların 20 santigrat üstü sıcaklık demiştik. Bunların şiddeti de artacak. Örneğin 25 santigrat derecelere çıkacak. Dolayısıyla gece serinlemek istediğimizde artık çok daha zor hale gelecek.
18: Genel olarak ülkenin neresinde olursanız olun, doğusundan batısına yılda yaklaşık 25 ila 30 saat arasında bir uyku kaybı yaşayacaksınız ve bunun muhtemelen

0: karşımıza çıkıyor. Bu iş kentler çevresindeki alanlara göre daha sıcak. Çünkü bunun esas nedeni işte kentlerdeki yüzeyler, işte beton yüzeyler, geçirimsiz yüzeyler ve kuşkusuz insan faaliyetleri. Buna bağlı olarak da şehirler biraz daha fazla ısınıyor. Bu iki nedene aslında dayandırıyoruz.
1: Rapor, klima kullanan kişilerin bile sıcak gecelerde uyku kaybı yaşadığını gösteriyor.
2: Bu tablo bize kaliteli bir uykunun lükse dönüştüğünü mü gösteriyor? Ne yapmak lazım? Çözümü nerede aramak lazım?
0: Avrupa'daki evler soğuğa karşı tasarlanmış evler. Çünkü işte orada yaşayan insanlar birkaç yüzyıldır buranın soğuk olmasına alıştıkları için ısıyı içeride hapseden evlerde ve klimasız yaşamaya alıştılar. Dolayısıyla şimdi bugün hemen bir sıcak hava dalgası geldiğinde bu yaz işte klima satışları patlamış Avrupa'da. Fakat temel meselemiz bir burada aslında atlamış oluyoruz. Klima takmak bir çözüm değil. Hatta tam tersi, özellikle Avrupa'da klima takmamak için hala direniyorlar. Çünkü bunlar da şehirleri ısıtan bir mekanizma. Evimizin içini soğuturken bir yandan da şehri ısıtan mekanizmalar. Dolayısıyla çözüm bu değil.
3: Klima kullanımının yaygın olmadığı düşük ve orta gelirli ülkelerde bu etkinin çok daha güçlü hissedilmesi şaşırtıcı değil. Ancak bu durum klima kullanımının yaygın olduğu bir ülkede hiçbir etkinin görülmeyeceği anlamına da gelmiyor. Yine de keskin olan şu ki bu etki adi bir şekilde dağılmıyor.
1: Çocuklar ve yaşlıların risk grubu içinde olduğunu belirten uzmanlar, net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmanın önemine vurgu yapıyor.
3: Bu tarz etkilerin özellikle de gece saatlerinde yaşandıklarında en önemli özelliği genellikle birilerinin yatak odasında, yani potansiyel olarak diğer insanların gözünden uzak bir yerde gerçekleşmesidir. Kapalı kapılar ardında yaşanır, bu yüzden de iklim değişikliğiyle normalde bağdaştırdığımız diğer şeylere kıyasla sessiz, derinden giden bir problemdir.
0: İklimin etkilerini biz yavaş yavaş hissediyoruz. Aslında iklimsel olaylar yavaş gelişen değişimler, tipik olarak yavaş gelişen değişimler olduğu için bu tip afetler insanlık açısından biraz daha zor algılanıyor. Yani bir deprem gibi değil, ani gelişen bir olay değil. Fakat son yıllarda biz bunların etkisini şiddetli bir şekilde hissetmeye başladık. Çözüm aslında çok basit, fakat bir türlü buna şey yapmıyoruz. İklim değişikliği. İklim değişikliğini önce kabul etmemiz gerekli bir bilimsel gerçek olarak. Ondan sonra da buna uygun şey yapmamız gerekli.
3: Problemin tamamını ortadan kaldırmak istiyorsak ne yazık ki tek çözüm sıcaklık artışını durdurmak için sera gazı emisyonlarımızı sıfıra yakın bir seviyeye indirmektir. Çünkü bu sorunu çözmenin kesin ve nihai yolu gerçekten de budur.
1: Uzmanlar uyku kaybını halk sağlığı sorunu olarak gösteriyor.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Ülke sıcak hava dalgasının etkisinde. İstanbul'da rüzgar hafif, sıcaklık 33 derece. Ankara ve Bursa 34, İzmir 39, Antalya 38 derece. İstanbul'da perşembe yağış geçişi bekleniyor ve sıcaklık 5 derece azalacak. Marmara'da rüzgar hafif, sıcaklık Edirne ve Balıkesir'de 36, Çanakkale'de 37 dereceye kadar yükselecek. İç Anadolu güneşli, Eskişehir 32, Konya ve Kayseri 35 derece. Ege'de hava çok sıcak. Manisa Denizli hattı gölgede 39-40 derece. Güneşin altı ise 50 dereceyi geçiyor. Akdeniz güneşli. Rüzgarlar bugünlerde kuru esiyor. Hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 42, Hatay'da 37 derece. Karadeniz açık. Bolu 30, Samsun 28, Trabzon 27 derece. Sahil hattında bağıl nem oranı öğle bile %70'e yakın. Doğu Anadolu geneli açık. Erzurum 30, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da rüzgar hafifliyor. Sıcaklık 40-41 derece.

0: NTV Radyo. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
1: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış. Sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
0: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV

0: yapmaya karar verdi ama sonradan dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
1: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV Radyo başına.
0: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
1: Cinayet Masası.
0: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
1: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz. Burası NTV Radyo. Saat 16.10.

0: Mutlu sabahlar, saatler 6'yı gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Bir son dakika notuyla açıyoruz bültenimizi. Sevgili izleyiciler, üniversite adayları için beklenen sonuçlar açıklandı. Az önce dakikalar içerisinde belli oldu. Yükseköğretim kurumları sınavı sonuçları artık belli. Ayrıntıları alalım hemen. Öykü Tüccar Ankara stüdyomuzda bizleri bekliyor bunun için. Hemen Öykü'ye dönelim. Öykü.
1: 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları an itibariyle açıklanmış durumda. Adaylar saat 05.50 itibariyle ÖSYM'nin internet sitesine girerek sonuçlarına erişebiliyor. yksesonuc.gov.tr adresi, düzeltiyorum, yks.ösym.gov.tr adresinden adaylar şifreleriyle sisteme şu an itibariyle giriş yapabiliyorlar. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un açıklamasıyla, sosyal medyadan paylaştığı paylaşımla aslında öğrenmiş olduk sonuçları. Orada ifade edilen bir diğer ayrıntıysa bu senenin şampiyonlarıydı. ÖSYM Başkanlığı şampiyonların yer aldığı bir tabloda paylaştı. Bu kapsamda temel yeterlilik testinde 5 birinci olduğunu biliyoruz. Birincilerin 3'ü İstanbul'dan, biri Eskişehir'den, biri de Şanlıurfa'dan. Alan yeterlilik testlerinde ise sayısalda 1, sözelde 1 ve eşit ağırlıkta 1 birinci var. 3'ü de yine İstanbul'daki liselerden mezun adaylar. Yabancı dil testinde ise her dilde bir birinci olduğunu, yine ağırlıklı olarak birincilerin İstanbul'dan çıktığını söyleyebiliriz. Aslında geçmiş senelere baktığımızda da bu yıl yükseköğretim kurumları birincilerinin çoğunluğunun İstanbul'dan çıkması da dikkat çekici. Bunun da altını çizmiş olalım. ÖSYM'nin sitesine girdiğinizde sonuçlarla birlikte aşağıda bir değerlendirmeye ilişkinde bir not paylaşılmış durumda. Hatırlatmakta fayda var. Bu sene sınavın ardından gelen tepkilerden sonra bir soru iptal edilmiş, bir sorunun ise cevabı değiştirilmişti. Bu kapsamda değerlendirme işlemlerine ilişkin yapılan açıklamada da bu durum hatırlatıldı. Alan yeterlilik testlerinin Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi temel soru kitapçığında yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiş olup, matematik testi temel soru kitapçığında yer alan 23 numaralı soruysa yargı kararı gereği iptal edilerek değerlendirme işlemi yapılmıştır dedi. Yani aslında şunu öğrenmiş olduk. Bir soru iptal edilmiş, bir sorunun cevabı değiştirilmişti. Cevabı değiştirilen matematik sorusuna bir öğrenci dava açmıştı. Bunu biliyorduk, ekranlara taşımıştık. An itibariyle ÖSYM'den yapılan açıklamada bu sorunun da iptal edildiği kesinleşmiş oldu. Yani bu yıl YKS'de iki soru iptal edildi ve bu sorular değerlendirmeye alınmadı. Bunun da altını çizmiş olalım. Son olarak gözler tabii ki bundan sonra tercih sürecinin nasıl işleyeceğinde, gün içerisinde ÖSYM'nin bir üniversite kontenjanlarının ve tercih takviminin yer alacağı bir kılavuz açıklamasını bekliyoruz. Bu kılavuzla beraber hem hangi üniversitelerin hangi programlarında kaç kontenjan olacağı belli olacak. Zira geçtiğimiz yıl devlet üniversiteleri özelinde özellikle öğrenciler tarafından başarı sıralaması şartı da alınan birçok bölümde, eczacılık gibi, diş hekimliği gibi, tıp gibi birçok bölümde ciddi bir kontenjan azaltılmasına gidilmişti. En çok kontenjanı azaltılan bölümse aslında eşit ağırlık öğrencilerinin ana hedefi, ilk hedefi olan GUP programları olmuştu. Aynı benzer bir azaltmanın bu yıl özel üniversitelerde de yapılacağı defaatle açıklandı, ancak ne kadar olacak bu azaltma bilmiyoruz. İşte o bu sorunun yanıtı içinde gözler bugün açıklanacak, kılavuzda olacak. Bir kez daha ifade edelim, saat 05.50 itibariyle YKS sonuçları yksesonuc.ösym.gov.tr adresinden erişime açıldı. Şu an itibariyle adaylar şifreleriyle girebilir. Bu yıl temel yeterlilik testinde 5, YKS'de 3 ve yabancı dil testinde, düzeltiyorum, AYT'de 3 ve yabancı dil testinde 5 birinci var her dalda. Yine bir önemli diğer ayrıntı da iki sorunun toplamda iki soruya ilişkin iptal kararı verilmiş olması. Uzun zamandır görmediğimiz bir karardı bu iptal kararı da. O yüzden bu yıl yapılacak YKS sonuçları ve YKS yerleştirmelerinde de aslında yeni bir süreçte bizi bekliyor olacak. Alışılmışın dışında sıralamalar nasıl oynayacak, nasıl gerçekleşecek? İşte bunlar için de gözlerimiz öğleden sonra açıklanmasını beklediğimiz kılavuzda olacak.
0: Peki YKS sonuçları için ayrıntıları Öykü Tüccar'dan aldıktan sonra sıradaki gelişmemize devam edeceğiz bültenimize. Amerika Birleşik Devletleri İran'la çatışmaların 10. gününde yeni saldırı dalgası başlattığını duyurdu. İran'da karşılık olarak Kuveyt'in Arifşan hava üssünün vurduğunu açıkladı.
2: ABD ve İran arasında saldırılar 10 gündür aralıksız sürüyor. Washington yeni saldırı dalgası başlattı. Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırıların amacını İran'ın Hürmüz Boğazı'nda kabiliyetlerini yok ederek ticari gemilere saldırılarını durdurmak olarak açıkladı. İran Devlet Televizyonu Bender Abbas ve İsfahan kentlerinin hedef alındığını duyurdu. Tahran'da saldırılara yanıt verdi. Kuveyt'te Arifşan hava üssü vuruldu. Kuveyt'in dışında Bahreyn'de de sirenler çaldı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz'de gemilere saldırıları sürdüğü sürece vurmaya devam edeceklerini söyledi. Saldırıdan önce yeniden sosyal medyadan paylaşım yapan Trump, İran öldürdüğü her Amerikan askerinin bedelini misliyle ödeyecek. Bu talimatı Savaş Bakanı Pete Hegseth'e, Genelkurmay Başkanı Daniel Kane'e ve ordudaki tüm komutanlara ilettim açıklamasını yaptı. Devrim muhafızları ise Amerikan saldırıları sürdüğü sürece Hürmüz'ün güvenli olmayacağını ifade etti. ABD Başkanı'nın Benjamin Netanyahu ile ilgili yaptığı paylaşımda dikkat çekti. Netanyahu'nun İran'la mücadele ettiğini açıklayan Trump, "Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sürece hiçbir zaman tutuklanmayacak," dedi. Ayrıca İran'ın yöneticilerini hedef alarak tutuklanması gerekenler İran'ı benzeri görülmemiş bu ölüm ve yıkım sarmalına sürükleyen kişiler. Bu mesele önceki başkanlar döneminde yıllar önce çözüme kavuşturulmalıydı ifadelerini kullandı. İran'ın 17 Temmuz'da Ürdün'deki Amerikan üssüne düzenlediği saldırının ardından iki ABD askerinin öldüğü, bir askerin de kaybolduğu açıklanmıştı. Irak'ta ise bir Amerikan askerinin insansız hava aracı mühimmatı imhası sırasında hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar ziyareti kapsamında Katar TV'ye bir demeç verdi. Fidan'ın gündeminde ABD ve İran arasında rafa kalkan müzakere süreci ve yeniden başlayan savaşın bölgeye etkileri vardı. Fidan, iki tarafa anlaşmaya dönülmesi çağrısı yaptı.
3: Ankara, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın yeniden masaya oturması için girişimlerini sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Dileğimiz odur ki bir an önce İran ve Amerika arasında bir anlaşmaya tekrar dönülsün," dedi.
4: Pakistan'ın arabuluculuğuyla, Katar'ın yoğun katkılarıyla, Türkiye'nin de katkılarıyla bir mutabakat zaptı oluşturulmuştu. Ama daha sonra şu anda buradan uzaklaştık. Tekrar buna dönülmesi lazım.
3: Katar ziyareti kapsamında Katar TV'ye konuşan Bakan Fidan, savaşın bölge ekonomisini etkilediğini belirtti. Savaşın yaygınlaşma riskinin bölgede daha fazla soruna yol açabileceğine vurgu yaptı. Fidan, Katar tarafından yürütülen diplomatik girişimlere Ankara'nın desteğinin altını çizdi.
4: Katar yine bu krizin çözümü için bütün yapıcı teknikleri kullanarak, bütün kanalları kullanarak elinden geleni yapmaya çalışıyor. İnşallah bugünlerde iyi bir haber alırız. Türkiye de bu konuda Katar'la yakın koordinasyon içerisinde.
3: Katar'ın güvenliğinin Türkiye'nin çıkarına olduğunu belirten Fidan, savaşın sona erdirilmesi için hem Körfez bölgesiyle hem de İslam ülkeleriyle birlikte çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.
0: İran'la ABD arasında son saldırılar ağırlıklı olarak Hürmüz Boğazı anlaşmazlığından kaynaklanıyor. İran, Boğaz'ın kontrolünü elinde tutmak isterken ABD geçiş ücreti alınmasına karşı çıkıyor. Uzmanlar İran'ın saldırılar düzenleyerek fiilen kapattığı Boğaz'ın zorla açılmasının neredeyse imkansız olduğuna dikkat çekiyor. Bu noktada New York Times dikkat çeken bir çözüm modelini sayfalarına taşıdı. İşte o çözüm modelinin ayrıntıları.
5: Merkezi Londra'da bulunan Bourse and Bazaar Vakfı adlı düşünce kuruluşu Hürmüz Boğazı için dikkat çeken bir çözüm modeli önerdi. Model, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da bugünkü Avrupa Birliği'nin temelini oluşturan ortak kömür ve çelik üretimine dayanıyor. Modele göre Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkeler Hürmüz'ü bir tür bölgesel müşterek alan olarak kabul edecek ve yalnızca petrol tankerlerinden sembolik bir ücret alınacak. Bu yaklaşımın uluslararası hukuka uygun olacağı ve Tahran'ın kontrol talebini karşılayabileceği belirtiliyor. Modelin körfeze kıyısı olan 8 devletin tamamına barışın korunması konusunda bir çıkar ortaklığı sağlayabileceğine de dikkat çekiliyor. New York Times gazetesi körfezdeki durumun 2. Dünya Savaşı sonrasındaki Avrupa'nın durumuyla benzerlik gösterdiğine dikkat çekti. İki yıkıcı savaşın ardından Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman, Almanya'yı 1. Dünya Savaşı'ndan sonra olduğu gibi tecrit etme yoluna gitmeyi reddettiği hatırlatıldı. Bunun yerine Fransa ve Almanya, Avrupa kömür ve çelik topluluğu olarak bilinen anlaşma çerçevesinde silahlanma için hayati öneme sahip kömür ve çeliği birlikte üretme konusunda anlaştı. Bu anlaşmayla iki tarihi rakip arasındaki savaşın fiilen imkansız hale getirildiği vurgulandı. Şimdi Körfez ülkelerinin de benzer bir model üzerinde uzlaşabileceklerine dikkat çekiliyor. Dubai'deki Jebel Ali gibi geniş körfez limanlarının tesislerini kullanan gemilerden hali hazırda hizmet ücreti alındığı hatırlatıldı. Dolayısıyla elde edilen geliri paylaşacak uluslararası bir kuruma benzer bir yetki verilmesinin büyük bir adım olmayacağı vurgulandı. Özellikle aralarında 600 devasa süper tankerin de bulunduğu büyük petrol tankerlerine bu ücretlerin uygulanabileceği belirtildi. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre petrol sevkiyatlarının yıllık değeri yaklaşık 600 milyar dolar seviyesinde. Nakliye firmalarının küçük bir ek ücreti neredeyse hiç hissetmeyeceği, öte yandan çevresel hasar açısından en büyük riskin bu tankerlerden kaynaklandığı ifade edildi.
0: Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 52 yıl geçti. Harekata ilişkin devletin zirvesinden gelen açıklamalara bakalım şimdi de.
5: Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız. Açıklamanın sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
6: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Anavatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kıbrıs Türk'ünün haklı davasının korunmaya devam edileceğini söyledi. Kurtulmuş, Türkiye Kıbrıs Türk halkının meşru haklarının ve Kıbrıs adasında barış ve huzurun garantörüdür. Bu sorumluluğumuz sonsuza dek devam edecektir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, harekatta adada barış ve istikrarın temelleri atılmıştır ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, şanlı Türk ordusu Kıbrıs'ta yarım asrı aşkın süredir devam eden barış, huzur ve istikrarın da temelini atmıştır dedi. Türkiye'nin adadaki Türklerin haklarını korumayı sürdüreceğini söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin barışın teminatı olmaya devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duransa, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı haklı davasını kararlılıkla desteklemeye devam edecektir dedi. Milli Savunma Bakanlığı ise harekata ilişkin kısa bir film hazırladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan kısa filmde Kıbrıs sakinlerinin ifadeleriyle barış harekatına ait görüntüler yer alıyor.
7: Büyük bir coşkuyla...
0: Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ve 8 isim çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Dosya için hazırlanan bilirkişi raporuna yönelik ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Bazı para transferlerinin Ahbap'la dolaylı yoldan bağlantılı olduğu tespitine yer verildi.
7: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı.
8: Oğuzhan Uğur ve Ahbap Derneği arasında bir para transferi kaydına rastlanmadı. Ancak dolaylı olarak mali bağlantı bulunduğu belirtildi. Söz konusu hesapların Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile irtibatlı olduğu ifade edildi. Bu tespitler Oğuzhan Uğur ile ilgili bilirkişi raporundan. Rapora göre Oğuzhan Uğur'un hesaplarında 1066 işlemde toplam 24 milyon lira işlem hacmi oluştu.
9: Yine depremle alakalı bir mevzu vardı.
8: İşlemler özellikle 2023 yılından itibaren sıra dışı şekilde arttı. Mali bilirkişi raporunda Ahbap Derneği'ne doğrudan maddi destek verilmediği anlatıldı. Öte yandan Uğur'un toplam 800 bin lira gönderdiği 3 kişinin başka bir hesaba para aktardı. Bu hesabı kullanan kişinin de Ahbap soruşturması zanlılarından Yeliz Kaya'ya 550 bin lira değerinde para transferi yaptığı belirtildi. Tarafların işlem çevrelerinin birden fazla kişi üzerinde kesiştiği tespit edilmiştir denildi.
10: Şu anda öyle düşünceniz yok, bakacağız.
8: Oğuzhan Uğur ise kişisel para transferlerinin şeffaf olduğunu öne sürdü. Hepsinin faturası var dedi. Ahbap'ın faaliyetlerinde yer almadığını öne sürdü. Deprem yardımlarında sadece Ahbap'ın değil, devlet kurumlarının da bank hesaplarını paylaştığını söyledi. Hesabıma bir kuruş bile yatmamıştır diyerek suçlamalara yanıt verdi. Herhangi bir suça karışmadım diyerek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemedi.
0: Adalet Bakanlığı terörle mücadelenin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılıklarının bünyesinde terör suçları soruşturma büroları kurulacak. Yalnızca terör suçlarıyla ilgilenecek bu bürolarda görevli Cumhuriyet savcıları diğer soruşturmalara ise bakmayacak. Böylece terörle mücadelede uzmanlaşmış kadroların oluşturulması sağlanacak.
11: Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde terör suçları soruşturma büroları kurulacak. Bu bürolar yalnızca terör suçlarıyla ilgilenecek, diğer soruşturmalara bakmayacak. Burada görevli Cumhuriyet Savcılarına nöbet, duruşma savcılığı veya başka bir görev verilmeyecek.
12: Hukuk mesleklerine giriş sınavında
11: Adalet Bakanı Akın Gürley'in imzasını taşıyan yazı 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Almaya hak ettiniz. Yazıya göre terör suçlarına ilişkin bütün iş ve işlemler artık terör suçları soruşturma bürosu tarafından gerçekleştirilecek. Böylece terör suçları tek merkezden uzmanlaşmış Cumhuriyet Savcılarının sorumluluğunda ve ülke genelinde ortak bir uygulamayla yürütülecek. Yeni uygulamayla terörle mücadelede adli makamlarla kolluk birimleri arasındaki koordinasyon da güçlendirilecek. Bu çerçevede Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Suçları Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda her ayın ilk haftasında değerlendirme toplantısı yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı terörle mücadele daire başkanlarının katılımıyla gerçekleşecek toplantılarda terörle mücadele ilişkin konular masaya yatırılacak. Ayrıca Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Suçları Daire Başkanlığı Türkiye genelinde yürütülen terör soruşturmalarına ilişkin istatistikler hazırlayarak ilgili birimlerle paylaşacak.
0: Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasından sonra CHP'den başkan vekili seçilen Sacit Terzi partisinden istifa etti. Kararını sosyal medyadan duyuran Sacit Terzi, 40 yıldır CHP çatısı altında olduğunu belirterek söze başladı. Ancak artık aynı çatı altında Şile halkına faydalı hizmetler sunamayacağı kanaatine vardığını söyleyerek partiden istifa ettiğini açıkladı. Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, başka bir partiye geçip geçmeyeceği konusunda ise bilgi vermedi. Sacit Terzi, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yaklaşık bir yıl önce rüşvet suçlamasıyla tutuklanmasının ardından CHP sıralarından başkan vekili seçilmişti. Ankara'da dün otluk bir alanda çıkan yangın paniğe sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin 2,5 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangını çıkaran kişinin görüntüsü de güvenlik kameralarına yansıdı.
5: Tek başına yolda yürüyordu. Bir anda kenardaki kurumuş otları ateşe verdi. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Otlar kısa sürede tutuştu. Yangın da hızla büyüdü. Gökyüzünü siyah duman kapladı. Görüntülerin adresi başkent Ankara. Olay Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesi Uğur Mumcu mahallesine meydana geldi. Olay yerine itfaiye, polis ekipleri ve helikopter sevk edildi. Geniş alana yayılan yangına ekipler hem havadan hem de karadan müdahale etti. Yaklaşık 2,5 saat sonra kontrol altına alındı. Ekipler bölgeye yakın bir akaryakıt istasyonuna alevlerin sıçramaması için güvenlik önlemi aldı. Yangını çıkaran kişiyi yakalamak için çalışma sürüyor.
0: Akrabalarının düğünü için Şanlıurfa'ya giden 15 ve 12 yaşlarındaki iki kız kardeş baraj gölünde boğularak hayatını kaybetti. Çakırtaş ailesi akrabalarının düğünü için İstanbul'dan Şanlıurfa Siverek'teydi. Aile düğününün ardından Atatürk Baraj Gölü'ne gitti. 15 yaşındaki Merve Nur ve 12 yaşındaki kardeşi Eda Nur suya girdi. Ancak kız kardeşler bir süre sonra gözden kayboldu. Kardeşleri bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ancak iki kardeşin de cansız bedenleri bulundu. İstanbul Şişli'de yol kenarındaki ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu. Kimlik tespiti için polis çalışma başlattı. Paşa Mahallesi Kağıthane Piyale Paşa Tüneli çıkışındaki ağaçlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını fark edenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde de yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Bir erkeğe ait olduğu tespit edilen ceset incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Son günlerde İstanbul ve birçok şehirde evlere giren çekirgelerin videoları paylaşılıyor. Birçok insan boyları 5-6 santimetreye ulaşan bu böceklerden korktuklarını dile getiriyor. Uzmanlarsa bu canlıların ekosistem için faydalarına dikkat çekiyor. İnsana ya da tarım ürünlerine zararı olmadığı gibi bir istila söz konusu değil diyorlar.
13: Bekle dur. Ay aşkım uçuyor. Dur. Televizyonda bir dakika. Aşkım çok büyük.
14: Evlerden, iş yerlerinden çıkıyor, antenleri, dikenli bacakları ve uzun boyuyla görenleri korkutuyor.
15: Çığlık sesiyle geldim balkona. Baktım ki hani balkonda 2-3 tane çekirge.
14: İstanbul ve bazı şehirlerde çok sayıda vatandaşın çektiği görüntüler, çekirge istilası mı var sorusunu gündeme taşıdı.
16: Biraz sosyal medyanın olması nedeniyle biraz da popüler oldu bu çekirge olayı. Yoksa çekirgelerin popülasyonları zaman zaman böyle belirli periyotlarda artıp azalabilir. İstilacı bir tür değil. Beyaz yüzlü çalı çekirgesi denilen bir tür. Yıllar geçtikçe biz böyle haberleri çok daha fazla duyacağız. Çünkü biz yaban hayvanlarının alanlarını işgal ediyoruz insan olarak. İstilacı olan çekirge değil, istilacı olan insan.
14: Uzmanlara göre hava koşulları da çekirgelerin sayısında önemli bir etken.
17: Bu çekirgeler yumurtlamadan önce kuru, sıcak, güneşli hava koşullarını seviyorlar ama yumurtalarını toprağa bıraktıktan sonra da bol yağışlı hava koşulları gerekiyor ki o yumurtalar topraktan rahatlıkla çıksınlar.
14: Çekirgelerin çoğunlukla ormanlık ya da tarım alanlarına komşu ilçelerde görüldüğüne de dikkat çekiliyor.
16: Tehlikeli değil, zararsız, herhangi bir virüs, bakteri, mikroorganizma barındırmıyor, hastalık saçmıyor. Biçilmiş buğdayları bir şekilde doğaya kazandırılması, ondan tekrar gübre haline gelmesinde çekirge gibi canlıların önemi çok fazla. Hem de zararlı böcekleri avlıyorlar.
14: Mevsim döngüsüne göre çekirgelerin en fazla bir ay içinde yuvalarına dönmesi bekleniyor.
0: İstanbul Bayrampaşa'da seyir halindeki su tankeri önce hafif ticari araca ardından devrilerek park halindeki kamyonete çarptı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda bir kişi de yaralandı. Tankerden yola su akmaya başladı. Ekipler sürücüleri bulundukları yerden çıkardı. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü de sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme de başlatıldı. Görüntülerde sürücüsünün kontrolünden çıkan su tankerinin iki araca çarpma anları yer alıyor. Kocaeli'de kontrolden çıkan motosiklet lokantaya girerek bir müşteriye çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Karamürsel ilçesine bağlı Kayacık mahallesinde yaşandı. Motosiklet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu lokantaya daldı. Camı kırıp içeri giren araç bir müşteriye çarparak durabildi. Yaralanan vatandaşın sağlık durumu ise iyi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında siber güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantıda siber suçlarla mücadelede son 6 aylık operasyonel süreç ve geleceğe yönelik yol haritası değerlendirildi. Değişen suç yöntemleri, yapay zeka tabanlı saldırılara karşı geliştirilen yeni nesil stratejiler ve kurumlar arasındaki veri paylaşımını güçlendirecek adımlar masaya yatırıldı. Toplantıda konuşan Bakan Çiftçi, dijital teknolojilerin gelişmesiyle birlikte güvenlik risklerinin hızla değiştiğine dikkat çekip, siber ortamda işlenen suçlara karşı gösterdiğimiz sıfır tolerans anlayışından taviz vermeyeceğiz diye konuştu. Çelik, suç gelirlerinin dijital izini sürerek suç örgütlerinin finansal damarlarını siber dünyada da kurutacaklarını ifade etti. Bütçe 3 ayın ardından Haziran ayında fazla vermişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mali disiplini korumaya devam edecekleri mesajını verdi. Şimşek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yılın ilk yarısında faiz dışı bütçe fazlasının 521 milyar liraya ulaştığını dile getirdi. Bütçe açığı geçen yılın ilk yarısına göre 38 milyar lira iyileşti dedi. Bütçe açığının milli gelire oranının da geçen yıl %2,9 olduğunu hatırlattı. Bu yılsa %2,5'a gerilediğini tahmin ettiklerini belirtti. Şimşek, bütçe performansının da katkısıyla iç borç çevirme oranları geçen yılın ve öngörülerimizin altında seyrediyor ifadelerine de yer verdi mesajında. Piyasalarda bozulan ateşkes ve yeniden başlayan savaş fiyatlanıyor. Petrol fiyatları kritik 90 dolar eşiğini aştı. Altınsa yerini korumaya çalışıyor.
3: Piyasalarda yeniden savaş endişesi yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Piyasalarda yüksek tansiyonun etkisiyle belirsizlik arttı. Petrol, altın ve küresel piyasalar dalgalanıyor. Petrol fiyatı kritik kabul edilen 90 doları aştı. Fiyatlarda 1,5 ayın en yüksek seviyesi görüldü. Brent petrolde yılın başından bu yana artış %46'yı geçti.
18: Var olan o dile baktığımızda ona göre bile petrol fiyatlarında hala bence daha görece iyimser seviyelerde olduğumuzu da ben düşünüyorum. Muhtemelen şunu göreceğiz. Yani iyimser haberler geldikçe artık eskisi gibi o 70-80 dolar arası değil de 80-90 dolar arasında bir yerlerde dengelenmeye çalışan ama 80 doların üzerinde kalmaya çalışan petrol olur.
3: Petroldeki artış ve artan enflasyon endişelerine bağlı olarak yüksek faiz beklentisi altını baskılamaya devam ediyor. Ons altın 4000 dolarda, gram altın ise 6000 lirada tutunmaya çalışıyor. Ons altında aylık kayıp %3,5, gram cephesinde ise kayıplar %2'ye yakın.
18: 4100 dolar üstünü görmediğimiz sürece altında belirgin bir düşüş bitti demek için çok erken olur. 6000 TL'de gram altında çok önemli bir destek. Buranın altına sarkmalarda yine belirgin 5600'lere kadar hatta düşüşün yolu açılabilir diye düşünüyorum. Çok kritik yerdeyiz. Şu an altın direniyor demek çok yanlış olmaz aslında.
0: Aselsan'ın ambargoların ardından başlayan ve yarım asrı aşan teknolojide bağımsızlık yolculuğu belgesel oldu. 4 bölümden oluşan Güvenden Gurura belgeseli yayınlandı.
19: İşte o gün milletimizin vicdanında bir kıvılcım çaktı.
3: Hikayesi yarım asrı aştı. Aselsan teknolojide bağımsızlık yolculuğunu Güvenden Gurura belgeselinde anlattı. 4 bölümden oluşan belgesel Aselsan'ın YouTube kanalında yayınlandı.
20: Biz aslında savaş için değil, barış için.
3: Belgeselde Kıbrıs'ta EUKA'cı Rumların başlattığı kanlı Noel baskınının ardından katledilen Kıbrıs Türklerinin görüntülerine yer verildi. Adaya çıkan Türk askerlerinin görüntüleri yansıtıldı.
21: Öğleden sonra biz çıkartma gemilerine bindik ve Kıbrıs'a intikale başladık.
3: Kıbrıs Barış Harekatı'nın trajik anlarından biri olan Türk savaş uçaklarının haberleşme eksikliğinden dolayı TCG Kocatepe muhribini dost ateşiyle batırması da belgeselde yer aldı.
22: Kalkıştan itibaren bir 15-20 dakika birbirimizle karıştırma olduğu için çok net telsiz teması sağlayamadık.
3: Belgeselde Aselsan'ın 1975 yılında Ankara Necati Bey'deki bir apartman dairesinde başlayan teknoloji yolculuğu hiç yayınlanmayan fotoğraflar ve görüntülerle canlandırıldı.
23: İlk teknik kadrosuyla
3: 4 bölümlük belgeselde Aselsan'ın yaptığı ilk lisans anlaşmalarından ilk teslimata, dönemin İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'ın ziyaretine, tarihi kararların alındığı 2004 yılındaki Savunma Sanayi İca Komitesi'ne uzanan tüm kritik dönemeçler, dönemin tanıklarının anılarıyla izleyiciye aktarıldı.
1: Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli bir kararla herkese duyuruyor. İcra Kurulu'nda bundan sonra yerli milli olmayan ürünleri önümüze getirmeyin. İhtiyacımız olanı biz yerli milli üreteceğiz.
0: Hamas'ın yeni bir lideri var. Siyasi büro başkanlığına Halil El-Hayya'nın seçildiği açıklandı. El-Hayya, İsrail'e yürütülen ateşkes müzakerelerinde ön plandaydı. Seçilmesi Hamas'ın silahlı mücadelede kararlı olduğunun göstergesi olarak yorumlanıyor.
5: 4 oğlunu İsrail saldırılarında kaybetti. Kendisi de geçtiğimiz Eylül ayında İsrail'in Katar'da düzenlediği saldırıdan kurtuldu. Hamas'ın yeni lideri Halil El-Hayya bazıları tarafından ılımlı, bazıları tarafındansa sertlik yanlısı olarak görülüyor. 50 üyesi bulunan konsey tarafından yeni lider seçilen Hayya, Hamas'ın 1987'deki kuruluşundan beri içinde yer alıyor. Yahya Sinvar'ın İsrail'in Gazze saldırılarında Ekim 2024'te hayatını kaybetmesinin ardından Halil El-Hayya, Hamas yönetiminde giderek daha etkin hale geldi. Bazıları onu ılımlı olarak niteliyor. İsrail'le hem 2014'te hem de son Gazze Savaşı'nda yürütülen ateşkes müzakerelerinde ön plandaydı. Ancak liderlik için adı geçen diğer isim olan Halit Meşal'e göre daha sertlik yanlısı bir isim olarak biliniyor. Halil El-Hayya'nın seçilmesini Hamas'ın silahlı mücadeleye bağlılığının göstergesi olarak yorumlayanlar oldu. İran'la iyi ilişkilere sahip olan El-Hayya'nın bu ittifakı koruyarak Hamas'ın askeri gücünü yeniden inşa etmesini desteklediği belirtiliyor. Birkaç yıl önce Gazze'den ayrılarak Katar'a taşınan Halil El-Hayya, Hamas'ın Arap ülkeleriyle ilişkilerinin geliştirilmesinde de rol oynadı. Özellikle Lübnan'daki Hizbullah örgütü, Katar, Mısır ve Cezayir'le iyi ilişkilere sahip olduğu belirtiliyor. Halil El-Hayya 1990'lı yıllarda 3 yıl İsrail hapishanelerinde kaldı. Hayya 2007 ve 2014'te de İsrail suikastlerinden kurtulmayı başardı. İsrail'in Eylül 2025'te Katar'daki Hamas liderlerine düzenlediği saldırıdan da kurtuldu. İsrail'in ailesine yönelik farklı tarihlerde düzenlediği saldırılarda 4 oğlunun yanı sıra 5 torununu da kaybetti.
0: Sayın izleyiciler, bültenimizin başında bir son dakika gelişmesi olarak sizlere duyurmuştuk. Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS'nin sonuçları açıklandı. Şimdi ayrıntıları alalım, bir kez daha başkente uzanıyoruz. Ankara'da Öykü Tüccar bizleri bekliyor. Öykü.
2: 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları saat 05.50 itibariyle erişime açıldı. Adayların itibariyle şifreleriyle yks.sonuc.osym.gov.tr adresinden sınav sonuçlarına erişebilir. Bu yıl toplamda 13 tane birinci olduğunu görüyoruz. Birincilerin çoğunun İstanbul'dan çıkması da, onunun İstanbul'dan çıkması da oldukça dikkat çekici. Ancak şüphesiz iki isim var ki birinciler arasında, onlar YKS'nin ana şampiyonları. Çünkü hem temel yeterlilik testinde hem de kendi branşlarında birinci olan öğrenciler bunlar. Bunlardan ilki Kapataş Erkek Lisesi'nden Şerif Efe Dartar hem TYT'de hem de alan yeterlilik testinde birinci olan isim. Bir diğer isimse Kadıköy Anadolu Lisesi'nden Doğa Erdemir. O da hem TYT'de hem de yabancı dil testinin İngilizce testinde birinciliği göğüsleyen bir diğer üniversite adayı. Artık onlar için belki de uzun yıllardır çalıştıkları bu sınavın sonucu istedikleri gibi açıklanmış oldu. Gözleri artık tercih sürecinde olacak. Tercih süreci ise tabii ki öğleden sonra gelmesini beklediğimiz kılavuz ile ayrıntıları kesinleşecek. Şunu ifade edelim. Bu yıl sınav gerçekleştikten sonra özellikle alan yeterlilik testinden hemen ardından sınavdaki iki soruya ilişkin itiraz sesleri yükselmişti. Bunlardan ilki aslında karakter, kitaptaki karakter isminin yanlış yazıldığı bir Türk dili ve edebiyatı sorusuna ilişkinde ÖSYM bu soruya dair bir iptal kararı aldığını açıklamıştı. Ve bu sorunun değerlendirmeye katılmayacağını duyurulmuştu. Ancak itirazların geldiği bir diğer soru, alan yeterlik testinin matematik testinde yer alan bir türev sorusu. Bu soruya ilişkinse eğitimcilerden gelen itiraz aslında iki yanıtı da olabileceğine ilişkindi. ÖSYM ise bilirkişi raporunun incelemesinin ardından iptal kararına gerek olmadığını duyurmuş. Sadece cevap şıkkının değiştirildiğini açıklamıştı. Bu durum, bu kararı ÖSYM'nin bir aday tarafından yargıya taşınmıştı. Biz de haberini ekranlarınıza getirmiştik. İşte ÖSYM'nin bugün yaptığı sonuç açıklaması dahilinde kenarda internet sitesinde bir not da düşüldü. Değerlendirme işlemlerine ilişkin açıklama olarak geçen o linke tıkladığımızda da şunu görmüş olduk ki yargı kararını vermiş ve yargı kararı gereği matematik sorusu, yani yanıtı değiştirilen matematik sorusu da iptal edildi. Böylelikle YKS'nin alan yeterlilik testinde iptal edilen soru sayısı 2'ye yükseldi. Bu da oldukça önemli. Adayların tercih sürecinde belki de kritik bir rol oynayacak yeni bir bilgi. Bunun da altını çizmiş olalım. Bir kez daha şunu ifade etmek istiyorum. Bugün an itibariyle sonuçlar açıklandı. Ancak üniversitelerin kontenjanları belli değil. Geçtiğimiz yıl devlet üniversiteleri kontenjanlarında sınavda özellikle yüksek başarı gösteren adayların da tercih ettiği hukuk, eczacılık, diş hekimliği gibi, tıp gibi programların devlet üniversitesi kontenjanlarında ciddi bir azaltılmaya gidilmişti. Yine benzer bir azaltılmanın bu yıl özel üniversitelerin kontenjanlarında da yapılacağı duyuruldu. Ancak nasıl bir yüzdeyle gerçekleşecek bu? Bunu bilmiyoruz. Bugün açıklanması beklenen bir kontenjan kılavuzu var. İşte orada bunları da öğrenmiş olacağız. Tabii ki o kılavuzla beraber netleşecek bir diğer tarih ise tercih takvimi olacak. Tercih işlemleri ne zaman başlayacak? Adaylar hangi tarihe kadar tercih yapabilecek? Bunlar da bugün itibariyle açıklanmasını beklediğimiz diğer başlıklar. Ancak şimdi elimizde olan bilgiyi bir kez daha hatırlatalım. Saat 05.50 itibariyle sınav sonuçları, YKS sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarına internet sitesinin, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişebiliyorlar. Bu yıl 13 tane birinci var, ancak iki isim hem TYT'de hem de kendi dallarında birinci olarak diğer adayları da geçti diyebiliriz. Bir kez daha altını çizmiş olalım.
0: Peki, YKS sonuçlarının ayrıntıları bu şekildeydi. Öykü'den aldık. Devam edelim haberimizle. İspanya'da 1 milyondan fazla taraftar başkent Madrid'in sokaklarında Dünya Kupası zaferini kutladı. Dünya Kupası şampiyonu İspanyol futbolcular Madrid sokaklarında üstü açık otobüste zafer turu attı. Ardından da taraftarla birlikte Cibeles Meydanı'nda kutlama yapıldı. İspanyollar 16 yıl sonra gelen zafer için sokakları doldurdu. Milli takım oyuncuları da sahnede bir saatten fazla kalarak şarkılar söyledi, danslar etti. Madrid sokaklarında ise kutlamalar gece boyu sürdü. İspanya tarihinde ikinci kez Dünya Kupası şampiyonu oldu. 13 yıl önce Matadorların alt yaş takımında teknik direktörlüğe başlayan Luis de la Fuente kendi yetiştirdiği oyuncularla dünyanın zirvesine çıktı. İspanya'nın şampiyonluk öyküsü var şimdi de sırada.
4: Luis de la Fuente'nin 2013'te İspanya 19 yaş altı takımıyla başlattığı öykü Matadorların Dünya Kupası şampiyonluğuyla sonuçlandı. 2010'da Iniesta'nın uzatmada attığı golle kupaya uzanan İspanyollar, 16 yıl sonra Ferran Torres'in yine uzatmada kaydettiği golle bir kez daha futbolla dünyanın en büyüğü oldu. Xavi, Iniesta ve Puyol'u izleyerek büyüyen Yamal, Rodri ve Oyarzabal, ülkelerine tarihlerinde ikinci kez Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşattı. Son Avrupa şampiyonu İspanyollar, kupanın son galibi Arjantin'i finalde yenerek bir kez daha kıta ve gezegen dublesi yaptı. Matadorların kupaya giden serüveni Yeşilburun Adaları, Uruguay ve Suudi Arabistan'la yer aldığı J grubunda başladı. İspanyollar ilk maçında turnuvanın flaş kalecisi Vozinha'yı geçemedi ve Dünya Kupası'na puan kaybıyla başladı. Devamında Suudi Arabistan ve Uruguay'ı mağlup eden De La Fuente'nin öğrencileri gol yemeden bir üst tura yükseldi. Eleme etabında da kalesinde çok az sayıda pozisyon gören İspanyollar son 32'de Avusturya'yı 3-0'la turnuva dışına itti. Bir sonraki turda Portekiz'i nöbetçi golcüsü Merino'nun 90+1'de fileleri sarstığı maçta 1-0 mağlup ederek Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası defterini kapattı. Çeyrek finalde Belçika ile karşılaşan Matadorlar turnuvada ilk ve tek golünü bu maçta yedi. 1-1'lik skorla girilen karşılaşmanın son bölümünde bir kez daha sahne alan Merino takımına yeniden turu müjdeledi. Yarı finalde Dünya Kupası'nın en büyük favorisi Fransa'yı net bir oyun ve 2-0'lık skorla geçen İspanya, Dünya Kupası finalinde Messi'li Arjantin'e rakip oldu. Fransızlara 90 dakikada sadece 3 isabetli şut izni veren Matadorlar, Arjantin'in ise 90 dakikada şut çekmelerine dahi müsaade etmedi. Uzatmada Ferran Torres'in attığı gol İspanya'yı bir kez daha dünya futbolunun zirvesine taşıdı. Dünya Kupası'nda oynadığı 8 maçta kalesinde sadece 1 gol gören İspanyollar, turnuva tarihinde en az gol yiyen şampiyon unvanını eline geçirerek kırılması zor bir rekora imza attı. Henüz bebekken Lionel Messi'nin küvette yıkadığı Lamine Yamal, Messi'yi Dünya Kupası finalinde yıkan isim olarak kayıtlara geçti. Avrupa şampiyonluğunun ardından Dünya Kupası'nda da zafere uzanan İspanyollar 2008 ve 2010'da başardığı dubleyi tekrarladı. Euro 2012'yi de kazanan Matadorlar futbol tarihinin en dominant dönemlerinden birine imza atmıştı. De La Fuente'nin öğrencileri 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da kupaya uzanarak bir kez daha üçlemeye imza atmayı hedefleyecek.
0: Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin yaz tatilini geçirmek için Edirne'deki Kapıkule sınır kapısından ülkeye girişleri sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sınır kapısında gurbetçileri karşıladı.
5: Ülkeye giriş yapanlara yerel lezzetlerden ikram etti. Sınır kapısında gurbetçileri karşıladı.
6: Yaklaşık 7,5 milyon vatandaşımız yurt dışında yaşıyor. Ve onlar aslında sadece ülkemiz için bir değer değil, kendi ülkeleri için birer değer. Ve iki ülke arasında özellikle birer köprü vazifesi üstlenmekte.
5: Yıllık izinlerini ülkelerinde geçirmek üzere yola çıkan gurbetçilerin Edirne'deki Kapıkule sınır kapısından Türkiye'ye girişleri sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sınırdaydı. Bakan Göktaş Türkiye'ye gelen gurbetçileri karşıladı. Edirne'nin yerel lezzetleri tava ciğeri ve kavala kurabiyesi ikram etti. Bakan Göktaş alınan tedbirler sayesinde gurbetçilerin artık çok daha kısa sürede yurda giriş yapabildiğini söyledi. Bekleme süresinin 38 dakikaya kadar düştüğünü belirtti. Ayrıca günlük ortalama 48 bin gurbetçinin ülkeye giriş yaptığını ifade etti.
6: 22 Haziran'dan 15 Temmuz'a kadar buradan geçen yolcu sayımız 1 milyon 130 bin yolcu. Günlük ortalama 47.116 yolcunun geçtiğini geçiyor ve 289 bin araç günlük ortalama 12.037 araç geçiyor bu gümrük kapımızdan.
0: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çerçeve yasanın hazırlanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi partilerle görüşme turuna çıkıyor. Yasa ve süreç NTV'de doğrudan siyaset programında değerlendirildi ve bu yorumlarla da saati noktalıyoruz. Saat başında ise Osman Girgin ekranlarınızda olacak güne başlarken programıyla. Hoşça kalın.
7: Ya yasa çıkacak ya da yasa hazırlanacak, fakat biraz sonra konuşacağımız koşulların yerine gelmesi halinde yürürlüğe girecek. Bir ihtimal de Ekim ayına kalacak ama benim tahminim yasa genel çerçeveleriyle oluşturulacak, kabul edilecek ve bekletilecek diye düşünüyorum. Şimdi kabataslak tam bilmiyoruz neler var bugüne kadar konuşulanlar arasında. Birincisi silah bırakma şartı, yani bir silah bırakılacak. Ve tescil edildikten sonra güvenlik kuvvetleri ve istihbarat teşkilatı tarafından MGK'ya bildirilecek ve orada evet silah bırakılmıştır. Söz konusu yasa ya da süreç işleyebilir kararı çıkacak. Bu daha sonraki aşama. Ama neler var? Şimdi yasadan yararlanmak isteyenler yasa yürürlüğe girdikten sonra bir yıl deniyor. Bu 1,5 yıl da olabilir. İçinde başvurmak zorunda. Yani bunun bir süresi, sınırı olacak. Evet. Yani varsayalım ki yarın çıktı. Yarından itibaren bir yıl içinde yasadan yararlanmak isteyenler Türkiye'deki adalet mekanizmalarına ya da nasıl bir mekanizma kurulacaksa oraya geri dönmek istiyoruz diye talepte bulunabilecek. Bir yıl geçtikten sonra bunlar kabul edilmeyecek. Çünkü yasa da belli bir süre sonra yani kendini nasıl diyelim feshedecek. Yani geçerli olmayacak. Onun da belli bir süresi var. Burada suç işleyenler, işlemeyenler ayrımı. Yani örgüt üyesi ama silahlı eyleme karışmamış, terör eyleminde bulunmamış, lojistik faaliyette bulunmuş, medya faaliyeti ya da işte belki ifade özgürlüğü kapsamına giren bir takım faaliyetlerde bulunmuş. Bunlar arasında bir
8: ayrım yapılacak.
7: Gelenler 3 ile 4 ya da 3 ile 5 yıl arasında adli kontrole tabi tutulacaklar ve siyaset yapamayacaklar.
8: Böyle bir siyasi yasak gibi.
7: Siyasi yasak gibi olacak. Tabii ki şöyle bir şey de var. Yani bu dediğim gibi belli dönenler hakikaten işte o suç kapsamı ne olacaksa cezalandırılmayacak ama bazıları gelecek cezalarını çekecek ve belli bir süre sonra serbest bırakılacaklar. Burada önemli olan şu, hep Öcalan'ın koşulu, statüsü konuşuluyor. En büyük tartışma konusu da o. İşte Kandil'den gelen bir takım açıklamalar, onun da statüsünün çok netleşmesi, hatta serbest bırakılması vesaire gibi. Ama anladığımız kadarıyla İmralı'da koşulların biraz daha nasıl diyelim rahatlatılması ya da işte gevşetilmesi koşuluyla orada belki yeni bir bina, işte gelen gidenlerin biraz da artması, işte medya mensuplarının ya da farklı kesimlerden insanların ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olan bunların yaklaşık 300 kişi civarında olduğu söyleniyor. Bunlar bu yasadan
8: faydalanamayacak.
7: Örgütün lider kadrosu Türkiye'ye gelemeyecek. Bunlar da 1000 kişi civarında olduğu söyleniyor. Yani ya Avrupa'ya gidecekler ya Irak'ta işte aşağıya inecekler. Orada Kürt yönetimi sınırları içinde ya da başka ülkelere gidecekler. Ondan sonra tabii ki işte toplumsal yaşama entegrasyon gibi bir takım diğer maddeler ki o da kolay bir şey değil hakikaten. Zorlu aşamalar gibi birçok özet olarak bu şekilde işleyecek. Burada önemli olan hakikaten işte Öcalan'ın statüsü tam nasıl belirlenecek? Bir af yok, bir umut hakkı yok. Dediğim gibi işte 300 kişiye bunlar tanınmıyor. Ve Öcalan bugünkü görüşmede neler söyledi ya da işte devlet bunu nasıl karşılayacak onu göreceğiz. Evet. Kandil de şunu söylüyor. Biz diyor Öcalan'ın söyleyeceği her şeye uyacağız. Bizim için tek şey odur. Karar verici. O bir karar verirse biz de bundan geri dönmeyeceğiz diyor. Bakalım.
9: Tartışma konusu olan bazı hususlar var. Mete Bey de ifade etti. Mesela bu silahlı örgüt üyesi olmakla birlikte suç işleyenler işlemeyenler ayrımının yapılması noktasında bir ihtilaf var. Hem Kandil hem DEM Parti bu tür bir ayrımın yapılmaması gerektiğini ve bütüncül bir bakışla meselenin ele alınması gerektiği kanaatindeler. Bir ikinci ihtilaf noktası Öcalan'ın statüsü. Yine hem Kandil hem DEM Parti bu yasada Öcalan statüsünün net bir şekilde belirlenmesini ve bundan sonraki sürecin bu net statü üzerinden yürütülmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Ve üçüncü bir hususta yönetim kadrosunun, PKK'nin yönetim kadrosunun bu yasaya dahil edilip edilmeyeceği, en son Ruşen Çakır'la söyleşisinde duran kalkan hepimiz gelmek istiyoruz, hepimiz siyaset yapmak istiyoruz. Herhangi bir ayrım yapılmaması gerekir ifadesini kullanmışlardı. Ama bugün yine Kandil'de yapılan açıklamada bu yönetim kadrosunun Türkiye'ye gelmesinden ziyade Öcalan'ın statüsünün çok daha belirleyici olduğu net bir şekilde ifade ediliyor. Yani Öcalan'ın rahat çalışma koşullarına sahip olacağı bir statünün bu yasal süreç açısından hayatiyet taşıdığı ifade ediliyor. Şimdi bu alanlarda bir farklı görüşler var muhtemelen sürecin tarafları arasında. Ama kanaatimce bu anlaşılmayacak veya orta noktada buluşulmayacak ihtilaflar değil. Bugün İmralı'da yapılan görüşmede yarın muhtemelen İmralı heyeti buna dair bir açıklama yapar. Zaten Meclis Başkanı Kurtulmuş'un DEM heyetiyle de yapacağı bir görüşme var. Oradan bunların izlerini alabiliriz. Dolayısıyla hızlanan trafik bu anlamda hem İmralı ile hızlanan trafik hem de Meclis Başkanı'nın bir diplomasiye, partilerle bir diplomasiye başlayacak olması burada uzlaşmaya dair izlerin daha da güçlendiğini bize gösteriyor. Bir husus önemli, özellikle Meclis Başkanı'nın yarın yapacağı görüşmelerle ilgili bir husus önemli. İktidar başından itibaren bu projeyi salt bir iktidar projesi olarak veya AK Parti, MHP ve DEM'in içerisinde yer aldığı bir proje olarak sunmamaya özel bir gayret gösteriyor. Yani bunun çünkü bu önemli bir sorun. Bunun bir siyasi maliyeti olacak. Bu siyasi maliyetin bütün partiler tarafından bir şekilde üstlenmesine yönelik bir ihtimamı var. Meclis komisyonunun kurulmasının gayesi buydu. Komisyondan raporun neredeyse oy birliğiyle çıkması için gösterilen çabanın gayesi buydu. Muhtemelen mecliste yapılacak olan görüşmelerde de bütün partilerin veya bütün partiler olmasa bile bütüne yakın partilerin uzlaşmasıyla bunu geçirmeye çalışacak ki bu bir başından itibaren ifade edildiği gibi bir devlet projesi olarak topluma sunulabilsin. Bu anlamda bir siyasi mutabakat arayışı çok net bir şekilde kendisini gösteriyor. Bu yasa büyük bir ihtimalle bugün aldığımız işaretlerden dolayı bu yasa çıkacak ama asıl hem bu yasanın içeriği üzerine odaklanmamız gerekiyor hem de bu yasadan sonraki süreç üzerine odaklanmamız gerekiyor ki yasanın kendisinden beklenen faydayı doğurabilmesi için. Şimdi bu tür yasaların başarılı olması veya bu tür süreçlere katkıda bulunabilmesi için bir takım özellikler ihtiva etmesi gerekiyor. Yani bir kere güvenlik algısının toplumda yerleşecek derecede güçlü bir yasa olması lazım. Yani insanların artık herhangi bir şekilde bu meseleden kaynaklı bir güvenlik kaygısının olmaması lazım ve bunu ortadan kaldıracak bir içerikte olması gerekiyor bu yasanın.
10: Şu anda geldiğimiz aşamaya bundan 6 ay önce gelebilir miydik? Gelebilirdik. Ha, dış politikada da İran'da efendim savaş oldu, işte Suriye'de gelişmeler vardı. Bunlar da engel olmuş olabilir mi? Olabilir. Doğru. SDG'nin işte bir Şam'la entegre oluyorum, bir olmuyorum. İşte birey olacağız, yok tabur olarak olacağız gibi. Orada da bir süreç söz konusuydu. Zannediyorum onlar da beklendi ama burada da bir tıkanıklık söz konusuydu. Bu tıkanıklık bu vesileyle aşılacak gibi görülüyor. Nasıl? İşte ara bir formül, bir işte yasanın çıkartılmasıyla birlikte insanlara, dağdaki insanlara, terör örgütü mensuplarına neye ne kadar devletin tahammül edebileceğinin sınırları bu çerçeveyle çizilmiş olacak. Yani Mete Bey söyledi, belki tekrar etmeye gerek yok ama onun belki söylemediği yerlerin altını çizeyim ben. Evet, yani suça bulaşmamış olan insanlar hiçbir yasa yapmaya gerek yok. Zaten etkin pişmanlıktan faydalanıp gelebilirlerdi. Örgüt tepe liderlerine herhangi bir şey verilmiyor. Başta da yoktu, şimdi de yok. Peki bu yasa kime yarıyor? Muhtemelen orta kademedeki insanlara yarıyor. Yani bir şekilde suça bulaşmış, eline silah almış ve bu silahı kullanmış olan insanların durumunun ne olacağı ile ilgili bir düzenleme yapılıyor gibi görülüyor. Peki nedir onlara verilen şey yahut da gösterilen tahammül? Muhtemelen işledikleri suçun niteliğinden nitelikleri arasında terörün üstü çizilecek. Ve işledikleri suçla ilgili bir yargılama yine de yapılacak gibi görünüyor. Ama eğer herhangi birini öldürmemişlerse ya da zarar

0: Düzova'da siyaset yapın dendi bu insanlara senelerce. Bak silahı bıraktınız, bıraktığınız gibi de siyaset yapabiliyorsunuz denebilir ama öbür taraftan da eğer doğrudan doğruya dağ kadrolarının Türkiye'ye gelmesi ve siyasete girmesi söz konusu olursa DEM'de ya da işte DEM ve öncesinde sadece siyaset yaparak hiçbir şekilde teröre ya da silahlı tırnak içerisinde söyleyelim silahlı mücadele, biz buna terör diyoruz, silahlı mücadeleye katılmamış olan insanlar, yani siyasi olarak mücadele etmiş olan insanların koltuklarını alabilirler. Çünkü ilginç bir şekilde PKK konusunda diğer terör örgütlerinde ve görmediğimiz bir şey var. Dağ kadroları siyasi kadrolardan daha kıdemli görünüyor. Daha hiyerarşi olarak üstte görünüyorlar. Hı hı. Oysa işte ne bileyim İra'da öyle değildi ya da İspanya'da öyle değildi vesaire. Siyasi kadrolar aynı zamanda askeri kadroların da ya da ne diyelim terör örgütünün de önderliğini yapıyorlardı. Burada durum biraz farklı gibi görünüyor. Hani onları siyasete sokarken senelerdir siyaset yapan, meşru siyaset yapan insanların tasfiyesine sebebiyet vermiş olur evet. muyuz? Ha, bu da onu engelleyecek bir şey bu insanların 3-5 sene boyunca siyasete evet. girmiyor olmaları. Neyse uzun lafın kısası bir şekilde süreç tekrardan işlemeye başladı. Umalım ki bu Temmuz ayı öncesinde bu işi kotarabilsinler.
1: NTV Radyo. Reklam. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: NTV Radyo.

0: Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: İstanbul'da rüzgar hafif, sıcaklık 33 derece. Marmara'da da rüzgar hafif, Balıkesir 36, Çanakkale 37 derece. İç Anadolu güneşli, Ankara 34, Eskişehir 32 derece. Ege'de hava çok sıcak, İzmir 39, Manisa Denizli hattında gölge 39-40 derecelerde. Akdeniz güneşli, rüzgar kuru esiyor, Antalya 38, Hatay 37 derece. Karadeniz açık, Bolu 30, Samsun 28, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu geneli açık, Erzurum 30, Malatya 37 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
3: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %26'yı gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Acıbadem Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çavuşbaşı Elmalı arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Küçükçekmece, Tem'de ise Bahçeşehir Firuzköy arasında sabah yoğunluğu gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
0: İstanbul yol durumu. Burası NTV Radyo.

0: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sunar.
1: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 21 Temmuz Salı. Ben Zeynep Gülalp, haberlerle yayındayız. Milyonlarca öğrencinin beklediği yükseköğretim kurumları sınav sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara yksonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabiliyor. Bu seneki sınavda temel yeterlilik testinden 5, alan yeterlilik testinde 3, yabancı dil testinde de 5 birinci var. AYT matematik testinde bir sorunun yanıtı değiştirilmişti. Yargı kararı gereği soru iptal edildi. YKS'de iptal edilen soru sayısı böylece 2'ye yükseldi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, tercihli yaparken ilgi alanlarınızı, yeteneklerinizi ve hedeflerinizi dikkate almanızı, bilhassa yapay zeka, dijital teknolojiler ve geleceğin mesleklerine yönelik yeni lisans ve ön lisans programlarımızı dikkatle değerlendirmenizi tavsiye ediyorum açıklamasında bulundu. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ve 8 isim çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Dosya için hazırlanan bilirkişi raporuna yönelik ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Bazı para transferlerinin Ahbap'la dolaylı yoldan bağlantılı olduğu tespitine yer verildi. Tarafların işlem çevrelerinin birden fazla kişi üzerinden kesiştiği tespit edilmiştir denildi. Oğuzhan Uğur ise kişisel para transferlerinin şeffaf olduğunu söyledi. Hepsinin faturası var dedi. Herhangi bir suça karışmadığını ileri sürdü. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemedi. Futbolda bahis soruşturması kapsamında aralarında Galatasaray, Beşiktaş, Adana, Altay, Altınordu, Bandırma, Bolu, Balıkesir, Erzurum ve Gençlerbirliği spor kulüplerinde yöneticilik yapmış 17 şüpheli gözaltına alındı. 5'i tutuklama, onu adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik 15 kişinin de adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Gözaltına alınmayan 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları hız kazandı. Teklifin 27-28 Temmuz'da Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. NTV'nin edindiği bilgiye göre yasa için 15 Ağustos günü öne çıkıyor. Bu tarihin özel bir anlamı var. PKK ilk silahlı terör eylemini 15 Ağustos 1984'te yapmıştı. Kanunun 15 Ağustos'ta çıkarılarak terörün başladığı tarihte PKK sona erdi mesajının verileceği belirtiliyor. Adalet Bakanlığı terörle mücadelenin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılıklarının bünyesinde terör suçları soruşturma büroları kurulacak. Yalnızca terör suçlarıyla ilgilenecek bu bürolarda görevli Cumhuriyet Savcıları diğer soruşturmalara bakmayacak. Böylece terörle mücadelede uzmanlaşmış kadroların oluşturulması sağlanacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in beklediği karar çıkmadı. Yargıtay'ın CHP'nin mutlak butlan dosyasında kararını adli tatil sonrasında yani Eylül'de incelemesi bekleniyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre Özel yeni partinin kuruluş dilekçesini 27 Temmuz Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verecek. Partinin adının yeni parti olacağı, kurucular kurulununsa ağırlıklı olarak milletvekillerinden oluşturulacağı öğrenildi. Özgür Özel'in meclis grup toplantısında yeni parti ve yol haritalarına ilişkin bilgi vermesi bekleniyor. Bu grup toplantısının Özgür Özel'in son grup toplantısı olacağı belirtiliyor. Amerika ve İran arasında saldırılar 10 gündür aralıksız sürüyor. Washington yeni saldırı dalgası başlattı. Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırıların amacını İran'ın Hürmüz Boğazı'nda kabiliyetlerini yok ederek ticari gemilere saldırıları durdurmak olarak açıkladı. İran'da karşılık olarak Kuveyt'in Arifjan hava üssünü vurduğunu duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerika ile olan savaşın ilk günlerinde yaşananları anlattı. Türkiye'nin bu süreçte Kuzey Irak'taki terör örgütlerinin silahlandırılıp İran'a saldırmasını engellemede çok etkili bir rol oynadığını söyledi. Amerika ve İran arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Piyasalarda ise yüksek tansiyonun etkisiyle belirsizlik arttı. Petrol fiyatı kritik kabul edilen 90 doları aştı. Fiyatlarda 1,5 ayın en yüksek seviyesi görüldü. Brent petrolde yılın başından bu yana artış %46'yı geçti. Ons altın 4000 dolarda, gram altın ise 6000 lirada tutunmaya çalışıyor. Ons altında aylık kayıp %3,5, gram cephesinde ise kayıplar %2'ye yakın. İngiltere'de başbakan değişti. Keir Starmer, Kral Charles'a istifasını sundu. Kral, hükümet kurma görevini İşçi Partisi'nin yeni lideri Andy Burnham'a verdi. 56 yaşındaki eski Manchester Belediye Başkanı, İngiltere'nin yeni başbakanı oldu. Fenerbahçe yeni sezonun ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda çıkacak. Sarı lacivertliler Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi saat 21'de ağırlayacak.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi.

0: Sabahla başlıyoruz bugünün gazetelerine bakmaya. Rüşvetle ahbabı aklama tezgahı manşetini görüyoruz. Ahbap şeffaf denetlendi, yalanı itiraflarla yıkıldı. Bağımsız denetçi Emir Taşar, Haluk Levent'le 550 bin lira rüşvet karşılığı anlaştıklarını ve Ahbap'taki usulsüzlükleri görmezden geldiklerini açıkladı diyor bugün sabah. Bu haberi manşetine taşıyor. Hiçbir zaman Rum adası olmayacak bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, Defkoşa'daki törende dünyaya seslendi. Uluslararası toplum Kıbrıs Türk'ünün Rumlar kadar bu toprakların sahibi olduğunu artık kabul etmeli. Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacak. Türkiye yüzyılı aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de yüzyılı olacak diyor. Bu haberde sabahta yer buluyor. Milliyete bakıyoruz. Sahada kalpte İspanya Filistin manşetini görüyoruz. Dünya Kupası finali sahada İspanya ile Arjantin arasında oynansa da Netanyahu'nun Arjantin'e verdiği açık destek milyonları adeta bir İsrail Filistin kapışması izleyecekmiş psikolojisiyle ekran başına kilitledi diyor bugün Milliyet. Özel yolları ayırıyor. CHP'de yol ayrımında son viraja girildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni partisinin 24 Temmuz Cuma günü ilan edilmesi bekleniyor. Özel'in mecliste CHP çatısı altında bugün son grup toplantısı yapması, yeni partiye ilişkin de mesaj vermesi öngörülüyor deniliyor Milliyet gazetesinde. Yasada hedef ortak imza bir diğer başlık. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler sürecin yasal altyapısını oluşturacak çerçeve yasaya çevrilirken Meclis Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kuruluşunda olduğu gibi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bu kez de yasa için devreye girdi. Kurtulmuş yasanın en geniş mutabakatla ve partilerin ortak imzasıyla meclise sunulması için görüşme trafiğine başlıyor diyor bugün yine Milliyet. Hürriyet'in manşeti Türkiye engel oldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Sarakçı, Amerika ile İsrail'in ülkesini bölme planlarının Türkiye sayesinde engellendiğini söyledi. Arakçı, Türkiye sağlam durdu dedi. Bakan Arakçı, önceki akşam katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin tutumunun İran'ın kaderini nasıl değiştirdiğini anlattı. Arakçı, Amerika ile İsrail'in İran'ı bölmek istediğini, savaşın dördüncü günü Trump'ın Iraklı Kürt liderleri aradığını söyledi. Arakçı, aynı akşam kendisinin de hem Kürt liderlerle hem de Dışişleri Bakanı Fidan'la görüştüğünü açıkladı. İranlı bakan Fidan'la görüşmenin ardından Türkiye'nin bu duruma sessiz kalmadığını ve hemen devreye girdiğini anlattı. Türkiye bu süreçte çok etkili bir rol oynadı. Türkler hem Amerikalılarla görüştü hem de bu konuda çok sağlam bir duruş sergiledi. Bu kolektif çabalar İran'ı bölme ve iç karışıklık çıkarma komplosunun başarısız olmasını sağladı diyor. Arakçı'nın bu sözleri de bugün Hürriyet'in manşetinde yer buluyor. Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu. Karadeniz'de bir Türk gemisi daha hedef oldu. Türk firmasına ait kuru yük gemisi Ukrayna açıklarında vuruldu deniliyor bugün Hürriyet'te. Yeni Şafak'a bakalım. İspanya dünyayı kazandı manşetiyle çıkıyor Yeni Şafak gazetesi. İspanya sadece 2026 FIFA Dünya Kupası'nı değil Filistin'in acısını paylaşan politikasıyla dünyayı da kazandı. İsrail ve birkaç ülke hariç tüm dünya finalde Arjantin'e karşı İspanya'yı destekledi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte de Gazze'den New York'a İspanya ve Filistin bayraklarıyla kutlamalar yapıldı deniliyor bugün Yeni Şafak'ta. Cumhuriyet gazetesi yeni parti için geri sayım manşetiyle çıkıyor. CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin milletvekili sayısı 80'in üzerinde olacak. Hukukçu kadroların teknik kurucu kadro olmasından vazgeçildi. Milletvekilleri kurucu kadroyu oluşturacak. Hiç boşluk vermeden ana muhalefet pozisyonu korunacak. Meclis tatile girer girmez kuruluş dilekçesi verilecek deniliyor. Bugün Cumhuriyet'in manşetinde yer alıyor bu haberde. Akşam gazetesi ise manşetine Mavi Vatan'a Beach Engeli başlığını taşıyor. Ege ve Akdeniz'de özel işletmeler halk plajlarını işgal etti. Meşhur ifadeyle beachler sahilleri kapattı, vatandaş denize giremiyor diyor bugün akşam. Aidatlar bahiste patladı. İstanbul'da bir yöneticinin sitenin parasıyla 22,5 milyonluk bahis yaptığı iddia edildi. İcralık olan site sakinleri suç duyurusunda bulundu diyor bugün yine akşam gazetesi. Postaya da bakalım. 5. yaşında ikinci hayat manşetini görüyoruz. 3 yaşında lösemi teşhisi konan Erva Özel, Ankara Lösanti Hastanesi'ndeki 2 yıllık tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Yeni hayatına da Bodrum'da lösemili çocuklar tatil köyünde kendisi gibi kanseri yenen akranlarıyla tatil yaparak başladı diyor. Bugün Postada bu manşetle çıkıyor. Konser pazarı 200 milyon dolar bir diğer başlık. Coğrafi konumu, güçlü turizm altyapısı ve bazı ülkelerdeki vize ambargoyla uçuş kısıtlamaları nedeniyle İstanbul bölgenin konser buluşma noktası haline geliyor. Konser pazarı 200 milyon dolara koşuyor. Konser için gelen yabancı ziyaretçiler kişi başı 3000 dolara varan harcama yapıyor diyor bu haberde. Yine bugün Posta'nın ilk sayfasında yer buluyor. Gazetelerin ilk sayfalarına ve manşetlerine baktık. Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından ayrıntılarla burada olacağız.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Konya-Afyonkarahisar yolunun 54-58. Kilometrelerinde ve Samsun Çarşamba yolunun 5-6. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
6: Ardento.
7: Mobile Systems.
8: Reklam.
9: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
10: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
11: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
12: Canlı izleme ve geriye dönük kayıt imkanı sunan Mobiliz araç içi mobil kamerayla filonuz her an kontrolünüz altında. Mobiliz araç içi mobil kamera. Aracınızın dijital gözü. Mobiliz, yolun ötesinde.
13: Mobiliz.
14: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
15: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
16: Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
17: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Reklam.
5: NTV Radyo.
3: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
6: Ardento, Ardento.
7: Mobile Systems.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Milyonlarca öğrencinin beklediği yükseköğretim kurumları sınav sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara yksonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabiliyor. Bu seneki sınavda temel yeterlilik testinde 5, alan yeterlilik testinde 3, yabancı dil testinde de 5 birinci var. Şimdi ayrıntıları alacağız Ankara'dan Öykü Tüccar'dan.
18: Yaklaşık bir saat önce saatler 5.50'yi gösterdiğinde üniversite adaylarının aslında merakla beklediği o sonuçlar açıklandı. An itibariyle de ÖSYM'nin internet sitesinden bu sonuçlara erişebiliyorlar. Bu yıl sınavda bir sorunun iptal edildiği, bir sorunun da cevabının değiştirildiği duyurulmuştu. Zira alan yeterlilik testindeki bir matematik sorusunda eğitimciler iki yanıt olabileceğine dair bir itirazda bulunmuştu. ÖSYM'de bilirkişi raporu sonucunda soruyu iptal etmek yerine cevap şıkkının değiştirildiğini açıklamıştı. Ancak bu durum bir aday tarafından yargıya taşınmıştı. Biz de bunu haberlerimize konu etmiş, ekranlara taşımıştık. ÖSYM'nin bugün açıkladığı sonuçlarla birlikte internet sitesinde bir açıklama da yayımlandı. Bu açıklamada aslında cevabı değiştirilen, cevap şıkkı değiştirilen matematik sorusunun da yargı kararıyla iptal edildiği duyuruldu. Toplamda ikiye yükselmiş oldu böylelikle iptal kararları. Bu ne anlama geliyor? Bu testler bir soru eksik olarak değerlendirilecek ve bu iptal edilen soruların katsayıları kalan sorulara bölünecek. Adaylar bu kadar soru üzerinden bir değerlendirmeye tabi tutulacaklar. Bir diğer önemli ayrıntı, tabii ki birinciler her yıl merakla bekliyoruz. Hangi ilden kaç birinci çıktı, hangi testte kaç kişi birinci oldu diye. Bu yıl 13 birinci var, ancak 13 birincinin 10'unun İstanbul'dan çıkması oldukça dikkat çekici. Özellikle bir isim var ki o da Kabataş Erkek Lisesi'nden, Şerif Efe Dartar. Hem temel yeterlilik testinde hem de alan yeterlilik testinin sayısal branşında birinci oldu. Onu yine Kadıköy Anadolu Lisesi'nden Doğa Erdemir izliyor. Doğa Erdemir de hem temel yeterlilik testinde hem de yabancı dil testinin İngilizce branşında birinci olan isim oldu. Bu iki isim her iki testte de başarı göstermeleriyle bir adım daha öne çıktı. Onları ifade edebiliriz. Geçtiğimiz saat dilimi içerisinde elimizde olmayan bir diğer veri, sınava ilişkin sayısal veriler. Onlar da belirli olmuş oldu. Alan temel yeterlilik testine başvuran 2 milyon 425 bin adayın 2 milyon 255 bini sınava girdi. Yani 170 bin aday sınava başvurduğu halde katılmadı. Bu da önemli bir bilgi. Bu yıl özellikle temel yeterlilik testinde kadın adayların, erkek adayların ise alan yeterlilik testinde daha başarılı olduğu görüldü. Geçmiş yıllara baktığımızda temel yeterlilik testinde 12. sınıf öğrencilerinin doğru ortalamalarında da aslında benzer bir grafik izlediğini görüyoruz. Yalnızca 40 soruluk Türkçe testinde geçtiğimiz yıl 21,7 olan doğru ortalaması bu yıl 20,5'e düşmüş durumda. Türkçe testi hariç hem alan yeterlilik testinde hem de temel yeterlilik testinin diğer testlerinde, alt testlerinde aslında doğru ortalamalarının geçen yıla benzer olduğunu da söyleyebiliriz. Bunun neden altını çiziyorum? Şu yüzden altını çiziyorum. Adayların doğru ortalamaları ve bu ortalamalarla elde edecekleri puanlar aslında bizim öğleden sonra açıklanmasını beklediğimiz yerleştirme ve tercih kılavuzuna ilişkinde bir bilgi veriyor olacak. Bir kez daha ifade edelim. Sonuçlar açıklandı. An itibariyle erişilebilir vaziyette internet sitesi üzerinden ÖSYM'nin üniversite kontenjanları ve tercih takvimi ise öğleden sonra açıklanmasını beklediğimiz kılavuzla belli olacak.
0: Öykü Tüccar Ankara'dan aktardı. Yükseköğretim kurumları sınavı sonuçlarının ayrıntılarını aldık. Şimdi sonuçlara bir değerlendirme alacağız. Eğitim yöneticisi Burak Kılanç, NTV'de Osman Girgin'in sorularını yanıtlıyor. Ortak yayında kulak veriyoruz.
8: Tabii değerlendirme yapabilmek için ilk etapta bütün verilerin ÖSYM tarafından açıklanmasını beklemek gerekiyor. Ve ben hani çok kabaca ilk gelen verilerden baktığımızda geçen seneye kıyasla net ortalamalarında çok büyük bir farklılık olmadığını görüyorum. TYT ile ilgili bende bir kıyaslama var. Temellik, yeterlik testi, ortak payda oluşum gibi onun üzerinden gittim. Mesela geçen sene 21,7 olan Türkçe ortalamasının 20,5'a düştüğünü görüyoruz. Ama 9,7 olan sosyal ortalamasının 10,2'ye çıktığını görüyoruz. Tabii şimdi bakın şunu söylemekte fayda var. Yani yığılmalar, kaç net olduğu, arttı mı, arttı mı, artmadı mı, düştü mü, Bunlar açıkçası eğitimcilerin işi, adayların işi değil. Adayların bakması gereken tek bir şey var. O da sınav sonuç belgesindeki yerleşme başarı sıraları. Tercihler başarı sırası dikkate alınarak yapılır. Öyle olduğu için sosyal medyada maalesef bu gibi konuları biraz fazla gündeme getirip popüler olmaya çalışan bazı kişiler oluyor. Bu yanılgıya düşmesin adaylarımız ve aileler. Şu anda isabetli bir tercih yapmak için işin matematiksel tarafı nispeten daha kolaydır. Çünkü başarı sıramızı dikkate alacağız. Hedeflediğimiz bölümlerin geçen seneki başarı sırasıyla tabandaki en son giden öğrencisinin karşılaştıraraktan bir fikir yürütüp tercih listemizi açıkta kalmayacak şekilde oluşturmamız gerekecek. Ama şunu da söylemek isterim. Değerli velilerimiz şunu bilsinler. Türkiye merkezi yerleştirme konusunda çok ciddi bir bilgi birikimine sahip. Hem devlet kurumları olarak hem de rehber öğretmenler olarak, eğitimciler olarak. Onun için işin matematiksel tarafıyla bir sıkıntı yaşamayacaklar. Şöyle bir istatistik de vereyim. Yıllardır değişmiyor neredeyse. Üniversiteye yerleşen öğrencilerin yarısı ilk üç tercihine yerleşiyor. Bir başka ifadeyle oldukça üst sıralardaki tercihlerine yerleştirebilme becerisini kazanmışız. Onun için işin matematiksel tarafıyla ilgili bir sıkıntı yaşamayacağız. Ama biliyoruz ki üniversitesinden ve tercih ettiği bölüm meslekten mutlu olmayan çok sayıda öğrenci var. İşte buraya belki odaklanmak gerekiyor. Tercih dönemi ki acele etmeye gerek yok. Tercih dönemi ne zaman olacaktır? Fiilen başladı. Yani bugünden itibaren artık adaylar ellerindeki sınav sonuçlarını aldıktan sonra gözlerine kestirdikleri hem işte il olarak, yerleşim olarak, üniversitenin etiket değeri olarak, kendi eğilimleri olarak pek çok şeye bakarak gidip yerinde ziyaret ederek tercih edecekleri, tercih listelerine yazacakları üniversiteli bölümleri ziyaret etmeye başlayabilirler ama geçen sene mesela 19 Temmuz'da açıklanmış sınav sonuçları 1-13 Ağustos arasında resmi olarak Ankara'ya 24 tercihlerinde bildirebildikleri süreç başlamış. Bu senede demek ki işte Temmuz'un sonu, Ağustos'un ilk 10 günü içinde resmi olarak tercihleri Ankara'ya bildirmeye, ÖSYM'e bildirmeye ile ilgili bir süreç yaşayacağız. Herhalde Ağustos'un 20'sinden sonra nereye yerleştikleri ya da yerleşemiyorlarsa arzu etmeyiz ama sonuç karşımıza çıkacak. Ondan sonra üniversiteye kesin kayıt işlemleri vesaire vesaire.
13: Kılavuz açıklanmadan pek çok şeyi konuşamayacağımızı biliyorum ama yine de şöyle bir soru da soralım. Sizden de bunu da duymak ve aslında çocuklara da aktarmak isteriz. Şimdi pek çok evde konuşulurken bugün mutluluktan bu sonuçlar açıklandığında gözyaşı dökenler var. Olduğu gibi mutsuzluktan dökenler var. Ama hayattaki en kolay sınav olduğunu şimdiden söyleyebiliriz herhalde bu sınavın. Keşke bu sınavlar olmasa ve hayatımız böyle test edilmese ama koca bir hayat yolunda çok da kafaya takılmaması gereken bir şey herhalde bu. Bunu bir altını çizelim böyle kaygıyla izleyen izleyicilerimiz ve öğrenci adayları varsa. Bir de şunu sormak istedim size. Şimdi evlerde şu konuşuluyordur. İki soru iptal edildi. Bu sorular iptal edildiğinde daha da kafa karışıklığı ve moral bozukluğu olabiliyor. Doğru sayılar işte o soru iptal edilmeseydi şöyle olabilirdi ya da bu kadar sıralamada öne geçecektim gibi gibi. Bunlar ne kadar etkiler? Bu ortalamalar nasıl etkiler? Bugünkü çocuklara ilk etapta neler söylersiniz şimdi?
8: Bir defa bunları tartışmak abesle iştigaldir Osman Bey. Çok net söyleyeyim. Sonuçta eğitimciler, yargı hep birlikte ortak akılla bu işin doğrusunun bu olduğuna karar vermişler. İki soru iptal edilmiş. O iki soru sanki yok gibi. Öyle olduğu için öyleymiş, böyleymiş, şöyle olsaydı, böyle olduysa. Hayır, önümüzde net bir tablo var. Herkes tabir yerindeyse boyunun ölçüsünü aldı. Şu anda başarı sırası ortada. Bundan sonra yapılması gereken görev, iyi yapılması gereken görev, geleceğe yönelik gencin kariyerini belirleyecek, öğrencilik yaşantısında mutlu olacağı, pişman olmayacağı doğru üniversite bölümleri önümüzdeki haftaları, günleri bir dakikasını bile kötü harcamadan iyi değerlendirmek. Artık isabetli doğru tercih yapma zamanı. Öyle olduğu için bu gibi boş konularda tartışmaktan, zaman harcamaktan vazgeçsin adaylarımız. Üzülmesinler çünkü yani soru bana iptal oldu, sana olmadı şeklinde bir değerlendirme yapamazlar. Herkes için iptal oldu. Öyle olduğu için önemli olan oradaki yerleştirme başarı sırası. Buna bakaraktan kılavuz da yayınlandıktan sonra mantıklı bir şekilde tercihlerini yapsınlar. Dediğim gibi işin matematiksel tarafı ile ilgili pek çok yazılım var. Yok Atlas var. Yani her ne kadar içerik anlamında geçmiş yıllarla kıyasladığımızda belki %30'una düşmüş olsa da tercih döneminde iyi iş görecek hala bilgiler var. Öyle olduğu için buradan da YÖK'e bir mesaj göndermiş olalım. Lütfen YÖK Atlas sadece bir tercih sihirbazı gibi konumlandırmasınlar. Oradan pek çok doktora, master seviyesinde tez çıktı, makale çıktı. Çok kıymetli bilgiler vardı. Eski haline gelmesini bekliyoruz. Bakın şunu söyleyelim Osman Bey. Tercih döneminde yarın bugünden daha çok şey bileceğiz. Hatta şöyle söyleyelim. Öğleden sonra kılavuz yayınlandığında şu andakinden çok fazla şey bileceğiz.
0: Eğitim yöneticisi Burak Kılancı'nın değerlendirmelerini dinledik. Gündemdeki diğer başlıklarla devam edelim. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ve 8 isim çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Dosya için hazırlanan bilirkişi raporuna yönelik ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Bazı para transferlerinin Ahbap'la dolaylı yoldan bağlantılı olduğu tespitine yer verildi.
19: Oğuzhan Uğur ve Ahbap Derneği arasında bir para transferi kaydına rastlanmadı. Ancak dolaylı olarak mali bağlantı bulunduğu belirtildi. Söz konusu hesapların Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile irtibatlı olduğu ifade edildi. Bu tespitler Oğuzhan Uğur ile ilgili bilirkişi raporundan. Rapora göre Oğuzhan Uğur'un hesaplarında 1066 işlemde toplam 24 milyon lira işlem hacmi oluştu. İşlemler özellikle 2023 yılından itibaren sıra dışı şekilde arttı. Mali bilirkişi raporunda Ahbap Derneği'ne doğrudan maddi destek verilmediği anlatıldı. Öte yandan Uğur'un toplam 800 bin lira gönderdiği 3 kişinin başka bir hesaba para aktardı. Bu hesabı kullanan kişinin de Ahbap soruşturması zanlılarından Yeliz Kaya'ya 550 bin lira değerinde para transferi yaptığı belirtildi. Tarafların işlem çevrelerinin birden fazla kişi üzerinde kesiştiği tespit edilmiştir denildi. Oğuzhan Uğur ise kişisel para transferlerinin şeffaf olduğunu öne sürdü. Hepsinin faturası var dedi. Ahbap'ın faaliyetlerinde yer almadığını öne sürdü. Deprem yardımlarında sadece Ahbap'ın değil, devlet kurumlarının da bank hesaplarını paylaştığını söyledi. Hesabıma bir kuruş bile yatmamıştır diyerek suçlamalara yanıt verdi. Herhangi bir suça karışmadım diyerek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemedi.
0: Futbolda bahis soruşturması kapsamında aralarında kulüp yöneticilerinin de olduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. 5'i tutuklama, 10'u adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik 15 kişinin de adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada bazı yöneticilerin yüzlerce kez bahis oynadığı tespit edilmişti. Bu doğrultuda 2020-2026 yılları arasında yasal bahis siteleri üzerinden kupon yapan isimler mercek altına alındı. Galatasaray, Beşiktaş, Adana, Altay, Altınordu, Bandırma, Bolu, Balıkesir, Erzurum ve Gençlerbirliği spor kulüplerinde yöneticilik yapmış 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübüne, rakip takım lehine ya da gol bahislerine kupon yaptığı belirlendi. Gözaltına alınmayan iki şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa ne zaman meclise gelecek, teklif ne zaman yasalaşacak? Kamuoyu uzun süredir bu sorunun yanıtını bekliyor. NTV'nin edindiği bilgiye göre 15 Ağustos günü öne çıkıyor. Bu tarihin özel bir anlamı var. PKK ilk silahlı terör eylemini 15 Ağustos 1984'te yapmıştı. Kanunun 15 Ağustos'ta çıkarılarak terörün başladığı tarihte PKK sona erdi mesajının verileceği belirtiliyor.
20: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları hız kazandı. Teklifin 27-28 Temmuz'da meclis başkanlığına sunulması bekleniyor.
21: Meclisimizi kapatırız. Tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir ve bu yasada görüşülebilir. Bu tip alternatiflere açığız şu anda.
20: Gündemdeki kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından meclis tamamen kapanmayacak. Genel kurul 15 Ağustos'a kadar çalışmalarına ara verecek. Bu süreçte 12 maddeden oluşması beklenen çerçeve kanun düzenlemesi Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Kanunun yasalaşacağı tarih ise merak konusu. Edinilen bilgiye göre PKK'nın ilk silahlı saldırısını yaptığı 15 Ağustos tarihi öne çıkıyor. Kanun teklifinin bu tarihte yasalaşmasıyla doğduğu gün PKK'yı feshettik mesajının verileceği öne sürülüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da siyasi parti turlarına hazırlanıyor. Kurtulmuş ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile daha sonra DEM Parti eş genel başkanlarıyla görüşecek. Kurtulmuş süreç yasası ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir araya gelecek. Meclis Başkanı çarşamba günü de AK Parti grubunu ziyaret edecek.
21: Devlete karşı işlenmiş bir takım suçları evet devlet affedebilir. Ama kişilere karşı işlenmiş suçlarda devletin orada kişinin hakkına girmesinin doğru olmayacağını hep düşünüyoruz. O yüzden bunu bir hani genel af gibi beklentiyi çoğaltmak bence doğru değil.
20: Öte yandan DEM Parti heyeti de İmralı Adası'na gitti. Ziyarette süreç kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemenin ele alındığı belirtiliyor.
0: Adalet Bakanlığı terörle mücadelenin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılıklarının bünyesinde terör suçları soruşturma büroları kurulacak. Yalnızca terör suçları ile ilgilenecek bu bürolarda görevli Cumhuriyet Savcıları diğer soruşturmalara bakmayacak. Böylece terörle mücadelede uzmanlaşmış kadroların oluşturulması sağlanacak.
1: Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde terör suçları soruşturma büroları kurulacak. Bu bürolar yalnızca terör suçları ile ilgilenecek, diğer soruşturmalara bakmayacak. Burada görevli Cumhuriyet Savcılarına nöbet, duruşma savcılığı veya başka bir görev verilmeyecek.
4: Hukuk mesleklerine giriş sınavında
1: Adalet Bakanı Akın Gürley'in imzasını taşıyan yazı 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Yazıya göre terör suçlarına ilişkin bütün iş ve işlemler artık terör suçları soruşturma bürosu tarafından gerçekleştirilecek. Böylece terör suçları tek merkezden uzmanlaşmış Cumhuriyet Savcılarının sorumluluğunda ve ülke genelinde ortak bir uygulamayla yürütülecek. Yeni uygulamayla terörle mücadelede adli makamlarla kolluk birimleri arasındaki koordinasyon da güçlendirilecek. Bu çerçevede Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Suçları Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda her ayın ilk haftasında değerlendirme toplantısı yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı terörle mücadele daire başkanlarının katılımıyla gerçekleşecek toplantılarda terörle mücadele ilişkin konular masaya yatırılacak. Ayrıca Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Suçları Daire Başkanlığı Türkiye genelinde yürütülen terör soruşturmalarına ilişkin istatistikler hazırlayarak ilgili birimlerle paylaşacak.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararına yaptığı itirazı Yargıtay'a taşımış, bu başvurudan sonuç alamazsa yeni parti kuracağını bildirmişti. Adli tatil başladığı için Yargıtay'ın bu dosyayı en erken Eylül'de incelemesi bekleniyor. Bu Özgür Özel'in kısa sürede yeni parti kuracağı anlamına da geliyor.
22: Gözümüz kulağımız pazartesi günü Yargıtay'da.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel'in beklediği karar çıkmadı. Yargıtay'ın CHP'nin mutlak butlan dosyasında kararını adli tatil sonrasında yani Eylül'de incelemesi bekleniyor.
23: Bitmez arkadaşlar, bitmez. Eylül'de de bitirmezler. Amaç Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartıştırmak.
1: Kulislere yansıyan bilgilere göre Özel yeni partinin kuruluş dilekçesini 27 Temmuz Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verecek. Partinin adının Yeni Parti olacağı, Kurucular Kurulu'nun ağırlıklı olarak milletvekillerinden oluşturulacağı öğrenildi. Özgür Özel'in meclis grup toplantısına yeni parti ve yol haritalarına ilişkin bilgi vermesi bekleniyor. Bu grup toplantısının Özgür Özel'in son grup toplantısı olacağı belirtiliyor.
23: Sayın Genel Başkanımız olağan grup toplantısını yapacaktır ve olağan grup toplantısında da elbette ki süreçle ilgili kendi değerlendirmelerini yapacaktır.
1: Özgür Özel bu hafta grup toplantısının ardından bir dizi görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Özel'in ilk olarak kendi dönemindeki il başkanlarıyla bir araya geleceği bildirildi. Özel daha sonra yine genel başkanlık dönemindeki parti meclisi ve MYK üyeleriyle toplantılar yapacak.
0: Kocaeli'de İzmit Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi dün. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık ifadeleri ve gizli tanık beyanları doğrultusunda İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen bazı ihaleleri incelemeye aldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet dahil 28 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan da var. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasından sonra CHP'den başkan vekili seçilen Sacit Terzi partisinden istifa etti. Kararını sosyal medya hesabından duyuran Sacit Terzi 40 yıldır CHP çatısı altında olduğunu belirterek söze başladı. Ancak artık aynı çatı altında Şile halkına faydalı hizmetler sunamayacağı kanaatine vardığını söyleyerek partiden istifa ettiğini açıkladı. Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi başka bir partiye geçip geçmeyeceği konusunda bilgi vermedi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Doğan Hatun sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti. DEM Partili Doğan Hatun açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Yaşadığı sağlık sorunlarının kendisini ciddi biçimde olumsuz etkilediğini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinde görevini beklenen düzeyde yerine getiremediğini belirtti. Bu aşamada bulunduğum görevde bu sürece istediğim düzeyde katkı sunamayacağım düşüncesi açığa çıkmıştır ifadelerini kullandı. Doğan Hatun 2024 yerel seçimlerinde Ayşe Serra Bucak Küçük'le birlikte Büyükşehir Belediyesi eş başkanı seçilmişti.
24: NTV Radyo.
0: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen görkemli bir törenle kutlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil etti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le Genelkurmay Başkanı ve tüm kuvvet komutanları da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi.
2: Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen törenlere katıldı. Yılmaz konuşmasında Türkiye'nin KKTC'ye desteğini yineledi.
2: Anavatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk'ünün kendi devletinin çatısı altında özgür, onurlu ve güvenli biçimde yaşaması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmuştur ve yanında olmaya devam edecektir.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman da KKTC halkının Kıbrıs'ın kurucu ortaklarından biri olduğunu vurguladı.
9: Kıbrıs Türk halkı 10 yıllardır çok açık bir şeyi dillendirmektedir. Bu halk bu adada iki eşit kurucu ortaktan biridir. Adanın asli unsuru eşit sahibidir. Azınlık değildir, hiçbir zaman olmamıştır. Hiçbir zaman olmayacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Erhürman konuşmasında yeniden başlaması gündemde olan müzakerelere de değindi.
9: Çözüm ister gibi görünmeyi değil, çözümü istiyoruz. İleriye bakıyoruz ama daha önce yaşananları unutmadan. Onun içindir ki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'in dediği gibi bir daha deneyeceksek bu defa farklı olmalı diyoruz. Artık müzakere olsun diye müzakere. 5+1 olsun diye 5+1 istemiyoruz.
1: KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde resmi geçit töreni düzenlendi. Resmi geçit töreninde 4 F-16 ve 2 Cougar tipi helikopter uçuş yaptı. Çok sayıda askeri araçla farklı birliklerden askerler de törene iştirak etti. Yerli silah sistemleri de geçit töreninde yer aldı. Kutlamalar için bir fırkateyn, bir denizaltı ve bir hücum bot Girne'ye geldi, halkın ziyaretine açıldı. Solo Türk'te Lefkoşa'daki törenlerle eş zamanlı olarak Girne'de binlerce kişinin izlediği nefes kesen bir gösteri yaptı.
0: Amerika ve İran arasındaki son duruma bakalım. Saldırılar 10 gündür aralıksız sürüyor. Washington yeni saldırı dalgası başlattı. Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırıların amacını İran'ın Hürmüz Boğazı'nda kabiliyetlerini yok ederek ticari gemilere saldırıları durdurmak olarak açıkladı. İran'da karşılık olarak Kuveyt'in Arifjan hava üssünü vurduğunu duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan ise yeni açıklamalar var. Amerika ile olan savaşın ilk günlerinde yaşananları anlattı Arakçı. Türkiye'nin bu süreçte Kuzey Irak'taki terör örgütlerinin silahlandırılıp İran'a saldırmasını engellemede çok etkili bir rol oynadığını söyledi.
10: Savaşın 4. günü Trump bazı liderlerle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme ile ilgili ayrıntı vermeye gerek yok. Irak, Kürdistan bölgesindeki liderleri tek tek arayıp görüşme yaptı. Kısa süre önce oraya silah gönderdik demişti. Bu silahlar nereye gitti bilmiyordum. Onun bu açıklamayı yaptığı gün ben de görüşmeler gerçekleştirdim. Hem Sayın Mesut Barzani ile, hem Sayın Talabani ile, hem Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan'la, hem de Irak Başbakanı Sudan'la görüştüm. Onlara şunu söyledim. Eğer Kürdistan bölgesinden bize yönelik herhangi bir tehdit veya saldırı gerçekleşirse müdahale ederiz. Karşılık veririz ve kesinlikle vururuz.
11: Bu görüşmelerin bir önemi oldu mu?
10: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileri ve Sayın Sudan bana buna izin vermeyecekleri konusunda güvence verdiler. Şöyle dediler. Bunları kontrol edeceğiz ve buna izin vermeyeceğiz. Türkiye de bu konuda çok önemli bir rol oynadı. Hem Amerikalılarla görüşmeler gerçekleştirdiler hem de oldukça güçlü ve kararlı bir tutum sergilediler. Tüm bu çabaların birleşimi bu girişimin başarısız olmasını sağladı. Çünkü bu plan İran'ı direkt devirmeye yönelikti.
0: Piyasalarda bozulan ateşkes ve yeniden başlayan savaş fiyatlanıyor. Petrol fiyatları kritik $90 eşiğini aştı. Altınsa yerini korumaya çalışıyor. Ekonomist Filiz Er Yılmaz'ın yorumlarına bakalım.
24: Piyasalarda yeniden savaş endişesi yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Piyasalarda yüksek tansiyonun etkisiyle belirsizlik arttı. Petrol, altın ve küresel piyasalar dalgalanıyor. Petrol fiyatı kritik kabul edilen $90 aştı. Fiyatlarda 1,5 ayın en yüksek seviyesi görüldü. Brent petrolde yılın başından bu yana artış %46'yı geçti.
12: Var olan o dile baktığımızda ona göre bile petrol fiyatlarında hala bence daha görece iyimser seviyelerde olduğumuzu da ben düşünüyorum. Muhtemelen şunu göreceğiz. Yani iyimser haberler geldikçe artık eskisi gibi o 70-80 dolar arası değil de 80-90 dolar arasında bir yerlerde dengelenmeye çalışan ama 80 doların üzerinde kalmaya çalışan petrol olur.
24: Petroldeki artış ve artan enflasyon endişelerine bağlı olarak yüksek faiz beklentisi altını baskılamaya devam ediyor. Ons altın 4000 dolarda, gram altın ise 6000 lirada tutunmaya çalışıyor. Ons altında aylık kayıp %3,5, gram cephesinde ise kayıplar %2'ye yakın.
12: 4100 dolar üstünü görmediğimiz sürece altında belirgin bir düşüş bitti demek için çok erken olur. 6000 TL'de gram altında çok önemli bir destek. Buranın altına sarkmalarda yine belirgin 5600'lere kadar hatta düşüşün yolu açılabilir diye düşünüyorum. Çok kritik yerdeyiz. Şu an altın direniyor demek çok yanlış olmaz aslında.
14: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
0: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %38'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çavuşbaşı Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5 Avcılar Küçükçekmece arasında TEM'de ise Esen Tüketelli arasında bir yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
14: İstanbul yol durumu.
5: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
7: Mobile Systems.
14: Reklam.
15: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
16: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
17: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Mobilis dijital takograf çözümü TacoWise'la sürücülerinizin anlık, günlük, haftalık ve 2 haftalık sürüş sürelerini takograf göstergesi yanınızdaymış gibi izleyin, ihlal bildirimi tanımlayın. Mobilis, yolun ötesinde. Mobilis.
3: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
2: Mobile Systems.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
4: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Ahmet Yaşar Ocağ'ın Alevilik, Tarih, Toplum, Siyaset, Teoloji isimli çalışması kısa süre önce TİMAŞ'tan yayımlandı. Türk Tarih Kurumu ve Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyesi olan Profesör Doktor Ahmet Yaşar Ocak, 1945 Yozgat doğumlu. Ocak yüksek tahsilini İstanbul İlahiyat Fakültesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü bitirdi. Aynı fakültede asistan oldu. Doktorasını Strasbourg Üniversitesi'nde, doçentlik ve profesörlüğünü ise Hacettepe Üniversitesi Tarih bölümünde yaptı. Profesör Ocak halen TOP Üniversitesi Tarih bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmakta. Bilhassa heterodoks İslam'a dair çalışmaları ile tanınan Ahmet Yaşar Ocak'ın 1980'lerden bu yana yayımlanan eserlerinden bazılarını hatırlayalım. Babailer İsyanı, Bektaşi menakıbnamelerinde İslam öncesi inanç motifleri, Osmanlı İmparatorluğu'nda marjinal sufilik kalenderiler, kültür kaynağı olarak Evliya menakıbnameleri. Bugün bahsini ettiğimiz Alevilik, Profesör Ahmet Yaşar Ocağ'ın uzun yıllara yayılan Alevilik araştırmalarının kısa ve özlü bir anlatımı. Kökenleri Anadolu, Orta Asya ve Balkanlara kadar geniş bir coğrafyaya uzanan Aleviliğin tarihine dair yapılan çalışmaların çoğunda ideolojik, siyasal ya da mezhepsel propagandaların etkisinin gözlendiğini söylüyor Profesör Ocak. Oysa onun bu çalışması önyargısız bakış açısı ve bilimsel titizliğiyle öne çıkıyor. Alevi teriminin zaman içinde kazandığı farklı anlamlar nelerdi? Aleviliğin tarihi Hazreti Ali ile mi başlar? Hazreti Ali'nin Alevilik içindeki yarı teolojik, yarı mitolojik kimliği nasıl oluştu? İlk Osmanlı padişahları Alevi miydi? Aleviliği tarih sahnesine çıkaran isyan neydi? Yavuz, Alevilere yönelik bir katliam yaptı mı? Ocaklar ve dedeler niçin bu kadar önemli? Bu ve daha birçok soruya cevap veren kitap, Aleviliği tarihi dönüm noktaları, Türkiye'nin siyasal tarihiyle bağlantısı, toplumsal ve ideolojik yapısı, çeşitli mezhep ve tarikatlarla teması gibi çok tartışılan konular etrafında ele alıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Fenerbahçe yeni sezonun ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda çıkacak. Sarı lacivertler Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi saat 21'de ağırlayacak. Sarı lacivertliler yeni transferlerden Mason Greenwood ve Nathan Ake'yi UEFA'ya bildirilen kadroya ekledi. Yaşadığı sakatlığın ardından kuvvet çalışmalarına başlayan Vedat Muriç ise bu maçta süre bulamayacak. Dünya Kupası'nda Fransa kadrosunda yer alan N'Golo Kanté de eksik isimler arasında. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş'ın ise Avrupa Ligi ön elemelerindeki muhtemel rakipleri belli oldu. Fenerbahçe tur atlaması halinde Sturm Graz Hearts eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Avusturya temsilcisi Sturm Graz geride kalan sezonu ligi ikinci sırada tamamladı. İskoç ekibi Hearts da lig şampiyonluğunu son maçta Celtic'e kaybetti ve ikinci oldu. Beşiktaş da UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Midtjylland'ı elemesi halinde Tromsø Hradec Kralove eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Siyah beyazlılar Avrupa arenasındaki ilk maçına Perşembe günü saat 21'de Tüpraş stadında çıkacak. İspanya'da 1 milyondan fazla taraftar başkent Madrid'in sokaklarında Dünya Kupası zaferini kutladı. Matadorlar 16 yıl sonra gelen zaferi taraftarlarla birlikte Cibeles Meydanı'nda kutladı. Milli takım oyuncuları sahnede 1 saatten fazla kalarak şarkılar söyledi, danslar etti. Madrid sokaklarındaysa kutlamalar gece boyu sürdü. 2026 Dünya Kupası'nı finalde kaybeden Lionel Messi duygusal bir mesaj yayınladı. 39 yaşındaki futbolcu kaybedilen şampiyonluk için yaranın kapanması zaman alacak ifadelerini kullandı. Mesajında taraftarlara teşekkür eden Messi, şampiyon İspanya'yı tebrik etti. 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte FIFA Dünya Klasmanı sıralamasını güncelledi. Türkiye 5 basamak gerileyerek 27. sıraya düştü. 2024 Avrupa Şampiyonluğu'nun ardından Dünya Kupası'yla double yapan İspanyollar 1995 puanla ilk sıraya yükseldi. Finalist Arjantin ikinci, turnuvayı üçüncü sırada noktalayan İngiltere ise dördüncü sırada yer aldı. Kupada istediği sonuç alamayan Fransa düzenlenen listede üçüncü sırada yer buldu. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın yeni adresi belli oldu. Tecrübeli forvet Yunanistan'ın PAOK takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yunan basınına göre milli oyuncu 3 yılda toplam 9 milyon euro kazanacak. Osman geride kalan EuroLeague sezonunda 39 maçta 12,9 sayı ve 3,5 rebound ortalamaları tutturdu.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
6: Doğa konuşmaları.
8: Yapay zeka ile bir metin yazdığımızda ya da görsel oluşturduğumuzda nasıl bir kaynağı tüketmiş oluyoruz? Uluslararası Çevre Hukuku Örgütü, Client Earth'ten Avukat Gizem Koç'a sorduk.
9: İki farklı süreç var. Birincisi yapay zeka modelinin eğitilmesi, ikincisi ise bizim her gün kullandığımız çıkarım aşaması, eğitilmiş modele soru sormamız. Modelin eğitilmesinden başlayacak olursak bu başlı başına bir kaynak yoğun süreç. Bu süreçte çok büyük veri setleri kullanılıyor ve binlerce yüksek performanslı işlemci aynı anda haftalar, hatta aylar boyunca çalıştırılıyor kesintisiz olarak. Her bir modelin eğitim sürecinin ne kadar kaynak tükettiğine dair verilere ulaşmak kolay değil. Yapay zeka şirketleri bu verileri tam anlamıyla açıklamayabiliyorlar. Ancak buna dair yaklaşık değerler var. Örneğin GPT-4 gibi büyük modellerin eğitimi için 10 milyonlarca kilowatt saat elektrik ve 100 milyonlarca litre su kullanıldığı tahmin ediliyor. Tek bir modelin eğitilmesi için kullanılan su zaman zaman bir ilçenin veya küçük bir kentin yıllık su tüketimine eş olabiliyor. Ki artık çok sayıda model olduğunu, her birinin eğitileceğini düşündüğünüzde bu aslında ciddi bir etki. Bu yüzden eğitim aşaması başlı başına büyük bir çevresel maliyet yaratıyor diyoruz. İlginç olan nokta aslında şu, uzun vadede en büyük enerji tüketimi aslında kullanım aşamasından geliyor. Çünkü bugün milyarlarca insan her gün yapay zeka kullanıyor. Sadece ChatGPT'ye günde yaklaşık 2,5 milyar komut gönderildiğini biliyoruz. Tek bir sorunun etkisi görece küçük olabilir ama bunu milyarlarca kez tekrarladığınızda ortaya çok büyük bir enerji ve su tüketimi çıkıyor. Gezegene olan yükü yaratan da tam olarak bu ölçek. Bir metin ürettiğimizde, metin yazdığımızda ya da görsel oluşturduğumuzda nasıl bir kaynağı tüketmiş oluyoruz diye sordunuz. Bu tam olarak ne istediğinize, soruyu nasıl sorduğunuza, hangi modeli kullandığınıza, metnin uzunluğuna, talep ettiğiniz işleme göre değişiyor. Mesela spam filtresi gibi metin sınıflandırma işlemleri en az enerji tüketen işlemler. Bunun ardından kısa metin üretme fonksiyonu geliyor. Yani yapay zeka modelinin sorduğunuz bir soruya kısa 1-2 paragraflık bir yanıt vermesi veya bir metni özetlemesi. Bunu görsel üretimi izliyor. Mesela bir görsel üretiminin enerji kullanımı kısa metin üretiminin ortalama 60 katına denk gelebiliyor. En fazla enerji harcayan da video üretimi. Örneğin yapay zekanın karmaşık bir videoyu üretmesi için ortalama 4 litre su kullanılıyor. Bu bir insanın 2 günlük su ihtiyacına denk. Aynı zamanda şöyle deniyor, bir LED ampulü 40 saatten fazla çalıştıracak bir enerjiye ihtiyaç duyuluyor. Bu şekilde başka verilerde yeni çıkan Birleşmiş Milletler Üniversitesi çalışmasında mevcut, hani merak edenler bakabilir. Yani evet, gerçekten gerekli olmayan durumlarda sırf alışkanlık haline geldiği için her aramayı veya işlemi yapay zeka ile yapmak kesinlikle sorgulanması gereken bir konu. Ama asıl mesele tek tek bireysel kullanıcıların davranışında değil. Daha önce de dediğim gibi milyarlarca insanın aynı anda yapay zekayı bu şekilde kullandığını düşünmek, yani bu etkiyi ölçekte değerlendirmek önemli. Bu anlamda yapay zeka kendi talebini de yaratıyor. Biraz da tüketicilerin kontrolü veya talebi dışında başka platformlara veya üretim süreçlerine entegre ediliyor. Mesela Google aramaya entegre edilen yapay zeka asistanını düşünün. Normal bir Google araması bir birim enerji tüketirken yapay zeka destekli olanı bunun 10 katı kadar tüketebiliyor. Çoğu durumda normal bir arama işimizi görecek oysa yapay zekanın bunun gibi diğer pek çok alanda gereksiz kullanımı söz konusu. Yani sonuç olarak insanlar yapay zekayı hiç kullanmasın demiyoruz. Yapay zekanın sağlıkta, bilimde, afet yönetiminde, enerji sistemlerinde çok önemli faydaları olabilir. Evet, ancak günümüzde yapay zekanın sosyal açıdan faydalı faydasız ayrımı yapılmadan çoğu durumda gereksiz kullanılması söz konusu. Gezegene olan yükünü düşündüğümüzde asıl büyük sorun bu.
10: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
2: Ardento. Mobile Systems.
11: Reklam. Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
12: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
13: Kazada kim haklı belirsizliğine son. Mobiliz araç içi mobil kamerayla her an kayıt altında filonuz.

0: 8 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: NTV Radyo.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Bugünlerde Ege ve Akdeniz bölgeleri aşırı sıcak bir havanın etkisinde. İnsan vücudu bu yüksek sıcaklıklarla baş etmekte zorlandığından böyle günlerde günlük hayatımıza her zamanki gibi devam etmemek gerekiyor. Bu hava koşulu, ısı krampları, tansiyon, baş dönmesi, mide bulantısı, kalp krizi gibi riskler barındırdığından yorucu işlerden uzak durulmalı. Ev hanımları temizlik işlerini diğer günlere ertelemeli. Ortam ısısını da arttıran fırın, ocak daha az çalıştırılmalı. Güneşlenmekten de kaçınılmalı. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 8.
3: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento, Arvento.
4: Mobile Systems.
5: Saat 8 oldu. NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkanlara ve gazetelerin ilk sayfalarına yansımalarına bakacağız. Ben Zeynep Gül Alp, haber turuyla başlayalım. Milyonlarca öğrencinin beklediği yükseköğretim kurumları sınav sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara yksonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabiliyor. Bu seneki sınavda temel yeterlilik testinde 5, alan yeterlilik testinde 3, yabancı dil testinde de 5 birinci var. AYT matematik testinde bir sorunun yanıtı değiştirilmişti. Yargı kararı gereği soru iptal edildi. YKS'de iptal edilen soru sayısı 2'ye yükseldi. Tercih işlemleri 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ve 8 isim çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Dosya için hazırlanan bilirkişi raporuna yönelik ayrıntılar da ortaya çıkmaya

0: başladığı bazı para transferlerinin Ahbap'la dolaylı yoldan bağlantılı olduğu tespitine yer verildi. Tarafların işlem çevrelerinin birden fazla kişi üzerinden kesiştiği tespit edilmiştir denildi. Oğuzhan Uğur ise kişisel para transferlerinin şeffaf olduğunu söyledi, hepsinin faturası var dedi. Herhangi bir suça karışmadığını ileri sürerek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemedi. Futbolda bahis soruşturması kapsamında aralarında Galatasaray, Beşiktaş, Adana, Altay, Altınordu, Bandırma, Bolu, Balıkesir, Erzurum ve Gençlerbirliği spor kulüplerinde yöneticilik yapmış 17 şüpheli gözaltına alındı. Beşi tutuklama, onu adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik 15 kişinin de adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Gözaltına alınmayan 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları hız kazandı. Teklifin 27-28 Temmuz'da Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. NTV'nin edindiği bilgiye göre yasa için 15 Ağustos günü öne çıkıyor. Bu tarihin özel bir anlamı var. PKK ilk silahlı terör eylemini 15 Ağustos 1984'te yapmıştı. Kanunun 15 Ağustos'ta çıkarılarak terörün başladığı tarihte PKK sona erdi mesajının verileceği belirtiliyor. Adalet Bakanlığı terörle mücadelenin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılıklarının bünyesinde terör suçları soruşturma büroları kurulacak. Yalnızca terör suçlarıyla ilgilenecek bu bürolarda görevli Cumhuriyet Savcıları diğer soruşturmalara bakmayacak. Böylece terörle mücadelede uzmanlaşmış kadroların oluşturulması sağlanacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in beklediği karar çıkmadı. Yargıtay'ın CHP'nin mutlak mutlan dosyasında kararını adli tatil sonrasında yani Eylül'de incelemesi bekleniyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre Özel yeni partinin kuruluş dilekçesini 27 Temmuz Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verecek. Partinin adının yeni parti olacağı, kurucular kurulunun ise ağırlıklı olarak milletvekillerinden oluşturulacağı öğrenildi. Özgür Özel'in meclis grup toplantısında yeni parti ve yol haritalarına ilişkin bilgi vermesi bekleniyor. Bu grup toplantısının Özgür Özel'in son grup toplantısı olacağı belirtiliyor. Amerika ve İran arasında saldırılar 10 gündür aralıksız sürüyor. Washington yeni saldırı dalgası başlattı. Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırıların amacını İran'ın Hürmüz Boğazı'nda kabiliyetlerini yok ederek ticari gemilere saldırıları durdurmak olarak açıkladı. İran'da karşılık olarak Kuveyt'in Arif Can hava üssünü vurduğunu duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Amerika ile olan savaşın ilk günlerinde yaşananları anlattı. Türkiye'nin bu süreçte Kuzey Irak'taki terör örgütlerinin silahlandırılıp İran'a saldırmasını engellemede çok etkili bir rol oynadığını söyledi. Amerika ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar devam ederken piyasalarda da tansiyon yüksek ve belirsizlik var. Petrol fiyatı kritik kabul edilen 90 doları aştı. Fiyatlarda 1,5 ayın en yüksek seviyesi görüldü. Brent petrolde yılın başından bu yana yaklaşık artış %46'yı geçti. Ons altın 4000 dolarda, gram altın ise 6000 lirada tutunmaya çalışıyor. İngiltere'de başbakan değişti. Keir Starmer, Kral Charles'a istifasını sundu. Kral, hükümet kurma görevini İşçi Partisi'nin yeni lideri Andy Burnham'a verdi. 56 yaşındaki eski Manchester Belediye Başkanı, İngiltere'nin yeni başbakanı oldu. Ve spor, Fenerbahçe yeni sezonun ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda çıkacak. Sarı-lacivertler, Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi saat 21'de ağırlayacak.
1: NTV Radyo. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
0: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
2: Zeynep Gül Hanım, günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Bugünkü başlığımız S ile başlıyor, S harfi ile başlıyor, Ş harfi ile bitiyor ve 5 harflik bu kelime tahmin edeceğiniz üzere savaş olarak okunuyor. Evet, insanlık tarihinin maalesef ayrılmaz bir parçası ve insanların, toplumların, rejimlerin istek ve iradelerini karşı tarafa veya karşı taraflara zorla, zor kullanarak kabul ettirme metodu olarak daima insanlık tarihinin bir parçası olarak kalan, bugün de devam eden ve yarın da hiç şüphesiz farklı format ve içerikte olsa dahi devam edecek bir fenomenden bahsediyoruz. Bugün iki versiyondan bahsedeceğiz. Birincisi bildiğimiz savaş, ki bilindiği üzere gene 5. yılına giren Ukrayna-Rusya savaşı arka planda devam ederken ki orada da gerilimler ve savaşın temposunun artması sendromu yaşanıyor. 147. gününe giren Körfez Savaşı ama onun yanında bir de epeydir unuttuğumuz veya arka planda kalan ticaret savaşları yeniden sahne alıyor. Kısaca değineceğiz. Evet, 147 günü geride bırakan Körfez Savaşı'nın artık kısık ateşte devam eden, deyim yerinde ise sürekli arka planda yer alan bir çatışma platformu oluşturacağına dair piyasalar zaten fiyatlandırmayı yaptılar. Bununla ilgili kabuller de ortaya konuldu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri 10. gününe girilen bir saldırı sürecini başlattı. Tabii temel sorun şu, bundan sonra özellikle petrol fiyatları üzerinden nasıl bir gelişme bizleri bekliyor? Öyle ya, orada savaş değişik tempolarda devam ederken aslında daha evvel fiyatlandırılmış ve neredeyse maalesef işin acı tarafı da bu, tırnak içinde kanıksanmış bir ekopolitik gidişat karşımıza çıkıyor. Tabii ufak tefek gelişmelere dikkat etmek gerekiyor. Mesela Ürdün'ün işin içine çekilmesi, Ürdün yönetimi bu konuda çok ikiliciklidir. Acaba Amerika üzerine baskı yapacak mı? Hutilerin tekrar baş kaldırması, bilindiği üzere petrolün eski kralı, artık sabık kral diyelim, bir numara Amerika olduğu için Suudi Arabistan Hürmüz'deki sıkıntılar dolayısıyla petrol nakliyatını, sevkiyatını Kızıldeniz'e çekmişti. Hutiler Bab el-Mendeb Kızıldeniz geçişini kapatmakla tehdit ediyorlar. Burada da yeni bir sıkıntı ortaya çıkabilir. Ama onun dışında savaş cephesinde yeni bir şey yok. Tabii temel sorun şu, acaba bu son gerginlikler ve tekrar temponun artması, savaşan tarafların karşılıklı el yükseltmeleri ve retoriklerini sertleştirmeleri petrol fiyatlarını 3 haneli rakamlara veya belki 200 dolarlara çekebilir mi? Bu konuda bizim görüşümüz tam tersi yönde. Zaten satın alınmış bir risk primi var. Üstelik Reuters'in son bir analizi de neden bu tür senaryoların önünün kapalı olduğunu gayet açık ve net olarak ifade ediyor. Bunların kısaca belirtilmesi gerekiyor. Bunlardan bir tanesi Çin sürprizi. Dünyanın en büyük sürprizi, en büyük petrol ithalatı Çin'den geliyor. Ülkenin ham petrol ithalatı Haziran itibariyle yaklaşık son 10 yılın en düşük seviyesine geriliyor. İkinci unsur, artık formül değişiyor. Yeni kral Amerika Birleşik Devletleri. Tedarikte bir numara. Venezuela operasyonuyla mamul gamını tamamladı. Şimdi lojistik ve bu işin fiyatlamasında da bir numara olmak istiyor. Esas mesele zaten bu. ABD'nin üretimi arttırması, isteyene istediği zamanda hemen yükleme yaparız. Tedarik burada, gelin bizden alın mesajı gayet açık ve net olarak ortada. Trump aynı zamanda daha evvelki değişik hareketleri ve tutumlarıyla da petrolde yukarı yönlü gidişe oynayanları fena halde zarara uğrattı. Piyasa bu acıyı da, tırnak içinde kuyruk acısını da kolay unutmuyor. Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat şu veya bu şekilde toparlandı. Eski ritmine geçmese, yakalayamasa bile tamamen bir kapanma veya durma noktası yok. Üstelik İran'ın da menfaati burada trafiğin işlemesi. Bir de hızlı teslimata hazır fiziki petrol arzının bol olduğunu uzmanlar belirtiyorlar. İşte bu yüzden hani bütün bu gelişmelere ve belki de senenin sonuna kadar birkaç kere daha böyle canlanan bir savaş ortamına, artan bir tempoya karşılık netice itibariyle sene sonu ortalama petrol fiyatının 90 dolarlar civarında seyredeceği, 100 doları geçmeyeceği fikri veya öngörüsü henüz geçerliliğini koruyor. İkinci versiyon ticaret savaşları da Trump'ın herhalde bir türlü unutamadığı bir fenomene işaret ediyor. Öyle ya, ticaret savaşları meselesi Trump'ın geçtiğimiz dönemlerde bu Körfez Savaşı sahneyi çalmadan önce bir numaralı meselemizdi. İşimiz gücümüz ticaret savaşlarıylaydı. Şimdi tekrar Trump ticaret savaşları ikinci mi, üçüncü mü artık ne derseniz perdesini açıyor. Belki üçüncü perde daha doğru. İlk döneminde başkanlığının 45. dönem başkanlığı da açmıştı. Geldikten sonra fırtına gibi girdi. Hatırlarsanız geçtiğimiz sene içerisinde ticaret savaşlarıyla yattık, ticaret savaşlarıyla kalktık. Şimdi üçüncü perdeyi açıyor. Bir enteresan salvo ile başladı. Brezilya'ya %25 ek vergi getirdi. %12,5'luk bir ek vergi tehdidi de aralarında Türkiye'nin bulunduğu 14 ülke üzerinde sallanıyor. Özellikle üretime mal ihracata mal hazırlamakta bir takım işçilik hak ihlalleri iddia ediliyor. Şimdi bomba haber de saatler evvel geldi. Kanada'ya orman yangınları konusunda gerekli özeni göstermeyerek buradaki zehirli gazların Amerikan atmosferine girmesi bakımından bir yaptırım uygulayacağını ve Kanada ithal ürünlerine %50 yeni bir vergi getireceğini söylüyor. Ve Temmuz ayında tekrar yenileme sürecine gelen Amerika-Kanada-Meksika ticaret anlaşmasını da yenilemeyeceğini, askıya alacağını ifade ediyor. 2 trilyon dolarlık bir ticaret hacminden bahsediyoruz. Bakalım bu yeni ticaret savaşları bizi ne gibi gelişmelerle karşı karşıya bırakacak? Savaşların ortasında aslında barışın ebedi hakimiyeti istek ve arzusuyla tamamlayalım. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. İşe giderken gazetelerin gündemi.

Bugünün gazetelerine bakıyoruz, sabahla başlıyoruz. Rüşvetle ahbabı aklama tezgahı manşetini görüyoruz. Ahbap şeffaf denetlendi yalanı iftiralarla itiraflarla yıkıldı. Bağımsız denetçi Emir Taşar, Haluk Levent'te 550 bin lira rüşvet karşılığı anlaştıklarını ve ahbaptaki usulsüzlükleri görmezden geldiklerini açıkladı. Ahbap soruşturması derinleşirken 9 şüphelinin ifadesi denetim skandalını gün yüzüne çıkardı. Haluk Levent'ten 550 bin lira rüşvet aldıklarını itiraf eden bağımsız denetçi Emir Taşar, hizmetin teslim edilmesini, faturaların gerçekliğini ve toplanan paraların hangi amaçla kullanıldığını kesinlikle araştırmadık diyor ve bu haberde sabahın manşetinde yer buluyor. Bugün Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız dedi. Hiçbir zaman Rum Adası olmayacak bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Lefkoşa'daki törende dünyaya seslendi. Uluslararası toplum Kıbrıs Türk'ünün Rumlar kadar bu toprakların sahibi olduğunu artık kabul etmeli. Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum Adası olmayacak diyor. Cevdet Yılmaz'ın sözleri de yine sabahın ilk sayfasında yer buluyor. Sıcaklar kalbi zorluyor. Kavurucu hava sıcaklıkları kalp damar hastaları için hayati tehdit oluşturuyor. Risk grubundaki kişiler özellikle günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamalı diyor bugün sabah. Milliyet gazetesi sahada İspanya, kalpte Filistin manşetiyle çıkıyor. Dünya Kupası finali sahada İspanya ile Arjantin arasında oynansa da Netanyahu'nun Arjantin'e verdiği açık destek milyonları adeta bir İsrail-Filistin kapışması izleyecekmiş psikolojisiyle ekran başına kilitledi diyor Milliyet bugün. Özel yolları ayırıyor bir diğer başlık. CHP'de yol ayrımında son viraja girildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni partisinin 24 Temmuz Cuma günü ilan edilmesi bekleniyor. Özel'in mecliste CHP çatısı altında bugün son grup toplantısı yapması, yeni partiye ilişkin de mesaj vermesi öngörülüyor deniliyor bugün yine Milliyet'te. Yasada hedef ortak imza bir diğer başlık. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler sürecin yasal altyapısını oluşturacak çerçeve yasaya çevrilirken meclis Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kuruluşunda olduğu gibi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bu kez de yasa için devreye girdi. Kurtulmuş yasanın en geniş mutabakatla ve partilerin ortak imzasıyla meclise sunulması için görüşme trafiğine başlıyor diyor bugün Milliyet gazetesi. Hürriyet'e bakalım, Türkiye engel oldu manşetini görüyoruz. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerika ile İsrail'in ülkesini bölme planlarının Türkiye sayesinde engellendiğini söyledi. Arakçı, Türkiye sağlam durdu dedi. Bakan Arakçı, önceki akşam katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin tutumunun İran'ın kaderini nasıl değiştirdiğini anlattı. Arakçı, Amerika ile İsrail'in İran'ı bölmek istediğini, savaşın dördüncü günü Trump'ın Iraklı Kürt liderleri aradığını söyledi. Arakçı, aynı akşam kendisinin de hem Kürt liderlerle hem de Dışişleri Bakanı Fidan'la görüştüğünü açıkladı. İranlı Bakan Fidan'la görüşmenin ardından Türkiye'nin bu duruma sessiz kalmadığını ve hemen devreye girdiğini anlattı. Türkiye bu süreçte çok etkili bir rol oynadı. Türkler hem Amerikalılarla görüştü hem de bu konuda çok sağlam bir duruş sergiledi. Bu kolektif çabalar İran'ı bölme ve iç karışıklık çıkarma komplosunun başarısız olmasını sağladı diyor. Bugün Hürriyet'te bu manşetle çıkıyor. Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu. Karadeniz'de bir Türk gemisi daha hedef oldu. Türk firmasına ait Golden Leo adlı kuru yük gemisi Ukrayna açıklarında vuruldu deniliyor bugün Hürriyet gazetesinde. Yeni Şafak'a bakalım. İspanya dünyayı kazandı manşetiyle çıkıyor Yeni Şafak. İspanya sadece 2026 FIFA Dünya Kupası'nı değil, Filistin'in acısını paylaşan politikasıyla dünyayı da kazandı. İsrail ve birkaç ülke hariç tüm dünya finalde Arjantin'e karşı İspanya'yı destekledi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte de gazeteden New York'a İspanya ve Filistin bayraklarıyla kutlamalar yapıldı deniliyor bugün Yeni Şafak'ta. Cumhuriyet gazetesi yeni parti için geri sayım manşetiyle çıkıyor. CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin milletvekili sayısı 80'in üzerinde olacak. Hukukçu kadroların teknik kurucu kadro olmasından vazgeçildi. Milletvekilleri kurucu kadroyu oluşturacak. Hiç boşluk vermeden ana muhalefet pozisyonu korunacak. Meclis tatile girer girmez
kuruluş dilekçesi verilecek deniliyor Cumhuriyet'te. Beklentiler bozuldu. Perşembe günü faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası'nın anketine göre bu ay için aylık enflasyon beklentisi %1.68 olurken yıl sonu için yıllık beklenti %29,21'e yükseldi diyor bugün Cumhuriyet. Akşama bakalım. Mavi Vatan'a Beach Engeli manşetini görüyoruz akşamda. Ege ve Akdeniz'de özel işletmeler halk plajlarını işgal etti. Meşhur ifadeyle beachler sahilleri kapattı. Vatandaş denize giremiyor diyor bugün akşam manşetten. Posta'ya da bakalım. 5. yaşında ikinci hayat manşetini görüyoruz Posta'da da. 3 yaşında lösemi teşhisi konan Evra Özel Ankara Lösant Hastanesi'ndeki 2 yıllık tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Yeni hayatına da Bodrum'da lösemili çocuklar tatil köyünde kendisi gibi kanseri yenen akranlarıyla tatil yaparak başladı deniliyor bugün Posta'da.

0: NTV Radyo. Finans Bülteni.
1: Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü 14.070 seviyesinde başlayacak. Dolar 47.20, Euro 53.93'ten işlem görüyor. Altının onzu 4.049 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.147, çeyrek altın 10.424 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 88 dolar.
0: NTV Radyo.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülke sıcak hava dalgasının etkisinde Marmara'da rüzgar hafif, İstanbul'da sıcaklık 33, Bursa'da 34 derece. İstanbul'da perşembe günü yağış geçişi bekleniyor ve sıcaklık 5 derece azalacak. İç Anadolu güneşli, Ankara 34 derece. Ege'de hava çok sıcak, Manisa Denizli hattı gölgede 39-40 derece. Güneşin altı ise 50 dereceyi geçiyor. İzmir 39 derece olacak. Akdeniz güneşli, rüzgarlar bugünlerde kuru esiyor. Antalya 38 derece. Karadeniz açık, sahil hattında bağlı nem oranı öğle saatlerinde %70 işe yakın olacak. Doğu Anadolu geneli açık, güneydoğudaysa rüzgar hafifliyor.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
4: Mobile Systems.
0: Reklam.
5: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
6: Tercih heyecanını birlikte yaşayalım. 22 Temmuz 10 Ağustos arasında Yaşar Üniversitesi tercih günlerinde seni bekliyoruz.
7: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
8: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
9: İşletmenizin operasyonel gücünü hafifletmek için RentGo Filo'nun kurumsal çözümleriyle tanışın. RentGo Filo, her ihtiyaca uygun araç filosu, 36 aya varan esnek kiralama seçenekleri ve size özel tasarlanan sınırsız güvence opsiyonuyla süreçlerinizi baştan sona RentGo Filo koruma altına alır. Siz sadece hedeflerinize ve işinizi büyütmeye odaklanın, filonuzun yönetimini, konforunu ve güvenliğini RentGo Filo'nun profesyonelliğine bırakın. RentGo Filo, güvenle kiralıyoruz.
10: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
11: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
12: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
15: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
16: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
4: Ardento. Mobile Systems.
1: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Tercih işlemleri 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Ayrıntıları alacağız Öykü Tüccar'dan, Ankara'dan.
17: Üniversite adaylarının beklediği sonuçlar an itibariyle yksonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açılmış durumda. Adaylar şifreleriyle sisteme girerek sonuçlarını öğrenebilirler. Bu yıl 13 tane birinci var. Bunların 10'u İstanbul'dan, oldukça dikkat çekici. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy aslında en çok merak edilen sorunun yanıtında açıkladığı tercih işlemleri 29 Temmuz itibariyle başlayacak. 10 Ağustos'a kadar sürecek. Buraya değinmeden önce ise belki de bu konuya ilişkin en sıcak ve dikkat çeken gelişmeyle başlayalım. O da soru sayısının, sınavda iptal edilen soru sayısının 2'ye yükselmiş olması. Hatırlatalım, alan yeterlilik testinin yapılmasının ardından uzmanlar iki soruya ilişkin itirazlarını dile getirmişlerdi. Bunlardan bir tanesi Türk Dili ve Edebiyatı sorusuydu. Bu soruda Halide Edip Adıvar'ın Handan kitabına ilişkin bir soruydu. Ancak karakterin adının Neriman olmasına rağmen soruda Nermin olarak geçmişti. İtiraz edilmişti. ÖSYM bu itirazı haklı bulmuş. Bilirkişi raporuna göre sorunun iptal edilmesi kararını almıştı. Ancak itiraz edilen bir diğer soru, matematik testindeki 23 numaralı türev sorusu. Bu soruya ilişkinse iki farklı cevabın olabileceğine dair itirazlar vardı. Ancak bilirkişi sorunun iptal olmamasına hükmetmişti ve sadece bir cevap şıkkı değişikliği gerçekleştirilmişti. İşte bu konuya da aslında bir itiraz yapıldı. Adaylardan biri konuyu mahkemeye götürmüştü. Mahkemede adayı haklı buldu ve ÖSYM bugün sonuçlarla birlikte daha önce cevabı değiştirilen matematik sorusunun da iptal edildiğini duyurdu. Böylelikle iki soru iptal edilmiş durumda. Peki bu ne anlama geliyor? Bu sorular bir negatif eksi olarak adaylara yansımayacak. Sadece değerlendirme kapsamına alınmadılar. Bu testler sanki bu sorular hiç olmamışçasına değerlendirildi. Bunun da altını çizmiş olalım. Bir diğer önemli bilgi, bu yıl sınavda 13 birinci var. Onu İstanbul'dan demiştik. İki isim öne çıkıyor. Bunlardan ilki İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nden Şerif Efe Dartar. Hem temel yeterlilik testinde hem alan yeterlilik testinde sayısal bölümünde birinci oldu kendisi. Bir diğer isim ise Kadıköy Anadolu Lisesi'nden Doğa Erdemir. O da hem temel yeterlilik testinde hem de yabancı dil testinin İngilizce branşı birinciliği gösteren isim oldu. Listede dikkat çeken bir diğer isimse YDT Fransızca birincisi Denizli'den bir isim Sena İlhan. Sena İlhan'ın dikkat çekmesinde de belki de en önemli unsurlardan biri kendisinin açık öğretim lisesi mezun olması. Bunun da altını çizmiş olalım. Temel yeterlilik testine bu yıl 2 milyon 255 bin aday girdi. Alan yeterlilik testine giren aday sayısı ise 1 milyon 473 bin olarak açıklandı. Geçtiğimiz seneye baktığımızda 12. sınıf öğrencilerinin doğru ortalamalarının da benzer seyrettiğini görüyoruz. Sadece Türkçe testinde, temel yeterlilik testinin Türkçe testinde bir oynama var, bir soruluk. Sadece böyle bir değişiklik var. Bunun da çok büyük bir yansıması olacak mı? Bunları da görmüş olacağız. Şimdi gözler kontenjanlar ve taban puanlarının açıklanacağı kılavuzda, kılavuzun gün içerisinde yayınlanmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz sene aslında kılavuzun yayınlanması bir hafta sürmüştü. Ancak ÖSYM'nin açıkladığı, daha doğrusu ÖSYM Başkanı'nın açıkladığı tarihe göre önümüzdeki hafta, tam bir hafta sonra aslında tercih süreci başlayacak. Adayların tercih öncesi üniversitelerin kontenjanlarını ve taban puanlarını görebilmesi ve bir liste hazırlayabilmesi adına da kılavuzun bugün açıklanacağını biliyoruz. Bunu bekliyoruz. Öğleden sonra itibariyle aslında üniversite kontenjanlarını da öğrenmiş olacağız. Bu konuda bir de şunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Geçtiğimiz yıl çok başarı gösteren, sınavda oldukça başarı gösteren adayların tercih ettiği hukuk, tıp, diş hekimliği, eczacılık gibi başarı sıralaması şartı da gerektiren bölümlerin devlet üniversitelerindeki kontenjanlarında ciddi bir azaltılma yapılmıştı. Bu sene YÖK Başkanı Erol Özvar benzer bir azaltılmanın aynı bölümler özelinde özel üniversitelerde de gerçekleşeceğini söyledi. Ancak bir oran vermedi. İşte bu bölümlerde nasıl bir kontenjan azaltılması izlenecek? Özel üniversitelerin kontenjanları yüzde kaç azalacak? Devlet üniversitesinde yeni bir kontenjan azalması veya artması olacak mı? Bunlar için de gözlerimiz öğlen itibariyle ya da öğleden sonra itibariyle açıklanmasını beklediğimiz kılavuzda.
1: Öykü Tüccar Ankara'dan aktardı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmayla devam edelim. Dün Oğuzhan Uğur ve 8 isim çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Bugün dosya için hazırlanan bilirkişi raporuna yönelik ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Bazı para transferlerinin Ahbap'la dolaylı yoldan bağlantılı olduğu tespitine yer verildi.
4: Oğuzhan Uğur ve Ahbap Derneği arasında bir para transferi kaydına rastlanmadı. Ancak dolaylı olarak mali bağlantı bulunduğu belirtildi. Söz konusu hesapların Haluk Levent'in asistanı Yeliskaya ile irtibatlı olduğu ifade edildi. Bu tespitler Oğuzhan Uğur ile ilgili bilirkişi raporundan. Rapora göre Oğuzhan Uğur'un hesaplarında 1066 işlemde toplam 24 milyon lira işlem hacmi oluştu. İşlemler özellikle 2023 yılından itibaren sıra dışı şekilde arttı. Mali bilirkişi raporunda Ahbap Derneği'ne doğrudan maddi destek verilmediği anlatıldı. Öte yandan Uğur'un toplam 800 bin lira gönderdiği 3 kişinin başka bir hesaba para aktardı. Bu hesabı kullanan kişinin de Ahbap soruşturması zanlılarından Yeliskaya'ya 550 bin lira değerinde para transferi yaptığı belirtildi. Tarafların işlem çevrelerinin birden fazla kişi üzerinde kesiştiği tespit edilmiştir denildi. Oğuzhan Uğur ise kişisel para transferlerinin şeffaf olduğunu öne sürdü. Hepsinin faturası var dedi. Ahbap'ın faaliyetlerinde yer almadığını öne sürdü. Deprem yardımlarında sadece Ahbap'ın değil, devlet kurumlarının da bank hesaplarını paylaştığını söyledi. Hesabıma bir kuruş bile yatmamıştır diyerek suçlamalara yanıt verdi. Herhangi bir suça karışmadım diyerek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemedi.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa ne zaman meclise gelecek, teklif ne zaman yasalaşacak? Kamuoyu uzun süredir bu sorunun yanıtını bekliyor. NTV'nin edindiği bilgiye göre 15 Ağustos günü öne çıkıyor. Bu tarihin özel bir anlamı var.
18: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları hız kazandı. Teklifin 27-28 Temmuz'da meclis başkanlığına sunulması bekleniyor.
19: Meclisimizi kapatırız. Tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir ve bu yasada görüşülebilir. Bu tip alternatiflere açığız şu anda.
18: Gündemdeki kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından meclis tamamen kapanmayacak. Genel kurul 15 Ağustos'a kadar çalışmalarını ara verecek. Bu süreçte 12 maddeden oluşması beklenen çerçeve kanun düzenlemesi Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Kanunun yasalaşacağı tarihse merak konusu. Edinilen bilgiye göre PKK'nın ilk silahlı saldırısını yaptığı 15 Ağustos tarihi öne çıkıyor. Kanun teklifinin bu tarihte yasalaşmasıyla doğduğu gün PKK'yı feshettik mesajının verileceği öne sürülüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da siyasi parti turlarına hazırlanıyor. Kurtulmuş ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile daha sonra DEM Parti eş genel başkanlarıyla görüşecek. Kurtulmuş süreç yasası ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir araya gelecek. Meclis Başkanı çarşamba günü de AK Parti grubunu ziyaret edecek.
19: Devlete karşı işlenmiş bir takım suçları evet devlet affedebilir. Ama kişilere karşı işlenmiş suçlarda devletin orada kişinin hakkına girmesinin doğru olmayacağını hep düşünüyoruz. O yüzden bunu bir hani genel af gibi beklentiyi çoğaltmak bence doğru değil.
18: Öte yandan DEM Parti heyeti de İmralı Adası'na gitti. Ziyarette süreç kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemenin ele alındığı belirtiliyor.
1: Ankara'nın gündeminde olan bir diğer konu da CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni partisi Mutlak Butlan kararına yapılan itiraz adli tatil sonrasına kalınca Özel'in yeni parti için adım atacağı konuşuluyordu. Özel'in bu hafta CHP grubunda son kez konuşması ve gelecek hafta yeni parti için dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na vermesi bekleniyor.
20: Gözümüz kulağımız pazartesi günü Yargıtay'da.
21: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel'in beklediği karar çıkmadı. Yargıtay'ın CHP'nin Mutlak Butlan dosyasında kararını adli tatil sonrasında yani Eylül'de incelemesi bekleniyor.
22: Bitmez arkadaşlar, bitmez. Eylül'de de bitirmezler. Amaç Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartıştırmak.
21: Kulislere yansıyan bilgilere göre Özel yeni partinin kuruluş dilekçesini 27 Temmuz Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verecek. Partinin adının Yeni Parti olacağı, Kurucular Kurulu'nun ağırlıklı olarak milletvekillerinden oluşturulacağı öğrenildi. Özgür Özel'in meclis grup toplantısına yeni parti ve yol haritalarına ilişkin bilgi vermesi bekleniyor. Bu grup toplantısının Özgür Özel'in son grup toplantısı olacağı belirtiliyor.
22: Sayın Genel Başkanımız olağan grup toplantısını yapacaktır ve olağan grup toplantısında da elbette ki süreçle ilgili kendi değerlendirmelerini yapacaktır.
21: Özgür Özel bu hafta grup toplantısının ardından bir dizi görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Özel'in ilk olarak kendi dönemindeki il başkanlarıyla bir araya geleceği bildirildi. Özel daha sonra yine genel başkanlık dönemindeki parti meclisi ve MYK üyeleriyle toplantılar yapacak.
1: Yurt içinde gözler bu hafta faiz kararında olacak. Perşembe günü yapılacak toplantıda faiz değişikliği beklenmiyor. Bankanın karar metninde vereceği mesajlar yakından takip edilecek.
2: yurt içinde gözler faize çevrildi. Merkez Bankası faiz kararını Perşembe günü açıklayacak. Piyasa değişiklik beklemiyor. Bankanın karar metninde vereceği mesajlar yakından takip edilecek. Öte yandan Ağustos'ta faiz toplantısı yok. Bir sonraki karar Eylül ayında verilecek. Merkez Bankası son 3 toplantıda faize dokunmadı. Banka Ocak ayında gerçekleştirdiği 100 baz puanlık indirimle politika faizini %37'ye çekmiş, Orta Doğu'daki savaştan bu yana Mart, Nisan ve Haziran toplantılarında faizi değiştirmemişti. Merkez Bankası savaş sonrası piyasayı %40 faizle gecelik borç verme faizinden fonlamaya başlamıştı. Yabancı bankalar faiz politikasına ilişkin tahminlerini açıkladı. JP Morgan ve Barclays bu yıl toplamda 3 puanlık faiz indirimi bekliyor. Deutsche Bank ise toplamda 2 puanlık faiz indirimi öngördü. ING Bank'tan Temmuz ayına ilişkin yapılan tahminde ise faiz değişikliği beklenmediği ifade edildi. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin kredi notunu teyit eden Fitch de sıkı para politikasına ilişkin mesajlar verdi. Değerlendirmede sıkı para politikasının sürmesinin beklendiği ifade edildi. Not artışları için bu durumun gerekli olduğunun altı çizildi.
3: NTV Radyo.
1: Bir son dakika gelişmesiyle devam edelim. Gülistan 9 soruşturmasına dair. Gülistan 9 soruşturması kapsamında Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 5 ilde ve aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, bir iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun bulunduğu toplam 15 şüpheli bu sabah erken saatlerde gözaltına alındı. Son dakika gelişmesi, Gülistan Doku soruşturmasına dair eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşinin de aralarında bulunduğu 15 kişinin bu sabah erken saatlerde 5 ilde düzenlenen operasyonlar sonrasında gözaltına alındığı yönünde bu son dakika gelişmesinin ayrıntıları geldikçe ilerleyen bültenlerde de aktarmayı sürdüreceğiz. Amerika ve İran arasındaki saldırılarla devam edelim. 10 gündür aralıksız sürüyor saldırılar. Washington yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırıların amacını İran'ın Hürmüz Boğazı'nda kabiliyetlerini yok ederek ticari gemilere saldırıları durdurmak olarak açıkladı. İran'da karşılık olarak Kuveyt'in Arif Jan hava üssünü vurduğunu duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan da açıklamalar var. Amerika ile olan savaşın ilk günlerinde yaşananları anlattı Arakçı. Türkiye'nin bu süreçte Kuzey Irak'taki terör örgütlerinin silahlandırılıp İran'a saldırmasını engellemede çok etkin bir rol oynadığını söyledi.
5: Savaşın dördüncü günü Trump bazı liderlerle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeyle ilgili ayrıntı vermeye gerek yok. Irak, Kürdistan bölgesindeki liderleri tek tek arayıp görüşme yaptı. Kısa süre önce oraya silah gönderdik demişti. Bu silahlar nereye gitti bilmiyordum. Onun bu açıklamayı yaptığı gün ben de görüşmeler gerçekleştirdim. Hem Sayın Mesut Barzani ile, hem Sayın Talabani ile, hem Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan'la, hem de Irak Başbakanı Sudan'la görüştüm. Onlara şunu söyledim. Eğer Kürdistan bölgesinden bize yönelik herhangi bir tehdit veya saldırı gerçekleşirse müdahale ederiz. Karşılık veririz ve kesinlikle vururuz.
23: Bu görüşmelerin bir önemi oldu mu?
5: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileri ve Sayın Sudan bana buna izin vermeyecekleri konusunda güvence verdiler. Şöyle dediler. Bunları kontrol edeceğiz ve buna izin vermeyeceğiz. Türkiye de bu konuda çok önemli bir rol oynadı. Hem Amerikalılarla görüşmeler gerçekleştirdiler hem de oldukça güçlü ve kararlı bir tutum sergilediler. Tüm bu çabaların birleşimi bu girişimin başarısız olmasını sağladı. Çünkü bu plan İran'ı direkt devirmeye yönelikti.
1: İngiltere'de başbakan değişti. Keir Starmer, Kral Charles'a istifasını sundu. Kral hükümet kurma görevini İşçi Partisi'nin yeni lideri Andy Burnham'a verdi. 56 yaşındaki eski Manchester Belediye Başkanı İngiltere'nin yeni başbakanı oldu.
24: I have just come from Buckingham Palace.
25: Buckingham Sarayı'ndan geliyorum. Kralın hükümet kurma önerisini kabul ettim.
26: Keir Starmer gitti, Andy Burnham geldi. İngiltere bir kez daha başbakan değiştirdi. İşçi Partili Andy Burnham, İngiltere'de 10 yıl içinde göreve gelen 7. başbakan oldu. 56 yaşındaki eski Manchester Belediye Başkanı yeni bir siyasi ve ekonomik model vaadinde bulundu.
24: We will make this moment...
25: Bu anı İngiltere için bir dönüm noktası haline getireceğiz ve son 40 yılın en büyük değişikliklerini hayata geçireceğiz.
26: İngiltere'de ekonomik büyüme kan kaybediyor, halkın alım gücü düşüyor. Burnham kısa ve uzun vadeli planlarla halkın yaşam standardını artıracağını söyledi.
25: Yıl sonuna doğru İngiltere için yeni bir plan, 10 yıllık plan sunacağım. Ancak hemen halka nefes aldıracak, alım gücüne biraz destek olacak şeyler yapabilirim.
26: 2 yıldır görevde olan 64 yaşındaki Starmer, yerel seçim yenilgisinin ardından milletvekillerinin istifa baskısı altındaydı. Andy Burnham'ın İşçi Partisi lideri seçilmesinin ardından Kral Charles'ın huzuruna çıktı, istifasını sundu. Başbakanlıktan ayrılırken kısa bir konuşma yapan Starmer, görevimi tamamladım dedi.
3: Başbakan olarak size ve bu büyük ülkeye hizmet etmek hayatımın en büyük ayrıcalığı oldu. Eminim ki İngiltere 2 yıl öncesine göre daha güçlü ve daha adil. Şimdi görevi Andy Burnham'a devrediyorum, kendisine başarılar diliyorum. Tam destek veriyorum.
26: Starmer başbakanlık konutundan da alkışlarla uğurlandı. Starmer'dan yaklaşık bir saat sonra Kral Charles'tan hükümet kurma görevini alan yeni başbakan konuta geldi. Başbakanlığın önü hayli kalabalıktı. Burnham ve eşi kendilerini bekleyenlerle selamlaştı. Başbakan sıfatıyla ilk konuşmasını yapıp bundan sonra yaşayacağı binaya girdi. Başbakanlığın kedisileri yine başbakandan rol çaldı. 2011'den bu yana Downing Sokak'ta 10 numarada ikamet edenleri 6 başbakan eskitti.
1: Son dakika gelişmesinin ayrıntılarını bir kez daha tekrar edelim. Gülistan 9 soruşturmasına yönelik Beşir'de bugün eş zamanlı bir operasyon düzenlendi ve 15 şüpheli gözaltına alındı. Gülistan 9 soruşturması kapsamında Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, bir iş insanı ve iki güvenlik kurucusunun bulunduğu toplam 15 şüpheli bu sabah erken saatlerde gözaltına alındı. Bu konuya dair yeni bilgiler geldikçe aktarmayı sürdüreceğiz. İstanbul Afet İşleri ve Risk Yönetim Dairesi Başkanlığı AKOM, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına inebileceği tahmininde bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde çarşamba günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havaların etkili olacağı ifade edildi. Sıcaklığın 7-8 derece azalarak mevsim normalleri altına inebileceğinin belirtildiği açıklamada gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Balkanlardan gelen hava dalgasının cumartesi günü etkisini sağanak yağmur şeklinde gösterebileceği açıklandı. Son günlerde İstanbul ve birçok şehirde evlere giren çekirgelerin videoları paylaşılıyor. Birçok insan boyları 5-6 santime ulaşan bu böceklerden korktuklarını dile getiriyor. Uzmanlarsa bu canlıların ekosistem için faydalarına dikkat çekiyor. İnsana ya da tarım ürünlerine zararı olmadığı gibi bir istila da söz konusu değil deniliyor.
6: Ay aşkım uçuyor. Televizyonda bir dakika. Aşkım çok büyük.
25: Evlerden, iş yerlerinden çıkıyor. Antenleri, dikenli bacakları ve uzun boyuyla görenleri korkutuyor.
7: Çığlık sesiyle geldim balkona. Baktım ki hani balkonda 2-3 tane çekirge.
25: İstanbul ve bazı şehirlerde çok sayıda vatandaşın çektiği görüntüler çekirge istilası mı var sorusunu gündeme taşıdı.
8: Biraz sosyal medyanın olması nedeniyle biraz da popüler oldu bu çekirge olayı. Yoksa çekirgelerin popülasyonları zaman zaman böyle belirli periyotlarda artıp azalabilir. İstilacı bir tür değil. Beyaz yüzlü çalı çekirgesi denilen bir tür. Yıllar geçtikçe biz böyle haberleri çok daha fazla duyacağız. Çünkü biz yaban hayvanlarının alanlarını işgal ediyoruz insan olarak. İstilacı olan çekirge değil, istilacı olan insan.
25: Uzmanlara göre hava koşulları da çekirgelerin sayısında önemli bir etken.
9: Bu çekirgeler yumurtlamadan önce kuru, sıcak, güneşli hava koşullarını seviyorlar. Ama yumurtalarını toprağa bıraktıktan sonra da bol yağışlı hava koşulları gerekiyor ki o yumurtalar topraktan rahatlıkla çıksınlar.
25: Çekirgelerin çoğunlukla ormanlık ya da tarım alanlarına komşu ilçelerde görüldüğüne de dikkat çekiliyor.
8: Tehlikeli değil, zararsız, herhangi bir virüs, bakteri, mikroorganizma barındırmıyor, hastalık saçmıyor. Biçilmiş buğdayları bir şekilde doğaya kazandırılması, ondan tekrar gübre haline gelmesinde çekirge gibi canlıların önemi çok fazla. Hem de zararlı böcekleri avlıyorlar.
25: Mevsim döngüsüne göre çekirgelerin en fazla bir ay içinde yuvalarına dönmesi bekleniyor.
10: NTV Radyo İstanbul Yol Durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %53'ü gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadet Florya arasında, Tem'de ise Esenyurt Mahmut Bey arasında bir yoğunluk gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
10: İstanbul Yol Durumu.
0: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems.

0: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Adile Sultan Ev Yemekleri.
5: Bir çatı bir kez yapılır, bir ömür korur. 100 yıllık kılıç

0: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
2: Mobile Systems.
3: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
4: Merhabalar. Yaz günü kaşık kaşık salata yemenin keyfi bambaşka. Onun için birazcık da sulu olan salatalardan bahsediyoruz. Evet, soğuk çorbalarla arasında ince bir çizgi var. Ama çorba değil, çünkü burada diri diri ağzınıza salata taneleri geliyor. Ama suyu da bir o kadar geliyor. Dolayısıyla çatal çatal değil, kaşık kaşık yeniyor. Şimdi zaten adını koymuşuz, kaşık salatası demişiz. Baktığımız zaman Güneydoğu Anadolu'da Gevurdağ salatası olarak da geçiyor. Kebapçıların vazgeçilmezi. Şimdi burada bütün numara aslında o sululuğu veren her şeyi ufak ufak doğramak. Tuzla ve sirkeyle birleştiği zaman inanılmaz sulu, gerçekten suyu kendinden güzel bir lezzet ortaya çıkıyor. Bizim salatalara çok benzer bir başka salata var ki hemen İran'da. O da Şirazi salata. Şimdi Şirazi salatada aslında kökenini 19. yüzyıl sonuna falan ancak dayandırıyorlar. Aslında domates, biber, bütün bu coğrafyalara sonradan gelmiş ürünler. Yani Amerika'nın keşfinden sonra domatesin, biberin yaygınlaşması ve gerçekten çok kullanılan bir ürün haline gelmesi bütün Orta Doğu'da gerçekten daha sonraki yıllarda olmuş. Dolayısıyla kökenini öyle yüzyıllar öncesine götüremiyoruz. Ama o kadar sevilmiş ki kebapların yanına olsun, ızgara etlerin, mangalın yanına olsun vazgeçilmez olmuş. Elbette ki Şirazi salatada da bir takım püf noktaları var. Bir kere Şirazi salatada olmazsa olmaz bol yeşillik oluyor, taze soğan oluyor. Bizde de zaten taze soğan aslında çoban salatasında yakışır, sevilir. Biz genellikle kuru soğanı ufak ufak doğrarız kaşık salatasına, gevurdağı salatasına. Orada taze soğan da işin içine giriyor. Taze nane olmazsa olmaz ve tabii ki maydanoz. Hatta dereotu da giriyor bazen, hepsi bir arada oluyor. Bütün o ferahlıklar salatanın içine giriyor. Şirazi salataya bir ferahlık veren de sumak. Ki bizde de aynı şekilde sumak bol bol kullanılır. Ekşilik verir. Aslında birazcık da limonun yerine geçer. Zaten bu salatalarda limon suyu değil, sirke kullanılır. Genellikle, çünkü o sirke de o keskinliğiyle salata suyuna bambaşka bir lezzet verir. Güneye inelim, Mısır'a doğru gidelim. Bir benzeri var. Mısır'da salata baladi diye geçiyor. Şimdi baladi ne demek? Balat'tan gelmiş. Aslında burada folklor referansı var. Yani biraz kırsala ait ya da memleket anlamına geliyor. Yani ülke anlamında, ülkenin işte yerel kültüründen bahsediyor. Mesela Mısır kimliği ve yerel kültürü baladi kelimesinde ortaya çıkıyor. Bu folklorik kıyafetler olabilir, folklor dansları olabilir, müzik olabilir. Hatta biraz böyle kırsal davranışlar olabilir, dil olabilir. Dolayısıyla baladi dediğimiz zaman kırsala ait demek. Ama nedir baladi salata? Tıpatıp bizim çoban salata. Zaten biz çoban salata deyimini de birazcık böyle kırsallık anlamında kullanmışız. Kim bilir bu salataya başka bir isim verilmiş miydi? Yoksa Mengen şeflerinin icat ettiği bir isim miydi? Onu da ayrıca düşünmek lazım. Evet, serin salatalar sofralarımızın olmazsa olmazı. Hatta Hindistan'a kadar uzanabiliriz. Orada da kaçumber var. Özellikle Güney Hindistan'da oradaki domates biraz olgun, birazcık daha sulu. İçine henüz olmamış mango da konuluyor ve kişniş yaprakları konuluyor. Tamamen başka bir lezzet oluyor. Evet, soğuk salatalar, kaşık kaşık yenecek salatalar yaz sofranızdan hiç eksik olmasın. Serinlik katsın, her şeyden önce lezzet katsın. Takipte kalın, hoşça kalın.
3: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
2: Ege ve Akdeniz'de aşırı sıcak nedeniyle baygınlık, tansiyon, ısı krampları gibi sağlık sorunları yaşanabileceğinden özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkmamaya, bol sıvı tüketmeye ve aşırı terlememeye dikkat edilmeli. Antalya'da kuru esen rüzgar ve yüksek sıcaklık nedeniyle orman yangını tehlikesi devam ediyor.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
7: Doğa takvimi. Bugün 21 Temmuz 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
8: Bugün Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Günü. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 43 yıl önce kabul edildiği bugün farkındalık yaratmak, teşvik etmek amacıyla kutlanıyor. Dünya genelinde UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kayıtlı 1092 kültür ve tabiat varlığı olduğunu biliyor musunuz? Bunların 845'i kültür, 209'u tabiat varlığı. 38'i ise hem kültür hem tabiat varlığı. Her yıl gerçekleşen Dünya Miras Komitesi toplantılarıyla bu sayı artıyor. Türkiye'de UNESCO somut olmayan kültürel miras listelerine kaydettirdiği 17 unsuruyla bu alanda ilk 5 ülke arasında bulunuyor. Dede Korkut, ıslık dili, lavaş ekmek, hıdrellez, çinicilik, ebru sanatı, Türk kahvesi kültürü, mesir macunu festivali, tören keşkeyi, sema, kırkpınar yağlı güreşleri, karagöz hacivat, Nevruz, aşıklık, Mevlana töreni, meddahlık, Nevruz ve geleneksel sohbet toplantıları onlardan birkaçı.
7: Doğa takvimi.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
9: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
10: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
11: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Tokat Yıldızeli yolunun 5-12. kilometrelerinde ve Çaykara-Bayburt yolunun 33-47. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
9: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
10: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
12: Tek reklam.
13: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
14: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
13: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
12: Tek reklam.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
3: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
4: TEP o kadar iyi ki TEP.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
8: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
9: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
10: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
11: QNB'ye geçiyorum.
12: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bugünlerde Ege ve Akdeniz bölgeleri aşırı sıcak bir havanın etkisinde. İnsan vücudu bu yüksek sıcaklıklarla baş etmekte zorlandığından böyle günlerde günlük hayatımıza her zamanki gibi devam etmemek gerekiyor. Bu hava koşulu ısı krampları, tansiyon, baş dönmesi, mide bulantısı, kalp krizi gibi riskler barındırdığından yorucu işlerden uzak durulmalı. Ev hanımları temizlik işlerini diğer günlere ertelemeli. Ortam ısısını da artıran fırın, ocak daha az çalıştırılmalı. Güneşlenmekten de kaçınılmalı.
3: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 9.
4: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. 6 yıl sonra cinayet davasına dönüşen Gülistan 9 soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Tunceli'ye gideceğiz. NTV muhabiri Ercan Topaç'tan ayrıntıları dinleyeceğiz.
5: Senin de söylediğin gibi Gülistan 9 soruşturmasında son dakika gelişmesi yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla sabah erken saatlerde 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında doktorlar, sağlık personeli, hemşire ve eski Tuncay Soner, dönemin valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner ve bir bilişim şirketinin sahibinin de olduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Bu dediğim gibi Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de gerçekleştirildi bu operasyonlar. Gözaltına alınanlar arasında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner de bulunuyor. Yine Gülistan Doku'nun cep telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi de bir iş insanı ve iki güvenlik korucusu da bu operasyonlarda gözaltına alındı.

0: altın alınanların sorgularına başlanacağı öğrenildi. Tabii bir yandan Gülistan Doku'yu organize bir cinayete kurban gittiği öğrenilen Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına da aralıksız devam ediliyor. Yine geçtiğimiz hafta yine bu dosyayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Erzurum Başsavcılığı Gülistan Doku soruşturmasına bir takım talimatlar verdi. Kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosu'na bir yazı gönderdi ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soner hakkında yürütülen dosyaya eklenmek üzere çeşitli bilgi ve belgeleri ivedilikle hazırlanmasını istedim. Olay günü yani 5 Ocak 2020 günü Tunceli merkezinde ilçeler hariç görev yapan emniyet ve jandarmaya tüm zırhlı araçların tespit edilmesini istedi. Bu araçların resmi ve sivil plakaları ile ayırt edici özelliklerinin de belirlenmesini talep etti. Yine bu yazıda söz konusu araçlarda görev yapan sürücülerin, araç komutanı ve nişancı dahil tüm personelin kimlik ve sicil bilgilerinin gönderilmesini istedi. Yine olay günü görev emirleri, devriye ve geçiş kayıtları ile ilgili müdürlük ve komutanlıklardan zırhlı araç giriş çıkış ve nizamiye kayıtlarının da onaylı suretlerinin istedi. Bu bilgilerin ivedilikle başsavcılığa gönderilmesi talep edildi. Toparlarsak Gülistan Doku soruşturmasında son dakika gelişmesi yaşandı. 15 şüpheli gözaltına alındı. Arama çalışmaları devam ediyor. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz.
1: Ercan, iki sorum var. Birisi eski dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi Handar Soner'le ilgili. Hakkındaki suçlamaya da gözaltı gerekçesiyle ilgili bir bilgimiz var mı? İkincisi de bu hani hemşireler var, doktorlar var arasında. O dönem Tunceli'de görev yapan isimler mi bunlar?
0: Evet, o doktor ve hemşirelerin Tunceli'de görev yapan sağlık çalışanları olduğunu biliyoruz. Tuncay Soner'in eşi Handan Soner en son eşi gözaltına alındığında Elazığ'daydı. Kendisi Elazığlıydı, Elazığ'daydı. Hatta o dönem bazı tartışmalar da yaşanmıştı. Yani en yakınlarından biri olan eşinin gözaltına alınmaması konusuyla ilgili. Handan Soner'in de şimdi o bilgiyi teyit etmeye çalışıyoruz. Yine bu Gülistan Doku soruşturması kapsamında muhtemelen bilgisine başvurulacak. Bu konuyla ilgili bilgisi var mıydı? Bu tür sorular yöneltilecek kendisine. Ama şu an Elazığ'da mı ya da başka bir yerde mi gözaltına alındığı konusunda bir netlik yok. Onu öğrenmeye çalışıyoruz.
1: Peki, çok teşekkür ederiz.
2: Tunceli'den ayrıntıları NTV muhabiri Ercan Topaç aktardı. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Tercih işlemleri 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Ayrıntıları Öykü Tüccar'dan dinliyoruz.
3: Evet, sonuçlar sabahın erken saatlerinde açıklandı. Şu anda da adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesinden erişebiliyorlar. Sen de ifade ettin. Artık gözler kontenjanların, üniversite kontenjanlarının ve taban puanların yer alacağı kılavuzda, o kılavuzunda aslında bugün gün içerisinde açıklanmasını bekliyoruz. Zira önümüzdeki hafta 29 Temmuz'da tercih süreci de başlamış olacak. Şimdi bugün sadece sınav sonuçları değil, sonuçlarla beraber bir önemli yeni bilgi daha paylaşıldı. Hatırlatalım, alan yeterlilik testinin sona ermesinin ardından sınavdaki iki soruya ilişkin itiraz gelmişti. Bunlardan İlki Türk Dili ve Edebiyatı testinde yer alan Halide Edip Adıvar'ın bir kitabıyla ilgili bir soruydu. Neriman isimli karakterin soruda Nermin olarak geçirilmesine itiraz edilmişti ve bilirkişi değerlendirmesi sonucunda da bu soru iptal edilmişti. Eğitim uzmanları tarafından itiraz edilen bir diğer soruysa yine alan yeterlilik testinin matematik testi kısmında yer alan bir türev sorusuydu. Bilirkişi bu soruyu da incelemiş. Ancak soruyu iptal etmek yerine bir cevap şıkkında değişiklik yapılmasına karar vermişti. Bu kararı ilişkinde bir aday konuyu yargıya taşımıştı. İşte ÖSYM bugün sonuçlarla beraber yargı kararı gereği bu sorunun da iptal edildiğini duyurdu. Yani toplamda iki soru bu yıl yüksek öğretim kurumları sınavında iptal edildi. Peki iptal ne anlama geliyor? Bu iptal kararı öğrencilerin testine pozitif ya da negatif olarak yansımayacak. Bu sorular yok kabul edildi ve sanki bu sorular hiç sorulmamış gibi kalan sorular üzerinden bir değerlendirme yapıldı. Bu yıl sınavda 13 birinci var. Bunların 10'unun İstanbul'dan çıkması oldukça dikkat çekici. Özellikle İstanbul, Kabataş Beşiktaş Erkek Lisesi'nden Şerif Efe Dartar. Kendisi hem temel yeterlilik testinde hem de alan yeterlilik testinin sayısal branşında birinci oldu. Yine Kadıköy Anadolu Lisesi'nden Doğa Erdemir de hem TYT'de hem de yabancı dil testinin İngilizce branşında birinciliği üstlendi. Bu yıl yine Açık Öğretim Lisesi'nden mezun bir öğrencinin de yabancı dil testinin Fransızca branşında birinci olması da aslında dikkat çeken bir diğer husus. Peki sınava kaç kişi girdi? Temel yeterlilik testine 2.255.000 aday girdi. Yani başvuruda bulunan 170 bin civarında adayın sınava girmediğini görüyoruz. 4 yıllık bölümler için gereken alan yeterlilik testine ise 1.473.000 aday girdi. 12. sınıf öğrencilerinin doğru ortalamaları da geçmiş yıllarla özellikle de bir önceki yılla benzer olduğu, sadece Türkçe testinde bir soru kadar bir alt ortalama çıkmış durumda. 21'di geçen sene, bu sene 20,5'e düşmüş, 20,5'e düşmüş durumda. Bunu ifade edebiliriz. Alan yeterlilik testinde ise benzer bir doğru cevap ortalaması var lise son sınıf öğrencilerinin. Kontenjanlar, taban ve tavan puanlar, onlar da bugün açıklanacak. Tercih kılavuzuyla aslında belli olacaklar. Özel üniversitelerin kontenjanlarında bir azaltma bekliyoruz. Tercih işlemleri ise 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
2: Öykü Tüccar Ankara'dan aktardı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ve 8 isim çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Dosya için hazırlanan bilirkişi raporuna yönelik ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Bazı para transferlerinin Ahbap'la dolaylı yoldan bağlantılı olduğu tespitine yer verildi. Tarafların işlem çevrelerinin birden fazla kişi üzerinden kesiştiği tespit edilmiştir denildi. Oğuzhan Uğur ise kişisel para transferlerinin şeffaf olduğunu söyledi. Hepsinin faturası var dedi. Herhangi bir suça karışmadığını ileri sürerek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemedi. Futbolda bahis soruşturması kapsamında aralarında kulüp yöneticilerinin de olduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. 5'i tutuklama, 10'u adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik 15 kişinin de adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada bazı yöneticilerin yüzlerce kez bahis oynadığı tespit edilmişti. Bu doğrultuda 2026-2020 yılları arasında yasal bahis siteleri üzerinden kupon yapan isimler mercek altına alındı. Galatasaray, Beşiktaş, Adana Altay, Altınordu, Bandırma Bolu, Balıkesir, Erzurum ve Gençler Birliği spor kulüplerinde yöneticilik yapmış 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübüne, rakip takım lehine ya da gol bahislerine kupon yaptığı belirlendi. Gözaltına alınmayan 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa ne zaman meclise gelecek, teklif ne zaman yasalaşacak? Bu sorunun yanıtı bekleniyor. NTV'nin edindiği bilgiye göre 15 Ağustos günü öne çıkıyor. Bu tarihin özel bir anlamı var.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa hazırlıkları hız kazandı. Teklifin 27-28 Temmuz'da meclis başkanlığına sunulması bekleniyor.
5: Meclisimizi kapatırız. Tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir ve bu yasada görüşülebilir. Bu tip alternatiflere açığız şu anda.
4: Gündemdeki kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından meclis tamamen kapanmayacak. Genel kurul 15 Ağustos'a kadar çalışmalarını ara verecek. Bu süreçte 12 maddeden oluşması beklenen çerçeve kanun düzenlemesi Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Kanunun yasalaşacağı tarihse merak konusu. Edinilen bilgiye göre PKK'nın ilk silahlı saldırısını yaptığı 15 Ağustos tarihi öne çıkıyor. Kanun teklifinin bu tarihte yasalaşmasıyla doğduğu gün PKK'yı feshettik mesajının verileceği öne sürülüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da siyasi parti turlarına hazırlanıyor. Kurtulmuş ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile daha sonra DEM Parti eş genel başkanlarıyla görüşecek. Kurtulmuş, süreç yasasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla da bir araya gelecek. Meclis Başkanı çarşamba günü de AK Parti grubunu ziyaret edecek.
5: Devlete karşı işlenmiş bir takım suçları evet devlet affedebilir. Ama kişilere karşı işlenmiş suçlarda devletin orada kişinin hakkına girmesinin doğru olmayacağını hep düşünüyoruz. O yüzden bunu bir hani genel af gibi beklentiyi çoğaltmak bence doğru değil.
4: Öte yandan DEM Parti heyeti de İmralı Adası'na gitti. Ziyarette süreç kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenlemenin ele alındığı belirtiliyor.
2: Ankara'nın gündeminde olan bir diğer konu da CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni partisi. Mutlak bulunan kararına yapılan itiraz adli tatil sonrasına kalınca Özel'in yeni parti için adım atacağı konuşuluyordu. Özel'in bu hafta CHP grubunda son kez konuşması ve gelecek hafta yeni parti için dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na vermesi bekleniyor.
6: Gözümüz kulağımız pazartesi günü Yargıtay'da.
7: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel'in beklediği karar çıkmadı. Yargıtay'ın CHP'nin mutlak mutlan dosyasında kararını adli tatil sonrasında yani Eylül'de incelemesi bekleniyor.
8: Bitmez arkadaşlar, bitmez. Eylül'de de bitirmezler. Amaç Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartıştırmak.
7: Kulislere yansıyan bilgilere göre Özel yeni partinin kuruluş dilekçesini 27 Temmuz pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verecek. Partinin adının yeni parti olacağı, kurucular kurulunun ağırlıklı olarak milletvekillerinden oluşturulacağı öğrenildi. Özgür Özel'in meclis grup toplantısında yeni parti ve yol haritalarına ilişkin bilgi vermesi bekleniyor. Bu grup toplantısının Özgür Özel'in son grup toplantısı olacağı belirtiliyor.
8: Sayın Genel Başkanımız olağan grup toplantısını yapacaktır ve olağan grup toplantısında da elbette ki süreçle ilgili kendi değerlendirmelerini yapacaktır.
7: Özgür Özel bu hafta grup toplantısının ardından bir dizi görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Özel'in ilk olarak kendi dönemindeki il başkanlarıyla bir araya geleceği bildirildi. Özel daha sonra yine genel başkanlık dönemindeki parti meclisi ve MYK üyeleriyle toplantılar yapacak.
2: Amerika ile İran arasında çatışmalar sürerken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan önemli açıklamalar geldi. Arakçı Amerika ile olan savaşın ilk günlerinde yaşananları anlattı. Türkiye'nin bu süreçte Kuzey Irak'taki terör örgütlerinin silahlandırılıp İran'a saldırmasını engellemede çok etkili bir rol oynadığını söyledi.
9: Savaşın dördüncü günü Trump bazı liderlerle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeyle ilgili ayrıntı vermeye gerek yok. Irak, Kürdistan bölgesindeki liderleri tek tek arayıp görüşme yaptı. Kısa süre önce oraya silah gönderdik demişti. Bu silahlar nereye gitti bilmiyorduk. Onun bu açıklamayı yaptığı gün ben de görüşmeler gerçekleştirdim. Hem Sayın Mesut Barzani ile hem Sayın Talabani ile hem Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan'la hem de Irak Başbakanı Sudan'la görüştüm. Onlara şunu söyledim. Dedim. Eğer Kürdistan bölgesinden bize yönelik herhangi bir tehdit veya saldırı gerçekleşirse müdahale ederiz. Karşılık veririz ve kesinlikle vururuz.
10: Bu görüşmelerin bir önemi oldu mu?
9: Irak Kürt bölgesel yönetimi yetkilileri ve Sayın Sudan bana buna izin vermeyecekleri konusunda güvence verdiler. Şöyle dediler. Bunları kontrol edeceğiz ve buna izin vermeyeceğiz. Türkiye'de bu konuda çok önemli bir rol oynadı. Hem Amerikalılarla görüşmeler gerçekleştirdiler hem de oldukça güçlü ve kararlı bir tutum sergilediler. Tüm bu çabaların birleşimi bu girişimin başarısız olmasını sağladı. Çünkü bu plan İran'ı direkt devirmeye yönelikti.
11: NTV Radyo. Finans Bülteni.
2: Borsa İstanbul 100 endeksi güne 14.070 seviyesinde başlayacak. Dolar 47.20, Euro 53.94'ten işlem görüyor. Altının onzu 4.067 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.178, çeyrek altın 10.477 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 88 dolar.
12: Sistem dondu, online satışım durdu.
13: Tamide çözülsün.
12: Nasıl?
13: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
12: Büyüksün.
13: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
12: Tami.
13: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
12: Yürü be Tami.
14: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
15: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
17: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
11: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe yeni sezonun ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda çıkacak. Sarı lacivertler Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi saat 21'de ağırlayacak. Sarı lacivertliler yeni transferlerden Mason Greenwood ve Nathan Ake'yi UEFA'ya bildirilen kadroya ekledi. Yaşadığı sakatlığın ardından kuvvet çalışmalarına başlayan Vedat Muriç ise bu maçta süre bulamayacak. Dünya Kupası'nda Fransa kadrosunda yer alan N'Golo Kanté de eksik isimler arasında. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş'ınsa Avrupa Ligi ön elemelerindeki muhtemel rakipleri belli oldu. Fenerbahçe tur atlaması halinde Sturm Graz Hearts eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Avusturya temsilcisi Sturm Graz geride kalan sezonu ligi ikinci sırada tamamladı. İskoç ekibi Hearts'ta lig şampiyonluğunu son maçta Celtic'e kaybetti ve ikinci oldu. Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Midtjylland'ı elemesi halinde Tromsø Hradec-Kralove eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Siyah beyazlılar Avrupa arenasındaki ilk maçına Perşembe günü saat 21'de Tüpraş stadında çıkacak. İspanya'da 1 milyondan fazla taraftar başkent Madrid'in sokaklarında Dünya Kupası zaferini kutladı. Matadorlar 16 yıl sonra gelen zaferi taraftarlarla birlikte Cibeles Meydanı'nda kutladı. Milli takım oyuncuları sahnede 1 saatten fazla kalarak şarkılar söyledi, danslar etti. Madrid sokaklarındaysa kutlamalar gece boyu sürdü. 2026 Dünya Kupası'nı finalde kaybeden Lionel Messi duygusal bir mesaj yayınladı. 39 yaşındaki futbolcu kaybedilen şampiyonluk için yaranın kapanması zaman alacak ifadelerini kullandı. Mesajında taraftarlara teşekkür eden Messi, şampiyon İspanya'yı tebrik etti. 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte FIFA Dünya Klasmanı sıralamasını güncelledi. Türkiye 5 basamak gerileyerek 27. sıraya düştü. 2024 Avrupa Şampiyonluğu'nun ardından Dünya Kupası'yla double yapan İspanyollar 1995 puanla ilk sıraya yükseldi. Finalist Arjantin ikinci, turnuvayı 3. sırada noktalayan İngiltere ise 4. sırada yer aldı. Kupada istediği sonucu alamayan Fransa düzenlenen listede 3. sırada yer buldu. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın yeni adresi belli oldu. Tecrübeli forvet Yunanistan'ın PAOK takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yunan basınına göre milli oyuncu 3 yılda toplam 9 milyon euro kazanacak. Osman geride kalan EuroLeague sezonunda 39 maçta 12,9 sayı ve 3,5 rebound ortalamaları tutturdu.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Neden gözünüzde neden
1: Genellikle ev yoğurdu yapmak isteyenler öncelikle kendilerine bir çiğ süt satıcısı bulur. Mahalleye gelen sütçüden alınan ya da marketlerde satılan çiğ sütler için yüksek ısıda kaynatmayla mikroplardan arındırıldığı algısı yerleşmiştir. Ancak uzmanlar bu durumun tam aksi olduğunu söylüyor ve çiğ sütü tavsiye etmiyor. Peki neden? Gıda mühendisi Ebru Akdağ anlatıyor.
2: Çiğ süt aslında dünyanın birçok yerinde tüketiciye satışı yasak olan bir gıda maddesi. Çünkü hayvanların memesinde doğal olarak mikroorganizmalar var, etrafta da var. Ve süt onlar için çok güzel bir gelişme alanı. Dolayısıyla onları her zaman analiz etmezsek, her sağılan sütü ve o süt soğuk zincir içerisinde kalmadığı durumlarda, yani çiğ süt her zaman için soğukta bekletilmelidir. Ve pastörize süt de aynı şekilde. Burada soğuk zincir kırılırsa orada mikroorganizma oluşma ihtimali çok yüksek. Bu nedenle sokak sütü inanılmaz riskli bir gıdadır. Bir kere gördüğünüz üzere çoğu zaten soğuk zincirde satılmıyor. Bu kendi başına zaten o gıdanın uygun olmadığının bir göstergesi. Öte yandan içerisinde bulunduğu plastik malzemeler de o sütü muhtemelen uygun malzemeler değil. Çünkü hangi gıdanın ne tarz malzemeyle temas etmesi gerektiği aslında yasal düzenlemelerle belirlenmiştir. Güvenli olan temas eden malzemeleri kullanmamız gerekir. Ve aslına bakarsanız dünyada birçok yerde yasak demiştim. Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 eyalette çiğ sütün tüketiciye doğrudan satışı yasaktır. Yine Finlandiya, İsviçre, Singapur, Danimarka, Norveç gibi ülkelerde çiğ sütün tüketiciye satışı yasaktır. Gıda güvenliği riskleri dolayısıyla. Bizde iki tane şey var. Birincisi Tarım Bakanlığı'nın izin verdiği ayrı çiftliklerden gelen çiğ sütler var. Fakat burada da bu mekanizmanın kırılmamış olması, soğuk zincirin kırılmamış olması çok önemli. Çünkü ben kendim rastladım bir markette indirim dolayısıyla bir yerel markette mağazanın ortasında sütler dizilmişti. Bu soğukta durmadığı anlamına geliyor. Bir kere riskli. Öte yandan da diğer sokak sütleri var. Ve onların bozulmaması için içerisine hidrojen peroksit, çamaşır suyu gibi bazı maddelerin konulduğuna da rastlıyoruz. Veya su konuluyor, seyreltiliyor. Her halükarda sokak sütü kesinlikle alınmaması gereken bir risktir. Ama kaynatıyoruz diye cevaplar alıyorum. Bir kere buradaki en tuhaf çelişki de burada. Çünkü siz sütü kaynattığınız zaman aslında besin değerine zarar veriyorsunuz. Ve içerisinde sporlar varsa, aflatoksin gibi toksinler varsa, ısıya dayanıklı mikroorganizmalar varsa kaynatmanız da bunun için çözüm olmuyor. Ve bunların olup olmadığını bilemeyeceğiniz için de bu her zaman için büyük bir risktir.
1: Gıda mühendisi Ebru Akdağ, NTV Radyo'daydı.
0: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Konya-Afyonkarahisar yolunun 54-58. Kilometrelerinde ve Samsun-Çarşamba yolunun 5-6. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Reklam. Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Günaydın, geri sayıma hoş geldiniz. 21 Temmuz Salı günündeyiz. Piyasalardaki fiyatlamalara baktığımızda öncelikli gündem maddesinin ABD-İran arasındaki karşılıklı saldırılar olduğunu görüyoruz. Çünkü bu durum yeniden petrol fiyatına ve dolayısıyla akaryakıta ve tabii ki enflasyona bir tehdit oluşturmaya başlamış durumda yeniden. Bu yüzden de fiyatlamalara giriyor. Bunun dışında bu hafta faiz haftası olduğunu söylemiştik. Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararını vermesi bekleniyor. Tam da bu çatışmasızlığın bozulduğu ve iki tarafın yeniden karşılıklı saldırıları başlattığı bir dönemde Merkez Bankası ne yapacak, nasıl bir karar verecek ve bundan daha da önemlisi acaba metinde önümüzdeki döneme ilişkin hangi mesajlar yer alacak? Tüm bunlar takip edilecek. İşte bu önemli gündem maddeleriyle başladığımız haftada fiyatlamaların yine de aslında her şeye rağmen sakin gittiğini görüyoruz. Peki önümüzdeki günlerde bu sakinlik bozulur mu? Ne bekliyor bizi? Birazdan Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş'la bu başlıkları konuşacağız. Ama önce her zaman olduğu gibi dünden bugüne devraldığımız haber başlıklarıyla başlayalım. Piyasanın enflasyon beklentisinde ılımlı artış izlendi. Piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi %23,95'e yükseldi. Katılımcıların yıl sonu TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde %29,14 iken bu anket döneminde %29,21 oldu. Bütçe 3 ayın ardından Haziran ayında fazla vermişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek mali disiplini korumaya devam edeceklerini söyledi. Bütçe açığının milli gelire oranının geçen yıl %2,9 olduğunu hatırlattı. Bu yıl bu oranın %2,5'a gerilediğini tahmin ettiklerini belirtti. Goldman Sachs'tan bir analiz var. Türkiye'nin dezenflasyondan ziyade dış dengeyi istikrara kavuşturmaya öncelik vereceğini ve Türk lirasında daha hızlı değer kaybına izin verebileceğini iddia ediyor. Goldman Sachs ekonomistleri rekabet gücünün kaybı nedeniyle büyüyen cari açık her türlü enflasyonla mücadele programı için ortak bir risk ve bize göre Türk politika yapıcılar bunun tam olarak farkında değerlendirmesinde bulundu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tarımsal girdi maliyetleri Mayıs'ta aylık bazda %0,44 artarken yıllık olarak %36,65 yükseldi. 28 Şubat'ta başlayan İran-İsrail-ABD savaşı ve ardından Hürmüz Boğazı'nda artan gerilimle birlikte Mart ve Nisan aylarında sert yükselişler izlenmişti. Ve savaş gündemimiz ABD İran'a yeni saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Dün İran'a ait birçok hedef vuruldu. Öte yandan yeni ateşkese ilişkin iddialar da konuşuluyor. Gerilimin azaltılması için tarafların 10 günlük ateşkes üzerine görüşecekleri iddiası var. İşte bu iddiayla birlikte dün petrol bir miktar geriledi. 90'ın üzerini görmüştü Brent. 85-86'ya kadar geldi. Altında da bir miktar toparlanma takip edildi. Evet, başlıklar böyle. Aslında başlıklar tam da piyasaların takip ettiği önemli gündem maddelerini içeriyor. Körfez'den gelen haber akışı öncelikli olmaya devam ediyor. Tabi saldırılar devam ediyor. İkinci dalga saldırılar 10. gününde. Ancak bir yandan ateşkes iddiaları da gündeme geldi. Dün Marco Rubio'dan bir açıklama vardı. İran'ın anlaşma istediğini ve bununla ilgili bir haber ilettiğini söylemişti. Ve bu haber akışının etkisiyle piyasalarda da bir tepki hareketliliği izlendi. Altında hafif bir yükseliş var, petrolde düşüş var. İç tarafta gözler perşembe günkü faiz kararında dedik zaten. İşte tüm bu başlıklarla bakalım yeni güne hangi rakamlarla başlıyoruz. Şimdi borsadan başlarsak geçtiğimiz haftayı 14 bin puanın altında kapatan Borsa İstanbul'da dün yükseliş vardı. Endeks %0,64'lük artışla 14.071 puandan yaklaşık olarak kapandı. Bugünün açılışını göreceğiz ama aylık bazda bakıldığında %5'e yakın kayıpta olduğunu söyleyebiliyoruz. Dolar kurunda geçen hafta 47 lira aşılmıştı. Şimdi 47 liranın üstü tüm zamanların en yüksek seviyesi. Ama artış kontrollü, kademeli. Bugün de 47 liranın biraz üzerinde 47-20'lere geldi. Euro TL 54 liraya yakın hala, 54'ün biraz altında. Ama Goldman Sachs'ın ifade ettiği gibi acaba bir miktar kurda değerlenmeye, Türk lirasında kayba izin verecek mi ekonomi yönetimi, para politikası? Bunu birazdan konuğumuzda değerlendireceğiz. Altın yatırımcısı da yine Körfez'den gelen haber akışını takip ediyor. Ateşkes ihtimaliyle birlikte kıymetli metallerde genele yayılan bir yükseliş oldu dün. Ons altında 4000 doların üzerinde zaten bir tutunma çabası içerisindeydi. 4100'e doğru yaklaştı. Gümüşte ise %3'e yakın bir artış yaşandı. Petrole bir bakalım. Dün saldırıların yoğunlaşmasıyla sabah 90 dolar aşıldıktan sonra 86'nın altına sarkmıştı. Bu sabaha da 87'ye yakın seviyeden 86 dolar 87 sentten başlıyor. 86-87 bandında bir petrol takip ediyoruz günün açılışında. Ve yurt içinde altın fiyatlarına bakarsak tamamen onsa bağlı hareket eden bir piyasa görüyoruz içeride de. Nasıl ki ons 4000 dolarda bir destek bulmaya çalışıyor, gram altında da bu seviye 6000 lira diyebiliriz. 6000 liranın üzerinde 6200'e doğru yaklaşan bir fiyatlama var bu sabah itibariyle. Ve çeyrek altında da 10.000'i aşan 10.123 liraya varan bir fiyatlama görüyoruz. Piyasalardaki rakamlar böyle güne başlarken Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş bugün konuğumuz olacak. Dönelim hemen. Günaydın, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi küresel tarafla başlayalım çünkü küresel demek doğru olmaz. Biz de bir numaralı gündem maddesi olarak elbette ABD ve İran'ın karşılıklı saldırılarını takip ediyoruz. Fakat ateşkes iddiaları da bir yandan konuşulmaya başlandı. Yani şu son 28 Şubat'tan bu yana 3 ayı geçen sürede olduğu gibi her iki tarafa da kolaylıkla kayabilecek sanki bir haber akışı var. Yani iyimserlikle kötümserlik çok iç içe geçiyor ve çok hızlı değişiyor. Bugün fiyatlamalarda bunun da etkisini görüyor gibiyiz. Fakat sanki piyasanın olumlu veya olumsuz tüm haber akışlarına tepkisi biraz azaldı gibi. Yani o bant aralıkları daraldı gibi. Daha düşük oranda bir fiyat hareketliliği görüyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet, çok haklısınız. Yani şöyle değerlendirebiliriz. Özellikle Mart'la Haziran'ın 12'si veya 15'i, yani bu ilk anlaşma haberinin geldiği ve işte petrolün kabaca 85 dolarlardan 70 dolarlara kadar geri çekildiği döneme kadar geldiğimiz yeri birinci faz gibi düşünebiliriz ki o dönemde belirsizlik çok daha fazlaydı gibi gözüküyor. Piyasa tepkileri çok daha sert oluyordu. Sadece petrol fiyatları üzerinde değil, hisse senetleri veya işte tahvil faizleri üzerinde de. Özellikle bizde, yani ülkemize gerçekleşen NATO zirvesi sonrası aslında bu anlaşma havasının biraz daha bozulduktan sonra yeni faza geçtiğimiz, yani bir ikinci faz gibi düşünebiliriz. İşte son 10-15 gün arasında yaşanan bir ikinci dönem de söz konusu. Burada sizin ifade ettiğiniz gibi aslında daha önceki 4-4,5 aylık döneme nazaran hem fiyat artışları, petrol için söylüyorum, hem piyasa reaksiyonları daha temkinli, daha aslında belki de iyimser tarafta kalmak isteyen veya en kötüsünü gördüğü için burada biraz daha kademeli bir negatiflik fiyatlar üzerinde, özellikle petrol fiyatları üzerinde yansıtan bir durum var. Dolayısıyla daha soğukkanlı diyebiliriz belki ve özellikle bu sürecin gitgellerinde çok olacağı algısı artık piyasaya oturmuş durumda. Dolayısıyla bir ikinci veya üçüncü anlaşma olup uzun bir süre, kabaca 1-2 ay, işte o daha önce 60 gün denilen, belki bundan da uzun bir süre piyasada stabil bir ortamın, anlaşmanın, sürecin her iki taraf tarafında da aslında bir sekteye uğramadan devam edeceği algısı oluşmadan bir aslında tedirginliğin, gitgellerin olmaya devam edeceğini görüyoruz. Ama ikincisi de aslında belki de daha önemlisi, gerçekten bu anlaşma zemini oluştuğunda biz kabaca 120 dolarlar gören, sonra 90-95 dolar arasında biraz daha oturmuş bir petrol fiyatının hızlı bir şekilde 70 dolara kadar düştüğünü, hatta O seviyelerdeyken bu süreç devam etseydi daha da aşağılara doğru inebilme potansiyelinin olduğunu da piyasa biliyor. Belki bunun da biraz daha piyasalar üzerinde hani o soğukkanlı olmanın, fiyat üzerinde etkilerinin sınırlı kaldığını görmemizin nedeni var. Dolayısıyla küresel tarafta biraz böyle petrol fiyatına ve Orta Doğu'daki gelişmelere konsantre olan ama aynı zamanda her ülkenin kendi enflasyonu, kendi büyüme verisi ve Merkez Bankası'nın bu yönde alabileceği kararlara yönelik biraz da aslında iç siyasi ve ekonomik gelişmeler üzerine daha fazla odaklanabildiği bir dönemde olduğumuzu da görüyoruz. Tabii yaz ayları bizim aslında pandemi öncesinde biraz da aşina olduğumuz, hacimlerin düşük kaldığı, böyle fiyat oynaklıkların daha sınırlı olduğu, her ne kadar Orta Doğu'daki bu gerilimin zaman zaman değişen bir fiyat algısı yaratmasına rağmen o döneme benzeyen bir yaz dönemini küresel piyasalarda aslında Eylül'e hazırlık diyelim buna veya sonbahara hazırlık olarak da gerçekleştiğini görüyoruz. Yani kısa vadede dünkü haber akışı tabii yeniden bir 10 günlük ateşkes ve tekrar bir oturup düşünme anlaşma üzerinde bu ateşkesin yaratabileceği etki biraz daha petrol fiyatlarının 90 doların altında tutmaya yaradı. Ama hani hisse senedi piyasasında bugün uzak doğuda biraz daha hareketlilik var iyimser anlamda. Orada da hani Çin piyasalarında hükümetin bir destekleyici hamlesinin olduğu konuşuluyor. Dolayısıyla dünya biraz daha savaş ortamından bölgesel olarak arınmış. Hem kendi gelişmeleriyle biraz daha meşgul. Aynı zamanda da bir gözü tabii ki yeniden masaya oturulacak mı? Petrol fiyatları ne olacak konusunda. Ben 85 doları çok önemsiyorum petrolde. Yani oranın üstü risk algısının devamı ve hala bir potansiyel yükselişi barındırırken 85 dolarların altına geldiğimiz anda aslında iyimserliğin biraz da katlanarak artabileceği bir dönemdeyiz. Herhalde bu seviyeye biraz daha biz bu hafta içinde dikkat edeceğiz ve gelişmelere göre de takip edeceğiz diye düşünüyorum.
0: Evet, aslında söylediğiniz gibi yani bu haber akışları biraz günlük hareketleri belki belirliyor ama her ülkenin kendi dinamikleri var ve o dinamiklerin değişmesi için belki biraz daha netleşmelere ihtiyaç var küresel tarafta. Ama petrol bizim için çok önemli bir girdi. Yani benzin ve akaryakıt fiyatlarını biz de enflasyon hesabı açısından çok yakından takip ediyoruz. Yani 90 doların üzeri görüldü, bugün biraz altına sarktı ama artık yeni normal bu bant mı? Yani iyi haberde 80 dolara iniş, kötü haberde 90 dolara çıkış gibi düşünebilir miyiz? Bu arada tabii 28 Şubat'tan bu yana yani akaryakıtta, benzin ve motorin fiyatlarına baktığımız zaman oldukça petrole bağlı bir dalgalanmayı da takip ediyoruz. Birazdan grafiklerle oradaki fiyat hareketlerine de bakacağız.
1: Şimdi aslında bu enerji fiyatları artışı doğrudan tabii dolayısıyla hemen bizim veya sadece bizim değil aslında küresel piyasalarda bugün Amerika'da da galon fiyatı üzerinden işte enflasyon ve aslında ara seçim öncesinde vatandaşın siyasi tercihini değişip değişmeyeceği noktasında da birçok aslında yazı yazılıyor. Analistlerin veya değerlendirme yapanların da konu başlığı oluyor. Aslında yeni normalimiz bence daha önce hatırlarsanız işte savaşın ilk başladığı dönemlerde 200 dolarlar, 150 dolarlar petrolde konuşulurken şimdi biraz daha herhalde 70 ile 100 dolar arasında, yani bu negatif veya pozitifliğin biraz daha fiyatlanabileceği aralık bu olarak görülüyor. Yani hesap kitap yapıldığında mesela bizim Merkez Bankamızda 89.4 gibi bir ortalama bu yıl için vermişti. Hani son gelişmelere baktığımızda aslında oraları da biraz mantıklı gibi durmaya başladı. Ama iyimserlik oluştuğunda da bunun çok da altında bir ortalama gerçekleşebileceğini görüyoruz. Dolayısıyla doğrudan enerji maliyetlerinin benzin fiyatlarına veya ham madde fiyatlarına ya da özellikle kimyasal girdilerdeki artışlara neden olduğunu görüyoruz. Fakat genel anlamda çok enteresan da geliyor. Belki mevsimsellikten dolayı biraz da. Özellikle son geçen hafta Avrupa tarafında ve Amerika'da gelen Haziran ayı enflasyon verilerinde kısmen son 3 aydan sonra biraz da bir yavaşlama sinyali de var. İşte bunun birkaç ay daha devam etme süreci veya o Haziran'da Aralık'taki petroldeki geri çekilmenin net etkisinin de ne kadar sürebileceği konusu hep böyle biraz daha zamana yayılmış bir aslında veri akışındaki izlenmeyle devam edilecek. Dolayısıyla kısa vadede böyle benzin fiyatları, akaryakıt ve belki kimya ürünleri üzerinde, ham madde ürünleri üzerinde bir etki görüyoruz. Ama kalıcılık burada önemli. Yani 90 doların veya 100 doların üstünde mi ya da 80 doların altında mı kaldığında 1-2 ay sonraki enflasyon verisi üzerinde nasıl bir etkisi olacağını da az çok Haziran verileriyle, ki bizim için de belki biraz da Haziran verisi öyleydi, şimdilik test edilmiş gibi duruyor. Dolayısıyla yani yılın ikinci çeyreği diyebileceğimiz ve buradan üçüncü çeyreğe geçtiğimiz bir dönemde artık biraz daha ne olabilir, belirsizlik nedir, fiyatlara nasıl yansır sorularının yanı sıra, ya petrol 100 dolar olursa şu kadar bir enflasyon göreceğiz anlaşılan veya 70 dolar olursa böyle bir avantajımız olacak gibi, hem küresel anlamda hem yurt içinde daha net bazı yıl sonu beklenti sonuçları da çıkarabiliriz gibi gözüküyor.
0: Evet. Şimdi tabii bu para politikasını da belirleyen bir parametre. Çünkü direkt enflasyon hesabına yansıyor. İşte tam da bu tekrar ikinci dalga saldırıların yoğunlaştığı, haber akışının olduğu bir dönemde. Şimdi Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararı var. Şimdi reel sektör gerçekten hem kredi maliyetlerinin çok yüksek olduğunu söylüyor ve finansmana erişimde hala zorlandıklarını söylüyorlar ve programın bir revizyondan geçirilmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Bir yandan işte kredi kullanacak olanlar faizlerin düşmesini bekliyor. Bir yandan yatırım kararı alacak olanlar faizleri takip ediyor. O yüzden çok önemli. Şimdi yaklaşırken Perşembe günü anketlerde gelmeye başladı. Aslında genel olarak bir değişiklik beklenmediğini görüyoruz. Ama yabancı yatırım bankaları da tahminlerini açıklamaya başladı. Önce bunlara bir bakalım birlikte, ardından konuşalım.
2: Yurt içinde gözler faize çevrildi. Merkez Bankası faiz kararını Perşembe günü açıklayacak. Piyasa değişiklik beklemiyor. Bankanın karar metninde vereceği mesajlar yakından takip edilecek. Öte yandan Ağustos'ta faiz toplantısı yok. Bir sonraki karar Eylül ayında verilecek. Merkez Bankası son 3 toplantıda faize dokunmadı. Banka, Ocak ayında gerçekleştirdiği 100 baz puanlık indirimde politika faizini %37'ye çekmiş, Orta Doğu'daki savaştan bu yana Mart, Nisan ve Haziran toplantılarında faizi değiştirmemişti. Merkez Bankası savaş sonrası piyasayı %40 faizle gecelik borç verme faizinden fonlamaya başlamıştı. Yabancı bankalar faiz politikasına ilişkin tahminlerini açıkladı. JP Morgan ve Barclays bu yıl toplamda 3 puanlık faiz indirimi bekliyor. Deutsche Bank ise toplamda 2 puanlık faiz indirimi öngördü. ING Bank'tan Temmuz ayına ilişkin yapılan tahminde ise faiz değişikliği beklenmediği ifade edildi. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin kredi notunu teyit eden Fitch de sıkı para politikasına ilişkin mesajlar verdi. Değerlendirmede sıkı para politikasının sürmesinin beklendiği ifade edildi. Not artışları için bu durumun gerekli olduğunun altı çizildi.
0: Şimdi evet, yabancı yatırım bankaları dediğimizde ya da kredi kuruluşları gözünden baktığımızda hep sıkı para politikası sürmeli cümlesinin altının çizildiğini görüyoruz. Şimdi elbette buradan kazanılan bir para var, kazanç var. Belki de bu yüzden, yani sıcak para yüksek faizi seviyor elbette, ama yurt içinde bir yandan da reel sektörün kredi konusundaki şikayetleri ve ihtiyaçları ve artık neredeyse bazı sektörlerde nefes alamıyoruz noktasına gelen şikayetleri var. Tam da işte bu iki arada bir faiz kararı çıkacak. Siz ne beklersiniz? Belki bir faiz indirimi olmaz ama sadeleştirme olur. Merkez Bankası tekrar haftalık repodan fonlamaya döner de işte o %40'ı %37'ye çeker gibi bir takım beklentiler vardı. Ama bu son yaşananlarla birlikte o da artık geride mi kaldı?
1: Yani maalesef diyelim, hani çok kısa bir süre kaldığı için bu hafta içinde gerçekleşecek para piyasa kurulu toplantısında yani Merkez Bankası'nın çok istemediği bir aslında süreç. Oradan da neyi kastediyorum? Yani bir politika faizi ve bunun yanında bir gecelik fonlamaya geçip o 3 puanlık üst bandın yanılmıyorsam 3. toplantıda da yani ilk faiz değişikliği olduktan sonra da aslında devam eden bir süreç. Yani bu sadeleştirme adımları içerisinde bir süre kullanılıp sonra normalleşmeye doğru gidildiği, geçen sene de benzer bir süreci yaşamıştık. Ama bunu çok isteyen bir Merkez Bankası olduğunu düşünmüyorum. Ama buna rağmen geldiğimiz durumda evet gerçekten 70 dolar ve altında ve anlaşmanın İran'la Amerika arasında devam ettiği, Hürmüz Boğazı'nın açık kaldığı, kısmen biraz daha söylemlerin iyimser tarafta yer aldığı bir döneme girmiştik aslında Haziran ortası gibi. Bunun devam ettiği bir işte 23 Temmuz toplantısı olduğunu düşünseydik, daha önce olduğu gibi yanılmıyorsam böyle kademeli olarak faiz zaten toplantı öncesinde 40'lardan 38'lere işte 38,5'lara doğru geri çekiliyor ve Merkez Bankası toplantı günü geldiğinde aslında gecelikten haftalık fonlamaya doğru geçtiğini ilan ederek tekrar o sadeleştirme, normalleşme adımını atmış olacaktır. Şimdi burada biz aslında gecelik fonlamadan devam edeceğiz. Şu an için döviz tarafına çok yoğun bir yöneliş olmadığında yine Merkez Bankası raporlarından anlıyoruz. Yani bir panik havası yok. Rezervler evet 150 milyar dolara kadar geri çekildikten sonra orada da işte haftalıkta tekrar 160 milyar dolar civarında yükseldiğini görüyoruz. Ve aslında yayın içinde konuştuğumuz bu ikinci fazın, savaş ortamının ikinci fazının da daha temkinli, daha biraz daha fiyat açısından da en azından panik havasıyla gerçekleşmediği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bir faiz değişikliği olmayacak veya politika faizine doğru, işte haftalığa doğru bir geçiş olmayacak. Ama metin içinde özellikle son birkaç açıklamayı Sayın Karahan'ın da, Sayın Mehmet Şimşek'in de dikkate aldığımızda şunu göreceğimizi düşünüyorum. Yine petrol fiyatlarına ilişkili olarak eğer iyimser tarafta olsaydık, işte bunun aşağı doğru ivmelenmesinin enflasyona olumlu katkısından bahsedecekken bu sefer işte risklerin devam ettiği, enerji fiyatlarının yüksek kaldığı, bunun da enflasyonist ortamı biraz daha yukarı doğru baskıladığı gibi metin içinde bir paragraf veya bir cümle olacaktır. Ama diğer taraftan geçen toplantıda başlayan ve aslında Haziran enflasyonuyla da gördüğümüz, Temmuz'da da kısmen devam ettiğini düşündüğümüz konutta, gıdada özellikle ve eğitim tarafında da bu geçen seneden kalan ama kademeli olarak aşağı doğru gelen enflasyon seviyesiyle birlikte ve özellikle talebin de azaldığı bir durumun enflasyonu biraz da pozitif anlamda aşağı yönlü dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak şekilde devam ettiği gibi bir aslında kısmen güvercin de diyebileceğimiz bir karşı görüş de yine paragrafın içinde yer alacağını düşünüyorum. Bu da aslında şöyle bir yoruma neden olacak. Eğer imkanı olursa, yani petrol fiyatları düşmeye devam ederse, Merkez Bankası Temmuz ayındaki fiyat değişikliklerine, fiyat ayarlamalarına rağmen aslında yılın sonuna doğru, son çeyreğinde faiz indirimlerine duruma göre, orana göre veya seviyeye göre, fiyata göre devam edebilecektir gibi düşünebilir piyasa. Evet. Ve böyle bir toplantı sonucuna doğru gideceğiz diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi tam da bu aşamada aslında Goldman Sachs'ın Türk lirasıyla ilgili değerlendirmesi gerçekten ilginç. Yani şöyle kısaca başlık olarak ekrana getirelim dedik. Aslında uzun ve geniş bir değerlendirme ama Goldman Sachs ekonomistleri diyor ki işte ekonomi yönetimi Türk lirasında değer kaybına izin verebilir. Çünkü buna gerekçe olarak da cari açıktaki risklerden söz ediyorlar. Şu anda dış açık enflasyon kadar riskli ve bu yüzden de bir miktar Türk lirasının değer kaybına, bir miktar daha değer kaybına izin verilebilir diyorlar. Yani bunu şöyle Türkçeleştirelim anlamak için. Dolar kurunun bir miktar daha yukarı gitmesine izin verilmek durumunda. Çünkü cari açık gibi bir sorun da var. İthalat önlenemiyor. Bu yüzden de bir başka adım atmak gerekli diyorlar. Siz ne dersiniz? Yani siz de bu cari açık bir gerekçe olarak gösterilmiş. Burada siz de bunu böyle bir risk olarak görüyor musunuz?
1: Yani aslında süreç hem cari açık açısından hem faiz ortamı veya rekabetçi bir kur seviyesi açısından bütün yayın içerisinde konuştuğumuz fiyat değişimleriyle çok alakalı. Ama ben hani ekonomi yönetiminin açıklamaları üzerinden düşündüğümde cari açık konusunun çünkü Türkiye'nin cari açık üretme potansiyeli birkaç farklı sebepten oluyor. Yani evet enerji maliyeti olabilir ama aynı şekilde ekonomi aktivitedeki hızlanmanın, ihracatın artması da bizi zaman zaman cari açığa doğru götürüyor. Ekonomik modelimiz üzerinden. Bu iki başlıkta da aslında gelişmeleri takip ederek şu an için çok da bir panik havası olmadığı, bazı normların hala altında bir cari açıkla yılı kapatacağımız yönünde açıklamaları var. Dolayısıyla sadece bu baskı üzerinden kurda bu arada bir miktar dediğimiz de ne kadar, yani 5 liralık daha mı, 10 liralık daha mı, 2 liralık daha mı, yani bunun hangi seviyede olması kurun gerçekten bir rekabetçiliğe doğru bizi götürebilir bu aşamada, bundan da çok emin değilim ve bunun çok istenebileceğini ben zannetmiyorum açıkçası. Biz aylık bazda kabaca 60 kuruşluk bir TL'de değer kaybı yaşıyoruz. Bunu da hesap ettiğimizde aşağı yukarı bugünden 3,5 lira daha yukarıda bir yıl sonu kur hedefiyle gidilebilir. Dolayısıyla ben kısa vadede özellikle bu 2-3 ay içerisinde evet reel sektörde bazı sıkıntılar var. Evet burayı destekleyici adımlar atılıyor. Bunun bir karşılığı da olduğunu görüyoruz. Bunun bir takibinin de olduğunu görüyoruz. Büyük ihtimalle ekonomi yönetimi önce bir savaş ortamının yarattığı iyimserlik veya kötümserlik yönündeki kalıcılığa bakacak. Onu biz Haziran'da yaşıyorduk biraz önce ifade ettiğim gibi ama Temmuz ve Ağustos'ta bunun ne olabileceğini, enflasyon noktasının ve cari açığın nasıl bir üçüncü çeyreğe doğru gittiğini görmek isteyecektir. Ve 1-2 liralık hatta 5 liralık da bir kurda yukarı doğru hareketinde bizi çok fazla ihracat tarafında hatta reel sektör tarafında da rahatlatacağını şu an için düşünmüyorum. Biz çok kısa şunu ifade edeyim. Son iki yıla baktığımızda aslında geçen sene bazı hukuki süreçlerin bu sene hatta zirai don olayını da içine katabiliriz. Bu senede savaş ortamının bizim program içerisindeki öteleyici etkisinin olmaması durumunda farklı şeyler konuşuyor olurduk. Bu gerekçeler olduktan sonra çok da kritik bir eşikten geçerken maalesef sürenin uzaması reel sektörü çok daha tabii derinden etkilemeye başladı. Buna da biz bazı teşviklerle, bazı kredi modelleriyle destek vermeye çalışıyoruz. O açıdan bunun da bir etkisi görülmek istenecektir. Yani hazırda yaz aylarında olduğumuz için yani Ağustos sonuna kadar bu kredi marjlarının açılması, savaş ortamının nasıl olacağı ve enflasyonun sonuçları. Dolayısıyla ben kısa vadede çok fazla bu kur avantajı sağlayabilecek TL'nin değer kaybının daha fazla istenebileceğini düşünmediğimi ifade edebilirim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bizimle değerli görüşlerinizi paylaştınız. Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş'la piyasalardaki durumu, beklentileri, önümüzdeki süreci konuştuk.
3: NTV Radyo. Reklam.
4: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
4: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Reklam.
8: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
9: İstanbul'da rüzgar hafif, sıcaklık 33 derece. Marmara'da da rüzgar hafif, Balıkesir 36, Çanakkale 37 derece. İç Anadolu güneşli, Ankara 34, Eskişehir 32 derece. Ege'de hava çok sıcak. İzmir 39, Manisa Denizli hattında gölge 39-40 derecelerde. Akdeniz güneşli, rüzgar kuru esiyor. Antalya 38, Hatay 37 derece. Karadeniz açık, Bolu 30, Samsun 28, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu geneli açık, Erzurum 30, Malatya 37 derece.
8: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu. Müzik arası.

0: Tekrar merhaba, Haber Merkezi kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. 6 yıl sonra yeniden ele alınan, dosyası yeniden açılan Gülistan 9 soruşturmasına bakacağız. Çünkü son derece önemli gelişmeler var. 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 10'unun sağlık ve hastane personeli olduğunu söyleyelim. Tunceli'ye döneceğiz. NTV muhabiri Ercan Topaç telefon attığımızda. Ercan, neler aktaracaksın?
1: Osman, saat 9'daki bağlantıda henüz elimizde çok fazla detay yoktu ama şimdi zaman geçtikçe detaylar da netleşmeye başladı. Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda bugün sabah erken saatlerde 5 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Tabii bu operasyonlar, soruşturmalarda elde edilen yeni deliller, bilirkişi raporları, dijital incelemeler, Sağlık Bakanlığı kayıtları, HTS ve MASA kanalizeleri gibi yanı sıra tanık ve gizli tanık beyanları doğrultusunda gerçekleştirildi. Operasyonlarda aralarında sağlık çalışanları, bilgi işlem ve veri giriş personeli, güvenlik korucuları, bir iş insanı ve bir bilişim şirketi sahibinin de bulunduğu toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Dediğim gibi operasyonlar Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirildi. Tabii uzun bir hazırlığın ardından bu operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda hastane kayıtlarının silindiği tespit edildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Gülistan Doku'nun Tunceli Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kayıtları üzerinde ayrıntılı teknik incelemeler yapıldı. Bu incelemelerde Doku'nun 31 Aralık 2019 tarihli hastane kaydının bulunduğu, ancak bu tarihe ait log kayıtlarının sistemden silindiği belirlendi. Yine söz konusu tarihte Gülistan Doku'ya ait değil, hastanede hizmet alan kişilerin tamamına ait log kayıtlarının da yok edildiği, buna karşılık aynı güne ait vizit ve muayene kayıtlarının sistemde bulunmaya devam ettiği tespit edildi. Tabii bunlar Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı detaylı incelemelerle

0: ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile Siber Olaylara Müdahale Merkezi tarafından yapıldı bu incelemeler. Türkiye genelindeki veri tabanlarından 28 milyonu aşkın kayıt üzerinde incelemeler yapıldı ve bu sonuçlara ulaşıldı. 10 sağlık ve hastane personeli gözaltına alındı. Bu hastane kayıtlarında gerçekleştirilen işlemlerle bağlantılı oldukları değerlendirilen 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş ve kontrol personeli, toplam 10 şüpheli hakkında operasyon düzenledi. Bunları şüpheliler hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, resmi belgenin işlevini engellemek amacıyla bozma, yok etme veya gizleme gibi suçlardan soruşturma yürütülüyor. Bu şüphelilerin hastane kayıtlarındaki işlemler de detaylı bir şekilde incelendi. Yine silme ve deri işlemleri mercek altına alındı. Veri girişleri tek tek incelendi. Şüphelilerin HTS kayıtları da, irtibatları da inceleniyor. Operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı şüphelilerin Gülistan Doku dosyasındaki diğer şüphelilerle çeşitli tarihlerde telefon irtibatlarının bulunduğu belirlendi. Yine şunu söyleyebiliriz. Sunucu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşma kapsamında da tanık ve gizli tanık beyanları, HTS kayıtları, masa analizleri, ihbarlar ve dijital incelemeler doğrultusunda bu Tunceli'deki 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Toplam şu an 15 şüpheli gözaltında. Bu şüphelilerden en önemlilerinden bir tanesi Handan Soner, dönemin Tunceli valisi.
1: Dönemin Tunceli valisinin eşinin gözaltına alınma sebebiyle ilgili bir gerekçe, bunu biliyor muyuz? Var mı böyle bir bilgimiz?
0: Şimdi Handan Soner'le ilişkin tanık anlatımlarının içeriği ve soruşturma konusu olaylarla bağlantısı hani Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ayrıntılı olarak inceleniyor. Bu kapsamda gözaltına alındığını biliyoruz. Yine iki güvenlik korucusunun da gözaltına alındığını söyleyelim. Tabii yedek sim kartın gönderildiği bilişim şirketi de yine bu soruşturma kapsamında mercek altına alındı. Bu şirketin sahibi hakkında gözaltı kararı verildi. Yani sonuç olarak Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatlarıyla yürütülen ikinci dalga operasyonda Elazığ, Malatya, Tunceli, Ankara ve İstanbul illerinde 15 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden bir kısmı Tunceli Devlet Hastanesi'nde jandarma tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Onu da bir son dakika gelişmesi olarak iletelim. Ayrıntılar oldukça aktarmaya devam edeceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Ercan Topaç aktardı olan biteni. Yeni bir gelişme olduğu takdirde elbette aktarmayı sürdüreceğiz sizlere. Şimdi bu haftanın önemli gelişmelerinden birisi de elbette Teröristiz Türkiye diye hükümetin adlandırdığı bu yeni çözüm süreci, çerçeve yasayla ilgili hazırlıklar devam ediyor bildiğiniz gibi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bugün liderlerle görüşecek. Ayrıntılar için bir Ankara'ya dönelim. Uğraş Bingöl karşımızda bizi bekliyor. Uğraş, ilk olarak bugün bu ziyaretlerle başlayalım istersen. Meclis Başkanı'nın ziyaret programı belli mi?
2: Belli. Aslında dün netleşmiş oldu. Teröristiz Türkiye sürecinde artık yeni bir sayfa açılıyor. Yeni bir aşamaya geçiliyor. Çerçeve kanun yasal düzenleme beklenirken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da siyasi parti turlarına çıkıyor. Bu kapsamda çerçeve yasanın içeriğine ilişkin ne olabileceğini siyasi parti liderleriyle değerlendirecek. Bu kapsamda ilk olarak bugün saat 12.30'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Hemen ardından saat 14'te DEM Parti'yi ziyaret edecek. Yine saat 15'te Yeni Yol Partisi ve saat 16'da ise Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirecek. Mecliste Mermerli Salonu'nda olacak bu görüşme. Şüphesiz önemli, çünkü artık yasa teklifinde PKK'nın silah bırakmasının ardından yasa teklifinde, meclise getirecek yasa teklifinde son hazırlıklar, son rütuşlar yapılıyor. Bu kapsamda teklifin, çerçeve kanunun 27 ya da 28 Temmuz'da Adalet Komisyonu'na gelmesini bekliyoruz bu noktada. Bu yaz bu noktada oldukça sıcak geçeceğini söyleyelim. Meclis Genel Kurulu'nda bazı kanun teklifler var. O kanun teklifleri geçtikten sonra süreç, meclis kapanmayacak ama şunu söyleyelim, NTV özel haber, bir haber olduğunu da söyleyelim. Meclis kapanmayacak ama meclis başkan vekili o gün diyecek ki 15 Ağustos'a kadar meclis ara vermiştir diyecek. Yani bir resmi tatil olmayacak. 15 Ağustos'ta ise teklifin meclis genel kurulunda yasalaşmasını bekliyoruz. Bu noktada böyle bir öngörü, böyle bir düşünülmüş bir detay var. Böyle bir planlama var ama dediğim gibi bu süreç kendi halinde ilerliyor ve bu takvime göre yeniden şekillenen bir süreçten bahsediyoruz ama şu anda konuşulan 15 Ağustos tarihinde bu teklifin yasalaşması. 15 Ağustos önemli. Neden diye hemen söyleyelim. PKK'nın kurulduktan sonra 1984 15 Ağustos'ta ilk silahlı eylemini yapmış olması. Bu konuda işte o yüzden 15 Ağustos tarihi önemli. Bu konuda böyle bir görüş var. Ama tabii ki net değil. 15 Ağustos'ta teklif genel kurulda yasalaşırsa şu mesaj da verilmiş olacak. PKK ilk terör saldırısını yaptığı gün bitirildi ifadesi de ya da algısı da ya da bu konudaki slogan da bu olmuş olacak. O yüzden 27-28 Temmuz önemli, 15 Ağustos tarihi de önemli. Tabii ki bunlar az önce de bahsettiğim gibi çok önemli, çok etkenli, çok kişili süreçlerden bahsediyoruz. Bu tarihler değişebilir ama şu anda kafalarda bu işaret var. 27-28 Temmuz ve bu çerçeve kanunun kabul edilme tarihi de 15 Ağustos ama daha o süreye kadar çok şey var, çok şey de değişebilir.
1: Peki Uğraş, şimdi bu meseleyi de yakından direkt ilgilendirecek bir diğer konu muhalefet de bu işin konuşulması. Muhalefet demişken de hangi muhalefet? Cumhuriyet Halk Partisi'ydi ana muhalefet. Acaba ana muhalefet değişecek mi gibi bir soru da ortaya çıkıyor. Bugün Özgür Özel nasıl bir konuşma yapacak acaba? Ne bekliyoruz? Yeni partinin adı yeni parti mi? Nedir elindeki bilgiler?
2: Evet Osman, bu sürecin en önemli ana unsurlarından biri ana muhalefet. Dün biz bekledik Özgür Özel'e de bir randevu verecek mi diye ama bu sorunun cevabı şu dakika itibariyle yok. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden geçtiği sürece yönelik bir değerlendirme de olabilir. Şunu söyleyelim, uzun zamandır Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yol ayrımı bekleniyordu. Bu noktada en temel köşe taşı ise Yargıtay kararıydı. Yani 36. Bölge Adliye Mahkemesi mutlak mutlak kararını verdikten sonra karar ne zaman Yargıtay'a gidecekti? Özgür Özel de bu 56 günlük süreçte bunu bekledi hem de yargıya sitem etti. 56 günün ardından geçtiğimiz Cuma günü karar Yargıtay'a gitti. Ama dün itibariyle ulaşmış oldu. Gitmesi ve ulaşması arasında teknik ve hukuki olarak fark var. Saat 17'ye kadar da aslında gözler Yargıtay'daydı fakat bu karar çıkmadı. Özgür Özel de buna işaret ediyordu. Karar çıkmadı demek şu demek, adli yıl tatili başlıyor yaklaşık 40 gün boyunca 1 Eylül'e kadar. Özgür Özel de bu süreci defaatle söyledi. Dediler ki parti içindeki muhalefeti soğutmak amacıyla yapılan bir strateji dedi. Ama ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız ifadesini kullanmıştı. Yargıtay'da da süreç başladı. Aslında Yargıtay'da nöbetçi daireler var ama artık kararın çıkmasını Eylül ayından sonrasına bekliyor ama Özgür Özel bu konuda zamanımız yok ifadesini kullanmıştı ve bu konuda da herhangi bir karar çıkmayacağını düşünüyorlar. Bugün artık son kez kürsüde olmasını bekliyoruz. Bu sürece ilişkin neler yaşandı? Mutlak mutlak kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan, genel merkeze yapılan polis müdahalesi, ardından yapılan hukuki işlemler, yürütülen mücadele, hepsi açıklanmasını bekliyoruz. Artık yeni bir partinin adını resmen ilan etmesini de bekliyoruz. Sürecin resmen başladığını da söylüyoruz. Yine bu konuda çeşitli tarihler ortaya çıkıyor ama dün Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Murat Emir kamuoyundaki tarihlerin hepsi yanlış dedi ama yine de şunu söylemekte fayda var. 27 Temmuz yine öne çıkan tarihlerden biri. O gün 27 Temmuz Pazartesi günü Özgür Özel İçişleri Başbakanlığı'na kuruluş dilekçesini verebilir. Ama bugünkü süreçte de çok önemli açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Sürece ilişkin net mesajlar vermesini bekliyoruz. Yeni partinin ismi de ne olacak? Yeni parti ismi diye dolanıyor. Özgür Özel bir televizyon programında şimdilik yeni parti diyelim demişti ama sürece ilişkin önümüzdeki günlerde ve bugün çok önemli mesajlar verecek. Son kez kürsüye çıkacak ve yeni partinin artık resmen hareketinin başladığını ilan etmesini bekliyoruz Osman.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz. Uğraş Bingöl aktardı. Tabii ki gözler artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında ve Uğraş'ın da anlattığı üzere muhtemelen son Özgür Özel'in ve ekibinin katıldığı son CHP grup toplantısı olacak bu. Bakalım nasıl bir durum çıkacak siyasette yeni. Biz şimdi Adalet Bakanlığı'nın bu terörle mücadeleyle ilgili başlattığı bir yeni çalışma var. Daha etkin yürütülmesi için terörle mücadelenin bir savcılık uygulaması devreye girecek. Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde terör suçlarını soruşturma büroları kurulacak. Ne demek bu? Bakalım.
3: Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde terör suçları soruşturma büroları kurulacak. Bu bürolar yalnızca terör suçları ile ilgilenecek, diğer soruşturmalara bakmayacak. Burada görevli Cumhuriyet Savcılarına nöbet, duruşma savcılığı veya başka bir görev verilmeyecek.
4: hukuk mesleklerine giriş sınavında
3: Adalet Bakanı Akın Gürley'in imzasını taşıyan yazı 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
4: Almaya hak ettiniz.
3: Yazıya göre terör suçlarına ilişkin bütün iş ve işlemler artık terör suçları soruşturma bürosu tarafından gerçekleştirilecek. Böylece terör suçları tek merkezden uzmanlaşmış Cumhuriyet Savcılarının sorumluluğunda ve ülke genelinde ortak bir uygulamayla yürütülecek. Yeni uygulamayla terörle mücadelede adli makamlarla kolluk birimleri arasındaki koordinasyon da güçlendirilecek. Çerçevede Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Suçları Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda her ayın ilk haftasında değerlendirme toplantısı yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele Daire Başkanlarının katılımıyla gerçekleşecek toplantılarda terörle mücadele ilişkin konular masaya yatırılacak. Ayrıca Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Suçları Daire Başkanlığı Türkiye genelinde yürütülen terör soruşturmalarına ilişkin istatistikler hazırlayarak ilgili birimlerle paylaşacak.
1: Kocaeli'ye, İzmit'e gideceğiz. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlenmişti, dün ekrana getirdik. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaptan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet dahil 28 kişi gözaltında şimdi.
5: Başkanım. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma. Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'ne bu iddialarla operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Fatma Kaptan Hürriyet dahil 28 kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık ifadeleri ve gizli tanık beyanları doğrultusunda İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen bazı ihaleler incelemeye alındı. İhaleyi kazanan firmalarla teklif veren firmaların sahiplerinin belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkilerinin bulunduğu öne sürüldü. İddiaya göre belediye ile iş yapan firmalardan komisyon adı altında para alınıyordu. Belediye başkanının eşinin ise ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde doğrudan bağlantısı olduğu belirtildi. Bir başka iddia, iş insanı Turgut Koç'un İzmit Belediye Başkanı'na bir iş karşılığı 3 kilo altını rüşvet olarak vermesiydi. Başkanın makamında kaydedilen görüntüler dosyaya girdi. Soruşturma kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Antalya, Kırıkkale, İzmit, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaptan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet dahil 28 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan da var.
1: Üniversite sınavlarına bakalım. Artık sonuçlar açıklandı. Sonuçlar Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesinde erişime açıldı. Bu yıl sınavda bir aday hem TYT'de hem de AYT'de sayısal branşta birinci oldu. Toplamdaysa 13 birinci var.
6: Yüksek Öğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Bu yıl sınavda 13 birinci var. Sınavda iptal edilen soru sayısı da 2'ye yükseldi. ÖSYM sınav sonrası gelen itirazların ardından alan yeterlilik testinde bir edebiyat sorusunun iptal edildiğini, bir matematik sorusunun cevabınınsa C yerine A şıkkı olarak değiştirildiğini duyurmuştu. O soruda yapılan başvurunun ardından yargı kararı gereği iptal edildi. İptal edilen iki soru değerlendirmeye alınmadı.
7: Eğitimciler, yargı hep birlikte ortak akılla bu işin doğrusunun bu olduğuna karar vermişler. İki soru iptal edilmiş. O iki soru sanki yok gibi. Üzülmesinler çünkü yani soru bana iptal oldu, sana olmadı şeklinde bir değerlendirme yapamazlar. Herkes için iptal oldu. Öyle olduğu için önemli olan oradaki yerleştirme başarı sırası.
6: Bu yıl sınavda 13 birincinin 10'unun İstanbul'dan çıkması dikkat çekti. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nden Şerif Efe Dartar hem TYT birincisi oldu hem de AYT'de sayısal branşta birinci oldu. Kadıköy Anadolu Lisesi'nden Doğa Erdemir ise hem TYT'de hem de YDT İngilizce branşında birinciliği göğüsledi. Yabancı dil testinde Fransızca birincisi Denizli Açık Öğretim Lisesi'nden mezun Sena İlhan. Diğer birinciler ise Eskişehir ve Şanlıurfa'dan. TYT'ye 2.255.076 aday, AYT'ye ise 1.473.113 aday girdi. 12. sınıf öğrencilerinin doğru ortalamaları da belli oldu. Temel yeterlilik testinde 40 soruluk Türkçe testinde 20,5, 40 soruluk matematik testinde 6,8, 20 soruluk testlerde ise sosyal bilimlerde 10,2, fen bilimlerinde ise 4,3 olarak açıklandı. Alan yeterlik testinde ise matematikte 40 soruda 7, Türk Dili ve Edebiyatı'nda 24 soruda 6,1 doğru ortalaması var. Fizikte ise 14 soruda doğru ortalaması 2,7. Kontenjanlarla taban ve tavan puanlar ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzla belli olacak. Tercihler 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
1: Şimdi iki gündür konuştuğumuz bir mevzu var aslında hafta sonundan beri. Tekirdağ'da yaşayanlar, İstanbul'da yaşayanlar bir çekirge istilasından söz ediyor. Peki bu istila mı ya da bir riski var mı sorusu gündemdeydi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Hemen Ankara'ya dönelim. Bu açıklamanın ayrıntısı için Erce Tren karşımızda. Erce, neler söyleniyor o açıklamada?
8: Tarım ve Orman Bakanlığı özellikle son dönemde Marmara bölgesinde görülen çekirge hareketliliğine yönelik resmi bir açıklama yaptı. O açıklamada ekipler tarafından yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu tespit edilememiştir denildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülere yönelik yapılan tür teşhislerine göre o görüntülerde yer alan çekirge türlerinin tamamının Türkiye'de yaşayan türler olduğu belirtildi. Balkanlardan, Afrika'dan veya başka bir bölgeden ülkemize ulaşan bir sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değildir denildi. Açıklamada İstanbul'da tespit edilen türün ise tarımsal üretime zarar veren bir çekirge türü olmadığı, aksine zararlılarla beslenerek biyolojik dengeye katkı sağlayan beyaz yüzlü çalı çekirgesi olduğu belirtildi. Ülkemizde çok sayıda yaşayan çekirge türü olduğu belirtildi ve iklim koşulları ve özellikle yumurtlama dönemlerine bağlı olarak bazı türlerde dönemsel olarak artış görülebildiğine dikkat çekildi. Bu durumun doğal bir süreç olduğuna vurgu yapılırken bir istila anlamına gelmemektedir denildi ve son olarak son günlerde ihbarlar üzerine İstanbul ve Tekirdağ'daki çalışmalarımız ayrıca yoğunlaştırılmıştır. Mevcut durumda mücadeleyi gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir açıklaması yapıldı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından.
1: Teşekkür ediyoruz. Erce Tren aktardı bilgileri. Şimdi bölgeye biraz bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırıları halen devam ediyor. 10. gün üst üste bu saldırılar peş peşe geldi. Yine Amerika'dan yapılan açıklama, bu Hürmüz'deki ticari gemilerin güvenliğini sağlamak için İran'ın güçlerini etkisiz hale getiriyoruz açıklaması. Bender Abbas ve İsfahan kentlerinde vuruldu. Ama tabii İran'ın da karşılık olarak bölgedeki Amerikan üslerine misilleme saldırıları vardı.
9: ABD ve İran arasında saldırılar 10 gündür aralıksız sürüyor. Washington yeni saldırı dalgası başlattı. Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırıların amacını İran'ın Hürmüz Boğazı'nda kabiliyetlerini yok ederek ticari gemilere saldırılarını durdurmak olarak açıkladı. İran Devlet Televizyonu Bender Abbas ve İsfahan kentlerinin hedef alındığını duyurdu. Tahran'da saldırılara yanıt verdi. Kuveyt'te Arifşan hava üssü vuruldu. Kuveyt'in dışında Bahreyn'de de sirenler çaldı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz'de gemilere saldırıları sürdüğü sürece vurmaya devam edeceklerini söyledi. Saldırıdan önce yeniden sosyal medyadan paylaşım yapan Trump, İran öldürdüğü her Amerikan askerinin bedelini misliyle ödeyecek. Bu talimatı Savaş Bakanı Pete Hegseth'e, Genelkurmay Başkanı Daniel Kane'e ve ordudaki tüm komutanlara ilettim açıklamasını yaptı. Devrim muhafızları ise Amerikan saldırıları sürdüğü sürece Hürmüz'ün güvenli olmayacağını ifade etti. ABD Başkanı'nın Benjamin Netanyahu ile ilgili yaptığı paylaşımda dikkat çekti. Netanyahu'nun İran'la mücadele ettiğini açıklayan Trump, "Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sürece hiçbir zaman tutuklanmayacak." dedi. Ayrıca İran'ın yöneticilerini hedef alarak tutuklanması gerekenler İran'ı benzeri görülmemiş bu ölüm ve yıkım sarmalına sürükleyen kişiler. Bu mesele önceki başkanlar döneminde yıllar önce çözüme kavuşturulmalıydı ifadelerini kullandı. İran'ın 17 Temmuz'da Ürdün'deki Amerikan üssüne düzenlediği saldırının ardından iki ABD askerinin öldüğü, bir askerin de kaybolduğu açıklanmıştı. Irak'ta ise bir Amerikan askerinin insansız hava aracı mühimmatı imhası sırasında hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
1: Şimdi İran'ın bu son günlerde Amerika saldırılarına karşı misillemelerini ekrana getiriyoruz. Ürdün'e yoğunlaştırması özellikle dikkat çekiyor. Peki İran neden Ürdün'ü hedef tahtasına oturttu? Şimdi bu sorunun yanıtına bir bakalım.
5: İran, ABD'ye kayıp verdirerek saldırılarını artırmasını önlemeye çalışıyor. Bu nedenle Ürdün'e hedef alan füze ve drone saldırılarını yoğunlaştırdı. Amerikan New York Times gazetesi İran'ın ABD ile artan işbirliği nedeniyle Ürdün'ü hedef tahtasına koyduğunu yazdı. Ürdün'ün savaştaki rolünün artık göz ardı edilemeyecek kadar öne çıktığı belirtildi. Ürdün'ün ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermede Arap dünyasındaki en esnek ülkelerden biri olduğunun altı çizildi. Kuveyt ve Bahreyn gibi körfez ülkelerine kıyasla İran'a daha uzak olmasının da Amerikalılar için bir başka avantaj sağladığına dikkat çekildi. Savaşın başında ABD ordusunun askerlerinin bir bölümünü daha güvenli olduğu için Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Katar'dan Ürdün ve İsrail'e kaydırdığı hatırlatıldı. Bölgedeki bazı ülkelerin İran'ın misillemesinden korkarak üslerini İran saldırılarında kullandırmamasının da Ürdün'ün önemini artırdığı belirtildi. Petrol ve doğalgaz zengini körfez ülkelerinin aksine ABD'nin yardımlarına bağımlı olan Ürdün'ün Trump yönetiminin taleplerini geri çeviremediğinin altı çizildi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Ürdün'e 1950'lerde başlayan ekonomik ve askeri yardımların 15 yılda 3 kat arttığı vurgulandı. 2025'te yapılan askeri ve ekonomik yardımlar 1,45 milyar doları buldu. New York Times'a göre Ürdün'deki ABD askerlerinin sayısı 4000'e yaklaşıyor. ABD'nin son günlerde Avrupa'dan bölgeye kaydırdığı savaş uçaklarını da çoğunlukla Ürdün ve İsrail'e sevk ettiği tahmin ediliyor. Bu nedenle İran'ın Ürdün'e saldırılarını artırdığı belirtiliyor. Ürdün'de görev yapan eski Amerikalı pilot Alan Eyre, Ürdün'ün Washington'a olan ekonomik bağımlılığı nedeniyle ABD'nin stratejik ve bölgesel hedefleriyle tam bir uyum içinde hareket ettiğini vurguladı. Alan Eyre'ın bunun İran'ın bölge ülkelerine misillemeleri başlayıncaya kadar düşük riskli bir strateji olduğunu belirtti. İsrail'in aksine Ürdün'ün İran'ı caydıracak askeri kapasiteye sahip olmadığına dikkat çekildi.
1: Şimdi Amerika ile İran arasında bu son saldırılarla birlikte Hürmüz Boğazı anlaşmazlığından kaynaklanıyor elbette ve ne olacak sorusu soruluyor herkese. New York Times'ın bu konuda bir analizi var.
5: Merkezi Londra'da bulunan Bors & Bazaar Vakfı adlı düşünce kuruluşu Hürmüz Boğazı için dikkat çeken bir çözüm modeli önerdi. Model, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da bugünkü Avrupa Birliği'nin temelini oluşturan ortak kömür ve çelik üretimine dayanıyor. Modele göre Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkeler Hürmüz'ü bir tür bölgesel müşterek alan olarak kabul edecek ve yalnızca petrol tankerlerinden sembolik bir ücret alınacak. Bu yaklaşımın uluslararası hukuka uygun olacağı ve Tahran'ın kontrol talebini karşılayabileceği belirtiliyor. Modelin körfeze kıyısı olan 8 devletin tamamına barışın korunması konusunda bir çıkar ortaklığı sağlayabileceğine de dikkat çekiliyor. New York Times gazetesi körfezdeki durumun 2. Dünya Savaşı sonrasındaki Avrupa'nın durumuyla benzerlik gösterdiğine dikkat çekti. İki yıkıcı savaşın ardından Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman, Almanya'yı 1. Dünya Savaşı'ndan sonra olduğu gibi tecrit etme yoluna gitmeyi reddettiği hatırlatıldı. Bunun yerine Fransa ve Almanya, Avrupa kömür ve çelik topluluğu olarak bilinen anlaşma çerçevesinde silahlanma için hayati öneme sahip kömür ve çeliği birlikte üretme konusunda anlaştı. Bu anlaşmayla iki tarihi rakip arasındaki savaşın fiilen imkansız hale getirildiği vurgulandı. Şimdi Körfez ülkelerinin de benzer bir model üzerinde uzlaşabileceklerine dikkat çekiliyor. Dubai'deki Cebel Ali gibi geniş Körfez limanlarının tesislerini kullanan gemilerden hali hazırda hizmet ücreti alındığı hatırlatıldı. Dolayısıyla elde edilen geliri paylaşacak uluslararası bir kuruma benzer bir yetki verilmesinin büyük bir adım olmayacağı vurgulandı. Özellikle aralarında 600 devasa süper tankerin de bulunduğu büyük petrol tankerlerine bu ücretlerin uygulanabileceği belirtildi. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre petrol sevkiyatlarının yıllık değeri yaklaşık 600 milyar dolar seviyesinde. Nakliye firmalarının küçük bir ek ücreti neredeyse hiç hissetmeyeceği, öte yandan çevresel hasar açısından en büyük riskin bu tankerlerden kaynaklandığı ifade edildi.
1: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile İranlı sosyal medya içerik üreticisi ve belgeselci Cevat Mugui'nin programına konuk oldu. Röportajda hani hatırlarsınız savaşın ilk başlarında Kürt gruplarla ilgili acaba içeride bir kara harekatı mı başlatılacak İran'a gibi bazı söylemler olmuştu. Orada Türkiye'nin etkisine dikkat çekiyor. Bir izleyelim o bölümü.
10: Savaşın dördüncü günü Trump bazı liderlerle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeyle ilgili ayrıntı vermeye gerek yok. Irak, Kürdistan bölgesindeki liderleri tek tek arayıp görüşme yaptı. Kısa süre önce oraya silah gönderdik demişti. Bu silahlar nereye gitti bilmiyorduk. Onun bu açıklamayı yaptığı gün ben de görüşmeler gerçekleştirdim. Hem Sayın Mesut Barzani ile hem Sayın Talabani ile hem Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan'la hem de Irak Başbakanı Sudan'la görüştüm. Onlara şunu söyledim. Eğer Kürdistan bölgesinden bize yönelik herhangi bir tehdit veya saldırı gerçekleşirse müdahale ederiz. Karşılık veririz ve kesinlikle vururuz.
11: Bu görüşmelerin bir önemi oldu mu?
10: Irak Kürt bölgesel yönetimi yetkilileri ve Sayın Sudan bana buna izin vermeyecekleri konusunda güvence verdiler. Şöyle dediler. Bunları kontrol edeceğiz ve buna izin vermeyeceğiz. Türkiye de bu konuda çok önemli bir rol oynadı. Hem Amerikalılarla görüşmeler gerçekleştirdiler hem de oldukça güçlü ve kararlı bir tutum sergilediler. Tüm bu çabaların birleşimi bu girişimin başarısız olmasını sağladı. Çünkü bu plan İran'ı direkt devirmeye yönelikti.
1: Hamas'ın da artık yeni bir siyasi lideri var. Siyasi büro başkanlığına Halil el-Hahya seçildi.
5: 4 oğlunu İsrail saldırılarında kaybetti. Kendisi de geçtiğimiz Eylül ayında İsrail'in Katar'da düzenlediği saldırıdan kurtuldu. Hamas'ın yeni lideri Halil el-Hayya bazıları tarafından ılımlı, bazıları tarafındansa sertlik yanlısı olarak görülüyor. 50 üyesi bulunan konsey tarafından yeni lider seçilen Hayya, Hamas'ın 1987'deki kuruluşundan beri içinde yer alıyor. Yahya Sinvar'ın İsrail'in Gazze saldırılarında Ekim 2024'te hayatını kaybetmesinin ardından Halil el-Hayya Hamas yönetiminde giderek daha etkin hale geldi. Bazıları onu ılımlı olarak niteliyor. İsrail'le hem 2014'te hem de son Gazze savaşında yürütülen ateşkes müzakerelerinde ön plandaydı. Ancak liderlik için adı geçen diğer isim olan Halit Meşal'e göre daha sertlik yanlısı bir isim olarak biliniyor. Halil el-Hayya'nın seçilmesini Hamas'ın silahlı mücadeleye bağlılığının göstergesi olarak yorumlayanlar oldu. İran'la iyi ilişkilere sahip olan el-Hayya'nın bu ittifakı koruyarak Hamas'ın askeri gücünü yeniden inşa etmesini desteklediği belirtiliyor. Birkaç yıl önce Gazze'den ayrılarak Katar'a taşınan Halil el-Hayya, Hamas'ın Arap ülkeleriyle ilişkilerinin geliştirilmesinde de rol oynadı. Özellikle Lübnan'daki Hizbullah örgütü, Katar, Mısır ve Cezayir'le iyi ilişkilere sahip olduğu belirtiliyor. Halil el-Hayya 1990'lı yıllarda 3 yıl İsrail hapishanelerinde kaldı. Hayya 2007 ve 2014'te de İsrail suikastlerinden kurtulmayı başardı. İsrail'in Eylül 2025'te Katar'daki Hamas liderlerine düzenlediği saldırıdan da kurtuldu. İsrail'in ailesine yönelik farklı tarihlerde düzenlediği saldırılarda 4 oğlunun yanı sıra 5 torununu da kaybetti.
1: Devam eden Rusya-Ukrayna savaşında da artık ticari gemiler hedef oluyor. Rusya karasularına drone saldırısına uğrayan bir kuru yük gemisi yoluna devam etti ve İstanbul açıklarında demirleyen gemide Endonezya vatandaşı bir denizcinin öldüğü ortaya çıktı.
5: Panama bayraklı kuru yük gemisi Rusya karasularını yükleme için beklerken çok sayıda drone'un saldırısına uğradı. Hasar alan gemi hızla bölgeden uzaklaştı, seyrine devam etti. İstanbul'da Sarıyer açıklarına demirleyen gemide bir personelin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay 16 Temmuz'da meydana geldi. Panama bayraklı Asamatos isimli ticari gemi Rusya'ya bağlı Kavkaz bölgesi açıklarında buğday yüklemek için beklerken çok sayıda drone'un saldırısına uğradı. Saldırılarda gemi hasar aldı. Personelden yaralananlar oldu. Bu gelişme üzerine gemi seyrine devam etti. 17 Temmuz'da İstanbul'a ulaştı. Sarıyer Kısırkaya plajının 3 mil açığına demirledi. Saldırılarda 24 personeli olan gemide bir kişinin hayatını kaybettiği sahil güvenlik komutanlığına bildirildi. Bunun üzerine bir cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibi gemiye götürüldü. Hayatını kaybeden Endonezya vatandaşının kesin ölüm nedeniyle ilgili inceleme yapıldı. Kesin ölüm nedeni bu incelemenin ardından ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Kilometresi düşürülmüş araçların satışını yapan bir çeteye yönelik İstanbul merkezli 3 ilde operasyon yapıldı. 22 şüpheli gözaltına alındı. Yüksek kilometreli ve hasar kayıtlı araçların kilometresini düşüren, araçların kusurlarını gizledikten sonra çeşitli platformlar üzerinden satan çetenin 47 kişiyi mağdur ettiği belirlendi. Jandarmanın İstanbul, Antalya ve Samsun'da düzenlediği baskınlarda 22 şüpheli yakalandı, 8 şüpheli ise hala aranıyor. Benzer bir operasyon var İstanbul'da. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü, Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü o soruşturmada bir organize suç örgütüne operasyon yapıldı ve yakalanan 37 zanlı arasında çete üyelerine yardım ettikleri ileri sürülen polisler de bulunuyor.
12: Çalıştıkları çete üyeleriyle WhatsApp üzerinden irtibat kuruyorlar. Para karşılığında suç ve aranma kaydı gibi bilgileri verip polisin sisteminden ekran görüntüleri paylaşıyorlardı. İddialar Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmadan. Aralarında çete üyelerine yardım ettiği öne sürülen polis ve kamu görevlilerinin de olduğu 50 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet güçleri 37'sini yakaladı. Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 12 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Çok sayıda dijital dokümana el konuldu. Soruşturma daha önce yakalanan iki şüphelinin telefonlarında yapılan incelemede suç içerikli yazışmaların bulunmasıyla derinleşti.
13: Neymiş söyle, konusu ne? Aile bireyleri ve kendi adresi lazım. Yazılma işi, hırgür yok. Resimleri, adresler, Polnet ekranı işte. Sıkıntıysa yarın karakoldan alacağım.
12: O konuşmalar savcılık dosyasına da girdi. Çete üyesinin emniyet mensuplarının kullanabildiği Polnet adlı bilgi ağından ekran görüntüsü talep ettiği anlaşıldı.
13: Emre bir aranmasına bakar mısın? Sana ödeme çıktım az önce de.
14: Temiz abi.
12: Soruşturmada gözaltı kararı verilenler arasında 10 polis, 1 müdür yardımcısı olmak üzere 16 gümrük muhafaza memuru, 2 denetimli serbestlik görevlisi, 1 zabıt katibi, 2 de avukat bulunuyor. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
15: Yürütülen soruşturmada örgüt yöneticileri ve üyelerinin görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden bazı kamu görevlilerinden suç kaydı, aranma kaydı, yakalama kaydı, kırmızı bülten, araç kaydı sorgulama ve gümrük geçiş bilgileri gibi hususlarda bilgi aldıklarına yönelik tespitler yapılmıştır.
12: Soruşturmayla ilgili hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheli daha aranıyor. Bahsi geçen çetenin elebaşının ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
1: Şanlıurfa'ya gidelim şimdi. Şanlıurfa'da kaçak elektrik kullanımı ciddi seviyelerde. Sulama sezonunun başlamasıyla birlikte de artık 3 mahalledeki kaçak tüketim %94'e çıktı.
12: Tarımsal sulama sezonu başladı. 3 mahallede kaçak elektrik tüketimi %94'e ulaştı. Dicle Elektrik, Şanlıurfa'daki elektrik tüketimine ilişkin çarpıcı veriler paylaştı. Kaçak kullanımın en fazla olduğu bölgeler, Harran ilçesine bağlı Damla Su Mahallesi ile Eyyubiye'ye bağlı Yolbaşı ve Keskin mahalleleri. Buralarda tarımsal sulama döneminde kaçak elektrik kullanımı %94'e çıktı. Elektrik bedellerinin tahsilat oranı ise bazı mahallelerde %5 seviyesinde kaldı. Şanlıurfa genelinde 17.143 tarımsal sulama abonesi var. Bu abonelerin yaklaşık %70'inin elektrik borcu bulunuyor. İl genelinde tarımsal sulamadan kaynaklanan toplam borç miktarı ise milyonlarca liraya ulaşmış durumda. Dicle Elektrik, borcunu düzenli ödeyen abonelerin olası kesintilerden etkilenmemesi için sahada ek önlemler aldı. Ödemelerini düzenli yapan üreticilere yakıt bedeli de karşılanmak üzere jeneratör desteği sağlandı.
1: İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi AKOM, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına inebileceği tahmininde bulunuyor. Yapılan o açıklamaya göre İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde çarşamba günü itibariyle Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havaların etkili olabileceği ifade ediliyor. Hava sıcaklıklarının 7-8 derece azalarak mevsim normalleri altına inebileceği de yine bu açıklamada belirtiliyor. Gök gürültülü sağanak yağışların yaşanabileceği de kaydedildi. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin yaz tatilini geçirmek için Edirne'deki Kapıkule sınır kapısından ülkeye girişleri sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sınır kapısında gurbetçileri karşıladı.
5: Ülkeye giriş yapanlara yerel lezzetlerden ikram etti. Sınır kapısında gurbetçileri karşıladı.
14: Yaklaşık 7,5 milyon vatandaşımız yurt dışında yaşıyor. Ve onlar aslında sadece ülkemiz için bir değer değil, kendi ülkeleri için birer değer. Ve iki ülke arasında özellikle birer köprü vazifesi üstlenmekte.
5: Yıllık izinlerini ülkelerinde geçirmek üzere yola çıkan gurbetçilerin Edirne'deki Kapıkule sınır kapısından Türkiye'ye girişleri sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sınırdaydı. Bakan Göktaş Türkiye'ye gelen gurbetçileri karşıladı. Edirne'nin yerel lezzetleri tava ciğeri ve kavala kurabiyesi ikram etti. Bakan Göktaş alınan tedbirler sayesinde gurbetçilerin artık çok daha kısa sürede yurda giriş yapabildiğini söyledi. Bekleme süresinin 38 dakikaya kadar düştüğünü belirtti. Ayrıca günlük ortalama 48 bin gurbetçinin ülkeye giriş yaptığını ifade etti.
14: 22 Haziran'dan 15 Temmuz'a kadar buradan geçen yolcu sayımız 1 milyon 130 bin yolcu. Günlük ortalama 47.116 yolcunun geçtiğini geçiyor ve 289 bin araç günlük ortalama 12.037 araç geçiyor bu gümrük kapımızdan.
16: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
17: Ege ve Akdeniz'de aşırı sıcak nedeniyle baygınlık, tansiyon, ısı krampları gibi sağlık sorunları yaşanabileceğinden özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkmamaya, bol sıvı tüketmeye ve aşırı terlememeye dikkat edilmeli. Antalya'da kuru esen rüzgar ve yüksek sıcaklık nedeniyle orman yangını tehlikesi devam ediyor.
16: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
18: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
19: Yılda iki kez aylıklarına zam alan emeklilerin zam oranları emekli oldukları statüye göre belirlenir. İş yerlerinde kamera kullanımı belirlenen amaçlarla sınırlı olmalıdır.
16: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
19: Şöyle ifade edelim, sözleşmeli personel olarak çalışanların fiilen yaş veya prim günü doldurulduğunda SSK ve Bağkurlar için enflasyon oranları, memurlar için ise toplu sözleşme belirleyicidir.
16: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın, cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında. Reklam.
20: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
21: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
22: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
23: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
24: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
25: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
26: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
27: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
28: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
16: NTV Radyo.

0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Ahmet Yaşar Ocağ'ın Alevilik, Tarih, Toplum, Siyaset, Teoloji isimli çalışması kısa süre önce TİMAŞ'tan yayımlandı. Türk Tarih Kurumu ve Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyesi olan Profesör Doktor Ahmet Yaşar Ocak, 1945 Yozgat doğumlu. Ocak yüksek tahsilini İstanbul İlahiyat Fakültesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü bitirdi. Aynı fakültede asistan oldu. Doktorasını Strasbourg Üniversitesi'nde, doçentlik ve profesörlüğünü ise Hacettepe Üniversitesi Tarih bölümünde yaptı. Profesör Ocak halen TOP Üniversitesi Tarih bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmakta. Bilhassa heterodoks İslam'a dair çalışmaları ile tanınan Ahmet Yaşar Ocak'ın 1980'lerden bu yana yayımlanan eserlerinden bazılarını hatırlayalım. Babailer İsyanı, Bektaşi menakıbnamelerinde İslam öncesi inanç motifleri, Osmanlı İmparatorluğu'nda marjinal sufilik kalenderiler, kültür kaynağı olarak Evliya menakıbnameleri. Bugün bahsini ettiğimiz Alevilik, Profesör Ahmet Yaşar Ocağ'ın uzun yıllara yayılan Alevilik araştırmalarının kısa ve özlü bir anlatımı. Kökenleri Anadolu, Orta Asya ve Balkanlara kadar geniş bir coğrafyaya uzanan Aleviliğin tarihine dair yapılan çalışmaların çoğunda ideolojik, siyasal ya da mezhepsel propagandaların etkisinin gözlendiğini söylüyor Profesör Ocak. Oysa onun bu çalışması önyargısız bakış açısı ve bilimsel titizliğiyle öne çıkıyor. Alevi teriminin zaman içinde kazandığı farklı anlamlar nelerdi? Aleviliğin tarihi Hazreti Ali ile mi başlar? Hazreti Ali'nin Alevilik içindeki yarı teolojik, yarı mitolojik kimliği nasıl oluştu? İlk Osmanlı padişahları Alevi miydi? Aleviliği tarih sahnesine çıkaran isyan neydi? Yavuz, Alevilere yönelik bir katliam yaptı mı? Ocaklar ve dedeler niçin bu kadar önemli? Bu ve daha birçok soruya cevap veren kitap, Aleviliği tarihi dönüm noktaları, Türkiye'nin siyasal tarihiyle bağlantısı, toplumsal ve ideolojik yapısı, çeşitli mezhep ve tarikatlarla teması gibi çok tartışılan konular etrafında ele alıyor. Alman gazeteci yazar Sebastian Hafner'in İngiliz devlet adamı Winston Churchill'in çalkantılarla dolu yaşamını konu alan Churchill isimli biyografi çalışması İletişim Yayınları'ndan çıktı. Kitabı dilimize Tanıl Bora çevirmiş. Sebastian Hafner 1907'de Berlin'de doğdu. Hukuk alanında doktora yaptı. 1938'de İngiltere'ye iltica etti ve Observer'da gazeteci olarak çalışmaya başladı. Türkçe'de de yayımlanan Bir Alman'ın Hikayesi adlı kitabını sürgünde yaşadığı Londra'da 1939 yılında kaleme aldı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1954 yılında Almanya'ya geri döndü. Önce Die Welt, sonra Stern için yazdı. Hafner'in aralarında büyük ilgi gören Hitler Üzerine Notlar isimli eserinin de olduğu bir dizi çok okunan tarih kitabı var. Sebastian Hafner 1999 yılında öldü. Gelelim Churchill'e. Winston Churchill hiç kuşkusuz 20. yüzyılın kaderini belirleyen isimlerden biriydi. 1874-1965 yılları arasında yaşayan bu ikonik lider, herkesin kendisinden şüphe ettiği zamanlarda dahi inançlarına sıkı sıkıya bağlı, inatçı, zeki ve vizyoner bir şahsiyetti. Hafner, Churchill biyografisinde İngiliz devlet adamının büyük krizler ve geri dönüşlerle şekillenen hayatında keskin kalemi, güçlü hitabeti ve tartışmalı yönleriyle 20. yüzyıla damga vuran çok katmanlı bir figür olduğunu çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. İkinci Dünya Savaşı'nın seyrinde oynadığı dünya tarihsel rol, onun yani Churchill'in akla ilk gelen büyük siyasal rolü. Renkli ve aynı zamanda kutuplaştırıcı bir şahsiyet olan Churchill'in en başat özelliklerinden biri de koyu bir antikomünist olmasıydı. Belagati güçlüydü, iyi bir yazardı. Düşünün ki 1953'te ona Nobel Edebiyat Ödülünü kazandıran çok sayıda tarih ve savaş tarihi kitabı yazdı. Tanıtım metninden şu cümleyle bitirelim. Buldoğa benzetilen çehresi, prosu ve zafer işaretiyle bizzat bir popüler ikona dönüşmüş olan Winston Churchill'in roman gibi yazılmış bir hayat hikayesi. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Fenerbahçe yeni sezonun ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda çıkacak. Sarı lacivertler Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi saat 21'de ağırlayacak.
4: Fenerbahçe 17 sezonluk Şampiyonlar Ligi hasretini bitirme yolunda ilk maçına çıkacak. Sarı lacivertler Devler Ligi'nin ikinci ön eleme turunda Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi ağırlayacak. Fenerbahçe yeni transferlerden Mason Greenwood ve Nathan Ake'yi UEFA'ya bildirilen kadroya ekledi. Yaşadığı sakatlığın ardından kuvvet çalışmalarına başlayan Vedat Muriç ise bu maçta süre bulamayacak. Dünya Kupası'nda Fransa kadrosunda yer alan N'Golo Kanté de eksik isimler arasında. Fenerbahçe'nin sahaya Mert Günok, Mert Müldür, Skriniar, Osterwolde, Levent, Bartu, Genduzi, Fred, İrfan Can, Kerem ve Talişka 11 ile çıkması bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal kamp sürecindeki çalışmalara vurgu yaptı.
5: Biz iyi futbol oynamaya çalışan bir takımız. Hep birlikte kampta da iyi bir kamp dönemi geçirdik, iyi çalıştık. Taraftarlarımıza bu sene bu takımında tekrar geçmişte yaptığımız gibi iyi mücadele eden, iyi futbol oynayan bir takım yaratmaya çalışıyorum şu anda. Bu iyi futbolla, iyi mücadeleyle beraber taraftarlarımıza hazırlık maçlarında olduğu gibi bu maçta bizim ilk resmi maçımız. Onlara da güzel bir mesaj vermek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz gruplara. Oradan da çıkmak ve gidebildiğim yere kadar gitmek istiyoruz. Yani bu uzun zamandır Fenerbahçe'de olmayan bir şey. Bu sene bunu başarmak istiyoruz, açık söyleyeyim.
4: Fenerbahçe, Górnik Zabrze maçı saat 21'de başlayacak. Çobani Stadı'nda oynanacak mücadelede Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Manfredas Lukjančiukas düdük çalacak. Şampiyonlar Ligi hedefine doğru ilerleyecek takımın belli olacağı rövanş maçı 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.
3: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş'ın ise Avrupa Ligi ön elemelerindeki muhtemel rakipleri belli oldu. Fenerbahçe tur atlaması halinde Sturm Graz Hearts eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Avusturya temsilcisi Sturm Graz geride kalan sezonu ligi ikinci sırada tamamladı. İskoç ekibi Hearts'ta lig şampiyonluğunu son maçta Celtic'e kaybetti ve ikinci oldu. Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Midtjylland'ı elemesi halinde Tromso Hradec Kralove eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Siyah beyazlılar Avrupa Arenası'ndaki ilk maçına Perşembe günü saat 21'de Tüpraş Stadı'nda çıkacak. İspanya'da 1 milyondan fazla taraftar başkent Madrid'in sokaklarında Dünya Kupası zaferini kutladı. Matadorlar 16 yıl sonra gelen zaferi taraftarlarla birlikte Cibeles Meydanı'nda kutladı. Milli takım oyuncuları sahnede 1 saatten fazla kalarak şarkılar söyledi, danslar etti. Madrid sokaklarındaysa kutlamalar gece boyu sürdü. İspanya tarihinde ikinci kez Dünya Kupası şampiyonu oldu. 13 yıl önce Matadorların alt yaş takımında teknik direktörlüğe başlayan Luis de la Fuente, kendi yetiştirdiği oyuncularla dünyanın zirvesine çıktı.
4: Luis de la Fuente'nin 2013'te İspanya 19 yaş altı takımıyla başlattığı öykü Matadorların Dünya Kupası şampiyonluğuyla sonuçlandı. 2010'da Iniesta'nın uzatmada attığı golle kupaya uzanan İspanyollar, 16 yıl sonra Ferran Torres'in yine uzatmada kaydettiği golle bir kez daha futbolda dünyanın en büyüğü oldu. Xavi, Iniesta ve Puyol'u izleyerek büyüyen Yamal, Rodri ve Oyarzabal, ülkelerine tarihlerinde ikinci kez Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşattı. Son Avrupa şampiyonu İspanyollar, kupanın son galibi Arjantin'i finalde yenerek bir kez daha kıta ve gezegen dublesi yaptı. Matadorların kupaya giden serüveni Yeşilburun Adaları, Uruguay ve Suudi Arabistan'la yer aldığı J grubunda başladı. İspanyollar ilk maçında turnuvanın flaş kalecisi Vozinha'yı geçemedi ve Dünya Kupası'na puan kaybıyla başladı. Devamında Suudi Arabistan ve Uruguay'ı mağlup eden De La Fuente'nin öğrencileri gol yemeden bir üst tura yükseldi. Eleme etabında da kalesinde çok az sayıda pozisyon gören İspanyollar son 32'de Avusturya'yı 3-0'la turnuva dışına itti. Bir sonraki turda Portekiz'i nöbetçi golcüsü Merino'nun 90+1'de fileleri sarstığı maçta 1-0 mağlup ederek Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası defterini kapattı. Çeyrek finalde Belçika ile karşılaşan Matadorlar turnuvada ilk ve tek golünü bu maçta yedi. 1-1'lik skorla girilen karşılaşmanın son bölümünde bir kez daha sahne alan Merino takımına yeniden turu müjdeledi. Yarı finalde Dünya Kupası'nın en büyük favorisi Fransa'yı net bir oyun ve 2-0'lık skorla geçen İspanya, Dünya Kupası finalinde Messi'li Arjantin'e rakip oldu. Fransızlara 90 dakikada sadece 3 isabetli şut izni veren Matadorlar, Arjantin ise 90 dakikada şut çekmelerine dahi müsaade etmedi. Uzatmada Ferran Torres'in attığı gol İspanya'yı bir kez daha dünya futbolunun zirvesine taşıdı. Dünya Kupası'nda oynadığı 8 maçta kalesinde sadece 1 gol gören İspanyollar, turnuva tarihinde en az gol yiyen şampiyon unvanını eline geçirerek kırılması zor bir rekora imza attı. Henüz bebekken Lionel Messi'nin küvette yıkadığı Lamine Yamal, Messi'yi Dünya Kupası finalinde yıkan isim olarak kayıtlara geçti. Avrupa şampiyonluğunun ardından Dünya Kupası'nda da zafere uzanan İspanyollar, 2008 ve 2010'da başardığı dubleyi tekrarladı. Euro 2012'yi de kazanan Matadorlar, futbol tarihinin en dominant dönemlerinden birine imza atmıştı. De La Fuente'nin öğrencileri 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da kupaya uzanarak bir kez daha üçlemeye imza atmayı hedefleyecek.
3: 2026 Dünya Kupası'nı finalde kaybeden Lionel Messi duygusal bir mesaj yayınladı. 39 yaşındaki futbolcu kaybedilen şampiyonluk için yaranın kapanması zaman alacak ifadelerini kullandı. Mesajında taraftarlara teşekkür eden Messi, şampiyon İspanya'yı tebrik etti. 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte FIFA Dünya Klasmanı sıralamasını güncelledi. Türkiye 5 basamak gerileyerek 27. sıraya düştü. 2024 Avrupa Şampiyonluğu'nun ardından Dünya Kupası'yla double yapan İspanyollar 1995 puanla ilk sıraya yükseldi. Finalist Arjantin ikinci, turnuvayı 3. sırada noktalayan İngiltere ise 4. sırada yer aldı. Kupada istediği sonucu alamayan Fransa düzenlenen listede 3. sırada yer buldu. 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesiyle Ballon d'Or tartışmaları alevlendi. Resmi siteden yapılan açıklamada Dünya Kupası kazanmanın yılın en iyi oyuncusu ödülünü almaya yeterli olmadığı belirtildi. Ödülün son sahibi Osman Dembele, Fransa Lig 1 şampiyonluğunun yanı sıra Paris Saint Germain'le Şampiyonlar Ligi zaferi elde etmişti. Ballon d'Or ödülü FIFA Dünya sıralamasında yer alan en iyi 100 ülkenin gazetecileri tarafından yapılan oylamayla belirleniyor. İngiliz futbolu milli takımın eski kaptanını ve teknik direktörünü kaybetti. Liverpool'un efsane isimlerinden Kevin Keegan 75 yaşında hayata gözlerini yumdu. Futbolculuğunda Liverpool, Southampton, Newcastle ve Hamburg gibi takımlarda mücadele eden Keegan, Fulham, Manchester City ve İngiltere milli takımında teknik direktörlük yaptı. Keegan bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın yeni adresi belli oldu. Tecrübeli forvet Yunanistan'ın PAOK takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yunan basınına göre milli oyuncu 3 yılda toplam 9 milyon euro kazanacak. Osman geride kalan EuroLeague sezonunda 39 maçta 12,9 sayı ve 3,5 rebound ortalamaları tutturdu.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülke sıcak hava dalgasının etkisinde. İstanbul'da rüzgar hafif, sıcaklık 33 derece. Ankara ve Bursa 34, İzmir 39, Antalya 38 derece. İstanbul'da perşembe yağış geçişi bekleniyor ve sıcaklık 5 derece azalacak. Marmara'da rüzgar hafif, sıcaklık Edirne ve Balıkesir'de 36, Çanakkale'de 37 dereceye kadar yükselecek. İç Anadolu güneşli, Eskişehir 32, Konya ve Kayseri 35 derece. Ege'de hava çok sıcak, Manisa Denizli hattı gölgede 39-40 derece, güneşin altı ise 50 dereceyi geçiyor. Akdeniz güneşli, rüzgarlar bugünlerde kuru esiyor. Hissedilen sıcaklık Adana'da 44, Mersin'de 42, Hatay'da 37 derece. Karadeniz açık, Bolu 30, Samsun 28, Trabzon 27 derece. Sahil hattında bağıl nem oranı öğle bile %70'e yakın. Doğu Anadolu geneli açık, Erzurum 30, Malatya 37 derece. Güneydoğu'da rüzgar hafifliyor, sıcaklık 40-41 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 11.

0: Merhaba, saat 11 oldu. Haber Merkezi kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları 10. gününde ABD Bender Abbas ve İsfahan kentlerini vurdu. İran'da karşılık olarak Kuveyt'in Arifcan hava üssünü hedef aldığını açıkladı.
1: ABD ve İran arasında saldırılar 10 gündür aralıksız sürüyor. Washington yeni saldırı dalgası başlattı. Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırıların amacını İran'ın Hürmüz Boğazı'nda kabiliyetlerini yok ederek ticari gemilere saldırılarını durdurmak olarak açıkladı. İran Devlet Televizyonu Bender Abbas ve İsfahan kentlerinin hedef alındığını duyurdu. Tahran'da saldırılara yanıt verdi. Kuveyt'te Arifşan hava üssü vuruldu. Kuveyt'in dışında Bahreyn'de de sirenler çaldı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz'de gemilere saldırıları sürdüğü sürece vurmaya devam edeceklerini söyledi. Saldırıdan önce yeniden sosyal medyadan paylaşım yapan Trump, İran öldürdüğü her Amerikan askerinin bedelini misliyle ödeyecek. Bu talimatı Savaş Bakanı Pete Hegseth'e, Genelkurmay Başkanı Daniel Kane'e ve ordudaki tüm komutanlara ilettim açıklamasını yaptı. Devrim muhafızları ise Amerikan saldırıları sürdüğü sürece Hürmüz'ün güvenli olmayacağını ifade etti. ABD Başkanı'nın Benjamin Netanyahu ile ilgili yaptığı paylaşımda dikkat çekti. Netanyahu'nun İran'la mücadele ettiğini açıklayan Trump, Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sürece hiçbir zaman tutuklanmayacak dedi. Ayrıca İran'ın yöneticilerini hedef alarak tutuklanması gerekenler İran'ı benzeri görülmemiş bu ölüm ve yıkım sarmalına sürükleyen kişiler. Bu mesele önceki başkanlar döneminde yıllar önce çözüme kavuşturulmalıydı ifadelerini kullandı. İran'ın 17 Temmuz'da Ürdün'deki Amerikan üssüne düzenlediği saldırının ardından iki ABD askerinin öldüğü, bir askerin de kaybolduğu açıklanmıştı. Irak'ta ise bir Amerikan askerinin insansız hava aracı mühimmatı imhası sırasında hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
0: İran'la ABD arasında son saldırılar ağırlıklı olarak Hürmüz Boğazı anlaşmazlığından kaynaklanıyor. İran boğazın kontrolünü elinde tutmak istiyor. ABD ise geçiş ücreti alınmasına karşı çıkıyor. Uzmanlar İran'ın fiilen kapattığı boğazın zorla

0: açılmasının neredeyse imkansız olduğuna dikkat çekiyor. New York Times gazetesi ise dikkat çeken bir çözüm modelini sayfalarına taşıdı. Ayrıntılara bakalım.
1: Merkezi Londra'da bulunan Bourse and Bazaar Vakfı adlı düşünce kuruluşu Hürmüz Boğazı için dikkat çeken bir çözüm modeli önerdi. Model, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da bugünkü Avrupa Birliği'nin temelini oluşturan ortak kömür ve çelik üretimine dayanıyor. Modele göre Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkeler Hürmüz'ü bir tür bölgesel müşterek alan olarak kabul edecek ve yalnızca petrol tankerlerinden sembolik bir ücret alınacak. Bu yaklaşımın uluslararası hukuka uygun olacağı ve Tahran'ın kontrol talebini karşılayabileceği belirtiliyor. Modelin Körfez'e kıyısı olan 8 devletin tamamına barışın korunması konusunda bir çıkar ortaklığı sağlayabileceğine de dikkat çekiliyor. New York Times gazetesi Körfez'deki durumun 2. Dünya Savaşı sonrasındaki Avrupa'nın durumuyla benzerlik gösterdiğine dikkat çekti. İki yıkıcı savaşın ardından Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman, Almanya'yı 1. Dünya Savaşı'ndan sonra olduğu gibi tecrit etme yoluna gitmeyi reddettiği hatırlatıldı. Bunun yerine Fransa ve Almanya, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu olarak bilinen anlaşma çerçevesinde silahlanma için hayati öneme sahip kömür ve çeliği birlikte üretme konusunda anlaştı. Bu anlaşmayla iki tarihi rakip arasındaki savaşın fiilen imkansız hale getirildiği vurgulandı. Şimdi Körfez ülkelerinin de benzer bir model üzerinde uzlaşabileceklerine dikkat çekiliyor. Dubai'deki Cebel Ali gibi geniş Körfez limanlarının tesislerini kullanan gemilerden hali hazırda hizmet ücreti alındığı hatırlatıldı. Dolayısıyla elde edilen geliri paylaşacak uluslararası bir kuruma benzer bir yetki verilmesinin büyük bir adım olmayacağı vurgulandı. Özellikle aralarında 600 devasa süper tankerin de bulunduğu büyük petrol tankerlerine bu ücretlerin uygulanabileceği belirtildi. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre petrol sevkiyatlarının yıllık değeri yaklaşık 600 milyar dolar seviyesinde. Nakliye firmalarının küçük bir ek ücreti neredeyse hiç hissetmeyeceği, öte yandan çevresel hasar açısından en büyük riskin bu tankerlerden kaynaklandığı ifade edildi.
0: 6 yıl sonra cinayet davasına dönüşen Gülistan Doku soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun da aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de var. Handan Sonel Ankara'da gözaltına alındı. Gülistan Doku'nun Tunceli Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kayıtlarının da silindiği belirlendi. Soruşturmada dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklanmıştı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ve 8 isim çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Dosya için hazırlanan bilirkişi raporuna yönelik ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Bazı para transferlerinin Ahbap'la dolaylı yoldan bağlantılı olduğu tespitine yer verildi.
2: Oğuzhan Uğur ve Ahbap Derneği arasında bir para transferi kaydına rastlanmadı. Ancak dolaylı olarak mali bağlantı bulunduğu belirtildi. Söz konusu hesapların Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile irtibatlı olduğu ifade edildi. Bu tespitler Oğuzhan Uğur ile ilgili bilirkişi raporundan. Rapora göre Oğuzhan Uğur'un hesaplarında 1066 işlemde toplam 24 milyon lira işlem hacmi oluştu.
3: Yine depremle alakalı bir mevzu vardı.
2: İşlemler özellikle 2023 yılından itibaren sıra dışı şekilde arttı. Mali bilirkişi raporunda Ahbap Derneği'ne doğrudan maddi destek verilmediği anlatıldı. Öte yandan Uğur'un toplam 800 bin lira gönderdiği 3 kişinin başka bir hesaba para aktardı. Bu hesabı kullanan kişinin de Ahbap soruşturması zanlılarından Yeliz Kaya'ya 550 bin lira değerinde para transferi yaptığı belirtildi. Tarafların işlem çevrelerinin birden fazla kişi üzerinde kesiştiği tespit edilmiştir denildi.
4: Şu anda öyle düşünceniz yok, bakacağız.
2: Oğuzhan Uğur ise kişisel para transferlerinin şeffaf olduğunu öne sürdü. Hepsinin faturası var dedi. Ahbap'ın faaliyetlerinde yer almadığını öne sürdü. Deprem yardımlarında sadece Ahbap'ın değil, devlet kurumlarının da bank hesaplarını paylaştığını söyledi. Hesabıma bir kuruş bile yatmamıştır diyerek suçlamalara yanıt verdi. Herhangi bir suça karışmadım diyerek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemedi.
0: İstanbul'da Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bir organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Yakalanan 37 zanlı arasında çete üyelerine yardım ettikleri öne sürülen polisler de var. Soruşturma dosyasına çete ile o polisler arasındaki yazışmalar da girdi.
5: Çalıştıkları çete üyeleriyle WhatsApp üzerinden irtibat kuruyorlar, para karşılığında suç ve aranma kaydı gibi bilgileri verip polisin sisteminden ekran görüntüleri paylaşıyorlardı. İddialar Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmadan. Aralarında çete üyelerine yardım ettiği öne sürülen polis ve kamu görevlilerinin de olduğu 50 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet güçleri 37'sini yakaladı. Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 12 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Çok sayıda dijital dokümana el konuldu. Soruşturma daha önce yakalanan iki şüphelinin telefonlarında yapılan incelemede suç içerikli yazışmaların bulunmasıyla derinleşti.
6: Neymiş söyle, konusu ne?
2: Aile bireyleri ve kendi adresi lazım. Yazılma işi, hırgür yok. Resimleri, adresler, polnet ekranı işte. Sıkıntıysa yarın karakoldan alacağım.
5: O konuşmalar savcılık dosyasına da girdi. Çete üyesinin emniyet mensuplarının kullanabildiği Polnet adlı bilgi ağından ekran görüntüsü talep ettiği anlaşıldı.
2: Emre bir aranmasına bakar mısın? Sana ödeme çıktım az önce de.
6: Temiz abi.
5: Soruşturmada gözaltı kararı verilenler arasında 10 polis, biri müdür yardımcısı olmak üzere 16 gümrük muhafaza memuru, 2 denetimli serbestlik görevlisi, 1 zabıt katibi, 2 de avukat bulunuyor. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.
7: Yürütülen soruşturmada örgüt yöneticileri ve üyelerinin görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden bazı kamu görevlilerinden suç kaydı, aranma kaydı, yakalama kaydı, kırmızı bülten, araç kaydı sorgulama ve gümrük geçiş bilgileri gibi hususlarda bilgi aldıklarına yönelik tespitler yapılmıştır.
5: Soruşturmayla ilgili hakkında gözaltı kararı verilen 13 şüpheli daha aranıyor. Bahsi geçen çetenin elebaşının ise yurt dışında olduğu tespit edildi.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, mutlak mutlak kararına yaptığı itirazı Yargıtay'a taşımış. Bu başvurudan sonuç alamazsa yeni parti kuracağını bildirmişti. Adli tatil başladığı için Yargıtay'ın bu dosyayı en erken Eylül'de incelemesi bekleniyor. Bu Özgür Özel'in kısa sürede yeni parti kuracağı anlamına da geliyor.
8: Gözümüz kulağımız pazartesi günü Yargıtay'da.
9: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel'in beklediği karar çıkmadı. Yargıtay'ın CHP'nin mutlak mutlak dosyasında kararını adli tatil sonrasında yani Eylül'de incelemesi bekleniyor.
10: Bitmez arkadaşlar, bitmez. Eylül'de de bitirmezler. Amaç Cumhuriyet Halk Partisi'ni tartıştırmak.
9: Kulislere yansıyan bilgilere göre Özel yeni partinin kuruluş dilekçesini 27 Temmuz pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verecek. Partinin adının Yeni Parti olacağı, kurucular kurulunun ağırlıklı olarak milletvekillerinden oluşturulacağı öğrenildi. Özgür Özel'in meclis grup toplantısına yeni parti ve yol haritalarına ilişkin bilgi vermesi bekleniyor. Bu grup toplantısının Özgür Özel'in son grup toplantısı olacağı belirtiliyor.
10: Sayın Genel Başkanımız olağan grup toplantısını yapacaktır ve olağan grup toplantısında da elbette ki süreçle ilgili kendi değerlendirmelerini yapacaktır.
9: Özgür Özel bu hafta grup toplantısının ardından bir dizi görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Özel'in ilk olarak kendi dönemindeki il başkanlarıyla bir araya geleceği bildirildi. Özel daha sonra yine genel başkanlık dönemindeki parti meclisi ve MYK üyeleriyle toplantılar yapacak.
0: CHP Ankara İl Başkanlığı'na yeni atanan Fahri Yıldırım ve beraberindeki heyetin binaya girmesi sırasında gerginlik yaşandı. Yeni il başkanı olan Fahri Yıldırım ve beraberindeki heyet gece saat 1 sıralarında başkanlık binasına gitti. Binada bulunanlarla Yıldırım ve beraberindekiler arasında tartışma çıktı. Binaya polis ekipleri sevk edildi. Gerginliğin ardından il başkanlığına atanan Yıldırım ve beraberindeki heyet kendi istekleri doğrultusunda polis eşliğinde binadan ayrıldı. Bu sırada eski başkan vekili Yüksel Işık ve destekçileri tarafından protesto edildiler. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen görkemli bir törenle kutlandı. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil etti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le Genelkurmay Başkanı ve tüm kuvvet komutanları da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'yla Meclis Başkan Vekili Celal Adan ve çok sayıda parti temsilcisi de törenlere katıldı.
11: Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacaktır.
9: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen törenlere katıldı. Yılmaz konuşmasında Türkiye'nin KKTC'ye desteğini yineledi.
11: Anavatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk'ünün kendi devletinin çatısı altında özgür, onurlu ve güvenli biçimde yaşaması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmuştur ve yanında olmaya devam edecektir.
9: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman da KKTC halkının Kıbrıs'ın kurucu ortaklarından biri olduğunu vurguladı.
12: Kıbrıs Türk halkı 10 yıllardır çok açık bir şeyi dillendirmektedir. Bu halk bu adada iki eşit kurucu ortaktan biridir. Adanın asli unsuru eşit sahibidir. Azınlık değildir, hiçbir zaman olmamıştır, hiçbir zaman olmayacaktır.
9: Cumhurbaşkanı Erhurman konuşmasında yeniden başlaması gündemde olan müzakereleri de değindi.
12: Çözüm ister gibi görünmeyi değil, çözümü istiyoruz. İleriye bakıyoruz ama daha önce yaşananları unutmadan. Onun içindir ki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'in dediği gibi bir daha deneyeceksek bu defa farklı olmalı diyoruz. Artık müzakere olsun diye müzakere, 5+1 olsun diye 5+1 istemiyoruz.
9: KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde resmi geçit töreni düzenlendi. Resmi geçit töreninde 4 F-16 ve 2 Cougar tipi helikopter uçuş yaptı. Çok sayıda askeri araçla farklı birliklerden askerler de törene iştirak etti. Yerli silah sistemleri de geçit töreninde yer aldı. Kutlamalar için bir fırkateyn, bir denizaltı ve bir hücum bot Girne'ye geldi, halkın ziyaretine açıldı. Solo Türk'te Lefkoşa'daki törenlerle eş zamanlı olarak Girne'de binlerce kişinin izlediği nefes kesen bir gösteri yaptı.
0: Akrabalarının düğünü için Şanlıurfa'ya giden 15 ve 12 yaşındaki iki kız kardeş baraj gölünde boğularak hayatını kaybetti. Çakırtaş ailesi akrabalarının düğünü için İstanbul'dan Şanlıurfa Sivere'ye gittiler. Aile düğünün ardından Atatürk Baraj Gölü'ne gitti. 15 yaşındaki Merve Nur ve 12 yaşındaki kardeşi Eda Nur suya girdi. Ancak kız kardeşler bir süre sonra gözden kayboldu. Kardeşleri bulmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ancak iki kardeşin de cansız bedenleri bulundu. Son günlerde İstanbul ve birçok şehirde evlere giren çekirgelerin videoları paylaşılıyor. Birçok insan boyları 5-6 santimetreye ulaşan bu böceklerden korktuklarını dile getiriyor. Uzmanlarsa bu canlıların ekosistem için faydalarına dikkat çekiyor. İnsana ya da tarım ürünlerine zararı olmadığı gibi bir istila söz konusu değil diyor.
13: Beklim dur beklim. Ay aşkım uçuyor dur. Televizyonda bir dakika. Aşkım çok büyük.
7: Evlerden, iş yerlerinden çıkıyor, antenleri, dikenli bacakları ve uzun boyuyla görenleri korkutuyor.
14: Çığlık sesiyle geldim balkona. Baktım ki hani balkonda 2-3 tane çekirge.
7: İstanbul ve bazı şehirlerde çok sayıda vatandaşın çektiği görüntüler, çekirge istilası mı var sorusunu gündeme taşıdı.
15: Biraz sosyal medyanın olması nedeniyle biraz da popüler oldu bu çekirge olayı. Yoksa çekirgelerin popülasyonları zaman zaman böyle belirli periyotlarda artıp azalabilir. İstilacı bir tür değil. Beyaz yüzlü çalı çekirgesi denilen bir tür. Yıllar geçtikçe biz böyle haberleri çok daha fazla duyacağız. Çünkü biz yaban hayvanlarının alanlarını işgal ediyoruz insan olarak. İstilacı olan çekirge değil, istilacı olan insan.
7: Uzmanlara göre hava koşulları da çekirgelerin sayısında önemli bir etken.
16: Bu çekirgeler yumurtlamadan önce kuru, sıcak, güneşli hava koşullarını seviyorlar. Ama yumurtalarını toprağa bıraktıktan sonra da bol yağışlı hava koşulları gerekiyor ki o yumurtalar topraktan rahatlıkla çıksınlar.
7: Çekirgelerin çoğunlukla ormanlık ya da tarım alanlarına komşu ilçelerde görüldüğüne de dikkat çekiliyor.
15: Tehlikeli değil, zararsız, herhangi bir virüs, bakteri, mikroorganizma barındırmıyor, hastalık saçmıyor. Biçilmiş buğdayları bir şekilde doğaya kazandırılması, onların tekrar gübre haline gelmesinde çekirge gibi canlıların önemi çok fazla. Hem de zararlı böcekleri avlıyorlar.
7: Mevsim döngüsüne göre çekirgelerin en fazla bir ay içinde yuvalarına dönmesi bekleniyor.
0: Piyasalarda bozulan ateşkes ve yeniden başlayan savaş fiyatlanıyor. Petrol fiyatları kritik 90 dolar eşiğini aştı. Altın ise yerini korumaya çalışıyor.
5: Piyasalarda yeniden savaş endişesi yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Piyasalarda yüksek tansiyonun etkisiyle belirsizlik arttı. Petrol, altın ve küresel piyasalar dalgalanıyor. Petrol fiyatı kritik kabul edilen 90 doları aştı. Fiyatlarda 1,5 ayın en yüksek seviyesi görüldü. Brent petrolde yılın başından bu yana artış %46'yı geçti.
17: Var olan o dile baktığımızda ona göre bile petrol fiyatlarında hala bence daha görece iyimser seviyelerde olduğumuzu da ben düşünüyorum. Muhtemelen şunu göreceğiz. Yani iyimser haberler geldikçe artık eskisi gibi o 70-80 dolar arası değil de 80-90 dolar arasında bir yerlerde dengelenmeye çalışan ama 80 doların üzerinde kalmaya çalışan petrol olur.
5: Petroldeki artış ve artan enflasyon endişelerine bağlı olarak yüksek faiz beklentisi altını baskılamaya devam ediyor. Ons altın 4000 dolarda, gram altınsa 6000 lirada tutunmaya çalışıyor. Ons altında aylık kayıp %3,5, gram cephesinde ise kayıplar %2'ye yakın.
17: 4100 dolar üstünü görmediğimiz sürece altında belirgin bir düşüş bitti demek için çok erken olur. 6000 TL'de gram altında çok önemli bir destek. Buranın altına sarkmalarda yine belirgin 5600'lere kadar hatta düşüşün yolu açılabilir diye düşünüyorum. Çok kritik yerdeyiz. Şu an altın direniyor demek çok yanlış olmaz aslında.
0: Türkiye'de en fazla yatırım yapılan tasarruf aracı altın. İkinci sırada da gayrimenkul geliyor. Bir süredir konut almak isteyenler altın yükselsin diye bekliyor.
5: Altın fiyatındaki düşüş konut piyasasını olumsuz etkiledi. Türkiye'de vatandaşların yatırım tercihinde ilk sıra altının. Merkez Bankası anketine göre fiyat düşüşüne rağmen tasarruf edenlerin ilk tercihi halen altın. İkinci sırada ise %37 ile gayrimenkul geliyor.
18: Özellikle altın gayrimenkul alım ve satımlarında çok ciddi anlamda piyasada etkili. Onun için altın fiyatlarının biraz daha normalleşmesi ki yukarı fiyatlardan altın alan kişilerin gayrimenkule dönmesi için fiyatların biraz daha dereceli anlamda yukarı yönlü hareketi piyasada ciddi anlamda bekleniyor. Bunun mutlaka konuta kayacağına ilişkin ciddi takipler var.
5: Konut fiyatları son bir yılda %24,5 oranında arttı. Bu sürede enflasyon ise %32'ye yükseldi. Yani fiyat artışı enflasyonun altında. Uzmanlar faizlerin yüksek olması nedeniyle gelecek dönemde de çok hızlı artışlar beklemiyor. Altın fiyatının yükselmesi durumundaysa satışların canlanabileceği ifade ediliyor.
18: Şu an konut kredilerinde en iyimser rakamlarımız 2.89 ki bu rakamlar hala aslında tüketici açısından hala kabul edilebilir seviyede değil. Ertelenmiş bir talep var, biriken bir talep var ancak hızlı bir ivmeden ziyade kademeli ve seçici bir toparlanma göreceğimizi tahmin ediyoruz.
0: Üniversite sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı. Sınavda bu yıl bir aday hem TYT'de hem de AYT sayısal branşında birinci oldu. Toplamda ise 13 birinci var. YKS'nin AYT oturumunda Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi öne çıktı.
19: Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Bu yıl sınavda 13 birincinin 10'unun İstanbul'dan çıkması dikkat çekti. YKS AYT oturumunda Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlık alanlarında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri birinci oldu. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nden Şerif Efe Dartar hem TYT birincisi hem de AYT'de sayısal branşta birinci oldu. AYT Sözel birincisi Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Enes Salahattin Coşkun oldu. Kadıköy Anadolu Lisesi'nden Doğa Erdemir ise hem TYT'de hem de YDT İngilizce branşında birinciliği göğüsledi. Yabancı dil testinde Fransızca birincisi Denizli Açıköğretim Lisesi'nden mezun Sena İlhan, diğer birinciler ise Eskişehir ve Şanlıurfa'dan. ÖSYM sınav sonrası gelen itirazların ardından alan yeterlilik testinde bir edebiyat sorusunun iptal edildiğini, bir matematik sorusunun cevabınınsa C yerine A şıkkı olarak değiştirildiğini duyurmuştu. O soruda yapılan başvurunun ardından yargı kararı gereği iptal edildi. İptal edilen iki soru değerlendirmeye alınmadı.
20: Eğitimciler, yargı hep birlikte ortak akılla bu işin doğrusunun bu olduğuna karar vermişler. İki soru iptal edilmiş. O iki soru sanki yok gibi. Üzülmesinler çünkü yani soru bana iptal oldu, sana olmadı şeklinde bir değerlendirme yapamazlar. Herkes için iptal oldu. Öyle olduğu için önemli olan oradaki yerleştirme başarı sırası.
19: TYT'ye 2.255.076 aday, AYT'ye ise 1.473.113 aday girdi. 12. sınıf öğrencilerinin doğru ortalamaları da belli oldu. Temel yeterlilik testinde 40 soruluk Türkçe testinde 20,5, 40 soruluk matematik testinde 6,8, 20 soruluk testlerde ise sosyal bilimlerde 10,2, fen bilimlerinde ise 4,3 olarak açıklandı. Alan yeterlilik testinde ise matematikte 40 soruda 7, Türk Dili ve Edebiyatı'nda 24 soruda 6,1 doğru ortalaması var. Fizikte ise 14 soruda doğru ortalaması 2,7. Kontenjanlarla taban ve tavan puanlar ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzla belli olacak. Tercihler 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
0: Tercih süreci 29 Temmuz'da başlıyor. Peki adaylar tercih sırasında nelere dikkat etmeli? Eğitim uzmanı Sadık Gültekin ile konuşacağız. Sayın Gültekin hoş geldiniz.
21: Hoş bulduk. Kolay gelsin yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi sadece tercih değil biraz da sınavı da sonuçları da konuşmak gerekiyor.
21: İptal edilen iki soruyla ilgili bir şey söyleyebilir miyim?
0: Tabii buyurun.
21: Şimdi değerli uzman kardeşim şunu söyledi. İki soru iptal edildi. Herkes için iptal edildi dedi. Hani burada değerlendirmeye alınmayacak. Güzel. Ancak ben o soruyla uğraştım.
0: Doğru.
21: Ben o soruya emek verdim, süre verdim ve neticede de doğru yanıt verdim. Şimdi Nervan'ı Nermin diye yazan soru yazarının hatasından dolayı ben her şeyi doğru yaptığım halde hem puanım kesildi, hem emeğim elimden alındı, hem puanım gitti. Şimdi herkes için iptal edildi. Bu kadar basit bir olay
0: ne
21: olsun, değil.
0: Ne olması gerekir? Nasıl olması
21: yani,
0: gerekir?
21: Yani öncelikle bu hatanın olmaması lazım.
0: Kesinlikle.
21: Yani
0: doğru.
21: Yılda bir kez yapılıyor. Tamam ÖSYM yılda 60-70 sınav yapıyor ama ÖSYM'nin tek görevi esasında kuruluş amacı buydu. Hı hı. Şimdi sen yılda tek TYT, AYT yapıyorsan bu hatayı yapmaman lazım. Bu bir. Şimdi soruyu iptal ettik. Biri mahkeme kararıyla, biri ÖSYM tarafından. İşin en kolay tarafı. Yani bu soruyla uğraşmayanlar mükafatlandırıldı. Hı hı. Bu soruyu yanlış yapanlar mükafatlandırıldı. Soruyu yanlış hazırlayanlar mükafatlandırıldı. Öbür taraftan doğru yapan çocuklar zararlı çıktılar. Hı hı. Yani dolayısıyla burada baştan yanlış yapıldı her şey. Öncelikle onu söyleyeyim. Evet.
0: Doğru. Sonuçta ölçme seçme yerleştirme merkezi.
21: Kabul yani edilebilir bir durum
0: doğru
21: değil.
0: Doğru ölçeceksiniz.
21: Nervan'ı Nermin yazmak yani o öğretmene bir daha kesinlikle soru yazdırılmaması gerekiyor. Yani bırakın sorunun hatalı olmasını, bırakın işte puanların işte şey yapılmasını filan. Her şeyden önce yazara ayıp. Halide Edip Adıvar'a ona yazık. Yani dolayısıyla bu hata kabul edilebilir bir durum değil.
0: Evet. Yeri gelmişsen sorayım o zaman madem bu konuya girdik. Bu soruları hazırlayanların seçimi nasıl yapılıyor burada?
21: Şimdi şu var yani bu soru hemen yazılan, hemen yayına sokulan, kitapçıya konulan soru değil. Yani bu yıllar öncesinden doğru hazırlanmış.
0: Bir havuz var sonuçta değil mi? Havuzdan seçiliyor.
21: Tabii ki hazırlanırken denetlenmiş. Sonra havuza konmuş. Sınav zamanı havuzdan çekilmiş. Tekrar kontrolleri yapılmış ve servis yapılmış. Yani bu kadar demek ki şeyde hep göz ardı edilmiş.
0: Yani o kadar büyük bir emek var ki öğrenciler için orada. Yani o dediğiniz gibi bir soruya harcanacak o vakit yani, belki birkaç soruya daha etki edecek.
21: Yani soruları iptal ettik. Kimse burada mağdur olmadı. Yok, oldu.
0: Oldu.
21: Yani
0: doğru. Oldu. Doğru. Evet. Peki birinciler, şimdi LGS'de biz yüzlerce birinci gördük. Hatta bunu tartıştık. Bu nasıl bir ölçme? Bu nasıl bir seçme sistemi diye. Burada bakıyoruz. Bir öğrenci iki dalda da birinci. Toplamda da 13 tane birinci var.
21: İdeali bu esasında. Yani olması gereken bu. Şimdi yıllardır şeyde, yani bu lise geçiş sınavlarında hep tartışılan konudur. Yani geçtiğimiz yıl biliyorsunuz ki 700 küsür tane birinci doğru var. İşte bu yıl 452, 500'e yakın. Daha önce 93'tü. Hani bırakın yüksek olmasını, bir de yıllar arasında büyük dalgalanmalar
0: doğru
21: var. Yani ha 100 olur, 90 olur, 102 olur, bunu anlarım. Ama 700 oluyor, 500 oluyor, 90 oluyor, 300 oluyor. Yani nedir bu kadar dalgalanma? Dolayısıyla orada soruların bir standartının olmadığı ortaya çıkıyor.
0: Doğru.
21: Yani açık. Ha doğrusu ideali budur. Yani 3 olur, 5 olur, 7 olur, evet anlarım. Ama bu kadar dalgalanma kabul edilebilir.
0: Bizim zamanımızda tüm soruları doğru yaparsak istediğimiz, hedeflediğimiz
21: yani
0: liseye giriyorduk.
21: Şimdi artık 500-452, 700-719 tane birincinin tam yapanının çıkması soru işareti.
0: Kesinlikle. Peki gelelim üniversite giriş sınavı. Ben bu YKS bana hala yabancı geliyor. Üniversite deyince anlıyorum. Şimdi biraz önce haberde izledik ortalamalar. Yani işte matematik 40 soru var, şu kadar ortalama şimdi yapılmış diğer dallarda. Şimdi düşük geldi. Baktık hatta ya bu nasıl ortalama dedik.
21: Sevindiğim bir şey var esasında. Yıllardır bak biyolojide Ahmet 13 adet soru var. Hı hı. Türkiye ortalaması 13 adet soruda 1,8'de geçtiğimiz yıl.
0: Demek ki biyoloji
21: öğretemiyoruz. Yani şu ifade doğru değil, güzel de değil. Farkındayım. Ama neticede artık onu söyletme noktasına geldi iş. Yani neredeyse atsan herhalde bu kadar tutar. Yani 1,8. Tekrar özür dilerim, doğru bir ifade değil ama geldiğimiz nokta orası açıkçası. Sevindiğim nokta bu yıl 3'e çıkmış.
0: Güzel.
21: Biyolojide. Bu sevindirici bir durum. Şimdi diğer netlere baktığımızda. Türkçe'de bir net düşmüş. Yani geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda 21 yaklaşık net vardı. 40 soruda. Bu yıl tam %50'yi yakalamış. 20 net var. Yani demek ki Türkçe'de bir tık aşağıya düşmüş. Peki. Ancak sosyal bilimlerde birazcık kıpırdanma var. 9,5'tan 10'a çıkmış. Temel matematikte 6'dan 6,4'e çıkmış. Yalnız burada önemli bir nokta var. Testin adı temel matematik. Temel matematik diye bir ders yok ki. Şimdi bu test nedir diye sorarsanız, ifade güzel değil ama şeyi aslı esasında bu. Biraz uydurma bir test. Yani matematiğin temeli diyemedikleri için temel matematik diyorlar. Aslında matematiğin temeli.
0: Tamam.
21: Şimdi 40 adet soru var. Türkiye ortalamasına baktığımız zaman geçtiğimiz yıl 6 net, bu yıl 6,4 net. Yani matematiğin temelinde Türkiye'nin ortalaması 6,4 net. Olağanüstü derecede düşük.
0: Yani şimdi siz biraz önce bir tık yükselmişiz dediniz.
21: Yani ya, 6'dan 6,4'e yani yarım
0: düşük
21: net
0: yani baktığınızda.
21: Bu matematiğin temeli.
0: Zor mu sorular yoksa çok öğretemiyor muyuz?
21: Öğretemiyoruz. Ondan sonra öğrenciler mesafeli, yapamama korkusu var. İşte sevmiyoruz ama sen kazanmak istiyorsun, nasıl sevmiyorsun?
0: Doğru.
21: Kazanmak istiyorsun, ben matematiği sevmiyorum, geometriyi sevmiyorum diyorsun. Böyle bir şey kabul edilemez. Dolayısıyla işin içine duygusallık var. İşin içinde öğretmen yetiştirme var. İşin içinde duygusallık var. Yani o kadar çok şey var ki.
0: Geometriyi sevmiyorum. Ben de çok çevremde duyuyorum. Aslında çok keyiflidir geometri. Onu doğru anlatmak,
21: yapılması en kolay olan test. Eğer iyi hazırlandıysan gördüğün anda zaten bitti demektir. Yani öbür türlü mesela
0: biraz eğitmene öğretmene de iş düşüyor
21: okuyacaksın,
0: burada.
21: Anlayacaksın, süre geçecek, uğraşacaksın. Geometri öyle değil. Uğraştıran bir test değil. Esasında iyi düşünen bir öğrenci için çok çabuk sonuca gidilebilecek bir test.
0: Doğru, doğru. Peki ortalamalara baktık. Peki sıralamalar ne oldu?
21: Sıralamalar şöyle örnek vereyim size. Mesela geçtiğimiz yıl 400 sayısalda yani 400 puanı alan sayısaldaki öğrenci 41.000. sıradaymış. Bu yıl 400 puan alan öğrenci sayısalda 58.000. sıralamış.
0: Düşmüş.
21: düşmüş. Peki neden düşüyor onu da söyleyelim. Türkiye soru çözüm ortalaması arttığı zaman puanlar düşer. Hmm. Puanlar düştüğü zaman da sıralamalar aşağıya doğru iner. Dolayısıyla demek ki 40 bindeki sayısaldı bir öğrenci.
1: Yani o ortalamalardaki o tık bir tık o bir yükselme. Tık,
21: tabii çünkü 2,5 milyon öğrenciden 2 milyon 300 bine yakın öğrenciden şey yapıyoruz. Dolayısıyla önemli bir sonuç ortaya çıkardı. O yarım net bile önemli bir sıralama değişmesine neden oluyor. Demek ki tercihleri yaparken 40 bindeki bir sayısalcı öğrenci, sadece bu örneği verdik. Tabii ki dilimlere göre bunlara iyi doğru, bakmak doğru gerekiyor. 40 bindeki öğrenci kendisine aşağı yukarı 60 binlerde falan düşünmeli. O aralığı biraz daha toleranslı kullanmakta yarar var.
1: Peki şimdi 29 Temmuz'da tercih süreci başlayacak.
21: 10 Ağustos'a kadar
1: evet, devam edecek.
21: 12 günlük bir süreç var. Ama tabii
1: nasıl geçecek öğrenciler bu dönemi?
21: Tabii ki yoğun geçecek. Yani burada üniversiteni seçeceksin, bölümüne karar vereceksin. Ona maddiyat işin içerisinde, doğru, barınma işin içerisinde, ailenin maddi manevi yaklaşımı işin içerisinde, beklentilerin var, gelecek var, dünyanın geleceği doğru var. Yani o kadar çok önemli şey var ki. Bir de şu olay var. Şimdi seçtiğimiz şey 4-5 yıl sonra mezun olacaklar. Yüksek lisansı askerliği eğer
1: erkek
21: kattığımızda nereden baksanız bir 7-8 yıl. Şimdiki seçtiğimiz şey 8 yıl sonra aynı şey olmayacak.
1: Doğru. Dolayısıyla geçerli bir meslek olacak mı değil mi? 8 sene
21: olacak
1: sonra,
21: mı? Yahut da kalacak mı? Yahut da dönüşüm mü şey yapacak? Adayların şuna dikkat etmesi lazım. Tabii ki gönlünde yatan ama sadece de buna bağlı değil. Kontenjanı var, işte puanı var, sıralaması var. Ondan sonra yüzdelik dilimi var. Burada adaylar tabii ki gönlünde yakına yakın bir yeri seçmeli. Ama şunu bilmeli. Bunun yatay geçişi var, bunun çift anadalı var, bunun yüksek lisansı var. Öğrenci değişim programları var. Stajı var, uygulaması var. Ondan sonra hayat hazırlanmak gerekiyor. Değişime hazırlıklı olmak gerekiyor. Dolayısıyla hani kazandık bitmedi. Kazandıktan sonra esas başlayacak. Öğrenci çok uyanık olmak zorunda. Yarınlara iyi hazırlanmak zorunda.
1: Sizin için önemli olan üniversite midir? Yoksa bu, seçilecek branş mıdır? Yani
21: ideali ikisi de. Yani. Ama bazen hayat bize bunu sunmuyor.
1: Doğru.
21: Elimizdekini iyileştirmemiz gerekiyor. Ama bana soracak olsanız tabii ki üniversitede önemli bir kriterdir. Ama ben bölüm seçiyordum. Bölüm seçtiğim zaman da onu şu var. Diyelim ki şu üniversite benim hedefim ama tutmadı puanım, kontenjanım bilmem ne. Şu oldu. Buna geçmeye çalışırım. Olmadı. Yüksek lisansı bununla yapmaya çalışırım. Olmadı. Ama sadece bunlar iş hayatında başarılı oluyor ve sadece bunlar gidiyor diye bir kural yok ki. Benim kendi yetişmem işte dilimdir, stajımdır, uygulamamdır, sosyal ilişkilerimdir. O kadar çok şey var ki işin içinde. Artık hani üniversitemin bölümü mü? Yani bunu aşmak lazım. Ya da hangi üniversite? Bunu da aşmak lazım. Dolayısıyla hayata çok iyi hazırlanmak lazım. Öğrenciler
1: çok da oyalanmamak lazım.
21: Bir şeyin bence de bir şeyin her şeyini bilecekler. Alanının, konusunun. Ama her şeyin de bir şeyini bilecekler. Yani dünyadan, ekonomiden, doğru, siyasetten, ondan sonra sanattan, kültürden o kadar çok şey bilecekler ki. Dolayısıyla bazı şeylere saplanmamak gerekiyor.
1: Peki hep bu dönemlerde çok konuşulur. Ya işte gir yatay geçiş yaparsın ya da girme seneye hazırlan daha iyi bir şimdi, tercihine tuttur.
21: Şu var iki yıl sonra yani bir yıl sonra bu yeni müfredattan dolayı soru sistemi
1: değişiyor.
21: Yani dolayısıyla o bir belirsizliği beraberinde getirecek. Dolayısıyla fazla ertelemek çok akıllıca yapılacak bir karar. Ha, İlla da bir hedefi vardır. Gerçekten de onu gerçekleştirebilecek bir yapı sergiliyordur. Buna lafım yok. Ancak bu yıl olmadı bir daha deneriz. Orada sistem değişir. Dolayısıyla o sisteme ayak uydurmak zorlayabilir. Bu bir. İkincisi yatay geçiş yaparsın. Var ama o kadar kolay bir olay değil. Yani tabii ki ama o da kimin için? Ya belirli bir kontenjan var. Sen çalışırım diyorsan rakibin de çalışacak. O da çalışacak. Şu üniversiteye gir, oradan da istediğin bölüme geçersin. Evet ama o kadar kolay bir olay değil. Gidip de kalmak ağır basar. Dolayısıyla bunları çok iyi düşünüp şey yapmak lazım. Çift anadal yaparsın. Çift anadal tabii ki yapar. Hatta üç anadal da yapan çok ender öğrenciler var. Ama bu da çok olay bir olay değil. Yükün artacak, ders saati artacak, sınavlar artacak. Peki sen sosyal bir şey yapmayacak mısın? Sen kültürle, sanatla uğraşmayacak Doğru. mısın? Sen başka bir şey, genç değil misin? Dolayısıyla hani hayat sadece ders çalışmaktan mı ibaret? Bunlar da iyi düşünerek hareket etmekte yarar var Ahmet.
1: Peki hangi bölümler... Kontenjanlar yani nerelere yönlenmeli gençler?
21: Şimdi tabii ki hep dillendirilen işte ÖSYM'nin de üstünde vurgu yaptığı işte yapay zekadır ondan sonra bilişim.
1: Herkes oraya gidecek.
21: Herkes oraya gidecek ama herkese uygun mudur? Ondan sonra herkes o alanda başarılı olabilir mi? Yahut da puanın tutsa bile gönlün tutuyor mu? O çok önemlidir. Önemli olan sevdiğin meslektir. İşte ama burası işte Türkiye veya işte orası bilmem ne. Ya insan sevdiği meslekte ya İlber Ortaydı mesela. Allah rahmet eylesin. Tarihçiydi.
1: Doğru.
21: Ama tarihte adrestir mesela. Anladınız mı? Çünkü sevdiği bir alan ve sevdiği alan işte bir numara. Yani önemli olan sevdiğin alanda bir numara olabilmen veyahut da bir şeyler yapabilmen. Yoksa yapay zeka, bilişim alanı ondan sonra bilmem ne yazılım mühendisliği iyiymiş, geçerliymiş. Ben de geçerli olacağım. Yani bu o şekilde
1: olur. Bir de İlber Ortaylı örneği verdiniz. Sadece okuduğunuz okulda olmuyor iş. Evet. Birazcık da kendinizi doldurmakla yaşam
21: sürmekle. Kesinlikle kaç tane yabancı dil biliyordu. Tabii. İnsan ilişkileri yani sadece tarihçi de değil. Siyasal doğru. bilimler var işin içerisinde. Hukuku var yani o kadar çok şey
1: ben
21: var.
1: Ben sosyal bilimde. Şimdi tabii bizim zamanımızda da ben mesela işte 96'da mezun olmuştum. Daha doğrusu üniversiteye girmiştim. O zaman bir işletme furyası vardı. Herkes işletmeci. Herkes işletme okuyacak.
21: Bir zamanlar işletme mühendisliği vardı.
1: Ne olduğunu
21: hatta
1: bilmiyorduk
21: bir
1: hocam.
21: Bir zamanlar tekstil mühendisliği vardı.
1: Ne olduğunu bilmiyorduk. Herkes işletme yazıyordu. Sonra yıllar sonra dedim ya keşke bir sosyal bilimler okusaydım. Başka bir şey okusaydım. Tarih okusaydım.
21: Ya da sosyal bilimlerle birlikte işletme okusaydı.
1: Tabii yani insanı aslında çok dolduran, hayata hazırlayan branşlar bunlar. Peki şimdi elbette bir devlet üniversitesine girmek avantajlı ama giremeyenler için vakıf üniversiteleri de bir avantaj sunuyor. Her yerde şimdi tanıtım günleri var, tanıtım günleri var. Çocuklar gidiyor, okulları geziyorlar. Kafalar karışıyor. Şenlik başladı dediğiniz gibi. Şimdi tanıtım gününe giden bir öğrenci şu an, içeri girdiği andan itibaren neye dikkat etsin?
21: Tanıtım gününe giderken hazırlıklı gitmek gerekir. Yani geldik, fiziki ortam güzelmiş, olimpik havuzu varmış, yeşilliği, çimenler varmış. Tabii ki bunlar da bakılacak. Çünkü genç, 4-5 yılda en az orada geçecek. Bunu yadırgamıyorum. Tabii ki bakılacak. Sosyal ortam tabii ki çok önemlidir ama oraya giderken şuna hazırlıklı olmak lazım. Yani düşündüğün bölüm veya bölümler, öğretim üyeleri, bunların nitelikleri, bunların yayınları, bunların işbirlikleri, sektörle işbirlikleri, ondan sonra yurt dışındaki üniversitelerle işbirlikleri. Sadece onlarla değil, yani bu kelime yanlış anlaşılmasın ama kimse yoğurdum kara demez. Yani. Tabii ki ortada kara bir yoğurt yok. Hepsi iyi yapmaya çalışıyor. O ayrı bir mesele. Ama oradaki okuyan öğrencilerle, oradan mezun olan öğrencilerle, hani ne yapıyorlar, sektör nasıl bakıyor, yahut da eksikler neler, neye dikkat etmek gerekir, yanına başka ne eklemek gerekir, bunlara bakılması gerekiyor. Sektörel işbirliği çok önemli. Yani artık zamanımızda hani birinci yıldan itibaren işte üniversiteyi kazandık, üniversite abisi ablası olduk, artık bir frene basalım, savaştan da çıktık, çok yorulduk.
1: Bir kampüs kendim, hayatı yaşayalım.
21: Yok öyle bir şey yok. Çünkü 4-5 yıl çok çabuk geçer.
1: Doğru.
21: Ama hayat o kadar acımasız ve o kadar zorlaşıyor ki gittikçe dolayısıyla senin çok hazırlıklı olman lazım. Artık durup da dinlenecek, zaman geçirecek bir süreç yok.
1: Ben mesela ikinci sınıftan itibaren tam zamanlı çalışmaya
21: başladım. Belki o zaman evet ama şimdi hayır.
1: Yani mesela bende de o kampüs hayatını çok yaşayamama hissiyatı vardır. O dengeyi herhalde doğru tutmak ama dediğiniz gibi birazcık da geleceğe yatırım yapmak gerekiyor.
21: Daha birinci günden itibaren bir ayağın üniversitede olurken bir ayağın sektörde olacak.
1: Kesinlikle.
21: Gerekirse çay servisi yap, gerekirse fotokopi çek, gerekirse getir götür işi yap ama kendini bir göster.
1: Doğru.
21: Nasıl göster? Ahlakınla göster, çalışkanlığınla göster, insanlığınla göster. Gözlerindeki ışığı bir göster. Sırtın terlesin. Dolayısıyla sadece benim üniversitenin adı bu. Beni ilgilendirmez. Benim notlarım bu. Burası okul değil ki. O senin oradaki sorun.
1: Doğru. Diploma önemli ama diploma her şey değil.
21: Tabii ki.
1: Hayatında.
21: Benim yüksek lisansım var. Sende de var, bende de var, herkese var. Yani bunlar farkı bozmuyor. Farkı bozacak olan senin birinci günden itibaren tırmalamaya başlamak.
1: Kesinlikle. Bir de şunu sorayım. evden ayrılacak olanlar şehir dışında farklı şehirlerde...
21: En güzel gelişimi açısından, doğru, ayaklarının üstünde sorumluluğunun gelişmesi açısından hem de kendi başına vereceği bir karar değil. Çünkü tencere ayrı bir yerde bir daha kaynayacak.
1: Doğru.
21: Bunun maddi gücü, bunun manevi gücü, bunların da aileyle bu tartışmaya çok müsait konulardır. Bu süreç,
1: doğru,
21: 10 Ağustos'a kadar bölüm seçimi, üniversite seçimi, şehir seçimi, o kadar çok şey var ki işin içerisinde. Bunları açık yüreklilikle, aklı selimle birlikte ebeveyn ve genç birlikte ortak olarak karar vermeleri gerekiyor. Bir yazayım da kazanırsam zaten gönderirler. Göndermezlerse ne olacak? İşin ucunda
1: ne, bu varsa... Neyle karşılaşacak çocuklar? Yani, şehir dışına gidince, evden yani, uzaklaşınca biraz onları da belki
21: altına çıkmak gerekiyor. Şu var tabii ki gerekir. Kiralar.
1: Tabii doğru. Yurda girdin giremedin. Giremezsen
21: evet,
1: ev kiralamak zorundasın.
21: Yaşam masrafları, yol şeyi, geldisi gittisi, ondan sonra hani bunun altından kalkabilecek misin? Bir yıllık bir olay değil. Bunun masrafı var. Dolayısıyla tek başına verecek bir karar değildir.
1: Son olarak üniversitelerimizin durumunu da sorayım hocam. Ne durumdayız?
21: Şu var, yani işte vakıf üniversiteleri Bilkent haricinde 96 yılından itibaren kurulmaya başlandı. İşte şu anda 80'e yaklaşmış durumda vakıf üniversiteleri. Uzun bir süre değil esasında.
1: Doğru.
21: Çok kısa bir süre. Fakat bu kısa süreye rağmen hakikaten çok mesafe kaydettiler. Çok büyük ivme gösterdiler, gelişim gösterdiler. Her şeyden önce, yani benim zamanımda 8-9 öğrenciden biri kazanabiliyordu. Şimdi 2,5 öğrenciden biri kazanabiliyor. Tabii ki dediğimiz, konuştuğumuz şeylere de dikkat etmekle birlikte kağıt üstünde kazanma oranı yükseldi. Bu güzel bir şey esasında. Ama hiçbir zaman da şöyle düşünmemek lazım. Kervan yoldayken diziliyor. Evet ama iyi niyetle yapılıyor bunlar. Şimdi gelişim, fiziki gelişim gerek LGS'de gerekse üniversitede artık tamamlandı. Yani biliyorsunuz ki geçtiğimiz yıldan itibaren LGS'de kontenjanlar azaltılmaya başladı. Üniversite sınavında da kontenjanlar geçen yıldan, doğru, itibaren bayağı azaltıldı.
1: Bazı bölümler kapandı.
21: Kapandı. Bazıları, öğrenciler puanları yüksek olduğu halde giremedi. Neden? Artık fiziksel şey tamamlandı. Artık dikeylemesine nitelik artmaya başlayacak. Puanlar yükselecek.
1: Önemli olan da.
21: Netler yükselecek. Daha başarılı olan öğrenciler alınmaya başlanacak. İşte buradayken artık kalite bundan sonra daha da artacak. Hem devlet tarafında hem şeyde vakıf tarafında ve YÖK de bu konuda hani öncülük yapıyor. İşte bilişim alanında, yapay zeka alanında, sağlık alanında hem Türkiye'de hem dünyada hem kısa vadede hem uzun vadede gerekli olan şeylere yönlendirmeleri kontenjan olarak da yapmaya çalışıyor.
1: Peki. Sadık Gültekin, çok teşekkür ederim.
21: Ben teşekkür ederim.
1: Bu arada gelsin, elbette herkese doğru tercih var.
21: Evet, evet.
1: Öğrencilere de buradan önerelim. Mutlaka evet, gözleri kulakları NTV ekranlarında olsun. Önemli bir süreç. Umarız doğru kararı, doğru tercihi yaparlar.
21: İnşallah. Sağ olun.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Bülteni nokta alıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: NTV Radyo.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
22: Bugünlerde Ege ve Akdeniz bölgeleri aşırı sıcak bir havanın etkisinde. İnsan vücudu bu yüksek sıcaklıklarla baş etmekte zorlandığından böyle günlerde günlük hayatımıza her zamanki gibi devam etmemek gerekiyor. Bu hava koşulu ısı krampları, tansiyon, baş dönmesi, mide bulantısı, kalp krizi gibi riskler barındırdığından yorucu işlerden uzak durulmalı. Ev hanımları temizlik işlerini diğer günlere ertelemeli. Ortam ısısını da artıran fırın, ocak daha az çalıştırılmalı. Güneşlenmekten de kaçınılmalı.
3: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Aa, anne dedi.
1: Hadi canım, baba dedi.
2: Bez dedi.
1: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bez Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bez Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz. Bes Allianz'dır, bes
4: Allianz. 112. Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyor.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
12: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
13: Doğa konuşmaları.
14: Yapay zeka ile bir metin yazdığımızda ya da görsel oluşturduğumuzda nasıl bir kaynağı tüketmiş oluyoruz? Uluslararası Çevre Hukuku Örgütü, Client Earth'ten Avukat Gizem Koç'a sorduk.
15: İki farklı süreç var. Birincisi yapay zeka modelinin eğitilmesi, ikincisi ise bizim her gün kullandığımız çıkarım aşaması, eğitilmiş modele soru sormamız. Modelin eğitilmesinden başlayacak olursak bu başlı başına bir kaynak yoğun süreç. Bu süreçte çok büyük veri setleri kullanılıyor ve binlerce yüksek performanslı işlemci aynı anda haftalar, hatta aylar boyunca çalıştırılıyor kesintisiz olarak. Her bir modelin eğitim sürecinin ne kadar kaynak tükettiğine dair verilere ulaşmak kolay değil. Yapay zeka şirketleri bu verileri tam anlamıyla açıklamayabiliyorlar. Ancak buna dair yaklaşık değerler var. Örneğin GPT-4 gibi büyük modellerin eğitimi için 10 milyonlarca kilowatt saat elektrik ve 100 milyonlarca litre su kullanıldığı tahmin ediliyor. Tek bir modelin eğitilmesi için kullanılan su zaman zaman bir ilçenin veya küçük bir kentin yıllık su tüketimine eş olabiliyor. Ki artık çok sayıda model olduğunu, her birinin eğitileceğini düşündüğünüzde bu aslında ciddi bir etki. Bu yüzden eğitim aşaması başlı başına büyük bir çevresel maliyet yaratıyor diyoruz. İlginç olan nokta aslında şu, uzun vadede en büyük enerji tüketimi aslında kullanım aşamasından geliyor. Çünkü bugün milyarlarca insan her gün yapay zeka kullanıyor. Sadece ChatGPT'ye günde yaklaşık 2,5 milyar komut gönderildiğini biliyoruz. Tek bir sorunun etkisi görece küçük olabilir ama bunu milyarlarca kez tekrarladığınızda ortaya çok büyük bir enerji ve su tüketimi çıkıyor. Gezegene olan yükü yaratan da tam olarak bu ölçek. Bir metin ürettiğimizde, metin yazdığımızda ya da görsel oluşturduğumuzda nasıl bir kaynağı tüketmiş oluyoruz diye sordunuz. Bu tam olarak ne istediğinize, soruyu nasıl sorduğunuza, hangi modeli kullandığınıza, metnin uzunluğuna, talep ettiğiniz işleme göre değişiyor. Mesela spam filtresi gibi metin sınıflandırma işlemleri en az enerji tüketen işlemler. Bunun ardından kısa metin üretme fonksiyonu geliyor. Yani yapay zeka modelinin sorduğunuz bir soruya kısa 1-2 paragraflık bir yanıt vermesi veya bir metni özetlemesi. Bunu görsel üretimi izliyor. Mesela bir görsel üretiminin enerji kullanımı kısa metin üretiminin ortalama 60 katına denk gelebiliyor. En fazla enerji harcayan da video üretimi. Örneğin, yapay zekanın karmaşık bir videoyu üretmesi için ortalama 4 litre su kullanılıyor. Bu bir insanın 2 günlük su ihtiyacına denk. Aynı zamanda şöyle deniyor, bir LED ampulü 40 saatten fazla çalıştıracak bir enerjiye ihtiyaç duyuluyor. Bu şekilde başka verilerde yeni çıkan Birleşmiş Milletler Üniversitesi çalışmasında mevcut, hani merak edenler bakabilir. Yani evet, gerçekten gerekli olmayan durumlarda sırf alışkanlık haline geldiği için her aramayı veya işlemi yapay zeka ile yapmak kesinlikle sorgulanması gereken bir konu. Ama asıl mesele tek tek bireysel kullanıcıların davranışında değil. Daha önce de dediğim gibi milyarlarca insanın aynı anda yapay zekayı bu şekilde kullandığını düşünmek, yani bu etkiyi ölçekte değerlendirmek önemli. Bu anlamda yapay zeka kendi talebini de yaratıyor. Biraz da tüketicilerin kontrolü veya talebi dışında başka platformlara veya üretim süreçlerine entegre ediliyor. Mesela Google aramaya entegre edilen yapay zeka asistanını düşünün. Normal bir Google araması bir birim enerji tüketirken yapay zeka destekli olanı bunun 10 katı kadar tüketebiliyor. Çoğu durumda normal bir arama işimizi görecek oysa yapay zekanın bunun gibi diğer pek çok alanda gereksiz kullanımı söz konusu. Yani sonuç olarak insanlar yapay zekayı hiç kullanmasın demiyoruz. Yapay zekanın sağlıkta, bilimde, afet yönetiminde, enerji sistemlerinde çok önemli faydaları olabilir. Evet, ancak günümüzde yapay zekanın sosyal açıdan faydalı faydasız ayrımı yapılmadan çoğu durumda gereksiz kullanılması söz konusu. Gezegene olan yükünü düşündüğümüzde asıl büyük sorun bu.
13: Doğa konuşmaları.
12: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
9: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
14: Ege ve Akdeniz'de aşırı sıcak nedeniyle baygınlık, tansiyon, ısı krampları gibi sağlık sorunları yaşanabileceğinden özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkmamaya, bol sıvı tüketmeye ve aşırı terlememeye dikkat edilmeli. Antalya'da kuru esen rüzgar ve yüksek sıcaklık nedeniyle orman yangını tehlikesi devam ediyor.
9: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
16: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
17: Tamide çözülsün.
16: Nasıl?
17: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
16: Büyüksün.
17: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
16: Tami.
17: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
16: Yürü be Tami.
18: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
19: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
20: İsuzu kamyonlarda kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız, 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla İsuzu kamyonlar anlaşmalı İsuzu yetkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
21: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
22: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
23: Yıldız. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: NTV Radyo.

0: an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: İstanbul'da rüzgar hafif, sıcaklık 33 derece. Marmara'da da rüzgar hafif, Balıkesir 36, Çanakkale 37 derece. İç Anadolu güneşli, Ankara 34, Eskişehir 32 derece. Ege'de hava çok sıcak, İzmir 39, Manisa Denizli hattında gölge 39-40 derecelerde. Akdeniz güneşli, rüzgar kuru esiyor, Antalya 38, Hatay 37 derece. Karadeniz açık, Bolu 30, Samsun 28, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu geneli açık. Erzurum 30, Malatya 37 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 12.
3: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Üniversite sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebiliyor. Toplamda 13 birinci var. Tercih süreci, kontenjanlar ve taban puanları için gözler tercih kılavuzuna çevrildi.
4: Bu yıl sınavda 13 birincinin 10'unun İstanbul'dan çıkması dikkat çekti. YKS AYT oturumunda sözel, sayısal ve eşit ağırlık alanlarında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri birinci oldu. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nden Şerif Efe Dartar hem TYT birincisi hem de AYT'de sayısal branşta birinci oldu. AYT sözel birincisi Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Enes Salahattin Coşkun oldu. Kadıköy Anadolu Lisesi'nden Doğa Erdemir ise hem TYT'de hem de YDT İngilizce branşında birinciliği göğüsledi. Yabancı dil testinde Fransızca birincisi Denizli Açık Öğretim Lisesi'nden mezun Sena İlhan, diğer birinciler ise Eskişehir ve Şanlıurfa'dan. ÖSYM sınav sonrası gelen itirazların ardından alan yeterlilik testinde bir edebiyat sorusunun iptal edildiğini, bir matematik sorusunun cevabınınsa C yerine A şıkkı olarak değiştirildiğini duyurmuştu. O soruda yapılan başvurunun ardından yargı kararı gereği iptal edildi. İptal edilen iki soru değerlendirmeye alınmadı.
5: Eğitimciler, yargı hep birlikte ortak akılla bu işin doğrusunun bu olduğuna karar vermişler. İki soru iptal edilmiş. O iki soru sanki yok gibi. Üzülmesinler çünkü yani soru bana iptal oldu, sana olmadı şeklinde bir değerlendirme yapamazlar. Herkes için iptal oldu. Öyle olduğu için önemli olan oradaki yerleştirme başarı sırası.
4: TYT'ye 2.255.076 aday, AYT'ye ise 1.473.113 aday girdi. 12. sınıf öğrencilerinin doğru ortalamaları da belli oldu. Temel yeterlilik testinde 40 soruluk Türkçe testinde 20,5, 40 soruluk matematik testinde 6,8, 20 soruluk testlerde ise sosyal bilimlerde 10,2, fen bilimlerinde ise 4,3 olarak açıklandı. Alan yeterlilik testinde ise matematikte 40 soruda 7, Türk dili ve edebiyatında 24 soruda 6,1 doğru ortalaması var. Fizikte ise 14 soruda doğru ortalaması 2,7. Kontenjanlarla taban ve tavan puanlar ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzla belli olacak. Tercihler 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
3: 6 yıl sonra cinayet davasına dönüşen Gülistan 9 soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de var. Gülistan Doku'nun Tunceli Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kayıtlarının silindiği belirlendi. Soruşturmada dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Sonel'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklanmıştı.

0: Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Daha önce belediye başkanı tutuklanmıştı. Bu sabahsa CHP Silivri ilçe başkanı gözaltına alındı. CHP Silivri ilçe başkanı Doruk Bulut'un evinde yapılan arama sonunda Bulut emniyete götürüldü ve işlemleri devam ediyor. Tutuklanmasının ardından Silivri Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Bora Balcıoğlu'nun rüşvet için aldığı paranın bir kısmını Bulut'a gönderdiği iddia ediliyor. Belediyeye personel alınması, imar, ruhsat, mühürleme gibi işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında geçen ay 10 kişi tutuklanmıştı. CHP Ankara İl Başkanlığı'na yeni atanan Fahri Yıldırım ve beraberindeki heyetin binaya girmesi sırasında gerginlik yaşandı. Yeni il başkanı olan Fahri Yıldırım ve beraberindeki heyet gece saat 1 sıralarında başkanlık binasına gitti. Binada bulunanlarla Yıldırım ve beraberindekiler arasında tartışma çıktı. Binaya polis ekipleri sevk edildi. Gerginliğin ardından il başkanlığına atanan Yıldırım ve beraberindeki heyet kendi istekleri doğrultusunda polis eşliğinde binadan ayrıldı. Bu sırada eski başkan vekili Yüksel Işık ve destekçileri tarafından protesto edildiler. NTV Radyo. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İranlı sosyal medya içerik üreticisi Cevat Mogui'nin programına konuk oldu. Röportajın bir bölümünde ABD ile olan savaşın ilk günlerinde yaşananları anlattı. Türkiye'nin bu süreçte Kuzey Irak'taki terör örgütlerinin silahlandırılıp İran'a saldırmasını engellemede çok etkili bir rol oynadığını söyledi.
1: Savaşın dördüncü günü Trump bazı liderlerle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeyle ilgili ayrıntı vermeye gerek yok. Irak, Kürdistan bölgesindeki liderleri tek tek arayıp görüşme yaptı. Kısa süre önce oraya silah gönderdik demişti. Bu silahlar nereye gitti bilmiyordum. Onun bu açıklamayı yaptığı gün ben de görüşmeler gerçekleştirdim. Hem Sayın Mesut Barzani ile, hem Sayın Talabani ile, hem Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan'la, hem de Irak Başbakanı Sudan'la görüştüm. Onlara şunu söyledim. Eğer Kürdistan bölgesinden bize yönelik herhangi bir tehdit veya saldırı gerçekleşirse müdahale ederiz. Karşılık veririz ve kesinlikle vururuz.
2: Bu görüşmelerin bir önemi oldu mu?
1: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileri ve Sayın Sudan bana buna izin vermeyecekleri konusunda güvence verdiler. Şöyle dediler. Bunları kontrol edeceğiz ve buna izin vermeyeceğiz. Türkiye'de bu konuda çok önemli bir rol oynadı. Hem Amerikalılarla görüşmeler gerçekleştirdiler hem de oldukça güçlü ve kararlı bir tutum sergilediler. Tüm bu çabaların birleşimi bu girişimin başarısız olmasını sağladı. Çünkü bu plan İran'ı direkt devirmeye yönelikti.
0: ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları 10. gününde. Amerika, Bender Abbas ve İsfahan kentlerini vurdu. İran da karşılık olarak Kuveyt'e hedef aldı.
3: ABD ve İran arasında saldırılar 10 gündür aralıksız sürüyor. Washington yeni saldırı dalgası başlattı. Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırıların amacını İran'ın Hürmüz Boğazı'nda kabiliyetlerini yok ederek ticari gemilere saldırılarını durdurmak olarak açıkladı. İran Devlet Televizyonu Bender Abbas ve İsfahan kentlerinin hedef alındığını duyurdu. Tahran'da saldırılara yanıt verdi. Kuveyt'te Arifşan hava üssü vuruldu. Kuveyt'in dışında Bahreyn'de de sirenler çaldı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz'de gemilere saldırıları sürdüğü sürece vurmaya devam edeceklerini söyledi. Saldırıdan önce yeniden sosyal medyadan paylaşım yapan Trump, İran öldürdüğü her Amerikan askerinin bedelini misliyle ödeyecek. Bu talimatı Savaş Bakanı Pete Hegseth'e, Genelkurmay Başkanı Daniel Kane'e ve ordudaki tüm komutanlara ilettim açıklamasını yaptı. Devrim muhafızları ise Amerikan saldırıları sürdüğü sürece Hürmüz'ün güvenli olmayacağını ifade etti. ABD Başkanı'nın Benjamin Netanyahu ile ilgili yaptığı paylaşımda dikkat çekti. Netanyahu'nun İran'la mücadele ettiğini açıklayan Trump, Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sürece hiçbir zaman tutuklanmayacak dedi. Ayrıca İran'ın yöneticilerini hedef alarak tutuklanması gerekenler İran'ı benzeri görülmemiş bu ölüm ve yıkım sarmalına sürükleyen kişiler. Bu mesele önceki başkanlar döneminde yıllar önce çözüme kavuşturulmalıydı ifadelerini kullandı. İran'ın 17 Temmuz'da Ürdün'deki Amerikan üssüne düzenlediği saldırının ardından iki ABD askerinin öldüğü, bir askerin de kaybolduğu açıklanmıştı. Irak'ta ise bir Amerikan askerinin insansız hava aracı mühimmatı imhası sırasında hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
0: Hamas'ın yeni bir lideri var. Siyasi büro başkanlığına Halil El-Hayya'nın seçildiği açıklandı. El-Hayya, İsrail'le yürütülen ateşkes müzakerelerinde ön plandaydı.
4: Dört oğlunu İsrail saldırılarında kaybetti. Kendisi de geçtiğimiz Eylül ayında İsrail'in Katar'da düzenlediği saldırıdan kurtuldu. Hamas'ın yeni lideri Halil el-Hayya bazıları tarafından ılımlı, bazıları tarafındansa sertlik yanlısı olarak görülüyor. 50 üyesi bulunan konsey tarafından yeni lider seçilen Hayya, Hamas'ın 1987'deki kuruluşundan beri içinde yer alıyor. Yahya Sinwar'ın İsrail'in Gazze saldırılarında Ekim 2024'te hayatını kaybetmesinin ardından Halil el-Hayya, Hamas yönetiminde giderek daha etkin hale geldi. Bazıları onu ılımlı olarak niteliyor. İsrail'le hem 2014'te hem de son Gazze Savaşı'nda yürütülen ateşkes müzakerelerinde ön plandaydı. Ancak liderlik için adı geçen diğer isim olan Halit Meşal'e göre daha sertlik yanlısı bir isim olarak biliniyor. Halil el-Hayya'nın seçilmesini Hamas'ın silahlı mücadeleye bağlılığının göstergesi olarak yorumlayanlar oldu. İran'la iyi ilişkilere sahip olan el-Hayya'nın bu ittifakı koruyarak Hamas'ın askeri gücünü yeniden inşa etmesini desteklediği belirtiliyor. Birkaç yıl önce Gazze'den ayrılarak Katar'a taşınan Halil el-Hayya, Hamas'ın Arap ülkeleriyle ilişkilerinin geliştirilmesinde de rol oynadı. Özellikle Lübnan'daki Hizbullah örgütü, Katar, Mısır ve Cezayir'le iyi ilişkilere sahip olduğu belirtiliyor. Halil el-Hayya 1990'lı yıllarda 3 yıl İsrail hapishanelerinde kaldı. Hayya 2007 ve 2014'te de İsrail suikastlerinden kurtulmayı başardı. İsrail'in Eylül 2025'te Katar'daki Hamas liderlerine düzenlediği saldırıdan da kurtuldu. İsrail'in ailesine yönelik farklı tarihlerde düzenlediği saldırılarda 4 oğlunun yanı sıra 5 torununu da kaybetti.
0: NTV Radyo. Kilometresi düşürülmüş araçların satışını yapan bir çeteye yönelik İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. 22 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların yüksek kilometreli ve hasar kayıtlı araçların kilometresini düşürüp araçların kusurlarını gizledikten sonra çeşitli platformlar üzerinden sattıkları ve 47 kişiyi mağdur ettikleri belirlendi. Jandarma ekiplerinin İstanbul, Antalya ve Samsun'da düzenlediği baskınlarda 22 şüpheli yakalandı, 8 şüpheli ise aranıyor. Özellikle Marmara bölgesinde görülen çekirgelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Doğal bir durum yaşanıyor, istila yok denildi. Balkanlardan, Afrika'dan veya başka bir bölgeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değil ifadesi kullanıldı. İstanbul'da tespit edilen türün tarımsal üretime zarar veren bir tür olmadığı, aksine biyolojik dengeye katkı sağladığı vurgulandı. Ayrıca son dönemdeki ihbarlar üzerine İstanbul ve Tekirdağ'da bakanlık ekiplerinin çalışmasının yoğunlaştırıldığına dikkat çekildi. Depozitosu olan ambalajlar sisteminin devreye girmesiyle sokak toplayıcılarının uygulamadan olumsuz etkileneceği iddia edilmişti. Ancak iddiaların aksine sokak toplayıcıları sistem sayesinde kazançlarının arttığını söylüyor.
5: Şişe bir çöptü, hiç bakan yoktu. Şu an bu şişeyi 1 TL'den satıyoruz. Pet şişe biz tonu 23 TL'den satıyorduk. Şu an tanesi 1 TL'den satıyoruz. Nerede baksan kilosu 70 TL'ye takavül ederler.
6: Depozitosu olan ambalajlar sisteminin devreye girmesiyle birlikte sokak toplayıcılarının gelirlerinin olumsuz etkilendiği iddia edilmişti. Sokak toplayıcıları ise sosyal medyada ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
5: Günlük ortalama 500 şişe bulmaktayım. Yani 500 şişe 500 TL etmekte, aylık 15 bin TL etmekte. Ya nerede bakarsan 3 tane çocuklarımızın okulunun harcını çıkmaktadır ve çocuklarımız artık şişe toplamaya başladı.
6: Uzun yıllardır sokak toplayıcılığı yapan Sıdık Haytar, sistemin kendilerine dezavantaj değil avantaj sağladığını da vurguladı.
5: Baştan Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye sonsuz teşekkür ederiz bu sıfır atık projeden dolayı ve bakanımız Murat Kurum'una da sonsuz teşekkür ederiz. Uygulama yürürlüğe girdiğinden daha avantajlı olduk, daha faydalandık.
6: 1 Temmuz itibariyle uygulanmaya başlanan doğa sistemiyle 18 gün içerisinde 33 milyondan fazla ambalaj toplanmıştı.
0: Şanlıurfa'da kaçak elektrik kullanımı ciddi seviyelerde. Sulama sezonunun başlamasıyla 3 mahalledeki kaçak tüketim %94'e çıktı. Toplam borç miktarı ise milyarlarca liraya ulaşmış durumda.
7: Tarımsal sulama sezonu başladı. 3 mahallede kaçak elektrik tüketimi %94'e ulaştı. Dicle Elektrik, Şanlıurfa'daki elektrik tüketimine ilişkin çarpıcı veriler paylaştı. Kaçak kullanımın en fazla olduğu bölgeler Harran ilçesine bağlı Damla Su Mahallesi ile Eyyubiye'ye bağlı Yolbaşı ve Keskin mahalleleri. Buralarda tarımsal sulama döneminde kaçak elektrik kullanımı %94'e çıktı. Elektrik bedellerinin tahsilat oranı ise bazı mahallelerde %5 seviyesinde kaldı. Şanlıurfa genelinde 17.143 tarımsal sulama abonesi var. Bu abonelerin yaklaşık %70'inin elektrik borcu bulunuyor. İl genelinde tarımsal sulamadan kaynaklanan toplam borç miktarı ise milyonlarca liraya ulaşmış durumda. Gecde Elektrik, borcunu düzenli ödeyen abonelerin olası kesintilerden etkilenmemesi için sahada ek önlemler aldı. Ödemelerini düzenli yapan üreticilere yakıt bedeli de karşılanmak üzere jeneratör desteği sağlandı.
8: NTV Radyo. Reklam.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
11: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
12: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
13: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
14: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: selam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar. Yaz günü kaşık kaşık salata yemenin keyfi bambaşka. Onun için birazcık da sulu olan salatalardan bahsediyoruz. Evet, soğuk çorbalarla arasında ince bir çizgi var. Ama çorba değil, çünkü burada diri diri ağzınıza salata taneleri geliyor. Ama suyu da bir o kadar geliyor. Dolayısıyla çatal çatal değil, kaşık kaşık yeniyor. Şimdi zaten adını koymuşuz, kaşık salatası demişiz. Baktığımız zaman Güneydoğu Anadolu'da gevurdağ salatası olarak da geçiyor. Kebapçıların vazgeçilmezi. Şimdi burada bütün numara aslında o sululuğu veren her şeyi ufak ufak doğramak. Tuzla ve sirkeyle birleştiği zaman inanılmaz sulu, gerçekten suyu kendinden güzel bir lezzet ortaya çıkıyor. Bizim salatalara çok benzer bir başka salata var ki hemen İran'da. O da Şirazi salata. Şimdi Şirazi salata da aslında kökenini 19. yüzyıl sonuna falan ancak dayandırıyorlar. Aslında domates, biber, bütün bu coğrafyalara sonradan gelmiş ürünler. Yani Amerika'nın keşfinden sonra domatesin, biberin yaygınlaşması ve gerçekten çok kullanılan bir ürün haline gelmesi bütün Orta Doğu'da gerçekten daha sonraki yıllarda olmuş. Dolayısıyla kökenini öyle yüzyıllar öncesine götüremiyoruz. Ama o kadar sevilmiş ki kebapların yanına olsun, ızgara etlerin, mangalın yanına olsun vazgeçilmez olmuş. Elbette ki Şirazi salatada da bir takım püf noktaları var. Bir kere Şirazi salatada olmazsa olmaz bol yeşillik oluyor, taze soğan oluyor. Bizde de zaten taze soğan aslında çoban salatasında yakışır, sevilir. Biz genellikle kuru soğanı ufak ufak doğrarız kaşık salatasına, gevurdağı salatasına. Orada taze soğan da işin içine giriyor. Taze nane olmazsa olmaz ve tabii ki maydanoz. Hatta dereotu da giriyor bazen, hepsi bir arada oluyor. Bütün o ferahlıklar salatanın içine giriyor. Şirazi salataya bir ferahlık veren de sumak. Ki bizde de aynı şekilde sumak bol bol kullanılır. Ekşilik verir. Aslında birazcık da limonun yerine geçer. Zaten bu salatalarda limon suyu değil, sirke kullanılır. Genellikle, çünkü o sirke de o keskinliğiyle salata suyuna bambaşka bir lezzet verir. Güneye inelim, Mısır'a doğru gidelim. Bir benzeri var. Mısır'da salata baladi diye geçiyor. Şimdi baladi ne demek? Balat'tan gelmiş. Aslında burada folklor referansı var. Yani biraz kırsala ait ya da memleket anlamına geliyor. Yani ülke anlamında, ülkenin işte yerel kültüründen bahsediyor. Mesela Mısır kimliği ve yerel kültürü baladi kelimesinde ortaya çıkıyor. Bu folklorik kıyafetler olabilir, folklor dans olabilir, müzik olabilir, hatta biraz böyle kırsal davranışlar olabilir, dil olabilir. Dolayısıyla baladi dediğimiz zaman kırsala ait demek. Ama nedir baladi salata? Tıpatıp bizim çoban salata. Zaten biz çoban salata deyimini de birazcık böyle kırsallık anlamında kullanmışız. Kim bilir bu salataya başka bir isim verilmiş miydi, yoksa Mengen şeflerinin icat ettiği bir isim miydi, onu da ayrıca düşünmek lazım. Evet, serin salatalar sofralarımızın olmazsa olmazı, hatta Hindistan'a kadar uzanabiliriz. Orada da kaçumber var. Özellikle Güney Hindistan'da oradaki domates biraz olgun, birazcık daha sulu. İçine henüz olmamış mango da konuluyor ve kişniş yaprakları konuluyor. Tamamen başka bir lezzet oluyor. Evet, soğuk salatalar, kaşık kaşık yenecek salatalar yaz sofranızdan hiç eksik olmasın. Serinlik katsın, her şeyden önce lezzet katsın. Takipte kalın, hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Fenerbahçe yeni sezonun ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda çıkacak. Sarı lacivertler Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi saat 21'de ağırlayacak.
5: Fenerbahçe 17 sezonluk Şampiyonlar Ligi hasretini bitirme yolunda ilk maçına çıkacak. Sarı lacivertler Devler Ligi'nin ikinci ön eleme turunda Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi ağırlayacak. Fenerbahçe yeni transferlerden Mason Greenwood ve Nathan Ake'yi UEFA'ya bildirilen kadroya ekledi. Yaşadığı sakatlığın ardından kuvvet çalışmalarına başlayan Vedat Muriç ise bu maçta süre bulamayacak. Dünya Kupası'nda Fransa kadrosunda yer alan N'Golo Kanté de eksik isimler arasında. Fenerbahçe'nin sahaya Mert Günok, Mert Müldür, Skriniar, Osterwolde, Levent, Bartu, Genduzi, Fred, İrfan Can, Kerem ve Talişka 11 ile çıkması bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal kamp sürecindeki çalışmalara vurgu yaptı.
6: Biz iyi futbol oynamaya çalışan bir takımız. Hep birlikte kampta da iyi bir kamp dönemi geçirdik, iyi çalıştık. Taraftarlarımıza bu sene bu takımında tekrar geçmişte yaptığımız gibi iyi mücadele eden, iyi futbol oynayan bir takım yaratmaya çalışıyorum şu anda. Bu iyi futbolla, iyi mücadeleyle beraber taraftarlarımıza hazırlık maçlarında olduğu gibi bu maçta bizim ilk resim maçımız. Onlara da güzel bir mesaj vermek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz gruplara. Oradan da çıkmak ve gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Yani bu uzun zamandır Fenerbahçe'de olmayan bir şey. Bu sene bunu başarmak istiyoruz, açık söyleyeyim.
5: Fenerbahçe, Gornik Zabze maçı saat 21'de başlayacak. Çoban İstadı'nda oynanacak mücadelede Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Manfredas Lukjančiukas düdük çalacak. Şampiyonlar Ligi hedefine doğru ilerleyecek takımın belli olacağı rövanş maçı 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.
4: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş'ın ise Avrupa Ligi ön elemelerindeki muhtemel rakipleri belli oldu. Fenerbahçe tur atlaması halinde Sturm Graz Hearts eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Avusturya temsilcisi Sturm Graz geride kalan sezonu ligi ikinci sırada tamamladı. İskoç ekibi Hearts da lig şampiyonluğunu son maçta Celtic'e kaybetti ve ikinci oldu. Beşiktaş da UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Midtjylland'ı elemesi halinde Tromso Hradec Kralov eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Siyah beyazlılar Avrupa Arenası'ndaki ilk maçına Perşembe günü saat 21'de Tüpraş Stadı'nda çıkacak. İspanya'da 1 milyondan fazla taraftar başkent Madrid'in sokaklarında Dünya Kupası zaferini kutladı. Matadorlar 16 yıl sonra gelen zaferi taraftarlarla birlikte Cibeles Meydanı'nda kutladı. Milli takım oyuncuları sahnede 1 saatten fazla kalarak şarkılar söyledi, danslar etti. Madrid sokaklarındaysa kutlamalar gece boyu sürdü. İspanya tarihinde ikinci kez Dünya Kupası şampiyonu oldu. 13 yıl önce Matadorların alt yaş takımında teknik direktörlüğe başlayan Luis de la Fuente, kendi yetiştirdiği oyuncularla dünyanın zirvesine çıktı.
5: Luis de la Fuente'nin 2013'te İspanya 19 yaş altı takımıyla başlattığı öykü Matadorların Dünya Kupası şampiyonluğuyla sonuçlandı. 2010'da Iniesta'nın uzatmada attığı golle kupaya uzanan İspanyollar, 16 yıl sonra Ferran Torres'in yine uzatmada kaydettiği golle bir kez daha futbolda dünyanın en büyüğü oldu. Xavi, Iniesta ve Puyol'u izleyerek büyüyen Yamal, Rodri ve Oyarzabal, ülkelerine tarihlerinde ikinci kez Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşattı. Son Avrupa şampiyonu İspanyollar, kupanın son galibi Arjantin'i finalde yenerek bir kez daha kıta ve gezegen dublesi yaptı. Matadorların kupaya giden serüveni Yeşilburun Adaları, Uruguay ve Suudi Arabistan'la yer aldığı J grubunda başladı. İspanyollar ilk maçında turnuvanın flash kalecisi Vozinha'yı geçemedi ve Dünya Kupası'na puan kaybıyla başladı. Devamında Suudi Arabistan ve Uruguay'ı mağlup eden De La Fuente'nin öğrencileri gol yemeden bir üst tura yükseldi. Eleme etabında da kalesinde çok az sayıda pozisyon gören İspanyollar son 32'de Avusturya'yı 3-0'la turnuva dışına itti. Bir sonraki turda Portekiz'i nöbetçi golcüsü Merino'nun 90+1'de fileleri sarstığı maçta 1-0 mağlup ederek Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası defterini kapattı. Çeyrek finalde Belçika ile karşılaşan Matadorlar turnuvada ilk ve tek golünü bu maçta yedi. 1-1'lik skorla girilen karşılaşmanın son bölümünde bir kez daha sahne alan Merino takımına yeniden turu müjdeledi. Yarı finalde Dünya Kupası'nın en büyük favorisi Fransa'yı net bir oyun ve 2-0'lık skorla geçen İspanya, Dünya Kupası finalinde Messi'li Arjantin'e rakip oldu. Fransızlara 90 dakikada sadece 3 isabetli şut izni veren Matadorlar, Arjantin ise 90 dakikada şut çekmelerine dahi müsaade etmedi. Uzatmada Ferran Torres'in attığı gol İspanya'yı bir kez daha dünya futbolunun zirvesine taşıdı. Dünya Kupası'nda oynadığı 8 maçta kalesinde sadece 1 gol gören İspanyollar, turnuva tarihinde en az gol yiyen şampiyon unvanını eline geçirerek kırılması zor bir rekora imza attı. Henüz bebekken Lionel Messi'nin küvette yıkadığı Lamine Yamal, Messi'yi Dünya Kupası finalinde yıkan isim olarak kayıtlara geçti. Avrupa şampiyonluğunun ardından Dünya Kupası'nda da zafere uzanan İspanyollar, 2008 ve 2010'da başardığı dubleyi tekrarladı. Euro 2012'yi de kazanan Matadorlar, futbol tarihinin en dominant dönemlerinden birine imza atmıştı. De La Fuente'nin öğrencileri 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da kupaya uzanarak bir kez daha üçlemeye imza atmayı hedefleyecek.
4: 2026 Dünya Kupası'nı finalde kaybeden Lionel Messi duygusal bir mesaj yayınladı. 39 yaşındaki futbolcu kaybedilen şampiyonluk için yaranın kapanması zaman alacak ifadelerini kullandı. Mesajında taraftarlara teşekkür eden Messi, şampiyon İspanya'yı tebrik etti. 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte FIFA Dünya Klasmanı sıralamasını güncelledi. Türkiye 5 basamak gerileyerek 27. sıraya düştü. 2024 Avrupa Şampiyonluğu'nun ardından Dünya Kupası'yla double yapan İspanyollar 1995 puanla ilk sıraya yükseldi. Finalist Arjantin ikinci, turnuvayı 3. sırada noktalayan İngiltere ise 4. sırada yer aldı. Kupada istediği sonuç alamayan Fransa düzenlenen listede 3. sırada yer buldu. 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesiyle Ballon d'Or tartışmaları alevlendi. Resmi siteden yapılan açıklamada Dünya Kupası kazanmanın yılın en iyi oyuncusu ödülünü almaya yeterli olmadığı belirtildi. Ödülün son sahibi Osman Dembele, Fransa Lig 1 şampiyonluğunun yanı sıra Paris Saint Germain'le Şampiyonlar Ligi zaferi elde etmişti. Ballon d'Or ödülü FIFA Dünya sıralamasında yer alan en iyi 100 ülkenin gazetecileri tarafından yapılan oylamayla belirleniyor. İngiliz futbolu milli takımın eski kaptanını ve teknik direktörünü kaybetti. Liverpool'un efsane isimlerinden Kevin Keegan 75 yaşında hayata gözlerini yumdu. Futbolculuğunda Liverpool, Southampton, Newcastle ve Hamburg gibi takımlarda mücadele eden Keegan, Fulham, Manchester City ve İngiltere milli takımında teknik direktörlük yaptı. Keegan bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın yeni adresi belli oldu. Tecrübeli forvet Yunanistan'ın PAOK takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yunan basınına göre milli oyuncu 3 yılda toplam 9 milyon euro kazanacak. Osman geride kalan EuroLeague sezonunda 39 maçta 12,9 sayı ve 3,5 rebound ortalamaları tutturdu. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: Son durum. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş parti turuna çıktı. Şu sıralarda mecliste Devlet Bahçeli'yi ziyaret ediyor. Ayrıntılar için hemen Uğraş Bingöl'ü dinleyelim.
8: Şu dakika itibariyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli'nin meclisteki odasının önüne geldi. Görüşme şu dakika itibariyle başlamış oldu. Önemli bir görüşme. Süreç yasası hızlanıyor. Çerçeve yasa bekleniyor hatırlanacağı üzere. Bu kapsamda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bir dizi ziyaret gerçekleştirecek. Siyasi parti ziyaretlerini hatırlanacağı üzere terörle mücadele, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kurulan komisyonda da yine aynı ziyaretleri yapmıştı. Siyasi parti liderleriyle bir araya gelmişti. Bu kapsamda ilk ziyareti MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli konuğunu kapıda karşıladı. Ardından şu dakika itibariyle de dediğim gibi odaya geçtiler ve sürece ilişkin çerçeve yasaya ilişkin fikir alışverişinde bulunacaklar. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un bu ilk ziyareti olmayacak, bu tek ziyareti olmayacak. Bugün saat 14'te de yine DEM Parti ile bir araya gelecek. Oradaki heyetle görüşecek. Hemen ardından Yeni Yol Partisi'ni ziyaret edecek. Saat 16'da ise Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte görüşecek mermerli salonda mecliste. Önemli bir görüşme, şu andaki görüşme. MHP lideri Devlet Bahçeli hatırlanacağı üzere terörsüz Türkiye sürecinin en önemli isimlerinden biri. Süreci başlatan isimlerden biri. Bu yüzden de Bahçeli'nin rolü bu süreçte çok önemli. Sürece dair daha önce de çok sayıda destek mesajı verdi, çok açıklama yaptı. Çarşı yasaya ilişkin de yine değerlendirmeler var. Özellikle geçtiğimiz hafta hatırlanacağı üzere DEM Parti İmralı heyetiyle bir görüşme gerçekleştirmişti meclis başkanı. Ardından da MHP lideri Devlet Bahçeli'yle de bir görüşme gerçekleştirmişti. Bugün ise, daha doğrusu dün ise heyet İmralı'ya görüşmeye gitmişti. Ona ilişkin de önemli gelişmeler var. Ama asıl beklenen yasal düzenlemelerin ne zaman hayata geçeceği ya da teklifin ne zaman meclis başkanlığına sunulacağı, bu noktada bazı bilgiler öne çıkıyor. Teklifin 27-28 Temmuz'da meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen bazı kanun maddeleri var. Bu kanun maddeleri kabul edildikten sonra meclis başkan vekilinin oturumu 15 Ağustos'ta açmak üzere kapatıyorum demesi bekleniyor. Bu noktada meclis kulislerinde konuşulan bilgi bu yönde. 15 Ağustos tarihi önemli. Yasa teklifinin, yani yasal düzenlemeye ilişkin o teklifin, çerçeve teklifin genel kurula gelmesi bekleniyor 15 Ağustos'ta. PKK'nın ilk silahlı saldırı yaptığı 15 Ağustos 1984 tarihi önemliydi. Evruh baskını önemliydi. İşte bu noktada silahların sustuğu gün, başladığı günü sustuğu gün olarak ilan edilmesi de yine beklenen değerlendirmelerden biri.
7: Ayrıntıları Ankara'dan Uğraş Bingöl'den aldık.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
9: İyi günler sevgili dinleyiciler. Türkçenin söylenişi üzerine yaptığımız söyleşilere devam ediyoruz. Söyleşi diyorum çünkü istediğimiz ders vermek değil. Türlü nedenlerle dikkatsizce kullandığımız güzelim dilimizi biraz daha özen göstererek kullanmayı amaçlıyoruz. Bugün üzerinde duracağımız sözcük akıbet. Değişik biçimlerde yanlış söyleniyor. Kalın söylenmesi gereken K sesi ince söyleniyor. K'den sonra gelen I sesi I şeklinde söyleniyor. K kalın, I değil I olacak. Akıbet, son, nihayet, encam, gelecek, istikbal demek. Çocuklarının akıbetini hiç düşünmüyorsun. Daha önce yapılan şeylere göre varılan netice, sonuç, akıbet. Bakın ne diyor Aka Gündüz. Galiba babamla annem bu akıbete karşı tedbir almışlar. Sonra insanın başına gelebilecek hal, karşılaşılabilecek durum içinde akıbet kullanılıyor. Şimdi de nesini söyleyeyim canım efendim dizelerinde Serdari'ye kulak verelim. Serdari halimiz böyle n'olacak? Kısa çöp uzundan hakkın alacak. Mamurlar yakılıp viran olacak. Akıbet dağılır ilimiz bizim. Ve sonunda nihayet neticede anlamında da kullanılıyor. Can kuşu kafesten akıbet uçar demiş Pir Sultan Abdal. Bu cümleden olarak şimdi de Karacaoğlan'a kulak verelim. Ölüm. Ardıma düşüp de yorulma. Var git ölüm, bir zamanda gene gel. Akıbet alırsın, komazsın beni. Var git ölüm, bir zamanda gene gel. Akıbet Arapçadan gelmiş. Aynı anlama gelen Farsça bir sözcüğümüz de var. Encam. O da son, nihayet demek. Encama ermek de son bulmak, nihayetlenmek. Şimdi de Faruk Nafiz Çamlıbel'i dinleyelim. Ruhum bu güzel seste bulur her ne ararsa. Encama erer onda bütün çektiği hasret. Uğraştığınız her işin encamının hayra varması dileğimizle hepinize iyi günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: NTV Ekonomi başlıyor.
1: Piyasa ekranıyla tekrar karşınızdayız. İki Amerikalı yatırım bankasından peş peşe Türkiye analizi geldi. Goldman Sachs, Türk lirasında bir miktar kayba izin verilebileceğini iddia etti. Morgan Stanley ise enflasyonda gerilemenin yavaş olmasını bekliyor. Goldman Sachs ekonomistleri Türkiye'nin enflasyonu düşürmekten ziyade dış dengeyi istikrara kavuşturmaya öncelik vermesini bekliyor. Bu nedenle Türk lirasının daha hızlı değer kaybetmesine izin verileceği öngörülüyor. Raporda rekabet gücünün kaybı nedeniyle büyüyen cari açık her türlü enflasyonla mücadele programı için ortak bir risk ve bize göre Türk politika yapıcılar bunun tam olarak farkında değerlendirmesinde bulunuldu. Morgan Stanley ise Türkiye'de dezenflasyon sürecinin Merkez Bankası'nın öngördüğünden daha yavaş ilerleyeceğini belirtti ve ilk faiz indiriminin ancak 4. çeyrekte geleceğini tahmin etti. Banka ekonomistleri politika faizinin yıl sonunda %35 seviyesine çekilmesini bekliyor. Özellikle Marmara bölgesinde görülen çekirgelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada bu doğal bir durum, istila yok denildi. Tarımsal üretimi tehdit eden veya ekonomik zarara yol açacak bir popülasyonun tespit edilmediği belirtildi. Açıklamada sosyal medyaya yansıyan görüntülerin Türkiye'de doğal şekilde bulunan popülasyonlara ait olduğu belirtildi. Balkanlardan, Afrika'dan veya başka bir bölgeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değildir ifadesi kullanıldı. İstanbul'da tespit edilen türün tarımsal üretime zarar veren bir tür olmadığı, aksine tarımsal zararlılarla beslenerek biyolojik dengeye katkı sağladığı ifade edildi. Bakanlık açıklamasında Türkiye'de yaşayan çekirge türlerinde dönemsel artış yaşanabildiğine dikkat çekildi. Ayrıca son dönemdeki ihbarlar üzerine İstanbul ve Tekirdağ'da bakanlık ekiplerinin çalışmasının yoğunlaştırıldığına da dikkat çekildi. Ticaret Bakanlığı İstanbul'daki bir zincir markete bazı ürünlerin kasa ve reyon fiyatının farklı olmasından dolayı para cezası kesti. Ticaret Bakanlığı sosyal medya üzerinden paylaşılan bir fiyat farklılığı şikayetini ihbar kabul ederek İstanbul'daki bir zincir market şubesinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde kasa ve reyon fiyatları uyumsuz olan ve etiket bulundurmayan ürünler tespit edilerek işletmeye idari para cezası uygulandı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirtti. Türkiye'de ortalama konut fiyatı 5 milyon lirayı aştı. Son bir yılda en yüksek fiyat artışı Kocaeli'de oldu.
2: Ortalama konut fiyatı 5 milyon lirayı geçti. Konutta fiyat yükselişi enflasyonun altında kalsa da artmaya devam ediyor. Emlak platformu Emlak Jet'in araştırmasına göre ortalama konut metrekare satış fiyatı 40.944 liraya yükseldi. Türkiye genelinde ortalama satış fiyatı ise 5.118.000 liraya çıktı. Araştırma kapsamında en fazla konut satışı yapılan 30 il incelendi. Son bir yıllık fiyat artışındaysa %28,8'de Kocaeli ilk sırada yer aldı. Onu %28,6'yla Denizli, %27,7'yle Ankara, %27,1'de Elazığ ve %26,9'da Antalya takip etti. Fiyatın en yüksek olduğu il ise İstanbul. Kentte ortalama fiyat 7.016.000 liraya yükseldi. İzmir 6.321.000 lirayla ikinci, Antalya 6.079.000 lirayla üçüncü, Ankara 4.912.000 lirayla dördüncü, Bursa 4.613.000 lirayla beşinci sırada yer aldı. Türkiye genelinde konut yatırımının kira geliriyle kendini amorti etme süresi ise 13 yıl olarak hesaplandı.
1: Piyasalara bakalım. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında ateşkes ihtimali yeniden masaya geldi ve piyasalar saldırıların duracağı beklentisiyle hareketlendi. Petrol geriledi, altın yükseldi.
2: Piyasalarda ateşkes iyimserliği yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında geçici ateşkes gelebileceği iddia edildi. CNN International'ın kaynaklı habere göre Washington ve Tahran yönetimi 10 günlük ateşkes için masaya oturabilir. Piyasalar bu haber akışını pozitif yorumladı. Hafta başında Amerika Birleşik Devletleri saldırılarının yoğunlaşmasıyla petrol fiyatında $90 geçilmişti. Ateşkes ihtimaliyle birlikte bu yükseliş yerini düşüşe bıraktı. Brent petrol yeniden $85'a doğru geriledi.
3: Yeniden masaya oturulacak mı? Petrol fiyatları ne olacak konusunda? Ben $85 çok önemsiyorum petrolde. Yani oranın üstü risk algısının devamı ve hala bir potansiyel yükselişi barındırırken $85'ların altına geldiğimiz anda aslında iyimserliğin biraz da katlanarak artabileceği bir dönemdeyiz.
2: En sert tepki kıymetli metallerde gerçekleşti. Gümüşte günlük yükseliş %3'ü geçti. Altında ise $4000 aşıldı. Ons altında günlük yükseliş %2'ye yaklaştı. İçeride gram altın 6200 liraya kadar yükseldi. 9800 liralarda işlem gören çeyrek altında ise 10 bin lira aşıldı.
1: Gelişmeler böyleydi. Son rakamlara bakalım şimdi de. Borsadan başlayalım. Güne yukarı yönde bir başlangıç yapmıştı borsa ama şimdi tekrar 14.030 puan seviyesinde %0.2'lik bir kayıp söz konusu. Dolar ve Euro'da döviz tarafında oldukça sakin, stabil bir görünüm var. Dolar 47 lira 19 kuruşta, Euro ise 53 lira 95 kuruşta hareketini sürdürüyor. Altının onsu $4061 yükseldi. Az önce haberimizde de izledik, bir ateşkes ihtimali var. Bu biraz altına destek oldu. $4000'da destek bulan altın %1,3'lük yükselişte 4061'e geldi. Bu arada petrol, Brent petrol fiyatında da $88 görüyoruz. 90'ı geçti, 86'ya geri düştü. Şimdi tekrar $88 civarında dengelendi. Ve içeride altına baktığımızda gram altının 6163 liraya çıktığını, çeyrek altının da 10.097 liraya geldiğini görüyoruz. Neredeyse onstaki değer artışı kadar bu yükseliş prim içeriye de yansımış durumda. Evet, altın fiyatlarına biraz daha yakından bakacağız. Altın 5 ay önce gördüğü rekordan çok uzakta. Gram altın 8.000 liraya kadar çıkmıştı. Dün 6.000 liranın dahi altına indi ama tekrar toparladı. Körfez'de gerilimin yeniden artması fiyatı baskılıyor. Ateşkese ilişkin gelen haberler bir miktar toparlıyor ama yukarı yönlü ivme çok kuvvetli olamıyor. Beklentileri soracağız. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk karşımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş buldum Ener Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Petrol fiyatındaki artış altın fiyatında düşüşün devam etmesine neden olur mu? Bunu soralım. Direkt petrolle bağlantılı mı hareket ediyor yoksa bunun dışında farklı dinamikler de var mı? Çünkü artık hareket aralığının da çok daraldığını görüyoruz.
4: Evet, tabii petrol fiyatı bir faktör olarak etkiliyor ama önemli bir faktör demekten biraz daha uzağız ama özellikle İran-Amerika savaşı başladığında petrol fiyatlarının yükselmesiyle beraber altın bundan baskılanmıştı. Ama şimdi diğer faktörler de var. Bunlar işte enflasyon ve diğer taraftan merkez bankalarının faiz artırım beklentileri. O da şu anda biraz ötelenmiş durumda. O bakımdan altın $4000'ın altında çok fazla kalamıyor. Özellikle Amerikan Merkez Bankası Başkanı Kevin Warren en son açıklamasında hemen bir faiz artırımından söz etmek mümkün değil şeklinde bir buna benzer bir açıklama yaptığı için özellikle faiz artırım beklentisi biraz daha ötelenmiş durumda. Bunun yanında tabii doların güçlenmesi de özellikle Amerikan tahvillerinin satıp onun yerine altına yönelme gibi bir eğilimde tabii tahviller dolarla satıldığı için doların biraz toparlanması da altını baskılayan faktörlerin içinde yer alıyor. Tabii bunun yanında altının genel konjonktüründe bir değişiklik yok. O nedir? Özellikle doların uluslararası para olma niteliğini her geçen gün biraz daha zayıflıyor olması, bunun yerine altın ikame ediliyor olması ve özellikle de Çin Merkez Bankası başta olmak üzere Polonya, Özbekistan, Kazakistan ve diğer merkez bankalarının aylık bazda altın aldıklarını biliyoruz. Dünya Altın Konseyi'nin raporundan da bunları görüyoruz. Bu altını temel desteği olarak görülebilir. Ama yaz ayları biraz daha özellikle fon yöneticilerin tatilde olduğu ve fonda pozisyon olan yatırımcıların tatilde olduğu bir dönem olduğu için biraz daha rehavetli bir piyasa söz konusu. İçeride de özellikle likitte sıkışıklığının getirdiği bir talep düşüklüğü var. Ama bu arada panik satışların olmadığını görüyoruz Bener Hanım. Daha ziyade ihtiyacı kadar olursa onu satıyor, onun dışındakilerini satmıyor. İçeride de sizin de belirttiğiniz gibi 6000 liranın altında oluşan bir fiyat çok kalıcı değil. Ama şu anda 6130-140 lira civarında serbest piyasada. Dolayısıyla genel görünüm bu. Bir de dış piyasayla iç piyasa arasında biliyorsunuz sıkça sizinle yaptığımız yorumlarda dile getiriyordum. Geçen sene Eylül ayında 12.000 dolar kilogram gibi bir fark olmuştu. Ama bugünlerde o farkın 500-600 dolarlar, hatta zaman zaman 300 dolarlara kadar gerilediğini, yani bu dış piyasa iç piyasa fiyat makasının daraldığı bir dönemdeyiz. Bu nedenle fiyat biraz daha bundan baskılı etkileniyor. Ama özellikle sonbahara geldiğimizde yeni gelişmeler, faiz indirim artırım beklentisinin ötelenmesi, aynı zamanda Amerika'da senato yenileme seçimlerinin ne getirip ne götüreceği belli olmaması ve biraz da spekülatif fiyat hareketleri de altını tekrar hareketlendirebilir diye de düşünüyoruz.
1: Evet. Aslında kapalı çarşıda hani alım satım hareketliliği ne durumda diye soracaktım ama siz çok fazla satış yapan yok, bir panik satış yok da dediniz. Peki alım tarafında durum ne? Yani bu seviyeleri bir alım fırsatı olarak görenler var mı? Bunu sorayım. Bir de tabii geleneksel Türk altın yatırımcısı sabırlıdır. Yani bizde alınır ve beklenir. Çok öyle günlük bakılmaz. O yüzden biraz daha uzun vade için baktığınızda en kötüsü geride kaldı diyebiliyor musunuz?
4: Evet, doğru söylüyorsunuz. Türk vatandaşı ki biz yorumlarda da hep bütün paranızı altına yatırın, altın işte alın satın, şöyle kazanırsın, böyle kazanırsın, böyle yorumlar ben yapmaktan hep kaçınmışımdır. Ve orta ve uzun vadeli düşünmek gerekir. Çünkü altın bir araçtır. Amaç araba almak, ev almak veyahut da işte kızını oğlunu evlendirmek, hacca gitmek gibi bu amaçlara ulaşmak için bir paranın değerini koruma amaçlı bir yatırım aracı olarak bakmak gerekir. Yani başınız dara düştüğünde ilk müracaat edeceğiniz kaynak olarak düşünmek gerekiyor. Bu çerçevede o nedenle tasarrufu olanlar ki bu dönemde biraz tasarruf etmek de artık eskisi kadar kolay değil ama aylık gelirinden tasarruf edebilenler daha küçük miktarlarda tabii bu arada onu da belirteyim altın alımlarını hala devam ediyorlar. Dediğim gibi panik bir satış yok, daha çok düşecek, zarar edeceğim, şimdi satayım diyenler yok. Bilakis bunu alım fırsatı olarak değerlendirenler var. Yani alımla satım arasındaki bu farkı değerlendirecek olursak satışların daha sınırlı, alışların biraz daha onun önünde olduğunu söyleyebilirim. Bu arada tabii düğün mevsimindeyiz. Düğün mevsiminin de beklenildiği kadar bir katkısı yok. Çünkü fiyatlar çok yüksek. Hane halkına hitap etmiyor. Evdeki hesap çarşıya uymuyor. İşte 5 tane 10 tane bilezik alacaksa bu alacağı bilezik adet olarak tamam olmasına rağmen gramaj olarak neredeyse yarıya iniyor. 12 gramlık bilezik yerine onun 6 gramlık bilezik almakla yetinmek zorunda kalıyor. Yine düğüne hediye götürecek olanlar da artık yarım altın, çeyrek altın götürmek yerine 1 gram 24 ayar götürmeyi tercih ediyor. Hatta eğer basıma müsait olsa yasaklandığı için basılmıyor. 1 gram 22 ayar veya yarım gram 22 ayar götürmek isteyenler de var. Kendi bütçesine göre böyle bir hareketinde olmayı tercih ediyor. Dolayısıyla genelde piyasada geçtiğimiz aylardaki kadar hareketli değil ama yine de bir miktar alım satımda hareketliğin olduğunu da ifade etmek isterim.
1: Çok teşekkürler, kolay gelsin. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk'le konuştuk. Altındaki durumu ve beklentileri. Sırada haber turu var. Amerika Birleşik Devletleri Kanada'dan ithal edilen bazı mallara %50 oranında gümrük vergisi getiriyor. ABD yönetimi Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik ayrımcı uygulamalarda bulunduğunu öne sürdü. Kanada Başbakanı Mark Carney ise kararı tek taraflı ticari eylem olarak tanımladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir federal yargıç Paramount Skydance'in Warner Bros. Discovery'yi yaklaşık 110 milyar dolara satın alma anlaşmasının tamamlanmasını Kaliforniya öncülüğündeki 12 eyaletin rekabet davası kapsamında 14 gün süreyle geçici olarak durdurdu. Google'ın Gemini yapay zeka modellerinin performansını artırmak amacıyla Frozen V2 Code adlı yeni nesil bir sunucu çipi geliştirdiği öne sürüldü. İddiaya göre 2028'de devreye alınması planlanan çip, veri aktarımını azaltarak yapay zeka sorgularının daha hızlı işlenmesini sağlayacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, alüminyum üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen yeni bir kararname imzaladı. Düzenleme kapsamında Amerika'da eritme tesisi kuracak veya mevcut tesislerini genişletecek şirketlere yatırım taahhütleri karşılığında indirimli gümrük tarifesi uygulanacak. Kupası sona erdi. Kupaya katılan 48 ülkenin elde ettiği gelirler de netleşti. Finalde Arjantin'i yenerek kupaya İspanya uzanmıştı ve tam 51 milyon dolar almaya hak kazandı. Ayrıca Dünya Kupası tarihinde ilk kez şampiyon takım oyuncuları her biri 12 bin dolar değerindeki hatıra yüzüklerinin de sahibi oldu.
2: Dünya Kupası'nı kaldıran İspanya 51 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu. FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılacak 48 takım için dağıtılacak bütçeyi rekor seviyeye çıkararak 871 milyon dolar olarak belirledi. Şampiyon İspanya'nın ardından ikinci olan Arjantin 34 milyon dolar gelir elde etti. Fransa'yı 6-4 yenip üçüncü olan İngiltere 30 milyon dolar almaya hak kazandı. Turnuvayı dördüncü bitiren Fransa ise 28 milyon dolarlık ödülü aldı. Şampiyon İspanya 51 milyon dolarla aynı zamanda Dünya Kupası rekoru kırdı. Bir önceki rekor 2022'de 42 milyon dolarla Arjantin'e aitti. Türkiye ise grup aşamasında elenen diğer 15 ülkeyle birlikte 12,5 milyon dolar almaya hak kazandı. Öte yandan FIFA, 96 yıllık Dünya Kupası tarihinde ilk kez şampiyon takıma özel tasarım yüzük verecek. İspanya takımı her biri 12 bin dolar değerindeki hatıra yüzüklerinin de sahibi oldu. Yüzükler 18 ayar sarı altından üretildi. Tasarımında 89 elmas ve 36 safir taş kullanılırken yüzüğün bir yüzünde Dünya Kupası, diğer yüzünde ise şampiyon İspanya'ya özel hazırlanan tasarım yer aldı.
1: Bu haberle veda ediyoruz. Öğleden sonra tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
6: Bugünlerde Ege ve Akdeniz bölgeleri aşırı sıcak bir havanın etkisinde. İnsan vücudu bu yüksek sıcaklıklarla baş etmekte zorlandığından böyle günlerde günlük hayatımıza her zamanki gibi devam etmemek gerekiyor. Bu hava koşulu, ısı krampları, tansiyon, baş dönmesi, mide bulantısı, kalp krizi gibi riskler barındırdığından yorucu işlerden uzak durulmalı. Ev hanımları temizlik işlerini diğer günlere ertelemeli. Ortam ısısını da arttıran fırın, ocak daha az çalıştırılmalı. Güneşlenmekten de kaçınılmalı.
4: Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
8: Doğa takvimi. Bugün 21 Temmuz 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
9: Bugün Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Günü. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 43 yıl önce kabul edildiği bugün farkındalık yaratmak, teşvik etmek amacıyla kutlanıyor. Dünya genelinde UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kayıtlı 1092 kültür ve tabiat varlığı olduğunu biliyor musunuz? Bunların 845'i kültür, 209'u tabiat varlığı. 38'i ise hem kültür hem tabiat varlığı. Her yıl gerçekleşen Dünya Miras Komitesi toplantılarıyla bu sayı artıyor. Türkiye'de UNESCO somut olmayan kültürel miras listelerine kaydettirdiği 17 unsuruyla bu alanda ilk 5 ülke arasında bulunuyor. Dede Korkut, ıslık dili, lavaş ekmek, hıdrellez, çinicilik, ebru sanatı, Türk kahvesi kültürü, mesir macunu festivali, tören keşkeyi, sema, kırkpınar yağlı güreşleri, karagöz hacivat, nevruz, aşıklık, mevlana töreni, meddahlık, nevruz ve geleneksel sohbet toplantıları onlardan birkaçı.
8: Doğa takvimi.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
8: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 13.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de öğle bültenine hoş geldiniz. Ahmet Arpat'tan günlerden salı, gündem siyaset ağırlıklı, ekrana taşıyacağız tüm gelişmeleri. Önce birkaç başlıkla günün gündemi özetleyelim. Sonrasında ayrıntıya geçeceğiz. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa ne zaman meclise gelecek? Teklif ne zaman yasalaşacak? Kamuoyu uzun bir süredir bu sorunun yanıtını bekliyor. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak çerçeve yasanın hazırlanması için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş partilerle görüşme turuna çıktı. İlk durağı Milliyetçi Hareket Partisi oldu. Meclisteki gelişmeleri canlı bağlantılarla takip edeceğiz. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Yargıtay'a yaptığı mutlak butlan itirazı adli tatil nedeniyle sonbahara kaldı. Bu durum başvurudan sonuç alamazsa yeni parti kuracağını bildiren Özel'in kısa sürede harekete geçeceği anlamına da geliyor. Öte yandan Özel'in bugün son grup toplantısı olacağı da belirtiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları ekrana taşıyacağız. Gürcistan 9 soruşturmasında yeni gelişmeler var. 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de var. Soruşturmadaki son gelişmeleri paylaşacağız. Ve son başlık, Yüksek Öğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Sınavda bu yıl bir aday hem TYT'de hem AYT sayısal branşında birinci oldu. Toplamda ise 13 birinci var. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavın tercih işlemleri de 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Uzman önerilerini öğle bülteninde aktaracağız. Başlıyoruz bültene. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasayla ilgili hazırlıklar sürüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bu kapsamda parti turuna çıktı. İlk durağı MHP oldu. Ayrıntıları Uraş Mingöl'den alacağız. Uraş, Kurtulmuş'un MHP'den sonraki durağı neresi, nereleri? Bunu sorarak başlayalım sohbete.
1: Evet, Terörsüz Türkiye sürecinde artık yeni bir aşamaya geçiliyor. Yeni bir sayfa açılıyor. Bu noktada yasal düzenleme için de MİS Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti turlarına başladı. İlk olarak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nı meclisteki makam odasında buluştular. Yaklaşık yarım saat oldu bu görüşmede. İlk ziyaretini buraya gerçekleştirdi. Hemen arkamda bulunan yer MHP lideri Devlet Bahçeli'nin meclisteki makamı. Birazdan bu görüşmenin bitmesini bekliyoruz. Herhangi bir açıklama yapılmayacağı da bize her iki taraftan da bildirildi. Numan Kurtulmuş'un bugün birkaç tane ziyareti var bununla beraber. Saat 14'te DEM Parti'yi ziyaret edecek. Yine bu koridorun sonunda bir ziyaret gerçekleşecek. Hemen ardından saat 15'te Yeni Yol Partisi'ni ziyaret edecek ve ardından da saat 16'da Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya gelecek. O görüşmede mecliste Mermerli Salon'da olacak. Bugün oldukça yoğun bir trafik var. Trafiği var Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un. Yasal düzenleme ilişkin artık son rütuşlar ısırıyor. Son değerlendirmeler yapıyor. Fikir alışverişinde bulunuyor bu noktada. Bu yüzden de önemli bir görüşme. Yarın da zira Numan Kurtulmuş'un görüşmeleri devam edecek. Hem AK Parti grubunu ziyaret edecek. Hem de Özgür Özel'le bir görüşme yapacak mı? Ona ilişkin şu an için net bir bilgi yok ama bu görüşmenin de yapılmasını bekliyoruz. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi grubunda yapılan açıklamaya göre.
0: Uraş, hep bir çerçeve yasadan bahsediyoruz. Bu çerçeve yasanın kapsamı ne olacak? Meclise ne zaman gelecek? Ne zaman yasalaşacak? Ne biliyoruz bu sorulara dair?
1: Abi aslında önemli bilgiler var ama bunların hepsi teyide muhtaç. İlk aşamada şunu söyleyelim. Bazı tarihler artık mecliste konuşulmaya başladı. Öncelikle 27-28 Temmuz'da 12 maddeden oluşan bir yasa teklifinin, çerçeve kanunun komisyona gelmesini

0: bekliyoruz. Zaten bu kapsamda bu görüşmeler yapılıyor. Ama bu madde sayısı artabilir, azalabilir. Bu görüşmelerde bunun için yapılıyor. Bazı maddelerde itirazlar olabilir. Ama henüz yazılı bir taslak metin yok. Hiç kimsenin elinde. Siyasi partilerle de bu görüşülmüyor ama son sürece yönelik partilerin görüşleri dedim. Kaygıları, görüşleri, önerileri alınıyor. Bu da onlardan biri. O yüzden kanun teklifinin, yasal düzenlemenin 27-28 Temmuz'da Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Şunu anlatmakta fayda var. Şimdi Meclis Genel Kurulu'nda bazı kanun teklifleri var. Bu kanun teklifleri görüşülecek ve yasalaşacak. Hemen ardından meclisin tatile girmesini beklemiyoruz. Yani kapanmasını beklemiyoruz ama 15 Ağustos'a işaret ediliyor. 15 Ağustos önemli. Bu süre zarfında, yani 15 Ağustos'a kadarki süreçte teklifin Adalet Komisyonu'nda değerlendirilip ve kabul etmesini bekliyoruz. 15 Ağustos'ta da Genel Kurul'un da kanun teklifinin kabul edilmesi konuşuluyor. Tabii bunlar net bilgi değil ama şu anda meclis koridorlarında, kulislerinde konuşulan bilgi bu yönde. 15 Ağustos önemli. Çünkü PKK'nın ilk silahlı eylemi 1984 yılında 15 Ağustos'ta Erut'ta yapılmıştı. Bu yüzden temsili de bir anlamı var. Yani terörü doğduğu gün bitiriyoruz mesajı da verilmek isteniyor. Ama çok bileşenli bir süreçten bahsediyoruz. Bu siyasi partilerle görüşmelerden bahsediyoruz. Bu sürece yönelik de yeni değerlendirmeler olabilir. Ama şu andaki genel kanı bu noktada. Yani 27-28 Temmuz'da kanun teklifinin Adalet Komisyonu'na gelmesi, Meclis Başkanlığı'na verip Adalet Komisyonu'na gelmesi, hemen ardından da 15 Ağustos'ta yasalaşması gibi bir öngörü var.
1: Uraş Bingöl aktardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlara bakalım. CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak mutlan kararına yaptığı itirazı Yargıtay'a taşımış. Bu başvurudan sonuç alamazsa yeni parti kuracağını bildirmişti. Adli tatil başladığı için Yargıtay'ın bu dosyayı en erken Eylül'de incelemesi bekleniyor. Bu Özgür Özel'in kısa sürede yeni parti kuracağı anlamına da geliyor. Ya da geliyor mu? Özel bugün grup kürsüsünden seslenecek. Son grup toplantısı diyenler var. Neler bekleniyor? Mustafa Berber ayrıntıları aktaracak. Mustafa, yeni parti için neler konuşuluyor?
2: Ahmet Arpat, yeni parti için en dikkat çeken söz aslında senin de pas atarken söylediğin cümle. Özgür Özel'in CHP Grup Başkan Vekili olarak son kez kürsüye çıkacağı yönünde iddialar ve Ankara kulislerinde konuşulan konular var. Bugünkü beklenti bu saat dilimi içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında Özgür Özel'in kürsüye çıkması ve yaşanan süreci tekrar dile getirdikten sonra bundan sonraki yol haritasını açıklaması ve işte sıkça konuşulan yeni partiye ilişkin süreci anlatacak olması beklenti bu yönde ve beklenen durum bu yönde. Aslında Yargıtay'a bir itirazda bulunmuştu Özgür Özel verilen mutlak mutlan kararı sonrasında. Bununla da sınırlı kalınmamıştı. Ankara'da sulh hukuk mahkemelerine de başvuruda bulunulmuştu. Bir çağrı heyeti atanması ve o çağrı heyetinin de Cumhuriyet Halk Partisi'ni 40 gün içerisinde kurultaya götürmesine yönelik bir talepti bu. Hatta Özgür Özel geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada çağrı heyetinin başında olması istenilen ismin de Murat Karayalçın olduğunu dile getirmişti. Genel Başkanımız bizleri götürecektir. Kurultay süreci böyle işlemelidir demişti. Ancak buna ilişkin mahkemeden bir karar çıkmadı. Adli tatil dün itibariyle başladı. 1 Eylül'de sona erecek. 1 Eylül Salı günü itibariyle yeniden yargılama süreçleri devam edecek. İşte bu süreçte artık bir karar çıkması beklenmediği için de Özgür Özel'in yeni partinin adımlarını atması, aslında adımları atılan o yeni parti için sonuca ulaşması bekleniyor ve 27 Temmuz Pazartesi günü itibariyle başvuru dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na sunulması bekleniyor. Ankara'daki beklenti bu yönde. Az önce de belirttiğimiz gibi bu saat dilimi içerisinde Özgür Özel kürsüye çıkacak ve kürsüde yapacağı bu konuşmanın da Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili olarak son konuşması olacağı yönünde bir beklenti var. Yeni parti kurulacağını duyurması bekleniyor ve bununla birlikte de sürecin nasıl işleyeceğini ve bu sürece neden gidilmek zorunda kalındığına ilişkin ayrıntıları aktarmasını bekliyoruz Özgür Özel.
1: Mustafa Berber aktardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da esnaf ziyareti yaptı. Esnafın sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, "Umutsuz olmayın, Türkiye kendi sorunlarını aşma kapasitesine sahip bir ülkedir." dedi.
3: Genel Başkanımız Cumhurbaşkanım hoş geldiniz. Şerefler verdiniz.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Uluslar Rüzgarlı Sokak'ta esnaf ziyareti yaptı.
5: Esnaf kardeşlerimizin hoşgörüsü, duyarlı, kişi gider esnaftan alışveriş yapar. Bir defteri vardır borçlarını yazar. Dolayısıyla karşılıklı güven ilişkisi vardır esnafla vatandaş arasında. Esnafın bu açıdan hem Türkiye toplumu açısından hem ticaret açısından önemli bir yeri var.
4: Burada bir iş yerine giden Kılıçdaroğlu, üretimin büyük alanlarında sorunlar var. Ama sizden tek isteğim asla umutsuz olmayın. Türkiye kendi sorunlarını aşma kapasitesine sahip bir ülkedir diye konuştu.
5: Ticarette ilk tanıştığımız kişiler esnaflardır. Babamız, annemiz, çocuklarımız ilk alışverişi esnaflardan yaparlar.
4: Kılıçdaroğlu kısa bir esnaf turu yaparak ziyareti tamamladı ve Rüzgarlı Sokak'tan ayrıldı.
1: CHP Ankara İl Başkanlığı'na yeni atanan Fahri Yıldırım ve beraberindeki heyetin binaya girmesi sırasında gerginlik yaşandı. Yeni il başkanı olan Fahri Yıldırım ve beraberindeki heyet gece saat 1 sıralarında başkanlık binasına gitti. Binada bulunanlarla Yıldırım ve beraberindekiler arasında tartışma çıktı. Binaya polis ekipleri sevk edildi. Gerginliğin ardından il başkanlığına atanan Yıldırım ve beraberindeki heyet kendi istekleri doğrultusunda polis eşliğinde binadan ayrıldı. Bu sırada eski başkan vekili Yüksel Işık ve destekçileri tarafından protesto edildiler. Altı yıl sonra cinayet davasına dönüşen Gülistan Doku soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. 5 ilde 15 kişi gözaltına alındı. Zanlılar arasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de var.
4: Hastane kayıtlarının silindiği tespit edildi. Hastane çalışanları ve eski vali Tuncay Sonel'in eşinin de aralarında olduğu 15 kişi gözaltına alındı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de operasyon düzenlendi. 3 doktor, 1 hemşire, bilgi işlem görevlileri, Vadi Tuncay Sonel'in eşiyle güvenlik korucularının arasında olduğu 15 kişi gözaltına alındı. Doku'nun 31 Aralık 2019'da Tunceli Devlet Hastanesi'ne gittiği ancak kayıtların sistemden silindiği belirlendi. Kayıtların bir arıza sonucu değil, teknik bilgi gerektiren kasıtla silindiği tespit edildi. Hem bilgi işlem hem de hastane personelinin bağlantılı olduğu belirlendi. Gülistan'ın kaybolmadan önce sıkça hastaneye gitmesi hamilelik şüphesini tekrar gündeme getirdi. Sınıf arkadaşı Gülşen İlbaş ifadesinde son zamanlarda mide bulantısı, kusma ve koku hassasiyeti olduğuna dikkat çekti. Gülistan'ın hastaneye neden başvurduğu ve sağlık kayıtlarında hangi işlemlerin yapıldığı araştırılıyor. İlk operasyonda tutuklanan Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in son operasyonda gözaltına alınan Doktor Furkan Karabulut'la birçok kez görüştüğü belirlendi. Gülistan Doku'nun kullandığı GSM hattına ait yedek sim kartın gönderildiği bilişim şirketi sahibi de gözaltında. Şirket sahibi ile Tuncay Sonel arasında çok fazla telefon görüşmesi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınanlar arasında dikkat çeken bir isim de tutuklu vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel. Ankara'da gözaltına alınan Handan Sonel suçu gizlemek ve delilleri karartmakla suçlanıyor. Soruşturmada dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklanmıştı. Vadinin oğlunun yakın arkadaşı Umut Altaş da Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu. Türkiye'ye iadesine ilişkin süreç devam ediyor.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. Bilirkişi raporuna yönelik ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Dün gece Oğuzhan Uğur ve 8 isim çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Derneğin başkanı Haluk Levent'ten de yeni açıklamalar var. Soruşturmadaki son gelişmeleri Baran Biray'la konuşacağız. Baran hoş geldin.
6: Hoş bulduk.
1: Şimdi Ahbap Derneği soruşturmasına bakacağız oradaki iddialara ama Oğuzhan Uğur bu suçlamaların neresinde, neden tutuklandı?
6: Şimdi Oğuzhan Uğur ile ilgili suçlamalar ağırlıklı olarak 2023 yılını uzanıyor. O dönem deprem felaketinin ardından Oğuzhan Uğur pek çok farklı sosyal medya yayını yaptı. Bazı hesaplar paylaşıyordu, bazı çağrılar yapıyordu. Yardım çağrıları olduğunu dile getiriyordu. İşte bu dönemde, bu esnada çeşitli bağışlarla ilgili suistimaller yapıldığı iddia ediliyor. Bazı para transferlerinin abartılı olduğu, şüpheli olduğu belirtilmekte. Dün tutuklanmıştı 8 şüpheliyle beraber. Hakimin gerekçesine bakalım. Hakimlik görevi kötüye kullanmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak gerekçesiyle bu yönde bir karar verdi. Bu sürece gelinirken bazı raporların da dikkate alındığını tahmin ediyoruz. Neler var o raporlarda? Bir MASAK raporu ve bir bilirkişi raporu mevcut. MASAK raporunda yurt dışından gelen yüklü miktarda bir paranın bir banka tarafından şüpheli işlem olarak değerlendirildi. Bu yönde MASAK'a bildirimde bulunulduğu kaydedilmişti. Ayrıca bilirkişi raporunda 2023 yılından itibaren, 2023 yılı önemli çünkü en başta söylediğimiz üzere bu yayınların yapıldığı döneme denk geliyor.
1: Deprem zamanı.
6: Evet, 2023 yılından sonra gelirlerinde veya işlem hacminde Oğuzhan Uğur veya bağlantılı hesapların çok ciddi sıra dışı, oradaki rapordaki nitelendirmeyle söylüyorum, sıra dışı bir hareketlilik, bir artış olduğu belirtiliyor. İşte tüm bunların değerlendirildiği tahmin ediliyor. Ayrıca bir başka durum var yine bilirkişi raporunda, doğrudan değil ama dolaylı yoldan Ahbap'la ilgili hesaplarla bir ilişkisinin olduğu söyleniyor Oğuzhan Uğur'un. Nasıl dolaylı yoldan derken şöyle özetleyebiliriz yine. Oğuzhan Uğur bu rapora göre 3 farklı kişiye toplam 800 bin lira değerinde bir para gönderiyor. Onlar bu parayı bir başka kişiye gönderiyorlar veya en azından bir başka kişiyle, yani ikinci halka olarak değerlendirebiliriz. Onunla bir maddi ilişki içerisindeler ve oradan da aktarılan para Yeliz Kaya'ya geliyor. Yeliz Kaya neden önemli? Haluk Levent'in asistanı olduğu ifade ediliyor. Soruşturmada önemli, kritik bir isim. Bu bir halka bir başka para transferinde yine aynı şekilde ikinci, üçüncü kişiler üzerinden Yeliz Kaya'ya aktarıldığı suçlamalar arasında yer alıyor Ahmet Arpat.
1: Peki bunlar suçlamalar, iddialar. Oğuzhan Uğur ne diyor savunmasında? Bu arada bir meclise dönelim. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş MHP liderini ziyaret ediyordu. Görüşme bitti. Görüntüler ekranda. Uğraş Bingöl takip ediyor. Terörist Türkiye sürecinde artık çerçeve yasa konuşuluyor ve bunun içinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş parti turlarına başladı. İlk durağı Milliyetçi Hareket Partisi'ydi. Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli'nin meclisteki makamında ziyaret etti Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Daha önce de bir açıklama yapılmayacağı söylenmişti görüşme sonrası. İki lider görüşmenin ardından makam odasının ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin makam odasının önünde bir poz verdi basın mensuplarına. Sonrasında da Bahçeli konuğunu Numan Kurtulmuş'u uğurladı. Bir sonraki durak DEM Parti olacak. Devam edelim. Baran Bila ile Oğuzhan Uğur hakkındaki iddiaları aktarmıştım. Peki savunmasında neler söyledi Oğuzhan Uğur?
6: Tüm bu suçlamaları reddediyor. Özetle üzerine gelindiğini iddia ediyor Oğuzhan Uğur. Hakimlik sorgusunda bazı örnekler verdi. Bir para transferini örnek gösterdi. İsim hatasından dolayı o işlemin mükerrer yapıldığını, yani o ismin yanlış yapıldığı için paranın geri gönderildiğini ve sonrasında kendisine tekrar ulaştığını ileri sürdü. İşte böyle durumlarda örnek gösterilerek şüpheli işlem gibi yansıtılmaya çalışılıyor şeklinde bir savunma yaptı. Ayrıca çok da fazla bir şey söylemedi, yeni bir şey söylemedi aslında. Daha önceki savunmalarımı tekrar ediyorum dedi. Bu anlamda da emniyetteki ifadesi karşımıza çıkıyor. Emniyetteki ifadesinde Ahbap faaliyetlerinde yer almadığını savunmuştu. O döneme 2023 yılına gitti. O sırada evet ben bir takım banka hesapları paylaştım ama sadece Ahbap'ın değil farklı devlet kurumlarının da resmi kurumlarında ben banka bilgilerini paylaşıyordum. Benim hesabıma hiçbir şekilde bir para yatmadı. Biz bilgi aracılık ettik, biz paraya aracılık etmedik şeklinde ifadeler kullanmıştı. Haluk Levent'i sadece şüphelilerden tanıyorum dedi. Diğer kimseyi tanımadığını ileri sürdü. Haluk Levent'i de 2023 yılından beri görmediğini anlattı. Yakın bir arkadaşlığının olmadığını sözlerine ekledi savunmasında. Öne çıkan maddeler bu şekildeydi. Yurt dışından gelen o para transferi, MASAK'taki para transferi, ona da bir parantez açmak gerekirse çeşitli online platformlardan gelen ödemeler olduğunu savundu burada.
1: Şimdi Ahbap Derneği soruşturmasını takip ediyoruz. Aslında Oğuzhan Uğur da bu işle alakalı dolaylı bir takım işlemlerden bahsediliyor. Dernek Başkanı Haluk Levent gözaltına alındı, sonrasında tutuklandı. Haluk Levent sosyal medya hesabından kendini ifade etmeye çalışıyor. Birkaç açıklaması olmuştu. En sonunda bir veda başlığıyla bir mektup paylaştı. Neler söylüyor Haluk Levent o son mesajında?
6: Şu ifadeleri kullandı Haluk Levent. Kumar tutkum var, hırsıma yenildim. Ahbap'ın 1 lirası bile çalınmadı diyor. Evet, çalınmadı diyor ama borç aldığını söylüyor. Kendi ifadesiyle yine söylüyorum. 50 milyon lira olan borcum 250 milyon liraya çıktı. Bu şekilde bir zaafım var diyor. Zaaf olarak nitelendiriyor. Daha önce de aslında hatırlarsınız belki benzer bir açıklama yapmıştı. Orada da kumar oynamak veya bahis oynamak gibi oldukça kötü bir huyum var şeklinde konuşuyordu. Ancak tüm bunlara rağmen, tüm bu açıklamalarına rağmen bir yandan da kendi şahsi borç meselelerini ahbaptan ayrı tuttuğunu ileri sürüyor. Savunmaları özetle bu şekilde, daha doğrusu suçlamaları bu şekilde yanıt verdiğini söyleyebiliriz Ahmet abi.
1: Haluk Levent kendisini böyle savunuyor ama bir yandan da şüpheli ifadeleri var. O ifadeler netleşmeye başladı. Farklı suçlamalar da söz konusu. Ne biliyoruz bu ifadelere dair?
6: Sayman var aralarında, eski bir Sayman. Onun anlattıkları çarpıcı. Çünkü şöyle ifade veriyor: ben daha önce görevdeyken ancak Sayman'ın kontrolünde para çıkışları olurdu. Ancak daha sonra Haluk Levent yönetiminde bu karar veya bu kural kaldırıldı diyor. Bu oldukça önemli ve bazı kripto işlemlerden, kripto transferlerden de sonradan haberimiz oldu şeklinde beyanları mevcut. Dün Oğuzhan Uğur'la beraber adliyeye sevk edilen isimler arasında ağırlıklı olarak mali denetçiler vardı, mali müşavirler vardı. Onlar da şöyle kendilerini savundu. Bağlantılı Haluk Levent'te, o yüzden onları hatırlatıyorum. Biz evet denetimler yaptık ama çok da denetim olarak nitelendirilemez aslında. Bu bir incelemeydi. Biraz da katkıda bulunmak için onlar adına depremin hemen sonrasında böyle bir incelemede bulunduk. Bazı hesapları kontrol ettik diyorlar ama orada da aralarından biri sadece kalan bakiye üzerinden bir inceleme yapıldığını söylüyor. Yani o bağışlar nereye gitti, nasıl kullanıldı, tam olarak ne gibi işlemler gerçekleştirildi ve hacmi nedir? İşte bunlarla ilgili bir yeterli inceleme yapılmadığını da söylüyorlar aynı zamanda. Onların savunmasına göre bu anlamda bir yetkileri veya en azından bir ihbar yetkileri yoktu. Bir resmi değerlendirmeden ziyade rica üzerine yapılan bir incelemeydi. Fakat buna rağmen bu bağış paraların nereye gittiğini tespit edilemediği de burada belirtilmiş olmuş. Ayrıca daha önceki bazı suçlamalar da vardı veya bir takım itiraf niteliğinde olan ifadeler de vardı. Onları hatırlatmak gerekirse belki de en önemlisi 1300 deprem konutundan sadece 460'ının tamamlandığı, bazı tapu işlemlerinde de çeşitli usulsüzlüklere karışıldığı ifade ediliyordu, iddia ediliyordu Ahmet Arpat. İşte şüphelilerin veya farklı anlamda beyan veren bazı kişilerin de anlattıkları bunlarla örtüşür nitelikte. Şunu da bir kez daha vurgulamak lazım. Halen evet artık ciddi bir süre geçti belki ama kısmen yeni bir safhada diyebiliriz. Öyle görünüyor ki suçlamaların burada niteliğine baktığımız zaman, şüpheli sayısına baktığımız zaman daha çok araştırılacak veya çok incelenecek konu var gibi önümüze duruyor Ahmet Arpa.
1: Bu ifadelerle birlikte derinleşiyor soruşturma. Teşekkür ederim Baran Bila anlattıkların için. Üniversite sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı. Sınavda bu yıl bir aday hem TYT'de hem de AYT sayısal branşında birinci oldu. Toplamda ise 13 birinci var. YKS'nin AYT oturumunda Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi öne çıktı.
4: Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Bu yıl sınavda 13 birinci var. YKS'nin AYT oturumundaki sözel, sayısal ve eşit ağırlık alanlarında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri birinci oldu. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nden Şerif Efe Dartar hem TYT birincisi oldu hem de AYT'de sayısal branşta birinci oldu. AYT sözel birincisi Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Enes Salahattin Coşkun oldu. Okulun ilk %22 öğrencisi var. Eşit ağırlık alanında ise Kabataş Erkek Lisesi'nden Tuğsen Bahar birinci. Kadıköy Anadolu Lisesi'nden Doğa Erdem ise hem TYT hem de YDT İngilizce branşında birinciliği göğüsledi. Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden İlker Uyanıker, Eskişehir Fatih Fen Lisesi'nden Abdullah Uslu, Şanlıurfa Fen Lisesi'nden Miraç Koşar da TYT birincisi oldu. Sınavda iptal edilen soru sayısı 2'ye yükseldi. ÖSYM, AYT edebiyat sorusunu iptal etmiş, bir matematik sorusunun da şıkkı değişmişti. O soruda yargı kararıyla iptal edildi. İptal edilen iki soruda değerlendirmeye alınmadı.
7: Eğitimciler, yargı hep birlikte ortak akılla bu işin doğrusunun bu olduğuna karar vermişler. İki soru iptal edilmiş, o iki soru sanki yok gibi. Üzülmesinler çünkü yani soru bana iptal oldu, sana olmadı şeklinde bir değerlendirme yapamazlar. Herkes için iptal oldu. Öyle olduğu için önemli olan oradaki yerleştirme başarı sırası.
4: 12. sınıf öğrencilerin doğru ortalamaları da belli oldu. Temel yeterlilik testinde 40 soruluk Türkçe testinde 20,5, 40 soruluk matematik testinde 6,8, 20 soruluk testlerde ise sosyal bilimlerde 10,2, fen bilimlerinde ise 4,3 olarak açıklandı. Alan yeterlilik testinde ise matematikte 40 soruda 7, Türk Dili ve Edebiyatında 24 soruda 6,1 doğru ortalaması var. Fizikte ise 14 soruda 2,7 doğru var. Kontenjanlarla taban ve tavan puanlar ÖSYM'nin yayınlayacağı kılavuzda belli olacak. Tercihler 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
1: Şimdi haberi izledik. Üniversite giriş sınavı YKS sonuçları açıklandı. Bu yıl 2 soru iptal edilmişti. Sonuçları eğitim uzmanı Sadık Gültekin yorumladı. Net sayılarındaki yükselişin tercihleri doğrudan etkileyeceğine dikkat çekti.
8: Testlerdeki Türkiye ortalamaları bir önceki yıla nazaran yükselirse puanlar düşer. Puanlar düştüğü zaman da sıralamalar aşağı iner. Şimdi alınan gelen puanlara baktığımızda, yani ham puan olarak baktığımızda, geçen yılla kıyasladığımızda gelen puanlar aynı netlerle geçen yılın altında. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela geçtiğimiz yıl sayısalda 420'deki bir öğrencinin Türkiye ortalaması 25.000'miş yaklaşık olarak. Bu yıl baktığımızda 420 yaklaşık olarak 40.000'deymiş. Yani bu kadarlık bir oynama var. Demek ki üst dilimlerde 15.000-20.000 dolayında bir aşağıya kayma var. Dolayısıyla tercihleri yaparken bunlara dikkat etmekte yarar var. Tercihleri yaparken biraz daha toleranslı davranmakta, o arayı biraz daha geniş tutmakta yarar var. Yani aldığı puanın geçen yılla kıyasladığımızda o taban puanları ve yüzdelikleri dikkat ettiğimizde onun biraz daha altındayız esasında. Dolayısıyla hem sağlam basmamız gerekiyor hem de hani gönlümüzdeki yatan yerleri yazmamız gerekiyor. Tercihler 29'unda başlayacak. 10 Ağustos'a kadar devam edecek. 12 günlük bir süreç. Evet, sevdikleri mesleği seçsinler ama değişime de hazırlıklı olsunlar.
1: Dün Kocaeli'de İzmit Belediyesi'ne yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet dahil 29 şüpheli gözaltında. Soruşturmadaki son gelişmeleri Dilek Yaman Demir'den alacağız. Dilek.
9: Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler şu sıralarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri amirliğinde ifade işlemleri başladı. Söz konusu iddialar, aslında bu soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor ve söz konusu iddialar suç örgütü kurma, ihale, fesat karıştırma ve rüşvet iddiaları var. Belediye Başkanlığı ile birlikte belediyede görevli personellerin ihaleler alım sırasında ya da ihalelere giriş sırasında belediye personelleriyle aralarında akrabalık ilişkileri bulunduğu iddiası vardı. Yine söz konusu ihalelere giriş için girişten sonra satın alınma sürecinde yine belediye personellerinin komisyon adı altında para aldığı iddiası vardı. Bir başka iddia da yine Fatma Kaplan Hürriyet, belediye başkanının eşi Murat Hürriyet'le ilgiliydi. Murat Hürriyet'in ihale süreçlerine doğrudan müdahale ettiği, yine hiçbir görev ya da sıfatı olmamasına rağmen belediyedeki personellerin alımlarında ya da kadro yapılaşmalarına direkt müdahale ettiği iddiası vardı. Şimdi bu iddialara ilişkin 29 şüpheli dün sabah saatlerinde yapılan operasyon kapsamında gözaltına alındılar ve gözaltı süresiyle birlikte de İstanbul'a getirildiler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde savcı karşısında söz konusu iddialara ilişkin savunma yapıyorlar. Şu sıralarda Fatma Kaplan Hürriyet'in ifade vermediğini belirtelim. Tüm ifade işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte en son ifade verecek isim Fatma Kaplan Hürriyet olacaktır. Bundan sonra ne olacak? Bu süreçten sonra artık İstanbul Emniyet'indeki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte şüpheliler önce sağlık kontrolüne götürülecekler. Ardından savcı karşısına çıkacaklar. Adliyeye sevk edilecekler. Söz konusu iddialara ilişkin bir de savcı karşısında ifade verip savunma yapacaklar ki savunmalarından sonra savcının da bir kararı olacak, bir talebi olacak. Belki bir takım şüpheliler için tutuklama, adli kontrol ya da serbest bırakma gibi işlemler uygulanacak ama gözaltı süresinin henüz dolmadığını, perşembe günü sabah saatlerinde dolacağını belirtelim. Şu sıralarda İstanbul Emniyeti'nde ifade işlemlerinin devam ettiğini söyleyelim.
1: Direkt soruşturma altındaki bir diğer belediye İstanbul Silivri Belediyesi. Orada da yeni gelişmeler var. Nedir o yeni gelişme?
9: Bugün sabah saatlerinde Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma vardı. Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla başlayan bu soruşturma kapsamında belediye başkanı Bora Balcıoğlu tutuklanmıştı ve birden fazla operasyon yapılmıştı. İşte Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturma kapsamında hem tanık beyanları hem de bir takım şüphelilerin ifade işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde söz konusu ifadeler ardından Doruk Bulut isimli CHP Silivri İlçe Başkanı gözaltına alındı. Sabah saatlerinde aramalar yapıldı. Hem evinde hem de makam odasında bir takım aramalar gerçekleştirildi. Evraklara el konuldu. Doruk Bulut'la ilgili iddiada yine Bora Balcıoğlu ve bu soruşturma kapsamında şüpheli olan bir takım kişilerin rüşvet paralarının Doruk Bulut'a ardından Doruk Bulut tarafından üçüncü kişilere aktarıldı. Bu şekilde haksız kazanç elde edildiği iddiası var. Şu sıralarda Doruk Bulut'un da artık Silivri Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor. Savcı karşısına çıkacak. Söz konusu iddialara ilişkin Doruk Bulut da ifade verecek. Aynı hükümler, yani savcının talebi Doruk Bulut için de olabilir Ahmet Arpat.
1: Dilek Yaman Demir aktardı. İstanbul'da son günlerde hava çok sıcak ama bu sıcağa rağmen İstanbullular camı, çerçeveyi kapatıyorlar. Nedeni ise işte bu fotoğraftaki çekirgeler. Son günlerde özellikle İstanbul demeyelim ama özellikle Marmara bölgesinde dev çekirgeler görülüyor. 5-6 santimetre boyunda. İşte bu çekirgelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada bu doğal bir durum, istila yok denildi. Açıklamada sosyal medyaya yansıyan görüntülerin Türkiye'de doğal şekilde bulunan popülasyonlara ait olduğu belirtildi. Balkanlardan, Afrika'dan veya başka bir bölgeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değildir ifadeleri kullanıldı. İstanbul'da tespit edilen türün tarımsal üretime zarar veren bir tür olmadığı, aksine tarımsal zararlarla beslenerek biyolojik dengeye katkı sağladığı ifade edildi. Bakanlık açıklamasında Türkiye'de yaşayan çekirge türlerinde dönemsel artış yaşanabildiğine dikkat çekildi. Ayrıca son dönemdeki ihbarlar üzerine İstanbul ve Tekirdağ'da bakanlık ekiplerinin çalışmasının yoğunlaştırıldığı da vurgulandı. Son günlerde aşırı sıcak hava etkili oluyor. Ancak serin ve yağışlı hava geliyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'dan ayrıntıları alalım. Dilek.
10: Ahmet, bugün ülke genelinde sıcaklıklar çok yüksek. Ege ve Akdeniz'de aşırı sıcak var diyebilirim. Ama Balkanlardan serin hava yaklaşıyor, senin de söylediğin gibi. Perşembeden itibaren ülke geneli bu serin havayı hissedecek. Sıcaklıklarda 4-5 derece bir düşüş olacak. Ama İstanbul daha erken hissedecek. Çünkü yarın öğleden sonra serinleme başlayacak İstanbul'da. Bugün 33 derece sıcaklık var. Perşembe, cuma, cumartesi 25-26 dereceye kadar inecek bu sıcaklık. Rüzgarlar da kuvvetli. Hissedilen sıcaklık 23-24'lerde olacak. Yani baktığınız zaman bugüne göre bir 8 derecelik düşüş olacak hissedilen sıcaklıkta. Özellikle de yağış anında 20 dereceye kadar inecek İstanbul'da sıcaklık. Yani yarından itibaren bir 4-5 gece oldukça üşüyerek uyuyacağız. Hatta battaniyelere bile ihtiyacımız olabilecek. Şimdi gelelim yağış durumuna. Balkanlarda yarın Bulgaristan ve Romanya'da aşırı bir yağmur var. Yani sel yapabilecek kadar yağış olacak. Sonraki gün de Yunanistan'da. Bizde rüzgarlar ve nem Balkanlardaki kadar yoğun değil. Ama Edirne ve Kırklareli'nin Bulgaristan'a yakın köylerinde de şiddetli bir yağmur olma ihtimali var. O bölgeyi sele karşı uyaralım. İstanbul'a da öğleden önce Avrupa yakasına yağış gelecek. Bu yağış semt semt etkili olacak. Yani kısım kısım etkili olacak. Aynı anda her ilçede o yağışı görmeyeceğiz. 10-15 kilogram yağmur düşme ihtimali var. Gök gürültüleri duyacağız ve küçük çaplı dolu da yapabilecek bu sistem. Öğleden sonra ve akşamda Anadolu yakasını etkileyecek yağışlar. Sonraki günlerde Perşembe, Cuma günü de sağanak geçişleri var İstanbul'da, dar bir alanda. Cumartesi olduğundaysa ülkenin geniş bir alanında sağanak yağmurlar bekliyoruz. Kuvvetli sağanak yağmurlar. İstanbul, Karadeniz, İç Anadolu, Ege'nin bazı noktalarında, yani cumartesi çok daha geniş bir alanda yağış var. Ama şunun altını çizmek istiyorum. Şimdi bu yağışlar kararsız atmosferde oluşan, biz bunları konvektif yağış diyoruz. Bu yağışları en net olarak, hani ne kadar yağar, ne kadar şiddetli yağar, nereleri etkiler, bir gün önceden söylemek en doğrusu Ahmet. Şimdi ben cumartesi günkü yağışla ilgili aşırı şiddetli olacak bugünden demeyeceğim. Çünkü takip etmek gerekiyor. Ama zaten cuma günü eğer çok şiddetli bir yağış olma ihtimali varsa İstanbul'da, dolu da yapma ihtimali varsa zaten gün boyu yayın yapacağız. Ama yarın için kısım kısım yağmurlar başlayacak. 10-15 hatta bir iki yerde 20 kilograma yakın yağmur düşebilir. Sonra bu yağış Sakarya, Kocaeli'yi de etkileyecek. Yani bu 4-5 gün daha serin bir hava olacak ve ülkemizde kısım kısım yağışlar olacak.
1: Direk Çalışkan aktardı. Şimdi gelelim Dünya Kupası gündemine. Kupa bitti, İspanya şampiyon oldu ve şimdi de şampiyon taraftarıyla İspanyollarla buluştu. Şampiyonluk Madrid sokaklarında kutlandı. Yaklaşık 2 milyon taraftar milli takımlarını karşıladı.
11: Dünya şampiyonu İspanya yurda döndü. Yaklaşık 2 milyon kişi milli takımlarını kutlamak için Cibeles Meydanı'na akın etti. Gece geç saatlere kadar tezahüratlar yapıldı, şarkılar söylendi. Kutlamalar milli takımın başkent Madrid'e dönüşünde başladı. Dünya Kupası uçaktan kaptan Rodri'nin ellerinde çıkarken binlerce kişi de şampiyonları karşılamak için havaalanındaydı. İspanya milli takımının ilk durağı Zarzuela Sarayı oldu. Kral Felipe, eşi Leticia ve prensesler Leonor'la Sofia kafileyi kabul etti.
4: Artık ömrünüz boyunca bu iki parlak yıldızı İspanya için göğsünüzde taşıyacaksınız. Her biriniz İspanya tarihine geçen efsane kadronun bir parçasısınız. Biz kraliyet ailesi içinde sizlerin kazandığını, o kupayı kaldırdığınızı izlemek büyük bir ayrıcalıktı. Evinize hoş geldiniz.
11: Bu törenin ardından milli takım milyonlarla buluştu. Futbolcular tek tek Dünyanın Kralları yazan şampiyonluk sahnesine çıktı. Kaptan Rodri'nin kupayı kaldırmasıyla birlikte coşku doruk noktasına ulaştı. Takımın 19 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal büyük ilgi gördü. Başarının mimarı Luis de la Fuente gururluydu.
12: Bu takıma teknik direktörlük yapmak, bu başarıyı ekip arkadaşlarımla paylaşabilmek benim için çok büyük bir onur. Daha önce de söylediğim gibi biz birlikte güçlüyüz. Çok yaşa İspanya.
11: 2022'nin şampiyonu, 2026'nın finalisti Arjantin milli takımı da ülkesine döndü. Tangocular resmi törenle karşılandı. Binlerce Arjantinli de futbolcularını yurda dönüşlerinde karşıladı. Lionel Messi ise kafilede yer almadı.
1: İspanya'nın zaferiyle sonuçlanan Dünya Kupası finali hafızalardan silinmeyecek bir törenle geride kaldı. Törende en dikkat çekenlerden biri de ABD Başkanı Donald Trump'ın İspanyol futbolcuların kupayı kaldırdığı anlarda kadraja girmesiydi. Beyaz Saray o anları paylaşırken İspanyol takımının resmi hesabında ise Trump'ın olmadığı bir kare tercih edildi. İki fotoğraf da aslında aynı anlara ait. İspanya milli takımının kaptanı Rodri'nin kupayı kaldırdığı, kutlamaların zirveye ulaştığı o an. Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabından şampiyonlar denilerek paylaşılan fotoğrafta ABD Başkanı Donald Trump'la FIFA Başkanı Gianni Infantino da o karenin içerisinde. İspanya milli futbol takımının resmi hesabındansa o anlar hayaller gerçek olur ifadesiyle paylaşıldı. Ancak büyük bir farkla Karede ABD Başkanı Donald Trump yoktu. Pazar akşamı gerçekleşen kupa töreninde FIFA Başkanı Infantino'nun Trump'ı kenara çekmeye çalıştığı anlar kameralara yansımıştı. Şimdi Trump evet final maçını izledi, kupayı verdi. Sonrasında da İran'a saldırı emrini verdi. Gerçi son birkaç gündür, 10 gündür karşılıklı saldırılar sürüyor. ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Bender Abbas ve İsfahan kentlerini vurdu. İran'da karşılık olarak Kuveyt'in Arifjan hava üssünü hedef aldığını açıkladı.
13: ABD ve İran arasında saldırılar 10 gündür aralıksız sürüyor. Washington yeni saldırı dalgası başlattı. Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırıların amacını İran'ın Hürmüz Boğazı'nda kabiliyetlerini yok ederek ticari gemilere saldırılarını durdurmak olarak açıkladı. İran Devlet Televizyonu Bender Abbas ve İsfahan kentlerinin hedef alındığını duyurdu. Tahran'da saldırılara yanıt verdi. Kuveyt'te Arifjan hava üssü vuruldu. Kuveyt'in dışında Bahreyn'de de sirenler çaldı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz'de gemilere saldırıları sürdüğü sürece vurmaya devam edeceklerini söyledi. Saldırıdan önce yeniden sosyal medyadan paylaşım yapan Trump, İran öldürdüğü her Amerikan askerinin bedelini misliyle ödeyecek. Bu talimatı Savaş Bakanı Pete Hegseth'e, Genelkurmay Başkanı Daniel Kane'e ve ordudaki tüm komutanlara ilettim açıklamasını yaptı. Devrim muhafızları ise Amerikan saldırıları sürdüğü sürece Hürmüz'ün güvenli olmayacağını ifade etti. ABD Başkanı'nın Benjamin Netanyahu ile ilgili yaptığı paylaşımda dikkat çekti. Netanyahu'nun İran'la mücadele ettiğini açıklayan Trump, Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sürece hiçbir zaman tutuklanmayacak dedi. Ayrıca İran'ın yöneticilerini hedef alarak tutuklanması gerekenler İran'ı benzeri görülmemiş bu ölüm ve yıkım sarmalına sürükleyen kişiler. Bu mesele önceki başkanlar döneminde yıllar önce çözüme kavuşturulmalıydı ifadelerini kullandı. İran'ın 17 Temmuz'da Ürdün'deki Amerikan üssüne düzenlediği saldırının ardından iki ABD askerinin öldüğü, bir askerin de kaybolduğu açıklanmıştı. Irak'ta ise bir Amerikan askerinin insansız hava aracı mühimmatı imhası sırasında hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
1: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İranlı belgeselci Cevat Magui'nin programına konuk oldu. Arakçı röportajın bir bölümünde ABD ile savaşın ilk günlerinde yaşananları anlattı. Türkiye'nin bu süreçte Kuzey Irak'taki terör örgütlerinin silahlandırıp İran'a saldırmasını engellemede çok etkili bir rol oynadığını söyledi. Röportajın o bölümünü getirelim ekrana.
14: Savaşın dördüncü günü Trump bazı liderlerle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeyle ilgili ayrıntı vermeye gerek yok. Irak, Kürdistan bölgesindeki liderleri tek tek arayıp görüşme yaptı. Kısa süre önce oraya silah gönderdik demişti. Bu silahlar nereye gitti bilmiyordu. Onun bu açıklamayı yaptığı gün ben de görüşmeler gerçekleştirdim. Hem Sayın Mesut Barzani ile hem Sayın Talabani ile hem Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan'la hem de Irak Başbakanı Sudan'la görüştüm. Onlara şunu söyledim. Eğer Kürdistan bölgesinden bize yönelik herhangi bir tehdit veya saldırı gerçekleşirse müdahale ederiz. Karşılık veririz ve kesinlikle vururuz.
15: Bu görüşmelerin bir önemi oldu mu?
14: Irak-Kürt bölgesel yönetimi yetkilileri ve Sayın Sudan bana buna izin vermeyecekleri konusunda güvence verdiler. Şöyle dediler. Bunları kontrol edeceğiz ve buna izin vermeyeceğiz. Türkiye de bu konuda çok önemli bir rol oynadı. Hem Amerikalılarla görüşmeler gerçekleştirdiler hem de oldukça güçlü ve kararlı bir tutum sergilediler. Tüm bu çabaların birleşimi bu girişimin başarısız olmasını sağladı. Çünkü bu plan İran'ı direkt devirmeye yönelikti.
1: Amerikan Lockheed Martin şirketi daha ucuz ve hızlı üretilecek yeni Patriot modeli tasarladı. Dronlara ve seyir füzelerine karşı kullanılacak yeni model Patriot'ların yarı fiyatından ucuza mal edilecek.
4: Amerikan Patriot füzelerinin daha ucuz ve daha hızlı üretilecek yeni versiyonu tasarlandı. Gelişmiş Patriot füzeleri PEC-3MSE adını taşıyor. Yeni modele ise PEC-3ACE adı verildi. MSE modelinin bir tanesinin maliyeti $4 milyon dolardan fazla. yeni modelin yarı fiyatından daha ucuza mal edilmesi planlanıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Patriot füzelerine talebi arttırdı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a açtığı savaş stokları azalttı. İran savaşı ile birlikte küresel talep de çok arttı. Patriot üreticisi Lockheed Martin şirketi, Beyaz Saray'ın talebini karşılamak için üretimi 3 hatta 4 katına çıkarmayı vaat etti. Ancak Pentagon'un orta menzilli savunma için daha düşük maliyetli ve çabuk üretilen füzelere de ihtiyacı var. Yeni Patriot modeli bu ihtiyaca yanıt vermek için tasarlandı. Bir Patriot füzesinin üretimi yıllar sürerken yeni versiyonun aylar içinde cepheye gönderilebileceği belirtiliyor. Lockheed Martin'in füzelerinden sorumlu birimin başkanı Tim Cahill, İngiltere'deki havacılık fuarında yeni tasarımı tanıttı. Cahill, füzenin motor, önleyici ve yönlendirici gibi parçalarının Avrupalı savunma şirketlerinden sağlanacağını söyledi. Niyetimiz yeni model füzeleri Avrupa'da üretmek dedi. Lockheed Martin yeni modelin testlerine 2028'de başlamayı planlıyor. 3 yıl sonra üretime geçilmesi hedefleniyor. Yeni model füzelerin fırlatılması için var olan Patriot rampaları kullanılacak. Yeni model füzeler gelişmiş Patriot'ların yerine geçmeyecek, tamamlayıcı olacak. Gelişmiş MSE modeli uzun menzilli ve balistik füzelere karşı savunma sağlarken yeni model dronlara ve seyir füzelerine karşı kullanılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesinde Ukrayna'ya üretim lisansı verileceğini duyurmuştu. Ukrayna'ya verilecek üretim lisansıyla yeni modelin Avrupa'da üretim planının ayrı konular olduğu belirtildi.
1: İngiltere Kralı Charles, Türkiye Diyanet Vakfı'nın katkılarıyla inşa edilen Cambridge Merkez Camii'ni ziyaret etti. Müslüman toplumun temsilcileriyle bir araya geldi.
4: İngiltere Kralı Charles, Avrupa'nın ilk çevre dostu camii olarak nitelendirilen Cambridge Merkez Camii'ni ziyaret etti. Camide Kral Charles'ı karşılayanlar arasında Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Cambridge Camii Vakfı Mütevellisi Zeynep Coşkun Koç, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Selim Argun da vardı. Kral Charles, Türkiye Diyanet Vakfı'nın katkılarıyla inşa edilen caminin çeşitli bölümlerini gezerek yetkililerden bilgi aldı. İngiltere Kralı caminin topluluk bahçesini gezerek sürdürülebilirlik uygulamalarını ve cami topluluğunun yürüttüğü sosyal hizmet faaliyetlerini inceledi. Kral Charles'a Paşa Bahçe tarafından Selimiye Camii'nin kubbe mimarisinden esinlenerek üretilen cam kağıt ağırlığı, Profesör Doktor Fuat Sezgin'in sınırlı sayıda basılan İslam Medeniyetinin Bilim Mirası adlı eseriyle Cambridge Merkez Camii'nin inşa süreci ve kazandığı 23 ödülü anlatan prestij kitabı hediye edildi. İngiltere'nin Cambridge kentinde inşa edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 2019'da açılan Cambridge Merkez Camii, Avrupa'daki çevre dostu ilk cami olarak dikkati çekiyor. Çoğunlukla ahşap ve mermer gibi doğal malzemelerin kullanıldığı cami, sıfır karbon ayak izi özelliğiyle öne çıkıyor. Fidanların sulanması ve temizlik için yağmur suyu depolanıyor. Caminin elektriğinin yaklaşık %40'ı güneş enerjisinden elde ediliyor.
1: Avustralya'da bir kadın doğal yollarla oluşan ve son derece nadir görülen tek yumurta dördüzlerini dünyaya getirdi. Doktorlar 15 milyonda bir görülebilecek bir vaka olarak değerlendiriyor.
4: Hamile kaldığında 15 milyonda bir görülen bir vaka olarak tıp tarihine geçeceğini bilmiyordu. Avustralya'da bir kadın doğal yolla gebelik sonucu tek yumurta dördüzleri dünyaya getirdi. Bu nadir vaka Avustralya'nın Brisbane kentinde kayıtlara geçti. 34 yaşındaki Jennifer Naa Moana 4 çocuk annesiydi. Doğal yollardan bir kez daha hamile kaldı. Ancak bu defa onu bir sürpriz bekliyordu. Dördüzlere hamileydi. Hamileliği döllenmiş tek yumurtanın gelişim aşamasında 4 ayrı embriyoya bölünmesiyle oluştu. Aynı plasentayı paylaşan bebekler 28 hafta 4 günlükken dünyaya geldi.
16: Çok özeller. Bu gerçekten inanılmaz. Bunun gibi doğal yolla gerçekleşen bir gebeliğin görülme olasılığının yaklaşık 15 milyonda bir olduğunu düşünüyoruz. Dünyanın başka yerlerinde belki birkaç vaka olmuş olabilir. Birkaç derken gerçekten sadece iki vakadan söz ediyorum. Ancak bildiğimiz kadarıyla bu Avustralya'daki ilk vaka.
4: Riskli bir hamilelik yaşayan kadının da bebeklerin de durumu iyi.
16: Dört bebek de şu anda yeni doğan servisinde. Sağlık durumları gayet iyi. Anne doğum sırasında bir miktar kan kaybetti. Ancak dördüz doğumu düşünüldüğünde bu beklenenin üzerinde değildi. Onun da sağlık durumu iyi ve iyileşme süreci olumlu ilerliyor.
4: Yeni doğan kız bebeklere Emily, Alexa, Harriet ve Catherine isimleri verildi.
1: İstanbul dünyaca ünlü metal müzik gruplarını ağırlamaya hazırlanıyor. Lamb of God, Accept ve In Flames 24-26 Temmuz tarihleri arasında metal müzik tutkunlarıyla buluşacak.

İstanbullular 3 gün boyunca metal müziğe doyacak. Metal müziğin dünyaca ünlü grupları Lamb of God, Accept ve In Flames art arda verecekleri konserlerle müzikseverlerin karşısına çıkacak. Sahneye ilk olarak modern metal müziğin güçlü sahne gruplarından Lamb of God çıkacak. 24 Temmuz'da Bonus Park Orman'da sahne alacak grup, 30 yıllık kariyerlerine damga vuran şarkıları hayranları için seslendirecek. Heavy metal tarihinin köklü gruplarından Accept, 25 Temmuz'da Maximum Unique açık havada dinleyicilerle buluşacak. Alman grup, Metal Heart, Restless and Wild ve Balls to the Wall gibi klasikleşmiş parçalarını seslendirecek. Üç günlük programın son gecesinde 26 Temmuz'da In Flames sahneye çıkacak. Melodik death metal akımının öncü gruplarından olan İsveçli topluluk, klasikleşmiş şarkılarının yanı sıra yeni dönem repertuarından şarkılar da seslendirecek.

Gram altın 6166, çeyrek altın 10103, tam altın 40290. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14091, BIST 30 16105 puan seviyesinde.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tam iyi de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tami.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tami.
3: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
6: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven.
0: Otokoç ikinci el. NTV Radyo.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Tokat Yıldızeli yolunun 5-12. kilometrelerinde ve Çaykara-Bayburt yolunun 33-47. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Müzik arası.

0: müzik arası. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: İstanbul'da rüzgar hafif, sıcaklık 33 derece. Marmara'da da rüzgar hafif, Balıkesir 36, Çanakkale 37 derece. İç Anadolu güneşli, Ankara 34, Eskişehir 32 derece. Ege'de hava çok sıcak, İzmir 39, Manisa Denizli hattında gölge 39-40 derecelerde. Akdeniz güneşli, rüzgar kuru esiyor, Antalya 38, Hatay 37 derece. Karadeniz açık, Bolu 30, Samsun 28, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu geneli açık, Erzurum 30, Malatya 37 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: Merhaba, saat 2 oldu. NTV'de öyle bülteni kuşağında ikinci saat dilimiyle karşınızdayız. Siyaset gündeminin manşeti şu dakikalarda mecliste şekilleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında vakti gelmiş bir vedanın hüznünü yaşıyorum dedi. Ayrıntılar Mustafa Berber'de. Mustafa.
1: Ahmet Arpat, yaklaşık yarım saat oldu CHP'nin Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in kürsüye çıkışı ve ardından da aslında dikkat çeken mesajlar verdi Özgür Özel. Bir veda konuşması, çünkü grup toplantısına girerken gazeteciler kendisine bir son grup toplantısı mı diye sordu. Her son bir başlangıçtır yanıtını verdi ve ardından da kürsüye çıktı Özgür Özel ve şu ifadeleri kullandı. Bugün bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla, belki de vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım ve huzurunuzdayım dedi. Hep beraber bir tarihi bir kavşaktayız dedi. Tarihi bir konuşma yapması bekleniyordu demiştik daha önceki yayınımızda da. Bugün buradan tarihi bir konuşma, bugün buradan çok sıra dışı bir konuşma değil. Bugün buradan tarihe not düşen, hatırlatan, tarihe emanet edilen cümle konuşma, açık açık bir konuşma yapmaya geldim. Tarihi konuşmayı yapılacak ilk seçimin akşamında hep birlikte yapacağız ifadelerini kullandı ve her şey bittiğinde asla unutkan olmayacağız dedi. 2023 yılının Kasım ayından itibaren yaşadıkları süreci anlattı ve devam etti konuşmasına. Türkiye'de değişmeyen aktörlerin millete dayatan bir düzen var dedi. Önceki yönetimi, şu anda mutlak mutlan kararıyla yönetime gelen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini eleştirdi. Kaybedilen seçimin ardından bunları hiç görmeyenler var. Yahu aslında bir tepki yok, 3-5 güne geçen diyenler ya da efendim televizyona çıktığımda bir daha Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım, bir daha genel başkan adayı olmayacağım diyemeyenler var ifadelerini kullandı. Ve konuşmasına şu sözlerle devam etti. Tarihin yerinde, doğru yerinde durmaya, buna ilk karar veren olmak değil, gerekirse ilk baştaki hatadan dönmenin de bu kadar büyük bir erdem olduğunu görüyorum dedi. Önemli olan samimiyettir, önemli olan doğru yolda durmaktır. Önemli olan bencillik yerine kendin için bir şey istemek gerekir yerine, gerekirse kendini feda etmek, memleketin, partinin önünü açmaktır ifadelerini kullandı. Halihazırda da grup toplantısı devam ediyor Özgür Özel'in ve devam eden konuşmasında da aslında 27 Temmuz'da İçişleri Bakanlığı'na vermesi planlanılan yeni partinin kuruluşuna ilişkin yol haritasını aktarmasını bekliyoruz ve şu an itibariyle grup toplantısı devam ediyor. Verdiği önemli mesajlar var ve o mesajlarından en dikkat çekeni grup toplantısı salonuna girerken bir son grup toplantısı mı sözüne verdiği yanıt oldu Özgür Özel'in. Her son bir başlangıçtır dedi ve konuşmasını yaparken de belki de vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım ve huzurunuzdayım ifadelerini kullandı grup toplantısında Özgür Özel.
0: Berber aktardı. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasayla ilgili hazırlıklar sürüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş liderler turuna başladı. Kurtulmuş ilk görüşmeyi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı. Şu sıralarda da DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Ayrıntıları Uğraş Bingöl'den alacağız. Uğraş.
2: Numan Kurtulmuş ilk ziyaretini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yaptı. Devlet Bahçeli terörist Türkiye sürecinin en önemli mimarlarından biri. O görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş şu anda ikinci ziyaretini gerçekleştiriyor. Hazırlanan takvime göre DEM Parti saat 12'de 14'te bu görüşmeye başladı. Yine bu görüşmenin ardından da herhangi bir açıklama yapılmasını beklemiyoruz. Evet, önemli. Bu ziyaretler bugün de devam edecek. Sırasıyla Yeni Yol Partisi ile görüşecek saat 15'te. Hemen ardından da Kemal Kılıçdaroğlu ile saat 16'da Mermerli Salon'da bir araya gelecek. Süreç ilişkin fikir alışverişinde bulunacak. Yarın ise AK Parti grubunu ziyaret etmesini bekliyoruz. Özgür Özel'i ziyaret edecek mi Numan Kurtulmuş? Bu hala belirsizliğini soruyor. Sabah saatlerinde grup toplantısından önce Özgür Özel'i gördük. Bu soruyu sorduk ama yanıtsız kaldı. Herhangi bir randevu iletilmediği yönünde bir bilgi var. Şüphesiz ki şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde de hatırlanacağı üzere bir ayrılma süreci yaşanıyor. Özgür Özel ve ekibi yeni bir parti kuracaklarını zaten uzun süredir konuşuluyordu. Bu grup kurulduktan sonra mı bu görüşme gerçekleşir belli değil ama şunu söylemekte fayda var. Terörist Türkiye Komisyonu'nda bulunan milletvekillerinin ekseri

0: Evet, çoğunluğu grup başkan vekili dahil Özgür Özel'e yakın isimlerdi. Onlar da terörsüz Türkiye sürecini iyi bilen isimlerdi. O yüzden bu görüşmenin de ilerleyen günlerde olmasını bekliyoruz. Özgür Özel ayrılığını ilan ettikten sonra, yeni parti kurduktan sonra bu görüşmenin yapılacağını söyleyelim. Evet, önemli bir görüşme. Artık terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir sayfa açılıyor, yeni bir aşamaya geçiyor. Yasal düzenleme için bu görüşmeler yapılıyor. Artık yasal düzenlemede de son rütuşlar yapılmak isteniyor. Önümüzdeki günlerde kanun teklifinin, çerçeve kanun teklifinin 12 maddeden oluşması beklenen kanun teklifinin artık meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Bu meclis başkanlığına sunulmadan önce taslak teklif üzerindeki son görüşmeler, son rütüşler, son öneriler alınıyor. Ve ilerleyen günlerde de Ağustos ayı itibariyle de kanun teklifinin artık mecliste görüşmelerinin başlamasını bekliyoruz. Evet, terörsüz Türkiye sürecinde az önce de bahsettiğim gibi önemli bir görüşme gerçekleşiyor. Bu kapsamda DEM Parti İmralı heyeti de adaya giderek Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirmişti. Oradan da bir açıklama geldi. Şu ifadeler kullanıldı. Yasal sürecin başlaması çağrısı Öcalan'ın TBMM'de hazırlanan komisyon raporu çerçevesinde hukuki ve yasal sürecin başlatılması gerektiğini söyledi. Silahların tamamen devreden çıkartılması, çatışma ve silahların tamamen sona erdirilmesiyle yeni bir sayfa açılması çağrısında bulunuldu. Kürt-Türk İttifakı'nın hukuki güvenceye alınması, tarihsel Kürt-Türk birlikteliğinin kalıcı bir hukuki zemine kavuşturulması gerektiği vurgulandı bu ziyaretin ardından yapılan açıklamada. Evet, biz şu anda DEM Parti grubunun önündeyiz. Numan Kurtulmuş'un görüşmesi devam ediyor. Saat 15'te de Yeni Yol Partisi ile görüşme gerçekleşecek. Biz de buradaki takibimiz devam edecek.
1: Uğraş Bingöl'ü aktardı. Adalet Bakanlığı terörle mücadelenin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılıklarının bünyesinde terör suçları soruşturma büroları kurulacak. Yalnızca terör suçlarıyla ilgilenecek bu bürolarda görevli Cumhuriyet Savcıları diğer soruşturmalara bakmayacak. Böylece terörle mücadelede uzmanlaşmış kadroların oluşturulması sağlanacak.
2: Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde terör suçları soruşturma büroları kurulacak. Bu bürolar yalnızca terör suçları ile ilgilenecek, diğer soruşturmalara bakmayacak. Burada görevli Cumhuriyet Savcılarına nöbet, duruşma savcılığı veya başka bir görev verilmeyecek.
3: Hukuk mesleklerine giriş sınavında
2: Adalet Bakanı Akın Gürley'in imzasını taşıyan yazı 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
3: Almaya hak ettiniz.
2: Yazıya göre terör suçlarına ilişkin bütün iş ve işlemler artık terör suçları soruşturma bürosu tarafından gerçekleştirilecek. Böylece terör suçları tek merkezden uzmanlaşmış Cumhuriyet Savcılarının sorumluluğunda ve ülke genelinde ortak bir uygulamayla yürütülecek. Yeni uygulamayla terörle mücadelede adli makamlarla kolluk birimleri arasındaki koordinasyon da güçlendirilecek. Bu çerçevede Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Suçları Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda her ayın ilk haftasında değerlendirme toplantısı yapılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı terörle mücadele daire başkanlarının katılımıyla gerçekleşecek toplantılarda terörle mücadele ilişkin konular masaya yatırılacak. Ayrıca Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Terör Suçları Daire Başkanlığı Türkiye genelinde yürütülen terör soruşturmalarına ilişkin istatistikler hazırlayarak ilgili birimlerle paylaşacak.
1: Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturma sürüyor. Daha önce belediye başkanı tutuklanmıştı. CHP Silivri İlçe Başkanı da gözaltına alındı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Silivri Belediyesi'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama iddialarıyla başlatılan soruşturma sürüyor. CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, sabah saatlerinde evinde yapılan arama işleminin ardından gözaltına alındı. Bulut'un emniyetteki işlemleri devam ediyor. Doruk Bulut, etkin pişmanlık kapsamında verilen bir ifade üzerine gözaltına alındı. Tutuklanmasının ardından Silivri Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Bora Balcıoğlu'nun rüşvet için aldığı paranın bir kısmını Bulut'a gönderdiği iddia ediliyor. Belediyeye personel alınması, işletme devri ve kiralanması, İmar, ruhsat, mühürleme gibi işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında geçen ay 10 kişi tutuklanmıştı. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ve 8 isim çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Dosya için hazırlanan bilirkişi raporuna yönelik ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Bazı para transferlerinin Ahbap'la dolaylı yoldan bağlantılı olduğu tespitine yer verildi.
4: Oğuzhan Uğur ve Ahbap Derneği arasında bir para transferi kaydına rastlanmadı. Ancak dolaylı olarak mali bağlantı bulunduğu belirtildi. Söz konusu hesapların Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile irtibatlı olduğu ifade edildi. Bu tespitler Oğuzhan Uğur ile ilgili bilirkişi raporundan. Rapora göre Oğuzhan Uğur'un hesaplarında 1066 işlemde toplam 24 milyon lira işlem hacmi oluştu.
5: Yine depremle alakalı bir mevzu vardı.
4: İşlemler özellikle 2023 yılından itibaren sıra dışı şekilde arttı. Mali bilirkişi raporunda Ahbap Derneği'ne doğrudan maddi destek verilmediği anlatıldı. Öte yandan Uğur'un toplam 800 bin lira gönderdiği 3 kişinin başka bir hesaba para aktardı. Bu hesabı kullanan kişinin de Ahbap soruşturması zanlılarından Yeliz Kaya'ya 550 bin lira değerinde para transferi yaptığı belirtildi. Tarafların işlem çevrelerinin birden fazla kişi üzerinde kesiştiği tespit edilmiştir denildi.
5: Şu anda öyle düşünceniz yok, bakacağız.
4: Oğuzhan Uğur ise kişisel para transferlerinin şeffaf olduğunu öne sürdü. Hepsinin faturası var dedi. Ahbap'ın faaliyetlerinde yer almadığını öne sürdü. Deprem yardımlarında sadece Ahbap'ın değil, devlet kurumlarının da bank hesaplarını paylaştığını söyledi. Hesabıma bir kuruş bile yatmamıştır diyerek suçlamalara yanıt verdi. Herhangi bir suça karışmadım diyerek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemedi.
1: ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları 10. gününde ABD Bender Abbas ve İsfahan kentlerine vurdu. İran'da karşılık olarak Kuveyt'in Arifjan hava üssünü hedef aldığını açıkladı.
6: ABD ve İran arasında saldırılar 10 gündür aralıksız sürüyor. Washington yeni saldırı dalgası başlattı. Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırıların amacını İran'ın Hürmüz Boğazı'nda kabiliyetlerini yok ederek ticari gemilere saldırılarını durdurmak olarak açıkladı. İran Devlet Televizyonu Bender Abbas ve İsfahan kentlerinin hedef alındığını duyurdu. Tahran'da saldırılara yanıt verdi. Kuveyt'te Arifjan hava üssü vuruldu. Kuveyt'in dışında Bahreyn'de de sirenler çaldı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz'de gemilere saldırıları sürdüğü sürece vurmaya devam edeceklerini söyledi. Saldırıdan önce yeniden sosyal medyadan paylaşım yapan Trump, İran öldürdüğü her Amerikan askerinin bedelini misliyle ödeyecek. Bu talimatı Savaş Bakanı Pete Hegseth'e, Genelkurmay Başkanı Daniel Kane'e ve ordudaki tüm komutanlara ilettim açıklamasını yaptı. Devrim muhafızları ise Amerikan saldırıları sürdüğü sürece Hürmüz'ün güvenli olmayacağını ifade etti. ABD Başkanı'nın Benjamin Netanyahu ile ilgili yaptığı paylaşımda dikkat çekti. Netanyahu'nun İran'la mücadele ettiğini açıklayan Trump, Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sürece hiçbir zaman tutuklanmayacak dedi. Ayrıca İran'ın yöneticilerini hedef alarak tutuklanması gerekenler İran'ı benzeri görülmemiş bu ölüm ve yıkım sarmalına sürükleyen kişiler. Bu mesele önceki başkanlar döneminde yıllar önce çözüme kavuşturulmalıydı ifadelerini kullandı. İran'ın 17 Temmuz'da Ürdün'deki Amerikan üssüne düzenlediği saldırının ardından iki ABD askerinin öldüğü, bir askerin de kaybolduğu açıklanmıştı. Irak'ta ise bir Amerikan askerinin insansız hava aracı mühimmatı imhası sırasında hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
1: ABD ordusunun İran'da bir sonraki hedefi Kazma Dağı nükleer tesisi olabilir mi? ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta bunu dile getirdi. İsrail istihbaratına göre İran geçen sonbaharda binlerce uranyum zenginleştirme santrifüjünü bu dağın içindeki tünellere taşıdı. Wall Street Journal bu istihbaratın Tahran'ın nükleer programını yeniden canlandırabileceğine dair endişeleri arttırdığını yazdı.
7: İran, Haziran 2025'te 12 gün savaşının ardından binlerce uranyum zenginleştirme santrifüjünü Kazma Dağı'ndaki nükleer tesisine taşıdı. Amerikan Wall Street Journal gazetesi bu istihbarat bilgisini İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'ne ilettiğini yazdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da verdiği bir röportajda Kazma Dağı'nın hedef alabileceklerini söylemişti. İran'da Kolank Dağı olarak da bilinen Kazma Dağı tesisi yıllardır Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından izleniyor. Nükleer konular üzerine çalışmalar yürüten Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsü isimli düşünce kuruluşuna göre bölgede son 15 aydır kamyon trafiği arttı. Tünel güçlendirme çalışmaları yapıldığı ve bir güvenlik çemberinin oluşturulduğu belirtiliyor. Enstitü Başkanı David Albright, İran'ın santrifüjleri tünellere taşımış olması muhtemel dedi. Kazma Dağı santrifüjlerin taşınmasının İran'ın orada mutlaka bir zenginleştirme tesisi inşa ettiği anlamına gelmediği belirtiliyor. Tahran'ın Haziran 2025'teki nükleer tesislerin bombalanmasının ardından imha edilme riskini en aza indirmek amacıyla elinde kalan santrifüjleri Kazma Dağı'na taşımış olabileceğine dikkat çekiliyor. Uzmanlar, Kazma Dağı yeraltı kompleksinin sağlam kayaların altında yaklaşık 90 ila 137 metre derinliğe inşa edildiğini ve çeşitli nükleer tesislere ev sahipliği yapabilecek kapasitede olduğunu tahmin ediyor. İsrailli ve Amerikalı yetkililer, İran'ın bu tünelleri nükleer ekipman depolamak veya küçük bir zenginleştirme tesisi kurmak amacıyla kullanabileceğinden endişe duyuyor. Kazma Dağı, geçen yıl 12 gün savaşında ve Şubat'ta başlayan son savaşta hedef alınmamıştı.
1: Kilometresi düşürülmüş araçların satışını yapan bir çeteye yönelik İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. 22 şüpheli gözaltına alındı. Yüksek kilometreli ve hasar kayıtlı araçların kilometresini düşüren, araçların kusurlarını gizledikten sonra çeşitli platformlar üzerinden satan çetenin 47 kişiyi mağdur ettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin İstanbul, Antalya ve Samsun'da düzenlediği baskınlarda 22 şüpheli yakalandı, 8 şüpheli ise aranıyor. Antalya'da bir binanın teras katında yangın çıktı. Evde mahsur kalan iki kişi 5. kattaki pencereden çıkıp korkuluk demirinden sarkarak yardım bekledi. Mahsur kalan iki kişi itfaiyenin müdahalesiyle son anda kurtarıldı.
8: Hadi ya, boğulacak adamlar.
7: Alevlerden kaçmak istediler. Pencereden çıkıp korkuluk demirinden sarkarak kurtarılmayı beklediler. Yangın çıkan evde mahsur kalan iki kişi son anda kurtarıldı.
8: İki tane çocuk bu tarafa doğru koştu. Şeyden sallandılar aşağıya. Alevler yüzlerine geliyordu. Son anda itfaiye yetişti. Yani alevler gelmek üzereydi yüzlerine.
7: Görüntüler Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kaydedildi. 5 katlı binanın teras katındaki dairede çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. O sırada evde 2 kişi vardı. Ramazan Uz ve Deniz Yılmaz pencereden dışarı çıktı. Korkuluk demirlerine tutunup sarktılar. Metrelerce yüksekte ekiplerin kendilerini kurtarmasını beklediler. İtfaiye ekipleri merdivende iki kişiye ulaşmayı başardı. Sepete alınan iki kişi indirildiği sırada alevler bir anda büyüdü, patlayan camlar etrafa saçıldı.
8: Büyük bir gürültüyle paldır küldü, her şey patladı, yerlere döküldü.
7: Dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Alevler ise ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak ev kullanılamaz hale geldi.
1: İstanbul Haliç'te pazar günü köprü ayağına çarpan tur teknesindeki bir personel denize düşerek hayatını kaybetmişti. O anlara ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde 32 yaşındaki Yasin Konya'nın tekne Haliç'te seyir halindeyken telefonla konuştuğu görülüyor. Tekne Atatürk Köprüsü'nün altından geçtiği sırada köprü ayağına çarpınca Konya dengesini kaybederek denize düşüyor. Pazar günü yaşanan olayda tekne personeli Yasin Konya hayatını kaybetmişti. Cenazesi deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin 8 saat süren çalışmasıyla bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İstanbul Avcılar'da sabah saatlerinde sefer yapan bir metrobüste yangın çıktı. Büyükçekmece istikametine giden aracın içinde duman ve koku fark edildi. Şoför metrobüsü durdurarak içerideki yolcuları tahliye etti. Görevlilerin müdahalesiyle alevlerin büyümesi engellendi. Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde bir sürü aksama yaşandı. Bölgede trafik yoğunluğu da oluştu. Üniversitelere giriş sınavı YKS sonuçları açıklandı. Bu yıl iki soru iptal edilmişti. ÖSYM 3 ayrı alanda yapılan sınavdan toplam 12 birinci çıktığını açıkladı. 67.087 kişi ise sıfır çekti. Sonuçları eğitim uzmanı Sadık Gültekin yorumladı. NES sayılarındaki yükselişin tercihleri doğrudan etkileyeceğine dikkat çekti.
9: Testlerdeki Türkiye ortalamaları bir önceki yıla nazaran yükselirse puanlar düşer. Puanlar düştüğü zaman da sıralamalar aşağı iner. Şimdi alınan gelen puanlara baktığımızda, yani ham puan olarak baktığımızda, geçen yılla kıyasladığımızda gelen puanlar aynı netlerle geçen yılın altında. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela geçtiğimiz yıl sayısalda 420'deki bir öğrencinin Türkiye ortalaması 25 binmiş yaklaşık olarak. Bu yıl baktığımızda 420 yaklaşık olarak 40 bindeymiş. Yani bu kadarlık bir oynama var. Demek ki üst dilimlerde 15 bin, 20 bin dolayında bir aşağıya kayma var. Dolayısıyla tercihleri yaparken bunlara dikkat etmekte yarar var. Tercihleri yaparken biraz daha toleranslı davranmakta, o arayı biraz daha geniş tutmakta yarar var. Yani aldığı puanın geçen yılla kıyasladığımızda o taban puanları ve yüzdelikleri dikkat ettiğimizde onun biraz daha altındayız esasında. Dolayısıyla hem sağlam basmamız gerekiyor hem de hani gönlümüzdeki yatan yerleri yazmamız gerekiyor. Tercihler 29'unda başlayacak. 10 Ağustos'a kadar devam edecek. 12 günlük bir süreç. Evet, sevdikleri mesleği seçsinler ama değişime de hazırlıklı olsunlar.
1: 5. Uluslararası Eleştirel Müslüman Çalışmaları Konferansı Ankara'da düzenleniyor. Konferansta yeni dünya düzeni, İslamofobi ve Müslüman kimliğinin karşı karşıya olduğu sorunlar ele alınıyor.
7: Dünyanın farklı ülkelerinden akademisyenler Ankara'da buluşacak. Uluslararası Eleştirel Müslüman Çalışmaları Konferansı toplanıyor. Beşincisi düzenlenecek konferansın yaz programı kapsamında Batı sonrası dünya düzenine doğru dekolonyalite, İslamofobi ve küresel gelecekler başlıklı söyleşi yarın Ankara'da düzenlenecek. Ankara Bilim Üniversitesi, Türk Telekom, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve İslamofobi ile Mücadele Merkezi işbirliğinde yapılacak etkinlik Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde. Toplantıda İslamofobi, Batı sonrası dünya düzeni ve küresel dönüşüm süreçleri disiplinler arası bir bakış açısıyla ele alınacak. Leeds Üniversitesi Dekolonyal Düşünce ve Sosyal Teori Kürsüsü Başkanı Profesör Doktor Salman Said, Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Hatem Bazıyan ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Özcan Hıdır konuşmacı olacak. Konferans kapsamında her yıl farklı ülkelerden akademisyenler, araştırmacılar ve lisansüstü öğrencileri bir araya geliyor. Etkinliklerde Müslüman kimliğin küresel ölçekte karşı karşıya olduğu sorunlar, İslamofobi ve Batı sonrası dünya düzenine ilişkin güncel tartışmalar ele alınıyor.
1: Şimdi siyaset gündeminin manşetini konuşacağız. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel. Grup Başkanı Özgür Özel mecliste grup toplantısında konuştu ve bir veda konuşması yaptı. Dedi ki, bir vedanın hüznünü taşıyarak huzurunuzdayım. Her son bir başlangıçtır dedi. İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şakir Dinşahin'le yorumlayacağız, konuşacağız bu açıklamaları. Sayın Dinşahin, hoş geldiniz. Herhalde sürpriz olmadı. Ne dersiniz?
10: Yani sürpriz olmadı, bekliyorduk. Bugün beklemiyorduk ama bekliyorduk.
1: Peki, neden bugün bu açıklama yapıldı?
10: Zannediyorum artık grup toplantısında yeni bir partinin sürüncemede bırakmadan yargı kararının da artık gelmeyeceği belli oldu. Bundan artık geri dönüş olmadığının bir habercisi Sayın Özgür Özel'in söylediği. İngilizce'de her şeyin her kötülüğün iyi bir tarafı vardır. Her şerde bir hayır vardır deriz biz de Türkçe. Her şerde bir hayır vardır. Her bitiş bir başlangıçtır demiş Sayın Özgür Özel de. Hakikaten CHP yani 100 yılı aşkın bir tarihi var ama inişlerle çıkışlarla dolu, kapatmalarla işte ne bileyim 1980'de 12 Eylül'de kapatılmış, 1995'te Deniz Baykal tarafından açılmış, siyasi çekişmelerin, tartışmaların epey bir ne diyelim bagaja sahip, tartışmaya sahip bir partiydi. Netice itibariyle pek çok insanımızın da Cumhuriyeti kuran parti olmasına rağmen eli CHP'ye oy vermeye gitmiyordu. Belki 1970'lerdeki işte partinin solda konumlanmasından, o dönemdeki kutuplaşmadan dolayı ya ne bileyim 1990'larda 28 Şubat döneminde 28 Şubat'ın daha ne diyeyim başörtüsünü baskı altına alan tarafında yer almış gibi görünmesinden dolayı CHP bir şekilde geniş toplum kesimleri tarafından yaftalanmıştı. Üstelik parti içerisindeki tartışmalar da her zaman şiddetli geçti, yoğun geçti. Belki parti içi demokrasinin en yoğun yaşandığı, en sağlam olduğu parti olmasından da kaynaklanabilir ama diğer taraftan da tartışmaların eksik olmadığı bir siyasi partiydi. Bu vesileyi yangı kararı verdi yahut da Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşları bir yangıya başvurmak suretiyle böyle bir kriz ve fırsat yaratmış oldular Özgür Özel ve arkadaşlarına. Özgür Özel ve arkadaşları şunu da söylemek lazım. Bunu fırsata dönüştürelim. İşte buradan kendimize bir şey çıkartalım diye de hareket etmediler. Parti içerisinde kalmak için ellerinden geleni son ana, son güne kadar yaptıklarını gördük. Bütün mekanizmaları, bütün çıkış yollarını aradılar. Bütün diyalog yollarına, diyalog dışında ne diyelim kendi içerisinde direnme yollarını tükettikten sonra bu kararı aldılar. Bu demokrasimiz için hayırlı bir şey olabilir. Çünkü gerçekten güçlü bir muhalefete ihtiyacı var Türkiye'nin, Türk demokrasisinin. Yeni kurulacak parti bu muhalefet ihtiyacını, güçlü muhalefet ihtiyacını karşılar mı? Bilmiyoruz ama bu potansiyele sahipler. Ben birkaç gün, birkaç programdır söylüyorum. CHP'nin iki parmak sağında, AK Parti'nin iki parmak solunda, merkezde yer alan her iki taraftan da muhalefetten de iktidardan da yorulmuş olan seçmenlerin yeni bir arayışına, yeni parti arayışına, yeni seçenek arayışına cevap verecek bir siyasi partiye Türkiye'de ihtiyaç vardı. Özgür Özel ve arkadaşları daha önce yaptıkları gibi, yerel seçimde yaptıkları gibi sağ solu, işte seküleri, dindarı, evet, Türk'ü, Kürt'ü, farklı toplum kesimlerini birleştiren bir reçeteyle toplumun geniş kesimlerini birleştiren bir siyasi parti kurma yolunda ilerliyorlar. Ne diyelim, peki, ilk adımı atmış görünüyorlar.
1: Peki şimdi en son Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması vardı. İşte bu ayrılmayı düşünenlere bir mesajınız var mı dediğinde, neden ayrılıyorsunuz? Parti içerisinde kalın, mücadeleyi burada yapalım demişti. Özgür Özel duygusal bir konuşma yaptı ve bir işte artık veda konuşması. Şunu diyenler çıkacaktır mutlaka. Cumhuriyet Halk Partisi'nden vazgeçti. Yeni bir parti kuruyor. Bu bir vazgeçiş mi sizce Özgür Özel ve ekibi adına, yoksa geri dönmek adına bir ayrılış mı?
10: Yani bu yeni bir mücadele alanı diyelim. Sayın Kılıçdaroğlu, neden gidiyorsunuz, parti içinde mücadele edin diyor bir taraftan ama diğer taraftan da Özgür Özel ve arkadaşlarını birer birer partiden tasfiye ediyor. Üstelik bu tasfiyeyi yaparken yerlerine koyacak elemanları da, insan kaynağı da olmadığını görüyoruz. Pek çok boşalan il başkanlığının yerine atama yapılamadığını, seçimlerin yapılamadığını görüyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nde. O bakımdan Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu bir taraftan gitmeyin diyor ama bir taraftan da gitmeleri için elinden gelen ne varsa onu şimdiye kadar yaptığını görüyoruz. mahkemeye başvuruyor, polise başvuruyor, zora başvuruyor, elinden gelen her şeyi yapıyor. İşte il başkanlıklarını birer birer tasfiye ediyor. Sonra da ben demedim, ben gitmelerini istemedim, onlar kendileri gitti demek suretiyle bunun sorumluluğunu almak istemiyor galiba ama kendi seçmeninde kendi seçmenine bunu inandırabilmiş değil diye görüyoruz. Yapılan hem anketlerden hem kendi yaptığım görüşmelerden sadece seçmenine değil,
1: evet,
10: parti teşkilatına da bunu anlatabilmiş, ikna edebilmiş değil gibi görünüyor. Muhtemelen milletvekillerini de ekser çoğunluğunu ikna edebilmiş değil. Bu kopuş sadece Özgür Özel'in ve çevresindeki 2-3 kişinin kopuşu değil. Aslında CHP'nin içerisinden CHP'liler çıkıyor. Geriye sadece Kılıçdaroğlu hizbi kalıyor dersek çok da haksızlık etmiş olmayız diye düşünüyorum. 70-80 kadar bir milletvekiliyle geçileceği yeni partinin kurulacağı söyleniyor. Teşkilatlar da muhtemelen öyle olacak. Belediyelerin de önemli bir kısmının, şairiye karışmayan kısmının bu yeni partiye katılacağı haberleri geliyor. Ne diyelim, daha da kapsayıcı halini muhtemelen bir sonraki seçimlerde görmek mümkün olur. Sözünü ettikleri şeyin söylemlerindeki kapsayıcılığın ne kadar gerçek olacağını da tabii bir sonraki seçimde göreceğiz. Ama Sayın Kılıçdaroğlu bilmiyorum Bülent Ecevit'in 2001-2002 seçimlerindeki sonuyla karşılaşabilir diye düşünüyorum. Bir önceki seçimlerde 99'da en yüksek oyu olan Sayın Ecevit %21 küsur oyla, evet, 2002 seçimlerinde biraz da ısrarı ve inadı yüzünden %1'e kadar en son parti haline getirmişti partisini. Kılıçdaroğlu da Sayın Ecevit'in yolundan ilerliyor gibime geliyor.
1: Şimdi taraflar, yani taraflar derken bir tarafta genel merkez Sayın Kılıçdaroğlu, diğer tarafta Sayın Özgür Özel birbirlerini partiyi bölmekle suçlayacaktır. Gerçi Sayın Özgür Özel diyor ki bölünme söz konusu değil. Peki ne dersiniz? Gerçi siz parti içerisinden yeni bir parti çıkıyor, bu bir bölünme değil. Belki bambaşka fırsatlar doğuracaktır dediniz ama şu merak ediliyor, yani seçmende oy böler mi? Alınacak oyu böler mi? Muhalefetin oyunu böler mi? Yerel seçimdeki oy oranının ne kadarını sizce Özgür Özel bu yeni partiye taşıyabilir?
10: Ben büyük bir çoğunluğunu taşıyabileceği kanaatindeyim. En azından gözlemlediğim şey bu. Etrafımdan gözlemlediğim, anketlere baktığımda gördüğüm şey bu. En son yapılan ankette CHP'lilerin önemli bir kısmı yeni kurulacak partinin CHP'ye çok da benzememesi gerektiği doğrultusunda bir beyanda bulunmuşlar. Yani o bakımdan CHP'den çıkan, CHP'den kendini farklılaştırmış olan bir parti sadece yerel seçimlerde oy vermiş olan insanların değil, oy vermemiş olan, şimdiye kadar iktidara oy vermiş olan ama ekonomik krizden dolayı ya da 20 senenin verdiği metal yorgunluğundan dolayı AK Parti'den, MHP'den yorulmuş, yeni arayış içine girmiş iktidar seçmeni içinde bir yeni mecra olabilecektir. O bakımdan sadece CHP oylarını değil, olası muhalif oyları, CHP'ye gitmeye ayağı yetmeyen, CHP'ye oy vermeye eli gitmeyen seçmen için de yeni bir mecra olacaktır. O bakımdan bir bölen değil, bir büyüten olması çok daha muhtemel diye düşünüyorum şu aşamada.
1: Şimdi Özgür Özel'in yaptığı konuşmaya baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik de eleştiriler var. Evet, bir yargı süreci söz konusu. Sürecin sonucunu artık beklememe kararı aldı anladığımız kadarıyla. Adli tatilin başlamasıyla birlikte. Ama şöyle de bir ifadesi var. Belki de bu ayrılışı öne çeken Kemal Kılıçdaroğlu'na aday olmayacağım diyememesi. Değişime yol vereceğim dememiş olması. Nasıl yorumlarsınız Sayın Özgür Özel'in bu çıkışını?
10: Yani Sayın Kılıçdaroğlu aday olmayacağım demiyor, aday olacağım da demiyor. CHP seçmeni Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu aday olacağım ya da olmayacağım dememesinden epey bir zamandır muzdarip. Altılı masayı dağıtmaya kadar giden bu süreçte Cumhurbaşkanlığı konusunda da aday olup olmayacağını, kimin aday olacağını uzunca süre sonuna kadar bir şekilde saklamak zarureti hissetti. Sonra anladık ki sakladığı kişi zaten kendisiymiş Kılıçdaroğlu'nun. O bakımdan hani siyasetçiler genelde fedakarlık yaptıklarını aday olmayarak ya da aday olarak fedakarlık yaptıklarını iddia ederler. Ama netice itibariyle fedakarlık yapmıyorlar. Çoğu zaman çevrelerinin de etkisiyle, çevrelerindeki insanların egolarını beslemeleri nedeniyle diyelim, bir illüzyona kapılabiliyorlar. Yenilmezlik illüzyonuna ya da bu seçimi kazansa kazansa ben kazanırım illüzyonuna kapılıyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu bu illüzyona Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kapılmıştı. Şimdi CHP genel başkanlığı seçimlerinde de zannediyorum kapılıyor. Yani çok iddialı olacak ama şu anda CHP örgütünün tasfiyesi ve Sayın Kılıçdaroğlu'na bağlı olan insanların atandığı bir parti teşkilatı yeniden tasarlanması gibi bir süreçten geçiyor CHP. Bu sürecin sonunda bile Sayın Kılıçdaroğlu aday olduğunda kazanır mı, kazanabilir mi? Karşısında gerçekten lider nitelikleri olan genç, çalışkan, parlak birisi çıkarsa kazanma ihtimali nedir? Onun bile zayıf olduğu kanaatindeyim. Çünkü CHP seçmeni ve örgütü Sayın Kılıçdaroğlu'yla bir yere gidemeyeceklerinin farkına çoktan vardılar. Kendilerine seçim kazandırmayacak bir genel başkanı seçmek istemeyebilirler. Ama tabii ki bazen parti sadakati, parti içindeki disiplin, rasyonel tercihlerin önüne geçiyor. Duygular, işte tarafgirlik, rasyonel tercihlerin, mantıklı Anladım. Açıklamaların önüne geçebiliyor. Burada ne olacağını da bekleyip görmek lazım. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel gitse bile CHP içerisinde güçlü bir genel başkan adayı değil.
1: Bir konuğumuz daha katıldı. Profesör Doktor Selami Kur'an, hukukçu. Hoş geldiniz Sayın Kur'an.
11: Teşekkür ederim Ahmet Bey. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler.
11: Merhaba.
1: Sizinle birlikte Sayın Kur'an, Özgür Özel'in de yeni parti açıklaması ekrana düştü. Grup toplantısında konuşuyor. Uzun bir konuşma, bir veda mesajı, veda konuşması. Önce gerekçeleri saydı. Şu dakikalarda da artık yeni partiyi kuruyoruz dedi Özgür Özel. Milletvekilleriyle birlikte bu yeni partiyi kuracağız ve mecliste ana muhalefet olarak yer bulacağız diyor. Anladığımız kadarıyla kalabalık bir milletvekili grubuyla bu parti kurulacak. İlk değerlendirmeniz nedir?
11: Tabii şimdi öncelikle yeni tarihi bir karar, kritik bir karar esas itibariyle. Ama hayırlı olmasını temenni edelim Türk siyaseti açısından, demokrasimiz açısından. Ama önemli olan husus şu, tabii yeni bir parti kurulması meselesi hukuki anlamda kolaydır. Yani belirli sayıda kurucular kurulu listesini İçişleri Bakanlığı'na verirsiniz. Ve gerekli incelemeler yapıp tamamlandıktan sonra da resmen partiyi kurarsınız. Ama mesele şurada kaynaklanıyor düşünüyorum. Esas itibariyle Türkiye'nin şu anda sosyolojik ve ideolojik anlamda yeni bir partiye tırnak içindeki isminin de yeni parti olacağı söyleniyor. Bekleyip göreceğiz nasıl bir karar alacaklar. Ama yeni parti diyelim biz. Yani Türkiye'nin şu andaki sosyolojik iklimi, ideolojik iklimi böyle bir yeni partiye uygun mu değil mi o tartışılır diye düşünüyorum açıkçası. Ama şunun belirtmek lazım. Ben birçok kez de ifade ettim. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok derin bir kriz, akut bir kriz bu mesele. Aylardır devam ediyor. Esas itibariyle gerek Sayın Kılıçdaroğlu'nun gerek Özgür Özel'in bu sorunu önde gelen liderler olarak genel başkanlık yapmış siyasi aktörler olarak çok iyi yönettikleri kanaatinde değil. Yani ben bir tarafı suçlama anlamında da söylemiyorum. Ama siyaseten bu konuyu hissiyattan uzak, duygulardan uzak, rasyonel bir zeminde tartışıp Cumhuriyet Halk Partisi gibi tarihi kimliği olan Cumhuriyetimizin kurucusu, kurucu bir partinin fiilen bölünmesini tamamladıktan sonra, yani 1,5-2 ayda artık resmiyete döküldüğü görülüyor. Resmi anlamda da bunun olacağı görülüyor. Tabii burada biliyorsunuz devam eden iki tane derdest dava var. Yani öncesi mutlak buklan davası. Şimdi,
12: bu adli tatile kadar Yargıtay'dan bir sonuç bekliyordu Özgür Özel. Çıkmayınca işte otomatikman Eylül ayına kaldı ve artık düğmeye bastılar. Ya iki ay daha bekleseydi diyenler olacaktır belki. Yargıtay belki farklı bir karar verir şeklinde. Ne dersiniz? Bu iş Eylül'de ya da adli tatilin başlamasıyla nihayete erer miydi yargı süreci?
11: Ya şöyle ifade edeyim. Tabii yargı sürecinin takvimiyle ilgili kesin bir tarih vermek doğru değil. Ama şunu söyleyelim. Yani çok çok önemli, çok temel bir karar bu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi açısından ve Özgür Özel ve ekibi açısından. Şimdi sadece bir partinin kuruluşu, yani partinin siyasi kimliği noktasında çeşitli tartışmalar sürüyor, halen devam ediyor. Yani kurucular kurulu listesinden tutun da işte partinin yer alacağı siyasi yelpazedeki konumu itibariyle, Türkiye'nin ve dünyanın iç ve dış meselelere bakış açısıyla. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ideolojik kopuş olmadığı en azından kanaatimce söylenebilir. Ben öyle görüyorum açıkçası. Bir ideolojik kopuş değil. Yani Türkiye'nin meseleleri, sorunlarıyla ilgili, yaklaşımlarla ilgili bir kopuşu, bir ayrılığı ifade etmiyor bu. Neyi ifade ediyor? Aslında az önce cümlemi de kullandım. Gerek Kılıçdaroğlu, gerek Özgür Özel'in bu süreci yönetememesi. Yani yönetimle ilgili tamam bir mutlak buklan davası var, kararı var. Netice itibariyle bir yargı kararı. Yargı kararının bu aşamaya gelmesine sebebiyet verenler, kimlikleri, neler yapıldığı, kimin bu sonuca yol açtığı da ayrı bir tartışma konusudur ama maalesef hiç gündeme gelmiyor. Varsa yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst yönetimi ve organları ile ilgili bir tartışma. Siz çok haklı olarak söylüyorsunuz. Yani muhtemeldir ki, hukuken söylüyorum tabii ki, muhtemeldir ki Yargıtay İstinaf Mahkemesi'nin verdiği mutlak buklan kararını usulden ve esasen pozabilir. Bunun ne anlama gelir? O zaman Özgür Özel ve ekibinin tekrar göreve iadesi yönünde bir karar alırsa bu olmayacak. Şimdi bir taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmaya karar vermiş. Sanıyorum önümüzdeki haftada parti kuruluşu dilekçesi verilecek. İşte partinin yeni kurulacak, partinin işte yeni parti diyelim en azından. Genel Başkanı Özgür Özel olursa, işte bu yönde Yargıtay'ın bir kararı çıkarsa, yani Özgür Özel ve ekibi lehine bir karar çıkarsa ne olacak? Tamamen bir siyasi kaos, tamamen bir şey olacak. Bunların bence makul bir zeminde düşünülüp karar verilmesi lazımdı. Çünkü zaten Ağustos ayı, işte önümüzdeki Ağustos ayı, Eylül, Ekim ayı. Yani ben öyle Ekim ayı içerisinde bir karar çıkma ihtimalini yüksek görüyorum. Yani çünkü 31 Ağustos 2026 tarihinde adli tatil bitiyor. Dolayısıyla 1 Eylül'den itibaren Yargıtay 3. Dairesi bu konuyla ilgili bir dosya. Çünkü ben öncelikli bir dosya olduğunun hep altını çiziyorum. Çünkü siyasi anlamda çok önemli, toplumsal anlamda, toplumsal barışın da korunması noktasında önemli bir dosya olduğu için öncelikli dosya olarak ele alma ihtimali de söz konusu olabilir. Dolayısıyla bütün bunlar ortadayken şimdi tabii bir rüzgar var, onun da altını çizeyim. Ben çok anketlere de açıkçası birkaç tanesini tenzih ederim. Yani çok ciddi çalışan anket şirketleri de var ama maalesef sayısı bir parmak sayısını geçmez. Ama ben anket şirketlerinin yaptıkları araştırmalara dayanarak bir siyasi partinin kurulmasını geçmişte gördük. Yani siyasi tarihimizde bunun örnekleri çoktur. En yakın Muharrem İnce örneğidir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin şöyle bir durumu var. Cumhuriyet Halk Partisi sadece bir parti, bir siyasi, bir politik parti değil. Bir kimliği ifade eden bir parti. Yani gerek siyasi kimliği, gerek Cumhuriyet'in ilkeleri noktasında hassasiyeti çok üst noktada, bunu da partinin önünde tutan bir mirasa da sahip. Dolayısıyla yeni bir partinin bu noktada bu niteliklere sahip mi olacak, yoksa merkez sağa daha yakın bir parti mi? Merkez sağ şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından tamamen hakimiyet altında diyebiliriz. Yani öyle bir boşluk var mı? En azından ben görmüyorum siyaseten. Dolayısıyla burada en azından merkez solla kurulan partilerin, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan partilerin çok da sonuç almadıklarını, en azından 70'li yıllarda Güven Partisi vardı hatırlayan olursa, daha sonra Memleket Partisi oldu, Anadolu Partisi oldu vesaire, çok sonuç almadıklarını görüyoruz. Çünkü belki parti içerisinde kalıp, son cümle bu noktada şüphe bu konuyla ilgili, parti içerisinde kalıp 2-3 ay daha mücadele edip, yani bir siyasi mücadele yürütüp, özellikle Yargıtay'dan çıkacak karardan sonra bir temel karar alımı, bir yol ayırımına gidilmesi noktasında bir süreç tercih edilseydi, kanaatimce çok daha doğru bir tercih olurdu diye düşünüyorum siyaseten en azından.
1: Peki. Şakir Dinşahin şimdi milletvekillerimizle birlikte diyor Sayın Özgür Özel, ilk adım atıyoruz, partimizi kuruyoruz. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi deyince öne çıkan isimler var. Sadece milletvekilleri değil elbette, belediye başkanları da. Akla hemen Sayın Mansur Yavaş geliyor, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Ne dersiniz? Bu hareketin içinde mi kendisi?
10: Bilemiyorum. Ama muhtemelen bu hareketin içinde henüz olmasa bile bu hareketin muhtemel Cumhurbaşkanı adayı olacağı kanaatindeyim. Bir başka ihtimal, o da ilginç bir şey olur tabii ki, Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesi ve CHP'den geriye kalan ne varsa o partiyle bu yeni kurulacak olan partinin ortak bir şekilde o adayı desteklemesi de ilginç bir durum olur tabii ki. Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar tekrardan bir araya gelirler mi, tekrar yaklaşırlar mı? Emin değilim ama Sayın Mansur Yavaş şu anda geçenler...
1: Cumhurbaşkanı adayımız olabilir şeklinde de Mansur Yavaş'ın da ismini saymıştı. Yanlış hatırlamıyorsam.
10: Yani Sayın Kılıçdaroğlu herkesin adını sayıyor. Ama kazanma ihtimali ortaya çıkınca kendisi aday oluyor. Şimdiye kadarki Kılıçdaroğlu'yla tecrübesi CHP'nin ve CHP'lilerin bu şekilde cereyan etti. Bir önceki seçimlerde de Sayın Mansur Yavaş'ı aday gösterseydi, İmamoğlu değil Mansur Yavaş'ı gösterseydi, o da kazanırdı. Kılıçdaroğlu dışında zannediyorum tüm adaylar çok daha yüksek şansa ve olasılığa sahipti ama bir şekilde dediğim gibi bir önceki turda öyle bir illüzyona kapılı siyasetçiler. Kazanırsa ben kazanırım ve madem birisi kazanacak, o zaman o kazanacak kişi senelerdir buna emek vermiş olan bendeniz olmalıyım diyorlar ve bir fedakarlık yapma ihtiyacı hissediyorlar. Oysa feda ettikleri şey partileri ve seçmenleri oluyor ve şimdiye kadar yaptıkları çaba oluyor. Şimdi ben Selami Hoca'nın söylediklerinin önemli bir kısmına katılmakla birlikte, mesela Yargıtay kararı beklense daha iyi olurdu, hakikaten daha iyi olurdu. Ama merkez sağda ya da merkezde bir partiye ihtiyaç var mı konusunda ondan farklı düşünüyorum. Merkezde hakikaten yeni bir muhalefet partisine ihtiyaç var. Hani bu parti o parti midir? Tutar mı tutmaz mı? Bekleyip görmek lazım. Ama seçmenlerin önemli bir kısmı, hem iktidara oy veren insanlar hem de muhalefete oy veren insanlar kendi partilerinden yoruldular. Ve bunun dışında alternatif olmamasına da, yani hemen yakınında bir alternatif olmamasına da çok alışık değiller. Çünkü 80'li 90 ya da 87 sonrasında 90'lı yıllar boyunca işte CHP'lilerin DSP'si vardı, DSP'lilerin CHP'si vardı, ANAP'lıların DYP'si vardı. Yani partinizden yorulduğunuzda ideolojik olarak çok da yorulmadan kendinizi, partinizi terk etmiş, ideolojinize ihanet etmiş hissetmediğiniz bir şekilde oy değiştirebiliyordunuz. Bu uzunca zamandır mümkün olmadı. İşte son 20 yıldır diyelim, bu parti değiştirmek bizim seçmenimizin alışık olduğu halde çok mümkün değildi. Merkezde böyle bir muhalefet partisinin çıkması bu ihtiyacı karşılar. Böyle bir ihtiyaç var mı? Bence var. Anladım. Çünkü CHP'liler CHP'den yoruldular. AK Parti'ye oy verenler AK Parti'den yoruldular, MHP'ye oy verenler MHP'den yoruldular. Yeni bir parti ihtiyacı var mı? Var ve bu partiye giderken de CHP'den AK Parti'ye geçmek ya da AK Parti'den CHP'ye geçmek çok uzun koşular gerektiriyor. Bu insanların katlanmayacağı bir zahmet seçmen açısından. Evet. Ama hepsinin ortasında yer alan bir siyasi partiye kendi partilerinden bıkıp ya yeterince muhalefet yaptığınız sizden iktidar olmayacak deyip yeni bir arayışa girebilirler. Bunca senedir iktidardayız. Emekli maaşının durumu ortada. İşte ekonomimizin durumu ortada. Düzelttiler, bozdular deyip insanların itirazlarını ifade edecekleri yeni bir partiye ihtiyaç var mı? Evet var. Tam da merkezde var.
12: Şakir Dinşahin, şimdi bu yeni partinin evet bir genel başkanı olacak ama kaç lideri olacak?
10: Güzel. Yani bu partinin lideri Özgür Özel olacak. İmamoğlu peki ne konumda olacak dersiniz? İmamoğlu konusunda yargıdan bir sevinçli haber bekliyor bu parti. Sevinçli derken tırnak içerisinde söylüyorum. Tıpkı daha önce Mutlak Butlan davasında yargının verdiği karar nasıl bu partinin kurulmasına vesile oluyorsa, İmamoğlu konusunda yargının alacağı karar da İmamoğlu'nun siyasi kariyerini en azından bir süre sonlandıracak gibi görünüyor. Bir mahkumiyet kararı, bir siyasi yasak kararı gelmesiyle birlikte evet. İmamoğlu'nun herhangi bir şekilde liderlik etmesi mümkün olmayacak. Böylelikle yeni kurulacak partideki çift başlılık da engellenmiş olacak. Bu konuda yargımıza güvenmek lazım diye düşünüyorum. Yargımız şimdiye kadar aldığı siyasi davalarda, siyasetle ilgili davalarda siyasetin önünü bir şekilde halkın tercihleri dışında tabii ki kanuna uygun olarak şekillendirmek durumunda kaldı. Ve her seferinde de halkımız, seçmenimiz buna tepki vermenin, cevap vermenin bir yolunu buldu. Her şerde bir hayır vardır diyelim. Bu yargının aracağı bu ön kesmelerde partideki çok başlılığı engelleyecek diye düşünüyorum.
12: Peki. Selami Kur'an, size de sorayım. Bu saat dilimi için bir iki dakika sürem kaldı. İmamoğlu ve Yavaş bu oluşumun neresinde olacaktır?
11: Evet, birçok soru var. Aslında yani tamam bir rüzgar var. Yani özellikle Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni açısından %70'lerin belki 80'lere varan bir oranın Özgür Özel ve ekibinin arkasında desteklediğini ifade ediyor. Orada da şöyle bir handikap var. Yani madem ki CHP seçmeninin, CHP'lilerin büyük bir bölümünün, kar ekseriyetinin bu yeni ekibi yani Özgür Özel ve ekibini desteklediği yönünde bir açıklama yapıyorlar zaten Özgür Özel ve ekibi. Bu kongrelerde yani mahalle ilçe kongreleri ve il kongrelerinden başlayarak aslında orada delegasyonu da önemli ölçüde delegasyonun yapısında belirleyebilirlerdi. Yani orada yine bir soru işareti var. Tamam, dediğim gibi heyecanlı psikolojik bir tepki olarak bir şey olabilir, bir geçişler olabilir. Ama bir seçim görmek lazım. Yani bir partinin gerçek anlamda toplumsal, sosyolojik ve ideolojik karşılığının polis siyasi karşılığının toplumda olup olmadığını görebilmemiz için en azından bir genel seçimi geçirmesi gerekir kanaatindeyim. Yani bizim siyasi tarihimize baktığımızda Yeni Demokrasi Hareketi diye bir hareket vardı, hatırlayanlar bilir, 90'lı yıllarda Cem Boyner'in kurduğu. Anketlerde %40'larda 60'larda çıkıyordu. Seçimlerde, genel seçimlerde aldığı o %1,5 civarındaydı. Buna benzer çok örnekleri de sıralayabilirim ben size. Benim altını çizdiğim husus, Cumhuriyet Halk Partisi çok önemli siyasi bir markadır. Ha, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi şu anda duruyorlar. Geçici olarak da duruyorlar. Onu da söyleyeyim. Kesinleşmiş bir yargı kararı yok. Dolayısıyla yargı kararının beklendikten sonra da bir kararın alınması, temel bir karar alınması çok daha doğru olurdu. Bir de bu çift başlılık meselesi.
12: Selami Kur'an, şöyle sanıyorum yani. Sayın Kur'an, süremin sonuna geldik. Şakir Dinşahin'e teşekkür edelim. Yayından ayrılacak ama sizinle saat başında devam edeceğiz. Bu çift başlılık meselesini belki yeni saat diliminde konuşuruz. Teşekkür ediyoruz. Bülteni noktalıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
13: NTV Radyo. Reklam.
14: Çatınızın altı yazın fazla mı ısınıyor? Sorunsuz.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
9: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
10: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
11: Ege ve Akdeniz'de aşırı sıcak nedeniyle baygınlık, tansiyon, ısı krampları gibi sağlık sorunları yaşanabileceğinden özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkmamaya, bol sıvı tüketmeye ve aşırı terlememeye dikkat edilmeli. Antalya'da kuru esen rüzgar ve yüksek sıcaklık nedeniyle orman yangını tehlikesi devam ediyor.
10: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.

ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: NTV Radyo.

0: Kılıçoğlu'yla.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bugünlerde Ege ve Akdeniz bölgeleri aşırı sıcak bir havanın etkisinde. İnsan vücudu bu yüksek sıcaklıklarla baş etmekte zorlandığından böyle günlerde günlük hayatımıza her zamanki gibi devam etmemek gerekiyor. Bu hava koşulu, ısı krampları, tansiyon, baş dönmesi, mide bulantısı, kalp krizi gibi riskler barındırdığından yorucu işlerden uzak durulmalı. Ev hanımları temizlik işlerini diğer günlere ertelemeli. Ortam ısısını da arttıran fırın, ocak daha az çalıştırılmalı. Güneşlenmekten de kaçınılmalı.
0: Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: alnımız açık, çıkıp tekrar bunları konuşacağız ifadelerini kullandı ve konuşmasının sonlarına doğru da sürekli olarak sinyalini verdi. Aslında konuşmasının başından itibaren sinyalini verdiği, yol ayrımı dediği, o partinin kuruluşunun mesajını verdi. Bugün geldiğimiz noktada millete şunu dedik, ilk gün sokağa çıktık, kimi partiyi bunlara bırakma dedi, kimi yeni parti kur dedi, bekleyin dedik, yeni bir yol, ya yeni bir yol bulacağız ya da yeni bir yol açacağız ifadelerini kullandı. Bugün mecbur bırakılmış hüzünlü bir vedanın eşiğindeyiz. Yeni bir başlangıcın sarsılmaz umudu da içimizde dedi. Bu bir ayrılık değil, bir vazgeçiş değil. Türkiye'yi daha güçlü şekilde değişimi gerçekleştirmenin adımıdır dedi. Hiçbir siyasi parti milletten büyük değildir ifadelerini kullandı. Dostluğa düşmana ilan ederiz ki biz siyaseten gömlek çıkartmıyoruz. Bu ülkenin geleceği için ateşten gömleği hep beraber giyiyoruz dedi Özgür Özel. Seçilmiş MYK, parti meclisi ve milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partiyi kurmak için ilk adımı atıyoruz ifadelerini kullandı. Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle yeni kuracağımız partide Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hiç şüpheniz olmasın ki ana muhalefet partisi oluyoruz dedi. Bugün kürsüye CHP'nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisi kürsüsünü asla bırakmıyoruz dedi. Kucaklaşma mesajı verdi. Atatürk'te sorunu olmayan, misak-ı milli sınırlarıyla sorunu olmayan, Cumhuriyet'le sorunu olmayan herkesi Büyük Türkiye İttifakı'nda kucaklamaya davet ediyorum dedi. Ve konuşmasını sonlandırırken de kimseyi arkada bırakmıyoruz dedi. Birinden kulağınızla ben onlarla birlikte değilim mesajını duymadan, sözlerini duymadan onları eleştirmeyin, onlar bizim nedir dedi. Ve belediye başkanlarına çağrı yaptı. Ne Mansur Başkan'ı arkamızda bırakırız ne de İmamoğlu'nu arkamızda bırakırız ifadelerini kullandı Özgür Özel ve bugün itibariyle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup kürsüsüne grup başkanı vekili olarak son kez çıktı. Grup başkanı olarak son kez çıktı Özgür Özel ve konuşmasında ayrılık mesajını verdi. Bunun bir mecburiyet olduğunu dile getirdi. Bugün geldiğimiz noktada diyerek ekledi ve içimizde yeni bir başlangıcın sarsılmaz umudu var. Bizimle birlikte olmak isteyen herkesi bekliyoruz dedi Özgür Özel yeni parti için verdiği mesajlarda.
1: Mustafa Berber aktardı Özgür Özel'in açıklamalarına dair ayrıntıyı. Hukukçu Profesör Doktor Selami Kur'an'la bir önceki saat diliminden değerlendirmeye başlamıştık. Devam edelim. Sayın Kur'an, şimdi evet, kaldığımız bir yer var. Çift başlılık olur mu olmaz mı parti içerisinde diye bunu konuşacaktık ama bu saat diliminde ekranın başına yeni geçenler olabilir. Bir kısa değerlendirme tekrara düşmeden almak isterim. Özgür Özel ana muhalefet olacağız diyor. Büyük Türkiye İttifakı'nda kucaklaşmaya çağırıyor muhalefeti. Ekrem İmamoğlu'na ya da Mansur Yavaş'a arkamızı dönmeyiz, arkamızda bırakmayız diye konuşuyor. Bir kısa değerlendirme.
2: Tabii yani şimdi bugün Sayın Özel'in, Özgür Özel'in yapmış olduğu açıklama önemli, tarihi bir eşiğe girildiğini gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi açısından, Özgür Özel ve ekip açısından. Hayırlı olsun, tekrar söyleyelim. Tabii çok kritik bir karar. Yani aslında bugünler, yani son belki bir aydır ve önümüzdeki haftayı da içine kapsayan süreç, Özgür Özel ve ekibi Cumhuriyet Halk Partisi açısından kader günleriydi. Yani ayrılma olacak mı, olmayacak mı? Partide kalıp mücadele edilecek mi? Yargıtay kararı beklenecek mi? Ama Özgür Özel'in bugün grupta yapmış olduğu toplantı bir yeni oluşum, bir yeni yol noktasında kamuoyuna bunu açık olarak deklare etti. Dolayısıyla herhalde önümüzdeki hafta pazartesi bir partinin kuruluşu dilekçesi verilecekler. Ama ben ilk dilimde de söyledim. Yani bir siyasi partinin kuruluşunun hukuki, yasal anlamda çok zor olmadığını biliyoruz. Yani 40 kişilik bir kurucular kurulu kurulduktan sonra gerekli organlar belirlendikten sonra kurultay yapılır. Kuruluş tamamlandıktan sonra. Ama bugün Türkiye'de 170'in üzerinde siyasi parti var. Yani kayıtlı olarak. Ama birçoğunun biz adını bilmiyoruz. Yani belki 8-10 tanesinin dışında adını bile bilmediğimiz siyasi partiler var. Burada Cumhuriyet Halk Partisi açısından şu önemliydi kanaatimce. Yani Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi gibi çok önemli bir ana muhalefet partisinin tarihi ve siyasi kimliği olan bir siyasi oluşumun genel başkanlığını yapmış siyasi aktörlerdi.

0: Ya bu çok tamam, mutlak butlan davası var, meseleler var biliyorsunuz, yargısal süreçler devam ediyor belediye başkanlarıyla ilgili olarak. Bunlar ayrı bir tartışma konusudur ama siyaseten duygusal zeminden uzaklaşıp rasyonel bir anlamda partiyi düzlüğe çıkarabilecek, en azından bu Yargıtay kararının çıkmasını tamamlandıktan sonra, Yargıtay yargı sürecinin tamamlanmasından sonra bir karara, yeni bir eğer bir ayrılma söz konusu olacaksa, onu o tarih, o süreçten sonra yapmalarını ben çok siyaseten daha isabetli olduğunu düşünüyordum.
1: Anladım.
0: Bu açıkçası halen de öyle düşünüyorum. Ama şimdi tabii bir rüzgar var, bir rüzgar var, bu bir heyecan var. Özgür Özel ve ekibi etrafında toplanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni açısından. Ama bu ne derece devam eder mi, etmez mi? Ve yeni bir parti için, az önce de tekrar altını ifade
1: Evet.
0: ettim, ülkede sosyolojik ve ideolojik bir iklim var mı? Bunlar ayrı
1: Peki.
0: tartışma konusudur diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi ayrılan bir grup var, bir rüzgar var. Sayın Özgür Özel diyor ki her son bir başlangıçtır. Biz ana muhalefet görevini sürdüreceğiz. Yani CHP grup kürsüsünü bırakıyorum ama ana muhalefet kürsüsünü bırakmıyorum. Bir parti kurulacak, grup kurulacak, orada devam edecekler. Gidenler heyecanlı. Peki kalanlar açısından, yani Cumhuriyet Halk Partisi açısından nasıl okursunuz bu gelişmeyi?
0: Ya ben hem gidenler hem kalanlar açısından zor bir sürecin olacağını düşünüyorum açıkçası. Yani gidenler açısından söyleyelim, bir heyecan olduğu, bir yeni sürecin heyecanı olduğu, motivasyonu olduğu ortada. Ama işte bunu karşılayacak sosyolojik ve toplumsal anlamda karşılığı seçimlerde sandığa yansıyacak mı, yansımayacak mı? Onu kestiremiyorum açıkçası Ahmet Bey, sevgili Ahmet. Yani şöyle ifade edeyim çok açık olarak, yani kopuşun, ayrılmanın hangi sahiplerle olduğu noktasında, tamam. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir öfke var CHP'li seçmende, ben de biliyorum, gözlemliyorum çevremden de. Ama mesele orada da bitmiyor. Mesele şurada kaynaklanıyor. Yani bir yeni bir yol, yeni bir hareket, yeni bir oluşumun rasyonel bir siyasi zemininin olması lazım. Ben bunun bu harekette, bu kurulacak yeni partide yeterince olup olmadığı noktasında kuşkularım var açıkçası. Çünkü biz yani Türk siyasi hayatına baktığımız zaman, yani
1: Evet.
0: Refah Partisi'nden ayrılan Yenilikçi Hareketi düşünün, yani Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının, orada bir ayrılmanın belirli bir siyasi nedenlere dayandığını görüyoruz. Ama bugün Özgür Özel'in kullandığı cümle, aynen söylüyorum, siyaseten gömlek çıkarmıyoruz. Bu ne anlama geliyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi ilkelerine bağlı o zeminde bir siyasi hareket olacak. Dolayısıyla merkez sağ tartışmasını bence bu cümle bitiriyor. Yani merkez sağda konumlanmayacak bu parti. İki tanesi Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Yani öz Cumhuriyet Halk Partisi mi diyeceğiz? Hakiki Cumhuriyet Halk Partisi ayrımı mı yapılacak? Bir ayrışma noktası, yani ülkenin ve dünyanın meselelerine bakış, siyasi
1: Peki.
0: bakış açısında bir ayrışma değil, farklı nedenlerle olduğu noktasında bir yaygın kanaat olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki bu gömlek değiştirmiyorum açıklaması belki Sayın Erdoğan'a çok yüklenmişlerdi zamanında. Milli Görüş gömleğini çıkarıyorum açıklaması sonrası. Oradan hareketli de bir açıklama olmuş olabilir o cümle özellikle. Peki çok teşekkür ederim Selami Kur'an yayına katkı için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Teşekkürler.
0: İyi yayınlar.
1: Bülteni noktalıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
3: Ege ve Akdeniz'de aşırı sıcak nedeniyle baygınlık, tansiyon, ısı krampları gibi sağlık sorunları yaşanabileceğinden özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkmamaya, bol sıvı tüketmeye ve aşırı terlememeye dikkat edilmeli. Antalya'da kuru esen rüzgar ve yüksek sıcaklık nedeniyle orman yangını tehlikesi devam ediyor.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz. Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Akbank. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
5: Arkadaşım, hoş geldin. Çok özlediniz ve geri geldik. Nesin sen?
6: Dükçük.
5: Birbirinden ünlü konuklarımız oldu. Şimdi hangi filmi çekiyoruz?
6: Zuların Sessizliği.
5: Oyun başladı, sahne büyüdü, her şey kontrolden çıktı.
6: Oğlum bu çok ciddi bakıyor ha.
7: Çok büyük bir eğlence bizi bekliyor.
5: Ve çok eğlendik. İşte bu.
8: Talk Show Yıldızlar Salı Star'da.
9: Reklam. Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
10: Doğa konuşmaları.
3: Yapay zeka ile bir metin yazdığımızda ya da görsel oluşturduğumuzda nasıl bir kaynağı tüketmiş oluyoruz? Uluslararası Çevre Hukuku Örgütü, Client Earth'ten Avukat Gizem Koç'a sorduk.
11: İki farklı süreç var. Birincisi yapay zeka modelinin eğitilmesi, ikincisi ise bizim her gün kullandığımız çıkarım aşaması, eğitilmiş modele soru sormamız. Modelin eğitilmesinden başlayacak olursak bu başlı başına bir kaynak yoğun süreç. Bu süreçte çok büyük veri setleri kullanılıyor ve binlerce yüksek performanslı işlemci aynı anda haftalar hatta aylar boyunca çalıştırılıyor kesintisiz olarak. Her bir modelin eğitim sürecinin ne kadar kaynak tükettiğine dair verilere ulaşmak kolay değil. Yapay zeka şirketleri bu verileri tam anlamıyla açıklamayabiliyorlar. Ancak buna dair yaklaşık değerler var. Örneğin GPT-4 gibi büyük modellerin eğitimi için 10 milyonlarca kilowatt saat elektrik ve 100 milyonlarca litre su kullanıldığı tahmin ediliyor. Tek bir modelin eğitilmesi için kullanılan su zaman zaman bir ilçenin veya küçük bir kentin yıllık su tüketimine eş olabiliyor. Ki artık çok sayıda model olduğunu, her birinin eğitileceğini düşündüğünüzde bu aslında ciddi bir etki. Bu yüzden eğitim aşaması başlı başına büyük bir çevresel maliyet yaratıyor diyoruz. İlginç olan nokta aslında şu, uzun vadede en büyük enerji tüketimi aslında kullanım aşamasından geliyor. Çünkü bugün milyarlarca insan her gün yapay zeka kullanıyor. Sadece ChatGPT'ye günde yaklaşık 2,5 milyar komut gönderildiğini biliyoruz. Tek bir sorunun etkisi görece küçük olabilir ama bunu milyarlarca kez tekrarladığınızda ortaya çok büyük bir enerji ve su tüketimi çıkıyor. Gezegene olan yükü yaratan da tam olarak bu ölçek. Bir metin ürettiğimizde, metin yazdığımızda ya da görsel oluşturduğumuzda nasıl bir kaynağı tüketmiş oluyoruz diye sordunuz. Bu tam olarak ne istediğinize, soruyu nasıl sorduğunuza, hangi modeli kullandığınıza, metnin uzunluğuna, talep ettiğiniz işleme göre değişiyor. Mesela spam filtresi gibi metin sınıflandırma işlemleri en az enerji tüketen işlemler. Bunun ardından kısa metin üretme fonksiyonu geliyor. Yani yapay zeka modelinin sorduğunuz bir soruya kısa 1-2 paragraflık bir yanıt vermesi veya bir metni özetlemesi. Bunu görsel üretimi izliyor. Mesela bir görsel üretiminin enerji kullanımı kısa metin üretiminin ortalama 60 katına denk gelebiliyor. En fazla enerji harcayan da video üretimi. Örneğin yapay zekanın karmaşık bir videoyu üretmesi için ortalama 4 litre su kullanılıyor. Bu bir insanın 2 günlük su ihtiyacına denk. Aynı zamanda şöyle deniyor, bir LED ampulü 40 saatten fazla çalıştıracak bir enerjiye ihtiyaç duyuluyor. Bu şekilde başka verilerde yeni çıkan Birleşmiş Milletler Üniversitesi çalışmasında mevcut, hani merak edenler bakabilir. Yani evet, gerçekten gerekli olmayan durumlarda sırf alışkanlık haline geldiği için her aramayı veya işlemi yapay zeka ile yapmak kesinlikle sorgulanması gereken bir konu. Ama asıl mesele tek tek bireysel kullanıcıların davranışında değil. Daha önce de dediğim gibi milyarlarca insanın aynı anda yapay zekayı bu şekilde kullandığını düşünmek, yani bu etkiyi ölçekte değerlendirmek önemli. Bu anlamda yapay zeka kendi talebini de yaratıyor. Biraz da tüketicilerin kontrolü veya talebi dışında başka platformlara veya üretim süreçlerine entegre ediliyor. Mesela Google aramaya entegre edilen yapay zeka asistanını düşünün. Normal bir Google araması bir birim enerji tüketirken yapay zeka destekli olanı bunun 10 katı kadar tüketebiliyor. Çoğu durumda normal bir arama işimizi görecek oysa yapay zekanın bunun gibi diğer pek çok alanda gereksiz kullanımı söz konusu. Yani sonuç olarak insanlar yapay zekayı hiç kullanmasın demiyoruz. Yapay zekanın sağlıkta, bilimde, afet yönetiminde, enerji sistemlerinde çok önemli faydaları olabilir. Evet, ancak günümüzde yapay zekanın sosyal açıdan faydalı faydasız ayrımı yapılmadan çoğu durumda gereksiz kullanılması söz konusu. Gezegene olan yükünü düşündüğümüzde asıl büyük sorun bu.
10: Doğa konuşmaları.
9: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
2: Engelsiz başlıyor.
12: Merhaba, ben Ayhan Aktaş. Bu bölümde konuğumuz doğuştan ampute olan parakürek milli sporcusu Recep Tula. Küçük yaşlarda başladığı spor yolculuğunu milli formaya taşıyan, sporculuğunun yanı sıra antrenörlük de yapan Tula'yla sporun ve hayatın iç içe geçen hikayesini konuşacağız. Engelsiz başlıyor. Recep Tula, merhaba.
13: Merhaba, hoş buldum.
12: Sizi tanıyarak başlayalım mı programımıza?
13: Ben Recep Tula, 20 yaşındayım. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde beden eğitimi öğretmenliği bölümü 3. sınıfım. Sporla yaklaşık 3 yaşından beri ilgileniyorum. Profesyonel olarak da 9 yaşından beri ilgileniyorum. Yüzme sporuyla başladım ilk 3 yaşında doktor tavsiyesiyle. Devamında atletizm ve kürek branşlarında devam ettim. Şu anda kürek branşında devam ediyorum. Uluslararası yarışmalara katılıyorum. Onun dışında antrenörlük yapıyorum. Yüzme antrenörlüğü yapıyorum, atletizm antrenörlüğü yapıyorum. Dolu dolu bir hayatım var. Spor benim için bu hayatın tam ortasında. Sporun üzerine kurduğum bir hayat var. Onun dışında profesyonel olarak sahne alıyorum. Birkaç farklı grubum var. İzmir'de yaşıyorum.
12: Engelli sporlarında oldukça aktifsiniz. Nasıl bir çocukluk yaşadınız? Bu spor sizin çocukluğunuza nasıl bir hareket kattı? Doğuştan amputesiniz.
13: Size dürüstçe anlatmam gerekirse ampute olmak ya da engelli olmak, doğuştan bir şekilde hayata -1'le başlamak çocukluk psikolojisini biraz zorlayan bir durum. Ama sporla bir şekilde çocukluk beraber gelişim sürecinde sporla beraber devam edildiği zaman hem gelişme döneminde çocuğa özgüven ve başarılarla beraber kendine inanma, kendine güvenme, başkalarına yardım etme gibi durumlarda bize öncü oluyor. Onun dışında sosyal becerilerde de atılgan olma, kendini iyi ifade edebilme, dışa dönük olma gibi durumlarda bizim genelde gözümüze çarpıyor. Kendim üzerinden örnek verecek olursam ben kendimi bildim bileli sporla ilgilendiğim için. Benim çocukluğum zaten havuzda geçti. Yarıştan yarışa koşturdum, sürekli yarışlara gittim. Başka şehirlerden arkadaşlarım oldu, başka engel durumundan arkadaşlarım oldu. Hepsiyle kaynaşa kaynaşa bir çocukluk geçirdim. Sporun bize her türlü artısı olduğu gibi engelde de bir artısı oldu. -1'le başladığımız hayatı +1'le devam ettik. Bize sağladığı bu psikolojik yan etkilerin yanında engel durumumuzda bize zorluk çıkartan, bizi kötü etkileyen durumlarda da bize her zaman destek oldu spor. Evet. Mesela amputasyonda diğer bacağın güçlenmesi ve vücut kondisyonunun düzelmesi, postür bozukluğunun düzelmesi, skolyozda iyileşme gibi olgular var. Bende de böyle durumlar yaşandı. Yani çocukluğumdan beri hiçbir sağlık problemim olmadı, hiçbir şekilde yaşamadım. Ampute olmayan bireylerden daha sağlıklı bir çocukluk geçirdim.
12: Hem sporcu hem de antrenör olarak bu kimliklerle sizi tanıyoruz. Bu hem engelli hem de engelli olmayan sporculara bir rol model olmanızı sağlıyor mu? Bu anlamda iddialı mısınız?
13: Şöyle söyleyeyim, benim çocukluktan beri yegane amacım hani başkalarının hayatına dokunabilmek, başkalarının hayatını bir şekilde örnek olarak gösterilebilmekti. Bunu bir nebze başardığımı düşünüyorum ama kat edeceğim çok yol var. Her bir engelli adayına ulaşıp da onlara bu özgüveni aşılamak istediğimi düşünüyorum. Çünkü engellilerde toplumda kabul görme durumu pek yok. Sadece spor ve sanatta daha çok aktif olabiliyorlar.
12: Evet.
13: Bu da onları kendini ifade etme kulvarı sağlıyor bir nebze. Bu yüzden hani olabildiğince spora ve sanata yönlendirilen engelli bireyler gerçekten de kendini çok iyi ifade edebiliyorlar ve engelin getirdiği eksi durumları artı durumlara çevirmek için canının dişine takıyorlar gerçekten. Bu durumda da ben hem sanat hem de spor olarak iki yönden de örnek olmaya çalışıyorum. Antrenörlük kariyerimde de kendim para yüzme branşında engelli sporcuları çalıştırıyorum. Onlara kendi yaşadığım tecrübelerimi ve kendi yaşadığım zorlukları aktarıyorum. Ki kendilerine yakın birinin, kendilerini anlayan birinin, kendilerinin gözünden görebilen birinin onları anladığını, onları düşündüğünü, onları bildiğini bilmesi için. Ve anladığım kadarıyla bayağı da başarılı bir durum. Umarım ülkemizde yaygınlaşır. Umarım engelli sporunda engelli antrenörler
12: evet.
13: olabildiğince istihdam edilir ki para yüzme, para atletizm, para kürek veya para atıcılık, para eskrim gibi branşlarda ülkemizi temsil eden para atletlerimiz daha başarılı olurlar. Ki bir engelliyi en iyi bir engelli anlar. Bunu her zaman altını çiziyorum.
12: Mottonuz nedir? Bu çocuklara, sizin öğrencilerinize nasıl bir motivasyon veriyorsunuz? Hangi sözleri kullanıyorsunuz? Ne söylüyorsunuz?
13: Tam olarak söylediğim şey motivasyon gelip geçici, disiplin ise kalıcıdır cümlesini kuruyorum. Çünkü belli bir motivasyona bağlı kalmak çocuk gruplarında ve yetişkin gruplarında da görülebiliyor. Motivasyon eksikliği veya hayatında yaşadığı olumsuz bir durumdan ötürü sporda başarısızlık ve spora ilgisizlik doğuruyor. Ama disiplinli bir sporcu her zaman motivasyonlu bir sporcunun önüne geçiyor. Çünkü başarı her zaman disiplinle gelir. Hayal kurarak değil, adım adım, küçük adımlarla da olsa adım adım ilerleyerek gelir. Progresif bir şekilde. O yüzden benim her zaman aşıladığım şey disiplinli olun. Her şeyiniz düzenli olsun. Hiçbir şey disiplininizi bozmasın. Zaten sizin en büyük motivasyonunuz disiplin olacaktır şeklinde oluyor.
12: Evet.
13: Yani çocuklara aşıladığım şey genelde bu oluyor.
12: Çocuk yaşta başlayan yüzme serüveniniz nasıl milli sporculuğa dönüştü ve neden para kürek?
13: Yüzme branşıyla kürek branşı biraz benzer branşlar. Daha önce açık su yarışmalarına da katıldım. Açık su branşıyla da ilgilendim. Açık su branşına katıldığım duyguyla aynı duyguyu yaşadığım için kendimi kürek branşına ait hissettim. Onun dışında gerçekten de dünyadaki en zor branş diyebilirim. Ondan ötürü bu zorluk benim hoşuma gitti. Neden yapamayayım ki diye düşündüm. Biraz hırs yaptım. Tabii bu kişisel bir hırs, başka türlü bir hırs değil. Bu yüzden kürek branşına başladığımda başarılı olabileceğimi düşündüm ki önceki anlattığım durumlarda yaptığım branşlardan ötürü de buna uygun olduğumu düşündüm. Benim milli takım antrenörlerim de benle benzer düşüncede olduklarından kolayca milli takım kamplarına davet edildim. Böyle bir durum yaşadığımdan ötürü de antrenörlerime teşekkür ediyorum.
12: Para küreğe başladıktan sonra Sayın Tula, bu kadar kısa sürede başarının gelmesini neye bağlıyorsunuz?
13: Bunu iki sebebe dayandırabilirim. Birincisi tabii ki de spor geçmişi. Çünkü kürek branşı geç branşlaşan bir spor dalı.
12: Hı hı.
13: Yani geç yaşta branşlaşan bir spor dalı. Yüzme gibi, jimnastik gibi erken branşlaşan bir spor dalı değil. Bu yüzden de geçmişte yaptığımız sporlar kürek branşında çok önemli. Benim de size anlattığım gibi benzer branşlar yaptığım için kürek branşında bir avantajım oldu. İkinci sebebini de şuna bağlayabilirim. Kesinlikle bize antrenörlerinizin yaklaşımı, engelli sporcularla çalışmak ayrı bir özveri, ayrı bir yaklaşım istiyor. Ki Türkiye'de para kürek branşı yeni kurulmasına rağmen buradaki antrenörlerin ve yöneticilerin davranışları bize çok iyi. Empati yetenekleri çok yüksek ve gerçekten de bu işi biliyorlar ve bilimsel yaklaşımlarla bizi destekliyorlar. O yüzden bu kadar kolay başarılara ulaştık, elde ettik diyebilirim.
12: Siz İzmir'de yaşıyorsunuz ama milli takım kampları için İstanbul'a geliyorsunuz. İzmir'de siz çalışmalarınızı rahat yapabiliyor musunuz mesela? Bu anlamda da para küreğe yönlenmek isteyen isimler varsa ya da sporcular varsa bu anlamda kendilerini rahat hissedebilirler mi? Türkiye genelinde kürek kulüpleri yeterince var mı?
13: Bunu bir eleştirel yaklaşım olarak söylemek istiyorum. Türkiye'de yeni bir branş olduğundan ötürü ve farklı farklı şehirlerden katılımlar gerçekleştiğinden ötürü kürek kulüpleri olsa dahi engelliye özel bir kürek kulübü yok. Öncelikle bunun altını çizeyim. Kürek kulüpleri genelde hobi kürekleri ya da performans odaklı kürek kulüpleri genelde engellileri kabul ediyor. Böyle işleyen bir süreç var. Ben olabildiğince bu kulüplerin para kürek antrenörlüğü sertifikalarını tamamlanması ve para kürek branşını da kendi branşları arasında açması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kürek ve para kürek branşı birbirinden ayrı branşlar. Çünkü engelliyle çalışmak özveri ve bilgi isteyen bir durum. Diğer kulüplerimiz de bu sertifikalarını tamamlamaları gerekiyor. Hem akredite olmaları hem de şampiyonalarda boy gösterebilmek için, gerçek bir yarışmaya dönüştürebilmek için bunların yaşanması gerekiyor. Şu anda engelli akredite kulüplerimiz sayılı ama bu artmayacağı anlamına gelmiyor. Şu anda bu sene içinde birkaç kulüp akredite olup bu artışı gerçekleştiriyor. Şu anda gerçekleştirmeye devam edenler de var. Sayımız gitgide artıyor. Bunun yanında da ferdi katılan da çok fazla sporcumuz var. Hı hı. Olabildiğince kulüplerimiz akredite olup engelli sporcularımıza sahip çıktıkça bu branşın önünün çok çok çok hızlı açılacağını düşünmekteyim. O yüzden de buradan kulüplere bir çağrımdır. Akredite olup engelli sporcuları çalıştırmaya başladıklarında yurt dışındaki bizim başarılarımız daha kolay olacaktır.
12: Az önce siz kürek ve para küreğin farklı branşları olduğundan bahsettiniz. Peki sporcuların kullandıkları teknelerde de teknik olarak bir farklılık var mı?
13: Tabii ki de bir farklılık var. Özellikle para küreğe ayrılmış tekneler var. PR2 kategorisinde kullanılan tekneler klasik kürek, olimpik kürek teknelerinden çok farklı. Aynı şekilde PR1 kategorilerinde kullanılan tekneler ve onun teknik adaptasyonları ve materyalleri biraz farklı. Ekleme, çıkarma ve kişiye özel ek yapma mevzusu var. Bundan ötürü de bizim pontum dediğimiz aparat ile beraber sporcunun stabilitesi ve suyun içindeki rahatlığı biraz daha göz önüne çıkıyor. PR3 tekneleri olimpik olarak da katılabiliyor. Ama buradaki fark PR3 branşındaki sporcuların bu tekneye adapte olup olmadığı. Çünkü bilgiye dayalı bir branş olduğu için gerçekten bilmek ve sporcuyu tarttıktan sonra böyle bir karar almak gerekiyor. Gerçekten kürek ve para kürek branşı çok ayrı branşlar. Engelliyle çalışmak farklı olduğu gibi bunun tekne ve teknik farkları da olduğu için gerçekten birbirinden ayrılıyorlar.
12: Recep Tula'nın bir de sanat tarafı var. Sahne alıyorum dediniz. Ne çalıyorsunuz? Tarzınız nedir? Biraz o taraftan da bahsetmek ister misiniz?
13: Bas gitar çalıyorum yaklaşık bir 8 yıldır. Bunun dışında elektro gitar ve biraz farklı enstrümanlarda da deneyimim var. Genellikle rock parçalarıyla yoğunlaştım. Rock pop parçalarıyla. 3 farklı grubum var. Üçünde de aktif olarak sahne alıyorum. Bunlarda da tabii sanatta da engel olmadığını, sanatta da herkesin kendini özgürce ifade edebildiğini aşılamaya çalışıyorum. Ki üzücü bir biçimde engellilerde böyle bir talep gerçekten az. Bu duruma biraz üzgün olarak cevap veriyorum.
12: Az derken?
13: Çünkü şöyle söyleyeyim, engellilerde müzik dalına pek bir yönelim yok gördüğüm kadarıyla. Bunun biraz daha yaygınlaşması ülkemiz açısından daha iyi olur.
12: Evet.
13: Çünkü kendini en iyi ifade etme şekilleri sanat insanların. Kendilerini özgür hissettikleri bu mecrada kendi duygularını konuşmadan melodilerle ve notalarla aktarmaları gerçekten çok kolay ve onlar için de bir aslında ruhsal terapi gibi bir şey diyebiliriz. Ülkemizdeki engellilerin de sanata yönelmesi toplumsal durumumuz için, toplumsal gelişimimiz için ve gerçekten toplumda engellerin kalkması için bayağı önemli benim için, yani öyle aktarabilirim size.
12: Her alanda var olmamızda fayda var.
13: Tabii ki de her alanda olmamızın faydası var. Çünkü biz de toplumun bir parçasıyız. Biz de bir bireyiz. Biz de kendimizi ifade edebilen insanlarız. Bizim neler başarabileceğimizi görmeleri gerekiyor.
12: Para kürek milli sporcusu Recep Tula, NTV Radyo'da Engelsiz'de bizlerle birlikte ki programımızın sonuna geldik. Sayın Tula, son olarak 2028 Paralimpik oyunları çalışmaları hedefiniz ne seviyede, nasıl gidiyor? Son olarak bu konuda da düşüncelerinizi, son durum almak isteriz.
13: Tam gaz çalışıyoruz. 2 yurt dışı yarışı atlattık. 3.sünü hazırlanıyoruz. Sezon boyunca antrenmanlarımıza devam edeceğiz ve sezon sonunda da istediğimiz dereceleri elde edip olabildiğince kota toplamaya çalışıyoruz. 2028'de en büyük isteğimiz Türk bayrağını dalgalandırmak. Bunun için de varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz.
12: Bir kez daha çok teşekkür ederim. Sorularımıza verdiğiniz samimi yanıtlar için sportif ve özel yaşantınızda başarılar diliyoruz.
13: Çok teşekkürler.
12: Engelsiz'i tamamlıyoruz. Ben Ayhan Aktaş. Prodüksiyonda Ersin Şişman. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.
14: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi.
15: Tek reklam.
16: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
17: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
16: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
15: Tek reklam.
18: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sunar.
19: Merhabalar. Yaz günü kaşık kaşık salata yemenin keyfi bambaşka. Onun için birazcık da sulu olan salatalardan bahsediyoruz. Evet, soğuk çorbalarla arasında ince bir çizgi var. Ama çorba değil, çünkü burada diri diri ağzınıza salata taneleri geliyor. Ama suyu da bir o kadar geliyor. Dolayısıyla çatal çatal değil, kaşık kaşık yeniyor. Şimdi zaten adını koymuşuz, kaşık salatası demişiz. Baktığımız zaman Güneydoğu Anadolu'da Gevurdağ salatası olarak da geçiyor. Kebapçıların vazgeçilmezi. Şimdi burada bütün numara aslında o sululuğu veren her şeyi ufak ufak doğramak. Tuzla ve sirkeyle birleştiği zaman inanılmaz sulu, gerçekten suyu kendinden güzel bir lezzet ortaya çıkıyor. Bizim salatalara çok benzer bir başka salata var ki hemen İran'da. O da Şirazi salata. Şimdi Şirazi salatada aslında kökenini 19. yüzyıl sonuna falan ancak dayandırıyorlar. Aslında domates, biber, bütün bu coğrafyalara sonradan gelmiş ürünler. Yani Amerika'nın keşfinden sonra domatesin, biberin yaygınlaşması ve gerçekten çok kullanılan bir ürün haline gelmesi bütün Orta Doğu'da gerçekten daha sonraki yıllarda olmuş. Dolayısıyla kökenini öyle yüzyıllar öncesine götüremiyoruz. Ama o kadar sevilmiş ki kebapların yanına olsun, ızgara etlerin, mangalın yanına olsun vazgeçilmez olmuş. Elbette ki Şirazi salatada da bir takım püf noktaları var. Bir kere Şirazi salatada olmazsa olmaz bol yeşillik oluyor, taze soğan oluyor. Bizde de zaten taze soğan aslında çoban salatasında yakışır, sevilir. Biz genellikle kuru soğanı ufak ufak doğrarız kaşık salatasına, gevurdağı salatasına. Orada taze soğan da işin içine giriyor. Taze nane olmazsa olmaz ve tabii ki maydanoz. Hatta dereotu da giriyor bazen, hepsi bir arada oluyor. Bütün o ferahlıklar salatanın içine giriyor. Şirazi salataya bir ferahlık veren de sumak. Ki bizde de aynı şekilde sumak bol bol kullanılır. Ekşilik verir. Aslında birazcık da limonun yerine geçer. Zaten bu salatalarda limon suyu değil, sirke kullanılır. Genellikle, çünkü o sirke de o keskinliğiyle salata suyuna bambaşka bir lezzet verir. Güneye inelim, Mısır'a doğru gidelim. Bir benzeri var. Mısır'da salata baladi diye geçiyor. Şimdi baladi ne demek? Balat'tan gelmiş. Aslında burada folklor referansı var. Yani biraz kırsala ait ya da memleket anlamına geliyor. Yani ülke anlamında, ülkenin işte yerel kültüründen bahsediyor. Mesela Mısır kimliği ve yerel kültürü baladi kelimesinde ortaya çıkıyor. Bu folklorik kıyafetler olabilir, folklor dansları olabilir, müzik olabilir. Hatta biraz böyle kırsal davranışlar olabilir, dil olabilir. Dolayısıyla baladi dediğimiz zaman kırsala ait demek. Ama nedir baladi salata? Tıpatıp bizim çoban salata. Zaten biz çoban salata deyimini de birazcık böyle kırsallık anlamında kullanmışız. Kim bilir bu salataya başka bir isim verilmiş miydi? Yoksa Mengen şeflerinin icat ettiği bir isim miydi? Onu da ayrıca düşünmek lazım. Evet, serin salatalar sofralarımızın olmazsa olmazı. Hatta Hindistan'a kadar uzanabiliriz. Orada da kaçumber var. Özellikle Güney Hindistan'da oradaki domates biraz olgun, birazcık daha sulu. İçine henüz olmamış mango da konuluyor ve kişniş yaprakları konuluyor. Tamamen başka bir lezzet oluyor. Evet, soğuk salatalar, kaşık kaşık yenecek salatalar yaz sofranızdan hiç eksik olmasın. Serinlik katsın, her şeyden önce lezzet katsın. Takipte kalın, hoşça kalın.
18: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sundu. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
15: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Alman gazeteci yazar Sebastian Hafner'in İngiliz devlet adamı Winston Churchill'in çalkantılarla dolu yaşamını konu alan Churchill isimli biyografi çalışması İletişim Yayınları'ndan çıktı. Kitabı dilimize Tanıl Bora çevirmiş. Sebastian Hafner 1907'de Berlin'de doğdu. Hukuk alanında doktora yaptı. 1938'de İngiltere'ye iltica etti ve Observer'da gazeteci olarak çalışmaya başladı. Türkçe'de de yayımlanan Bir Alman'ın Hikayesi adlı kitabını sürgünde yaşadığı Londra'da 1939 yılında kaleme aldı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1954 yılında Almanya'ya geri döndü. Önce Die Welt, sonra Stern için yazdı. Hafner'in aralarında büyük ilgi gören Hitler Üzerine Notlar isimli eserinin de olduğu bir dizi çok okunan tarih kitabı var. Sebastian Hafner 1999 yılında öldü. Gelelim Churchill'e. Winston Churchill hiç kuşkusuz 20. yüzyılın kaderini belirleyen isimlerden biriydi. 1874-1965 yılları arasında yaşayan bu ikonik lider, herkesin kendisinden şüphe ettiği zamanlarda dahi inançlarına sıkı sıkıya bağlı, inatçı, zeki ve vizyoner bir şahsiyetti. Hafner, Churchill biyografisinde İngiliz devlet adamının büyük krizler ve geri dönüşlerle şekillenen hayatında keskin kalemi, güçlü hitabeti ve tartışmalı yönleriyle 20. yüzyıla damga vuran çok katmanlı bir figür olduğunu çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. İkinci Dünya Savaşı'nın seyrinde oynadığı dünya tarihsel rol, onun yani Churchill'in akla ilk gelen büyük siyasal rolü. Renkli ve aynı zamanda kutuplaştırıcı bir şahsiyet olan Churchill'in en başat özelliklerinden biri de koyu bir antikomünist olmasıydı. Belagati güçlüydü, iyi bir yazardı. Düşünün ki 1953'te ona Nobel Edebiyat Ödülünü kazandıran çok sayıda tarih ve savaş tarihi kitabı yazdı. Tanıtım metninden şu cümleyle bitirelim. Buldoğa benzetilen çehresi, prosu ve zafer işaretiyle bizzat bir popüler ikona dönüşmüş olan Winston Churchill'in roman gibi yazılmış bir hayat hikayesi. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
18: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
20: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
21: Bugünkü başlığımız T harfi ile başlıyor, Ş harfi ile bitiyor ve 5 harflik bu kelime tahmin edeceğiniz üzere savaş olarak okunuyor. Evet, insanlık tarihinin maalesef ayrılmaz bir parçası ve insanların, toplumların, rejimlerin istek ve iradelerini karşı tarafa veya karşı taraflara zorla, zor kullanarak kabul ettirme metodu olarak daima insanlık tarihinin bir parçası olarak kalan, bugün de devam eden ve yarın da hiç şüphesiz farklı format ve içerikte olsa dahi devam edecek bir fenomenden bahsediyoruz. Bugün iki versiyondan bahsedeceğiz. Birincisi bildiğimiz savaş, ki bilindiği üzere gene 5. yılına giren Ukrayna-Rusya savaşı arka planda devam ederken, ki orada da gerilimler ve savaşın temposunun artması sendromu yaşanıyor. 147. gününe giren Körfez savaşı, ama onun yanında bir de epeydir unuttuğumuz veya arka planda kalan ticaret savaşları yeniden sahne alıyor, kısaca değineceğiz. Evet, 147 günü geride bırakan Körfez Savaşı'nın artık kısık ateşte devam eden, deyim yerinde ise sürekli arka planda yer alan bir çatışma platformu oluşturacağına dair piyasalar zaten fiyatlandırmayı yaptılar. Bununla ilgili kabuller de ortaya konuldu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri 10. gününe girilen bir saldırı sürecini başlattı. Tabii temel sorun şu, bundan sonra özellikle petrol fiyatları üzerinden nasıl bir gelişme bizleri bekliyor? Öyle ya, orada savaş değişik tempolarda devam ederken aslında daha evvel fiyatlandırılmış ve neredeyse maalesef işin acı tarafı da bu, tırnak içinde kanıksanmış bir ekopolitik gidişat karşımıza çıkıyor. T Tabii ufak tefek gelişmelere dikkat etmek gerekiyor. Mesela Ürdün'ün işin içine çekilmesi, Ürdün yönetimi bu konuda çok ikiricikliktir. Acaba Amerika üzerine baskı yapacak mı? Hutilerin tekrar baş kaldırması, bilindiği üzere petrolün eski kralı, artık sabık kral diyelim, bir numara Amerika olduğu için, Suudi Arabistan Hürmüz'deki sıkıntılar dolayısıyla petrol nakliyatını, sevkiyatını Kızıldeniz'e çekmişti. Hutiler Babil Mendeb Kızıldeniz geçişini kapatmakla tehdit ediyorlar. Burada da yeni bir sıkıntı ortaya çıkabilir. Ama onun dışında savaş cephesinde yeni bir şey yok. Tabii temel sorun şu, acaba bu son gerginlikler ve tekrar temponun artması, savaşan tarafların karşılıklı el yükseltmeleri ve retoriklerini sertleştirmeleri, petrol fiyatlarını 3 haneli rakamlara veya belki 200 dolarlara çekebilir mi? Bu konuda bizim görüşümüz tam tersi yönde. Zaten satın alınmış bir risk primi var. Üstelik Reuters'in son bir analizi de neden bu tür senaryoların önünün kapalı olduğunu gayet açık ve net olarak ifade ediyor. Bunların kısaca belirtilmesi gerekiyor. Bunlardan bir tanesi Çin sürprizi. Dünyanın en büyük sürprizi, en büyük petrol ithalatı Çin'den geliyor. Ülkenin ham petrol ithalatı Haziran itibariyle yaklaşık son 10 yılın en düşük seviyesine geriliyor. İkinci unsur, artık formül değişiyor. Yeni kral Amerika Birleşik Devletleri. Tedarikte bir numara. Venezuela operasyonuyla mamul gamını tamamladı. Şimdi lojistik ve bu işin fiyatlamasında da bir numara olmak istiyor. Esas mesele zaten bu. ABD'nin üretimi arttırması, isteyene istediği zamanda hemen yükleme yaparız. Tedarik burada, gelin bizden alın mesajı gayet açık ve net olarak ortada. Trump aynı zamanda daha evvelki değişik hareketleri ve tutumlarıyla da petrolde yukarı yönlü gidişe oynayanları fena halde zarara uğrattı. Piyasa bu acıyı da, tırnak içinde kuyruk acısını da kolay unutmuyor. Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat şu veya bu şekilde toparlandı. Eski ritmine geçmese, yakalayamasa bile tamamen bir kapanma veya durma noktası yok. Üstelik İran'ın da menfaati burada trafiğin işlemesi. Bir de hızlı teslimata hazır, fiziki petrol arzının bol olduğunu uzmanlar belirtiyorlar. İşte bu yüzden hani bütün bu gelişmelere ve belki de senenin sonuna kadar birkaç kere daha böyle canlanan bir savaş ortamına, artan bir tempoya karşılık, netice itibariyle sene sonu ortalama petrol fiyatının 90 dolarlar civarında seyredeceği, 100 doları geçmeyeceği fikri veya öngörüsü henüz geçerliliğini koruyor. İkinci versiyon ticaret savaşları da Trump'ın herhalde bir türlü unutamadığı bir fenomene işaret ediyor. Öyle ya, ticaret savaşları meselesi Trump'ın geçtiğimiz dönemlerde bu Körfez Savaşı sahneyi çalmadan önce bir numaralı meselemizdi. İşimiz gücümüz ticaret savaşlarıylaydı. Şimdi tekrar Trump ticaret savaşları ikinci mi, üçüncü mü artık ne derseniz perdesini açıyor. Belki üçüncü perde daha doğru. İlk döneminde başkanlığının 45. dönem başkanlığı da açmıştı. Geldikten sonra fırtına gibi girdi. Hatırlarsanız geçtiğimiz sene içerisinde ticaret savaşlarıyla yattık, ticaret savaşlarıyla kalktık. Şimdi üçüncü perdeyi açıyor. Bir enteresan salvoyla başladı. Brezilya'ya %25 ek vergi getirdi. %12,5'luk bir ek vergi tehdidi de aralarında Türkiye'nin bulunduğu 14 ülke üzerinde sallanıyor. Özellikle ihracata mal hazırlamakta bir takım işçilik hak ihlalleri iddia ediliyor. Şimdi bomba haber de saatler evvel geldi. Kanada'ya orman yangınları konusunda gerekli özeni göstermeyerek buradaki zehirli gazların Amerikan atmosferine girmesi bakımından bir yaptırım uygulayacağını ve Kanada ithal ürünlerine %50 yeni bir vergi getireceğini söylüyor. Ve Temmuz ayında tekrar yenileme sürecine gelen Amerika-Kanada-Meksika ticaret anlaşmasını da yenilemeyeceğini, askıya alacağını ifade ediyor. 2 trilyon dolarlık bir ticaret hacminden bahsediyoruz. Bakalım bu yeni ticaret savaşları bizi ne gibi gelişmelerle karşı karşıya bırakacak? Savaşların ortasında aslında barışın ebedi hakimiyeti istek ve arzusuyla tamamlayalım. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
20: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Fenerbahçe yeni sezonun ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda çıkacak. Sarı lacivertliler Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi saat 21'de ağırlayacak.
1: Fenerbahçe 17 sezonluk Şampiyonlar Ligi hasretini bitirme yolunda ilk maçına çıkacak. Sarı lacivertler Devler Ligi'nin ikinci ön eleme turunda Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi ağırlayacak. Fenerbahçe yeni transferlerden Mason Greenwood ve Nathan Ake'yi UEFA'ya bildirilen kadroya ekledi. Yaşadığı sakatlığın ardından kuvvet çalışmalarına başlayan Vedat Muriç ise bu maçta süre bulamayacak. Dünya Kupası'nda Fransa kadrosunda yer alan N'Golo Kanté de eksik isimler arasında. Fenerbahçe'nin sahaya Mert Günok, Mert Müldür, Skriniar, Osterwolde, Levent, Bartu, Guendouzi, Fred, İrfan Can, Kerem ve Talişka 11 ile çıkması bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal kamp sürecindeki çalışmalara vurgu yaptı.
22: Biz iyi futbol oynamaya çalışan bir takımız. Hep birlikte kampta da iyi bir kamp dönemi geçirdik, iyi çalıştık. Taraftarlarımıza bu sene bu takımın da tekrar geçmişte yaptığımız gibi iyi mücadele eden, iyi futbol oynayan bir takım yaratmaya çalışıyorum şu anda. Bu iyi futbolla, iyi mücadeleyle beraber taraftarlarımıza hazırlık maçlarında olduğu gibi bu maçta bizim ilk resim maçımız. Onlara da güzel bir mesaj vermek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz gruplara. Oradan da çıkmak ve gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Yani bu uzun zamandır Fenerbahçe'de olmayan bir şey. Bu sene bunu başarmak istiyoruz, açık söyleyeyim.
1: Fenerbahçe, Górnik Zabrze maçı saat 21'de başlayacak. Çoban İstadı'nda oynanacak mücadelede Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Manfredas Lukjančiukas düdük çalacak. Şampiyonlar Ligi hedefine doğru ilerleyecek takımın belli olacağı rövanş maçı 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.
3: İspanya Dünya Kupası şampiyonluğunu Madrid sokaklarında kutladı. Yaklaşık 2 milyon taraftar geç saatlere kadar meydanlardaydı.
1: Dünya şampiyonu İspanya yurda döndü. Yaklaşık 2 milyon kişi milli takımlarını kutlamak için Cibeles Meydanı'na akın etti. Gece geç saatlere kadar tezahüratlar yapıldı, şarkılar söylendi. Kutlamalar milli takımın başkent Madrid'e dönüşünde başladı. Dünya Kupası uçaktan kaptan Rodri'nin ellerinde çıkarken binlerce kişi de şampiyonları karşılamak için havaalanındaydı. İspanya milli takımının ilk durağı Zarzuela Sarayı oldu. Kral Felipe, eşi Leticia ve prensesler Leonor'la Sofia kafileyi kabul etti. Bu törenin ardından milli takım milyonlarla buluştu. Futbolcular tek tek dünyanın kralları yazan şampiyonluk sahnesine çıktı. Kaptan Rodri'nin kupayı kaldırmasıyla birlikte coşku doruk noktasına ulaştı. Takımın 19 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal büyük ilgi gördü. Başarının mimarı Luis de la Fuente gururluydu.
23: Bu takıma teknik direktörlük yapmak, bu başarıyı ekip arkadaşlarımla paylaşabilmek benim için çok büyük bir onur. Daha önce de söylediğim gibi biz birlikte güçlüyüz. Çok yaşa İspanya.
1: 2022'nin şampiyonu, 2026'nın finalisti Arjantin milli takımı da ülkesine döndü. Tangocular resmi törenle karşılandı. Binlerce Arjantinli de futbolcularını yurda dönüşlerinde karşıladı. Lionel Messi ise kafilede yer almadı.
3: 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesiyle FIFA dünya klasmanı sıralamasını güncelledi. Türkiye 5 basamak gerileyerek 27. sırayı aldı. Şampiyon İspanya ise zirveye yerleşti. 2024 Avrupa Şampiyonluğu'nun ardından Dünya Kupası'yla duble yapan Matadorlar 1995 puanla ilk sıraya yükseldi. Finalist Arjantin ikinci, turnuvayı üçüncü sırada noktalayan İngiltere ise dördüncü sırada yer aldı. Kupayı madalyasız tamamlayan Fransa ise üçüncü sırayı aldı. Filenin sultanları 8. kez katılacağı Milletler Ligi finalleri için Çin'de. Milliler çeyrek finalde Giovanni Guidetti yönetimindeki Kanada ile karşılaşacak.
1: Filenin sultanları Kanada maçıyla başlayacağı Milletler Ligi finallerini bekliyor. Baş antrenör Daniele Santarelli, voleybol severleri ilginç bir eşleşmenin beklediğini söyledi.
4: It will be a very beautiful competition for me.
5: Bizim için çok farklı bir çeyrek final olacak. Son 10 yılda Giovanni Guidetti ile belki de milyonlarca kez rakip olmuşuzdur. Onun takımıyla her eşleşmemiz çekişmeli geçiyor. Burada da güç dengeleri birbirine yakın. Çok heyecanlı bir çeyrek final bizi bekliyor.
1: Türkiye normal sezonu 4. Kanada 5. sırada tamamladı. Kuzey Amerika ekibinin başında Ay Yıldızların eski baş antrenörü Giovanni Guidetti var. İtalyan çalıştırıcı da Kanada Milletler Ligi'nde ilk kez finallere kaldı. Çok heyecanlıyız dedi. Çin'de düzenlenecek finallerde Türkiye-Kanada çeyrek finali Perşembe saat 11'de başlayacak. Kazanan Amerika Birleşik Devletleri Çin maçının galibiyle eşleşecek. Diğer çeyrek finallerde Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile Brezilya, İtalya ile Hollanda karşılaşacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. İki harf ve bu iki harfin oluşturduğu kısacık bir sözcük. An, kısa olduğuna bakmayın, pek çok anlamı var. Yazılışları aynı olsa da söylenişleri farklılık gösteriyor. Bu nedenle gözden geçirmek yararlı olur diye düşündük. En çok kullanılan anlamı, zamanın bölünemeyecek kadar kısa parçası, lahza ya da dem, a uzatılarak söyleniyor. An, sınavı kazandığını öğrendiği o anı hiç unutamam. Bir diğer anlamı, insana kısa gelen zaman bölümü. Adam öyle şaşırmıştı ki bir an yerinde öylece kala kaldı. Artık pek kullanılmayan bir başka anlamı da güzellik, alım, cazibe. Daha çok hüsnü an şeklinde kullanılıyor. Örneğin Supi Ezgi'nin şarkısında baktıkça hüsnü anına hayran olur aşıkların. Güzelliğine baktıkça aşıkları hayran oluyormuş. Kemalettin Kamu da şöyle diyor. Sevgilim, senin de geçer zamanın. Ne şöhretin kalır, ne hüsnü anın. Böyledir kanunu kahpe dünyanın. Şimdi de Necip Fazıl Kısaküre'nin Hırs adlı şiirine kulak verelim. Kimsesiz odanda kış geceleri, için ürperdiği anlar beni an. De ki odur sarsan pencereleri, de ki rüzgar değil, odur haykıran. Burada iki an yan yana kullanılmış. İçin ürperdiği anlar beni an. Anlar zaman parçası demekken, an, anmak yerine hatırlamak anlamında kullanılmış. Bir de an be an var. Arapça zaman anlamında an ve Farsça be ekiyle oluşmuş an be an. Gittikçe, gitgide, zaman ilerledikçe demek. Aşkın büyük denizi içinde çalkalanarak sedef gemi an be an menzile yaklaşıyor demiş Necmettin Halil Onan. Yine bir şiirle bitirelim. Ümit Yaşar Oğuzcan'dan Neden Sonra. Bir gün demek ne kadar hazin, anılarla dolu geçen yıllara. Bırakıp da ardında kalan yollara geri dönememek tek bir an için. Anılarınızın hep güzel anlarla dolu olması dileğiyle iyi günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
4: NTV Radyo.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: İstanbul'da rüzgar hafif, sıcaklık 33 derece. Marmara'da da rüzgar hafif, Balıkesir 36, Çanakkale 37 derece. İç Anadolu güneşli, Ankara 34, Eskişehir 32 derece. Ege'de hava çok sıcak, İzmir 39, Manisa Denizli hattında gölge 39-40 derecelerde. Akdeniz güneşli, rüzgar kuru esiyor, Antalya 38, Hatay 37 derece. Karadeniz açık, Bolu 30, Samsun 28, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu geneli açık, Erzurum 30, Malatya 37 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: Merhaba, saat 16, NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasayla ilgili hazırlıklar sürüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş liderler turuna başladı. Numan Kurtulmuş, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM Parti ve Yeni Yol Grubu ile görüştü. Şu sıralarda Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek. Ayrıntıları alalım. Uraş Bingöl karşımızda. Uraş.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor, yeni bir sayfa açılıyor. Bu kapsamda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş özellikle çerçeve yasa kapsamında

0: dakikaya yakın sürdü. Şu dakika itibariyle de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştiriyor. O görüşmenin yeri de mermerli salonda. Evet, önemli bir görüşme. Artık PKK'nın silah bırakmasının ardından saha çalışması yapılmıştı. MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin analizleri doğrultusunda o analizler buradaki yetkililere ulaştırıldı ve bu kapsamda da artık süreç hızlandığını söylemek mümkün. Numan Kurtulmuş'un bu ziyaretleri de artık yarın da devam edecek. Yarın da AK Parti grubuyla görüşecek. CHP Özgür Özel'le görüşecek mi, görüşmeyecek mi? O konuda henüz bir netlik yok ama şunu söyleyelim. Özgür Özel bugün artık yeni parti kuracağını ilan etti resmen. Önümüzdeki günlerde de kuruluş dilekçesini verecek ve bu meclis başkanlığında oluşacak ve artık yeni bir grup kurulmuş olacak. Şüphesiz ki özellikle Özgür Özel ekibindeki isimler Terörsüz Türkiye sürecinde yer alan isimlerdi. Başta grup başkan vekili Murat Emir olmak üzere diğer milletvekilleri de Terörsüz Türkiye sürecinde Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu'nun baştan sona üyeleriydi. O yüzden Özgür Özel'le görüşmesini de bekliyoruz önümüzdeki günlerde. Tabii ki hem takvime göre hem de kurulacak gruba göre. Yasa teklifi, çerçeve kanunun artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi bekleniyor. Ne zaman gelecek? 27-28 Temmuz tarihleri öne çıkıyor. Net değil ama bugünkü istişarelerden sonra bu netlik kazanmış olacak. Çünkü diğer siyasi partilerle de bu konuda özellikle taslak çerçeve yasaya yönelik değerlendirmeler yapıyor. Onların önerileri alınıyor. Varsa pürüzler giderilmeye çalışılıyor. O yüzden de önemli bu turlar. Çerçeve yasanın ne zaman geleceğine yönelik de bir takvim. Yine şunu da söyleyelim. Aslında bir takvim var ama net olmadığını baştan söyleyelim. 27-28 Temmuz'da komisyona gelmesini bekliyoruz. Meclis Başkanlığı'na sunulmasını bekliyoruz. Hemen ardından da Adalet Komisyonu'na gönderilecek ve Adalet Komisyonu'nda da görüşmeleri başlayacak. Mecliste genel kurulda bazı kanun teklifleri var. O kanun teklifleri geçtikten sonra bu süreçte işleyecek. Bu çerçevede bir tarih öne çıkıyor. 15 Ağustos tarihi. 15 Ağustos tarihinde kanun teklifinin genel kurula gelebileceği konuşuluyor. 15 Ağustos tarihi önemli. Neden? Çünkü PKK'nın ilk silahlı eylemi yaptığı 1984 Eruh baskınıyla sesini duyurmuştu PKK. O nedenle 15 Ağustos tarihi önemli. Yine bugün bu kanun teklifinin kabul edilmesiyle birlikte terörün başladığı gün bitirildiği mesajı da yine verileceği konuşuluyor. Ama dediğim gibi bu istişarelerden, bu siyasi partilerin görüşmelerinin ardından netlik kazanacak. Evet, bugün Kılıçdaroğlu ile görüşme devam ediyor. Onun o görüşmenin ardından da herhangi bir açıklama yapmasını beklemiyoruz. Yarın Numan Kurtulmuş'un bu görüşmeli AK Parti ile devam edecek.
1: Uraş Bingöl aktardı. Uzun zamandır beklenen açıklama yapıldı. Özgür Özel ve ekibi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak yeni parti kuruyor. Açıklamayı Özel, CHP Grup Başkanı olarak son kez çıktığı kürsüden yaptı. Yeni partiyi milletvekillerimizle beraber kuruyoruz. Yeni bir yol açıyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda etti.
2: Bugün geldiğimiz noktada mecbur bırakılmış, vakti gelmiş, hüzünlü bir vedanın hemen eşiğindeyiz. Ancak yeni bir başlangıcın sarsılmaz umudunu içimizde taşıdığımızı da milletimizle paylaşmak isterim. Yeni partimizi milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
3: Mutlak butlan krizi ayrılık getirdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, veda vakti geldi dediği yeni parti kuracaklarını açıkladı.
2: Biz binayı terk ettik ama çıkarken mirası, emaneti alıp da çıktık. Miras bizdedir. Yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz.
3: Özel, CHP Grup Başkanı olarak son kez kürsüdeydi. Yeni partinin ilk adımını milletvekilleriyle atıyoruz ama kimseyi geride bırakmayacağız diye konuştu.
2: Ben yeni partide yokum diye kulağınızla duymadığınız herkes emin olun ki bizimle birliktedir. Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı. Yeni yolu açıyoruz. İktidara yürümeye var mısınız?
3: Yeni partinin kuruluş dilekçesinin pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verilmesi planlanıyor.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da esnaf ziyareti yaptı. Esnafın sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, "Umutsuz olmayın, Türkiye kendi sorunlarını aşma kapasitesine sahip bir ülkedir." dedi.
4: Genel Başkanım hoş geldiniz. Şerefler verdiniz.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uluslar Rüzgarlı Sokak'ta esnaf ziyareti yaptı.
5: Esnaf kardeşlerimizin hoşgörüsü,

0: duyarlı, kişi gider, esnaftan alışveriş yapar, bir defteri vardır, borçlarını yazar. Dolayısıyla karşılıklı güven ilişkisi vardır esnafla vatandaş arasında. Esnafın bu açıdan hem Türkiye toplumu açısından hem ticaret açısından önemli bir yeri var.
1: Burada bir iş yerine giden Kılıçdaroğlu, üretimin büyük alanlarında sorunlar var. Ama sizden tek isteğim, asla umutsuz olmayın. Türkiye kendi sorunlarını aşma kapasitesine sahip bir ülkedir diye konuştuk.
0: Ticarette ilk tanıştığımız kişiler esnaflardı. Babamız, annemiz, çocuklarımız ilk alışverişi esnaflardan yaparlar.
1: Kılıçdaroğlu kısa bir esnaf turu yaparak ziyareti tamamladı ve Rüzgarlı Sokak'tan ayrıldı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı'na yeni atanan Fahri Yıldırım ve beraberindeki heyetin binaya girmesi sırasında gerginlik yaşandı. Yeni il başkanı olan Fahri Yıldırım ve beraberindeki heyet gece saat 1 sıralarında başkanlık binasına gitti. Binada bulunanlarla Yıldırım ve beraberindekiler arasında tartışma çıktı. Binaya polis ekipleri sevk edildi. Gerginliğin ardından il başkanlığına atanan Yıldırım ve beraberindeki heyet kendi istekleri doğrultusunda polis eşliğinde binadan ayrıldı. Bu sırada eski başkan vekili Yüksel Işık ve destekçileri tarafından protesto edildiler. Bültenin bu bölümünde Özgür Özel'in açıklamalarını konuşacağız. Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz'la Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk konuğumuz olacak. Her iki konuğumuza da hoş geldin diyorum.
3: Hoş bulduk Burak
4: Bey. Hoş bulduk, sağ olun.
2: Armağan Hocam sizle başlayalım. Beklenendi aslında. Belki mutlak butlan kararının çıktığı günden bu yana beklenen bir durumdu ve artık ayrılık gerçekleşti diyebiliyoruz. Şöyle genel hatlarıyla konuşmaya baktığınız zaman en dikkatinizi çeken noktalar nereler oldu Özgür Özel'in konuşmasında?
3: Önce şunu söyleyeyim. Bu karar, bugün açıklanan karar aslında bir zorunluluk değil, bir tercih. Onun altını çizelim. Yani Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşları, dava arkadaşları Yargıtay kararını beklemek, Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yaptıkları başvurunun sonucunu beklemek, yani hukuki süreci tamamlamak ve hatta olağan kurultay süreci de biliyorsunuz Eylül'de başlıyor. Olağan kurultay sürecine katılma seçeneklerini bir kenara bırakarak kendi partilerini kuruyorlar. Bu karar, yani mahkemelerin ne karar vereceğini tabii bilemiyoruz ama şunu sadece hatırlatayım en başta. 2023 yılında Değişimciler Hareketi, Değişim Hareketi, Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanken Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kurultay kazanmıştı. Pekala olağan kurultay sürecinin dahil olabilirdi. Bunun yerine parti kurmayı tercih etti. Bu bir tercih. Nasıl bir tercih? Bir kere çok iddialı, önemli, radikal bir tercih. Ve her parti kurulması Burak Bey bir meydan okumadır. Kime karşı? Yerleşik politik sisteme karşı. Yani burada siyaset yapılıyor ama ben yeni parti kurarak yeni kadrolarımla veya eski kadroların eklenmiş yeni kadrolarımla yeni bir söylemimle aslında siyasetteki bir boşluğu dolduracağız. Siyasette bu parti hangi boşluğu dolduracak sorusu bence bugünden itibaren üzerine konuşacağımız en önemli konu olacak. Özgür Özel'in açıklaması bir hayli uzun bir açıklamaydı. Yani o ana kadar hem Kılıçdaroğlu yönetimini hem bu mutlak butlan kararı aldıktan sonra yaptıklarını, yapamadıklarını mesela Kılıçdaroğlu'nu ikna edemediklerini de söyledi. Bir karşı tarafı da yani şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti içi iktidarını da suçlayarak bir genel kararlarını açıkladı. Bir söylem hattı da belirlediler. O günkü toplantıya, bugünkü toplantıya 80 civarında vekil katıldı. Bu da yaklaşık olarak 3 aşağı 5 yukarı Özgür Özel bir parti kurduğunda o partinin kurucuları olacak olan vekil sayısını ortaya çıkarmakta. Parti ana muhalefet partisi olacak. Tabii parlamenter sistemde değiliz Burak Bey. Dolayısıyla ana muhalefet kavramı başkanlık sistemi koşullarında parlamenter sistem kadar önemli değil ama yine de bir psikolojik üstünlüktür. Yani bu şu demek, en fazla AKP'den sonra en fazla vekil bu yeni kurulan yeni partide olacak. CHP karşısında onlardan ayrıldıkları için psikolojik üstünlük de onlara ait. Şunu da hatırlatayım iki noktayı. Bir tanesi Ekrem İmamoğlu'ndan vazgeçmeyeceklerini söylediler. Bu biliyorsunuz uzun bu parti tartışmaları içerisinde Özgür Özel'e defalarca sorulmuş, üzerine polemik yapılmış bir mesele. Zaten partiyi birlikte kuruyorlar. Ama bence asıl mesele Mansur Yavaş'tan, Vahap Seçer'den, yani Cumhuriyet Halk Partisi içindeki çok önemli bazı politik şahsiyetlerden de vazgeçmeyeceklerini söyleyerek bir anlamda bu kesimleri, ki burada Mansur Yavaş'ın da altını çizmek lazım, onları da bu sürece dahil etme, bunu onları angaje etme gibi bir politik hattı da tarif ediyorlar. İkinci mesele, miras ve yetki bizde dedi. Bu miras meselesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gömleğini çıkarmıyoruz, altı ok gömleğini çıkarmıyoruz şeklinde yorumlanabilir. Çünkü son bir hafta 10 gündür parti içinde, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne yakın organik aydınlar, ayrılanların aslında Atatürk mirasından uzaklaştığını, ANAP gibi bir parti kuracaklarını söylüyorlardı. Buna verilmiş bir yanıt. Ama aynı konuşmada şu da vardı: Cumhuriyet'te sorunu olmayan tüm demokratları partimize bekliyoruz. Bu ne demek? Yani sağdan, soldan, popülist bir zemin bu. Evet. Pek çok kesimi partiye bekliyorlar. Demek ki CHP'yi aşan bir spektrumla hareket etme eğilimleri ağır basmakta.
2: Evet. Şimdi Sayın Yılmaz, şuradan devam etmek istiyorum. Özgür Özel'in konuşmasından işte parçaları sorarsak, biraz açarsak oraları. Açık ara ana muhalefet partisi oluyoruz dedi. Armağan Hoca da söyledi. Belli ki bu üstünlüğü sağlayacak sayıda milletvekili geçiş yapacak Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni partiye. Ve tabii yeni yolda hep birlikte iktidara yürüyeceğiz diye de, yürüyoruz diye de bitirdi konuşmasını. Ana muhalefet partisinin değişmesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni kurulacak partiye geçmesi, bu gücün mevcut siyasi durumu, görünümü nasıl etkiler sizce?
4: Şimdi genel bir hani durum, siyasi durum değerlendirmesi yapacak olursak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha fazla parti olacak, bir daha fazla parçalanmış bir siyasi partiler tablosu ortaya çıkaracak ve hani iki parti arasında nasıl bir bölünme olacak onu bilmiyoruz, bugün yarın göreceğiz. Bununla beraber Burak Bey, özellikle hani şuna işaret etmek isterim, Sayın Özgür Özel'in konuşmasında bir yandan bir yeni vurgusu var ama bir yandan da tam hani Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopamamış olma hali var. Yani yetki, miras bizde diyor ama diğer taraftan biz milletvekilleri üzerinden bu partiyi kuracağız. Şimdilik milletvekilleri üzerinden diyor ve kalanların da aksine bir şey söylemedikçe kendileriyle beraber hareket edeceğini varsayarak konuşuyor. Ama siz ayrıldınız, ayrı bir parti kurdunuz. Bir başka partinin içinde de bir tür mücadele mi yürüteceksiniz? Yani buradaki odaklanma problemi bence, yani bunun siyasi amacı ne olabilir? Kılıçdaroğlu'nu hareket edemez hale getirmek parti içinde, Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki iç çatışmayı devam ettirmek, ama bunun bir maliyeti de var. Sizin yeni diye kurduğunuz bir partinin bu kavganın etrafında algılanması ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir yeni versiyonu olmanın dışına çıkamaması anlamına gelir. Her ne kadar biraz önce Armağan Bey de söyledi, diğer demokratlara Cumhuriyet'le meselesi olmayan demokratlar diye bir kategori kurdu, oradan bir Türkiye ittifakı oluşturmaya çalıştı. Ama siz bu manada tam anlamıyla bir yeniliğe gidebilmeniz için hem siyasi dil söylem düzeyinde hem de bu kesimlerden isimler değiştirerek gerçekten hani Cumhuriyet Halk Partisi'nden farklılığı anlatmak için bir yenilikten bahsettiyseniz, buradaki sınırını kendi kendine çizmiş oluyor. Çünkü buradaki tartışmalar devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde işte belediye başkanlarından bahsetti. Mesela belediye başkanlarının pozisyonu bir tartışma konusu oldu. Gelmeyecekler, şimdilik gelmeyecekler denildi. Bunu hani bir yandan gelirlerse husumet celbederler diye izah ediyorlar. Yani üzerlerinde bir yargı baskısı oluşur diye, ama diğer taraftan da eğer gelirlerse parti meclislerinde özellikle Kılıçdaroğlu'na yakın olan isimlerin gelmemesi halinde belediyelerin yönetilmesinde zorluklar olabilir. Parti meclisindeki çoğunlukları kaybedebilirler. Ama şimdi siz bunu yaptığınızda yani yeni bir parti kuruyorsunuz ama bir başka partinin içerisinde de iç savaşın, bu hani bir siyasi iç savaş, diğer taraftan da yargıda devam eden problemler dolayısıyla hani aklınızdan çıkmayan, oradaki iddianızı, oradaki yargıdaki iddiayı devam ettiren bir hatta duruyorsunuz. Bu o yenilik vasfına, yeni siyasi harekette, yeni siyasi partiye bana kalırsa bir zarar verir. Onu hani bir marş çizer, sınırlandırır. Yeni kesimlere açılmak bakımından zorlar. Eğer bunun dozunu hani artırırlarsa öyle bir şeyi şimdilik göremedik ama yani gerçekten yeni olmaya doğru hamleler ederse de bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde ardılları kaldığı varsayılan bu kesimlerin parti içerisindeki, yeni parti içerisindeki tartışmalarına şahit olabiliriz. İşte ideolojik olarak bu bize uygun değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mirasına bu yakışmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneklerine bu yakışmaz diyebilirler. Orada Özgür Özel hani bu iki hal arasındaki dengeyi kurmakta zorlanacak, öyle anlaşılıyor. Şimdiden bu dengeyi daha Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın, Cumhuriyet Halk Partisi gelenekleri, mirası etrafında kurmaya yatkın bir yerde durduğunu gördük. Her ne kadar diğer partiden, diğer görüşlerden demokratlara hitap etse bile. Ama benim anladığım kadarıyla Ekrem İmamoğlu'nun, onun etrafındaki kurmayların sıklet merkezi, hani bu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelenekten, mirastan ziyade yeni kesimlere açılacak. Dolayısıyla %50 artı 1'i zorlayacak. Daha büyük bir pasta dilimine hitap edecek bir siyasi anlayışı temsil ediyordu. Bu ikisi arasındaki dengeyi muhafaza etmek için, yani bugün Özgür Özel ayrılırken belki böyle bir dil kullandı ama parti kurulduktan sonra, kurulurken veya kurulduktan sonra yapılacak açıklamalarla hani yenilik istikametinde başka bir adım atabilir. Buradaki evet, dengelenmenin nasıl olacağı partinin evet, de yeni hareketinde kaderini tayin edecek.
2: Evet. Armağan Hocam, şimdi Murat Bey aslında önemli bir noktaya getirdi tartışmayı. Yani konuşmasında Özgür Özel sosyal demokratız, 6OK'a bağlıyız, kuruluş kodlarını ülkenin kuruluşundan beri benimsediğimiz partimizin ideallerine sahibiz diyor. Ancak işte liberallere, muhafazakarlara, Atatürk'le sorunu olmayanlara, Misak-ı Milli'yle sorunu olmayanları da Türkiye İttifakı'nda kucaklamaya davet ediyorum, bu davetin sahibiz diyor. Şimdi yeni bir parti kurulurken hani o partinin nerede duracağı, zaten siyasi spektrumun neresinde olacağı önemli bir tartışma konusu ama mesela 2023 seçimleri öncesini hatırladığımızda hala Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneltilen en önemli eleştirilerden biri işte Deva Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne verdiği milletvekili kontenjanları. Mesela nasıl bir buluşma gerçekleşecek burada? O buluşma gerçekleştiğinde CHP'den gelenlerin bir direnci olacak mı? Bu tartışma aşılabilecek mi? Başka bir krize neden olabilir mi? Ne söylersiniz?
3: Şimdi bir kere şu çok açık değil. Yani bir daha dönmemek üzere mi CHP'den ayrılıyorlar? Orası çok açık değil. Evet. Yani çünkü mesela biraz önce
4: bir
3: Murat Bey de söyledi. Belediye tartışması
4: yani
3: ilginç.
4: Bir muğlaklık olduğu görülüyor.
3: Evet. Yani orada bir kapı açık bırakılmış durumda. Bir daha geri dönmemek üzere parti kuruyoruz gibi bir okuma yapmadık. Ama daha bugün ilk açıklama. Belki gelecek haftadan itibaren ihtimal ki pazartesi dilekçelerini verecekler. Kurucular kurulu belli olacak. Tüzük belli olacak falan. Oradan sonra biraz daha o daha yoğun konuşabiliriz ama mesela belediye meselesi ilk işaret. Yani sizin sorunuza da geleceğim. Şimdi mesela belediyelerde, şimdi biliyorsun bazı belediye başkanları zaten CHP'de kalacaklarını açıkladılar. İşte Erdal Beşikçioğlu mesela gibi. Şimdi belediye başkanlarının ayrılmaması, evet yani çünkü belediye meclislerinde kontrol kaybedilebilir. Bununla açıklanabiliyor. Yargı müdahalesine karşı güvence olarak görülmekte. Ama aynı zamanda belediye başkanlarının bu önemli bir kısmının Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu tarafından belirlendiğini de unutmamak lazım. Yani ön seçim de yapılmadı. Merkez yoklamayla aslında belirlendi. Yani bu mesela çok ilginç bir durum. Yani ve sürdürülebilir de değil. Yani gönlünüz Özgür Özel'den yana, Ekrem İmamoğlu'ndan yana, aslında yeni partiden yana ama CHP'de kalmaya devam edeceksiniz. Bu sürdürülebilir de değil, doğru da değil bu arada. Yani bu şu demek: eğer o belediye başkanları CHP'de kalsınlar, Çünkü olağan kurultay süreci de Eylül'de başlayacak. Eylül'de başladıktan sonra kurultay sürecini etki etmeye yönelik bir siyasi angajmanın parçası olarak da görülebilir. Zaten bugünkü açıklamasında belediye, bazı önemli belediye başkanı ismini anarak zaten onlarla yol yürümek istediğini de açıkça belli etti. Gelelim bu siyasi spektrumda nerede olacağına. Ya ben şöyle bir okuma yapmak istiyorum izninizle. 2023'te Kılıçdaroğlu devrilirken, devrilme sürecinde Değişim Hareketi diye bir hareket ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu lideriydi. Özgür Özel önemli bir bileşendi. İmamoğlu genel başkanın adayı olmadı. Özgür Özel oldu ve oradan yürüdüler. Mesela o sürece de baktığınızda buradakine benzer bir sorunla karşılaşıyoruz. Nedir o? Yani yeni bir parti, yeni bir söylem, ideolojik bir hazırlık, tarihsel arka plan. Ya tabii yeterince zaman da yoktu ama yeniyi gerçekten altını doldurabilecek bir muhalefet hattı söz konusu değildi. Yani kısaca biz şunu gördük. Evet, daha popülist, daha halka açık, doğru. Ama bazı kişilerin yerine başka kişilerin geldiği, ama söylemde ve politik hatlarda çok ciddi bir değişikliğin olmadığını gördük. Aynısı tekrarlanır mı bilmiyorum ama yine aynı sıkışmışlık içerisinde hareket edilmekte. Yani mesela şu iki mesaj bile, biz mirası da koruyacağız, sosyal demokrasi, Atatürkçü mirasını da koruyacağız. Aynı zamanda tüm demokratlara da açılıyoruz mesajlarını çok kolay bir şekilde bir arada kullanmak çok kolay değil, mümkün de değil. Bu önemli. Ama şöyle bir şey var. Yani Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu dahil bu hareketin liderlerinin siyaset okuması şu yönde. Erdoğan ve karşıtları var. Dolayısıyla yani iktidar ve muhalefet var. Yani bütün muhalefeti aslında tek bir parti gibi görme eğilimi bence Özgür Özel'de ve çevresindeki dava arkadaşlarına ağır basmakta. Dolayısıyla sizin bana sorduğunuz şey bence politik bilim açısından çok önemli ama yani Özgür Özel için, Ekrem İmamoğlu için, bu partinin kuruluş felsefesi için o kadar da önemli değil. Erdoğan karşısında demokrasiyi savunacak tüm muhalifler birleşmelidir. Yani uzun süreden beri parti için muhalefet, şimdi parti, yeni parti kuracaklar. Böyle bir ideolojik söyleme sahipler. Yani ayrıca bir ideolojik hattı çok işleteceklerini düşünmüyorum. Belki de gelecek hafta bizi yanıltırlar. Hani yeni söylemler ya da tüzük program açıklandığında.
2: Şimdi Murat Bey, partinin adı işte açıklanmadı ama hep yeni deniyor, yeni parti deniliyor. Bir yenilikten neticede bahsediliyor. Bu arada yeni bir bilgiyi paylaşayım. İşte istifalar gelmeye başladı. Murat Bakan, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili partisinden istifa ettiğini duyurdu. Özgür Özel'le birlikte hareket edecek. İstifalar da böylece başladı. Şunu merak ediyorum. Belki de bu tabii bu partinin önündeki en önemli meselelerden bir tanesi olacak veya olmalı. Yeni ne söyleyecek? Yani işte Kürt sorununda ne diyecek? Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili ne diyecek? Ekonomi konusunda ne söyleyecek? Avrupa Birliği ile ilgili, Türkiye-Rusya ilişkileri veya Türkiye-ABD ilişkileriyle ilgili ne diyecek? Dış politika diye genelleyebiliriz. İç politikada olan birçok mesele var. Bunları kapsamlı bir şekilde anlatmalarını, açıklamalarını bekliyor musunuz?
4: Çok beklemiyorum çünkü biraz önce Armağan Bey söyledi, siyaseti bu Erdoğan karşıtlığı temelinde kurguladılar ve bunu değiştirmek için ellerinde aslında özellikle hani belediye seçimlerinden sonra bir imkan vardı. Bunu anlatabilecekleri, zenginleştirebilecekleri bu hat üzerinden yürümediler. Bir de şimdi bu hani bunun yöntemi ne olacak Burak Bey? Yani diyoruz yani yeni görüş ortaya konulacak. Bunun yöntemi ne olacak? Mesela birkaç tane danışman oturup kendilerince, bunlar mesela çok zeki, kabiliyetli olduğunu varsayalım, bir partiye altın kıymetinde bir formül öneriyorlar. Bu bir siyasi parti için içselleştirilmeden, kendisi içinden üretilmeden gelecek, dışarıdan giydirilmiş bir metin. Hani o partinin siyasetinin değiştiği, ideolojik yelpazedeki yerinin değiştiği anlamına kolay kolay gelmez. Bunun parti içinden tartışıla tartışıla, parti teşkilatlarında, konferanslarında, parti atölyelerinde olgunlaşması lazım. Böyle bir yöntem görmüyoruz. Yani böyle gördüğümüz kadarıyla siyasi kampanya yürüten bir takım danışmanların çizecekleri bir hani yazıp çizecekleri bir söylem olacak. Ama onun içinde hani eskiden farklı olan, mesela en eski parti diyeceğimiz Cumhuriyet Halk Parti'den ayrılıyorsunuz. Yeni partinizin adını da yeni koyuyorsunuz. Ama oradan ne ölçüde farklılaştığınıza ilişkin, yani biz şimdi bu soruları soruyoruz, içini dolduramıyoruz. Yani ne ölçüde farklılaşacak? Mesela CHP'den ne ölçüde farklı bir şey söyleyecek? Bunu söylemesi, hani gerçekten o yeniliğe hitap etmesi bakımından önemli. Ama bunun şöyle bir riski de var. O yüzden bu muğlaklığı kullanmak ve o karşıtlığı devam ettirmek isteyeceklerdir. Söylediğiniz, ortaya koyduğunuz her farklılık, her yenilik bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan ve ideolojik hassasiyeti yüksek olan kesimlerde bu partici ve partizan bir tabanda ciddi reaksiyon uyandırabilir, tepki uyandırabilir. O yüzden hani Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir muğlaklık pelerini etrafında kuşatıcı bir dil kullanmaya, muğlak bir dille durumu toparlamaya çalışmak fiilen tercih edilecek bir yol olabilir. Ama bu son tahlilde sizin o yenilik dediğiniz şey ve Türkiye'yi yönetmek bakımından ortaya koyacağınız vizyonu hani orta ve uzun vadede tartışmalı hale getirir. Dolayısıyla inandırıcılığınızı tartışmalı hale getirebilir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde böyle bir somut problem var. Yani bir yandan bunu yaptığınızda da başka bir takım tartışmaları tetikleyebilirsiniz. Öbürü daha kolay. Yani Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir muhalif cepheyi örgütlemeye çalışmak daha kolay. Üstelik o muhalif cephede de şunu da söylemek lazım. Hani muhalefete baktığımızda bütün muhalefetteki partiler az çok kan kaybediyorlar. Şimdi bu Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun ortaya koyacağı enerji ve oradaki Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir kucaklayıcı dil, siyasi söylem inşa etme çalışmaları beraberinde o partilerden bir takım tırnak içinde söylüyorum transferleri de getirebilir. Bu transferlerin hani illa milletvekili veya teşkilat düzeyinde, siyasetçiler düzeyinde olması gerekmiyor. Tabandan da böyle bir kesim gelebilir. Ama işte bu gelenlerle beraber o %50 artı biri yakalamak bakımından üzerine ne koyacaksınız? O yeninin hani dozu evet, az da olsa bir yeniliğe işaret etmesi gerekiyor. Çünkü bir kısmı da Burak Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nde sizin kanlı bıçaklı olduğunuz kesimde kalacak. O oy tabanını da değiştirmeniz, yeniden hani seçimlerde yanınıza getirmeniz de zor olacak. Çünkü buradaki iç savaş hali devam ediyor olacak.
2: Evet. Peki, çok teşekkürler konuklarımıza, hem Profesör Doktor Armağan Öztürk'e hem Doktor Murat Yılmaz'a teşekkür ediyoruz.
3: Kolay gelsin.
2: Devam ediyoruz efendim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Vehep Selman Muhammed ve Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ile görüştü. Uraloğlu'nun ziyaretini NTV siyaset yorumcusu Kemal Öztürk de izliyor. Şimdi ayrıntılar için karşımızda. Önce ziyaretin önemi nedir Kemal Öztürk? Onu sormak isterim.
5: Şimdi Irak'ta uzun süredir hükümet kurulamıyordu. Dolayısıyla Türkiye'nin çok önemsediği projelerde, başta Kalkınma Yolu projesi olmak üzere, akamete uğramıştı, durmuştu, hareket edemiyordu bir türlü. Yeni bir hükümet kuruldu burada. Bu yeni hükümet kurulduktan sonra Abdülkadir Uraloğlu hızlı bir şekilde buraya geldi ve Türkiye'nin çok önemsediği Kalkınma Yolu projesini hareketlendirdi. Ekranda görmüş olduğunuz İran yeni Ulaştırma Bakanı. Daha sonra Başbakan'la görüştü. Sonra İletişim Başkanı ile görüştü. Ve bu görüşmelerin tamamında Türkiye'nin çok önemsediği bu Kalkınma Yolu projesini neden harekete geçiremiyoruz, neden canlandıramıyoruz sorularını sordular. Ve yaptığı kısa bir açıklamada şu müjdeyi de verdi. Yeni başbakan, kazmayı hemen çakmak için hazırız. Neyi beklediğimizi de bilmiyoruz. Daha önceki üç hükümetle, üçüncü hükümetin bu projeyle ilgili neden beklediklerini bilmiyorum ama şimdi bunu ben yapmaya hazırım dedi. Ve bence çok önemli bir gelişme bu. Türkiye'nin çok önemsediği Kalkınma Yolu projesi, İran yeni başbakanı tarafından hızlı bir şekilde hayata geçirilmek üzere açıklandı Abdülkadir Uraloğlu'na. Şimdi önümüzdeki hafta yeni Irak Başbakanı Türkiye'ye gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde bu projenin detaylarını nasıl hayata geçireceğini açıklayacak. Müsaadenizle ben yayını burada bitirmem gerekiyor. Çünkü heyetle birlikte hızlı bir turdu bu ve bu hızlı tur sonucunda da havalimanından yayın yapıyorum şu anda Bağdat'tan. Ama önemli konuyu tekrar altını çizmek istiyorum. Abdülkadir Uraloğlu yeni Irak Başbakanı ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin çok önem verdiği kalkınma yolu projesinin çok hızlı bir şekilde hayata geçeceğine dair Irak Başbakanı'ndan söz aldığını açıkladı ve 28 Temmuz'da Irak Başbakanı'nın Türkiye'ye yapacağı ziyarette bu projenin nasıl hayata geçirileceği, nasıl finanse edileceği konularını da Irak Başbakanı bizzat açıklayacak. O yüzden önümüzdeki günlerde Irak Başbakanı'nın Türkiye ziyareti çok önem kazanmış oldu. Abdülkadir Uraloğlu bir günlük bir resmi ziyaret yaptı ve şimdi de Türkiye'ye dönüyor.
2: Peki, Kemal Öztürk NTV siyaset yorumcusu Irak'tan karşımızdaydı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında ateşkes ihtimali yeniden masaya geldi. Piyasalar saldırıların duracağı beklentisiyle hareketlendi. Petrol geriledi, altın yükseldi.
1: Piyasalarda ateşkes iyimserliği yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında geçici ateşkes gelebileceği iddia edildi. CNN International'ın kaynaklı habere göre Washington ve Tahran yönetimi 10 günlük ateşkes için masaya oturabilir. Piyasalar bu haber akışını pozitif yorumladı. Hafta başında Amerika Birleşik Devletleri saldırılarının yoğunlaşmasıyla petrol fiyatında $90 geçilmişti. Ateşkes ihtimaliyle birlikte bu yükseliş yerini düşüşe bıraktı. Brent petrol yeniden $85'a doğru geriledi.
6: Yeniden masaya oturulacak mı? Petrol fiyatları ne olacak konusunda? Ben $85'ı çok önemsiyorum petrolde. Yani oranın üstü risk algısının devamı ve hala bir potansiyel yükselişi barındırırken $85'ların altına geldiğimiz anda aslında iyimserliğin biraz da katlanarak artabileceği bir dönemdeyiz.
1: En sert tepki kıymetli metallerde gerçekleşti. Gümüşte günlük yükseliş %3'ü geçti. Altında ise $4000 aşıldı. Ons altında günlük yükseliş %2'ye yaklaştı. İçeride gram altın 6200 liraya kadar yükseldi. 9800 liralarda işlem gören çeyrek altında ise 10.000 lira aşıldı.
2: Türkiye'de ortalama konut fiyatı 5 milyon lirayı aştı. Son bir yılda en yüksek fiyat artışı Kocaeli'de oldu.
1: Ortalama konut fiyatı 5 milyon lirayı geçti. Konutta fiyat yükselişi enflasyonun altında kalsa da artmaya devam ediyor. Emlak platformu Emlak Jet'in araştırmasına göre ortalama konut metrekare satış fiyatı 40.944 liraya yükseldi. Türkiye genelinde ortalama satış fiyatı ise 5 milyon 118 bin liraya çıktı. Araştırma kapsamında en fazla konut satışı yapılan 30 il incelendi. Son bir yıllık fiyat artışındaysa %28,8'de Kocaeli ilk sırada yer aldı. Onu %28,6'yla Denizli, %27,7'yle Ankara, %27,1'de Elazığ ve %26,9'da Antalya takip etti. Fiyatın en yüksek olduğu il ise İstanbul. Kentte ortalama fiyat 7 milyon 16 bin liraya yükseldi. İzmir 6 milyon 321 bin lirayla ikinci, Antalya 6 milyon 79 bin lirayla üçüncü, Ankara 4 milyon 912 bin lirayla dördüncü, Bursa 4 milyon 613 bin lirayla beşinci sırada yer aldı. Türkiye genelinde konut yatırımının kira geliriyle kendini amorti etme süresi ise 13 yıl olarak hesaplandı.
2: Milyonlarca öğrenci ve velileri için kritik süreç başladı. Üniversite ve bölüm seçmeye yardımcı olabilecek yeni bir uygulama da devrede. Danışman bilgi sisteminde ücret, istihdam oranı, iş bulma süresi gibi çok sayıda veri adayların tercihlerini kolaylaştırıyor.
7: Belki bir bölümde iki üniversite arasında takılı kaldı ve onlar arasından aslında karar vermeyi sağlamaya yönelik geçmişe dönük aslında 14 yıllık bir veri, kümülatif veri topladık ve bu kapsamda onlara istihdam oranlarından tutun da akademide kalma oranlarına kadar pek çok göstergeyi sunmayı hedefledik.
1: Öğrencilerin hem orta hem de yüksek öğretimde meslek tercihlerini kolaylaştıran danışman bilgi sistemi kullanımda. Sistem üzerinden üniversite ve bölümler hakkında detaylı bilgiye ulaşılabiliyor.
7: Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra ilk işe girdikten sonraki ücret dağılımlarına ilişkin veriyi de rahatlıkla sistem üzerinden görüntüleyebiliyor olacaklar. Mezunların ilk işlerindeki başlangıç ücretlerini gösteriyor. Burada bütün dağılımları görebilirsiniz.
1: Sistem sadece ücreti değil, istihdam oranı, akademide çalışma oranı, sektör bazında dağılım ve iş bulma süresi gibi pek çok veriye erişim imkanı sağlıyor.
7: Göstergelerimiz içerisinde iş bulma süresini öncelikle inceleyelim. Burada aslında mezuniyetten ilk işe yerleşene kadar geçen süre hesaplanarak oluşturulan iş bulma süresinin dağılımını görebilirsiniz.
1: YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan elde edilen veriler 2010-2024 yılını kapsıyor. Sistemin amacı, geçmiş dönemlerde mezun olan kişilere ait veriler üzerinden genel bir iş gücü piyasası görünümü sunmak. Böylece adaylar mezun olduğunda onları nasıl bir çalışma hayatının beklediğini resmi veriler ışığında öngörebilecek.
2: Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan'ın Homeros'un Odisea destanından uyarladığı The Odyssey filmi sinema salonlarının yanı sıra kitapçıları da hareketlendirdi. Filmin vizyona girmesiyle 3000 yıllık Odessa destanından ilhamla yazılan kitapların satışı ciddi oranda arttı.
8: Gişede fırtınalar estiren The Odyssey, Homeros'un binlerce yıllık destanını yeniden gündeme taşıdı. Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan imzalı film, yalnızca sinema salonlarını değil, kitap raflarını da hareketlendirdi. No one could stand between my men. İthaka kralı Odysseus'un Truva Savaşı sonrası eve dönüş yolculuğunu anlatan filmin vizyona girmesiyle yaklaşık 3000 yıllık Homeros destanı yeniden okurların ilgisini çekti. Uluslararası yayıncılık verilerine göre Odysseia satışlarında %76'lık bir artış yaşandı. Sadece Odisea değil, İlyada ve bu metinlerden beslenen çağdaş anlatılarda yeni bir okur kitlesi kazandı. Binlerce kullanıcı sosyal medya hesaplarında filmi izlemeden önce kitabı okuyorum başlığıyla paylaşımlar yaparken, çevrim içi okuma kulüpleri Homeros buluşmaları düzenlemeye başladı. Bu ilginin Türkiye'deki yansıması da dikkat çekici. Homeros'un İlyada ve Odisea çevirileri yeniden vitrinlere taşındı. Satış rakamlarında ciddi artış yaşandı. Eser, sosyal medyada paylaşılan okuma listelerinde en çok önerilen kitaplar arasında yer alıyor. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya ve Charlize Theron gibi yıldız oyuncuları buluşturan The Odyssey, vizyondaki ilk hafta sonunda 264 milyon dolar gelir elde ederek büyük bir başarıya imza attı.
2: Bu haberle bülteni noktalıyoruz.
9: NTV Radyo. Reklam.
10: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
11: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
10: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
12: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
13: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
14: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
9: NTV Radyo.

0: heyecan.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Fenerbahçe yeni sezonun ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda çıkacak. Sarı lacivertliler Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi saat 21'de ağırlayacak.
3: Fenerbahçe 17 sezonluk Şampiyonlar Ligi hasretini bitirme yolunda ilk maçına çıkacak. Sarı lacivertler Devler Ligi'nin ikinci ön eleme turunda Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi ağırlayacak. Fenerbahçe yeni transferlerden Mason Greenwood ve Nathan Ake'yi UEFA'ya bildirilen kadroya ekledi. Yaşadığı sakatlığın ardından kuvvet çalışmalarına başlayan Vedat Muriç ise bu maçta süre bulamayacak. Dünya Kupası'nda Fransa kadrosunda yer alan N'Golo Kanté de eksik isimler arasında. Fenerbahçe'nin sahaya Mert Günok, Mert Müldür, Skriniar, Osterwolde, Levent, Bartu, Genduzi, Fred, İrfan Can, Kerem ve Talişka 11 ile çıkması bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal, kamp sürecindeki çalışmalara vurgu yaptı.
4: Biz iyi futbol oynamaya çalışan bir takımız. Hep birlikte kampta da iyi bir kamp dönemi geçirdik, iyi çalıştık. Taraftarlarımıza bu sene bu takımın da tekrar geçmişte yaptığımız gibi İyi mücadele eden, iyi futbol oynayan bir takım yaratmaya çalışıyorum şu anda. Bu iyi futbolla, iyi mücadeleyle beraber taraftarlarımıza hazırlık maçlarında olduğu gibi bu maçta bizim ilk resim maçımız. Onlara da güzel bir mesaj vermek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz gruplara. Oradan da çıkmak ve gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Yani bu uzun zamandır Fenerbahçe'de olmayan bir şey. Bu sene bunu başarmak istiyoruz, açık söyleyeyim.
3: Fenerbahçe, Górnik Zabrze maçı saat 21'de başlayacak. Çobani Stadı'nda oynanacak mücadelede Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Manfredas Lukjančiukas düdük çalacak. Şampiyonlar Ligi hedefine doğru ilerleyecek takımın belli olacağı rövanş maçı 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.
2: İspanya, Dünya Kupası şampiyonluğunu Madrid sokaklarında kutladı. Yaklaşık 2 milyon taraftar geç saatlere kadar meydanlardaydı.
3: Dünya şampiyonu İspanya yurda döndü. Yaklaşık 2 milyon kişi milli takımlarını kutlamak için Cibeles Meydanı'na akın etti. Gece geç saatlere kadar tezahüratlar yapıldı, şarkılar söylendi. Kutlamalar milli takımın başkent Madrid'e dönüşünde başladı. Dünya Kupası uçaktan kaptan Rodri'nin ellerinde çıkarken binlerce kişi de şampiyonları karşılamak için havaalanındaydı. İspanya milli takımının ilk durağı Zarzuela Sarayı oldu. Kral Felipe, eşi Leticia ve prensesler Leonor'la Sofia kafileyi kabul etti. İspanya! Bu törenin ardından milli takım milyonlarla buluştu. Futbolcular tek tek dünyanın kralları yazan şampiyonluk sahnesine çıktı. Kaptan Rodri'nin kupayı kaldırmasıyla birlikte coşku doruk noktasına ulaştı. Takımın 19 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal büyük ilgi gördü. Başarının mimarı Luis de la Fuente gururluydu.
5: Bu takıma teknik direktörlük yapmak, bu başarıyı ekip arkadaşlarımla paylaşabilmek benim için çok büyük bir onur. Daha önce de söylediğim gibi biz birlikte güçlüyüz. Çok yaşa İspanya.
6: Juntos somos más fuertes. Viva España.
3: 2022'nin şampiyonu, 2026'nın finalisti Arjantin milli takımı da ülkesine döndü. Tangocular resmi törenle karşılandı. Binlerce Arjantinli de futbolcularını yurda dönüşlerinde karşıladı. Lionel Messi ise kafilede yer almadı.
2: Filenin sultanları 8. kez katılacağı Milletler Ligi finalleri için Çin'de. Milliler çeyrek finalde Giovanni Guidetti yönetimindeki Kanada ile karşılaşacak.
3: Filenin sultanları Kanada maçıyla başlayacağı Milletler Ligi finallerini bekliyor. Baş antrenör Daniele Santarelli, voleybol severleri ilginç bir eşleşmenin beklediğini söyledi.
7: It will be a very beautiful competition for me.
8: Bizim için çok farklı bir çeyrek final olacak. Son 10 yılda Giovanni Guidetti ile belki de milyonlarca kez rakip olmuşuzdur. Onun takımıyla her eşleşmemiz çekişmeli geçiyor. Burada da güç dengeleri birbirine yakın. Çok heyecanlı bir çeyrek final bizi bekliyor.
3: Türkiye normal sezonu 4. Kanada 5. sırada tamamladı. Kuzey Amerika ekibinin başında Ay Yıldızların eski baş antrenörü Giovanni Guidetti var. İtalyan çalıştırıcı da Kanada Milletler Ligi'nde ilk kez finallere kaldı. Çok heyecanlıyız dedi. Çin'de düzenlenecek finallerde Türkiye-Kanada çeyrek finali Perşembe saat 11'de başlayacak. Kazanan Amerika Birleşik Devletleri Çin maçının galibiyle eşleşecek. Diğer çeyrek finallerde Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile Brezilya, İtalya ile Hollanda karşılaşacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Tansiyon, kanın damar duvarlarına yaptığı basınç olarak tanımlanıyor. Damarlar daraldığında kalbin kanı pompalamak için daha fazla güç harcaması gerekiyor. Bu da kan basıncını, yani tansiyonu artırabiliyor. Peki damarlar neden daralıyor? Kolesterol ve diyabet bunda ne kadar etkili? Kardiyoloji uzmanı Dr. Demet Erciyes'e sorduk.
2: Yüksek tansiyon kolesterolü yükseltmiyor ama kolesterol yüksek tansiyona, daha doğrusu damarları bozduğu için zemin hazırlıyor. Ama yüksek tansiyon aynı zamanda damarın iç yapısı, bu mekanik stresle birlikte bu damarın iç yüzeyini döşeyen duvarın yapısını bozuyor. Hı hı. Ve plakların oluşumunu kolaylaştırıyor. Orada küçük pürüzler, yırtıklar ortaya çıkartıyor ve bu plakların oradaki oluşumunu kolaylaştırıyor. Nedir bu plaklar? İşte içinde kolesterol var, bağ dokusu hücreleri var, kalsiyum, bir sürü şey var. Bu kolesterolün, yüksek kolesterolde özellikle bu damar iç yüzeyine yapışarak tansiyondan aldığı destekle, yüksek tansiyonun orayı bozmasıyla daha kolay plak oluşturuyor ve damar tıkanıklığına sebebiyet veriyor. İkisi, yani yumurta mı tavuk, tavuk mu yumurta hikayesine benziyor ve birbirini destekliyor. Yani kolesterol yüksek tansiyonun damar tıkanıklığını kolaylaştırıyor. Tansiyon da bu kolesterolün buraya birikerek plak oluşumunu kolaylaştırıyor. Diyabet de damarları bozuyor aynı şekilde. Şeker tüketimini, hiçbir zaman fazla şeker tüketimini önermiyoruz. Beraberinde önce tip 2 diyabet, işte insülin direnci vesaire, sonra da bunun yerleşmesiyle birlikte zamanla damarlarda, damarın yapısında diyabete bağlı olarak bir takım bozulmaları görüyoruz. Yüksek tansiyonla birlikte yine bizim o korktuğumuz işte ateroskleroz sürecini daha da hızlandırarak damar tıkanıklığına ve bunun akabinde olabilecek hastalıklara yol açıyor. Yani diyabetle hipertansiyon birlikte hareket ederek bizim yaşamımızı kısaltıyorlar.
1: Kardiyoloji uzmanı Doktor Demet Erciyes, NTV Radyo'daydı.
0: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Çarşamba günü de ülke genelinde hava çok sıcak. İstanbul'da ise gök gürültülü ve yer yer kuvvetli sağanak geçişleri olacak. 32 derece olan sıcaklık yağış anında 24 dereceye kadar inecek. Ankara güneşli 32, Bursa 35, İzmir 38, Antalya 41 derece. İstanbul'da perşembe yağış geçişi bekleniyor ve sıcaklık 5 derece azalacak. Marmara'da, Edirne ve Kırklareli'de yağmur şiddetli yağacak. Akşam Kocaeli kesimi de sağanak yağmurlu. 35'lere kadar çıkan sıcaklık perşembe 4-5 derece azalacak. İç Anadolu güneşli, Eskişehir ve Kayseri 33 derece. Ege yine çok sıcak. Manisa Denizli hattı gölgede 38-39, Aydın 41 derece. Perşembe rüzgar kuvvetlenerek serinlik vermeye başlayacak. Akdeniz güneşli, gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 48, Mersin'de 42, Hatay'da 38 derece. Karadeniz açık, Bolu 31, Samsun 30, Trabzon 28 derece. Sonraki günlerde sağanaklar başlayacak. Doğu Anadolu'da Kars'ta sağanak yağış var. Erzurum 29, Malatya 36 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
6: Doğa takvimi. Bugün 21 Temmuz 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
7: Bugün Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Günü. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 43 yıl önce kabul edildiği bugün farkındalık yaratmak, teşvik etmek amacıyla kutlanıyor. Dünya genelinde UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kayıtlı 1092 kültür ve tabiat varlığı olduğunu biliyor musunuz? Bunların 845'i kültür, 209'u tabiat varlığı. 38'i ise hem kültür hem tabiat varlığı. Her yıl gerçekleşen Dünya Miras Komitesi toplantılarıyla bu sayı artıyor. Türkiye'de UNESCO somut olmayan kültürel miras listelerine kaydettirdiği 17 unsuruyla bu alanda ilk 5 ülke arasında bulunuyor. Dede Korkut, ıslık dili, lavaş ekmek, Hıdır Ellez, çinicilik, ebru sanatı, Türk kahvesi kültürü, mesir macunu festivali, tören keşkeyi, semah, kırkpınar yağlı güreşleri, Karagöz Hacivat, Nevruz, aşıklık, Mevlana töreni, meddahlık, Nevruz ve geleneksel sohbet toplantıları onlardan birkaçı.
6: Doğa takvimi.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
8: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %56 seviyesinde. Duyurulara göz atalım. Bu akşam saat 21'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maç nedeniyle alınan önlemler kapsamında stat çevresindeki bazı yolların trafiğe kapatıldığı belirtilmiş. O bölgede yoğunluk yaşanıyor. Ayrıca İncirli Merter, Haliç Can Köprü Ok Meydanı, Küçükçekmece Hacı Şerif, Temçamlıca Gişeler Dudullu istikameti içinde bir şeridin kapandığı ve bu bölgelerde yoğunluğun yaşandığı ifade ediliyor. Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için Avrupa yakasından geçişlerde de yoğunluğun bu dakikalarda üst düzeyde olduğunu belirtelim. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
1: İstanbul yol durumu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.
2: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkan başlıkları. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de ayrılık gerçekleşiyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel veda vakti geldi diyerek yeni parti kuracaklarını açıkladı. Yeni partinin kuruluş dilekçesinin önümüzdeki hafta İçişleri Bakanlığı'na sunulması bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için temas trafiği sürüyor. Yasanın hazırlanışı öncesi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti turuna çıktı. Kimlerle görüştü, hangi mesajlar verildi canlı bağlantıyla alacağız. Gülistan 9 soruşturmasında da yeni gelişme var. 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi de bulunuyor. Milyonlarca gencin beklediği haber geldi. Üniversite sınavı sonuçları açıklandı. Tercih kılavuzu yayımlandı.

0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel grup toplantısında konuşacaktı ve Ankara kulislerinde de yeni partinin kurulacağı yönünde söylemler vardı. Ancak tabii bunun Özgür Özel'in ağzından açıklanması bir hayli önemliydi. Öncelikle grup toplantı salonuna girerken gazeteciler Özgür Özel'e son grup toplantısı mı diye soruldu. Özgür Özel de her son bir başlangıçtır dedi. Ardından da kürsüye çıktı ve kürsüde gündeme ilişkin birkaç söz söyledikten sonra şunu söyledi. Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü yaşıyorum ifadelerini kullandı. Ardından da bugün geldiğimiz noktada millete şunu dedik. İlk gün sokağa çıktık. Kimi partiyi bunlara bırakma dedi. Kimi yeni parti kur dedi. Bekleyin dedik. Ya yeni bir yol bulacağız ya da yeni bir yol açacağız ifadelerini kullandı. Ve şöyle devam etti. Bugün mecbur bırakılmış hüzünlü bir vedanın eşiğindeyiz. Yeni bir başlangıcın sarsılmaz umudunu da içimizde taşıyoruz dedi. Bu bir ayrılık, vazgeçiş değil. Bu Türkiye'de daha güçlü şekilde değişimi gerçekleştirmenin adımıdır. Hiçbir siyasi parti milletten büyük değildir dedi. Ve gömlek değiştirmiyoruz, ateşten bir gömlek giyiyoruz ifadelerini kullandı Özgür Özel. Yeni partinin kurulacağının sinyalini bu sözlerle verdi. Ve seçilmiş MYK, parti meclis ve milletvekillerimize bir araya geliyoruz. Yeni partiyi ilk adım atarak kuruyoruz dedi. Teknik işlemlerin ardından da milletvekilleriyle yeni kurulacak partiye geçeceklerini söyledi Özgür Özel. Ve bugün bu kürsüye CHP'nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisi kürsüsünde asla bırakmıyoruz dedi. Şimdi dilerseniz Özgür Özel'in grup toplantısı sırasında söylediği, verdiği mesajları bir de dinleyin.
1: Yeni partimizi milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz. Yarın sabah kimse belediye başkanına sen niye geçmedin demesin. Bir tane kuralımız var. Kimseyi geride bırakmayacağız. Kimseden ayrı ya da uzak değiliz. Ben yeni partide yokum. Özgür Özel'le arkadaşlarıyla birlikte değilim diye kulağınızla duymadığınız herkes emin olun ki bizimle birliktedir. Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı. Yeni yolu açıyoruz. İktidara yürümeye var mısınız? Haydi bakalım. Yolunuz açık olsun.
2: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara'da esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafın sorunlarını dinledi, umutsuz olmayın dedi.
3: Esnaf kardeşlerimizin hoşgörüsü, duyarlı, kişi gider esnaftan alışveriş yapar, bir defteri vardır borçlarını yazar. Dolayısıyla karşılıklı güven ilişkisi vardır esnafla vatandaş arasında. Esnafın bu açıdan hem Türkiye toplumu açısından hem ticaret açısından önemli bir yeri var. Ticarette ilk tanıştığımız kişiler esnaflardır. Babamız, annemiz, çocuklarımız ilk alışverişi esnaflardan yaparlar.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme için gözler parlamentoda. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş hazırlıklar için liderler turuna çıktı. MHP, DEM Parti, Yeni Yol grubuyla görüştü. Geçtiğimiz dakikalarda ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Meclise gidelim, ayrıntıları Uğraş Bingöl aktarıyor.
4: İlk tur bitti. Son olarak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi. Yaklaşık 40 dakika sürdü o görüşme. Bugün bu turlarda oldukça yoğun bir mesai harcandı. İlk olarak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş saat 12.30'da Devlet Bahçeli ile görüştü. Bu görüşme de yaklaşık 45 dakika sürdü. Bu görüşme önemliydi. Çünkü terörsüz Türkiye sürecinin en önemli isimlerinden biri Devlet Bahçeli. İlk baştan beri açıklamalarıyla sürece adeta yön verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuğunu kapıda karşıladı ve yine görüşmenin ardından daha son süre kadar uğurladı. Hemen ardından DEM Parti'yi ziyaret etti Numan Kurtulmuş. O görüşme de yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Kurtulmuş'a herhangi bir açıklama gelmedi ama DEM Parti bir açıklama yaptı. Şu ifadeleri kullandı. Sayın Numan Kurtulmuş ile yapılan görüşmede Kürt meselesinin demokratik çözümünü ve Türkiye'nin demokratikleşmesini destekleyecek kapsayıcı bir çerçeve yasa hazırlanmasının gerekliliği vurgulandı. Öcalan'ın statüsü ile çalışma ve iletişim koşullarının önemli olduğu ifade edildi. Yasanın sorununu çatışma yerine hukuki ve siyasi zeminde alınması, geçmişteki yaşananların tekrarlanmaması, barışa katkı sağlanması gerektiği belirtildi. DEM Parti'den yapılan açıklama bu yöndeydi. Hemen ardından Kurtulmuş Yeni Yol Partisi'ni ziyaret etti ve son olarak da Mermerli Salon'da, mecliste Mermerli Salon'da

0: Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. O görüşmede dakikalar önce bitti. Süreç bununla da bitmiyor şüphesiz. Yarın bu turlar devam ediyor. Yine ilk olarak saat 13'te İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu ile bir araya gelecek. Kurtulmuş ve ardından da AK Parti grubunda saat 15'te ziyaret edecek. Artık terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa bekleniyor. Maddelere ilişkin de artık son düzenlemeler yapılıyor. Bütün siyasi partilerin ortaklaşması aslında amaçlanıyor bu çerçevede, bu süreçte. Ortaya çıkacak metnin aslında bütün meclisin çoğunluğunun destek verdiği bir metin olması noktasında Numan Kurtulmuş'un bir talebi var. Bu yönde de bir çağrısı var. İşte bu konuda da önümüzdeki günlerde sürecin biraz daha hareketlendiğini düşünüyoruz. Gelecek çerçeve kanunun bu ayın sonunda artık meclis başkanlığına sunulması ve sonunda da Adalet Komisyonu'nda görüşülmesini bekliyoruz. Bu nedenle de bu siyasi turlar, bu görüşmeler oldukça önemli.
1: Ankara'dan Uğraş Bingöl'ün notlarını dinledik. 6 yıl sonra cinayet davasına dönüşen Gülistan Doku soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. 5 ilde 15 kişi gözaltına alındı. Zanlılar arasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi de yer alıyor.
2: Hastane kayıtlarının silindiği tespit edildi. Hastane çalışanları ve eski vali Tuncay Sonel'in eşinin de aralarında olduğu 15 kişi gözaltına alındı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de operasyon düzenlendi. 3 doktor, 1 hemşire, bilgi işlem görevlileri, Vadi Tuncay Sonel'in eşiyle güvenlik koruyucularının arasında olduğu 15 kişi gözaltına alındı. Doku'nun 31 Aralık 2019'da Tunceli Devlet Hastanesi'ne gittiği ancak kayıtların sistemden silindiği belirlendi. Kayıtların bir arıza sonucu değil, teknik bilgi gerektiren kasıtla silindiği tespit edildi. Hem bilgi işlem hem de hastane personelinin bağlantılı olduğu belirlendi. Gülistan'ın kaybolmadan önce sıkça hastaneye gitmesi hamilelik şüphesini tekrar gündeme getirdi. Sınıf arkadaşı Gülşen İnbaş ifadesinde son zamanlarda mide bulantısı, kusma ve koku hassasiyeti olduğuna dikkat çekti. Gülistan'ın hastaneye neden başvurduğu ve sağlık kayıtlarında hangi işlemlerin yapıldığı araştırılıyor. İlk operasyonda tutuklanan Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in son operasyonda gözaltına alınan Doktor Furkan Karabulut'la birçok kez görüştüğü belirlendi. Gülistan Doku'nun kullandığı GSM hattına ait yedek sim kartın gönderildiği bilişim şirketi sahibi de gözaltında. Şirket sahibi de Tuncay Sonel arasında çok fazla telefon görüşmesi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınanlar arasında dikkat çeken bir isim de tutuklu vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel. Ankara'da gözaltına alınan Handan Sonel, suçu gizlemek ve delilleri karartmakla suçlanıyor. Soruşturmada dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklanmıştı. Valinin oğlunun yakın arkadaşı Umut Altaş da Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu. Türkiye'ye iadesine ilişkin süreç devam ediyor.
1: Ahbap soruşturması devam ederken derneğin kurucusu Haluk Levent'ten yeni bir açıklama geldi. Levent 1 lira bile çalınmadı dedi ama derneğe 250 milyon lira borcu olduğunu söyledi. Tutuklanan isimlerden Oğuzhan Uğur da savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti.
3: Kumar veya bahis işlemlerinin Ahbap'la ilgisi olmadığını öne sürmüştü. Bu sefer 1 lira çalınmadı dedi. Ancak derneğe olan şahsi borcunun 50 milyon liradan 250 milyon liraya çıktığını söyledi. Haluk Levent sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda "Kumar tutkum ara sıra gelir, hırsıma yenildim" ifadelerini kullandı. Levent daha önce de "borsada işlem yapmak gibi kötü bir zaafım var" şeklinde bir açıklamada bulundu. Soruşturmada Oğuzhan Uğur da görevi kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla 8 şüpheliyle birlikte tutuklandı. Hakimlikte şüpheli bulunan bir para transferiyle ilgili savunma yaptı. İsim kısmında yanlış harf yazılması nedeniyle ödemenin iade edildiğini, sonra aynı meblağın geri gönderildiğini söyledi. Benzer maddi hatalar gerekçe gösterilerek üzerine gelindiğini savundu. Avukatı da müvekkilinin dolaylı yoldan irtibatlı olduğu iddia edilen bir para transferiyle ilgili söz aldı. İşlemler arasında 9 yıl fark bulunduğunu iddia etti. Buradan bir bağlantı çıkartılamayacağını savundu. Tutuklanan mali denetçiler ise derneğin ricası üzerine bazı kontroller gerçekleştirdiklerini, ancak bu incelemelerin sınırlı veya yüzeysel yapıldığını öne sürdü. Bu bir suistimal denetimi değildi dediler. Haluk Levent'le alacağı 1,5 milyon dolar karşılığında bir eğitim kurumu inşa edilmesi konusunda anlaştıklarını anlatan bir şüpheli okulun yapılmadığını ileri sürdü. Bir başka zanlı ise 2024 yılında Ahbap'taki görevinden ayrıldıktan sonra yönetimin değiştiğini, Haluk Levent'in sözünün geçtiği kişileri yönetime almaya başladığını söyledi. Levent'in çek senet ve borç meselesi yüzünden derneğin durumdan etkilenmeye başladığını, bu yüzden tüm dernek yöneticilerinin zan altında kaldığını iddia etti.
1: Üniversite sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişilebiliyor. Sınavın alan yeterlilik testinde Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi öne çıktı.
2: Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Bu yıl sınavda 13 birinci var. YKS'nin AYT oturumundaki sözel, sayısal ve eşit ağırlık alanlarında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri birinci oldu. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nden Şerif Efe Dartar hem TYT birincisi oldu hem de AYT'de sayısal branşta birinci oldu. AYT sözel birincisi Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Enes Salahattin Coşkun oldu. Okulun ilk %22 öğrencisi var. Eşit ağırlık alanında ise Kabataş Erkek Lisesi'nden Tuğsen Bahar birinci. Kadıköy Anadolu Lisesi'nden Doğa Erdem ise hem TYT hem de YDT İngilizce branşında birinciliği göğüsledi. Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden İlker Uyanıker, Eskişehir Fatih Fen Lisesi'nden Abdullah Uslu, Şanlıurfa Fen Lisesi'nden Miraç Koşar da TYT birincisi oldu. Sınavda iptal edilen soru sayısı 2'ye yükseldi. ÖSYM, AYT Edebiyat sorusunu iptal etmiş, bir matematik sorusunun da şıkkı değişmişti. O soruda yargı kararıyla iptal edildi. İptal edilen iki soruda değerlendirmeye alınmadı.
4: Eğitimciler, yargı hep birlikte ortak akılla bu işin doğrusunun bu olduğuna karar vermişler. İki soru iptal edilmiş. O iki soru sanki yok gibi. Üzülmesinler çünkü yani soru bana iptal oldu, sana olmadı şeklinde bir değerlendirme yapamazlar. Herkes için iptal oldu. Öyle olduğu için önemli olan oradaki yerleştirme başarısı.
2: 12. sınıf öğrencilerin doğru ortalamaları da belli oldu. Temel yeterlilik testinde 40 soruluk Türkçe testinde 20,5, 40 soruluk matematik testinde 6,8, 20 soruluk testlerde ise sosyal bilimlerde 10,2, fen bilimlerinde ise 4,3 olarak açıklandı. Alan yeterlilik testinde ise matematikte 40 soruda 7, Türk Dili ve Edebiyatı'nda 24 soruda 6,1 doğru ortalaması var. Fizikte ise 14 soruda 2,7 doğru var. Tercihler 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
1: Üniversite ve bölüm seçiminde yardımcı olabilecek yeni bir uygulama devrede. İşkur'un danışman bilgi sisteminde ücret, istihdam oranı, iş bulma süresi gibi çok sayıda veri adayların tercihlerini kolaylaştırıyor.
5: Belki bir bölümde iki üniversite arasında takılı kaldı ve onlar arasından aslında karar vermeyi sağlamaya yönelik geçmişe dönük aslında 14 yıllık bir veri, kümülatif veri topladık ve bu kapsamda onlara istihdam oranlarından tutun da işte akademide kalma oranlarına kadar pek çok göstergeyi sunmayı hedefledik.
2: Öğrencilerin hem orta hem de yüksek öğretimde meslek tercihlerini kolaylaştıran danışman bilgi sistemi kullanımda. Sistem üzerinden üniversite ve bölümler hakkında detaylı bilgiye ulaşılabiliyor.
5: Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra ilk işe girdikten sonraki ücret dağılımlarına ilişkin veriyi de rahatlıkla sistem üzerinden görüntüleyebiliyor olacaklar. Mezunların ilk işlerindeki başlangıç ücretlerini gösteriyor. Bütün dağılımları görebilirsiniz.
2: Sistem sadece ücreti değil, istihdam oranı, akademide çalışma oranı, sektör bazında dağılım ve iş bulma süresi gibi pek çok veriye erişim imkanı sağlıyor.
5: Göstergelerimiz içerisinde iş bulma süresini öncelikle inceleyelim. Burada aslında mezuniyetten ilk işe yerleşene kadar geçen süre hesaplanarak oluşturulan iş bulma süresinin dağılımını görebilirsiniz.
2: YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan elde edilen veriler 2010-2024 yılını kapsıyor. Sistemin amacı, geçmiş dönemlerde mezun olan kişilere ait veriler üzerinden genel bir iş gücü piyasası görünümü sunmak. Böylece adaylar mezun olduğunda onları nasıl bir çalışma hayatının beklediğini resmi veriler ışığında öngörebilecek.
6: NTV Radyo.
1: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İranlı sosyal medya içerik üreticisi Cemat Moghuyi'nin programına konuk oldu. Röportajın bir bölümünde ABD ile olan savaşın ilk günlerinde yaşananları anlattı. Türkiye'nin bu süreçte Kuzey Irak'taki terör örgütlerinin silahlandırılıp İran'a saldırmasını engellemede çok etkili bir rol oynadığını söyledi.
6: Savaşın dördüncü günü Trump bazı liderlerle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme ile ilgili ayrıntı vermeye gerek yok. Irak, Kürdistan bölgesindeki liderleri tek tek arayıp görüşme yaptı. Kısa süre önce oraya silah gönderdik demişti. Bu silahlar nereye gitti bilmiyordum. Onun bu açıklamayı yaptığı gün ben de görüşmeler gerçekleştirdim. Hem Sayın Mesut Barzani ile, hem Sayın Talabani ile, hem Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan'la, hem de Irak Başbakanı Sudan'la görüştüm. Onlara şunu söyledim. Eğer Kürdistan bölgesinden bize yönelik herhangi bir tehdit veya saldırı gerçekleşirse müdahale ederiz. Karşılık veririz ve kesinlikle vururuz.
7: Bu görüşmelerin bir önemi oldu mu?
6: Irak Kürt bölgesel yönetimi yetkilileri ve Sayın Sudan bana buna izin vermeyecekleri konusunda güvence verdiler. Şöyle dediler. Bunları kontrol edeceğiz ve buna izin vermeyeceğiz. Türkiye de bu konuda çok önemli bir rol oynadı. Hem Amerikalılarla görüşmeler gerçekleştirdiler, hem de oldukça güçlü ve kararlı bir tutum sergilediler. Tüm bu çabaların birleşimi bu girişimin başarısız olmasını sağladı. Çünkü bu plan İran'ı direkt devirmeye yönelikti.
1: ABD ve İran arasında ateşkes ihtimali yeniden masaya geldi. Piyasalar saldırıların duracağı beklentisiyle hareketlendi. Petrol geriledi, altın yükseldi. Ekonomist Yücel Erbaş, pozitif haber akışının piyasalar üzerindeki etkisini değerlendirdi.
2: Piyasalarda ateşkes iyimserliği yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında geçici ateşkes gelebileceği iddia edildi. CNN International'ın kaynaklı habere göre Washington ve Tahran yönetimi 10 günlük ateşkes için masaya oturabilir. Piyasalar bu haber akışını pozitif yorumladı. Hafta başında Amerika Birleşik Devletleri saldırılarının yoğunlaşmasıyla petrol fiyatında $90 geçilmişti. Ateşkes ihtimaliyle birlikte bu yükseliş yerini düşüşe bıraktı. Brent petrol yeniden $85 doğru geriledi.
8: Yeniden masaya oturulacak mı? Petrol fiyatları ne olacak konusunda? Ben $85 çok önemsiyorum petrolde. Yani oranın üstü risk algısının devamı ve hala bir potansiyel yükselişi barındırırken $85'ların altına geldiğimiz anda aslında iyimserliğin biraz da katlanarak artabileceği bir dönemdeyiz.
2: En sert tepki kıymetli metallerde gerçekleşti. Gümüşte günlük yükseliş %3'ü geçti. Altında ise $4,000 aşıldı. Ons altında günlük yükseliş %2'ye yaklaştı. İçeride gram altın 6200 liraya kadar yükseldi. 9800 liralarda işlem gören çeyrek altında ise 10.000 lira aşıldı.
1: NTV Radyo. Özellikle Marmara bölgesinde görülen çekirgelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi. İstila yok, tehlike oluşturmuyorlar denildi. Peki çekirge eve girerse ne yapılmalı? Profesör Enver Durmuş, öldürmeyin, doğaya bırakın tavsiyesinde bulundu.
2: Suri istilası söz konusu değildir. Tarımsal üretime veya ekonomiye herhangi bir zararı yoktur. Tarım ve Orman Bakanlığı son dönemde özellikle Marmara bölgesinde görülen çekirgelerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada artışın dönemsel olduğu belirtildi. Görülen çekirgelerin Türkiye'de bulunan yerli türler olduğuna da dikkat çekildi.
9: İddia edildiği gibi Balkanlardan, Afrika'dan veya başka bir bölgeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değildir. Bakanlık ekiplerimiz tarafından yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir.
2: Uzmanlar, görülen türlerin zararlı olmadığı, aksine tarımsal üretime faydalı olduğu görüşünde.
10: Şu an evlerde görülen türler, insan ve tarımsal alanlar açısından sorunu olmayan, başka canlılarla ya da yabancı otlarla beslenen bir çekirge türü. Vatandaşımızın hem hastalık, hem ısırma, hem sokma gibi herhangi bir tehditle karşılaşmadığını ifade etmek isterim.
2: Uzmanlar çekirgelere zarar verilmemesi çağrısı da yapıyor.
10: Günümüze kadar hastalık taşıdığı belirtilen hiçbir çekirge türü olmamıştır. Kapıları, sineklikleri kapalı tutarak bunu engelleyebilirler. Lütfen öldürmesinler, tekrar yeşil alana doğru bıraksınlar.
1: Kilometresi düşürülmüş araçların satışını yapan çeteye yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. 47 aracın bu şekilde satıldığı belirlendi.
2: Araçların kilometre değerini düşürdüler, kusurlarını gizleyip sürüş güvenliğini riske attılar. Onlarca araç üzerinden haksız kazanç sağladılar. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri gelen şikayetler üzerine çalışma başlattı. İstanbul, Samsun ve Antalya'da 22 kişiyi gözaltına aldı. Alınan ifadelerde organize hareket eden şüphelilerin araçların hasarlarını gizleyip kilometre saatiyle oynadığı, ardından da internet üzerinden satışa sunduğu, hatta sahte ekspertiz raporu düzenlediği anlaşıldı.
11: İnternet üzerinden ben aracı aldım. Şahısla konuştum, tanımıyorum. Ondan sonra görüştük. Anlaşmamızı yaptık. Ertesi gün notere gidecektik. 2 günlük ekspertiz raporunu gösterdi.
12: Suç çetesinin Ahmet adı Güzel'e 140 bin kilometrede olduğunu ve sadece 2 kapısının boyandığını söylediği aracın 340 bin kilometrede olduğu ve komple boyandığı ortaya çıktı. Aynı zamanda aracın airbagleri de patlaktı.
11: Arabanın işte bir değişeni var. 2 bel altı boya var. Haricinde araba hatasız boyasız. Ben de baktım. Plakada da 3000 küsür hasar kaydı var. Ondan sonra parasını verdim. 600 bine anlaştık. 2 gün araya girmeden ben araçtan şüphelendim. Işıkları yandı, söndü. Ustaya götürdüm. Aracı baktırdım.
2: Çetenin sattığı araçlar bilirkişi tarafından tek tek incelendi. Kilometre saatleri yaklaşık 200 bin kilometre düşürülen araçların birçoğunun yürüyen aksamında da problemler olduğu belirlendi.
11: Aracın motoru bitik. Araba pert. Espertize gittim. Full pakete koyduğumda arabada şey yok, airbagler yok. Araba 340 binde 140 bine indirilmiş. Arabada komple boya var. Arabanın şu an masrafı işte yani bir 300-350 bin lira arabanın ağır masrafı var.
2: 47 mağdurun şikayeti üzerine şimdi konu yargıya taşındı. Uzmanlar araç alacak kişilere ekspertiz işlemini kendilerinin yaptırmasını tavsiye ediyor.
11: Bunu ne yapacağız? Kullanacağız gidebildiği yere kadar. Ondan sonra hurdalıya vereceğiz.
1: Avrupa Birliği'nde satılmayan kıyafetlerin imha edilmesi yasaklandı. Şirketler artık rafta kalan ürünleri bağışlamak zorunda. Ayrıntıları NTV temsilcisi Kayhan Karaca'dan dinleyelim.
13: Avrupa Birliği'nde tekstil sektörü için yeni bir dönem başladı. Satılmamış kıyafetler, çoraplar, aksesuarlar ve ayakkabılar bundan böyle birlik içinde çöpe atılamayacak. Bu kural sürdürülebilir ürünler eko tasarım tüzüğü adı verilen düzenlemenin bir parçası. Büyük şirketler bu kurala hemen uymak zorunda. Orta ölçekli işletmeler ise 2030'da başlayacak. Avrupa'da her yıl satılmamış tekstil ürünlerinin %4 ile 9'u imha ediliyor. Bu da yaklaşık 600 bin ton tekstil ürünü, aksesuar veya ayakkabıya eşit. Bu imha işlemi yılda yaklaşık 5,6 milyon ton karbon salınımına neden oluyor. Yeni yasayla bu israfın ve çevreye verilen zararın önüne geçilmesi hedefleniyor. Şirketler artık ellerindeki ürünleri yok edemeyecek. Öncelik ürünlerin yeniden satılması olacak. Satış mümkün değilse ürünler bağışlanacak. Sosyal girişimlere veya yardım derneklerine verilecek. Ya da onarılarak tekrar kullanıma hazır hale getirilecek. İmha işlemi sadece çok kısıtlı durumlar için geçerli olacak. Örneğin ürünün güvenliği tehdit etmesi veya fiziksel olarak bozulmuş olması gibi. Yeni uygulamayla hangi şirketin ne kadar ürünü çöpe attığını halka açık olarak duyurması zorunlu hale getiriliyor. Bu bilgiyi vermek için basit ve şeffaf bir raporlama yeterli olacak. Yeni düzenleme ile şirketler arasında daha adil bir rekabet ortamı yaratılması, kaynakların daha verimli kullanılması ve çevreye verilen zararın azaltılması da hedeflenmekte. Avrupa Komisyonu'na göre bu yeni düzenleme ile tekstil sektörü döngüsel ekonomi sistemine geçiş yapacak. Büyük markaların stok yönetimlerini değiştirmesi, bağış kanallarını çoğaltmaları ve geri dönüşüm tesisleri ile işbirliği yapmaları gerekecek. Özetle tekstil sektöründe atık kavramı yerini yeniden değerlendirme kavramına bırakıyor. Kayhan Karaca, NTV Radyo, Strasbourg.
1: Dünya Kupası'na katılan 48 ülkenin elde ettiği gelir belli oldu. Aslan payını finalde Arjantin'i yenerek kupaya uzanan İspanya aldı. Sıradaki haberimizle devam edelim. Avustralya'da bir kadın son derece nadir görülen tek yumurta dördüzlerini dünyaya getirdi. Doktorlar bu vakayı 15 milyonda bir görülebilecek kadar nadir olarak değerlendiriyor.
2: hamile kaldığında 15 milyonda bir görülen bir vaka olarak tıp tarihine geçeceğini bilmiyordu. Avustralya'da bir kadın doğal yolda gebelik sonucu tek yumurta dördüzleri dünyaya getirdi. Bu nadir vaka Avustralya'nın Brisbane kentinde kayıtlara geçti. 34 yaşındaki jenitar Naa Moana 4 çocuk annesiydi. Doğal yollardan bir kez daha hamile kaldı. Ancak bu defa onu bir sürpriz bekliyordu. Dördüzlere hamileydi. Hamileliği döllenmiş tek yumurtanın gelişim aşamasında 4 ayrı embriyoya bölünmesiyle oluştu. Aynı plasentayı paylaşan bebekler 28 hafta 4 günlükken dünyaya geldi.
14: Çok özeller. Bu gerçekten inanılmaz. Bunun gibi doğal yolla gerçekleşen bir gebeliğin görülme olasılığının yaklaşık 15 milyonda bir olduğunu düşünüyoruz. Dünyanın başka yerlerinde belki birkaç vaka olmuş olabilir. Birkaç derken gerçekten sadece 2 vakadan söz ediyorum. Ancak bildiğimiz kadarıyla bu Avustralya'daki ilk vaka.
2: Riskli bir hamilelik yaşayan kadının da bebeklerin de durumu iyi.
14: 4 bebek de şu anda yeni doğan servisinde. Sağlık durumları gayet iyi. Anne doğum sırasında bir miktar kan kaybetti. Ancak dördüz doğumu düşünüldüğünde bu beklenenin üzerinde değildi. Onun da sağlık durumu iyi ve iyileşme süreci olumlu ilerliyor.
2: Yeni doğan kız bebeklere Emily, Alexa, Harriet ve Catherine isimleri verildi.
1: Dünya Kupası ile ilgili olan haberimize geri dönelim. Kupaya katılan ülkelerin elde ettiği gelir belli oldu. Aslan payını şampiyon İspanya elde etti.
2: Dünya Kupası'nı kaldıran İspanya 51 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu. FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılacak 48 takım için dağıtılacak bütçeyi rekor seviyeye çıkararak 871 milyon dolar olarak belirledi. Şampiyon İspanya'nın ardından ikinci olan Arjantin 34 milyon dolar gelir elde etti. Fransa'yı 6-4 yenip üçüncü olan İngiltere 30 milyon dolar almayı hak kazandı. Turnuvayı dördüncü bitiren Fransa ise 28 milyon dolarlık ödülü aldı. Şampiyon İspanya 51 milyon dolarla aynı zamanda Dünya Kupası rekoru kırdı. Bir önceki rekor 2022'de 42 milyon dolarla Arjantin'e aitti. Türkiye ise grup aşamasında elenen diğer 15 ülkeyle birlikte 12,5 milyon dolar almaya hak kazandı. Öte yandan FIFA, 96 yıllık Dünya Kupası tarihinde ilk kez şampiyon takıma özel tasarım yüzük verecek. İspanya takımı her biri 12 bin dolar değerindeki hatıra yüzüklerinin de sahibi oldu. Yüzükler 18 ayar sarı altından üretildi. Tasarımında 89 elmas ve 36 safir taş kullanılırken yüzüğün bir yüzünde Dünya Kupası, diğer yüzünde ise şampiyon İspanya'ya özel hazırlanan tasarım yer aldı.
1: Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan'ın Homeros'un Odiseya destanından uyarladığı The Odyssey filmi sinema salonlarının yanı sıra kitapçıları da hareketlendirdi. 3000 yıllık Odiseya destanı ve bu destandan ilhamla yazılan kitapların satışında %76'lık artış yaşandı.
15: Gişede fırtınalar estiren The Odyssey, Homeros'un binlerce yıllık destanını yeniden gündeme taşıdı. Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan imzalı film, yalnızca sinema salonlarını değil, kitap raflarını da hareketlendirdi. No one could stand between my men. İtaka kralı Odysseus'un Truva Savaşı sonrası eve dönüş yolculuğunu anlatan filmin vizyona girmesiyle yaklaşık 3000 yıllık Homeros destanı yeniden okurların ilgisini çekti. Uluslararası yayıncılık verilerine göre Odysseia satışlarında %76'lık bir artış yaşandı. Yalnızca Odiseya değil, İlyada ve bu metinlerden beslenen çağdaş anlatılar da yeni bir okur kitlesi kazandı. Binlerce kullanıcı sosyal medya hesaplarında filmi izlemeden önce kitabı okuyorum başlığıyla paylaşımlar yaparken, çevrim içi okuma kulüpleri Homeros buluşmaları düzenlemeye başladı. Bu ilginin Türkiye'deki yansıması da dikkat çekici. Homeros'un İlyada ve Odiseya çevirileri yeniden vitrinlere taşındı. Satış rakamlarında ciddi artış yaşandı. Eser, sosyal medyada paylaşılan okuma listelerinde en çok önerilen kitaplar arasında yer alıyor. Not even me. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya ve Charlize Theron gibi yıldız oyuncuları buluşturan The Odyssey, vizyondaki ilk hafta sonunda 264 milyon dolar gelir elde ederek büyük bir başarıya imza attı.
16: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.
17: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
18: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
19: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
20: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
21: Arkadaşım, hoş geldin. Çok özlediniz ve geri geldik. Nesin sen?
22: Dükçük.
21: Birbirinden ünlü konuklarımız oldu. Şimdi hangi filmi çekiyoruz?
22: Zuların Sessizliği.
21: Oyun başladı, sahne büyüdü, her şey kontrolden çıktı.
22: Oğlum bu çok ciddi bakıyor ha.
23: Çok büyük bir eğlence bizi bekliyor.
21: Ve çok eğlendik. İşte bu.
24: Talk Show Yıldızlar Salı Star'da.
16: Reklam.
25: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Ege ve Akdeniz'de aşırı sıcak nedeniyle baygınlık, tansiyon, ısı krampları gibi sağlık sorunları yaşanabileceğinden, özellikle öğle saatlerinde güneşe çıkmamaya, bol sıvı tüketmeye ve aşırı terlememeye dikkat edilmeli. Antalya'da kuru esen rüzgar ve yüksek sıcaklık nedeniyle orman yangını tehlikesi devam ediyor.
25: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
16: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe yeni sezonun ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda çıkacak. Sarı lacivertliler Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi saat 21'de ağırlayacak.
26: Fenerbahçe 17 sezonluk Şampiyonlar Ligi hasretini bitirme yolunda ilk maçına çıkacak. Sarı lacivertler Devler Ligi'nin ikinci ön eleme turunda Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi ağırlayacak. Fenerbahçe yeni transferlerden Mason Greenwood ve Nathan Ake'yi UEFA'ya bildirilen kadroya ekledi. Yaşadığı sakatlığın ardından kuvvet çalışmalarına başlayan Vedat Muriç ise bu maçta süre bulamayacak. Dünya Kupası'nda Fransa kadrosunda yer alan N'Golo Kanté de eksik isimler arasında. Fenerbahçe'nin sahaya Mert Günok, Mert Müldür, Skriniar, Osterwolde, Levent, Bartu, Genduzi, Fred, İrfan Can, Kerem ve Talişka 11 ile çıkması bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal kamp sürecindeki çalışmalara vurgu yaptı.
27: Biz iyi futbol oynamaya çalışan bir takımız. Hep birlikte kampta da iyi bir kamp dönemi geçirdik, iyi çalıştık. Taraftarlarımıza bu sene bu takımında tekrar geçmişte yaptığımız gibi iyi mücadele eden, iyi futbol oynayan bir takım yaratmaya çalışıyorum şu anda. Bu iyi futbolla, iyi mücadeleyle beraber taraftarlarımıza hazırlık maçlarında olduğu gibi bu maçta bizim ilk resim maçımız. Onlara da güzel bir mesaj vermek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz gruplara. Oradan da çıkmak ve gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Yani bu uzun zamandır Fenerbahçe'de olmayan bir şey. Bu sene bunu başarmak istiyoruz, açık söyleyeyim.
26: Fenerbahçe, Górnik Zabrze maçı saat 21'de başlayacak. Çoban İstadı'nda oynanacak mücadelede Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Manfredas Lukjančiukas düdük çalacak. Şampiyonlar Ligi hedefine doğru ilerleyecek takımın belli olacağı rövanş maçı 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.
1: İspanya Dünya Kupası şampiyonluğunu Madrid sokaklarında kutladı. Yaklaşık 2 milyon taraftar geç saatlere kadar meydanlardaydı.
26: Dünya şampiyonu İspanya yurda döndü. Yaklaşık 2 milyon kişi milli takımlarını kutlamak için Cibeles Meydanı'na akın etti. Gece geç saatlere kadar tezahüratlar yapıldı, şarkılar söylendi. Kutlamalar milli takımın başkent Madrid'e dönüşünde başladı. Dünya Kupası uçaktan kaptan Rodri'nin ellerinde çıkarken binlerce kişi de şampiyonları karşılamak için havaalanındaydı. İspanya milli takımının ilk durağı Zarzuela Sarayı oldu. Kral Felipe, eşi Leticia ve prensesler Leonor'la Sofia kafileyi kabul etti. Bu törenin ardından milli takım milyonlarla buluştu. Futbolcular tek tek dünyanın kralları yazan şampiyonluk sahnesine çıktı. Kaptan Rodri'nin kupayı kaldırmasıyla birlikte coşku doruk noktasına ulaştı. Takımın 19 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal büyük ilgi gördü. Başarının mimarı Luis de la Fuente gururluydu.
0: Bu takıma teknik direktörlük yapmak, bu başarıyı ekip arkadaşlarımla paylaşabilmek benim için çok büyük bir onur. Daha önce de söylediğim gibi biz birlikte güçlüyüz. Çok yaşa İspanya.
26: 2022'nin şampiyonu, 2026'nın finalisti Arjantin milli takımı da ülkesine döndü. Tangocular resmi törenle karşılandı. Binlerce Arjantinli de futbolcularını yurda dönüşlerinde karşıladı. Lionel Messi ise kafilede yer almadı.
1: 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesiyle FIFA dünya klasmanı sıralamasını güncelledi. Türkiye 5 basamak gerileyerek 27. sırayı aldı. Şampiyon İspanya ise zirveye yerleşti. 2024 Avrupa Şampiyonluğu'nun ardından Dünya Kupası'yla duble yapan Matadorlar 1995 puanla ilk sıraya yükseldi. Finalist Arjantin ikinci, turnuvayı üçüncü sırada noktalayan İngiltere ise dördüncü sırada yer aldı. Kupayı madalyasız tamamlayan Fransa ise üçüncü sırayı aldı. Filenin sultanları 8. kez katılacağı Milletler Ligi finalleri için Çin'de. Milliler çeyrek finalde Giovanni Guidetti yönetimindeki Kanada ile karşılaşacak.
26: Filenin sultanları Kanada maçıyla başlayacağı Milletler Ligi finallerini bekliyor. Baş antrenör Daniele Santarelli, voleybol severleri ilginç bir eşleşmenin beklediğini söyledi. It will be
2: a very beautiful competition for me. Bizim için çok farklı bir çeyrek final olacak. Son 10 yılda Giovanni Guidetti ile belki de milyonlarca kez rakip olmuşuzdur. Onun takımıyla her eşleşmemiz çekişmeli geçiyor. Burada da güç dengeleri birbirine yakın. Çok heyecanlı bir çeyrek final bizi bekliyor.
26: Türkiye normal sezonu 4. Kanada 5. sırada tamamladı. Kuzey Amerika ekibinin başında Ay Yıldızların eski baş antrenörü Giovanni Guidetti var. İtalyan çalıştırıcı da Kanada Milletler Ligi'nde ilk kez finallere kaldı. Çok heyecanlıyız dedi. Çin'de düzenlenecek finallerde Türkiye Kanada çeyrek finali Perşembe saat 11'de başlayacak. Kazanan Amerika Birleşik Devletleri Çin maçının galibiyle eşleşecek. Diğer çeyrek finallerde Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile Brezilya, İtalya ile Hollanda karşılaşacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54-58. Kilometrelerinde ve Samsun-Çarşamba yolunun 5-6. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Reklam. Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
4: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
9: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
10: Merhaba değerli İntiradyo dinleyicileri. Gençlerin akıllı telefonları ile o karşı konulamaz birliktelikleri ve ekranlara adeta yapışık şekilde geçen saatler, günler ve haftaları biz yetişkinler için adeta kaybedilmiş bir mücadele gibi her bir günümüzde yer almakta. Ancak vazgeçmek olur mu diyerek bir soluklanalım isterim. Ergenlerimizin ve özellikle de biz yetişkinlerin bu akıllı cihazlardan mümkün olduğunca uzak, daha fazla zaman geçirmesi konusunda çaba göstermesi çok önemli bir nokta. İşte bu haftaki programımızda başta biz yetişkinler olmak üzere ergen gençlerimize de yardımcı olmak ve bu yaz günlerinde ekranlara biraz olsun yapışık olmaktan uzak tutacak yaklaşımlara yer vermek istiyorum. Haliyle kanıksadığımız bir gerçek var. Telefonlar ve cihazlar günlük yaşamla ayrılmaz bir şekilde bağlantılı hale geldiler. Hatta şifrelerimizi, hassas bilgilerimizi, kredi kartlarımızı, bunlara ilişkin bütün bilgilerimizi de üstelik içlerinde saklıyorlar. Bir yerden bir başka yere doğru seyahat ederken yollarla ilgili önemli güncellemeleri sağlıyorlar. Ve ihtiyaç duyduğumuz her an iletişim kurmamıza da olanak tanıyorlar. Tüm bu karşı konulamaz faydalara rağmen diğer bir yandan da cihaz kullanımımız ruh halimizi etkilemeye, gerçek hayattaki deneyimlerin yerini almaya ya da yüz yüze ilişkilere müdahale etmeye başladığında alışkanlıklarımızın sağlıklıdan sağlıksıza geçtiğinin işaretini de almış oluyoruz. İsterseniz ilk sorumuz ile başlayalım. Acaba gençlerimiz, ergenler bu ekranlar ile kurdukları bağdan nasıl etkileniyorlar? Gençler açısından beyin bölümü henüz tam olarak olgunlaşmadığı için aşırı cihaz kullanımına karşı özellikle savunmasız bir durumda yer almakta olduklarını biliyoruz. Ayrıca bir takım havuç olarak adlandırabileceğimiz ödüller de devreye girdiğinde ve sosyal medya aracılığıyla yani akranlarımızın sizin hakkınızda ne düşündüğüne kadar genişleyen sosyal kıyaslamalara kadar geniş bir etkileşim alanına karşı biz yetişkinlere göre daha yüksek hassasiyetlere sahipler. Araştırmalar ergenlerin ruh hali değişimlerine daha yatkın olduğunu, belirsizliği yönetme yeteneklerini hala geliştirmekte olduklarını ve duygularını nasıl düzenleyeceklerini öğrenmekte hala hazırlık aşamasında olduklarını göstermekte. Tüm bunlar özellikle sürekli bilgi geldiğinde savunmasız bir ergeni çelişkili ve sürekli değişen duygular döngüsüne hapsedebilecek çevrim içi tetikleyicilere karşı onları daha da duyarlı hale getirmekte. Gençler ve elbette yetişkinler için günlük sorumluluklardan kaçınılan ve zorluklarla yalnızca telefon bağımlılığıyla yüzleşilen, tamamen kendilerine ait bir dünya haline gelebilme tehdidiyle karşı karşıya ve maalesef bu tehdit de her geçen gün daha güçlü şekilde hayat bulmakta. Peki, böylesi bir durumun ne zaman bir sorun haline geldiğini nasıl anlarız? Ve haliyle de nelere dikkat etmeliyiz? Avustralya'dan Macquarie Üniversitesi öğretim üyesi Daniel Einstein'a göre aşırı cihaz kullanımının gençler ya da biz yetişkinler için bir sorun haline geldiğinin bazı belirgin işaretleri var. Bunlara da bir dizi liste olarak bakalım isterim. Birincisi, gençler ve hatta yetişkinler boş zamanlarını telefonla doldurmaktalar. Her sessiz an kaydırma, bildirimleri kontrol etme veya uygulamaları açma ile geçiyorsa, bu özellikle gençlerin boş zaman, stres ya da rahatsızlıkla başa çıkma için kullandığı birincil yöntemin cihazı olduğunu göstermekte. İkincisi, onlarla konuştuğunuzda dikkatleri dağılmış görünmekte. Eğer genciniz konuşmanın ortasında otomatik olarak telefonuna uzanıyorsa, bu yüz yüze iletişimi değersizleştirdiğinin ve bekleme disiplinini kaybettiğinin bir işareti olabilir diye yorumluyor öğretim üyesi Daniel Einstein. Üçüncüsü, önemli görevleri ertelediklerini görmeye başlıyoruz. Gençler rutin iş, ödev, okul, ev işleri veya yeni insanlarla bir araya gelmeyi içeren görevler gibi günlük sorumluluklardan kaçınıyorlarsa, bu da bir işaret olarak yer almakta. Ve dördüncü son işaret ise her zaman ya da çok sık yorgun görünüyorlar. Gençler yatakta telefonda gezinerek, gece geç saatlerde çevrim içi sosyalleşerek veya okul gününden sonra yatağa girerek olumsuz düşünceleri bastırabilirler. Tüm bu önemli noktalar çok dikkat çekici ama peki bu aşamaya nasıl geliniyor? Güvendiğimiz cihazlar üzerlerinde bulunan özellikler ve hizmetler nedeniyle bağımlılık yapıcı çekim diye adlandırılan kavramı geliştirme potansiyeline sahipler. Bu çekim, beğeniler, mesajlar, bir takım sözde faydalı kazanımlar ve e-postalar gibi bildirimlerin cihazlara beklenmedik bir şekilde gelmesiyle başlıyor. Bazıları olumlu, bazıları ise nötrdür. Bazıları da endişeleri giderir. Bu, güçlü bir dopamin odaklı döngü yaratıyor. Zamanla cihazın kendisi koşullu bir uyarıcı haline geliyor. Bu, telefon kılıfınızı görmek veya cihazınızın ekranının ışığının yanmasını izlemek gibi basit bir şeyin bile onu kontrol etme isteğini tetiklemek için yeterli olduğu anlamına geliyor. Sanki bir ödül, daha fazla mesaj veya beğeni gibi farklı çekici uyaranların sözde sağlayacağı o ödüllere yönelik umutla ya da meşgul edici bir endişeyi yatıştırmak için cihaza manyetik olarak çekilmemiz olarak hayat buluyor. Bu durum bildirim olmasa bile bir kişinin cihazını kontrol etmesi, tekrar kontrol etmesi ve bir mesaj ya da uygulama aracılığıyla kısa süreli rahatlama yaşaması anlamına gelen bir kaygı döngüsü de yaratabilir. Döngü tekrarlandığında endişeyi arttırır ve başkalarına veya uygulamalara duygusal bağımlılık yaratır. Bağımlılık yapıcı çekime direnmek gerçekten zor olabilir. Zamanla bu fark edilmeyen alışkanlıklar cihazların sıklıkla kullanıldığı alanla, örneğin yatak odası, ofis, otobüs ya da benzerleriyle ilişkilendirilebilir. Bir cihazla tekrar etkileşime geçme çekimi, irade eksikliğinden ziyade öngörülebilir şartlandırma ve pekiştirme süreçlerinin bir sonucudur. Dinlenme, mahremiyet ve çalışma yeri olan yatak odası gençler ve yetişkinler için özellikle sorunlu hale gelebilir. Biz yetişkinler örneği olmadığımız yaklaşımların beklentisi içerisine giriyoruz. Telefonu artık elinden bırak diyoruz ama o örnek davranışı biz sergilemiyoruz. Örnek olmanın çok önemli ve kritik bir konu olduğunu unutuyoruz. Gençlerin çevresindeki yetişkinler de aynı sorumlu şeyleri yapmazsa çocukların veya gençlerin bağımlılık yapıcı çekimden kurtulmasını da haliyle bekleyemeyiz. Bir ebeveyn olarak cihazları kullanırken daha bilinçli olmak için örnek olabileceğimiz bazı yolları da önermekte uzmanlar. Bunlardan birincisi, bir endişeniz olduğunda ve hemen cihazınıza uzanmak istediğinizde oluşan ince gerilimi fark edin. İkincisi, eve girdiğinizde telefonunuzu veya akıllı saatinizi ortadan kaldırıp bir çantaya koyun. Üçüncüsü, aile zamanı olarak belirlenen zamanlarda telefonunuzu veya tabletinizi elinizin altında bulundurmayın. Ve son olarak temel ihtiyaç konusu olan araçları keyfi uygulamaların yer aldığı ortamlardan ayırın. Örneğin bir ebeveyn veya daha büyük bir genç bir sosyal medya uygulamasını telefonunda değil tabletinde kullanabilir. Böylece dikkati dağılmadan telefonunu da kullanabilir. Daha sonra bu tableti evin sadece bir odasında, yatak odası dışında kullanmaya çalışmaya da özen göstermeli. Unutmayalım, herkesin ekran süresi alışkanlıklarının dürüst bir resmi cihazın ekran süresi kayıtlarında yer almakta. Buna baktığımızda hafif bir korku hissedebiliriz. Ancak bu yeni yaşam biçimine boyun eğmek ve dikkat, ruh hali ve iyi oluş hali üzerindeki sinsi etkisini görmezden gelmek yerine küçük değişiklikler yapmak için birbirimize söz verebiliriz. İletişimin bilimini ve bilimin iletişimini bir araya getirdiğimiz Beşeri Münasebetler adlı programımızın sonunda herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sevgilerimle.
9: Beşeri Münasebetler. Hazırlayan ve sunan Profesör Nezih Orhan.
11: Pencere. Sinemadan tiyatroya.
12: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
11: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
13: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
11: Masallardan romanlara.
14: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım. Çocuk

0: Pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok hevesli bir şehirdir.
0: Baledi.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var. O da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi...

0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Türkçemizde iki ünsüz ya da sessiz harf yan yana gelmez biliyorsunuz. Peki böyle sözcükler yok mu? Olmaz olur mu? Dolu. Doğal olarak hepsi yabancı sözcük. İşte K ve L seslerinin ince ve kalın olarak söylenmesinin bir cilvesi daha bu iki sesin ard arda geldiği sözcüklerde görülüyor. Yine örneklerden yararlanalım. Şimdi vereceğimiz örneklerin hepsi Fransızcadan girmiş dilimize ve L'lerin hepsi ince halleriyle söyleniyor. Klakson ya da korna, daha çok motorlu taşıtlarda kullanılanı. Daha yeşil ışık yanmadan klakson çalıyorlar. Klarnet, halk ağzında gırnata denen üflemeli bir çalgı. Ustası çaldı mıydı şu klarnetin tadına doyum olmaz. Klas, üstün yetenekli, birinci sınıf, usta. Takımın en klas oyuncusu o. Klasik, türünde en güzel örnek kabul edilen, üzerinden çok zaman geçtiği halde değerini kaybetmeyen eser. Shakespeare, klasik İngiliz tiyatro yazarlarının en ünlüsüdür. Klasör, yazılı kağıtları düzenli bir biçimde korumak için kullanılan telli kap. Doğru olup olmadığını kontrol etmek için ilgili klasörü açtı. Klavye, piyano, org ve benzeri çalgılarda ya da daktilo bilgisayar gibi alet ve cihazlarda tuşların bulunduğu kısım. Üzerine su dökülünce klavyeyi değiştirmek zorunda kaldım. Kleptoman, kleptomaniye yakalanmış kimse, yani hırsızlık hastası. Adam kleptoman, her girdiğimiz mağazada bir şeyler çalacak diye yüreğim ağzıma geliyor. Klima, kapalı yerlerde istenen iklim şartlarını sağlayan cihaz. Klima taktırmazsak bu yazı çıkaramayız, ben sana söyleyeyim. Klinik, hastaların bakıldığı, muayene edildiği yer. Klinik belirtiler bir hastalığın teşhisi için her zaman yeterli olmayabilir. Klostrofobi, kapalı yer korkusu. Ben burada bir saat daha kalırsam klostrofobi tanısıyla hastaneye yatırırlar. Başında K sesi olmasına karşın ardından gelen L sesinin yumuşattığı sözcüklerimizi bir anımsayalım mı? Klakson, klarnet, klas, klasik, klasör, klavye, kleptoman, klima, klinik, klostrofobi. Klaksonların yerli yersiz çalınmadığı bir şehirde yaşamak dileğiyle.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Çarşamba günü de ülke genelinde hava çok sıcak. İstanbul'da ise gök gürültülü ve yer yer kuvvetli sağanak geçişleri olacak. 32 derece olan sıcaklık yağış anında 24 dereceye kadar inecek. Ankara güneşli 32, Bursa 35, İzmir 38, Antalya 41 derece. İstanbul'da perşembe yağış geçişi bekleniyor ve sıcaklık 5 derece azalacak. Marmara'da Edirne ve Kırklareli'de yağmur şiddetli yağacak. Akşam Kocaeli kesimi de sağanak yağmurlu. 35'lere kadar çıkan sıcaklık perşembe 4-5 derece azalacak. İç Anadolu güneşli, Eskişehir ve Kayseri 33 derece. Ege yine çok sıcak. Manisa Denizli hattı gölgede 38-39, Aydın 41 derece. Perşembe rüzgar kuvvetlenerek serinlik vermeye başlayacak. Akdeniz güneşli, gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 48, Mersin'de 42, Hatay'da 38 derece. Karadeniz açık, Bolu 31, Samsun 30, Trabzon 28 derece. Sonraki günlerde sağanaklar başlayacak. Doğu Anadolu'da Kars'ta sağanak yağış var. Erzurum 29, Malatya 36 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Reklam.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Hey.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %67 seviyesinde. Bu akşam saat 21'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak futbol maçı nedeniyle alınan önlemler kapsamında stat çevresindeki bazı yolların trafiğe kapatıldığı belirtiliyor. O bölgede yoğunluk var. Ayrıca sahil yolu Bakırköy-Ataköy istikameti, Temseyrantepe-Hastal yönü ve Bayrampaşa-Hal yönü için duyurular var. Bu bölgelerde de bir şerit kapalı ve yoğunluk yaşanıyor uyarısı yapılmış. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ama Avrupa yakasından bir hayli yoğun seyrediyor bu dakikalarda. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
1: İstanbul yol durumu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
2: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM sınav kılavuzunu yayımladı. Buna göre tercihler 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Ayrıntılar Ankara'dan Öykü Tüccar'da.
4: Üniversite adayları sabah saatlerinde sonuçlarına erişmişti, puanlarına ve sıralamalarına öğrenmişti. Gözler hangi bölümlerde ne kadar kontenjan olacağı, başarı sıralamalarının bu yıl değişip değişmeyeceğinin belli olacağı kılavuzdaydı. İşte dakikalar önce yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu da yayımlandı. Tam 800 sayfalık bir kılavuzdan söz ediyoruz. Biliyorsunuz ki her yıl toplu bir rakam açıklamıyor ÖSYM kılavuzlara ilişkin. Ayrıntılı olarak her üniversitenin her programı özelinde kontenjanlar uzunca bir liste olarak açıklanıyor ve uzmanlar tarafından bir hesaplama yapılıyor. Şu an için elimizde kontenjanların tam sayısı yok. Ancak ana başlıkları paylaşarak başlayalım. Öncelikle tercihler 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Üniversite kayıtlarının ise 24-28 Ağustos tarihleri arasında olması bekleniyor. Başarı sıralaması gerektiren bölümlere baktığımızda bu yıl bir değişiklik olmadığını söyleyebiliriz. Hukuk barajı 100 bine çekilmişti biliyorsunuz. Aynen devam ediyor. Diş hekimliği için 80 bin barajı, öğretmenlik için 300 bin barajı, mühendislik için yine 300 bin barajı bu yılda aynı şekilde devam edecek. Geçtiğimiz yıl itibariyle bir yenilik yapılmıştı. Bu kılavuza vakıf üniversitelerinin ücretleri de

0: İstisnai bir ücret, ancak tıp özelinde genellikle 2 milyon ve 2 milyon üzerinde ücretlerin özel üniversitelerde olduğunu söyleyebiliriz. Yine öğrenciler tarafından çokça talep gören, aynı zamanda YÖK tarafından tanınan, dünya sıralamaları listesine giren öncü üniversitelerin ücretleri de belli oldu. Bu kapsamda Koç Üniversitesi'nin tüm lisans programları için belirlediği ücret 2 milyon 180 bin lira. Tıp Fakültesi 3 milyon 249 bin lira. Yine Bilkent Üniversitesi Ankara'da sıralamalarda yer alan bir diğer üniversite, tüm lisans programları için 1 milyon 295 bin liralık bir ücret belirledi Bilkent. Listeye şöyle bir baktığımızda aslında sıralamada olan bir üniversite olarak Bilkent'in çok ciddi bir zam yapmaması da ücretine dikkat çekti. Bunu da altını çizmiş olalım. Son olarak Sabancı Üniversitesi de yine 2 milyon 170 bin lira bir ücret belirledi. Tüm lisans programları için kısa süre içerisinde kontenjanlara ilişkin sayıların da tam olarak netleşmesini bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl tıp, diş hekimliği, hukuk ve eczacılık gibi bölümlerde devlet üniversitelerinde bir kontenjan azaltılmasına gidilmişti. Yine devlet üniversitelerindeki ön lisans programlarının kontenjanları %25 oranında azaltılmıştı. Ciddi bir düşüş yaşanmıştı kontenjanlarda. Bu sene özel üniversite kontenjanlarında da benzer bir azaltılmaya gideceğini biliyoruz. Bu 800 listelik 800 sayfalık kılavuzu inceleyip tam sayıları kesinleştirdikten sonra paylaşıyor olacağız.
1: Ankara'dan Öykü Tüccar aktardı. Üniversite hayali kuranlar için şimdi tercih süreci var. Eğitim uzmanı Sadık Gültekin'in uyarılarını dinleyelim.
2: Tercihleri yaparken biraz daha toleranslı davranmakta, o arayı biraz daha geniş tutmakta yarar var. Yani aldığı puanın geçen yılla kıyasladığımızda o taban puanları ve yüzdelikleri dikkat ettiğimizde onun biraz daha altındayız esasında. Dolayısıyla hem sağlam basmamız gerekiyor hem de hani gönlümüzdeki yatan yerleri yazmamız gerekiyor. Evet, sevdikleri mesleği seçsinler ama değişime de hazırlıklı olsunlar.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak yasal düzenleme için bugün siyasi parti turuna çıktı. Kurtulmuş, MHP, CHP ve DEM Parti genel başkanlarıyla görüştü.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti turu başlattı. Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakıran ve Tülay Hatimoğulları'yla Yeni Yol grubuyla görüştü. Mecliste gerçekleşen görüşmelerde çerçeve yasa ele alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan gündeme gelmesi beklenen çerçeve yasaya ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Meclis Başkanı süreç yasası için başlattığı siyaset turuna AK Parti grubuyla devam edecek. Mecliste görüşme trafiği yaşanırken DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakıran partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Yasal düzenleme konusundaki beklentilerini bir kez daha dile getirdi.
4: Diyoruz ki demokratik, eşit, refah dolu ve kapsayıcı bir siyasal düzen barıştan ve demokratik toplumdan geçer. İşte bu yolla atılacak ilk adım çerçeve yasadır. Çerçeve yasa 100 yıllık kucaklaşmanın sıcaklığını yansıtmalıdır.
3: DEM Parti heyetinin İmralı'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin de açıklama yapıldı. Açıklamada yasal zeminin oluşturulma vakti gelmiştir mesajı verildi. Komisyonun hazırladığı raporda da belirtilen çerçevede hukuki ve yasal sürecin başlaması, çatışma ve silahların tamamen devreden çıkarılması, yepyeni bir sayfanın açılması için herkes elinden geleni yapmalıdır ifadesi kullanıldı.
1: Özgür Özel ve ekibi CHP'den ayrılarak yeni parti kuruyor. Özel açıklamayı CHP Grup Başkanı olarak son kez çıktığı grup kürsüsünden yaptı. Yeni partiyi milletvekillerimizle beraber kuruyoruz, yeni bir yol açıyoruz dedi.
5: Bugün geldiğimiz noktada mecbur bırakılmış, vakti gelmiş, hüzünlü bir vedanın hemen eşiğindeyiz. Ancak yeni bir başlangıcın sarsılmaz umudunu içimizde taşıdığımızı da milletimizle paylaşmak isterim. Yeni partimizi milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
3: Mutlak mutlan krizi ayrılık getirdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, veda vakti geldi dedi, yeni parti kuracaklarını açıkladı.
5: Biz binayı terk ettik ama çıkarken mirası

0: emaneti alıp da çıktık. Miras bizdedir. Yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz.
1: Özel, CHP Grup Başkanı olarak son kez kürsüdeydi. Yeni partinin ilk adımını milletvekilleriyle atıyoruz ama kimseyi geride bırakmayacağız diye konuştu.
0: Ben yeni partide yokum diye kulağınızla duymadığınız herkes emin olun ki bizimle birliktedir. Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı. Yeni yolu açıyoruz. İktidara yürümeye var mısınız?
1: Yeni partinin kuruluş dilekçesinin pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verilmesi planlanıyor.
2: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında son duruma bakalım. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in emniyetteki sorgusu sürüyor. İstanbul'da ise Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada CHP ilçe başkanı gözaltına alındı.
3: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama iddiaları. Hem İzmit Belediye Başkanı hem de CHP Silivri ilçe başkanı için benzer suçlamalar yöneltildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Belediye ihalelerine girip kazanan firma yetkililerinin bazılarıyla belediyede çalışanların akraba olduğu iddia edildi. Bu firmalardan komisyon adı altında para alındığı öne sürüldü. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaptan Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet'in belediyenin kadro yapılanmasında ve ihale süreçlerinde etkili olduğu da iddialar arasında. Başkan Hürriyet dahil gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İstanbul'da ise Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut sabah saatlerinde gözaltına alındı. Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında evinde arama yapıldı. Bulut'un etkin pişmanlık kapsamında verilen bir ifade üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun rüşvet alıp paranın bir kısmını üçüncü kişilere verilmesi için Doruk Bulut'a gönderdiği iddia ediliyor. Bulut'un da emniyetteki işlemleri devam ediyor.
2: Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıda saldırganın babası ve annesi için istenen ceza belli oldu. Silahların sahibi baba olası kastla, psikologların önerilerini dikkate almayan anne bilinçli taksirle ölüme neden olmaktan yargılanacak.
1: 5 tabanca ve 8 şarjör getirdiği katliam tam 6 dakika sürdü. Okul saldırganının anne ve babası için istenen ceza belli oldu. Baba olası kastla, anne bilinçli taksirde ölüme neden olmakta yargılanacak. Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, okuduğu Aysel Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda bir öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetti. Saldırganın babası polis baş müfettişi Uğur Mersinli ile öğretmen annesi Peyvan Pınar Mersinli tutuklandı. Olayda kullanılan silahların baba Uğur Mersinli'ye ait olduğu tespit edildi. Oğluna poligonda atış talimi yaptırdığı belirlendi. Uğur Mersinli, oğlunun silahlara ilgisi olduğunu, bu ilgisini kırmak için atış yapmayı öğrettiğini söyledi. İddianamede anne Pınar Peyman Mersinli'nin de olayda ihmali olduğu vurgulandı. Psikologların destek önerilerini dikkate almadığına dikkat çekildi. İddianamede baba Uğur Mersinli'nin olası kasta öldürme ve ateşli silahlar kanununa muhalefetten cezalandırılması istendi. Anne Pınar Peyman Mersinli'nin ise bilinçli taksirle öldürme ve yaralanmaya neden olma suçundan yargılanması talep edildi. İki sanık önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
2: Türkiye'nin yakından takip ettiği Rojin Kabaiş dosyası ile ilgili yeni bir gelişme var. Genç kızın kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı ortaya çıktı. Aile savcılıktan DNA örneklerinin incelenmesini talep etti.
4: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayırlısı olsun.
1: Üzerindeki kıyafetlerden DNA örneği alınmadığı ortaya çıktı. İhmal ve delil karartma olduğunu söyleyen aile 2 yıl sonra DNA testi yapılmasını istedi.
5: Daha önce gereken yapılacak şeylerdi ama maalesef yapmamışlar. Üzerindeki kıyafetin DNA'larına bakılacak.
1: Van'da kaybolduktan 19 gün sonra göl kenarında cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş ile ilgili soruşturma sürüyor. Baba Nizamettin Kabaiş, ilk günden bu yana kızının intihar etmediğini, cinayete kurban gittiğini iddia ediyor. Aile kızların suda boğulup boğulmadığının kesinleşmesi için diatom testi yapılmasını istemişti. Diatom testi, ölümün boğulma mı yoksa cinayet mi olduğuna ilişkin ipuçları veriyor. Son olaraksa Rojin'in elbiselerinden DNA örneği alınmadığı ortaya çıktı. Aydin'in avukatının talebiyle kıyafetlerdeki DNA izlerine 2 yıl sonra bakılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek'le bir kez daha görüşeceğini söyleyen baba Nizamettin Kabeiş'e göre deliller karartıldı.
5: Bir tane döner kamera varmış. Bize o esnada bize dediler bu bozuktur. Ama biz Adalet Bakanı'nın ziyaretine giderken Ankara'da Van Üniversitesi bir yazı göndermiş. Demiş ki üniversitenin herhangi bir kamerası bozuk yoktur. Ama bozuk değilse o zaman bunun görüntüsü nerededir?
2: İstanbul'da özel bir eğitim merkezinde öğrenme güçlüğü çeken çocuğa şiddet uygulandı. Şiddet anları cep telefonuyla kaydedildi. Olay Büyükçekmece'deki özel bir eğitim merkezinde yaşandı. Ailesi öğrenme güçlüğü çeken çocuğun davranışlarındaki değişikliği fark edince eğitim merkezini takibe aldı. 10 yaşındaki çocuk eğitim gördüğü sırada karşı karşıya kaldığı şiddeti cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Çocuğa şiddet uygulayan eğitmen gözaltına alındı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkiye'de ortalama konut fiyatı 5 milyon lirayı aştı. Son bir yılda en yüksek fiyat artışı Kocaeli'de yaşandı.
1: Konutta fiyat yükselişi enflasyonun altında kalsa da artmaya devam ediyor. Emlak platformu Emlak Jet'in araştırmasına göre ortalama konut metrekare satış fiyatı 40.944 liraya yükseldi. Türkiye genelinde ortalama satış fiyatı ise 5.118.000 liraya çıktı. Araştırma kapsamında en fazla konut satışı yapılan 30 il incelendi. Son bir yıllık fiyat artışındaysa %28,8'de Kocaeli ilk sırada yer aldı. Onu %28,6'yla Denizli, %27,7'yle Ankara, %27,1'de Elazığ ve %26,9'da Antalya takip etti. Fiyatın en yüksek olduğu il ise İstanbul. Kentte ortalama fiyat 7 milyon 16 bin liraya yükseldi. İzmir 6 milyon 321 bin lirayla ikinci, Antalya 6 milyon 79 bin lirayla üçüncü, Ankara 4 milyon 912 bin lirayla dördüncü, Bursa 4 milyon 613 bin lirayla beşinci sırada yer aldı. Türkiye genelinde konut yatırımının kira geliriyle kendini amorti etme süresi ise 13 yıl olarak hesaplandı.
6: NTV Radyo.
2: Amerika ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Pakistan ve Katar savaşın sonlandırılması için ortak öneri sundu. Ayrıntıları NTV muhabiri Ali Çabuk aktarıyor.
7: 10-24 saat içerisinde İran tarafından ABD'nin bölgede bulunan üslerine yönelik misillemeler devam etti. İran Devlet Televizyonu son 24 saat içerisinde İran'ın füze ve insansız hava araçlarıyla Bahreyn'de 400, Kuveyt'te 500 ve Ürdün'de de ABD'ye 200'e yönelik saldırıları sürdürdüğü bilgisini paylaştı. Öte taraftan ABD'nin İran'ın güney bölgelerine yönelik hava saldırıları da devam ediyor ve Hürmüz Boğazı krizinin neden olduğu bu askeri tırmanış ve çatışmalar sürüyor. Öte taraftan da Pakistan ve Katar gibi arabulucu ülkelerin de son 24 saat içerisinde girişimleri artmış durumda. İran İçişleri Bakanı İskender Mumini Pakistan'a gitti ve Pakistan Genelkurmay Başkanı ile bir görüşmesi oldu. Kendisine Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dan bir mektubu da Asım Munir'e ilettiği İran basını içerisinde yer almıştı ve taraflar arasında yeni bir diplomasi ve müzakere sürecine dair de bir beklenti oluşmuş durumda. Buna ilişkin kulislerde tabii konuşulanlar var, İran basınına yansıyanlar var. Buna göre ABD arabulucu ülkeler üzerinden Hürmüz Boğazı'nın 10 gün ile 2 hafta arasında yeniden açılması ve müzakerelere tekrar dönülmesi noktasında bir mesajın Tahran'a iletildiği belirtiliyor. Bunun da hem ABD nezdinde hem de İran nezdinde bu konunun değerlendirildiği vurgulanıyor. Bu anlamda İran İçişleri Bakanı'nın Pakistan ziyareti önemli. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Hamene ile Mustafa Hamene ile olan bir görüşmesini, özel bir toplantısını aktardı ve yaptığımız bu özel toplantılarda Hamene ne savaş ne de barış durumundan artık çıkılması gerektiğini vurguladığını söylüyor. Ve bu nedenle de ülkenin çıkarlarını gözeterek müzakereleri başlattıklarını söyledi Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan. 40 günlük savaş sonrasındaki müzakerelere bir atıf var. Tamamıyla diplomasiyi ve müzakere seçeneğini dışlayan bir Tahran yok aslında. Ancak saldırılar sürüyor. Saldırılara karşılık İran'ın misillemeleri devam ediyor ve Pezeşkian İran lideri Mustafa Hamenei ile iletişimlerinin eskisi gibi olmadığını, artık daha sık bir şekilde görüştüklerini söyledi. İletişim kanallarının arttığını vurguladı ve bu nedenle de Hamenei'nin atılan tüm adımlar, verilen tüm talimatlar ve kararlarda kendisinin de doğrudan yönettiğini, bu kararları şekillendirdiğini söyledi. Yeni bir müzakere başlar mı taraflar arasında, bu beklenti, bu içinde bulunduğumuz saatler içerisinde beklentiler var Burak. Ancak saldırılar bir taraftan devam ediyor ve öte taraftan Yemen cephesinde hareketlilik olduğunu görüyoruz. Çünkü İran destekli Husiler, Yemen Sana hükümeti bir karar almıştı ve Suudi Arabistan'a yönelik liman ablukasının başlatılacağını söylemişti ve buna dair de haberler ve gelişmeler var. Yemen Deniz Kuvvetleri'nin iki Suudi Arabistan'a ait petrol tankerini tankerine müdahale ettiği ve yapılan uyarılar sonrasında da bu iki petrol tankerini Suudi Arabistan limanlarına yanaşamadığı, geri dönmek zorunda kaldığı şeklinde uluslararası basında haber yer aldı ve yine Yemen Ensarullah'ının bazı uluslararası nakliye şirketlerine e-posta yoluyla mail gönderdiğini, bu mailde de Suudi Arabistan limanlarına yaklaşmamaları ve bu limanları kullanmamaları doğrultusunda bir uyarı yayınladığı şeklinde bir haberde yer aldı Burak.
2: Ayrıntıları Tahran'dan Ali Çavuk'tan aldık. Şimdi Amerikan Başkanı Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'la görüşme öncesi açıklama yapıyor. Canlı yayınlıyoruz.
8: Da bir anlaşmaya varılması konusunu gündeme getirmiştiniz. İbrahim anlaşmalarının yine kapsamının genişletilmesi konusunda çalışacağınızı söylemiştiniz. O konudaki görüşünüz nedir? Şimdi İbrahim anlaşmaları ekonomik olarak çok başarılı bir anlaşma oldu. Çatışma döneminde bile başarısını sergiledi. Bence bu süreç içerisinde Lübnan'ın çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Kızıl Deniz'in Husiler tarafından bloke edilmesi konusunda ne kadar endişelisiniz? Şimdiye kadar bu yaşanmadı olabilir ama biz bir şeyler yaşandığında, meydana geldiğinde çözüyoruz, sorunu hallediyoruz. Daha önce de bunu yapmıştık. Husilerden bir süredir bir şeyler duymuyorduk. Husilere yönelik yoğun aksiyon almıştık, adım atmıştık daha önce ve uzun süredir de bir hareket yoktu. Son çatışma dönemi de dahil olmak üzere. Bence eğer bir şey yaşanırsa bunu çözmek, halletmek durumunda oluruz. Lübnan ve İsrail arasındaki anlaşmayı Lübnan sözcüsü reddetti. Bu konuda ne diyeceksiniz? Belki siz cevap verebilirsiniz. Şimdi çerçeve anlaşması. Biz çerçeve anlaşması konusunda sağlam taahhüdümüz devam ediyor ve parlamento sözcüsü, yani meclis başkanı da bu savaşın sonlandığını görmek istiyor. O da yine elinden geleni yaptı ama aslına bakacak olursanız bizim yaptığımızı onlar da destek veriyorlar ama meclis başkanı olarak ve Şii topluluğun lideri olarak onun pozisyonunun ne kadar kritik olduğunu da anlamak zorundayız. Ama parlamento başkanı, meclis başkanı olarak bu savaşın sonlandırılmasına o da destek veriyor. Bu konudaki pozisyonu bu şekilde. İyi bir insan olduğunu duymuştum. Yani ilerlemeyi gördüğünde bence o da daha fazla destek verecektir. İsrail ordusu Lübnan'dan tamamen ne zaman çekilecek? Geçen hafta Irak başbakanıyla görüşmüştünüz ve Orta Doğu'daki en önemli büyük liderlerden bir tanesi olabileceğini söylemiştiniz. Yakışıklı ifadesini kullanmıştınız. Lübnan Cumhurbaşkanı için de yakışıklı diyebilirim. Uzun yıllardır değil mi? O Orta Doğu'dalar, Orta Doğu'da görev yapıyorlar. Ben de onu aynı kategoride değerlendirebilirim Irak Başbakanı'yla. Peki İsrail ordusu Lübnan'dan tam olarak ne zaman çekilecek? Şu anda o süreç ilerliyor. Şu an için iyi gidiyor. Lübnan'la harika, çok iyi bir anlaşma imzalandı. O süreç devam ediyor. Lübnan ordusunun yardıma ihtiyacı var ve Lübnan ordusunun da Hizbullah'ın çekileceği yerlere yerleşmesi önemli. Lübnan ordusuna nasıl yardım edeceksiniz? Bu konu bugünkü görüşmelerde gündemimizde, Sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağımız görüşmelerde gündemde. Çok somut planlarımız var bu konuyla ilgili. Ama aynı zamanda Lübnan ordusu kendine yeter hale de geliyor, gelecek. Bu konuşacağımız konulardan bir tanesi.
9: The Lebanese army said today that Israeli forces opened fire in proximity to the Lebanese trying to deploy in one of these pilot zones.
8: Lübnan ordusu bu pilot bölgelerden bir tanesinde İsrail tarafının ateş açtığını söylüyor. İlave bir takım adımlar atılacak ve İsrail üzerinde bu bölgelerden çekilmesi konusunda baskıyı artırmak üzere yeni bir gelişme, bunu da değerlendireceğiz, bunu da bakacağız. İran'ın çatışmayı durdurmaya hazır olduğuna ilişkin bir işaret yok. Bundan sonraki plan ne olacak? Benim bilmediğim bir şey mi biliyorsunuz? Hayır, çünkü bölgedeki müttefiklere de saldırmaya devam ediyor. Perde arkasında anlaşma yapmak istiyorlar. Çünkü bir yıkım yaşamış durumdalar. Siz yalan haber, sahte haber istasyonlarını dinliyor olabilirsiniz. Ama benim bilmediğim bir şey mi söylüyorsunuz? Siz söyleyin. Şunu söyleyebilirim size. Çok ısrarlı bir şekilde bizimle bir araya gelmek istiyorlar. Ama anlamlı olmayacaksa biz bunu yapmak istemiyoruz, ilgilenmiyoruz. ...2020 seçimlerinde müdahale konusunda Çin'i işaret etmiştiniz. Bu konuda Çin bir sonuçla karşılaşacak mı? Çin bugün biraz daha farklı geçmişe kıyasla. Bu tabii tek taraflı bir şey değil ama onlarla da bu konuyu yine görüşmeye devam edeceğiz. Çok fazla bahsedilmiyor. Çok gündemde değil ama Güney sınırında Güney sınırında devriye gezen ekipler ve Güney sınırındaki durum konusunda, bir yandan da ara seçim yaklaşıyor, bu kampanya sürecinde gündeme gelecek bir şey mi? Biz tamamen kontrolden çıkmış bir sınırı devralmıştık. 14 ay içerisinde hiç kimse sınırdan geçmedi. Yani sıfır. Daha önce milyonlarca kişi sınırdan geçmişti. İllegal şekilde, yasa dışı şekilde. Ve bunu da demokratlar dediğimiz, büyük ölçüde demokrat dediğimiz kişiler buna yol açmıştı. Bunu belki duymak, söylemek, bizim söylememiz hoşlarına gitmiyor ama 14 ay boyunca hiç kimse yasa dışı şekilde geçmedi sınırı. Sıfır. Venezuela'dan bahsetmemizi istemiyorlar. Dover'a gideceğim. Ki benim için büyük bir onur. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını söylüyoruz. Çok basit. İran nükleer silaha sahip olamaz. Öyle bir fırsatları, şansları yok. Ve İran konusunda da belki Pete bir şeyler söyleyebilir. Çok iyi gidiyoruz. Kimsenin daha önce mümkün olmadığını düşündüğü seviyelerde onları yıkıma uğrattık, gerilettik. Ürdün'de bir saldırı gerçekleştirdiler. Ama bizim dünyadaki en iyi ekipmana, en iyi teçhizata sahibiz.
10: We're going to be going and paying our respects at Dover.
8: Dover'a gidip hava üssüne Amerikan askerlerinin naaşı getirirken onlara saygımızı sunacağız, onurlandıracağız. Bu akşam Dover'da size katılmak büyük onur olacak benim için. 47 yıl boyunca hiçbir başkanın yapmaya yanaşmadığı, istemediği şeyi yaptınız. Kuzey Kore'de olduğu gibi. Ama ABD Başkanı Donald Trump şimdiye kadar, bugüne kadar hep devam etti ve İran'a müzakere etmesi için çok şans tanındı, fırsat verildi. Ama Hürmüz Boğazı'nda ticari gemileri hedef alıyorlar. Ne zaman onlar vurursa biz onları 10 kat vuracağız. Ve her gece bu saldırılarda yoğunlaşıyor. Başkan Trump'ın önünde başka opsiyonlar da var. Evet, müzakere edilebilir, konuşulabilir ama müzakere olmazsa Savaş Bakanlığı ile konuşurlar.
9: Thank you, Mr. President. Yesterday there was another attack on an ICE facility, this time in New York City. What in your view is happening?
8: Dün ICE tesisine bir saldırı gerçekleşmişti. Well, this is federal binaya yönelik. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Bizim ülkemize girmesine izin verilen insanlar bunları gerçekleştiriyor. Bunlar radikal, çılgın, deli insanlar. Ve onları ülkeden çıkarıyoruz artık. Bir takım haberlerde bazı hatalı istatistikler veriyorlar. Size doğru istatistikleri verebiliriz, sağlayabiliriz ama ülkemize çok kötü insanlar girdi. Daha önce görülmemiş düzeylerde. Daha önce böyle bir zaman yaşanmamıştı. Mesela Washington'a bakalım. Hardline, hardcore criminals. 5000 radikal suçluyu çıkardık ve çoğu da bunların açık sınır, açık politikasının uygulandığı zaman ülkeye girmişti. Ve bir diğer inanılmaz istatistik, yani Lübnan Cumhurbaşkanı buradayken bundan bahsetmek istemezdim. Ama onun başka farklı sorunları var. Bizim de Washington DC'de farklı problemlerimiz var. Biz suçun %92 oranında suçu yok ettik, %100'e yaklaşmak istiyoruz. Ama eğer bu kente bakarsanız, şehre bakarsanız 14-15, 15-16 ay öncesiyle kıyaslarsanız daha önce tehlikeli bir şehirdi. Yani belki de Lübnan daha güvenliydi. Yani bir önceki yönetim boyunca Washington DC çok tehlikeli bir şehirdi ama şimdi daha güvenli. İki gün önce bir makale çıkmıştı Washington DC. Ülke içerisinde diğer kentlere kıyasla en büyük ilerlemeyi sağladı diye. Yani Chicago, Memphis çok hızlı değişiklikler gerçekleştirdik. New York'ta da aynı şekilde benzer süreçte Los Angeles'ta yardımcı oluyoruz. Çok hızlı değişiklikler gerçekleştirdik. Ama istatistikler çok enteresan gerçekten. Nüfusun %2'si suçun %90'ını oluşturuyor. Yani böyle bir sorun var. Yani insanların %2'si suçun %90'ını işliyor. Bir düşünün. Yani böyle bir oran. Dolayısıyla Washington DC şu anda en cazip şehirlerden bir tanesi. Biz dünyadaki en cazip ülkeyiz. Washington çok cazip bir şehir haline geldi ve şunu da söylemem lazım. Dünya Kupası yapıldı biliyorsunuz. Kısa süre önce ve en başarılı Dünya Kupası'ydı. Şimdiye kadar yapılmış en başarılı Dünya Kupası. Hiçbir suç işlenmedi, hiçbir protesto olmadı. Yani bir sürü Super Bowl gerçekleştirdik ve her birini bir Super Bowl olarak düşünün. Hiç suç işlenmedi. Herkes farklı bir görüş, farklı bir fikirle belki ayrıldı buradan ama bu ülkeyi çok sevdiler, çok beğendiler. İskoçya, Norveç, hepsi, yani gördüğümüz sevgi düzeyi inanılmazdı. Kimse ayrılmak, gitmek istemedi. Herkesi de tebrik etmek istiyorum. Hepimizin ortaya koyduğu iş, yani bu odada şu anda bulunan herkes bu süreçte görev aldı, rol aldı, başkan yardımcısı dahil. İnanılmazdı ki Johnny ile görüştüm, FIFA başkanı ile geçtiğimiz günlerde. Ve hiç düşünmezdim bu kadar zorluk yaşanmadan çok pürüzsüz bir süreç yaşanacağını. Hiçbir protesto gerçekleşmedi. Ama bir yandan tabii bu ülke Kısa bir süre içerisinde bunu gerçekleştirdi. 4 haftalık bir süre boyunca. En başarılı Dünya Kupası'nı geride bırakmış olduk.
10: I can't wait to get him back, but I think we won't be able to get him for the next time.
8: Tekrar ev sahipliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bir sonraki olmasa bile.
10: Why wouldn't I feel safe?
11: I'm Pedro Hanif from Al Jadid. Are you still speaking with Hezbollah? You said in previous interviews that you're speaking with Hezbollah.
10: I wouldn't say that, but I would speak to him.
8: Hezbollah'la hala görüşüyor musunuz? Bir önceki röportajınızda öyle söylemiştiniz. Biz herkesle görüşüyoruz, herkesle konuşuyoruz. Konuşmamız gereken bir şeyleri çözmek için kimle konuşmamız, görüşmemiz gerekiyorsa görüşüyoruz. Eğer Lübnan Cumhurbaşkanı Hizbullah'la uzun süredir yaşadı değil mi? Yani eğer Lübnan Cumhurbaşkanı böyle bir şey istiyorsa neden olmasın? İranlılar anlaşma yapmazlarsa Hürmüz Boğazı'na yönelik tehditleri ve ticari gemilere yönelik tehditleri ne kadar dayanacaksınız? Şimdi İran'ın yeniden yapılanması ve yeniden inşası 20-25 yıl alacak. Uzun yıllar alacak yeniden inşası ve toparlanması. Çok büyük bir etki yarattık İran üzerinde. Eğer benim yaptığım şeyi yapmamış olsaydık, Barack Hussein Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmayı sonlandırdık. Eğer sonlandırmamış olsaydık İsrail diye bir şey olmazdı şimdiye kadar. Çünkü nükleer silah yıllar önce sahip olmuş olurdu. Ve B-2 bombardıman uçakları nükleer tesisleri vurdu, yok etti bir yıl önce. Ve yönetimi devraldığımızda başlarda yaptığımız bir şeydi bu ilk dönemlerde. Eğer bunu yapmamış olsaydık İsrail olmazdı. Bölgedeki Orta Doğu'daki pek çok ülke olmazdı. Ortadan kaldırılmış olurlardı şimdiye kadar.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını mikrofona getirdik.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
12: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
13: Tercih heyecanını birlikte yaşayalım. 22 Temmuz 10 Ağustos arasında Yaşar Üniversitesi tercih günlerinde seni bekliyoruz.
14: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
15: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
16: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
17: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: NTV Radyo.

0: Instagram.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Fenerbahçe yeni sezonun ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda çıkacak. Sarı lacivertliler Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi saat 21'de ağırlayacak.
3: Fenerbahçe 17 sezonluk Şampiyonlar Ligi hasretini bitirme yolunda ilk maçına çıkacak. Sarı lacivertler Devler Ligi'nin ikinci ön eleme turunda Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi ağırlayacak. Fenerbahçe yeni transferlerden Mason Greenwood ve Nathan Ake'yi UEFA'ya bildirilen kadroya ekledi. Yaşadığı sakatlığın ardından kuvvet çalışmalarına başlayan Vedat Muriç ise bu maçta süre bulamayacak. Dünya Kupası'nda Fransa kadrosunda yer alan N'Golo Kanté de eksik isimler arasında. Fenerbahçe'nin sahaya Mert Günok, Mert Müldür, Skriniar, Osterwolde, Levent, Bartu, Genduzi, Fred, İrfan Can, Kerem ve Talişka 11 ile çıkması bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal, kamp sürecindeki çalışmalara vurgu yaptı.
4: Biz iyi futbol oynamaya çalışan bir takımız. Hep birlikte kampta da iyi bir kamp dönemi geçirdik, iyi çalıştık. Taraftarlarımıza bu sene bu takımın da tekrar geçmişte yaptığımız gibi iyi mücadele eden, iyi futbol oynayan bir takım yaratmaya çalışıyorum şu anda. Bu iyi futbolla, iyi mücadeleyle beraber taraftarlarımıza hazırlık maçlarında olduğu gibi bu maçta bizim ilk resim maçımız. Onlara da güzel bir mesaj vermek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz gruplara. Oradan da çıkmak ve gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Yani bu uzun zamandır Fenerbahçe'de olmayan bir şey. Bu sene bunu başarmak istiyoruz, açık söyleyeyim.
3: Fenerbahçe, Górnik Zabrze maçı saat 21'de başlayacak. Çoban İstadı'nda oynanacak mücadelede Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Manfredas Lukjančiukas düdük çalacak. Şampiyonlar Ligi hedefine doğru ilerleyecek takımın belli olacağı rövanş maçı 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.
2: İspanya Dünya Kupası şampiyonluğunu Madrid sokaklarında kutladı. Yaklaşık 2 milyon taraftar geç saatlere kadar meydanlardaydı.
3: Dünya şampiyonu İspanya yurda döndü. Yaklaşık 2 milyon kişi milli takımlarını kutlamak için Cibeles Meydanı'na akın etti. Gece geç saatlere kadar tezahüratlar yapıldı, şarkılar söylendi. Kutlamalar milli takımın başkent Madrid'e dönüşünde başladı. Dünya Kupası uçaktan kaptan Rodri'nin ellerinde çıkarken binlerce kişi de şampiyonları karşılamak için havaalanındaydı. İspanya milli takımının ilk durağı Zarzuela Sarayı oldu. Kral Felipe, eşi Leticia ve prensesler Leonor'la Sofia kafileyi kabul etti. Bu törenin ardından milli takım milyonlarla buluştu. Futbolcular tek tek dünyanın kralları yazan şampiyonluk sahnesine çıktı. Kaptan Rodri'nin kupayı kaldırmasıyla birlikte coşku doruk noktasına ulaştı. Takımın 19 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal büyük ilgi gördü. Başarının mimarı Luis de la Fuente gururluydu.
5: Bu takıma teknik direktörlük yapmak, bu başarıyı ekip arkadaşlarımla paylaşabilmek benim için çok büyük bir onur. Daha önce de söylediğim gibi biz birlikte güçlüyüz. Çok yaşa İspanya.
3: 2022'nin şampiyonu, 2026'nın finalisti Arjantin milli takımı da ülkesine döndü. Tangocular resmi törenle karşılandı. Binlerce Arjantinli de futbolcularını yurda dönüşlerinde karşıladı. Lionel Messi ise kafilede yer almadı.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
6: Yapay zeka ile bir metin yazdığımızda ya da görsel oluşturduğumuzda nasıl bir kaynağı tüketmiş oluyoruz? Uluslararası Çevre Hukuku Örgütü, Client Earth'ten Avukat Gizem Koç'a sorduk.
7: iki farklı süreç var. Birincisi yapay zeka modelinin eğitilmesi, ikincisi ise bizim her gün kullandığımız çıkarım aşaması, eğitilmiş modele soru sormamız. Modelin eğitilmesinden başlayacak olursak bu başlı başına bir kaynak yoğun süreç. Bu süreçte çok büyük veri setleri kullanılıyor ve binlerce yüksek performanslı işlemci aynı anda haftalar hatta aylar boyunca çalıştırılıyor kesintisiz olarak. Her bir modelin eğitim sürecinin ne kadar kaynak tükettiğine dair verilere ulaşmak kolay değil. Yapay zeka şirketleri bu verileri tam anlamıyla açıklamayabiliyorlar. Ancak buna dair yaklaşık değerler var. Örneğin GPT-4 gibi büyük modellerin eğitimi için 10 milyonlarca kilowatt saat elektrik ve 100 milyonlarca litre su kullanıldığı tahmin ediliyor. Tek bir modelin eğitilmesi için kullanılan su zaman zaman bir ilçenin veya küçük bir kentin yıllık su tüketimine eş olabiliyor. Ki artık çok sayıda model olduğunu, her birinin eğitileceğini düşündüğünüzde bu aslında ciddi bir etki. Bu yüzden eğitim aşaması başlı başına büyük bir çevresel maliyet yaratıyor diyoruz. İlginç olan nokta aslında şu, uzun vadede en büyük enerji tüketimi aslında kullanım aşamasından geliyor. Çünkü bugün milyarlarca insan her gün yapay zeka kullanıyor. Sadece ChatGPT'ye günde yaklaşık 2,5 milyar komut gönderildiğini biliyoruz. Tek bir sorunun etkisi görece küçük olabilir ama bunu milyarlarca kez tekrarladığınızda ortaya çok büyük bir enerji ve su tüketimi çıkıyor. Gezegene olan yükü yaratan da tam olarak bu ölçek. Bir metin ürettiğimizde, metin yazdığımızda ya da görsel oluşturduğumuzda nasıl bir kaynağı tüketmiş oluyoruz diye sordunuz. Bu tam olarak ne istediğinize, soruyu nasıl sorduğunuza, hangi modeli kullandığınıza, metnin uzunluğuna, talep ettiğiniz işleme göre değişiyor. Mesela spam filtresi gibi metin sınıflandırma işlemleri en az enerji tüketen işlemler. Bunun ardından kısa metin üretme fonksiyonu geliyor. Yani yapay zeka modelinin sorduğunuz bir soruya kısa 1-2 paragraflık bir yanıt vermesi veya bir metni özetlemesi. Bunu görsel üretimi izliyor. Mesela bir görsel üretiminin enerji kullanımı kısa metin üretiminin ortalama 60 katına denk gelebiliyor. En fazla enerji harcayan da video üretimi. Örneğin yapay zekanın karmaşık bir videoyu üretmesi için ortalama 4 litre su kullanılıyor. Bu bir insanın 2 günlük su ihtiyacına denk. Aynı zamanda şöyle deniyor, bir LED ampulü 40 saatten fazla çalıştıracak bir enerjiye ihtiyaç duyuluyor. Bu şekilde başka verilerde yeni çıkan Birleşmiş Milletler Üniversitesi çalışmasında mevcut, hani merak edenler bakabilir. Yani evet, gerçekten gerekli olmayan durumlarda sırf alışkanlık haline geldiği için her aramayı veya işlemi yapay zeka ile yapmak kesinlikle sorgulanması gereken bir konu. Ama asıl mesele tek tek bireysel kullanıcıların davranışında değil. Daha önce de dediğim gibi milyarlarca insanın aynı anda yapay zekayı bu şekilde kullandığını düşünmek, yani bu etkiyi ölçekte değerlendirmek önemli. Bu anlamda yapay zeka kendi talebini de yaratıyor. Biraz da tüketicilerin kontrolü veya talebi dışında başka platformlara veya üretim süreçlerine entegre ediliyor. Mesela Google aramaya entegre edilen yapay zeka asistanını düşünün. Normal bir Google araması bir birim enerji tüketirken yapay zeka destekli olanı bunun 10 katı kadar tüketebiliyor. Çoğu durumda normal bir arama işimizi görecek oysa yapay zekanın bunun gibi diğer pek çok alanda gereksiz kullanımı söz konusu. Yani sonuç olarak insanlar yapay zekayı hiç kullanmasın demiyoruz. Yapay zekanın sağlıkta, bilimde, afet yönetiminde, enerji sistemlerinde çok önemli faydaları olabilir. Evet, ancak günümüzde yapay zekanın sosyal açıdan faydalı faydasız ayrımı yapılmadan çoğu durumda gereksiz kullanılması söz konusu. Gezegene olan yükünü düşündüğümüzde asıl büyük sorun bu.
8: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
9: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
10: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
9: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
11: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
12: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
13: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
14: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven.
15: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
16: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
17: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
18: Reklam.
19: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sunar.
20: Merhabalar. Yaz günü kaşık kaşık salata yemenin keyfi bambaşka. Onun için birazcık da sulu olan salatalardan bahsediyoruz. Evet, soğuk çorbalarla arasında ince bir çizgi var ama çorba değil, çünkü burada diri diri ağzınıza salata taneleri geliyor. Ama suyu da bir o kadar geliyor, dolayısıyla çatal çatal değil kaşık kaşık yeniyor. Şimdi zaten adını koymuşuz, kaşık salatası demişiz. Baktığımız zaman Güneydoğu Anadolu'da Gevurdağ salatası olarak da geçiyor. Kebapçıların vazgeçilmezi. Şimdi burada bütün numara aslında o sululuğu veren her şeyi ufak ufak doğramak. Tuzla ve sirkeyle birleştiği zaman inanılmaz sulu. Gerçekten suyu kendinden güzel bir lezzet ortaya çıkıyor. Bizim salatalara çok benzer bir başka salata var ki hemen İran'da. O da Şirazi salata. Şimdi Şirazi salatada aslında kökenini 19. yüzyıl sonuna falan ancak dayandırıyorlar. Aslında domates, biber, bütün bu coğrafyalara sonradan gelmiş ürünler. Yani Amerika'nın keşfinden sonra domatesin, biberin yaygınlaşması ve gerçekten çok kullanılan bir ürün haline gelmesi bütün Orta Doğu'da gerçekten daha sonraki yıllarda olmuş. Dolayısıyla kökenini öyle yüzyıllar öncesine götüremiyoruz. Ama o kadar sevilmiş ki kebapların yanına olsun, ızgara etlerin, mangalın yanına olsun vazgeçilmez olmuş. Elbette ki Şirazi salatada da bir takım püf noktaları var. Bir kere Şirazi salatada olmazsa olmaz bol yeşillik oluyor, taze soğan oluyor. Bizde de zaten taze soğan aslında çoban salatasında yakışır, sevilir. Biz genellikle kuru soğanı ufak ufak doğrarız kaşık salatasına, gevurdağı salatasına. Orada taze soğan da işin içine giriyor. Taze nane olmazsa olmaz ve tabii ki maydanoz. Hatta dereotu da giriyor bazen, hepsi bir arada oluyor. Bütün o ferahlıklar salatanın içine giriyor. Şirazi salataya bir ferahlık veren de sumak. Ki bizde de aynı şekilde sumak bol bol kullanılır. Ekşilik verir. Aslında birazcık da limonun yerine geçer. Zaten bu salatalarda limon suyu değil sirke kullanılır. Genellikle, çünkü o sirke de o keskinliğiyle salata suyuna bambaşka bir lezzet verir. Güneye inelim, Mısır'a doğru gidelim. Bir benzeri var. Mısır'da salata baladi diye geçiyor. Şimdi baladi ne demek? Balat'tan gelmiş. Aslında burada folklor referansı var. Yani biraz kırsala ait ya da memleket anlamına geliyor. Yani ülke anlamında, ülkenin işte yerel kültüründen bahsediyor. Mesela Mısır kimliği ve yerel kültürü baladi kelimesinde ortaya çıkıyor. Bu folklorik kıyafetler olabilir, folklor dansları kodları olabilir, müzik olabilir, hatta biraz böyle kırsal davranışlar olabilir, dil olabilir. Dolayısıyla baladi dediğimiz zaman kırsala ait demek. Ama nedir baladi salata? Tıpatıp bizim çoban salata. Zaten biz çoban salata deyimini de birazcık böyle kırsallık anlamında kullanmışız. Kim bilir bu salataya başka bir isim verilmiş miydi? Yoksa Mengen şeflerinin icat ettiği bir isim miydi? Onu da ayrıca düşünmek lazım. Evet, serin salatalar sofralarımızın olmazsa olmazı, hatta Hindistan'a kadar uzanabiliriz. Orada da kaçumber var. Özellikle Güney Hindistan'da oradaki domates biraz olgun, birazcık daha sulu. İçine henüz olmamış mango da konuluyor ve kişniş yaprakları konuluyor. Tamamen başka bir lezzet oluyor. Evet, soğuk salatalar, kaşık kaşık yenecek salatalar yaz sofranızdan hiç eksik olmasın. Serinlik katsın, her şeyden önce lezzet katsın. Takipte kalın, hoşça kalın.
19: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
21: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
22: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Tokat Yıldızeli yolunun 5-12. kilometrelerinde ve Çaykara-Bayburt yolunun 33-47. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
21: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
18: Reklam.
23: Sistem dondu, online satışım durdu.
24: Tahmide çözülsün.
23: Nasıl?
24: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
23: Büyüksün.
24: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
23: Tami.
24: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
23: Yürü be Tami.
25: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
26: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
27: İsuzu kamyonlarda kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız, 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla İsuzu kamyonlar anlaşmalı İsuzu yetkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
28: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
29: Sıradaki şarkı Hepicin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
30: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
31: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
32: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
33: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
34: TEP o kadar iyi ki TEP.
35: NTV Radyo.

0: Erkan.
1: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bugünlerde Ege ve Akdeniz bölgeleri aşırı sıcak bir havanın etkisinde. İnsan vücudu bu yüksek sıcaklıklarla baş etmekte zorlandığından böyle günlerde günlük hayatımıza her zamanki gibi devam etmemek gerekiyor. Bu hava koşulu, ısı krampları, tansiyon, baş dönmesi, mide bulantısı, kalp krizi gibi riskler barındırdığından yorucu işlerden uzak durulmalı. Ev hanımları temizlik işlerini diğer günlere ertelemeli. Ortam ısısını da arttıran fırın, ocak daha az çalıştırılmalı. Güneşlenmekten de kaçınılmalı. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. NTV Radyo, Türkiye'nin haber

programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: Burası NTV Radyo. Saat 19.
1: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevičs ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-Letonya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı'nı NATO Ankara zirvesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin NATO bünyesinde Baltık bölgesinin güvenliğine büyük önem verdiğini ve bu kapsamda katkıları yoğunlaştırdığını belirtti. Özgür Özel ve ekibi CHP'den ayrılarak yeni parti kuruyor. Özel açıklamayı CHP Grup Başkanı olarak son kez çıktığı kürsüden yaptı. Yeni partiyi milletvekillerimizle beraber kuruyoruz, yeni bir yol açıyoruz dedi.
2: Yeni partimizi milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz. Yarın sabah kimse belediye başkanına sen niye geçmedin demesin. Bir tane kuralımız var. Kimseyi geride bırakmayacağız. Kimseden ayrı ya da uzak değiliz. Ben yeni partide yokum. Özgür Özel'le arkadaşlarıyla birlikte değilim diye kulağınızla duymadığınız herkes emin olun ki bizimle birliktedir. Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı. Yeni yolu açıyoruz. İktidara yürümeye var mısınız? Haydi bakalım, yolunuz açık olsun.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak yasal düzenleme için bugün siyasi parti turuna çıktı. Kurtulmuş, MHP, CHP ve DEM Parti genel başkanlarıyla görüştü.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti turu başlattı. Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakıran ve Tülay Hatimoğulları'yla Yeni Yol grubuyla görüştü. Mecliste gerçekleşen görüşmelerde çerçeve yasa ele alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan gündeme gelmesi beklenen çerçeve yasaya ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Meclis Başkanı süreç yasası için başlattığı siyaset turuna AK Parti grubuyla devam edecek. Mecliste görüşme trafiği yaşanırken DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakıran partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Yasal düzenleme konusundaki beklentilerini bir kez daha dile getirdi.
4: Diyoruz ki demokratik, eşit, refah dolu ve kapsayıcı bir siyasal düzen barıştan ve demokratik toplumdan geçer. İşte bu yolla atılacak ilk adım çerçeve yasadır. Çerçeve yasa 100 yıllık kucaklaşmanın sıcaklığını yansıtmalıdır.
3: DEM Parti heyetinin İmralı'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin de açıklama yapıldı. Açıklamada yasal zeminin oluşturulma vakti gelmiştir mesajı verildi. Komisyonun hazırladığı raporda da belirtilen çerçevede hukuki ve yasal sürecin başlaması, çatışma ve silahların tamamen devreden çıkarılması,

0: Etnik borucuların arasında olduğu 15 kişi gözaltına alındı. Doku'nun 31 Aralık 2019'da Tunceli Devlet Hastanesi'ne gittiği ancak kayıtların sistemden silindiği belirlendi. Kayıtların bir arıza sonucu değil, teknik bilgi gerektiren kasıtla silindiği tespit edildi. Hem bilgi işlem hem de hastane personelinin bağlantılı olduğu belirlendi. Gülistan'ın kaybolmadan önce sıkça hastaneye gitmesi hamilelik şüphesini tekrar gündeme getirdi. Sınıf arkadaşı Gülşen İlbaş ifadesinde son zamanlarda mide bulantısı, kusma ve koku hassasiyeti olduğuna dikkat çekti. Gülistan'ın hastaneye neden başvurduğu ve sağlık kayıtlarında hangi işlemlerin yapıldığı araştırılıyor. İlk operasyonda tutuklanan Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in son operasyonda gözaltına alınan Doktor Furkan Karabulut'la birçok kez görüştüğü belirlendi. Gülistan Doku'nun kullandığı GSM hattına ait yedek sim kartın gönderildiği bilişim şirketi sahibi de gözaltında. Şirket sahibi ile Tuncel Sonen arasında çok fazla telefon görüşmesi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınanlar arasında dikkat çeken bir isim de tutuklu vali Tuncel Sonel'in eşi Handan Sonel. Ankara'da gözaltına alınan Handan Sonel, suçu gizlemek ve delilleri karartmakla suçlanıyor. Soruşturmada dönemin Tunceli valisi Tuncel Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklanmıştı. Vadinin oğlunun yakın arkadaşı Umut Altaş da Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu. Türkiye'ye iadesine ilişkin süreç devam ediyor.
1: Ahbap soruşturması devam ederken derneğin kurucusu Haluk Levent'ten yeni açıklama geldi. Levent 1 lira bile çalınmadı dedi ama derneğe 250 milyon lira borcu olduğunu söyledi. Tutuklanan isimlerden Oğuzhan Uğur da savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti.
2: Kumar veya bahis işlemlerinin Ahbap'la ilgisi olmadığını öne sürmüştü. Bu sefer 1 lira çalınmadı dedi. Ancak derneğe olan şahsi borcunun 50 milyon liradan 250 milyon liraya çıktığını söyledi. Haluk Levent sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda "Kumar tutkum ara sıra gelir, hırsıma yenildim" ifadelerini kullandı. Levent daha önce de "borsada işlem yapmak gibi kötü bir zaafım var" şeklinde bir açıklamada bulundu. Soruşturmada Oğuzhan Uğur'da görevi kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla 8 şüpheliyle birlikte tutuklandı. Hakimlikte şüpheli bulunan bir para transferiyle ilgili savunma yaptı. İsim kısmında yanlış harf yazılması nedeniyle ödemenin iade edildiğini, sonra aynı meblağın geri gönderildiğini söyledi. Benzer maddi hatalar gerekçe gösterilerek üzerine gelindiğini savundu. Avukatı da müvekkilinin dolaylı yoldan irtibatlı olduğu iddia edilen bir para transferiyle ilgili söz aldı. İşlemler arasında 9 yıl fark bulunduğunu iddia etti. Buradan bir bağlantı çıkartılamayacağını savundu. Tutuklanan mali denetçiler ise derneğin ricası üzerine bazı kontroller gerçekleştirdiklerini, ancak bu incelemelerin sınırlı veya yüzeysel yapıldığını öne sürdü. "Bu bir suistimal denetimi değildi" dediler. Haluk Levent'le alacağı 1,5 milyon dolar karşılığında bir eğitim kurumu inşa edilmesi konusunda anlaştıklarını anlatan bir şüpheli okulun yapılmadığını ileri sürdü. Bir başka zanlı ise 2024 yılında Ahbap'taki görevinden ayrıldıktan sonra yönetimin değiştiğini, Haluk Levent'in sözünün geçtiği kişileri yönetime almaya başladığını söyledi. Levent'in çek senet ve borç meselesi yüzünden derneğin durumdan etkilenmeye başladığını, bu yüzden tüm dernek yöneticilerinin zan altında kaldığını iddia etti.
1: Kocaeli'de geçen yıl kozmetik fabrikasında çıkan yangında ikisi çocuk 7 kişi yaşamını yitirmişti. Ruhsatı bulunmayan bina için çalışma izni veren 7 kamu görevlisi hakkında ayrı bir iddianame hazırlandı. Şüpheliler için 22'şer yıla kadar hapis talep edildi.
0: Kamu görevlileri için soruşturma izni çıktı. 7 işçinin öldüğü fabrika yangınında 7 belediye çalışanı için 22'şer yıl hapis istendi. Kocaeli Dilovası'ndaki kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2025'te çıkan yangında ikisi çocuk 7 kişi yaşamını yitirmişti. İddianamede imalathane olarak kullanılan yerin ruhsatının bulunmadığı, mimari projede yer almadığı ve kaçak bina statüsünde olduğu vurgulandı. Bazı kamu görevlilerinin de yargılanması talep edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan alınan izin doğrultusunda 7 kamu görevlisi hakkında iddianame hazırlandı. Aralarında Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz'in de bulunduğu zanlılar için 22'şer yıla kadar hapis talep edildi. Zanlılar, bilinçli taksirde birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmakla suçlandı. Yangına ilişkin firma sahiplerinin de arasında olduğu 16 kişi hakkında açılan dava ise halen devam ediyor. Davanın üçüncü duruşmasında yaşamını yitirenlerin aileleri sorunların en ağır cezayı

0: almasını istedi.
1: Sadece sorumluların yargılandığı, cezasını alması gereken bir dosya değil. Burada aslında kamu vicdanının bu dosyada yer aldığını ifade etmek istiyorum.
2: Ve sanıkları serbest bırakmasınlar. Bizim hakkımız yerde kalmasın.
0: Kozmetik firması yetkilileri İsmail Oransal, ağabeyi Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökbek Güngör hakkında olası kasta öldürme suçundan 7'şer kez müebbet hapis cezası isteniyor.
3: Kilometresi düşürülmüş araçların satışını yapan çeteye yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. 47 aracın bu şekilde satıldığı belirlendi.
0: Araçların kilometre değerini düşürdüler, kusurlarını gizleyip sürüş güvenliğini riske attılar. Onlarca araç üzerinden haksız kazanç sağladılar. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri gelen şikayetler üzerine çalışma başlattı. İstanbul, Samsun ve Antalya'da 22 kişiyi gözaltına aldı. Alınan ifadelerde organize hareket eden şüphelilerin araçların hasarlarını gizleyip kilometre saatiyle oynadığı, ardından da internet üzerinden satışa sunduğu, hatta sahte ekspertiz raporu düzenlediği anlaşıldı.
4: İnternet üzerinden ben aracı aldım. Şahısla konuştum, tanımıyorum. Ondan sonra görüştük. Anlaşmamızı yaptık. Ertesi gün notere gidecektik. 2 günlük ekspertiz raporunu gösterdi.
5: Suç çetesinin Ahmet adı Güzel'e 140 bin kilometrede olduğunu ve sadece 2 kapısının boyandığını söylediği aracın 340 bin kilometrede olduğu ve komple boyandığı ortaya çıktı. Aynı zamanda aracın airbagleri de patlaktı.
4: Arabanın işte bir değişeni var. 2 bel altı boya var. Haricinde araba hatasız boyasız. Ben de baktım. Plakada da 3000 küsür hasar kaydı var. Ondan sonra parasını verdim. 600 bini anlaştık. 2 gün araya girmeden ben araçtan şüphelendim. Işıkları yandı, söndü. Ustaya götürdüm. Aracı baktırdım.
0: Çetenin sattığı araçlar bilirkişi tarafından tek tek incelendi. Kilometre saatleri yaklaşık 200 bin kilometre düşürülen araçların birçoğunun yürüyen aksamında da problemler olduğu belirlendi.
4: Aracın motoru bitik. Araba pert. Ekspertize gittim. Full pakete koyduğumda arabada şey yok, airbagler yok. Araba 340 binde 140 bine indirilmiş. Arabada komple boya var. Arabanın şu an masrafı işte yani bir 300-350 bin lira arabanın ağır masrafı var.
0: 47 mağdurun şikayeti üzerine şimdi konu yargıya taşındı. Uzmanlar araç alacak kişilere ekspertiz işlemini kendilerinin yaptırmasını tavsiye ediyor.
4: Bunu ne yapacağız? Kullanacağız gidebildiği yere kadar. Ondan sonra hurdalıya vereceğiz.
3: Küresel sanat piyasası yılın ilk yarısını satış rekorlarıyla tamamladı. Dünyanın en büyük müzayede evlerinden ikisi 6 ayda 9 milyar dolara yakın satış rakamına ulaştı.
6: Küresel sanat piyasası 2026'nın ilk yarısında elde ettiği açık artırma geliriyle tarihi zirveye ulaştı. Dünyanın en büyük müzayede evleri Christie's ve Sotheby's geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını 2 kat arttırarak rekor kazançlara imza attı.
7: 8,500,000, thank you. New better, 8,500,000.
6: Christie's 4,5 milyar dolarlık toplam gelirle liderliği üstlenirken Sotheby's 4,4 milyar dolarla ikinci sırada yer aldı. İngiliz müzayede evi Christie's satış gelirlerinin 3,5 milyar dolarını açık artırmalardan, 1 milyar dolarını ise özel satışlardan elde etti. Yıllık bazda %71'lik artış yaşayan müzayede evi 2021'den bu yana en güçlü performansını sergiledi.
7: 19 milyon. Where we're going to start? 19 million pounds for the Canaletto. 19 million, 19 million five now.
6: 21. yüzyıl sanat eserlerinin satışları 2.3 milyar dolara çıkarken eski ustalar kategorisindeki satışlar %232 arttı.
8: 110 online at 110,000.
6: Lüks saat ve mücevher gibi ürünleri kapsayan satışlarsa %15'lik artışla 539 milyon dolara çıktı. Uzmanlara göre satışlardaki artışın nedeni yalnızca yatırım amaçlı değil, küresel piyasalardaki belirsizlikler varlıklı alıcıların harcama alışkanlıklarını değiştirdi.
8: $110,000 against all the phones, against the room of course, at $110,000.
6: Süper zenginler belirsizlik ortamında parasını sanata yatırmayı tercih etti.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
10: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
13: 20-27 Temmuz tarihleri arasında JBL Go 4 Bluetooth hoparlör 1899 liraya, Harman Kardon Aura Studio 5 Bluetooth hoparlör siyah 18.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
14: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
15: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
16: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
17: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
9: NTV Radyo.

0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe yeni sezonun ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda çıkacak. Sarı lacivertliler Polonya temsilcisi Górnik Zabrze'yi saat 21'de ağırlayacak.
2: Fenerbahçe 17 sezonluk Şampiyonlar Ligi hasretini bitirme yolunda ilk maçına çıkacak. Sarı lacivertler Devler Ligi'nin ikinci ön eleme turunda Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi ağırlayacak. Fenerbahçe yeni transferlerden Mason Greenwood ve Nathan Ake'yi UEFA'ya bildirilen kadroya ekledi. Yaşadığı sakatlığın ardından kuvvet çalışmalarına başlayan Vedat Muriç ise bu maçta süre bulamayacak. Dünya Kupası'nda Fransa kadrosunda yer alan N'Golo Kanté de eksik isimler arasında. Fenerbahçe'nin sahaya Mert Günok, Mert Müldür, Skriniar, Osterwolde, Levent, Bartu, Guendouzi, Fred, İrfan Can, Kerem ve Talisca 11 ile çıkması bekleniyor. Teknik direktör İsmail Kartal kamp sürecindeki çalışmalara vurgu yaptı.
3: Biz iyi futbol oynamaya çalışan bir takımız. Hep birlikte kampta da iyi bir kamp dönemi geçirdik, iyi çalıştık. Taraftarlarımıza bu sene bu takımında tekrar geçmişte yaptığımız gibi iyi mücadele eden, iyi futbol oynayan bir takım yaratmaya çalışıyorum şu anda. Bu iyi futbolla, iyi mücadeleyle beraber taraftarlarımıza hazırlık maçlarında olduğu gibi bu maçta bizim ilk resim maçımız. Onlara da güzel bir mesaj vermek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz gruplara. Oradan da çıkmak ve gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Yani bu uzun zamandır Fenerbahçe'de olmayan bir şey. Bu sene bunu başarmak istiyoruz, açık söyleyeyim.
2: Fenerbahçe Górnik Zabrze maçı saat 21'de başlayacak. Çoban İstadı'nda oynanacak mücadelede Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Manfredas Lukjančiukas düdük çalacak. Şampiyonlar Ligi hedefine doğru ilerleyecek takımın belli olacağı rövanş maçı 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.
1: İspanya Dünya Kupası şampiyonluğunu Madrid sokaklarında kutladı. Yaklaşık 2 milyon taraftar geç saatlere kadar meydanlardaydı.
2: Dünya şampiyonu İspanya yurda döndü. Yaklaşık 2 milyon kişi milli takımlarını kutlamak için Cibeles Meydanı'na akın etti. Gece geç saatlere kadar tezahüratlar yapıldı, şarkılar söylendi. Kutlamalar milli takımın başkent Madrid'e dönüşünde başladı. Dünya Kupası uçaktan kaptan Rodri'nin ellerinde çıkarken binlerce kişi de şampiyonları karşılamak için havaalanındaydı. İspanya milli takımının ilk durağı Zarzuela Sarayı oldu. Kral Felipe, eşi Leticia ve prensesler Leonor'la Sofia kafileyi kabul etti. Bu törenin ardından milli takım milyonlarla buluştu. Futbolcular tek tek dünyanın kralları yazan şampiyonluk sahnesine çıktı. Kaptan Rodri'nin kupayı kaldırmasıyla birlikte coşku doruk noktasına ulaştı. Takımın 19 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal büyük ilgi gördü. Başarının mimarı Luis de la Fuente gururluydu.
4: Bu takıma teknik direktörlük yapmak, bu başarıyı ekip arkadaşlarımla paylaşabilmek benim için çok büyük bir onur. Daha önce de söylediğim gibi biz birlikte güçlüyüz. Çok yaşa İspanya.
2: 2022'nin şampiyonu, 2026'nın finalisti Arjantin milli takımı da ülkesine döndü. Tangocular resmi törenle karşılandı. Binlerce Arjantinli de futbolcularını yurda dönüşlerinde karşıladı. Lionel Messi ise kafilede yer almadı.
1: 2026 Dünya Kupası'nın sona ermesiyle FIFA dünya klasmanı sıralamasını güncelledi. Türkiye 5 basamak gerileyerek 27. sırayı aldı. Şampiyon İspanya ise zirveye yerleşti. 2024 Avrupa Şampiyonluğu'nun ardından Dünya Kupası'yla duble yapan Matadorlar 1995 puanla ilk sıraya yükseldi. Finalist Arjantin ikinci, turnuvayı üçüncü sırada noktalayan İngiltere ise dördüncü sırada yer aldı. Kupayı madalyasız tamamlayan Fransa ise üçüncü sırayı aldı. Filenin sultanları 8. kez katılacağı Milletler Ligi finalleri için Çin'de. Milliler çeyrek finalde Giovanni Guidetti yönetimindeki Kanada ile karşılaşacak.
2: Filenin sultanları Kanada maçıyla başlayacağı Milletler Ligi finallerini bekliyor. Baş antrenör Daniele Santarelli, voleybol severleri ilginç bir eşleşmenin beklediğini söyledi.
5: It will be a very beautiful competition for me.
6: Bizim için çok farklı bir çeyrek final olacak. Son 10 yılda Giovanni Guidetti ile belki de milyonlarca kez rakip olmuşuzdur. Onun takımıyla her eşleşmemiz çekişmeli geçiyor. Burada da güç dengeleri birbirine yakın. Çok heyecanlı bir çeyrek final bizi bekliyor.
2: Türkiye normal sezonu 4., Kanada 5. sırada tamamladı. Kuzey Amerika ekibinin başında Ay Yıldızların eski baş antrenörü Giovanni Guidetti var. İtalyan çalıştırıcı da Kanada Milletler Ligi'nde ilk kez finallere kaldı. Çok heyecanlıyız dedi. Çin'de düzenlenecek finallerde Türkiye Kanada çeyrek finali Perşembe saat 11'de başlayacak. Kazanan Amerika Birleşik Devletleri Çin maçının galibiyle eşleşecek. Diğer çeyrek finallerde Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile Brezilya, İtalya ile Hollanda karşılaşacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: Sıra dışı hayatlar.
8: Merhaba, ben Abdülkadir Ünal. Tekerlekli sandalye dans sporu milli sporcusuyum. 2018 Türkiye şampiyonu, 2018 Avrupa şampiyonu, yine 2018 dünya ikincisiyim. 25 yıldır tekerlekli sandalye kullanıyorum. Ateşli silah yaralanmasına bağlı bir kaza sonucu tekerlekli sandalyeye bağlandım. Hayatımı onunla sürdürüyorum. 1994 yılı Aralık ayında ehliyet almak için gittiğim Erzurum Aşkara Trafik Şube Müdürlüğü'nde bir polis memurunun silahının kazara ateş alması sonucu yaralandım. O gün bugündür de paraplejik deniyor tıpta. Yani felç durumu var her iki bacağımda. 25 yıl önce kazayı geçirdiğimde hayata bakışım bambaşkaydı. Hayatım bu şekilde tekerlekli sandalyeye bağlı olarak hayatın geçmeyeceğini düşünmeye başlamıştım ilk günlerde. Allah'a şükürler olsun ki bu uzun bir zaman sürmedi. Yaklaşık bir aylık bir zaman diliminde. Bunun da bana hayatın bir getirisi olduğu, bununla yaşanılabileceği, bunu güzel kılmak için bir şeyler yapılabileceği inancına bağlandım. Resimle uğraştım, heykelle uğraştım, sanatla uğraştım. Bunlar benim hayata tutunma sebeplerim oldu. Bunları yapabildiğim için kendimde bir engel görmedim. Öncelikle 10 yıl önce tekerlekli sandalye masa tenisiyle başladım. Fakat bir sürü Türkiye şampiyonalarına katılamadım. O ara bir rahatsızlık geçirdim. O yüzden ona katılamadım. 5-6 yıl falan sürdü bu çalışmam. Sonra Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun branşları arasında dans branşının pasif olduğunu gördük. Ve bunu aktif hale nasıl getirebiliriz diye düşündük. Allah rahmet eylesin, kulübümüzün başkanı Hüseyin Hüsnü Özkaptan, aynı zamanda federasyonda dans teknik komite başkanıydı. Onun gayretleriyle dans aktif hale geldi. Ben de o şekilde başladım. Yaklaşık 4 yıllık bir süreç bu. 4 yıl içinde yeni yeni öğrenmeye başladık. Son 3 yıldır gerçek anlamda dans ettiğimizi söylüyoruz ama hala da öğrenmeye açığız, öğrenmeye devam ediyoruz. Dans hayatımda olmuyor dediğim çok zaman oldu. Ağrılarım vardı, acılarım vardı. Tekerlekli sandalyeyi normal hayatınızda kullanmakla dans pistine kullanmak arasında çok büyük uçurumlar var. Teknik anlamda bir şey bilmeniz lazım. Sandalyeyi tek size kullanıyorsunuz. Bir yere ulaşım anlamında, evinizde, işinize gidip gelmek anlamında kullanıyorsunuz ama pistin üzerinde bu bambaşka bir şeymiş. Bunu yapamayacağımı çok düşündüm. Defalarca vazgeçmeyi planladım. Ama yapı olarak şeyi sevmiyorum. Yani bir şeyi yarım bırakmak, ortada bırakmayı sevmiyorum. Bunu yapabileceğimi, inancımı kuvvetlendirmeye çalıştım. Kendi kendime antrenmanlar yaptım, herkesten gizli. Bir de ben normal hayatımda dans eden bir insan da değildim. O yüzden dansa alışmak anlamında hem de tekerlekli sandalyeyi dansa alıştırmak anlamında çok sıkıntılar çektim. Ama nihayetinde şu an çok büyük keyif alıyorum bundan. İyi ki vazgeçmemişim dediğim zamanlar çok oluyor. Sosyal hayattaki Abdülkadir Ünal, ben çocukluğumdan beri resmi çok severim. Resim, heykel, bunlarla uğraşmayı çok severim. Bununla ilgili defalarca sergi açtım Ankara'da, İstanbul'da. Bir zamanlar paramı da, ekmeğimi de bunlarla kazandım. Heykelden, resimden. Onun dışında müzik dinlemeyi çok severim. Müzikle uğraşmayı çok severim. Bir şarkı söylemeyi çok severim. İlk dans şampiyonasını yaptığımızda Antalya'da yapmıştık. Orada ben çiftler kategorisinde katılmıştım. Henüz o tekler kategorisinden bir bilgimiz yoktu. Daha doğrusu yeni yeni başlıyorduk bu dansa biz. Orada Türkiye ikincisi oldum. O yarışmada Mehmet Sefa Öztürk birinci olmuştu. Tabii şans eseri gittik işin açıkçası. Mehmet Sefa Öztürk, üzülerek söylüyorum, onun geçirdiği bir rahatsızlık sonucu bizim kadro genişledi. O şekilde gittik. Almanya'ya gitmiştim ilk defa. İlk defa uluslararası bir yarışmada yarışacaktım. 19 sporcu vardı ve ben oraya gündelik sandalyeyle gitmiştim. Dans sandalyesi ayrı oluyor. Teknik açıdan hem hafif hem manevra kabiliyeti yüksek bir sandalye. Ama biz bunu tedarik edemediğimiz için gündelik sandalyemle gitmiştim ve 19 sporcuyla yarıştım. Sonra finale kaldım. Finalde 5. oldum. İlk 5'e madalya veriliyordu. Bu beni çok büyük motive etti. Onun sonrasında tekrar işte daha önce sizlere de anlatmıştım. Önce Slovakya'ya gittik. Dünya Kupası'na gittik. O kupada tekler kategorisinde yarıştım yine. Hem Latin branş kategorisinde hem de freestyle kategorisinde dünya üçüncüsü oldum. Bunlar bana büyük destek verdi. Bu işi iyi ki yapıyorsun dedirtti. Daha fazla neler katabilirim, daha fazla neler yapabilirim. Orada katıldığım koreografileri değiştirip Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmaya başladım. Yaklaşık 1,5 aylık bir süre vardı arasında. Sonra Avrupa Şampiyonası'na gittik. Orada Avrupa şampiyonu oldum. Latin danslar kategorisinde de Avrupa ikincisi oldum. İstiklal Marşı'nı okutmak, o kürsüye çıkmak. Takım arkadaşım Osman Ertöz'le birlikte çıktık. O da ikinci oldu. İki Türk bayrağını kürsüde görmek bizim için çok anlatılmaz derecede mutluluk verici bir şeydi. Benim için engel, siz kendinizi engelli görmeye başlarsanız engel orada başlıyor. Aslında kimsenin size engel olduğu yok. Biz kendi kendimizi engelliyoruz. İçinizdeki inancı taze tuttuktan sonra, bunun arkasına koştuktan sonra, hedefinize koyduğunuz şeye ulaşmaya gayret ettikten sonra sizin için bir engel yok. Yani kimisi yürüyerek gidiyor bir yere, ben kimi zaman sürünerek gidiyorum ama nihayetinde gidiyorum. Çünkü hedefimde oraya gitmek vardı benim ve gidiyorum. Başarıya giden yolda benim olmazsa olmazım önce kendinize inanmak, sonra yaptığınız işe inanmak ve bunun için gayret göstermek. İnsanlara vermek istediğim mesaj, insanlar birbirini sevmekten korkmasınlar. Birbirine yaklaşmaktan, birbiriyle merhabalaşmaktan. İnsan bir selam verince önce kendisini selamlamış olacaktır. O yüzden birbirinize selam vermekten korkmayın. Birbirinize gülümsemekten korkmayın.
0: Abdülkadir Ünal hikayesini NTV Radyo'ya anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
2: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
3: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
4: TEP o kadar iyi ki TEP.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
8: Bugünkü başlığımız T harfi ile başlıyor, Ş harfi ile bitiyor ve 5 harflik bu kelime tahmin edeceğiniz üzere savaş olarak okunuyor. Evet, insanlık tarihinin maalesef ayrılmaz bir parçası ve insanların, toplumların, rejimlerin istek ve iradelerini karşı tarafa veya karşı taraflara zorla, zor kullanarak kabul ettirme metodu olarak daima insanlık tarihinin bir parçası olarak kalan, bugün de devam eden ve yarın da hiç şüphesiz farklı format ve içerikte olsa dahi devam edecek bir fenomenden bahsediyoruz. Bugün iki versiyondan bahsedeceğiz. Birincisi bildiğimiz savaş, ki bilindiği üzere gene 5. yılına giren Ukrayna-Rusya savaşı arka planda devam ederken, ki orada da gerilimler ve savaşın temposunun artması sendromu yaşanıyor. 147. gününe giren Körfez Savaşı, ama onun yanında bir de epeydir unuttuğumuz veya arka planda kalan ticaret savaşları yeniden sahne alıyor. Kısaca değineceğiz. Evet, 147 günü geride bırakan Körfez Savaşı'nın artık kısık ateşte devam eden, deyim yerinde ise sürekli arka planda yer alan bir çatışma platformu oluşturacağına dair piyasalar zaten fiyatlandırmayı yaptılar. Bununla ilgili kabuller de ortaya konuldu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri 10. gününe girilen bir saldırı sürecini başlattı. Tabii temel sorun şu, bundan sonra özellikle petrol fiyatları üzerinden nasıl bir gelişme bizleri bekliyor? Öyle ya, orada savaş değişik tempolarda devam ederken aslında daha evvel fiyatlandırılmış ve neredeyse maalesef işin acı tarafı da bu, tırnak içinde kanıksanmış bir eko politik gidişat karşımıza çıkıyor. Tabii ufak tefek gelişmelere dikkat etmek gerekiyor. Mesela Ürdün'ün işin içine çekilmesi. Ürdün yönetimi bu konuda çok ikiliciklidir. Acaba Amerika üzerine baskı yapacak mı? Hutilerin tekrar baş kaldırması, bilindiği üzere petrolün eski kralı, artık sabık kral diyelim, bir numara Amerika olduğu için, Suudi Arabistan Hürmüz'deki sıkıntılar dolayısıyla petrol nakliyatını, sevkiyatını Kızıldeniz'e çekmişti. Hutiler Babil Mendeb Kızıldeniz geçişini kapatmakla tehdit ediyorlar. Burada da yeni bir sıkıntı ortaya çıkabilir. Ama onun dışında savaş cephesinde yeni bir şey yok. Tabii temel sorun şu, acaba bu son gerginlikler ve tekrar temponun artması, savaşan tarafların karşılıklı el yükseltmeleri ve retoriklerini sertleştirmeleri, petrol fiyatlarını 3 haneli rakamlara veya belki 200 dolarlara çekebilir mi? Bu konuda bizim görüşümüz tam tersi yönde. Zaten satın alınmış bir risk primi var. Üstelik Reuters'in son bir analizi de neden bu tür senaryoların önünün kapalı olduğunu gayet açık ve net olarak ifade ediyor. Bunların kısaca belirtilmesi gerekiyor. Bunlardan bir tanesi Çin sürprizi. Dünyanın en büyük sürprizi, en büyük petrol ithalatı Çin'den geliyor. Ülkenin ham petrol ithalatı Haziran itibariyle yaklaşık son 10 yılın en düşük seviyesine geriliyor. İkinci unsur, artık formül değişiyor. Yeni kral Amerika Birleşik Devletleri. Tedarikte bir numara. Venezuela operasyonuyla mamul gamını tamamladı. Şimdi lojistik ve bu işin fiyatlamasında da bir numara olmak istiyor. Esas mesele zaten bu. ABD'nin üretimi arttırması, isteyene istediği zamanda hemen yükleme yaparız. Tedarik burada, gelin bizden alın mesajı gayet açık ve net olarak ortada. Trump aynı zamanda daha evvelki değişik hareketleri ve tutumlarıyla da petrolde yukarı yönlü gidişe oynayanları fena halde zarara uğrattı. Piyasa bu acıyı da, tırnak içinde kuyruk acısını da kolay unutmuyor. Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat şu veya bu şekilde toparlandı. Eski ritmine geçmese, yakalayamasa bile tamamen bir kapanma veya durma noktası yok. Üstelik İran'ın da menfaati burada trafiğin işlemesi. Bir de hızlı teslimata hazır, fiziki petrol arzının bol olduğunu uzmanlar belirtiyorlar. İşte bu yüzden hani bütün bu gelişmelere ve belki de senenin sonuna kadar birkaç kere daha böyle canlanan bir savaş ortamına, artan bir tempoya karşılık netice itibariyle sene sonu ortalama petrol fiyatının 90 dolarlar civarında seyredeceği, 100 doları geçmeyeceği fikri veya öngörüsü henüz geçerliliğini koruyor. İkinci versiyon ticaret savaşları da Trump'ın herhalde bir türlü unutamadığı bir fenomene işaret ediyor. Öyle ya, ticaret savaşları meselesi Trump'ın geçtiğimiz dönemlerde bu Körfez Savaşı sahneyi çalmadan önce bir numaralı meselemizdi. İşimiz gücümüz ticaret savaşlarıylaydı. Şimdi tekrar Trump ticaret savaşları ikinci mi, üçüncü mü artık ne derseniz perdesini açıyor. Belki üçüncü perde daha doğru. İlk döneminde başkanlığının 45. dönem başkanlığı da açmıştı. Geldikten sonra fırtına gibi girdi. Hatırlarsanız geçtiğimiz sene içerisinde ticaret savaşlarıyla yattık, ticaret savaşlarıyla kalktık. Şimdi üçüncü perdeyi açıyor. Bir enteresan salvoyla başladı. Brezilya'ya %25 ek vergi getirdi. %12,5'luk bir ek vergi tehdidi de aralarında Türkiye'nin bulunduğu 14 ülke üzerinde sallanıyor. Özellikle ihracata mal hazırlamakta bir takım işçilik hak ihlalleri iddia ediliyor. Şimdi bomba haber de saatler evvel geldi. Kanada'ya orman yangınları konusunda gerekli özeni göstermeyerek buradaki zehirli gazların Amerikan atmosferine girmesi bakımından bir yaptırım uygulayacağını ve Kanada ithal ürünlerine %50 yeni bir vergi getireceğini söylüyor. Ve Temmuz ayında tekrar yenileme sürecine gelen Amerika-Kanada-Meksika ticaret anlaşmasını da yenilemeyeceğini, askıya alacağını ifade ediyor. 2 trilyon dolarlık bir ticaret hacminden bahsediyoruz. Bakalım bu yeni ticaret savaşları bizi ne gibi gelişmelerle karşı karşıya bırakacak? Savaşların ortasında aslında barışın ebedi hakimiyeti istek ve arzusuyla tamamlayalım. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
7: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
9: Çaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
10: Sevgili dinleyiciler, iyi günler. L sesiyle başlayan tüm sözcüklerin ince söylendiğini belirtmiştik daha önce. Lazım, lavabo, lacivert gibi türlü örnekler de vermiştik. Aynı ses, yani L sesi, sözcük ortalarına geldiğinde farklılık gösteriyor. Kimi zaman ince, kimi zaman kalın olabiliyor. Şimdi sözcük ortasındaki ince L'li örneklere bir göz atacağız. İlk sözcüğümüz alakart. Lokantada yemek listesinden seçilen, ederleri ayrı ayrı hesaplanan yemek. Alakart, tabildot karşıtı. Tabildottaki L de ince. Lokanta, otel ve benzeri yerlerde belli yemeklerden oluşan ve belli bir fiyata yenen yemek. Tabildot. Bir sonraki sözcüğümüz à la garçon. Oğlan saçı biçiminde kısa kesilmiş kadın saçı. 1918'den sonra moda olmuş. À la garçon. Sonra à la coq. Yumurta pişirme yöntemlerinden biri. Rafadan à la coq. Ve à la minute. Çarçabuk, anında, hemen, şipşak. À la minute yemek, kolayca hazırlanıp tüketilebilen yemek. Sıra geldi alarma. Onun L'si de ince. Bir tehlike olduğunda bunu herkesin haber alması için verilen işaret. Ya da bu işareti veren düzenek. Alarma geçmek, beliren tehlikeye karşı direnebilecek, dayanabilecek duruma gelmek. Alarm. Şimdi sıra bir kalıtsal bozuklukta. Albino. Melanin pigmentinin eksikliği nedeniyle derinin, saçın ve diğer bütün kılların beyaz ve gözde iris tabakasının pembe olmasına yol açan kalıtsal bozukluk. Albino ve de albüm. Anı olarak koleksiyon yapma ve koruma gibi amaçlarla fotoğraf, resim, pul, şiir ve benzeri şeylerin içinde saklandığı bir tür ciltli defter. En yaygın anlamı bu. Sonra kısa açıklamalarla birlikte bir konuya ilişkin türlü resim, belge ve benzerlerini içeren kitap. Ve de bir ses sanatçısının eserlerinden veya belli bir müzik türüne ait parçalardan oluşan plak, kaset ya da disk. Bütün inceleyeler bu kadar değil elbette. Biz şimdilik kısaca yineleyelim. À la carte, tabildot, à la garçon, à la coq, à la minute, alarm, albino ve albüm. Hepsi yabancı sözcükler. Hepsinde L sesleri ince. Albümlerinizin sizi gülümsetecek anılarla dolu olması dileğimizle.
9: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
11: Pandemiden sonra günlük yaşantıda belki de sıklıkla unutulan bir şey gülümsemek. Öyle ki Japonya'da maske yasağının kalkmasından hemen sonra bazı insanların tuhaf görünmeden gülümsemeyi yeniden öğrenmek için uzman gülümseme eğitmenlerine yönelmeye başladığı haberleri yayınlandı. Peki yüzde çok basit bir hareketle yapılan bu eylem neden bu kadar önemli ve gerekli? Klinik psikolog Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu anlatıyor.
12: Kendimizi bir şekilde gülümsediğimiz zaman, zorla ya da sahte bir şekilde gülümsediğimizde bile beynimiz bunu mutlu ya da memnun olduğumuzun bir sinyali olarak yorumluyor. Bu araştırma bulguları bunu gösteriyor. Ve gülümsediğimiz zaman da kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan hormonlar salgılanıyor. İşte bunların arasında dopamin, endorfin, serotonin sayılabilir. Bunlar da aslında vücudumuza mutlu olduğumuzun sinyalini veriyor ve karşılığında da biz mutlu hissediyoruz. Bu gülümsemenin psikolojik olarak tabii ki olumlu bir etkisi oluyor, dönüşü oluyor. Bizim zorlayıcı duygularımızı azaltmada, bunları yönetebilmekte, hızlı bir şekilde daha olumlu duygulara geçebilmekte önemli bir işlevi var. Bu da uzun vadede tabii ki kişinin anksiyete, depresyon gibi sorunlarında yardımcı bir unsur olarak kullanılabiliyor. Hatta bununla ilgili bizim yarım gülümseme tekniği dediğimiz bir terapi tekniği de var. bunu bir şekilde olumlu duygularla ilişkili yüz kaslarını harekete geçirerek odağımızı olumsuz duygulardan daha olumlu duygulara kaydırabiliyoruz. Bu şekilde de aslında olumsuz duyguların yoğunluğu azalabiliyor. Kahkaha buna benzer bir işleve sahip. Kahkaha da biraz daha farklı tabii ki. Orada vücutta pek çok kas devreye giriyor. Kişinin kısa vadede aslında kahkaha attığında fiziksel olarak bir takım değişiklikler yaşadığını görüyoruz. Göğüs kafesimizi açılıp kapandığı için ve oradaki kaslar etkilendiği için oksijen açısından daha zengin bir hava alımı oluyor. Kalbi, ciğerleri, kasları uyarıyor ve demin de dediğim gibi işte beyindeki endorfin oranını arttırıyor. Bu şekilde stresi de azaltan bir etkisi var. İşte kalp atışını bir hızlandırıyor, kan basıncını arttırıyor ve akabini de azaltıyor. Bunun sonunda da tıpkı bir kardiyo egzersizi yapmış gibi rahatlamışlık hissi geliyor. Dolaşıma etkili olduğunu biliyoruz. Kas gevşemesine yardımcı olabiliyoruz. Dolayısıyla kısa vadeli fiziksel olumlu etkileri var. Uzun vadede de stres yönetiminde eğer gülmenin, gülümsemenin olumlu bir etkisi varsa, stresin de bağışıklık üzerindeki etkisini düşünürseniz, ne kadar stresliysek ve stresi yönetemezsek o kadar bağışıklığımız düşer ve o kadar hastalıklara açık oluruz. Ne kadar gülersek, gülümsersek de o kadar fazla aslına bakarsanız stresi yönetebiliriz ve bağışıklığımızı güçlendirebiliriz. Ama tabii ki buna bir panzehir gibi de bakmamak lazım. Yani insanların sorunlarından kurtulmasının, ne bileyim bir takım psikolojik sorunlarını aşmasının ya da bir takım fiziksel hastalıklardan iyileşmesinin yolu gülümsemek, sadece gülümsemek ve gülmek değil tabii ki. Bunlar ancak destekleyici unsurlar olarak görülebilir. Tabii ki sosyal iletişimde, insanlarla ilişkilerde gülümsemenin çok önemli bir yanı var. Yani gülümsediğinizde bir kere daha fazla insan size yaklaşabiliyor, daha yaklaşılabilir bir insan oluyorsunuz ve bu da insan ilişkilerini kurmakta ve sürdürmekte önemli bir etkiye sahip. Bizim sosyal varlıklar olarak mutlaka sosyal desteğe ihtiyacımız var ve sosyal desteğe sahip olduğumuzda hem duygusal olarak hem de fiziksel olarak daha olumlu sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla ilişki çekebiliyoruz. İlişkileri daha iyi bir şekilde yönetebiliyoruz. Mesela çiftler arasında da yapılan araştırmalar onu gösteriyor. Bir çatışma halinde ya da stres yaratan bir konu konuşulduğunda bunu çöpeye vurabilmek, espriye vurabilmek, gülerek bunu konuşabilmek daha sağlıklı bir şekilde o çiftin ilişkisini sürdürmesine ve daha uzun süreli bir şekilde sürdürmesine yardımcı olan etkenlerden bir tanesi. Dolayısıyla yani stres yönetiminde bu şu demek değil, hani her şeyi dalgaya alın, dalgasını geçin, gülün geçin gibi bir öneri değil bu. Ama bir takım şeyleri yönetirken daha gülümseyerek, gülerek, biraz daha gülünebilecek bir yanından yaklaşarak aslında ele alabilmek, o konunun daha kolay yönetilebilmesine, daha stres yaşanmasına ve daha olumlu ilişkiler kurulmasına mutlaka yardımcı oluyor. Yani bizim sonuç olarak psikolojik sağlık dediğimizde sadece bir takım psikolojik sağlık sorunlarına sahip olmamamız değil, aynı zamanda da mutluluğa sahip olmamız, yani bütün bir esenliğe sahip olmamız gerekiyor. Tam bir psikolojik sağlıktan bahsedebilmek için. Ve esenliğimiz için de olumlu duyguları daha fazla yaşamamız lazım. Esenlik öyle bir boyut ki insan hayatında, ona sahip olan insanlar daha uzun yaşıyorlar. Araştırmalar bunu sistematik olarak gösteriyor. Dolayısıyla gülümseme, gülme, hayata gülümseyerek yaklaşabilme bizim aslında esenliğimizle ilişkili ve uzun yaşamımıza katkıda bulunabilecek olan unsurlardan biri.
11: Klinik psikolog Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu NTV Radyo'daydı.
13: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Eve dönerken reklam.
14: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
15: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
16: süpürge deyince vatan.
17: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
18: Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
19: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
20: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54-58. Kilometrelerinde ve Samsun-Çarşamba yolunun 5-6. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
21: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
19: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
22: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
23: Doğa takvimi. Bugün 21 Temmuz 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
24: Bugün Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Günü. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 43 yıl önce kabul edildiği bugün farkındalık yaratmak, teşvik etmek amacıyla kutlanıyor. Dünya genelinde UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kayıtlı 1092 kültür ve tabiat varlığı olduğunu biliyor musunuz? Bunların 845'i kültür, 209'u tabiat varlığı. 38'i ise hem kültür hem tabiat varlığı. Her yıl gerçekleşen Dünya Miras Komitesi toplantılarıyla bu sayı artıyor. Türkiye'de UNESCO somut olmayan kültürel miras listelerine kaydettirdiği 17 unsuruyla bu alanda ilk 5 ülke arasında bulunuyor. Dede Korkut, Islık Dili, Lavaş Ekmek, Hıdır Ellez, Çinicilik, Ebru Sanatı, Türk Kahvesi Kültürü, Mesir Macunu Festivali, Tören Keşkeyi, Sema, Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Karagöz Hacivat, Nevruz, Aşıklık, Mevlana Töreni, Meddahlık, Nevruz ve geleneksel sohbet toplantıları onlardan birkaçı.
23: Doğa Takvimi.
22: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
23: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
25: Çarşamba günü de ülke genelinde hava çok sıcak. İstanbul'da ise gök gürültülü ve yer yer kuvvetli sağanak geçişleri olacak. 32 derece olan sıcaklık yağış anında 24 dereceye kadar inecek. Ankara güneşli 32, Bursa 35, İzmir 38, Antalya 41 derece. İstanbul'da perşembe yağış geçişi bekleniyor ve sıcaklık 5 derece azalacak. Marmara'da Edirne ve Kırklareli'de yağmur şiddetli yağacak. Akşam Kocaeli kesimi de sağanak yağmurlu. 35'lere kadar çıkan sıcaklık perşembe 4-5 derece azalacak. İç Anadolu güneşli, Eskişehir ve Kayseri 33 derece. Ege yine çok sıcak. Manisa Denizli hattı gölgede 38-39, Aydın 41 derece. Perşembe rüzgar kuvvetlenerek serinlik vermeye başlayacak. Akdeniz güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 48, Mersin'de 42, Hatay'da 38 derece. Karadeniz açık. Bolu 31, Samsun 30, Trabzon 28 derece. Sonraki günlerde sağanaklar başlayacak. Doğu Anadolu'da Kars'ta sağanak yağış var. Erzurum 29, Malatya 36 derece.
23: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
26: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın.
23: Müzik arası.

Saatimiz 20'yi gösteriyor. NTV'de ana haberle karşınızdayız. Özgür Özel ve ekibi CHP'den ayrılıyor. Uzun süredir beklenen açıklama bugün yapıldı. Özel son kez CHP grup başkanı olarak grup toplantısında konuştu. CHP'ye veda etti. Yeni partiyi milletvekilleriyle kuracağını söyledi. Ayrıntılar birazdan. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yeni saldırı sinyali verdi. İran'ın çaresizce görüşmek istediğini öne sürdü. İran ise diplomatik çabalarını Pakistan'ı ziyaret ederek sürdürüyor. Canlı bağlantılarla birazdan aktaracağız. Ve milyonlarca öğrencinin beklediği üniversite sınavı sonuçları açıklandı ve tercih kılavuzu da yayımlandı. Artık öğrencilerin önünde 10 Ağustos'a kadar bir süre var. Uzmanlar ne öneriyor? Sonuçlara dair ayrıntılar neler? Onlara da bakacağız ve paylaşacağız. Ve Fenerbahçe sezonun ilk resmi maçı için sahaya çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için ilk rakip Polonya ekibi Gornik. Yaklaşık bir saat sonra başlayacak karşılaşma. Maça dair son bilgiler de ana haberde olacak. Başlıyoruz efendim.

0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak yasal düzenleme için bugün siyasi parti turu başlattı. Kurtulmuş, MHP, CHP ve DEM Parti genel başkanlarıyla görüştü.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti turu başlattı. Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakıran ve Tülay Hatimoğulları'yla Yeni Yol grubuyla görüştü. Mecliste gerçekleşen görüşmelerde çerçeve yasa ele alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan gündeme gelmesi beklenen çerçeve yasaya ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Meclis Başkanı süreç yasası için başlattığı siyaset turuna AK Parti grubuyla devam edecek. Mecliste görüşme trafiği yaşanırken DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakıran partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Yasal düzenleme konusundaki beklentilerini bir kez daha dile getirdi.
2: Diyoruz ki demokratik, eşit, refah dolu ve kapsayıcı bir siyasal düzen barıştan ve demokratik toplumdan geçer. İşte bu yolla atılacak ilk adım çerçeve yasadır. Çerçeve yasa 100 yıllık kucaklaşmanın sıcaklığını yansıtmalıdır.
1: DEM Parti heyetinin İmralı'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin de açıklama yapıldı. Açıklamada yasal zeminin oluşturulma vakti gelmiştir mesajı verildi. Komisyonun hazırladığı raporda da belirtilen çerçevede hukuki ve yasal sürecin başlaması, çatışma ve silahların tamamen devreden çıkarılması, yepyeni bir sayfanın açılması için herkes elinden geleni yapmalıdır ifadesi kullanıldı.
0: Uzun zamandır beklenen açıklama yapıldı. Özgür Özel ve ekibi CHP'den ayrılarak yeni parti.

0: Ama çıkarken mirası, emaneti alıp da çıktık. Miras bizdedir. Yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz.
1: Özel, CHP Grup Başkanı olarak son kez kürsüdeydi. Yeni partinin ilk adımını milletvekilleriyle atıyoruz ama kimseyi geride bırakmayacağız diye konuştu.
0: Ben yeni partide yokum diye kulağınızla duymadığınız herkes emin olun ki bizimle birliktedir. Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı. Yeni yolu açıyoruz. İktidara yürümeye var mısınız?
1: Yeni partinin kuruluş dilekçesinin pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verilmesi planlanıyor.
2: Özgür Özel'in yeni parti açıklamasının ardından CHP Genel Merkezi'ne dev bir pankart asıldı. Özgür Özel'e o pankartla yanıt verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sabah saatlerinde Ankara'da esnaf ziyareti yaptı.
1: Özgür Özel'in yeni parti kurma kararına CHP Genel Merkezi böyle yanıt verdi. CHP Genel Merkezi'ne Atatürk'ün "Benim iki büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir" sözünün yer aldığı "Ne Cumhuriyet'ten ne de partinden vazgeçmeyeceğiz" yazılı pankart asıldı.
3: Genel Başkanım hoş geldiniz.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ulus'ta Rüzgarlı Sokak'ta esnaf ziyareti yaptı.
4: Esnaf kardeşlerimizin hoşgörüsü, duyarlı, kişi gider esnaftan alışveriş yapar. Bir defteri vardır borçlarını yazar. Dolayısıyla karşılıklı güven ilişkisi vardır esnafla vatandaş arasında. Esnafın bu açıdan hem Türkiye toplumu açısından hem ticaret açısından önemli bir yeri var.
1: Burada bir iş yerine giden Kılıçdaroğlu, üretimin büyük alanlarında sorunlar var. Ama sizden tek isteğim asla umutsuz olmayın. Türkiye kendi sorunlarını aşma kapasitesine sahip bir ülkedir diye konuştu.
4: Ticarette ilk tanıştığımız kişiler esnaflardır. Babamız, annemiz, çocuklarımız ilk alışverişi esnaflardan yaparlar.
1: Kılıçdaroğlu kısa bir esnaf turu yaparak ziyareti tamamladı ve Rüzgarlı Sokak'tan ayrıldı.
2: 6 yıl sonra cinayet davasına dönüşen Gülistan Doku soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. 5 ilde 15 kişi gözaltına alındı. Zanlılar arasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de var.
1: Hastane kayıtlarının silindiği tespit edildi. Hastane çalışanları ve eski vali Tuncay Sonel'in eşinin de aralarında olduğu 15 kişi gözaltına alındı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın talimatıyla Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de operasyon düzenlendi. 3 doktor, 1 hemşire, bilgi işlem görevlileri, Vadi Tuncay Sonel'in eşiyle güvenlik korucularının arasında olduğu 15 kişi gözaltına alındı. Doku'nun 31 Aralık 2019'da Tunceli Devlet Hastanesi'ne gittiği ancak kayıtların sistemden silindiği belirlendi. Kayıtların bir arıza sonucu değil, teknik bilgi gerektiren kasıtla silindiği tespit edildi. Hem bilgi işlem hem de hastane personelinin bağlantılı olduğu belirlendi. Gülistan'ın kaybolmadan önce sıkça hastaneye gitmesi hamilelik şüphesini tekrar gündeme getirdi. Sınıf arkadaşı Gülşen İlbaş ifadesinde son zamanlarda mide bulantısı, kusma ve koku hassasiyeti olduğuna dikkat çekti. Gülistan'ın hastaneye neden başvurduğu ve sağlık kayıtlarında hangi işlemlerin yapıldığı araştırılıyor. İlk operasyonda tutuklanan Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in son operasyonda gözaltına alınan Doktor Furkan Karabulut'la birçok kez görüştüğü belirlendi. Gülistan Doku'nun kullandığı GSM hattına ait yedek sim kartın gönderildiği bilişim şirketi sahibi de gözaltında. Şirket sahibi ile Tuncay Sonel arasında çok fazla telefon görüşmesi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınanlar arasında dikkat çeken bir isim de tutuklu vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel. Ankara'da gözaltına alınan Handan Sonel suçu gizlemek ve delilleri karartmakla suçlanıyor. Soruşturmada dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklanmıştı. Vadinin oğlunun yakın arkadaşı Umut Altaş da Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu. Türkiye'ye iadesine ilişkin süreç devam ediyor.

0: alevlerden kaçmak istediler. Pencereden çıkıp korkuluk demirinden sarkarak kurtarılmayı beklediler. Yangın çıkan evde mahsur kalan iki kişi son anda kurtarıldı. Ayrıntılar birazdan ana haberde.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan savaşa dair yeni açıklamalar var. Bu açıklamaların ayrıntılarını öğreneceğiz. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktaracak bizlere. Begüm.
2: Burcu, ABD Başkanı Donald Trump Lübnan Cumhurbaşkanı Yosef Avn'ı ağırlıyor. Şu tabii ikilinin gündemi de hem İran Savaşı hem de İsrail ve Lübnan arasında başlayan süreç vardı. Önce İran mesajlarıyla başlayalım. ABD Başkanı Donald Trump İran için eğer yeni bir noktada, yeni bir tesiste yeniden nükleer çalışmalara başladılarsa burası hedef olur olacak dedi. Kastettiği de İran'ın Pikaks'ta, buranın yerin altında bir tesis olduğunu biliyoruz. Güçlendirilmiş bir tesis olduğunu biliyoruz. ABD Başkanı Donald Trump Pikaks Dağı'nın yakın zamanda, oldukça yakın bir zamanda vurulacağını ve yoğun ve güçlü bir şekilde vurulacağını söyledi. İran konusunda açıklamalarının bir diğer manşeti ise şuydu. İran ısrarlı bir şekilde bizimle görüşmek, konuşmak istiyor ama anlamlı bir şekilde görüşme yapmaya, toplantı yapmaya hazır olana kadar biz ilgilenmiyoruz ifadesini kullandı. Bir de ABD Başkanı Donald Trump'a İran barış yapmaya da anlaşma yapmaya istekli olduğuna dair bir işaret vermiyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda diye soruldu. Trump biraz sert çıktı o soruya. Benim bilmediğim bir şey mi biliyorsunuz? Perde arkasında nasıl bir diyalog görüşme olduğunu bilemezsiniz dedi. Şunu da söyleyelim. Yine Husilerin de Kızıldeniz'de abluka uygulama tehdidi de soruldu Trump'a. Bu konuyla ilgili ne kadar endişelisiniz ya da bu durumun savaşta yeni bir cephe açma olasılığı konusunda endişe düzeyiniz nedir diye soruldu. Trump da biraz aslında onu hafife alır tonda bir açıklama yaptı. Henüz böyle bir şey yapmadılar ama yaparsa çözeriz, hallederiz ifadesini kullandı. Lübnan Cumhurbaşkanı ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin gündemi bir yandan da elbette İran sürecini de etkileyecek şekilde İsrail ve Lübnan arasında varılan çerçeve anlaşmasının nasıl uygulanacağı meselesi. Trump yönetimi Lübnan'da Cumhurbaşkanı Avn'ı güçlendirmek, Hizbullah'ın izole edilmesini sağlamak ve bir yandan da tabii ki taraflar arasında varılan o çerçeve anlaşmasının daha kalıcı bir barışa dönüşmesini sağlamak istiyor. Lübnan buna karşılık Avn özellikle siyasi destek beklentisi içerisinde ABD Başkanı Donald Trump'tan, aynı zamanda Lübnan ordusu için askeri destek ve yardım beklentisi içinde ve bir de İsrail Başbakanı Netanyahu ve hükümeti üzerinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesine yönelik sürecin hızlandırılmasını istiyor. Ama şunu söyleyelim tabii ki dün de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmüştü Lübnan Cumhurbaşkanı. Her iki tarafta İsrail ve Lübnan arasında başlayan sürecin ve İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki bazı köylerden, pilot bölgelerden çekilmeye başladığını biliyoruz ama ateş açıldığına dair haberler de gelmişti. Dolayısıyla bu sürecin hızlanmasını iki tarafta, İsrail'de Ekim ayında yapılacak seçimlerden önce sürecin hızlanmasını pek açıkçası beklemiyor gibi görünüyor Burcu.
1: Şimdi de Tahran'a gideceğiz. NTV muhabiri Ali Çabuk da oradaki son gelişmeleri aktaracak bizlere. Ali.
3: İran İçişleri Bakanı İskender Mumini Pakistan'da Burcu ve Pakistan ile Katar'ın son günlerde arabuluculuk çabaları artmış durumda ve az da olsa diplomatik bir hareketliliğin yaşandığını da görüyoruz. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Fransa Dışişleri Bakanı ile bir telefon görüşmesi de gerçekleştirdi ve İran İçişleri Bakanı da Pakistan'da, İslamabad'da Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile bir görüşme yaptı. Kendisi Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dan bir mektubu da iletti Pakistanlı yetkililere ve kulisler içerisinde ise, kulis bilgilerinde ise İran ile ABD arasında daha önce imzalanan mutabakata geri dönülmesi ve Hürmüz Boğazı'nın 10 gün ila 2 haftalık bir süreyi kapsayacak şekilde yeniden açılmasının gündemde olduğu, en azından tarafların bu seçeneği değerlendirdiği konuşuluyor. Ancak öte taraftan saldırılar, misillemeler devam ediyor. İran'ın yine güney bölgelerine yönelik saldırılar yoğunlaşmıştı. Gün içerisinde sakindi. Gece bu saldırılar daha fazla yoğunlaşıyor. Bu geceyi de görmemiz gerek saldırıların şiddetini ve kapsamını değerlendirmek açısından. Ancak İran Devlet Televizyonu gün içerisinde son 24 saatte İran'ın yine Kuveyt ve Bahreyn'de, yine Ürdün'de bulunan ABD üslerine yönelik misilleme saldırılarını sürdürdüğünü aktardı. Öte taraftan da tabii ABD hava saldırıları İran'ın güney bölgelerinde özellikle de iletişim sistemlerini hedef alıyor Burcu. Burası da önemli. İran İletişim Bakanı son saldırılar sırasında adalarla olan iletişimin belirli dönemlerde kesildiğini söyledi. Ve bu durumun devam etmemesi için çalıştıklarını belirtti. Bir kara harekatı da tartışıldığı için, gündemde olduğu için bu iletişim kulelerinin hedef alınması ve adalarla merkez ana kara arasındaki bağlantının korunması son derece önemli ve İran İletişim Bakanı son saldırılar sırasında adalarla olan iletişimin bazen kesildiği bilgisini verdi. Bu da kara harekatı kapsamında önemli. Öte taraftan devrim muhafızlarının, İran ordusunun sadece Kuveyt ve Bahreyn ile Ürdün'e değil Kuzey Irak'a, Erbil ve Süleymaniye'ye yönelik de saldırıları yoğunlaşmış durumda ve oradaki ayrılıkçı grupların kampları, karargahları İran devrim muhafızları ordusu tarafından aralıksız bir şekilde hedef alınıyor Burcu'm.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında ateşkes ihtimali yeniden masaya geldi. Piyasalar saldırıların duracağı beklentisiyle hareketlendi. Petrol geriledi, altın yükseldi.
0: Piyasalarda ateşkes iyimserliği yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında geçici ateşkes gelebileceği iddia edildi. CNN International'ın kaynaklı habere göre Washington ve Tahran yönetimi 10 günlük ateşkes için masaya oturabilir. Piyasalar bu haber akışını pozitif yorumladı. Hafta başında Amerika Birleşik Devletleri saldırılarının yoğunlaşmasıyla petrol fiyatında $90 geçilmişti. Ateşkes ihtimaliyle birlikte bu yükseliş yerini düşüşe bıraktı. Brent petrol yeniden $85'a doğru geriledi.
4: Yeniden masaya oturulacak mı? Petrol fiyatları ne olacak konusunda? Ben $85'ı çok önemsiyorum petrolde. Yani oranın üstü risk algısının devamı ve hala bir potansiyel yükselişi barındırırken $85'ların altına geldiğimiz anda aslında iyimserliğin biraz da katlanarak artabileceği bir dönemdeyiz.
0: En sert tepki kıymetli metallerde gerçekleşti. Gümüşte günlük yükseliş %3'ü geçti. Altında ise $4000 aşıldı. Ons altında günlük yükseliş %2'ye yaklaştı. İçeride gram altın 6200 liraya kadar yükseldi. 9800 liralarda işlem gören çeyrek altında ise 10.000 lira aşıldı.
1: Ahbap soruşturması devam ederken derneğin kurucusu Haluk Levent'ten yeni bir açıklama geldi. Levent 1 lira bile çalınmadı dedi ama derneğe 250 milyon lira borcu olduğunu söyledi. Tutuklanan isimlerden Levent'le birlikte en çok dikkat çeken isim olan Oğuzhan Uğur da dün savunma yaptı. Hakkındaki suçlamaları reddetti.
5: Kumar veya bahis işlemlerinin Ahbap'la ilgisi olmadığını öne sürmüştü. Bu sefer 1 lira çalınmadı dedi. Ancak derneğe olan şahsi borcunun 50 milyon liradan 250 milyon liraya çıktığını söyledi. Haluk Levent sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda kumar tutkum ara sıra gelir, hırsıma yenildim ifadelerini kullandı. Levent daha önce de borsada işlem yapmak gibi kötü bir zaafım var şeklinde bir açıklamada bulundu. Soruşturmada Oğuzhan Uğur'da görevi kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla 8 şüpheliyle birlikte tutuklandı. Hakimlikte şüpheli bulunan bir para transferiyle ilgili savunma yaptı. İsim kısmında yanlış harf yazılması nedeniyle ödemenin iade edildiğini, sonra aynı meblağın geri gönderildiğini söyledi. Benzer maddi hatalar gerekçe gösterilerek üzerine gelindiğini savundu. Avukatı da müvekkilinin dolaylı yoldan irtibatlı olduğu iddia edilen bir para transferiyle ilgili söz aldı. İşlemler arasında 9 yıl fark bulunduğunu iddia etti. Buradan bir bağlantı çıkartılamayacağını savundu. Tutuklanan mali denetçiler ise derneğin ricası üzerine bazı kontroller gerçekleştirdiklerini, ancak bu incelemelerin sınırlı veya yüzeysel yapıldığını öne sürdü. Bu bir suistimal denetimi değildi dediler. Haluk Levent'le alacağı 1,5 milyon dolar karşılığında bir eğitim kurumu inşa edilmesi konusunda anlaştıklarını anlatan bir şüpheli okulun yapılmadığını ileri sürdü. Bir başka zanlı ise 2024 yılında Ahbap'taki görevinden ayrıldıktan sonra yönetimin değiştiğini, Haluk Levent'in sözünün geçtiği kişileri yönetime almaya başladığını söyledi. Levent'in çek senet ve borç meselesi yüzünden derneğin durumdan etkilenmeye başladığını, bu yüzden tüm dernek yöneticilerinin zan altında kaldığını iddia etti.
1: Pazartesi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'le birlikte gözaltına alınan şüphelilerin polis sorgusu sürerken sabah saatlerinde gelişme yaşandı. Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla yürütülen soruşturma CHP ilçe başkanı gözaltına alındı.
6: Başkanım. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama iddiaları. Hem İzmit Belediye Başkanı hem de CHP Silivri İlçe Başkanı için benzer suçlamalar yöneltildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Belediye ihalelerine girip kazanan firma yetkililerinin bazılarıyla belediyede çalışanların akraba olduğu iddia edildi. Bu firmalardan komisyon adı altında para alındığı öne sürüldü.
7: Başkanım.
6: İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet'in belediyenin kadro yapılanmasında ve ihale süreçlerinde etkili olduğu da iddialar arasında. Başkan Hürriyet dahil gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İstanbul'da ise Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut sabah saatlerinde gözaltına alındı. Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında evinde arama yapıldı. Bulut'un etkin pişmanlık kapsamında verilen bir ifade üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun rüşvet alıp paranın bir kısmını üçüncü kişilere verilmesi için Doruk Bulut'a gönderdiği iddia ediliyor. Bulut'un da emniyetteki işlemleri devam ediyor.
1: Üniversite sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı. Sınavda bu yıl bir aday hem TYT'de hem AYT sayısal branşında birinci oldu. Toplamda ise 13 birinci var. YKS'nin AYT oturumunda Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi öne çıktı.
0: Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Bu yıl sınavda 13 birinci var. YKS'nin AYT oturumundaki sözel, sayısal ve eşit ağırlık alanlarında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri birinci oldu. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nden Şerif Efe Dartar hem TYT birincisi oldu hem de AYT'de sayısal branşta birinci oldu. AYT sözel birincisi Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Enes Salahattin Coşkun oldu. Okulun ilk %22 öğrencisi var. Eşit ağırlık alanında ise Kabataş Erkek Lisesi'nden Tuğsen Bahar birinci. Kadıköy Anadolu Lisesi'nden Doğa Erdem ise hem TYT hem de YDT İngilizce branşında birinciliği göğüsledi. Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden İlker Uyanıker, Eskişehir Fatih Fen Lisesi'nden Abdullah Uslu, Şanlıurfa Fen Lisesi'nden Miraç Koşar da TYT birincisi oldu. Sınavda iptal edilen soru sayısı 2'ye yükseldi. ÖSYM, AYT edebiyat sorusunu iptal etmiş, bir matematik sorusunun da şıkkı değişmişti. O soruda yargı kararıyla iptal edildi. İptal edilen iki soruda değerlendirmeye alınmadı.
8: Eğitimciler, yargı hep birlikte ortak akılla bu işin doğrusunun bu olduğuna karar vermişler. İki soru iptal edilmiş, o iki soru sanki yok gibi. Üzülmesinler çünkü yani soru, bana iptal oldu, sana olmadı şeklinde bir değerlendirme yapamazlar. Herkes için iptal oldu. Öyle olduğu için önemli olan oradaki yerleştirme başarı sırası.
0: 12. sınıf öğrencilerin doğru ortalamaları da belli oldu. Temel yeterlilik testinde 40 soruluk Türkçe testinde 20,5, 40 soruluk matematik testinde 6,8, 20 soruluk testlerde ise sosyal bilimlerde 10,2, fen bilimlerinde ise 4,3 olarak açıklandı. Alan yeterlilik testinde ise matematikte 40 soruda 7, Türk Dili ve Edebiyatında 24 soruda 6,1 doğru ortalaması var. Fizikte ise 14 soruda 2,7 doğru var. ÖSYM'nin kılavuzuna göre tercihler 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Geçtiğimiz yıl 837 bin civarına gerileyen kontenjanlar bu yılda yaklaşık 30 bin azalarak 807 bin oldu. Vakıf üniversitelerinin ücretleri de kılavuzda geri aldı. Tıp için istenen en pahalı öğrenim ücreti 3 milyon 249 bin lira oldu. Diş hekimliğinde ücretler çok sayıda üniversitede 2 milyon, hukukta ise 1,5 milyonun üzerinde.
1: Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıda saldırganın babası ve annesi için istenen ceza belli oldu. Silahların sahibi olan saldırganın babası olası kastla psikologların önerilerine dikkate almayan anne bilinçli taksirle ölüme neden olmakla yargılanacak.
0: 5 tabanca ve 8 şarjör getirdi, katliam tam 6 dakika sürdü. Okul saldırganının anne ve babası için istenen ceza belli oldu. Baba olası kasta, anne bilinçli taksirde ölüme neden olmakla yargılanacak. Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, okuduğu Aysel Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda bir öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetti. Saldırganın babası polis baş müfettişi Uğur Mersinli ile öğretmen annesi Peyvan Pınar Mersinli tutuklandı. Olayda kullanılan silahların baba Uğur Mersinli'ye ait olduğu tespit edildi. Oğluna poligonda atış talimi yaptırdığı belirlendi. Uğur Mersinli oğlunun silahlara ilgisi olduğunu, bu ilgisini kırmak için atış yapmayı öğrettiğini söyledi. İddianamede anne Pınar Peyman Mersinli'nin de olayda ihmali olduğu vurgulandı. Psikologların destek önerilerini dikkate almadığına dikkat çekindi. İddianamede baba Uğur Mersinli'nin olası kasta öldürme ve ateşli silahlar kanununa muhalefetten cezalandırılması istendi. Anne Pınar Peyman Mersinli'nin ise bilinçli taksirle öldürme ve yaralanmaya neden olma suçundan yargılanması talep edildi. İki sanık önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
1: Türkiye'nin yakından takip ettiği Rojin Kabayış dosyası ile ilgili yeni bir gelişme var. Genç kızın kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı ortaya çıktı. Aile savcılıktan DNA örneklerinin incelenmesini talep etti.
7: Nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayırlısı olsun.
0: Üzerindeki kıyafetlerden DNA örneği alınmadığı ortaya çıktı. İhmal ve derin karartma olduğunu söyleyen aile 2 yıl sonra DNA testi yapılmasını istedi.
9: Daha önce gereken yapılacak şeylerdi ama maalesef yapmamışlar. Üzerindeki kıyafetin DNA'larına bakılacak.
0: Van'da kaybolduktan 19 gün sonra göl kenarında cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayış ile ilgili soruşturma sürüyor. Baba Nizamettin Kabayış ilk günden bu yana kızının intihar etmediğini, cinayete kurban gittiğini iddia ediyor. Aile kızlarının suda boğulup boğulmadığının kesinleşmesi için diatom testi yapılmasını istemişti. Diatom testi ölümün boğulma mı yoksa cinayet mi olduğuna ilişkin ipuçları veriyor. Son olaraksa Rojin'in elbiselerinden DNA örneği alınmadığı ortaya çıktı. Ailenin avukatının talebiyle kıyafetlerdeki DNA izlerine 2 yıl sonra bakılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek'te bir kez daha görüşeceğini söyleyen baba Nizamettin Kabayış'a göre deliller karartıldı.
9: Bir tane döner kamera varmış. Bize o esnada bize dediler bu bozuktur. Ama biz Adalet Bakanı'nın ziyaretine giderken Ankara'da Van Üniversitesi bir yazı göndermiş. Demiş ki üniversitenin herhangi bir kamerası bozuk yoktur. Ama bozuk değilse o zaman bunun görüntüsü nerededir?
1: İstanbul'dan çarpıcı bir görüntüyle devam edeceğiz. Haliç'te pazar günü köprü ayağına çarpan tur teknesindeki bir personel denize düşerek hayatını kaybetti. Kaza anına ait bu görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde 32 yaşındaki Yasin Konya'nın tekne Haliç'te seyir halindeyken telefonla konuştuğu görülüyor tam da bu noktada. Tekne Atatürk Köprüsü'nün altından geçtiği sırada köprü ayağına çarpınca Konya dengesini kaybederek denize düşüyor. Ve bir başka görüntüde Antalya'dan bir binanın teras katında yangın çıktı. Evde kalan iki kişi ise çareyi 5. kattaki pencereden çıkıp demir korkuluktan sarkmakta buldu. Tabii ki o kişilerin yardımına da itfaiye yetişti. İkisi de kurtarıldı.
10: Hadi ya, boğulacak adamlar.
0: Alevlerden kaçmak istediler. Pencereden çıkıp korkuluk demirinden sarkarak kurtarılmayı beklediler. Yangın çıkan evde mahsur kalan iki kişi son anda kurtarıldı.
10: İki tane çocuk bu tarafa doğru koştu. Şeyden sallandılar aşağıya. Alevler yüzlerine geliyordu. Son anda itfaiye yetişti. Yani alevler gelmek üzereydi yüzlerine.
0: Görüntüler Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kaydedildi. 5 katlı binanın teras katındaki dairede çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. O sırada evde 2 kişi vardı. Ramazan Uz ve Deniz Yılmaz pencereden dışarı çıktı. Korkuluk demirlerine tutunup sarktılar. Metrelerce yüksekte ekiplerin kendilerini kurtarmasını beklediler. İtfaiye ekipleri merdivende 2 kişiye ulaşmayı başardı. Sepete alınan 2 kişi indirildiği sırada alevler bir anda büyüdü, patlayan camlar etrafa saçıldı.
10: Büyük bir gürültüyle paldır küldü, her şey patladı, yerlere döküldü.
0: Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Alevler ise ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak ev kullanılamaz hale geldi.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Irak temasları kapsamında Başbakan Ali Zeydi ile bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Bakan Uraloğlu, bu yıl içerisinde kalkınma yolu projesine başlamayı ümit ettiklerini söyledi.
11: Kalkınma yolu projesi de bugünkü ziyaretimizin odağında olan işti. Burada proje bitti diyebiliriz. Çok ufak eksiklikleri kaldı. Onlar artık bitti noktasında değerlendirebiliriz.
0: Irak'ın güneyiyle Avrupa'yı Türkiye üzerinden bağlayacak kalkınma yolu projesinin bu yıl hayata geçmesi planlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Irak temasları kapsamında Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir araya geldi. Gündemde kalkınma yolu projesi vardı. Bakan Uraloğlu, projenin yakın zamanda hayata geçmesi için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.
11: Biz Türkiye'de ilk kazmayı vurma ya da temel atma diyoruz. Irak'ta Sayın Başbakan ilk taşı koyalım diyor. Yani bu da işin başlatılması demektir. Bu sene kalkınma yoluna başlarız diye ümit ediyoruz.
0: Irak Başbakanı Ali Zeydi ise açıklamasında Türkiye'ye ziyaretinin yakın zamanda gerçekleşeceğini söyledi. Bu ziyarette ikili işbirliğini çeşitli stratejik alanlarda genişletecek çok sayıda mutabakat zaptının imzalanacağını duyurdu. Zeydi, kurmaylarına projenin finansmanı ve uygulanmasına yönelik net bir mekanizma oluşturulması talimatı verdi. Irak Başbakanı belirlenen takvim çerçevesinde somut adımların atılmasını istedi.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasal bir finans şirketi olan Klon Ödeme Kuruluşu'nun yasa dışı bahis paralarının aklanmasına altyapı sağladığı iddia edildi. 30 şüpheli için hazırlanan 87 sayfalık iddianamede 5 aşamalı sistem üzerinden milyarlarca liralık bahis parasının aklandığı ileri sürüldü.
0: Finansal sistemin aşını kullandılar, yasal kılıf altında milyarlarca liralık para akladılar. Gece yapılan transferler de kurdukları paravan şirketlerde onları kurtaramadı. Terörizmin finansmanının önlenmesi ve aklama suçu soruşturma bürosu tarafından hazırlanan iddianamede görünürde yasal bir finans şirketi olan Klon Ödeme Kuruluşu yer aldı. Merkez Bankası ve MASAK uzmanlarınca veri tabanında derinlemesine inceleme yapıldı. Yöneticiler, bilişimciler, canlı destek, paravan hesap sahipleri, kuryeler. İddiaya göre hepsi yerarşik bir örgütlenme içinde çalışıyordu. Transferlerin büyük kısmının 00 ile 06 saatleri arasında yoğunlaştığı, hesap açıklamalarına bahis, bet, kasino ve kumar yazıldığı tespit edildi. Aynı gün açılan vadesiz hesaplardan hayatın olağan akışına aykırı şekilde milyonlarca liralık transferler yapıldığı belgelendi. İddianamenin en çarpıcı detayı ise Klon Ödeme Kuruluşu'ndaki organize yapı oldu. Yasa dışı bahis oynatan kişilere özel hesapların bizzat genel müdürün talimatıyla açıldığı ileri sürüldü. Hazırlanan iddianameye göre suç geliri 5 aşamalı mekanizmayla sistem içerisine sokulup aklandı. Yasa dışı bahis paraları Klon Ödeme Kuruluşu hesaplarında toplandı. Paranın izini kaybettirmek için %90 iştirakleri olan PBM tek bilişim hesaplarına aktarıldı. Buradan şüphelilerin şahsi hesaplarına geçilerek nakit olarak çekindi. Savcılık, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olduğu iddia edilen 30 şüpheli için de aklama, yasa dışı bayi suçlamalarıyla en az 29 yıl hapis cezası talep etti.
1: Kilometresi düşürülmüş araçların satışını yapan ÇTE 3 ilde düzenlenen baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. 47 aracın bu şekilde satıldığı belirlendi. Ahmet Adıgüzel adlı vatandaş da ÇTE'nin mağdur ettiği kişilerden biri. Satın aldığı aracın hava yastığı olmadığı ve kilometre saatinin tam 200 bin kilometre düşürüldüğü ortaya çıktı.
0: Araçların kilometrelerini düşürdüler, kusurlarını gizleyip sürüş güvenliğini riske attılar. Onlarca araç üzerinden haksız kazanç sağladılar. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri gelen şikayetler üzerine çalışma başlattı. İstanbul, Samsun ve Antalya'da 22 kişiyi gözaltına aldı. Alınan ifadelerde organize hareket eden şüphelilerin araçların hasarlarını gizleyip kilometre saatiyle oynadığı, ardından da internet üzerinden satışa sunduğu, hatta sahte ekspertiz raporu düzenlediği anlaşıldı.
12: İnternet üzerinden ben aracı aldım. Şahısla konuştum, tanımıyorum. Ondan sonra görüştük, anlaşmamızı yaptık. Ertesi gün notere gidecektik. 2 günlük ekspertiz raporunu gösterdi.
13: Suç çetesinin Ahmet Adıgüzel'e 140 bin kilometrede olduğunu ve sadece 2 kapısının boyandığını söylediği aracın 340 bin kilometrede olduğu ve komple boyandığı ortaya çıktı. Aynı zamanda aracın airbagleri de patlaktı.
12: Arabanın işte bir değişeni var. 2 bel altı boya var. Haricinde araba hatasız boyasız. Ben de baktım, plakada da 3000 küsür hasar kaydı var. Ondan sonra parasını verdim, 600 bine anlaştık. 2 gün araya girmeden ben araçtan şüphelendim. Işıkları yandı, söndü. Ustaya götürdüm, aracı baktırdım.
0: ÇTE'nin sattığı araçlar bilirkişi tarafından tek tek incelendi. Kilometre saatleri yaklaşık 200 bin kilometre düşürülen araçların birçoğunun yürüyen aksamında da problemler olduğu belirlendi.
12: Aracın motoru bitik, araba pert. Espertize gittim. Full pakete koyduğumda arabada şey yok, airbagler yok. Araba 340 binde 140 bine indirilmiş. Arabada komple boya var. Arabanın şu an masrafı işte yani bir 300-350 bin lira arabanın ağır masrafı var.
0: 47 mağdurun şikayeti üzerine şimdi konu yargıya taşındı. Uzmanlar araç alacak kişilere ekspertiz işlemini kendilerinin yaptırmasını tavsiye ediyor.
12: Bunu ne yapacağız? Kullanacağız gidebildiği yere kadar. Ondan sonra hurdalıya vereceğiz.
1: Spora bir pencere açacağız. Fenerbahçe yeni sezonun ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda çıkacak. Sarı lacivertler Polonyalı rakibini saat 21'de ağırlayacak. NTV Spor Müdürümüz Emin Çağlar karşılaşmayı yerinde takip ediyor. Son bilgileri almak üzere Kadıköy'e bağlanalım ve Emin, sözü sana bırakalım.
14: Burcu, Kadıköy'den merhaba. Her yeni sezon yeni hayaller, yeni hedefler demek. Fenerbahçe'nin de ilk hedefi Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. 17 sezondur, 17 sezonluk o hayali bitirmek. Bu yolda da ilk maç bu akşam oynanacak. Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek Sarı Lacivertliler. Yeni Fenerbahçe dedik. 7 Haziran'da Aziz Yıldırım yeniden başkanlığa seçildi. Ardından teknik direktörlüğe İsmail Kartal getirildi. Transferler bu doğrultuda yapıldı. Mason Greenwood bunlardan bir tanesi. Vedat Muriç bunlardan bir tanesi. Nathan Ake aynı şekilde. Hedef dediğimiz gibi önce Şampiyonlar Ligi'ne kalmak, ardından da tabii ki Süper Lig'de o istenilen başarı olacaktır. Sarı lacivertler bu akşam Avrupa Kupalarındaki 301. maçını oynayacak. O 301. maça teknik direktör İsmail Kartal'ın nasıl bir 11'e çıkacağı da belli oldu. Hemen Fenerbahçe'nin bu akşamki 11'ini paylaşalım, ekrana getirelim. Kalede Mert Günok'un oynayacağını söyleyelim. İsmail Kartal dörtlü bir savunma dizilişi yapıyor. Sol bekte Osterwolde'nin oynayacağını söyleyelim. Sağ bekte Portekizli Semedo, stoper hattında Skriniar'la birlikte yeni transferlerden Nathan Ake'yi göreceğiz. Üçlü bir orta saha: Bartu, Genduzi, Fred ve hücum hattında da Kerem, İrfan Can, Talişka. Bu akşam İsmail Kartal'ın Gornik Zabrze karşısında tercih ettiği isimler. Sarı lacivertler Avrupa Kupalarındaki 301. maçını oynayacak. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Gornik Zabrze geçen sezonu Polonya Ligi'nde ikinci olarak tamamladı. Türk futbol severlere şöyle tanıdık bir takım. Galatasaray'da ve Antalya Spor'da oynadı. Ardından Gorni'ye gitti. Orada futbol oynadı ve kulübün hissedarlarından birisi. %86'sına sahip. Alman eski milli futbolcu, dünya şampiyonu kadrosundan Lukas Podolski. O da takımıyla birlikte İstanbul'a geldi. Kadıköy'de olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Maç saat 21'de başlayacak. Rövanş 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak ve Şampiyonlar Ligi'nde hedefine, yoluna devam edecek takımın o maçla birlikte belli olacağını hatırlatalım. Maçın hakemi de Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Manfredas Lukjančiukas olacak. Kadıköy'e dair hemen kısa bir izlenimlerimizi paylaşalım. Trafiğin çok yoğun olduğunu belirtelim. Stada henüz giremedik ama yaklaşık 30 bin 35 binden fazla taraftar olmasını bekliyoruz. Hafta içi olmasına rağmen bunu da belirtelim. Stad çevresinde taraftarın stada girişinin devam ettiğini hatırlatalım. Sezon ilk resmi maçında Fenerbahçe futbolcuları taraftarla buluşacak. Hedefin tabii ki galibiyet ve rövanşı avantajlı bir skor olduğunu bir kez daha belirtelim Burcu.
1: Emin Çağlar'dan aldık ayrıntıları ve son günlerde yurt genelinde yüksek sıcaklıklar görülüyor ancak çarşambadan itibaren hava durumu değişecek. Balkanlar üzerinden serin ve yağışlı hava geliyor. Hava önce Marmara'da serinleyecek, ardından yurt genelinde hissedilen sıcaklıkların 8 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
6: Sıcak geçen günlerin ardından Balkanlardan serin ve yağışlı hava geliyor. Çarşamba gününden itibaren termometrelerde düşüş görülecek. Meteoroloji raporlarına göre bulutlar Trakya'dan yurda girecek, ardından tüm bölgelere yayılacak.
15: Çarşamba önce İstanbul'da, Perşembe ülke genelinde sıcaklıklarda 4 ila 5 derece düşüş olacak. İstanbul'da bu düşüş daha fazla. Hissedilen sıcaklık bugüne göre bir 8 derece düşüş gösterecek. Yağış anındaysa 20 dereceye kadar gerileyecek. Çarşambadan itibaren bir 4-5 gece akşamları oldukça serin bir havada uyuyacağız. Hatta battaniye almak zorunda bile kalabiliriz. Edirne ve Kırklareli'nin Bulgaristan'a yakın köylerinde yağışlar şiddetli olacak. Sel tehlikesi var.
6: Yağışların hafta sonu şiddetini artırması da bekleniyor. Sel tehlikesi İstanbul başta olmak üzere farklı kentlere de ulaşıyor.
15: İstanbul'dan tüm Karadeniz'i, İç Anadolu'yu etkileyeceği için cumartesi yağışlar daha olumsuzluk yaratabilir ülke genelinde. Cumartesi günü su baskınlarına karşı dikkatli olmamız gerekiyor.
6: Serin hava ile birlikte rüzgar da kuzeyden kuvvetli esecek, denizlerde de etkisi görülecek. Çarşamba Güney Ege ve Batı Akdeniz'de beklenen fırtına seviyesindeki rüzgarlar Perşembe Karadeniz'de de esecek. Dalga boyuysa yer yer 3 metreye kadar çıkacak. Denizcilerin dikkatli olması öneriliyor.
1: Ve İstanbul dünya ünlü metal müzik gruplarını ağırlamaya hazırlanıyor.

0: İstanbullular 3 gün boyunca metal müziğe doyacak. Metal müziğin dünyaca ünlü grupları Lamb of God, Accept ve In Flames art arda verecekleri konserlerle müzikseverlerin karşısına çıkacak. Sahneye ilk olarak modern metal müziğin güçlü sahne gruplarından Lamb of God çıkacak. 24 Temmuz'da Bonus Park Orman'da sahne alacak grup, 30 yıllık kariyerlerine damga vuran şarkıları hayranları için seslendirecek. Heavy metal tarihinin köklü gruplarından Accept, 25 Temmuz'da Maximum Unique açık havada dinleyicilerle buluşacak. Alman grup, Metal Heart, Restless and Wild ve Balls to the Wall gibi klasikleşmiş parçalarını seslendirecek. Üç günlük programın son gecesinde 26 Temmuz'da In Flames sahneye çıkacak. Melodik death metal akımının öncü gruplarından olan İsveçli topluluk, klasikleşmiş şarkılarının yanı sıra yeni dönem repertuarından şarkılar da seslendirecek.
1: Kültür sanat dünyasında öne çıkan haberlerden derlenen turla ana haberi noktalıyoruz efendim.
0: Fantastik sinemanın en sıra dışı kahramanlarından Deadpool, beyaz perdeye geri dönüyor.
2: Wait! You may be wondering why the red suit. Well, that's so bad guys can't see me bleed.
0: Deadpool'u canlandıran ünlü aktör Ryan Reynolds, devam filminin yolda olduğunu duyurdu. Reynolds'ın Hugh Jackman'la başrolü paylaştığı 2024 yapımı Deadpool and Wolverine, küresel çapta 1 milyar 300 milyon dolar hasılat elde ederek tüm zamanların en çok kazanan filmlerinden olmuştu.
3: Trust me, kid. I'm no hero.
4: Reisliğe buna kaptırırsak yandık. Herif düpedüz şerbet düşmanı canım.
0: Yeşilçam'ın kült komedilerinden Hasip'le Nasip, yıllar sonra yeni versiyonuyla beyaz perdeye dönüyor.
5: Şimdiki belediye reisinin oğluyum ben.
6: Memnun oldum.
5: Ben de seçilecek olanın kimin oğluyum. Sırayla olurlar da. Bir onunki, bir benimki.
0: Sinemanın unutulmaz ustaları Zeki Alasya ve Metin Akpınar tarafından canlandırılan Hasip ve Nasip, 2026 yılında modern bir uyarlamayla seyirciyi güldürecek.
5: Ne dedin kıza?
7: Seni methediyordum.
5: Çok şuna sıkıştım lan.
7: Bana ne oğlum, benim çişim yok be.
5: Olsun, kapıda beklesin.
0: Yeni filmde Hasip karakterine Toygan Avanoğlu, Nasip karakterine ise Alper Kul hayat verecek.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: dükkan. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Müzeyyen Senar'ı dinliyordum. Gönül nedir bilene, gönül veresim gelir. Gönülden bilmeyene, hissiz diyesim gelir. Birden kafama takıldı. Gönül, gönül diyoruz da, nedir bu gönül? Sözlükler, iyi ve kötü bütün duyguların kaynağı olduğu kabul edilen, kalbin manevi yönü, yürek, dil diyor gönül için. Kim bilir kaç şarkıya esin kaynağı olmuştur dedim ve minik bir araştırma yaptım. Ne kadar çok inanmazsınız. Sizlerle paylaşayım istedim. Ayrıldı gönül şimdi yine bir tek eşinden. Bulmakta teselli batan akşam güneşinden. Ah o gönül hırsızı, verir içime sızı. Yaktı beni, kül etti, ah bu gönül hırsızı. Anar ömrünce gönül giden sevgilileri. Bilmez biçare kalpler, giden dönmez ki geri. Aşka gönül vermem, aşka inanmam. Yıllarca boş yere ağlayıp yanmam. Bir gönül vardı bende, henüz aşkı tatmamış. Tertemiz hislerine günah nedir katmamış. Gönül sana tapalı, kapın bana kapalı. Şaşırmışım yolumu bu sevgiye sapalı. Gönlümde açmadan solan bir gülsün. Her zaman gamlıyım, her zaman üzgün. Gönlüm yaralı, bilmiyorum yar bana ne oldu. Gül renkli yüzüm aşkın için bak yine soldu. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Gönül aşkınla gözyaşı dökmekten usandı artık. Zira gözde yaş kalmadı, sabrile uslandı artık. Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde. Sen neredesin ey sevgili? Yaz günleri nerede? Gönlüm seher yeli gibi daldan dala essem diyor. Coşsam bahar yeli gibi setler yıkıp geçsem diyor. Elbette bu sadece ufak bir bölümü. Sizlere gönlünüzce bir ömür dilerim.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Tek reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam. Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
4: Bale kendini vücut deneyiyle.
0: Anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
5: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
0: Gerçekten öyle mi?
6: Serum malzemesi çalışma.
0: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
7: Siz yoksanız sanat da yok.
0: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat Cumartesi 12.30, pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
4: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
0: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: reklam. Hava durumu. Çarşamba günü de ülke genelinde hava çok sıcak. İstanbul'da ise gök gürültülü ve yer yer kuvvetli sağanak geçişleri olacak. 32 derece olan sıcaklık yağış anında 24 dereceye kadar inecek. Ankara güneşli 32, Bursa 35, İzmir 38, Antalya 41 derece. İstanbul'da perşembe yağış geçişi bekleniyor ve sıcaklık 5 derece azalacak. Marmara'da Edirne ve Kırklareli'de yağmur şiddetli yağacak. Akşam Kocaeli kesimi de sağanak yağmurlu. 35'lere kadar çıkan sıcaklık perşembe 4-5 derece azalacak. İç Anadolu güneşli, Eskişehir ve Kayseri 33 derece. Ege yine çok sıcak. Manisa Denizli hattı gölgede 38-39, Aydın 41 derece. Perşembe rüzgar kuvvetlenerek serinlik vermeye başlayacak. Akdeniz güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 48, Mersin'de 42, Hatay'da 38 derece. Karadeniz açık. Bolu 31, Samsun 30, Trabzon 28 derece. Sonraki günlerde sağanaklar başlayacak. Doğu Anadolu'da Kars'ta sağanak yağış var. Erzurum 29, Malatya 36 derece.
1: Müzik arası.

0: reklam. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Reklam.
1: Burası NTV Radyo. Saat 21. NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu. Siyasi işler başlıyor.
2: Merhaba, iyi akşamlar. Siyasi İşler'e hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Bugün günlerdir, haftalardır, hatta aylardır beklenen, üzerine uzun uzun konuşulan, tartışılan manşetin asıldığı gün. Bugün artık mutlak mutlan kararı sonrası CHP içerisinde bir ayrışma, kopuş olur mu soruları geride kaldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel son kez CHP Grup kürsüsüne çıktı. Vakti gelmiş bir vedanın hüznüyle buradayım diye başladı söze. Her son bir başlangıçtır diye devam etti. Ve yeni partiyi kamuoyu önünde ilan etti. Milletvekilleriyle birlikte kuracakları partiyle ana muhalefet kürsüsünden seslenmeye devam edeceklerini söyledi. Yarın başvuruyu yapacaklar. 90'a yakın milletvekili partinin kurucu kadrosunda. Bazısının kurucular listesinde adı olacak, bazısının olmayacak. Geride kalan milletvekilleri için Özgür Özel'le değiliz demedilerse bizdendir diye konuştu Özgür Özel. Yargıtay süreci tamamlanana kadar bir nevi demokrasi nöbeti tutacaklarını, eğer Yargıtay mutlak mutlak kararını bozarsa da Cumhuriyet Halk Partisi'ni geri almak için bekleyecekleri ifade ediliyor konuşulan bu kulislerde. Belediye başkanlarının durumu merak ediliyordu. Acele etmeyin dedi Özgür Özel. Ayrılan tarafta bir heyecan var, evet. Genel merkezin yaklaşımına dair ipucu belki de Gürsel Tekin'in sosyal medya mesajında gizli. Bazı ayrılıklar kayıp değildir. Bazen sadece yük hafifler. Bu o günlerden biri diye yazdı Gürsel Tekin. Genel merkeze de bir Atatürk posteri asıldı. Ne cumhuriyetinden ne de partinden vazgeçeriz yazıyordu o posterde. Bu ayrılık yeni parti ne getirir ne götürür? Doğru zaman mı? Siyasi yelpazenin neresinde olacak bu yeni parti? Yakıcı gündemde nasıl bir yaklaşım sergileyecek? Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalanların planı ne? İşte bu gece derinlemesine masaya yatıracağız bu soruları. Gündemdeki bir diğer konu terörsüz Türkiye süreci. Çerçeve yasa için mesai hızlanmış durumda. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti turuna çıktı. Ağustos ayı ortalarına kadar teklifin genel kurula gelmesi ve yasalaşması hedefleniyor. Kapsam ne olacak? Siyasi partilerin yaklaşımı ne? Özgür Özel'in kuracağı parti nasıl bir pozisyon alacak? Konuşacağız. Bu akşam İstanbul stüdyomuzdayız. Profesör Doktor Ahmet Kasıman bizimle birlikte. TED Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz sayın.
3: Merhaba.
2: Çok teşekkürler. Profesör Doktor Selami Kur'an hukukçu. Hoş geldiniz.
4: Teşekkür ederim. İyi
2: teşekkürler. Yayınlar. Bugün Okan Müderrisoğlu bizimle değil. Selami Bey'e de teşekkür ederiz katkısı için.
3: Aramızda canım.
2: Ya aramız var, hep aramızda tabii kesinlikle. Ve Profesör Doktor Barış Doster Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz sayın Doster.
5: Çok teşekkürler, hepimize iyi yayınlar.
2: Teşekkürler. Şimdi madem sağımda oturuyorsunuz Ahmet Kasıman, sizinle başlayalım. Şimdi elbette Özgür Özel'in konuşması, oradaki mesajlar, ne olacak sorularını masaya yatıracağız, derinlemesine konuşacağız. Ama şöyle bir yayına girmeden işte bizim haber merkezimizde yan yana ekranlar var. O ekranlarda spotları, manşetleri de görüyorum. Mesela bir televizyon kanalında Cumhuriyet Halk Partisi'nde tarihi bölünme yazıyordu. Bir diğerinde Cumhuriyet Halk Partisi resmen bölündü yazıyordu. Buna benzer başlıklar atılmıştı. Siz bu yaşanana bir bölünme mi dersiniz yoksa başka bir ad mı koyarsınız?
3: Ya bunun bir bölünme olduğu açık. Başka bir açık olan mesele de bu biraz evvel bahsettiğin medya efkarının bunu niye bir kutlama vaziyeti yaptı.
2: Bir kutlama mı? Siz bunu kutlama olarak mı? Yani bu durum tespiti. Madem siz de bu açık bir bölünme diyorsunuz. Durum tespiti yapılıyor.
3: Yani ben bunun bir durum tespiti olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sen sordun, ben söyledim. Ama kendi kendine bu başlığı atmak başka bir hikaye yani. En azından tonun ve tartışmanın şeklinin ne olduğundan anlıyorsun ki bir kısım zevatta büyük.

0: hiç zannetmiyorum işin doğrusu.
1: Peki Selami Kur'an, siz bu yaşanana ne ad koyarsınız?
2: Hangi zaviyeden baktığınıza bağlı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi zaviyesinden mi, Türk siyaseti zaviyesinden mi, yoksa parti içi iktidar mücadelesi zaviyesinden mi? Biz yine her halükarda tabii yeni bir yol, yeni bir oluşumdan bahsediliyor. Hayırlı olsun diyelim öncelikle. Ama ben Türk siyasi tarihini çok yakından takip eden, ilgili olmam asabiyle. Bu hem ayrılanlar açısından hem de kalanlar açısından çok kolay bir süreç olmayacak. Onun altını çizebilirim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinde ki Cumhuriyet'in kurucu partisi ciddi bir siyasi marka. Ayrılanların yani Murat Karayalçın'ın SHP'sinden tutun da Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ne kadar Sarıgül'ün bir partisi vardı. Değişim miydi?
1: Türkiye Değişim Partisi.
2: Değişim Partisi. Emine Ülker Tarhan'dan tutun. Ya birçok örneği var yani. En önemlisi de zaten merhum Ecevit'indi.
1: Doğru.
2: Ecevit işte merhum vefat ettikten sonra DSP'nin de durumu ortada. Dolayısıyla ayrılanlar ya hiçbir varlık gösteremediler ya da DSP gibi çok sınırlı bir şeyde, çerçevede kaldılar.
1: Böyle bir rüzgarı arkalarına almış mıydı ayrılanlar daha önce? Ya da, ya, yani çünkü hep bunu
2: konuşuluyor. Orada bir rüzgar biraz, olduğundan bakın arkasında. Orada şöyle bir şey düşünüyorum ben. Benim yaklaşımım şu şekilde. Yani birinci soru aslında Türkiye'nin yeni bir oluşuma, yeni bir siyasi partime ilişkin sosyolojik ve ideolojik bir iklimi var mı yok mu? Sosyolojik olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli bir kitlesi açısından bunu evet diyebilirsiniz. Yani bu zaten anketlerde vesaire çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni açısından.
1: Anladım.
2: %70'lere varan bir destek söz konusu. Ama Türkiye'de seçmen sayısı, alanı sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ye sınırlı değil. Yani milyonlarca seçmen var. En son seçimde sanıyorum 64 milyon seçmene sahiptik biz 2023 tarihinde. Dolayısıyla yani ikinci soru da ideolojik anlamda. Şimdi ideolojik anlamda bir ayrışma var mı? Ona da evet demeniz çok kolay değil. Yani gerek ayrılanlar açısından.
1: Özgür Özel altı oka sarılacağız dedi.
2: Ya işte şimdi ona değinecektim ben. Bakın hem yeni bir oluşum, yeni bir hareket, yeni bir yol diyorsunuz. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okuna sahip çıkacağız diyorsunuz. Miras bizde diyorsunuz. Ama bir tarafta kurumsal olarak bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Diğer tarafta artık adı herhalde yeni parti diye düşünülüyor muhtemelen.
1: Öyle bilmiyorum. İfade
2: şimdi
1: öyle
2: yani, ama bilmiyoruz.
1: Bir değişiklik olmaz.
2: Ama adı ne olursa olsun biz iki tane Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyor olacağız. Yani bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında mirasına sahip çıktığını iddia eden bir Özgür Özel var. Bir tarafta, diğer tarafta da bütün merkez sağ seçmeni de kucaklayacağını ifade eden bu anlamda bir siyaset retoriği ve pratiği yapacağını söyleyen bir Özgür Özel var. Ama ben her halükarda şunu düşünüyorum. Aslında bir kaotik süreçte bizi bekliyor olabilir. Neyi ifade etmeye çalışıyorum? Biliyorsunuz iki tane derdest dava var şu anda. Evet. Cumhuriyet Halk Partililer tarafından açılan. Aslında mutlak butlan. Değil mi? Mutlak butlan tartışması. Doğru. Mutlak butlana hangi süreçte geldik, kimlerin buna neden olduğu da ortada. Yani kimse kimseye La Fontaine masalları anlatmasın. Yani hukuki olarak bütün evraklar vesaire ortakta. İkincisi de yine Özgür Özel ve arkadaşlarının Asli Hukuk Mahkemesi'ne müracaatla bir çağrı heyetinin görevlendirilmesi Medeni Kanun dernekler hukukuna ilişkin hükümlerine dayanarak haklı bir taleptir. Onu da söyleyeyim ben size. Yani hukukçu kimliğimle bir çağrı heyetinin görevlendirilmesi ki çağrı heyetinde de Murat Karayalçın'ın ismi dahi söylendi Özgür Özel. Şimdi bu iki talep lehlerine sonuçlanırsa bilmiyoruz ne karar çıkacak. Yani bir Yargıtay'daki karar. Yargıtay şöyle de bir karar alabilir. İstinaf Mahkemesi'nin kararını kaldırır. Usul ve esaslar bozabilir.
1: Yani mutlak butlan kararı ortadan
2: mutlak
1: kalkar.
2: Butlan kararı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdi o zaman ne olacak? Özgür Özel başka bir siyasi partinin genel başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmış mevcut partiden. Karar kadük kalacak.
1: Ben

0: Belki de o yüzden işte geride bıraktıkları var. O ifadeyi kullanıyor.
1: Ama o bir çözüm mü üretir bilmiyorum. Bakın o bir çözüm mü üretir.
0: Onu konuşalım önümüzdeki dönem.
1: Tamam, yani tamam. Ben burada o zaman bir tur yapalım. Yani bu iki sorunsala ben işaret etmek istiyorum.
0: Tamam, onun üzerinden geçeceğiz. Barış dostlar, şimdi bir bölünme ise eğer bu. Hani Türk siyasi tarihinde de bir kavram vardı. Bir bölen.
2: Rahmetli Ecevit için kullanılırdı.
0: Burada şimdi bir bölünme varsa bu bölünmenin bir böleni kimdir?
2: Şimdi burada bir bölünme olduğu açık. Bölen de Kemal Kılıçdaroğlu yani.
0: Giden bölen olmuyor mu?
2: Giden bölen olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü gitmesi için zaten elinden gelen yapıldı yani. Özgür Özel partiden ayrılsın diye elinden gelen yapıldığı için söyle Ahmetciğim.
3: Bak, biz lisedeyken şöyle bir tekerleme vardı. Böyle işte flört falan edilir ya o dönemde. Derdi ki aslında çok bilgece bir şeymiş gibi falan. Aslında kalandır terk eden, giden de ondan gitmiştir zaten diye aklım onu getirdi seni.
1: Sevse geri gelirdi falan. Evet. Demek ki sevmemiş.
4: Çok güzel. Tamam. Hani cuk oturu diyebilir. Şimdi Özgür Özel ve yol arkadaşları ile geride kalanlar arasında bir ideolojik ayrım var mı? Yok.
2: Bunu zaten biz...
4: Bunu hepimiz biliyoruz.
2: Haftalardır
4: ama şimdi şöyle bir durum var. Hani kurultayın kazanılması sürecinde yargıya intikal eden iddialardan bağımsız. Özgür Özel koltuğa oturduktan 4 ay sonra seçim kazandı mı kazandı. Konu kapanmıştır. Artı Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında niye bir ideolojik fark yok? O Özgür Özel, o Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 yıl boyunca grup başkan vekiliydi. El aldığı, ustam dediği, genel başkanım dediği, aday olduğunda ağlaya ağlaya alkışladığı bir isimden bahsediyoruz. Özgür Özel'in penceresine baktığımızda Kemal Bey'in gözlüğünde takarsak da eğer o el verdiği, grup başkan vekili yaptığı, önünü açtığı, siyaseten parlattığı bir isimden bahsediyoruz. Şimdi dolayısıyla bu yeni siyasal partinin kendisini konumlandırırken izah etmekte bir parça zorluk çekeceği bir durumda. Ha, ne yapabilir? Mesela şu bir fırsat olabilir. Der ki arkadaş, biz CHP'de siyaset yaptık ama altı oku görüp de rahatsız olan, ben altı oka asla oy vermem diyen bir kitle var. Bir de ben altı oktan vazgeçmem. Altı okun başında kim olursa olsun benim o isme değil, benim o altı oka elim gidiyor diyen bir kitle var. Acaba hangisi daha kalabalık? Hangisi daha fazla? Yani bu yeni konumlanacak olan siyasal partinin seçmenlerimizin, yurttaşlarımızın gönlünde hani bir olmasa bile ikinci aslan olmayı kotarıp kotaramayacağıyla alakalı. Mesela bir zamanlar Turgut Özal dönemi, benim yüksek lisans tezimdir, ANAP ve DYP. Ana Vatan Partisi seçmenin ikinci partisiydi. MHP'linin de SHP'linin de. Ecevit dönemi DSP'si. Şimdiki değil, şimdikinin adı da kalmadı ya. Seçmenin gönlündeki ikinci partiydi. SHP'linin, CHP'linin de, merkez sağdakinin de. Şimdi partinizi seçmenin gönlünde birinci parti yapamasanız bile o partinin seçmenin gönlünde ve gözünde ikinci parti olmasını sağlamak önemli bir şeydir. Bu bir, önü açık demektir. İki, toplumsal tabanda, seçmende ciddi karşılık bulmuş demektir. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi için de aynı şeyi söyleyebiliriz. DEM Parti seçmeninin de gönlündeki ikinci parti Adalet ve Kalkınma Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de gönlündeki ikinci parti Adalet ve Kalkınma Partisi. Yani oy geçişkenliğine baktığı bu oluyor. Yani MHP ile Büyük Birlik Partisi arasında o olmuyor. MHP ile Zafer Partisi arasında o olmuyor. Ama MHP ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasında o oluyor. DEM ile Hüdapar arasında bu olmuyor. Ama DEM ile...
0: DEM ile Hüdapar tamamen ayrı zaten. Ama neden olsun?
2: Ha,
1: ama şimdi bu önemli.
2: Acaba... Peki, bir şey soracağım.
1: Özgür Özel kurduğu, ki adı da hani yeni parti diye düştü ya medyaya. Yeni partiyi seçmenlerin gönlünde ikinci parti yapabilecek mi? Yani ben CHP'ye hayatta oy veririm arkadaş. Altı oktan haz etmiyorum diyen yurttaş ya Özgür Özel'e oy veririm diyecek mi? Şimdi peki yani bunu zaman kotarırsa önemli bu.
0: Şimdi onu nasıl yapacak? Şimdi Sayın Özel'in bugün yaptığı konuşmada dikkat çeken bir bölüm var. Onu da konuşuruz. Biz ceket çıkarmıyoruz, gömlek çıkarmıyoruz dedi. Aksine ateşten bir gömlek giyiyoruz dedi. Altı oka
5: Gömleği değiştirmiyoruz.
0: Gömleği değiştirmiyoruz. Yani gömlek çıkmıyor üzerimizden, evet, dedi. Altı oka sarılıyoruz dedi. Yani sadece parti ismi ve logo değişikliği, o dediğiniz altı oka damga vurmaktan olmaz, imtina edeni çekmeye yetermiş. Verdiğiniz örneklerde çünkü işte en büyük örnek işte ne olabilir? İşte AK Parti örneği var. Orada bambaşka bir yaklaşım getirmişti, tabii, siyasete yaptığı politikayla. Hem Sayın Cumhurbaşkanı hem
2: sadece Cumhurbaşkanı'nın kurduğu kadro, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurulduktan üzerinden daha bir yıl bile geçmeden 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde tek başına ve aşkın temsille oy alması birkaç dinamikten beslendi.
0: Yani ayrıldığı partiden ya da hareketten çok farklı olmasa da ezber bozan bir açılımla.
2: Ha şimdi çıkmış. Orada hani ben hep diyorum ya, bir toplumsal talep vardı. İki siyasette bir boşluk vardı. Üç, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kuran kadronun başta Erdoğan olmak üzere seçmende bir karşılığı ve sözünün bir ağırlığı vardı. Şimdi bütün bu konjonktür, virgül, toplumsal yapı, virgül, seçmen davranışı, virgül, karizmatik liderlik, virgül ve de partilerin ikisi hariç, Adalet ve Kalkınma Partisi ile CHP hariç, tamamının ikisi dışında baraj altında kalması. %10'un altında kim kaldı? 9 küsürle Doğru Yol Partisi kaldı. Tabii. 7 küsürle Milliyetçi Hareket Partisi kaldı. 5 küsürle Anavatan Partisi kaldı. Yeni kurmuş olan, büyük bir rüzgar getirmiş olan Cem Uzan'ın Genç Partisi baraj altında kaldı. Birkaçını da baraj altında çekti. Hı hı. Şimdi o anlamda bu aritmetik de önemliydi. Doğru. Yani bir baktınız ki %35 birinci parti, %20 ikinci parti etti, %55. %45 oy Doğru Yol, MHP, Anavatan, Genç Parti, DSP. Doğru. Hepsi çöpte. Şimdi bütün
0: belki
2: bunlar...
0: Belki tek başına iktidar olamayacaktı.
2: Şimdi eğer o bütün bunlar girse, işin matematik boyutu, işin sosyolojik boyutu, hı-hı, işin kültürel boyutu, işin ideolojik boyutuyla bize bir şey anlatıyor. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi %35 aldığında içinden çıktığı, hani milli görüş gömleğini de çıkardık demişti yani. O milli görüşün partileri zaten 28 Şubat sürecinde istikrar olarak kapandıktan sonra oy kaybetmişlerdi ve 3 Kasım 2002'de artık küsurat düzeyine inmişlerdi. Ya da 99'da DSP birinci parti olduğunda, ki onda da bir konjonktür vardı, terörist başı Öcalan'ın yakalanması vardı, Ecevit'in tarihsel kaçırması vardı, ama DSP birinci olduğunda zaten bir milliyetçi dalga vardı. MHP'de ikinci parti olmuştu. Hı. Ve DSP birinci olduğunda CHP baraj altında kalmıştı.
0: Doğru.
2: Şimdi bütün bu konjonktür matematik boyutuyla, toplumsal siyasal yapı boyutuyla, seçmen davranışı boyutuyla, karizmatik liderlik boyutuyla, baraj altında kalanların aritmatiği boyutuyla bugün var mı? Hayır, bunların bir kısmı var, bir kısmı yok. Mesela Özgürlüğün avantajı var, ne? Seçim kazanmış bir genel başkan. Hı hı. Ha mesela genelde bizde partiler bölündüğünde genel başkanlık yarışına girmiş ve kaybetmiş olan isimler partiden ayrılırlar. Doğru. Burada genel başkanlık yarışına girmiş, kurultayı kazanmış, üzerine bir de seçim kazanmış kişi, hı, partiden ayrılıyor mesela. Bu farklı bir örnek. Yani Murat Karayalçı'nın örneğine benzemiyor. İsmail Cem'in Kemal Dervişli örneğine benzemiyor ki zaten Derviş oraya katılmadı. Muharrem İnce örneğine benzemiyor. Emine Ülker Tarhan örneğine benzemiyor. Yani orada parti içi rekabette kaybedip gidenler vardı.
0: Sanki burada ana gövdeyi götürüyor gibi ayrılan.
2: Şimdi ve baktığımda şunu görüyoruz. Toplumda bir kulak kabartan ciddi bir kesim var. CHP tabanı, CHP seçmeni, CHP'ye gönül veren, emek veren yurttaşlarımız iki kulaklarıyla birden dinliyorlar ama toplumun bu CHP havuzunda olmayan, CHP örgütünde olmayan, CHP seçmen kitlesinde olmayan önemli bir kesimi de ya Dubagal hele ne olacak? Hmm. Hani Ege ağzıyla konuşuyorum çünkü Türkiye'de biliyorsunuz siyasal hareketler önemli, bir Ege'den coşar, bir Ege'den kopar gelirler. Ta Demokrat Parti'den bunlar da Erken Cumhuriyet Partisi, yani Erken Cumhuriyet döneminde bu terakkiperver fırka, serbest fırka için de geçerli, aha, bir argümandır. Yani hani İzmir'den gelmek, Aydın'dan gelmek, Manisa'dan gelmek şeklinde. Ha şimdi bakalım, Özgür Özel de zaten o yörenin çocuğu. CHP dışındaki kitle, Adalet ve Kalkınma Partisi kitlesi, İyi Parti kitlesi acaba ne kadar buna kulak kabartmaya devam edecek?
1: Altı oka sahiplenmek güzel bir şey. Altı ok seçmenin büyük bir bölümünü yanına almak anlamında. Ama söylemi, kadrosu, vitrini, A takımı, parti programı altı oktan mı ibaret kalacak? Yoksa arkadaş ben altı ok hayatta oy vermem diyen yurttaşları da kapsamak, içermek adına en azından söyleminde, vitrininde ve A takımında daha merkez sağ, daha milliyetçi sağ, daha muhafazakar sağ isimlere de en azından kurucular kadrosunda. Hı hı. En azından hani milletvekili olmamalarından evet. dolayı partinin vitrininde, A takımında, MHK'sa falan falan yer verecek. Elbette biz bunları daha uzun süre konuşacağız.
0: Doğru. Araya gitmeden bir iki dakikam var. Bu konuda sizin de ekleyeceğiniz var mı? Yani yeni ne yapabilir, ne söyleyebilir?
3: Yeni bir şey söylemesi gerekmiyor. Hı. Söylediklerini söylemeye devam etse yeter. Yalnız neden? Çünkü o söyledikleriyle biraz evvel Barış'ın söylediği gibi Türkiye'nin birinci partisi oldu, yaptı CHP'yi Özgür Özel. Bence bundan sonra yapması gereken şey CHP'nin arkada kalan haline yok hükmünde davranmaya başlaması. Yani
0: siyaset yaparken Cumhuriyet Halk Partisi nereye koyacak yani Özgür Özel?
3: Enerjisinin büyükçe bir bölüm. Belki olanı biteni anlatmakla ilgili birer paragraf ayırabilir. Atıyorum 10 paragraflık bir şeyde konuşmada ama. Ve bir süre bunu yapması da gerekecektir. Çünkü neden ayrılmak zorunda kaldıklarını izah etmesi gerekir kamuoyuna. Zira CHP'nin görebildiğim kadarıyla pek Türkçe imladan da haberi olmayan yeni yönetimi bir anlatı kurgulamaya çalışacak. Yani bunu söylemem de sebepsiz değil. Nesnel bir gerekçeye dayanıyor. CHP'nin önüne böyle durumlarda hemen yapıldığı gibi camı kır zili çal diye bir laf vardır ya kamuoyunda. CHP'de de aman hemen Atatürk'e sarıl. Atatürk'ün bir posterini koy. Atatürk olsa bunları oklavayla döverdi herhalde. Eğer hani elinde taşıdığı şeyle atını dövmek için kullandığı kırbacıyla dövmezse ne cumhuriyetinden ne partinden vazgeçmeyeceğiz. O cümle ne cumhuriyetinden ne partinden vazgeçeceğiz şeklinde.
1: Neden sonra?
3: Şimdi
1: olmaz.
3: Tamam mı? Bari bunu doğru dürüst yapın. Yani hani bilmiyorsunuz, anlamıyorsunuz, haberiniz yok. Neden oldu bilmiyorsun zaten. İşte kimi neden çıkar ama kimi çıkarman gerektiğini biliyorsun.
1: Not kırarız değil mi Selami Hoca?
3: Ne hikmet?
1: Dahi olan dağlar ayrı yazılır.
3: Ayrı yazılır.
0: Ona çok
1: vurgu mesela. Olan kiler ayrı yazılır mesela. Ben şimdi, çok not kırarım bunlardan.
3: Şimdi,
0: ya hocam imlaya takılma, tabii. içeriye bak derler.
3: Hayatım ben arada sosyal medya mesajı yazarken şu kadarcık telefonda araya işte N'ye falan basıyorum ya da hızlı gidiyor işte bir araya geliyor. Bayağı haklı bilinç yiyorum yani koca profesöre bak falan diye ve özür diliyorum. Partinin önüne bir şey astırırken hani bunlar danışman falan yani gazeteci falan hani biliyorlar falan tamam mı? Ben mesela hep bakarım senin KJ'lerine şeyine promptlarına evet açılış promptlarına. Hep böyle gayet düzgün su gibi bir Türkçeyle
1: yazdım. Ben ne kadar hassasım Mahmet sen bilirsin. Hatta bazen KJ'de yanlış yakalarım uyarırım hemen. Senin sert.
3: Yani şimdi koca parti şimdi bunlar bir özen meselesi. Partinin boyu kadar Atatürk'e bir de bir şey daha var yani. Türk dilinin bu ülkede bu kadar duru konuşulabiliyor olmasını sağlayan adamın Türkiye Cumhuriyeti'nin ulu önderi, kurucusu, banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin altına bir şey yazıyorsan bir zahmet doğru yaz.
1: Bir kere ondan, değil 10 kere düş.
3: Tamam mı? Ondan sonra da ben de senin hani ciddiyetine falan. Çünkü bunlar niye? Bunlar alelacele Anladım. Yapılan işler tamam mı? Şimdi daha da konuşulacak çok şey var tabii ama söyleyeceğim şey şundan ibaret. Yani Özgür Özel'in dediğim gibi fazlaca artık kalanla uğraşmaması lazım. Çünkü CHP bu haliyle bir karkas. Maalesef. İçim acıyor ama maalesef. Yani Türk siyasetinin önemli bir kurumu bu. Karkas. Dolayısıyla evet bir paragrafını buna ayırabilir ama bundan sonra artık siyaseti ilgilendiren meselelerle ilgili konuşması lazım. Özgür Özel.
0: Artık hem Özgür Özel hem Sayın Kılıçdaroğlu dediğiniz gibi biraz daha siyaseti ilgilendiren konulara girecektir.
3: Yok
0: belki.
3: Benim Kemal Bey'e önerim çok açık ya. Yani gidecek ve şeyle yani Cumhur İttifakı'yla konuşmaya başlayacak. Yani hakikaten güzel de bir şey olur değil mi? Hani Adalet ve Kalkınma Partisi.
0: İktidar olacağız diyor. Yani öyle bir şey yapsın.
3: Hangi gündemle ayrışacağını sormak lazım. Oraya geliş hikayesiyle beraber.
0: Peki. Bir kısa reklam aramız var. O arayı verelim. Sonrasında devam edeceğiz.
5: NTV Radyo. Reklam. Şansa kalmaz işin.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Ne olur, eğlenmenize bakın, sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Reklam.

0: Siyasi işlere devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ayrışma olur mu, yeni parti kurulur mu, bu soruları çok konuştuk. Ve nihayetinde Özgür Özel bugün son kez Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı sıfatıyla CHP grup toplantısında konuştu. Ve artık yeni partiyi kuracaklarını kamuoyuna duyurdu. Selami Kur'an, şimdi mutlaka şunu soran olacaktır. Acaba partide kalıp mücadeleye devam edebilir miydi, etmeli miydi? Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nda ne gerek var ayrılmaya, burada mücadelemizi birlikte verelim açıklaması vardı. Özgür Özel dedi ki 7 ay boyunca bizi birbirimize düşürmek, tartıştırmak istiyorlardı. Biz buna müsaade etmedik ve ayrılıyoruz.
1: Ya şimdi herkes her şeyi söylüyor. Herkes her şeyi söylüyor. Ama şöyle, yani milyonlarca insan da, yani ille de partili olması da şart değil, takip eder. Hı hı. Ve ben bu görüşümü de 23 seçimlerinden önce de söyledim. Yani seçmen sadece ideolojik nedenlerle oy kullanan Türkiye'de %30'ları geçmez. Ben öyle düşünüyorum. Her siyasi partide belki o 40'ları bulur. Ama çok geniş bir kesim çok rasyonel oy kullanır.
0: Güncel konulara
1: dikkat
0: eder. Bunu da
1: çok klasik anlamda söyleyeyim.
0: Politikalara bakar.
1: Seçmene güven veren, ülkeyi yönetme, ülkenin sorunları, bu ekonomik sorunlar başta olmak üzere, güvenlik meseleleri, hukuk, yargısal meseleleri, diğer tüm meselelerle ilgili bu meseleleri çözme kabiliyeti ve potansiyeli var mıdır yok mudur ona bakar. Geçmiş siyasi hikayesine bakar. Eğer bir görev ifa edilmişse, belediye başkanlığı gibi. Yani Erdoğan örneğinde olduğu gibi. Şimdi çoğu analist Erdoğan'la ilgili olarak, Sayın Erdoğan'la ilgili bir kıyaslama yapıyor. Yani o zaman dedim ki az önce de Barış Hoca çok güzel ifade etti. Ben onu başta söyledim. Neydi? Yani sosyolojik bir iklimin olması lazım. Yani 2001 Türkiye'sini hepimiz hatırlıyoruz. Ekonomik ve siyasi anlamda ciddi krizin, çok ciddi krizin, buhranın olduğu bir dönemdi. Merkez sağda bölünme var. 28 Şubat'ın üzerinden 3-4 yıl geçmiş henüz. Ciddi bir kesim mağduriyet yaşamış. Ve onun üzerinde de işte Refah Partisi'nde yeni bir söylem, yeni bir siyasi söylem ve pratikle yola çıkan bir yenilikçi hareket vardı. Yani Sayın Erdoğan ve arkadaşlarıyla birlikte.
2: Ve parti içinde de mücadeleleri kaybetmişlerdi.
1: Ve parti içi.
2: Abdullah Gül'ü de gösterip kaybetmişlerdi.
1: Ama söylem olarak bakın, ortaya çıkış, sosyolojik iklim uygun. Toplumda ciddi bir arayış var. Merkez sağ bölünmüş. Koalisyonlar dönemi. Her koalisyon bir yıl sürüyor, 1,5 yıl sürüyor. Siyasi istikrarsızlık söz konusu. Yeni bir söyle, milli görüş gömleğini çıkardık derken Sayın Erdoğan neye işaret ediyordu? Bakın, o zamana kadar hatırlayın, 2003 ile 2009-2010'a kadar Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri zirvet yaptı. Hatırlar Barış Hoca. Yani 2004'te Türkiye'nin aday ülke statüsünün tanınması, 2005'te müzakerelerin başlaması, yani Avrupa'ya sıcak bakan ve bu konuda da söylem ve pratiğini geliştiren bir Türkiye vardı, bir siyasi iktidar vardı. Şimdi ayrışma noktasına baktığımızda, şimdi eğri oturalım, düz konuşalım. Bakın, ben ne Kılıçdaroğlu'yla ilgili olarak, ne Özgür Özel'le ilgili olumlu veya olumlu bir cümle kullanmadım. Genellikle olumsuz kullandım. Çünkü iddiam da şuydu, halen de devam ediyor. Bugün de yayında sizinle söyledim. Rasyonel davranmadılar. Başarısız kaldılar. İki lider için de söylüyorum.
0: Krizi yönetemediler mi?
1: Krizi yönetemediler. Ciddi derin bir kriz. Efendim, hukuki, siyasi, darbe vesaire. Geçin, bunlar siyasi söylemler. Bunu aklı başında siyaset yapan, üreten ne bir ciddi siyasi aktör ne de bir akademisyen
0: söyleme. Nasıl yönetilebilir
1: söyleme.
0: Bu durum?
1: Ciddi şekilde. Yani netice itibariyle Özgür Özel de Cumhuriyet Halk Partisi'nin evladı değil mi? 20 yıldır siyaset Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlamış. Zaten bugün söylüyor. Miras bizde. Altı oka sahip çıkıyoruz diyor.
0: Şimdi, 34 yıllık partimi
1: tabii,
0: bırakıyorum dedi.
1: Şimdi o zaman ben şunu söyledim ve halen de aynı düşüncedeyim. Az önce söylediğim iki tane derdest dava var. Bu iki derdest davada bir, lehlerine bir sonuç çıkma ihtimalini de düşünün. Ciddi bir siyasi ve hukuki kaotik bir durum ortaya çıkacak. İkincisi de eğer parti içinde kalmış olup mücadele etmiş olsalardı ne olacaktı? Ki bence o zamanla o süreci beklemeleri gerekirdi. Çünkü Özgür Özel'in iddiası diyor ki genel başkanlık seçimi için 2 milyon CHP'li üyemiz var. O şey yapalım, seçim yapalım. Zaten siyasi partiler ve CHP tüzüğü buna uygun değildi. Delegasyonunu yapması lazım. Varsayalım ki öyle olsun. O zaman il, ilçe ve mahalle kongrelerinden itibaren siz madem ki üyelerinize güveniyorsunuz, bu 5-6 aylık süreçte orada bu mücadelenizi, siyasi mücadelenizi verin ve kurultayda genel başkanlık, ki yüksek ihtimalle de kazanma ihtimali ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni açısından bir rüzgarın olduğu ortada.
3: Sanki şimdi aslında sorumluluğa
1: yani
3: tekrar geliyorum.
1: Aceleye getirilmiş bir karar gibi düşünüyorum.
3: Sayın Özgür Özel'in açıklamasında diyor ki 7 ay boyunca bizim birbirimizi yememizi istiyorlar.
1: Ya neyi kaldı yiyecek?
3: Yani acaba şöyle
1: bir birbirlerinin etlerini mi yiyecekler sevgili Ahmet?
3: Bu süre uzadıkça, bu parti içi tartışma devam ettikçe, birazcık da bu yeni hareketin yıpranması ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin eğer içeride kalınacaksa yıpranmasını öngörüp mü acaba bir erken hamle yapıyor Özgür Özel?
1: Şimdi söylememeye çalışıyorum ama söylemek durumundayım. Yani birbirlerini yesinler. Ya birbirinizi siz kendiniz yiyorsunuz. Hukuk kararı doğru yanlış teknik olarak ben görüşlerimi de söyledim daha önceki yayınlarda. Bu ayrı, tartışalım bunu. Sonuna kadar tartışılır. Ama kardeşim el insaf yani. Bu süreci, mutlak mutlana giden süreci başlatan Cumhuriyet Halk Partililer. Hukuk işlediği zaman da işler. İlk derece mahkemesi sizin lehinize karar verdi. Türkiye'de hakimler, Ankara'da hakimler var diye cümleyi kuran Sayın Özgür Özel'di. İstinaf Mahkemesi farklı bir karar verdi. Bakalım Yargıtay ne karar verecek? Yani işinize geldiği zaman yargıdan olumlu bir karar çıktı mı? Türkiye'de hakimler var. Gelmedi mi efendim, iktidar yapıyor bunu. Böyle ucuzluk bu. Ucuz polemik. Yapmanın alemi yok. Cumhuriyet Halk Partisi çünkü önemli bir siyasi hareket. Bakın. Kılıçdaroğlu'na karşı Cumhuriyet Halk Partisi seçmende de bir öfkenin, bir kızgınlığın olduğunu görüyoruz. Ben de görüyorum bunu. Yani onun davranışını da ben rasyonel bir temele oturtamıyorum. Bu nedenle duygusal hesaplaşma yerine, hissiyatla hareket etme yerine rasyonel bir zeminde, ya siz iki tane genel başkanlık yapmış siyasi aktörlersiniz. Milyonlarca seçmen sizin arkanızda, onlarca belediye başkanlarınız var, onlarca milletvekiliniz var. Yani hayır, olmadı, koltuğu alamadık, genel başkanlığı organları, biz gidiyoruz yeni parti kuruyoruz. Ya bu rüzgar ne kadar devam eder ben emin değilim, bakın ben emin değilim. Şunu da altını çizeyim, doğru, 2023 seçimlerinde önemli bir siyasi başarıya imza attılar. Ama 2024 seçimlerini söylüyorum, pardon, mahalli seçimler ise. 2019 mahalli seçimlerinde de başarılı bir sonuç alındı. İstanbul alındı mı?
3: Ankara
1: alındı mı? Adana alındı mı? Antalya alındı mı? 2024'te birkaç tane daha fazla alındı. O da başarı, ben onu yadsımıyorum. Ama netice itibariyle Kılıçdaroğlu ve ekibinin döşediği bir şey vardı, bir yol vardı. Muhalefetin iktidar partisine yönelik ekonomiden kaynaklanan bir şey vardı seçmenin önemli bir şeyinde. Ve halen de ben samimi görüşüm de bu yöndedir. Yani bugün iktidarın en büyük rakibi, meydan okuması ekonomik alandadır. Halen de aynı görüşteyim ben. Anladım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni zaten siz en şeyde dahi %25-30 bandında görürsünüz. Cumhuriyet Halk Partili kendini kabul eden, o altı oka gönül vermiş. Çünkü siyasi, bakın, Cumhuriyet Halk Partisi sadece seçimlerde oy kullanılan bir siyasi parti olarak gören seçmenlerin dışında da bir seçmen kitlesi var. Aidiyet hisseden.
3: Yani özellikle bu siyasetteki ayrışma, kutuplaşmayla birlikte dediğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni de çok kemikleşti o anlamda.
1: Tabii,
3: yani,
1: tabii. Ama bir de sevgili, hemen
3: yapılan siyaset, politika kadar, üretilen politika kadar, geliştiren politika kadar, yani doğrudan
1: bir,
3: direkt.
1: Bir son cümle, çok doğru. Yalnız mahalli seçimlerin dinamikleriyle, konjüktürüyle genel seçimler çok farklıdır. Ülkeyi yönetmek çok çok farklı bir meseledir. Doğru. Ve burada seçmene sizin o güveni vermeniz lazım. Dış politikayla başta olmak üzere, güvenlik meseleleriyle başta olmak üzere. İkincisi de şu şey olarak mahalli seçimlerdeki başarıyı sizin taşlandırmanız lazım. Nasıl? Bu da özellikle hizmet noktasında.
3: Orada da CHP'liler diyebilir ya, bu kadar soruşturmayla, davayla uğraşıyoruz, nasıl hizmet yapacağız? Hizmet yapmamız orada engelleniyor.
1: Orada ben onu daha önce de söyledim. Orada söyleyecekleri hukukun eşit, herkese yönelik, herkese karşı eşit şekilde uygulanmasını talep ederler. Ve bu haklı, hukuki ve siyasi bir talep olur.
3: Peki.
1: Bunun altına basmaları daha önemli.
3: Peki.
1: Hemen de söyleyeyim. Bir de şunun altını çizeyim. Türkiye'de bakın Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi teknik olarak başkanlık sistemidir. Siz milletvekili sayısını çok da alabilirsiniz. Mecliste çoğunluğu da alabilirsiniz. O ayrı bir handikaptır. Ama %50 artı biri bulmanız lazım başkan olabilmeniz için.
3: Doğru. Peki. Barış dostlar, şimdi bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte bir Kılıçdaroğlu'cular, bir Özgür Özelciler, bir de üçüncü yolculardan bahsediliyor. İşte yani ne Özel ne Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin de devam edeyim.
2: Kurumsal
3: çatısı altında devam edeyim. Şimdi bugün Özgür Özel dedi ki tamam, biz bir kısım gidiyoruz, geride kalanlar var. Özgür Özel'le birlikte değilim demeyen herkes emin olun bizimle birliktedir diyor. Nasıl açarsınız?
2: İddialı bir söz bu. Yani Özgür Özel'le değilim, Kılıçdaroğlu'nun da değilim, ben CHP'deyim. Ben CHP'nin tarihsel kimliğine, kurumsal kimliğine sadığım diyen bir kitle var mı? Vardır elbette.
3: Onlar hatta Özel'le birlikte mi?
2: Seçmen yani tabanında
3: bu
2: da vardır.
3: Onu anlıyoruz yani.
2: Bu seçmen tabanında da vardır. Muhtemelen parlamentoda da vardır. Tek tüp birkaç tane milletvekili. Ama elbette hayat öyle değil yani. Hayat bazen öyle bir çatal dayatır ki yani sizin üçüncü yolculuğunuz, sizin o gri alanda kalma hesabınız tutmayabilir. İkisinden birini tercih etmenizi hayat bazen dayatabilir. Siyaset de bunu dayatabilir.
3: Peki Özgür Özel'in kurduğu bu denklem, bu matematik karşılığı
2: var mı? O önümüzdeki süreçte elbette görülebilecek bir şey. Yani bakalım şimdi Özgür Özel'le beraber kurucu olmayan bu işte 75, 80, 85, 90 kaç kişiyse. Y'de kaç kişi alacak? 130 küsur milletvekilinden.
1: 135.
2: Demek ki bir 40 kişi ya da bir ne diyelim 45 kişi geride kalacak. Peki o 45 kişinin hani kemik 20-25'i Kemal Kılıçdaroğlu yanında dersek eğer. Hı hı. Diğer mesela o 20 kişinin tavrı nasıl olacak? Hı. Bunu elbette önümüzdeki günlerde Özgür Özel'in partisinin ivmesi Kemal Bey CHP'sinin de takati ortaya koyacaktır.
3: Biraz orada hani açılışları aktardım. Bir demokrasi nöbetinden bahsediyor Özgür Özel tarafı. Yani içeride bir takım millet, yani belli bir sayıda milletvekili bırakıp tamamen bütün teşkilatları çekmeyip birazcık da işte
2: bu elbette Yargıtay, akılcı bir taktik. Yani Yargıtay bakıp, geçtiğimiz programda da iki hafta evvel Selami Hocam bizim misafir olduğumuzda bizim programımıza geldiğinde hatta şurada oturuyordu. Dedi ki yani Yargıtay'ın bunu hiç adli tatile girmeden hızla gündemini alıp neticelendirmesi lazım. Şimdi muhtemelen de Yargıtay eleştiriyordur zaten. Evet, yani. Şimdi Yargıtay bunu bir öncelemedi. İki adli tatil başladı zaten.
3: Doğru.
2: 20 Temmuz. Demek ki yani hocam duayen hukukçu, benim de dostum ağabeyim, Yargıtay eleştiriyor. Ama şimdi Yargıtay hocamı dinlemez. Eylül'de eğer Yargıtay Özgür Özel ve çevresini mutlu edecek bir karar alırsa eğer, gecikmeli olarak, keşke Selam Kur'an'ı dinleselerdi. Gecikmeli olarak Özgür Özel ve çevresini mutlu eden bir karar aldı. Ne yapacaklar? Hayda arkadaş, biz gerisin geri dönüyoruz diyecekler. Bu bir. İki, Özgür Özel'in haklı olduğu şu nokta var. Şimdi hocamın da siyasete girip çıkmışlığı var. Ahmet'in de siyasete girip çıkmışlığı var. Eğer genel merkez ve çevresi mahalle delegelerinden başlayarak kendi iradesini, kendi tercihini dayatırsa alır. Yani mahalle delegesi. Nerede? İstanbul'un Bağcılar ilçesinin falanca mahallesinde sandık koyuyoruz. Gidersin ki öyle bir yer yok. Boş arsa. Bakın ben 20 yıl sarı basın kartlı olarak siyaset muhabirliği yaptım. Gidersin derler ki parti il merkezi, ilçe merkezi ya da bir okulda değil, kıraathanede yapılacak mahalle seçimleri. Gidersin ki öyle bir kıraathane yok. İnşaat. Yani eğer genel merkez kafaya koymuş ise mahalle delegesinden başlayarak kim gelirse gelsin, genel merkezin seçtiği, belirlediği, yazdığı isimler dışında ne mahalle delegesi çıkabilir, ne ilçe delegesi çıkabilir, ne il delegesi çıkabilir. O zordur bakın. O çok çok zor bir iştir. Yani 7 ay boyunca Eylül ayından başlayarak Kemal Bey'e yakın isimlerin ilan ettiği takvimde 2027 yılının efendim Mart'ına Nisan'ına gelene kadar. 7 ay boyunca bu kavgayı vermek mi? Mahalle delegelerinde Kemal Kılıçdaroğlu'cular, Özgür Özelciler. Yoksa hazır bir ilme, hazır bir toplumsal karşılık varken bunu bir an evvel bir partiyle tamamlamak da taşlandırmak mı? Bunun her ikisinin de avantajı vardır. Her iki tavrında. Her ikisinin de riski vardır. Her ikisinin de dezavantajı vardır. Şimdi Özgür Bey de siyaseti bilen bir isim. Ama Kemal Bey'in şu anda efendim MYK'sı 23 kişidir, PM'de azınlığa düştü. Onlardan bağımsız söylüyorum. Hani her şeyi yapabiliyor ya, ihraç edebiliyor.
4: Doğru.
2: PM topluyor, MYK topluyor, disipline veriyor ama bütün bunları yapabilen Kemal Bey, işin ilginç tarafı bir tek kurultaya gidemiyor yani kendi ifadesiyle. İşte o her şeyi yapabilen ama bir tek kurultaya gidemeyen Kemal Bey.
5: O kabul edilemez.
6: Onu bilmiyor.
2: Onu danışmanlarına sorması lazım.
6: İşte bu biliyor.
5: Kendi bu bilmiyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na getirilebilecek en önemli, en başat
2: en haklı.
5: Eleştiri, en haklı eleştiri. Çünkü ben bu mutlak mutlak kararında da gerekçesinde de olağanüstü bir kongre kararı alınmasının önünde bir engel olmadığını söylüyorum. Halen de söylüyorum. Çünkü bütün işlemleri organlar olarak yetkilerinde herhangi bir sınırlama yok. Mutlak mutlak kararında, tedbir kararında. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu eğer samimi olarak, bakın altını çiziyor, tamam iradesi sakata uğramış delegeler olduğu iddiası var. Yani mahkemede böyle bir tespit var. Ama delegasyonun tamamını, şimdi Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun iddiası bu anlama geliyor. Yani delegasyonun tamamını,
2: 1200 küsur kişinin tamamı,
5: delegenin tamamının iradesi sakata uğramıştır. Bu kabul edilemez. Sayısal olarak
3: özel zaten tarafının zaten şöyle bir itirazı da var. Yani mahkeme tamam bir karar kuruyor.
5: Evet.
3: O kararla birlikte bir ne diyelim, bir olumsuzluk ortaya çıkıyor. O durumun çözümüne ilişkin bir öneri getirmeden kararı bağlıyor. Yani mutlak mutlak karar verilmiştir ama sonrasında ne olacağı size kalmış. Tamam evet, kurultayda irade sakatlanmıştır. Bu kurultay geçersizdir. En kısa zamanda bir çağrı heyetiyle bir kurultaya gidilmesi ya da yeni gelen mutlak mutlamla göreve dönen şu kadar süre zarfında bir kurultay toparlayıp bu işi yapmalıdır şeklinde bir şey yok. O ucu açıklığa da bir itiraz var.
5: Tabii. Yani onu İslah Mahkemesi belirli bir saatte, ki 45 günlük bir süredir o, bir çağrı heyetini görevlendirerek, ki kanaatimce ben halen aynı şeyi söylüyorum, hukukçu olarak söylüyorum.
2: Siz bunu o karar çıkacak diyorsunuz.
5: Hukukçu olarak söylüyorum. Yani hukukun temel işlevi sadece adaletin tesisi değil, toplumsal barışı ve istikrarı korumaktır. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki, ki asli nedeni de kendilerinden kaynaklandığını da inanarak, bilerek söylüyorum. Yani ben bilerek söylüyorum çünkü elimdeki verilere dayanarak söylüyorum. Öyle yanlarında olmuş değilim. Yani neticede takip ediyoruz, görüyoruz. Kendilerinden kaynaklanan sebebe rağmen hukuk bunu çözme durumundaydı. Yani biz normal, bakın daha önce Kadıköy ilçe kongresi iptal edildi. Yine Asli Hukuk Mahkemesi tarafından, bu kadar ses getirmedi. 2013 olması lazım, yanlış hatırlıyorum, veya 2014. Ama genel merkezin, büyük kurultayın, büyük kongrenin tedbir kararıyla kesin hükümsüzlük ifade eden mutlak mutlak kararıyla bu noktaya getirilmesi, kanaatimce, bakın hukuki gerekçemi söylüyorum, bu siyasi bir şey değil, farklı düşünenler de olabilir. Bence bu sorunu şey yapması lazımdı, çözmesi lazımdı. Onun için Yargıtay ne karar? Yargıtay belki tedbir kararını kaldıracak. Bakın tedbir kararını kaldırırsa ne olacak? Bu nedenle az önce söylediğim gibi, sevgili Barış'ın, Barış Hoca'nın söylediği gibi, Eylül'de veya Ekim'de, çok değil 2-3 ay sonra Özgür Özel ve ekibi lehine bir karar çıkarsa ne olacak?
2: Bütün gemileri yakmış. Gerisin geri dönelim.
5: Hayır, dönemez.
2: Tabii dönemez.
5: Dönemez. Ayrıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıyor. Gelip tekrar üyeliğe kabul edilmesi lazım falan filan. Bu nedenle ben erken alınmış.
0: Anladım.
5: Ki nedeni de ha efendim arkamızda rüzgar var. İşte yelkenleri doldurduk. Gidelim. Ama işte bence zamanlama olarak good timing olarak ben görmüyorum. Anladım. Açıkçası.
0: Ahmet Kasman şimdi tamam. Özgür Özel ekibi gidiyor. İşte 83-85 milletvekiliyle birlikte. İşte il başkanları da var ayrılanlar. Peki onlarla birlikte başka kimler var? Belediye başkanları. Özgür Özel bugün işte Mansur Başkan hemen gelmezse ona hemen yüklenmeyin gibilerinden de bir uyarı yaptı. Nasıl bir tavır sergileyecektir? Mansur Yavaş bence, olsun ya da işte mesela Ekrem İmamoğlu bu hareketin neresinde olacak?
6: Bence günün sonunda bunlar çok öze dair mevzular değil.
0: Mesela biz burada bir troika mı göreceğiz? Yani bir üçlü ayak mı göreceğiz? İmamoğlu, Özgür Özel, Mansur Yavaş mı? Yoksa bu bir lider partisi yani Özgür Özel'in partisi mi olacak? Ya da genel başkan bir lider mi olacak? Böyle bir iki başlık olur
6: onu,
0: mu?
6: Onu göreceğiz. Mı? Özgür Bey'in Ekrem Bey'e yok muamelesi yapacağını zannetmiyorum. Ama günün sonunda öyle troika muroika olmaz. Çünkü netice itibariyle bir tanesinin hukuki süreci devam ediyor, özgürlüğü kısıtlı. Diğeri ise bir parti kurarak genel başkanlık yapmaya başlayacak. Üstelik bu son dönemde yaşananlar bence her halükarda Özgür Özel'i bir siyasi figür olarak büyüttü. Üslubunu büyüttü, varlığını büyüttü, yetkinliğini bence önemli ölçüde etkiledi vesaire. Yani beğenirsin beğenmezsin ama çok zor bir dönemi yönettiği de açık.
0: Doğru, kesin.
6: Ve onu yönetti. Yani iyi yönetti, kötü yönetti. Bu konuya değişik bakış açılarından farklı cevaplar vermek mümkün olabilir. Ama netice itibariyle kamuoyunun genelinin sempatisinin de kendisi ve kendisiyle beraber hareket eden kitle üzerine yoğunlaşmasını sağladı. Yani Kemal Bey'in verdiği röportajlara, işte kamuoyu önüne çıkmak için seçtiği sahnelere, bunun için gösterilen çabanın sonucunda elde edilen fotoğrafa falan baktığınız zaman burada çok net bir şey var ki Kemal Bey yalnız. Kemal Kılıçdaroğlu ve onunla beraber hareket edenlerin hesabı marka bizde. Kasa bizde.
2: Kasa ve masa bizde.
6: Masa, yani masa dolayısıyla bizde. İnsanlar sonunda güçlü olana doğru meylederler. Ama bu durumun böyle bir hesabı...
0: Peki markayı güçlü kılan amblem midir yoksa içi...
6: Yani Türkiye'de amblemin bir gücünün olduğu gerçeğini şey yapmamak lazım, küçümsememek lazım. Şimdi bizim merkez sahada partiler açılır, partiler kapanır. Sonunda hep şeyi görürsün. Parti kapanır, orada gerekli tedbir alınmazsa hemen aynı isim ve aynı logoyla başka bir parti kurulur. Sonra o partiyi kuranlar, ya böyle şeyler başımızdan geçti, isim verip de burada şey yapmayacağım, olayı daha fazla büyümesine neden olmayacağım, merak etme Okan Müderrisoğlu olmamakla birlikte. Onun yapacağı uyarıyı ben kendi kendime yapıyorum ama gidip daha doğrusu gelip arkasından para istendiği vakadır. Gözlerimiz, kulaklarımız.
2: Satılık parti vardır Türkiye'de.
6: Gözlerimiz, kulaklarımız buna şahit olmuştur. Yani
0: isim
6: kapatalım,
0: aldım,
6: isim, isim hakkını, logoyu size vereyim, bana bu kadar diyen adam olmuş mudur? Olmuş.
2: Sahibinden anahtar teslim parti.
6: Aynen. Ondan sonra yani o şey de değil, o sen seçime girme yeterliği falan da değil. Bana bak, seninkinin yanına öbürünü koyarım. Hani bizim işte Anadolu'daki dede onu görünce çağat diye işte neyin böğrüne basacağını bilir. Tak diye oraya vurur falan. Bunlar işitilmiş...
0: Bir dakika sonra reklam edeceğim.
6: İşitilmiş laflar. Biraz da işin matematiğine bakmak lazım ama istersen o bir dakikalık reklam arasını...
0: Verelim.
6: Saniye önce
0: tamam,
6: alalım.
0: Yapalım.
6: Sonra ben onları söyleyeyim.
0: Bir aramızı verelim, aranın ardından kaldığınız yerden.
6: Merak etme, partinin açılış fiyatını söylemeyeceğim.
0: Kısa bir ara.
4: Siyasi işler devam edecek.

0: Siyasi işler devam ediyor.
1: Siyasi işlere devam ediyoruz. Ahmet Kasman'da kalmıştık. Buyurun.
2: Şimdi bak. Demin söylediğim gibi, Selami Hoca'nın da biraz evvel belirttiği gibi, Özgür Özel'in hızla, yani zaten daha büyük bir milletvekili grubuyla ayrılacağı için muhtemelen ana muhalefet partisi olacak. Onu da söyleyeyim yani.
1: Cumhuriyet Halk Partisi de dördüncü duruma göre beşinci parti
3: durumuna düşebilir. Pardon, çok özür dilerim. 68 milletvekili geçerse ana muhalefet partisi.
2: Evet, yani zaten öyle bile olsa 70'in altında geçerse milletvekili, o sakat bir başlangıç olur. 80'in üstü geçerse bu sefer çok kuvvetli bir başlangıç olur. 70 ile 80 arasındaki her şey de bence kabul edilebilir. Yani bir psikolojik eşik bence oralardı. Netice itibariyle Kemal Bey'in de o noktadan sonra ne yapacağı önemli. Şimdi Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyoruz vesaire ama bu ayrılığın arkasından gidenlerle ilgili eğer işte Anadolu'da aşık geleneği var malum. Sürekli olarak eline sazı alıp onlarla uğraşmaya devam ederse zaten olduğu yerde, hani çukurun içindeyseniz de, diyorlar değil mi? En önemli öğüt ne olabilir size? Kazmayı durdurun. Yani onun da burada kazmayı durdurması.
1: Mesela artık arınma dönemi sona eriyor
2: yani
1: mu?
2: Yani herkes kendi kendine gitti, biz arındık falan gibi bir şey söyleyebilir. Bu mümkündür. Ben onun yerinde olsam daha fazla kazmadan bunu söylerim. Şimdi netice itibariyle ama bu eğilime direnebilecek mi Kemal Bey ve yanındakiler, ondan emin değilim. Özellikle de ilk anketler şeye vurmaya başlayınca, Barış Doster'in her ne kadar anketçilerle arası hiç olmasa da onların yazıp
1: izleyicilerimiz artık ezberledi onu.
2: Onların yazıp çizdikleri siyasetçileri etkiliyorlar. Hani döner bambaşka şeyler söylemeye başlarsa o zaman hikayenin enteresan zirvelere çıkma ihtimali var yani, tartışmanın şeyinin. Mesela şeyi hatırlamak lazım. AK Parti kurulduğu zaman ilk Erbakan Hoca, AK Parti'nin kurucularının arkasından AKP'nin haberi yok. Ve AKP ona la ait bir laf. Haberi yok. Siyonizmin milli görüşü bölmek için şey yaptığı, kullandığı, burası bir projedir. Bunlar genç olduklarından bunu anlamıyorlar dedi. Sonradan arka kapıdan kaçanlar dedi, işbirlikçi dedi, sandalye hırsına kapıldılar dedi, süt değil kireç AK Parti dedi. AK Parti'ye oy vermek cehenneme bilet almak gibidir bile dedi. Yani bunların hepsini dedi de, ha, arada bir de haksızlık etmeyelim, kapımız Bülent Arınç'a açık her zamanda dedi. O zaman Sayın Arınç şeydi, meclis başkanıydı, onu o şeyden
1: tarafsız,
2: onu o şeyin dışında tuttu ama bütün bunları dedi. Sonuç Adalet ve Kalkınma Partisi işte girdiği neredeyse her seçimi kazanıp Özgür Özel'in CHP'nin genel başkanı olduğu yerel seçimler öncesindeki bütün seçimlerden de birinci parti olarak çıkmayı becerdi. Peki Özgür Özel ne yaptı da Barış Doster seçim kazandı, bu mevzu orada bitmiştir diyebiliyor? Bu rahatlıklı bir, onun tabiriyle söyleyeyim, bir siyaset bilimi öğrencisine veren nedir? Orada da rakamlar. Bak, ne olmuş? 2019 seçimlerinde 13.2 milyon oy alan Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Bey'in liderliğinde ve ikinci parti olan, zaten o şey gibi hani ikinci parti, ondan sonra kara kader ikinci parti, tamam mı? Kemal Bey'in ikinci partisi, gedikli ikinci partisi, kadrolu ikinci partisi, şimdi işte altıncı parti olacaksa işte olacak galiba, tamam mı? Kadrolu ikinci partisi 13.2 milyon olan oyunu 17.5 milyona çıkarmış. Ne kadar artış? %28.
3: İttifak var mı orada? Efendim? DEM Partisi var mı?
2: Efendim?
3: DEM Partisi.
2: Var var.
3: Şeyde. 2019'da.
2: Hayır,
4: belediye seçimi hocam.
2: Belediye seçimleri bunlar. Dolayısıyla herkes oluyor.
3: Var mıydı? Ben hatırlamadığım için soruyorum. Hayır,
2: bir
3: 2023 seçimlerinde
4: 2019 seçimlerinde HDP yoktu. Selahattin Demirtaş demişti ya.
3: Hayır, mahalli seçimlerle ilgili.
4: Belediye olarak. Seçimlerinde yok, Selahattin Demirtaş'ın çağrısı vardı ya.
2: Yok, ikisinde de belli bir yani en azından yani
4: iyi seçmenin yönlendirmişti Demirtaş 2019'da Kemal Bey'le.
2: Bir ittifak söz konusuydu. Tamam mı? Bir ittifak söz konusuydu. Bak %28 arttırmış oyun. %28. Tamam mı? %28. Şimdi o aynı dönem içerisinde Türkiye'nin 57 milyon olan seçmen sayısı 64 milyon küsura ulaşmış. Üstelik de bir önceki seçimde yurt dışı oylar yerel şeyde yokken ikinci seçimde yani 2024'te var. Onları çıkardığın zaman %6 küsur 6.7. Onları kattığın zaman %12 seçmen sayısının arttığı ama sağlıklı rakam 6.2'dir. Arttığı bir seçimde Kemal Bey'in aldığından daha fazla oy alırken ayrıca oylarını da neredeyse 4.5 kat neye göre? Artan seçmen adedine göre 4.5 kat arttırmış. Seçmen zaten bir tercih, bir beğeni ortaya koymuş. Bu sadece Kemal Bey ile Özgür Bey'in şahsından kaynaklanmıyor. Elbette Türkiye'nin konjonktürüyle de alakalı bir sürü şey söylenilebilir aynı dönemde. Ama günün sonunda işte hendek, işte deve. Yani bunun artık buradan sonra tartışılacak bir tarafının olduğunu düşünmüyorum.
4: Anladım.
2: Kemal Bey ve burada şöyle bir pratik soru var. Yani o soruyu da atayım ortaya istiyorsan bunu da tartışalım. Kemal Bey bütün muhalefet seçmeninin itimadına sahipken, Kemal Bey çocukların Kemal dedesiyken, Kemal Bey adalet yürüyüşünü yapmış, ayakkabılarının altı delinmiş Kemal Bey'ken, Gandhi Kemal'ken, Kemal Bey üzerine PKK'nın ateş açtığı Kemal Kılıçdaroğlu'yken, Kemal Bey kendisine son derece yersiz bir biçimde, son derece hadsiz ve densiz bir biçimde şiddet kullanılmış ve bununla ilgili olarak muhalefetin lideri konumuyla şey yapılıp tanımlanıp bir takım kendilerini şuraya veya buraya iktidara yakın gösteren vatandaşların yani olmayaydı daha iyiydi ama hak etti demesiyle muhalefet seçmeninin gözünde prestijini arttıran bir konuma gelmiş bir adamken Kemal Bey altılı masayı bir araya getirip şunu bunu yapıp Cumhurbaşkanı adayı olmayı becermiş bir adamken
4: nereye geleceğinizi şimdi, anladım ama bunu mesela şey diyorlar. Vefasızlık diyorlar siz işte.
2: Şimdi hayır
4: böyle bir adamken şimdi neler söylüyorsunuz
2: şimdi
4: diyorlar.
2: Şimdi bütün bunları yapmış adamken ya geç onları. Vefayı fefayı onlar semt. Tamam mı? Bu siyaset. Bütün bunlarken Kemal Bey alamadığı oyu şimdi butlanla CHP'nin başına gökten zembille indirilmiş Kemal'ken. Atatürk'ün mirasına ihanet etmiş olan Kemal'ken. Şimdi bu sefer de söylenilen laflar bunlar. Tamam mı ki? Etrafında bir tane kendi belirlediği A takımından adam kalmamış Kemal'ken. Muhalefet seçmeninin ismini duymak istemediği Kemal'ken. Yanında Cumhuriyet Halk Partisi belediyesi iğreti milletvekili kalmamış Kemal'ken. Hangi şapkanın içerisinden ne renk bir tavşan çıkaracak da bu muhalefet seçmeni ya evet doğru bunca zaman kıymetini bilmedik Kemal Bey'in hadi gidelim Kemal Kılıçdaroğlu'nu iktidara taşı. Böyle ya bu işte bu ancak şey olur.
4: Peki.
2: La Fontaine'den masal olur. Masal olduğunda da fable olur. Fable olur şey olmaz böyle. İdil, eglok falan olmaz bu fable olur böyle. Tilkiler, kurtlar falan olur yani bunu
4: ekleriz. Selami Kur'an, şimdi genel merkezden bildiğim kadarıyla bir resmi açıklama yapılmadı bu yaşanan sürece ilişkin ama Gürsel Tekin

0: uyuyor. Bir yük olarak mı görüyordu bu ekibi? Ve işte arınmaydı ya da işte arınma zamanı, arınma süreci bu ayrılıkla bitti mi?
1: Ya şimdi Gürsel Tekin'den bahsettiniz. Yani ben de tanırım, şahsen de tanırım. Çok yayın da yaptık birlikte yıllarca. Ya Cumhuriyet Halk Partisi kimliği tartışılır mı sizce? Ben tartışmam. Ben tartışmam. Yani gençlik yıllarından itibaren, gençlik kollarında çalıştı. Kendi şeyini de anlattı bana. Yani Kadıköy ilçe gençlik kollarında başlayan, ilçe gençlik başkanlığı, il vesaire. Yani şimdi çok ağır söylemler var. Yani az önce merhum Erbakan Hoca'yla da ilgili. Yani siyasette bazen çok ağır söylemler kullanılıyor. Maalesef kullanıyor ülkemizde. Bunu görüyoruz. Ama şimdi Kemal Bey'in de söylemlerine bakın şimdi. Kemal Bey de arınmadan bahsediyor. Ahlaki üstünlük bizdeydi devamlı diyor. Temiz siyaset diyor. Şimdi bunları yok mu sayacağız? Efendim diğerleri de yapıyor. Bizimkiler de yapsın bir meşru bir mazeret midir sizce? Bana göre hiçbiri değildir. Yani iki yanlış varsa bir doğru çıkmaz. Ama sadece siyasi politik bir gözlük takarak
2: ama burada
1: hiçbir şey yokmuş gibi. Şimdi ben Cumhuriyet Halk Partileri Genel Başkanı'nın söylemlerinden bahsediyorum. Bu benim şahsi fikrim değil. Şahsi söylemim değil. Veyahut da iktidar partisinin...
2: Bu insanları zemmetmez ki, daha yargılanıyorlar.
1: Yargılanıyorlar ama parti disiplini açısından partiyi yargılama süreci, ceza hukukunu ilgilendiren bir süreçtir. Onda zaten bir şey söylemiyorum. Ama parti disiplini açısından genel başkan tüzüğe göre de bu konularla ilgili herhangi ciddi bir bilgi, belge varsa disiplin soruşturmasını açabilir. Disiplin soruşturması ayrıdır. Ceza hukuku soruşturması ayrıdır. O ayrı, doğru. Masumiyet karinesi geçerlidir.
2: Disiplin soruşturmasının
1: disiplin ayrıdır.
2: Disiplin soruşturmasının konusu olan konu ceza davasına ilişkin meseleler ama.
1: Ama ceza davası devam eden bir dava. Onunla ilgili bir şey söylemiyorum ama disiplin...
2: Ama söylenilir mi? İkisinin arasında mantıksal bağlantı kuramıyoruz yani.
1: Ama bu disiplin sürecinin açılmasına bir engel değil. Yani ceza davasının sonucunu bekleyerek daha sonra bir disiplin süreci...
2: Tamam ama ceza davasının sonucu belli olmayınca disiplin süreci dediğiniz şeyi de ben açtım, oldu oluyor.
1: Hayır.
2: Bir de ben gayet net hatırlıyorum. Siz güzel bir tespitte bulunmuştunuz en son bizlerle birlikte olduğunuzda. Zaten bu kararın da böyle verilmemesi gerekirdi Kemal Bey'le ilişkili olarak. Yani bu butlan kararıyla ilgili.
1: Sizin görüşünüz o.
2: Şimdi o zaman
1: konu farklı bir şey.
2: O zaman
1: şimdi
2: burada şu oluyor.
1: Gürsel
2: hukuken tartışılır bir kararla oraya gelmiş bir adamın dönüp kesinleşmemiş davalar nedeniyle bir arınma mevzusunun olduğunu iddia edip bunun üstünden parti için süreci
1: Ahmet Hoca,
2: işletmesi.
1: Siz ortaya karışık yapıyorsunuz.
2: Hayır ama çok net.
1: Ortaya karışık yapıyorsunuz. İkisi birbirinden bağlamından farklı. Ben şimdi soruya yönelik olarak Gürsel Tekin'in ifadesi yük diye bahsediyor. Yükten kurtulduk. Bu bağlamda aynı paralellikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesi var. Arınma, temiz siyaset, ahlaki üstünlük. Bunu bir yük olarak gördüğünden bahisle bir yorum yapmaya, bir analiz yapmaya çalışıyorum.
2: Kemal Bey'in söylediklerini
1: söylüyorsunuz. Tabii onu söylüyorum
2: lütfen.
1: Barış Hoca, ben kimden bahsediyordum az önce? Kemal Bey dedim. Arınma en önemli söylediğim değil.
2: Hayır ama şöyle bir laf ettiniz ya hani. Bunları yok mu kabul edeceğiz?
1: Hayır. Bakın bir saniye. Ben o zaman baştan alayım tekrar. Gürsel Tekin'in Cumhuriyet Halk Parti kimliği tartışılmaması tamam. Gerekiyor. Siyasi mücadele
3: yok. Geçen sene bir
1: parti içi kavga
3: bir istifa
1: ayrı
3: etmişti ama bir hatırlarsanız. Ya, şimdi hatta parti kuracağım diyordu yani.
1: Tarihi bütün
3: yoksa ben de Gürsel Tekin'i tanırım. Hukukumuz vardır. Ama bir öfkelenip bir parti istifa etmişti de var şimdi yani.
1: Tabii. Ama
2: bir de kendi partisine gazla
1: ya bir tabii. Kimlikle siyasi partiye aynı siyasi partiye üye olmak farklı şeylerdir. Biri hukuki statüyü ifade eder, biri duygusal...
3: Yani Gürsel Tekin öyle bir duygusal anında bir tepki verip partiden istifa etmişti. Hatırladınız
1: ama
3: mı?
1: Ama Cumhuriyet Halk Partisi...
3: Ama CHP'lidir. CHP'nin gençlik kollarındandır.
1: Ben de onu söylüyorum.
3: Ama bu duygusal tepkiler siyasetle verilir.
1: Peki insanlar zaman içerisinde... Ben o işleri de iyi bilirim, onu söylüyorum. Böyle karşılıklı konuşturmamaya geçersek...
2: Yok, hayır.
1: Bunlar benim mesleki şeylerimdir.
2: Bizde de fena değildir onlar da.
1: Hiç buyurun.
3: Ben de hiç yoktur bak.

0: Ben de öyle bir mesleki deformasyon yoktur
1: ama
0: hocam.
1: Benim söylediğim gayet net ve açık. Hiç gürültüye getirmeden.
2: Burada mesela Gürsel Tekin'in...
1: bahsedilen husus Kemal Kılıçdaroğlu'yla kullandığı arınma ahlaki üstünlüğe ilişkin olduğunu söylüyorum. Yani Gürsel Tekin'in kullandığı bu iddialarla ilgilidir. İddialar sübuta ermiş midir? Yargısal karar verilmediği için bekleyeceğiz. Onu ben o konuda söylemiyorum. Ama bir siyasi parti genel başkanı da grup başkanının ayrı, meclis parti meclisinin ayrı, iki çifte başlığı da hiçbir siyasi partinin genel başkanı kabul etmez. Bu mümkün değildir. Bu ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği hususlar bunlar. Yani temel argümanı ben diyor partiyi arındıracağım. Ya bu Öztürkçe, yani bunu anlaşılmayacak neyi var? Ve bunu söyleyen bir genel başkan. Seversiniz, sevmezsiniz, ben de kritize ediyorum. Yaşı ilerlemiş. O zaten 13 yıl başkanlık yaptınız. Bana kalsa genel başkanlık, yani bu görevi daha kabul etmemesi gerekirdi benim görüşüme göre. Ama siz hiçbir zaman, şimdi bugün Özgür Özel'in söylediği gibi parti meclisinden, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kürsüsünden söylüyor. Siz diyor genel başkanlığa aday olmayacağınızı, cumhurbaşkanlığa aday olmayacağınızı ifade etmeniz gerekirken diye cümle kuruyor. Bunu söyleyemezsiniz. Hiç kimseye siz siyaset yasağı getirme diyoruz, gelmesin diyoruz. Mücadele edersiniz. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme, onun haklı olduğu anlamda söylemiyorum.
0: Anladım.
1: Ama siz bunu söyleyemiyorsunuz. Diyorsunuz ki rakibiniz olan sizinle bir siyasi mücadeleye girmiş. Doğru veya yanlış, onu, o ayrı bir mesele. Haklı veya haksız, sizinle bir mücadele veriyor. Siz diyorsunuz ki cumhurbaşkanlığa aday olmayacağını açıklayacaksın, genel başkanlığa aday olmayacağını açıklayacaksın. Ya böyle bir talep olur mu? Böyle bir talep olabilir mi? Bu talep siyaset bilimi açısından rasyonel mi? Siz siyasi rakibinize diyorsunuz ki aday olmayacağını açıklayacaksın. Ya girersiniz mücadeleye, yaparsınız mücadelenizi. Ama sadece politik retorik söylemlerle değil, seçmenin kulağına hoş gelen değil, ayağı yere basan söylemleri getireceksiniz. Hukuki mücadelenizi vereceksiniz. Yargısal süreçlerde size yönelik iddia edilen hususlarla ilgili savunma yapacaksınız. Hukuki savunma yapacaksınız. Politik savunma yapmayacaksınız. Efendim politik davadır. Ben de kimlikler politik olabilir ama somut dosya, dava konusu olan hususlar, iddialar politik değildir efendim.
0: Peki.
1: Kimse kimseyi kandırmasın.
2: Soralım mı Barış Dostları, bu Özgür Özel'in genel başkan olmayacağım ya da işte cumhurbaşkanı adayı olmayacağım açıklaması yapmadı Kemal Kılıçdaroğlu diyerek Sayın Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesini siz nasıl
3: yorumlarsınız? Bu bir siyasi iddiadır.
1: Talep midir, iddia mıdır?
2: Yani göreve geldiğinde...
3: Çıtayı yukarı koymaktır hocam, biz orada şimdi ayrışıyoruz. Olur mu öyle
1: taleptir
3: şey?
1: Taleptir yani, mesela iddia değil.
3: Mesela bir siyasetçi dese ki bak siz siyaset yaptınız, Ahmet de yaptı, ben yapmadım.
2: Bir dakika, ben de
3: dese ki arkadaş, ben Ahmet'ciğim lafımı kesme lütfen. Dese ki ben partimi eğer birinci parti yapamazsam...
1: Bu bir iddiadır.
3: Tamam mı? Bir daha asla seçime girmem. Bu bir siyasi iddiadır.
1: Tamam, doğru. Ben de...
3: Ben Cumhurbaşkanı adayıyım. Seçimi aldım, tamam. Seçimi kazanamazsam siyaseti bırakıyorum. Bu bir siyasi iddiadır. Rakibimden de aynı lafı duymak istiyorum. Bu da bir siyasi iddiadır. Mesela eskiden, artık onlarda da kalmadı ya. İngiltere'de, Fransa'da, ABD'de, Almanya'da seçime partinin genel başkanı olarak giren siyasetçi seçimi kazanamadı mı? Çekil. Ertesi gün hiç ama fakat, ama ve lakin, ya yağmur yağdı demeden, artık onlarda da kalmadı maalesef, anında siyaseti bırakırdı. Bakınız, genel başkanlığı bırakırdı demiyorum ha. Siyaseti bırakırdı.
2: Ben anlamadım.
3: Trump yapmadı.
2: Anlamadım. Yani şimdi bu siyaset iddiayla yapılıyor.
3: Bu bir siyasi iddiadır ve bu
2: o zaman şimdi
3: güzel de bir iddiadır.
2: Sayın bakın. Özgür Özel'in biz Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aday olmayacağım açıklaması beklerdik. Açıklamasını haklı bir serzeniş mi görüyorsunuz? Niye eğer madem ki siyaset iddiayla yapılırsa...
3: Çünkü kaybetmiş.
2: Kemal Kılıçdaroğlu da...
3: Kemal Bey kaybetmiş.
2: Ama Kemal Bey de haksız ya, bir
3: şimdi
2: seçimle...
3: Özgür Özel diyor ki...
2: Haksız bir kurultayla, iradesi sakatlanmış bir kurultayla kaybettiğini düşünüyorsa... Yani
3: peki seçimler...
2: Eğer kurultayda irade sakatlanmasaydı...
3: Peki kurultayda az evvel Selami Hocam da değindi mesela, Ahmet.
2: Neden o iddiasını ortaya
3: koymadın? 15-20, 25-30 delegenin değil de 1200 delegenin iradesinin fesata uğradığını az evvel Selami Hocam örnek verdi ya. Yani bu da teknik olarak mümkün değil. Varsayalım. Arkadaş 17 milyon seçmenin iradesine mi fesada uğradı? Şimdi seçim kazanamamış bir lider. Kurultay da kazanamamış bir lider. Hangisi önemlidir bir siyasal partinin hayatında ve genel olarak siyasal hayatta? Kurultay kazanmak mı önemlidir? Yoksa seçim kazanmak mı önemlidir? Bence seçim kazanmak daha önemlidir. Rahmetli Deniz Baykalçın diyorduk ya. Kurultay kazanan ama seçim kazanamayan lider. Şimdi bir genel başkan delegasyonu dilediği gibi şekillendirsin. Oy oranı az olan sosyalist partilerde de, oy oranı az olan milliyetçi muhafazakar partilerde de vardı. 30 sene, 40 sene genel başkanlık yapabilir mi? Yapabilir. Ama seçim kazanamıyor. Ne yapacağız şimdi? %0.5 oyu var, %1 oyu var. Ama 30 yıl, 40 yıl genel başkanlık yapıyor. Ama seçim kazanamıyor.
2: Kemal Bey de şöyle düşünüyor olabilir. Yani ben o genel, ben o kurultayı eğer irade sakatlanmasaydı kazanırdım, kazanacaktım. Ama işte iradeyi sakatladılar. Kazansaydım da zaten konjonktürle bu zamana kadar
3: kurguladığım... Bu çok varsayımsal bir şey ama yani, bu çok varsayımsal.
1: Olur mu efendim? Dava konusu olan konu bu zaten.
3: Şimdi
1: dava 2000, konusu olan konu bu.
3: 2010 yılında Kemal Bey genel başkan oldu değil mi? Ardı ardına da kurultayları kazandı. Muharrem İnce'yi hatta iki kez yendi. Ama kurultayları kazandıktan sonra gene seçim kazanamadı. Yani kurultay kazandı. 13 yıl boyunca oturduğu genel başkanlıkta Kemal Bey hep kurultay kazandı. Özgür Özel'in ta yenilene kadar. Ama Kemal Bey kurultayları kazandıktan sonra girdiği genel seçimleri kazanamadı. Kurultayları kazandıktan sonra girdiği belediye seçimlerini kazanamadı. Kurultayları kazandıktan sonra girdiği referandumlarda partisi birinci yapamadı. Kurultayları kazandıktan sonra girdiği Cumhurbaşkanı adaylığını da kazanamadı. E şimdi bunları kazanamamış ama sadece parti içi kurultaylarda Muharrem İnce'yi yenmiş bir isim karşısında siyasi çıta nereden konulur? Parti içindeki rekabetten mi konulur? Yoksa siyasetin çıtası, siyasetin rekabet alanı, siyasal ring, ülke, ulus siyasetinden mi konulur? Şimdi Özgür Özel diyor ki ben kurultay kazanamazsam gelmem demiyor. Ben Özgür Özel'i çok eleştirmiş bir insanım ideolojik olarak. Ama Özgür Özel burada ne diyor? Kurultay kazanamazsam önünüze çıkmam demiyor. Özgür Özel şunu diyor. Seçimleri kazanamazsam karşınıza çıkmam. Şimdi seçimleri kazanamazsam karşınıza çıkmam diyen bir adayın rakibinden duymak isteyeceği laf nedir? Arkadaş sen de de ki ben de seçimleri kazanamazsam karşınıza çıkmam. Şimdi bu bir siyasi iddia, bu bir siyasi çıta ortaya koymaktır. Şimdi Batı'da ne vardı? Artık o da kalmadı. Seçimi kazanamayan lider genel başkanlığı bırakıyorum ama milletvekiline devam ediyorum demezdi. Arkadaş siyaseti bırakıyorum derdi. Doğrusu olan olur ki ben bunu çok üçüncü dünyacı, çok mazlum milletlerden yana, çok anti Batı, anti AB, anti NATO bir adam olarak söylüyorum. Bu onların iyi bir tarafıydı. Artık kalmadı. Trump bunun somut bir örneğidir. Bakınız Hillary Clinton yarışı kaybetti. Tekrar yok. Kovalıyor mu? Hayır. Doğrusu olan odur. Peki şimdi bir siyasi partinin çiçeği burnunda genel başkanı. Hatta ve hatta ne diyelim? Kurultaya ilişkin hukuki süreçte devam ediyor. Masumiyet karinesini gözeterek, ona saygı duyarak. Diyelim ki arkadaş 17 milyon seçmenin iradesinde de mi fesat var? Tamam kurultayı bir an için kabul edelim. İddia makamı haklı çıktı. Cezalar verildi. Şu kadar sayıda delege evet parayla satmış oyunun rengini. Peki 17 küsür milyon seçmen de mi acaba oyunu sattı? Şimdi bu herhalde akılla, mantıkla, bilimle, istatistikle izah edilebilir bir durum değildir. O yüzden seçilmiş bir genel başkanın seçilme sürecini kurultayda tartışabilirsiniz. Selami Hocam tartışıyor. Hukuki argümanlarla öyle değil mi hocam?
4: Yani ben evet.
3: Ama seçim kazanmış bir genel başkanın seçimi nasıl kazandığını tartışamazsınız. O ancak kurultay matematiğiyle ya da ceza konusu olan yargısal süreçlerde değil, siyasetle, sosyolojiyle, seçmen davranışıyla izah edilebilir.
1: Ama kimse Özgür Özel'in seçimi kazandığını tartışmıyor ki.
3: Onu da tartışıyorlar.
1: Hayır.
3: Onu da tartışıyorlar.
1: Yani Hayır yani 2024 seçimlerinde birinci parti çıktı.
2: Yani başarılı... orada onu tartışanlar da biraz Kemal Kılıçdaroğlu'nun mirası. Canım,
1: Kemal Bey de Kılıçdaroğlu ekti diye söylüyorlar ama tartışma konusu değil yani. Ya, bu, olamaz zaten.
3: Ya şimdi bu ekti diye düşünenler de biraz bizim aklımızda ama çok dalga geçiyorlar. Orada, buna müsaade etmiyoruz.
1: Orada bir ekleme de belki
2: kısa şey olur, olsun katkı, Ahmet Kasım
1: hemen abi. Katkı. 2023 seçime doğru seçimlerden başarısız çıktı Kılıçdaroğlu yani genel başkan olarak. Ama 2023 seçimlerinde sadece Kemal Kılıçdaroğlu yarışmadı. Etrafında iki tane yardımcı vardı değil mi? İmamoğlu ve
3: Mahmut. Hocam çok yaşayasın bak. Ne güzel bir bak, noktaya parmak yani, bastın. Şimdi şöyle, arındıralım dediği şimdi, isimlerden biri Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak gösterdi bize ya.
1: Özgür Özel. Ya tamam o zaten onları o handikaplar zaten kamuoyunda görülüyor. Seçmen takip ediyor. Hiç merak etme.
3: Ne güzel bir noktaya parmak bastı yani, hocam ya.
1: Şöyle tamam.
2: Acaba gönüllü olarak mı
1: yani,
2: yanına aldı?
1: O da ayrı bir tartışma okulu ama yine Özgür Özel ve ekibi ve yakın çalışma arkadaşları milletvekili listelerinin hazırlanmasından tutun da seçime hazırlık, bütün seçim etkinliklerinde aktif görev aldı. Doğal olarak aldılar. Suçlama anlamında söylemiyorum.
3: Grup başkan vekiliydim. Nasıl görev almadı canım?
1: Yani doğal olarak.
2: Doğru.
1: İki tane önemli siyasi figür Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak seçimlerde etkinlik yaptılar. Mitinglere katıldılar. Yani ama sadece mağlup olan Kılıçdaroğlu mu oluyor?
3: Doğal.
1: Burada bir ekip.
3: O da doğal değil mi hocam?
1: Aynen. Hayır hayır. Liderlere yazar. Yazar
3: liderlere
1: ama.
3: Yazar. Liderlere yazar. Kazansaydı Cumhurbaşkanı tabii, kaybedince ona yazar yani. Doğaldır
1: yazar.
3: Bu.
1: Liderlere yazar da ama sonuç itibariyle hele siz böyle dengeli, adil bir analiz yapmak isterseniz bir de kadrolar meselesini de görmeniz lazım.
3: Şimdi mesela milletvekili ne güzel dediniz hocam. İşte 2023'te milletvekili aday listelerine kim yazdı ağırlıklı olarak?
1: Kim 30-40 tane kontenjan verdi?
3: Kim verdi onlara?
1: Hangi akıl verdi?
3: Şimdi dolayısıyla yani bu lidere yazar. Şimdi bakınız anladım. O gün yanında olan İyi Parti ki o da genel başkanı değiştirdi. Hı-hı. Kemal Bey'le görüşmüyor.
2: Doğru.
3: Büyük muhabbet beslediği Zafer Partisi.
2: Görüşmüyor.
3: Kemal Bey'le görüşmüyor. Türkiye İşçi Partisi. Bak başka bir kulvarda. Kemal Bey'le görüşmüyor. Büyük sevgi saygı beslediği, desteğini de aldığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde DEM Parti. Kemal Bey'le görüşmüyor. Hadi şimdi Özgür Özel'i hep beraber biz burada hırpalayabiliriz. Ama DEM Parti'nin, Zafer Partisi'nin, Türkiye İşçi Partisi'nin, İyi Parti'nin görüşmemesini nasıl izah edeceğiz?
2: Bu ayrışma sonrası görüşürler mi?
3: Kemal artık, Bey'le mi?
2: Evet.
3: Zor görünüyor.
2: Sonuçta artık yani Özgür Özel ve ekibi ayrı bir parti olacak. Orada ayrı bir muhalefet yapacak, ayrı bir grubu olacak. Cumhuriyet Halk Partisi grubu ayrı olacak. O grubun da artık başı. Tabii. Kemal Kılıçdaroğlu yani, olacak.
3: Bunca zehir zemberek laflardan sonra siyasette Demirel'in dediği gibi yani, dün evet. Dündür bugün bugündür diyebilirler mi? Diyebilirler canım yani biz de onları eleştiririz. Ama çok zor olur bu.
2: Anladım.
3: Görüşürlerse de tepki çekerler.
2: Ahmet Kasman bu yük hafifler yaklaşımına Gürsel Tekin nasıl bakıyorsunuz? Nasıl yorumluyorsunuz?
4: Bu bütünüyle siyasi bir
2: yani burada mesela yük biliyorum. Özgür Özel mi yoksa bu iddianamelerde adı geçen partililer mi buradaki kastedilen?
4: Hocam onların oturup istifa edip Özgür Özel'in kurduğu partiye geçecek halleri yok herhalde şu aşamada. Yani günün sonunda elbette yükten kasıt burada. Hani biz zaten dikensiz...
2: Mesela Veli Ağbaba bildiğim kadarıyla geçiyor ki son dönemde çok ismi anılan...
4: Evet, enteresan değil mi? O da kimin en yakınıydı? Şöyle bakacağız.
3: En yakınlar zaten ya FETÖ'cü çıktı, ya Brutus çıktı, ya hırsız çıktı.
4: Şimdi bu da bir ayrı vaka. Ama daha basit mantık kuralım.
2: Peki.
4: Ama bu hukuk dediğin şey aslında yani tabii kanunlar, kurallar falan filan maddeler bunlar önemli de. Hukukun bir lafzı var, bir de ruhu var. Artı bir de matematiktir bence hukuk. Hmm. Çok o kadar hani karmaşık bir şey değil. Ve hukuk dediğin şey hayatla ilişkisi kurulduğu andan itibaren yaşamaya başlıyor.
2: Ama matematikte bir doğru vardır. Yani o ayrışmaz. Çok hukuk, yoruma gitmez iş.
4: Hukukun kendi matematiği var ama. Hmm. Tamam mı? Şimdi bak. Matematik şunu söylüyor.
3: Hukuk fakültelerine, bak burada hukuk dekanlığı yapmış hocamız da var. Bir yıl matematik, böyle hazırlık sınıf konusu. Ne diyorsunuz hocam bu önerime?
1: Zaten matematik ağırlıklı kazanabilirler.
3: Ha, yok matematik. Girdikten sonra da bir yıl böyle ağır bir matematik eğitiminden geçti. Ne diyorsunuz hocam?
4: Ben iyi olabilirdi.
3: Zübekallı yaptınız bu aslında. Hukukunu kurmuş insansınız.
2: Ya hukuk zaten zor bir branş. Bir de işin daha içine da matematik daha da zorlaştırmak.
4: Yani daha da zorlaştırmak da Türkiye'de hukukun haline baktığı zaman daha da zorlaştırmak da bence bir sakınca da yok. Şimdi bak bir karar var. Butlan kararı. Bu butlan kararının oldukça sorunlu bir mahkeme aldı bu kararı. Ona uygun bir şeyler yürüyor. Ama netice itibariyle butlan kararının son derece sorunlu olduğunu Türkiye'nin yani ciddiye alınmaya değer hukukçuların neredeyse tamamı, tamamı değilse o da nezaketten söylüyorum bunu onu da söyleyeyim. Neredeyse tamamı söylüyor değil mi? Şimdi bu butlan kararıyla iradesi sakatlanmış delegenin üstüne iradesi sakatlanmış 17,5 milyon seçmen varmışçasına ve kapı kırılarak bir partiden içeriye giriliyor. Gazla giriliyor. Ondan öncesi var. Yani İstanbul meselesi de var. Tamam. Ondan sonra bütün bunları yaptıktan sonra bence ahlaki olarak hiç kimse bunun bir parçası olup çünkü olmayı reddedenler oldu. Değil mi? Yanlarında götürmeyi isteyip reddedenler oldu görevi. Gürsel Tekil için söylüyorum. Tamam. Bunu yapan birisinin isterse taş devrinde altı ok yontmuş olsun granitten, tamam mı? O partiden olduğunu tartışmamak diye bir şey söz konusu olamaz. Ben tartışırım. Tamam? Ben tartışırım. Sen çünkü çocuğu seviyorum. Nasıl seviyorsun? İstismar ederek. Yok öyle bir şey. Tamam mı? Hazreti Süleyman'ın adaletini hatırlayalım değil mi?
2: Tabii de enteresan bir durum var. Hani biraz önce polisle işte girilen işte genel merkezli İstanbul İl Başkanlığı'ydı. Şimdi şöyle de tuhaf da biz haberlerini veriyoruz. İl başkanlıklarında görev değişikliği oluyor. Göreve atanan yeni il başkanı il binasına giremiyor. Oradaki eski yönetim beraberindekilerle bir tartışma yaşanıyor. İşin içine polis giriyor. Girdin tamam. Çıktın.
4: Kan dökülmedi çok iyi oldu deniyor falan.
3: Ne kadar durum yaşanıyor.
4: Şimdi bütün bunların üstüne tamam mı? Ben bunu yapanların partililiğini tartışırım bal gibi. İki o partililiğini tartışmanın üstüne bütün bu olayların arkasından herhangi bir biçimde ahlaki üstünlük bizde lafının da Barış Doster'in sevdiğim ifadesiyle aklımızla dalga geçmeye çalışmak olduğunu düşünürüm. Tamam mı? Çünkü orada artık ahlaki üstünlük var. Sen siyaset yapıyorsun. Yani bu partiye ben geri döneceğim diye öyle bir hırs yapmış vaziyettesin ki bu makama. Tamam mı? Senin artık burada ahlaki... Şimdi niye kimse şunu sormuyor? Yani soruyor tabii bizler soruyoruz da. Niye şunu konuşmuyoruz mesela? Ya Kemal Bey de hukuk içerisinde bu mücadelesini sürdürseydi, o gün önünde fırsat vardı, onu yapsaydı, bunu yapsaydı. Yok şimdi haldırıldır tankla panzerle giriyorsun içeriye. Tamam mı? Arkasından ahlaki üstünlük iddiasındaki bu yaklaşım. Partinin önüne iki tane değil mi araba çekiyor.
3: Haram parayla alınmış.
4: Haram parayla alınmıştır diye. Arkasından biz onu canım simgesel olarak söyledi diyor. Söyledik diyor. Hangi ahlaki üstünlükten bahsediyoruz tamam mı? Şimdi üç bu tarafta yürüyen Selami Hoca'nın da söylediği yürüyen daha sonuca ulaşmamış. Hukuki yargı süreçleri var, hukuki süreçler var. Bu süreçlerin içerisindeki insanların suçlu olduklarını ilan ediyorsun. Ardından da bu suçluluk karinesi, masumiyet değil, suçluluk karinesi üstünden bunlardan arınmanın...
3: Ön kabulü üstünden.
4: Bunlardan arınmanın hak olduğu ön kabulüyle hareket ediyorsun. Ve Bu arada da bunları partinin kapısının önüne koymak için elinin altında her türlü yetkinin olduğunu tespit ve tescil ederken eyleminle yapamayacağın tek şeyin bu partiyi kongreye götürmek olduğunu söylüyorsun. Gene aynı soru. Hangi ahlaki üstünlük? Tamam mı? Şimdi bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman, tamam mı? Özgür Özel ve arkadaşlarına siyasi mücadeleyi sürdürmesileri gerekirdi partinin içerisinde dediğimiz zaman elimizi vicdanımıza koyup bir insaf etmek zorundayız. Şu anda var olan koşullarda Selami Hoca da siyaset yapmış, Barış siyaseti izlemiş, ben de siyaset yapmış bir adam. Ya genel merkez adamı boğar, şaşkına çevirir. Tamam mı? Genel Türkiye'nin bence bu siyasi partiler kanunumuzun da sakatlığı.
3: Anadolu Sultan Süleyman'da olmayan yetkiler var.
4: Böyle olmaması gerekir. Seni ruh hastası eder ya yani. Ha, şimdi buna mukabil Özel ve arkadaşları direndi mi? E, direndi. Alternatif mi alternatif? Mücadele etmeye devam etmek için hadi ona genel merkez demeyelim, onların dediği gibi o lafın hukuki olarak bir hükmü yok ama bir karargah kurdular mı meclisin içerisinde? Kurdular. Ardından defaten ve mümkün olan her şekilde partiyi kongreye çağırdılar mı? Tamam mı? Onların ifade, ben merkez sağ tabii kongre, kurultaya çağırdılar mı? Çağırdılar. Bu kurultay çağrılarının arkasından tek seçilerek ilgili kurulların faaliyet gösteremeyeceği, parti meclisinin faaliyete karar veremeyeceği ve aksine bir karar veremeyeceği şekilde bu insanlar ayıklandı mı? Ayıklandı. Zem edilmeye devam ettiler, edildiler mi? Edildiler. Şimdi artık Özgür Özel ve yanındakiler bunun neresinde ve nasıl bir siyasi mücadele vermeye devam edebilirler? Onun için hukuki bir tabir kullanayım. Yeni bir partinin bütün nesnel şartları oluşmuştur. Nesnel şartları oluşmuştur.
3: Peki şunu soruyorum.
4: Şimdi bir şey daha var. Bu şeylerin içerisinde, yargılananların içerisinde değişik isimler var bunlarla alakalı. Herkes vicdani bir kanaat verebilir şu anda kendisini bağlayacak. Hukuki bir karar yok. Ama Özgür Özel'le ilgili var mı? Yok. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun arınma iddialarının karşısında duran lider konumundaki kişi olan Özgür Özel'le ilişkili böyle bir şeyi ifade etmesini gerektirecek bir ahlaki üstünlük zemin var mı? Yok. Nereye kaldık? Nereye kaldık? Siyasi parti genel başkanı olarak, siyasi parti genel başkanı olarak kendisinin siyaseti partisini bildiği gibi yönlendirmek suretiyle icra etmesinin önünde bir engel var. Tamam mı? E ama o zaman işte onun için matematik bence önemli. O çağrıya uyuyor. O zaman bırak matematiği, mantık. Oraya o kareyi şey yaptığın zaman, o ifadeyi yazdığın zaman burada yanından bir ok çıkacaksın. Bakınız butlan kararı. Çünkü o ona bağlanıyor. O ona bağlanıyor. Doğru. İşin ahlaki zeminini kullanıyorsa.
3: Toplayalım, çok uzadı.
4: Tamam mı? Şimdi Muharrem İnce çıktı dedi ki benim kaybettiğim kurultayda da karşımdakilerin parayla
3: Ahmet Hakan'a vermiş olduğu mülakatı delege diyor. Sana imza verdim diyor. Sonra diyor bana 5000 lira verdiler. Ben imzamı geri çektim. Muharrem İnce'nin vermiş olduğu ücret
5: acaba muhakemeye itikal etmedi herhalde.
3: Edebilir mi acaba?
5: Edebilirdi.
3: Mesela geriye dönük olarak mesela şimdi bir savcı Muharrem İnce'yi çağırabilir mi?
5: O dönem edemezdi. O dönem etmesi lazım.
3: Bir savcı Muharrem İnce'yi efendim başka isimler biliyor musunuz diye çağırabilir mi?
2: Peki hocam tamam hadi lütfen.
4: Ve ya, hadi lütfen diyorsun ama işte bak bu gayet şey hani gayet rica ederim canım, sizin hakkınızı gasp etmek istemem, şunu söylemeye çalışıyorum, gayet üst düzey bir hukuki tartışma yapıyoruz, gayet üst düzey bir ahlaki tartışma yapıyoruz, bunun böyle hani sağından solundan budanması her halükarda mantık silsilesini sakatlayacağı için mümkün değil. Tamam mı? Peki. Şimdi buraya geldik mi, bu butlan meselesine geldik mi, geriye döndük mü? Bir kere ahlaki argüman kullanabilecek durumda değil bugünkü CHP'nin butlan genel merkezi. Tamam mı? Şimdi aday olmayacağınızı açıklayacaksınız. Selam Hoca dedi ki böyle şey olmaz. Doğru olmaz. Doğru. Yani bu
1: talep değil. Ha. Yani bu iddia değil, ha. Talep.
4: Bu talep değil yani.
1: Ben öyle görüyorum. Ha.
4: Tamam. Siz öyle görüyorsunuz. Ben de diyorum ki bu bir meydan okuma. Bu bir meydan okuma.
3: Bu bir siyasi iddiadır yani.
4: Neyin meydan okuması? Ahlaki üstünlük iddiası var ya ortada. O ahlaki üstünlüğe karşı bir meydan okuma bu. Çünkü siz diyorsunuz ki Kemal Bey diyor ki ben geldim buraları tanzim edeceğim. Böyle demiyor mu? Tanzim şimdi... edeceğim. Arkasından tamam, da diyor kendi uygun, bunların hepsini söyledi Kemal Bey. Kendi uygun gördüğüm birilerine burayı bırakacağım. Aklım şey olacak. Ya CHP Atatürk'ün babasının tapulu malı değildi. Yani sizin bir sonrakini seçmek gibi bir ahlaki üstünüz. Dolayısıyla aday olmayacak. İki, CHP'nin bundan önce bütün bir muhalif seçmen kitlesinin ağzında çok kötü bir tat bırakmış bir Cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci var. O sürecin nasıl yaşandığı da bütün Türkiye'nin gözünün önünde oldu.
1: Bakın.
4: Tamam mı? Şimdi Kemal Bey yarın öbür gün, ya onu hatırlatıyor, bu siyasi bir şey meydan okuma. Kemal Bey yarın öbür gün, ya ben bu memleketin aradığı adamım, onun da böyle olduğu zaten tescil oldu. Bu butlanla beni buraya getirdiler, koydular ve ben burada Cumhuriyet Halk Partisi gibi asırlık bir kurumun temizlenme operasyonunu da yönettiğime göre... Ve bunun sonundan alnımın akıyla da çıktığıma, yeni bir kadro kurduğuma göre artık bu Cumhurbaşkanlığı benim alnımın, anamın ak sütü gibi bana helaldir derse ne diyeceğiz? O da siyasi bir iddia. Bu da bir siyasi meydan okuma.
1: Bu birincisi, bu bir siyasi iddia olmaz. Nedeni de gayet basit. Eğer Özgür Özel şunu söylemiş olsa, kurultay. Yani Kemal Kılıçdaroğlu dedi. Siz de aday olun. Bu bir iddiadır. Ama siz rakibinize aday olmayacağını beyan et dediğiniz zaman bu bir taleptir. Çok açıktır.
3: Tamam. Peki.
1: Ama bu bir taleptir. İddia değildir. Yani meydan okuma değildir. Aday olmayacağını açıkla. Yani ilkokulda dahi sınıf başkanlığı yarışması seçimi yapılırken siz rakibinize diyorsun ki aday olmayacağını açıkla. Aday olması noktasında meydan okuma haklı bir meydan okuma olur. Meşru bir meydan okuma olur. Ama aday olmayacağını açıkla. Negatif bir tutuma talep ediyorsunuz siz. Seçme hakkını sınırlandırıyorsunuz. Bu anlamda biraz daha hukuki.
3: Şimdi belki şuradan yapmak.
4: Sevgili hocam.
1: Kullandığı şimdi... cümlenin ben doğru oturmuş muradını tam anlamıyla
3: maksadını
1: ifade
3: açtı mı diyorsunuz? Maksadını açtı.
1: Şöyle söyleyebilirdi yani, bunu söyler. Bu haklı bir taleptir, meydan okumadır. Meydan okumadan ben öyle bir şey anlıyorum. Buyurun seçime gidelim der. Buyurun kurultaya gidelim, kongreye gidelim der.
3: Dedi hocam işte defaten tamam. Dedi.
1: Dedi defaten demedi demiyorum. Dedi. Hayır, dedi. Bu bir meydan okumadır diyorum ben. Tanımlamaları farklı. Bu bir meydan okumadır diyorum. Haklı bir meydan okumadır. Siyasi meşru bir meydan okumadır diyorum. Ama diğeri bir talep içerir. Yani hepimiz Türkçe konuşuyoruz, Türkçe anlaşıyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz yani. Bu diğeri bir makama, bir göreve talip olmaması yönünde bir taleptir bu. İstektir.
3: Yani, belki şöyle olabilir.
1: Haklı veya tabii, haksız yani, olmasından tabii, bağımsız yani bunu, söylüyorum bunu.
3: Bakın. Özgür Özel'e sormak gerekir tabii. Ama yani şöyle düşünüyor olabilir yani... Mutlak butlan kararı ilk açıklandığı zaman Sayın Kemal Kılıçdaroğlu işte göreve tamam, geldiği zaman
1: doğru.
3: O ilk açıklamalar sanki biraz ya biz bu işi halledeceğiz, bir araya geleceğiz.
1: İlk bir hafta öyleydi. Ben de öyle yani ben bayağı
3: belki o dönemde beklenti bir şekilde hızlıca kurultaya götürüp
1: evet.
3: Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bir adım geride bir genel başkan olarak işte partiye yol
1: evet.
3: Açıp adaylara yol açıp doğru. Bir kurultay düzenleyip geri çekilmesiydi.
1: Evet.
3: Daha sonra bu arınma, ihraçlar, işte söylemler değişince belki oradan bir işte aday olmaması ya, açıklamadı
2: şeklinde gelmiş olabilir
1: son,
2: yani.
1: Son tahlilde sevgili Ahmet, yani şu son tahlilde bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti içi iktidar mücadelesi de çok ciddi şekilde artık son bir aydır belki kılıçlar çekildi.
2: Doğru.
1: Yani tarafların birbirlerine
2: bu saatten ifade, sonra Sayın
1: yani ahlaki üstünlük
2: mi?
1: Arınma derken tutum olarak, hı hı, yani davranış biçimi olarak, siyasi bir eylem olarak aday olup olmamayla partiyi işte yenilikçilere değişime açma yönünde anlaşılmıyor. Yani arınma dediğiniz zaman, ahlaki üstünlük dediğiniz zaman bunun mealen Türkçesi akçeli işlerdir bu. Hı hı. Bunu akçeli işlerden bahsediliyor.
2: Peki bu saatten sonra Sayın Özgür Özel yeni partiyi açıkladıktan sonra herhalde yarın olacak başvuru.
1: Pazartesi galiba. Pazartesi. Ama pazartesi yani, dilekçelerini
2: yani
1: verecek.
2: Bir hafta içerisinde artık göreceğiz bu işin tam.
1: Ama bir rüzgar olduğu.
2: Kemal Kılıçdaroğlu diyebilir mi? Ya artık tamam. Bir zaten işte olağanüstü kurultay isteyen ekip bir şekilde ayrıldı. Biz kendi gündemimize bakalım.
1: Bence bakın bu
2: işi biraz parti aceleye getirmeden daha olgunlaştırarak yavaş yavaş bir takvim belirleyelim diyebilir mi?
1: Ben süreci yine altını önemli çiziyorum. İki tarafında, iki liderin de öyle diyelim genel başkanlık yapmış olma iyi yönetemediklerini söylüyorum. Haklı haksız, tarih haklı haksızı yazmaz. Tarih sonuç almayı, siyasette sonuç almayı.
3: Demirel'in sözü işte.
1: Yani haklı, yani Özgür Özel de haklı olabilir, hı hı, veya Kemal Kılıçdaroğlu haklı olabilir. Mesele bu değil. Benim itirazım, bir seçmen olarak, bir vatandaş olarak söylüyorum bunu. Yani sürekli de Cumhuriyet Halk Partisi ve Özgür Özel'i eleştirme noktasına beni böyle itekleme şeyi de olmasın. Ben altını çizdim hususların. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir parti içi iktidar mücadelesi bu. Ama burada ne gidenler açısından ne kalanlar açısından bir galibiyetin çok iyi bir sonuç çıkacağını ben düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Belki yanılırım. Bilmiyorum. Kaybeden burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren
2: bir gönüller midir?
1: Bundan kazanan tabii ki iktidar partisi olur. Cumhur İttifakı olur. Alternatifleri olur. Bu gayet açıktır. Yani bir kavgalı bir eve kız vermezler veya erkek almazlar diyelim, damat almazlar. Yani kız dediğimizde bazı hanımlar şey oluyor.
3: Ya erkek egemen midir hocam?
1: Yani siyasette önemli bakın. İdeolojik anlamda az önce söyledim. İdeolojik olarak dünya, Türkiye meselelere bakış açınız çok kıymetlidir, çok önemlidir. Bu temel siyasetin temelini oluşturan şeylerdir. Ama önemli altını çiziyorum. Seçimler söz konusu olduğu zaman vatandaş kim bana güven telkini ediyor?
2: Anladım.
1: Bu kadar net. Güven telkin edilmediği zaman ülke yönetme, ülke meselelerini çözme noktasında arızalar olabilir, şöyledir ama ehvenişer olarak gördüğü zaman, ehvenişer olarak A partisi B partisine göre daha iyi yönetir. Arızaları, sıkıntıları olmasına rağmen düşüncesine gelirse oyunu o yönde kullanır. Anladım. Seçmen davranışını belirleyen temel hususun ben güven olduğunu düşünüyorum. İdeolojik anlamda oy kullananlar da vardır, marjinaldir. Bu sağda da böyledir, solda da böyledir. Ne olursa olsun parti kimliğini MHP'de 3 hilali gördüğü zaman oy kullanan, CHP'de 6 oku gördüğü zaman oy kullanan şüphesiz binlerce, yüz binlerce insan vardır. Ama ben kahır ekseriyetin, seçmenin kahır ekseriyeti, büyük çoğunluğun veya tırnak içinde sessiz çoğunluğun az önce söylediğim kritere dayanarak ülkeyi yönetme noktasında itimat veren, güven tesis eden bir siyasi lidere ve kadrolara tercihini kullanma ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu
3: zaten
1: düşünüyorum.
3: Zaten seçimlerde bunu kanıtlıyor. Partilerin
1: tabii
3: oylarının değişmesi de
1: tabii
3: bunu kanıtlıyor.
2: Sosyal Kemal Kılıçdaroğlu'nun eli kolayladı mı, rahatladı mı?
3: Parti iktidar anlamında evet.
2: Evet.
3: Ama ülkede iktidara gelmek anlamında hayır, daha da zayıfladı. Hmm. Bir kere şu ahlaki üstünlüğe gelelim. Az evvel değerli dostum Selami Hoca da değindi Ahmet de. Şimdi ahlaki üstünlüğe aklıma şu geliyor. Hani biraz da yani şeytanın avukatlığını yapalım. Hmm. Hukukçular seversiniz siz bu lafı. 2024 belediye seçimlerinde eğer para pul dönmüşse deve dişi gibi iddialar var. Pekala 2019'da da dönmüş olabilir.
1: Veya 2015'te de.
3: Siyasette de kefil miyiz? Değiliz. Değiliz yani. Hı. Artı 2019'da değil, hatta evveliyatında bugün Kemal Bey'in adını da vermeden ama arındırmak istediği Ekrem İmamoğlu'nu Türk siyasal hayatında belediye başkanı adayı olarak gösteren kimdi? İsmet Paşa değildi.
6: Tabii Ekrem
3: Bülent Ecevit miydi hocam? Deniz Baykal mıydı? Kemal Bey'in kendisiydi.
6: Tabii tabii.
3: Zeydan Karalar'ı kim gösterdi? Kemal Bey. Muhittin Böceği? Kemal Bey. Yani Kemal Bey bugün adlarını da vermeyerek işaret ettiği, atacağım, arındıracağım dediği isimlerin tamamı siyasi kariyerlerini bizzat Kemal Bey. Şimdi Kemal Bey bu konuda bir özelleştirilecek mi? Arkadaş ya benim seçtiklerim danışmanlar vardı, FETÖ'cü çıktı. Aday yaptığım ve kazanan belediye başkanları vardı, hırsız çıktılar.
2: Özür diledi.
3: FETÖ'cülerden dolayı. Hmm. Bunlardan dolayı dilemedi. Bir de Brutus'lar var. Şimdi yarın artık herhalde belli olur 85 mi 78 mi yoksa 92 bin vekilin gideceği. Bunları kim yazdı 2023'te? Yarın Özgür Özel'le beraber parti kuracak olan 75, 76, 82, 95 vekil. Bilmiyorum. Bunları kim yazdı arkadaşlar 2023'te? Kim yazdı? Rahmetli Altan Öğmen mi yazdı? Hayır. Deniz Baykal mı yazdı? Hayır. Kemal Bey yazdı. Yani o anlamda bir ahlaki üstünlük iddiasıyla ortaya çıktığınız zaman bunları insana sorarlar. Biz soruyoruz en azından bu programda. İki, iddiaya gelelim. Mesela benim çok sevdiğim bir isim. Türk hukuk devriminin zirvesi, doruğu Mahmut Esat Bozkurt. Hocam da
6: Adalet çok başkanımız.
3: Her ne kadar hocamla aynı fakültede, aynı kürsüde sevmeyenler varsa da ben Mahmut Esat Bozkurt'la toz kondurmam. Meşhur Bozkurt Lotus davası.
6: Evet,
3: değil mi? Türk gemisi ile Fransız gemisi. Uluslararası sularda ne yapıyor? 28. Çarpışıyorlar. İşte iddia budur bak. Biz o yüzden Mahmut Esat Bozkurt'un yolundan gidiyoruz. Gelir büyük kurtarıcı Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya şöyle der. Paşam der. Adalet vekili olarak ben bu davayı savunacağım. Eğer ben bu davayı kazanamazsam memlekete dönmem.
6: Çünkü Cenevre'de tahsil görmüş.
3: Ve biliyorsunuz, bir kuvayi milliyecidir. Ya, hukuk doktorası ne? Tam böyle ete kemiğe dokunan bir konu. Osmanlı rejimi ve kapitülasyonlar. Öyle suya sabuna dokunmayan sol liberallerin yazdığı doktora tezlerinden değil ha. Tam memleketin, milletin ihtiyacı olan konuya akademik olarak bir parmak basıştır o. Osmanlı rejimi ve kapitülasyonlar düzeni. Ve doktora cübbesini giyer, sonra da gelir Kuvayi Milliye elinde mazerle katılır. İşte iddia odur. Paşam, davayı kazanamazsam memlekete dönmem. Şimdi siyasette olsun, akademide olsun, edebiyatta olsun, medyada olsun iddia önemli bir şeydir. Ve bu iddiaya koyan insan karşısındakinden de en azından bunun yarısı kadar bir tavırı bekler. Ha bakalım şimdi Kemal Bey ve kadrosu bu iddiayı ortaya koyabilecekler mi? Siyasi olarak koyabilecekler mi? Ahlaki olarak koyabilecekler mi? İdeolojik olarak koyabilecekler mi? Matematik olarak koyabilecekler mi? Ben pek koyacaklarını düşünmüyorum.
2: Peki. Son bölüm artık kaç dakika kaldı arkadaşlar? Bir daha 2,5-3 dakika hiç o zaman terörsüz Türkiye sürecine de bir vakit kaldıysa girelim diyecektik ama onu da herhalde önümüzdeki haftada konuşuruz. Peki.
6: Evli temelliler de bulunabiliriz.
2: Yani peki öyle yapalım.
6: Çok daha kıymetli bir mesele var. Ben Cumhuriyet tarihimizde bir meselesi olarak nedir beklentiniz? Meseleyi. İnsan hayatını birebir ilgilendiren. Yani bir gençlerimizin
2: Ağustos'a kadar, Ağustos ortasına ya, kadar çıkması bekleniyor.
6: Evet, yani Ağustos ayının başına
3: kadar. O zaman parlamentonun tatili biraz gecikecek mi arkadaşlar?
6: Yani bir şekilde ben daha önce de ifade ettim. Gerçekten bu konuda siyasetin artık bir ön alması gerektiğini düşünüyorum. Tabii devletin yetkili organları, makamları mutlaka bu örgütün, terör örgütünün silahları bırakma noktasındaki durumunu takip ediyorlardır. Bunu tespit ve tescili gerekir. O ayrı bir mesele. Ama bir şekilde de siyasetin, ben demokratik siyasetin çok önemli bir vazifesi, görevi olarak görüyorum. En azından asgari müştereklerde, bütün siyasi partiler, çünkü komisyonunuz biliyorsunuz önemli bir görev ifa etti. Ben ona kardeşlik komisyonu diyorum. Milli Birlik, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu. Ama ben kısaca kardeşlik diyorum. Türkiye'nin gerçekten ihtiyacı olan hususun temel bu meselenin hal yoluna konmasıdır ve burada siyasetin, siyaset kurumunun çok çok tarihi bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Bakın farklı görüşler, farklı düşünceler var, çok acılar yaşandı, bedeller ödendi. Hepsi de haklı. Yani bunu itirazını dile getir. Onları da dinlemek lazım. Ama kardeşim ben açık ve bu meseleyi çözmemiz lazım. Bu mesele tamam, Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü terörün, örgütün vesaire zaten Allah şahit edecek güçtedir, kabiliyettedir. Her zaman da bunu yapar. Ama mesele orada bitmiyor. Mesele artık bu
1: gerçekten artık bunu bir siyasetin, demokratik siyasetin meselesi yapalım. İddiaları, temel, görüşleri, talepler neyse siyaset alanında demokratik, barışçıl araç ve yöntemlerle bunun mücadelesi verilsin. Terörün, silahın, şiddetin olmadığı bir ortamı ülke olarak hak ediyoruz. Ne Türk gençlerinin, yoksul Türk gençlerinin ne de yoksul Kürt gençleri hayatlarını kaybetmesinler. Bu meseleyi kökten, çünkü konjüktür olarak da çok müsait bir durumda. Yani Suriye'deki gelişmeler vesaire, Irak'taki, Irak'ın kuzeyi. Dolayısıyla ben burada siyasetin artık zaten en önemli husus nedir? Orada komisyonun yayınlamış olduğu rapor var. Rapora baktığınız zaman aslında
2: çerçeve belli.
1: Belli. Buradaki en önemli husus nedir? Ben öyle düşünüyorum. Özellikle DEM Partisi'nin yaklaşımı, özellikle suça bulaşanlar bulaşmayanlar arasında bir ayrımın yapılmaması. Ben hukuken yapılması gerektiği kanaatindeyim, onu da söyleyeyim. Yani orada hukuk artık ciddi bir şekilde şey yapacak. Ama hukuk da burada bu meseleyi çözme noktasında katkı verecek. Ama öncü temel şey siyaset kurumuna. Yani siyasi irade, parlamentonun çatısı altında bu meselenin çözümünün ben kıymetli olduğunu düşünüyorum. Oradaki en önemli husus da zaten bir çerçeve yasa bu. Bir başlangıç. Daha önce de söyledim. Bir çerçeve çizilecek. Bir yol haritası çizilecek. Dolayısıyla en azından bu silah bırakma noktasındaki sürecin hızlandırılması da bir itici güç olarak görüyorum. Ve en önemlisi hususta burada siyaset el atmıştır bu meseleye. Ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin buradaki katkısının da çok kıymetli olduğunu söylüyorum. Tarihi bir sorumluluktur çünkü.
2: Peki.
1: Ana Muhalefet Partisi'nin ve diğer partilerin.
2: Peki.
1: Ben bu meselenin çok ivedilikle, siyaset yoluyla çözümü noktasının çok kıymetli olduğunu söylüyorum.
2: Sürem doldu, bir reklama gideceğim. Bu bölümde size veremeyeceğim söz. Sayın Kur'an bu gecelik bizim misafirimiz, de ona bir pozitif ayrımcılık yapmış olalım.
4: Benim çok hızlı yalnız söyleyeceğim.
2: Araya girmem gerekiyor. Arkadaşlar uyarıyor, bir süredir uyarıyorlar. Araya verelim. Sonrasında belki kalırsa bir kısa süre o son cümleyi de alırız. Kısa bir ara.

0: Evet, programın sonuna geldim. Bir cümle, lütfen bir cümle.
1: Bütün hepsini konuştuk, şunu da söyleyeyim. Bak 3713 terörle mücadele kanununa göre terörle mücadele ederken yaralandıkları tescil edilmiş. Bu konuda kendilerine kağıt verilmiş. Ancak vücutlarının %30-%40 arası hasar görmediği için gazi kabul edilmeyen 23 bin insanımız var. Bu 23 bin insanın da durumunun herhalde bu çerçeve içerisinde ele alınması hak olacaktır. Peki. Onu da söylemek isterim.
0: Ahmet Kasman teşekkür ediyorum. Selamı Kur'an teşekkürler. Barış Dostlar teşekkür ederim. Programı bu akşamlık noktalıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Çarşamba günü de ülke genelinde hava çok sıcak. İstanbul'da ise gök gürültülü ve yer yer kuvvetli sağanak geçişleri olacak. 32 derece olan sıcaklık yağış anında 24 dereceye kadar inecek. Ankara güneşli 32, Bursa 35, İzmir 38, Antalya 41 derece. İstanbul'da perşembe yağış geçişi bekleniyor ve sıcaklık 5 derece azalacak. Marmara'da Edirne ve Kırklareli'de yağmur şiddetli yağacak. Akşam Kocaeli kesimi de sağanak yağmurlu. 35'lere kadar çıkan sıcaklık perşembe 4-5 derece azalacak. İç Anadolu güneşli, Eskişehir ve Kayseri 33 derece. Ege yine çok sıcak. Manisa Denizli hattı gölgede 38-39, Aydın 41 derece. Perşembe rüzgar kuvvetlenerek serinlik vermeye başlayacak. Akdeniz güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 48, Mersin'de 42, Hatay'da 38 derece. Karadeniz açık. Bolu 31, Samsun 30, Trabzon 28 derece. Sonraki günlerde sağanaklar başlayacak. Doğu Anadolu'da Kars'ta sağanak yağış var. Erzurum 29, Malatya 36 derece.
0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
2: Daire nasıl büyük mü? İşte. İki yatak odası, salon, salomanje. Evet, yanlış söylenen bir sözcük daha. Salomanje, yemek odası demek. Genellikle az önceki örnekte olduğu gibi salon sözcüğüyle birlikte kullanılır. Ama doğrusu salon, salamanje. Salon sözcüğünün hemen ardından geldiği için olsa gerek, aynen devam edilir. Salon, salomanje ya da salomanje diye. İkisi de değil. Doğru söylenişi salamanje. Salon, salamanje. Ama salona girmeden önce ev dışında giydiğimiz palto, manto ve benzeri giysilerimizi nereye koyarız? Portmantoya mı? Portmantoya mı? Siz eminim ki doğrusunu biliyorsunuzdur ama portmanto şeklinde yanlış söyleyenler de azınlıkta değil. Fransızca kökenli bu sözcüğün doğru söylenişi de portmanto. Paltonu portmantoya bıraksaydın ya? Evde bir dolabımız daha var. Giysi dolabı. Sonuçta dolap olduğu varsayılarak gardolap denilen dolap. Yazık ki böyle bir sözcük de yok. Dilimize gene Fransızcadan girmiş. Gardrop. Ne olur şu elbiselerini gardıroba kaldır. Yine evimizde, özellikle elektrik devresinde akım çok güçlü olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan, kazayı önleyen nesne veya düzen. Neydi? Sigorta. Ancak bu sözcüğün de G yerine K getirip sigorta şeklinde söylenişi de çok yaygın. Üstelik hayatımızda başkaca sigortalar da var. Hayat sigortası, sağlık sigortası, trafik sigortası ama sigortası değil. Gözden geçirdiğimiz sözcükleri şöyle bir hatırlayalım. Salamanje, portmanto, gardrop ve sigorta. Hepinize güvenlik dolu günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Burası NTV Radyo. Saat 23. NTV Radyo. Türkiye'nin haber radyosu.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Yine Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız efendim. Günün son saat diliminde gelin önce günün öne çıkanlarını teker teker aktaralım.

Kararsız Türkiye sürecinde çerçeve yasa ne zaman meclise gelecek? Teklif ne zaman yasalaşacak? Kamuoyu uzun süredir bu sorunun yanıtını bekliyor. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak çerçeve yasanın hazırlanması için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş partililerle görüşme turuna çıktı. Bugünkü görüşmelere dair ayrıntıları birazdan aktaracağız efendim. Ve Özgür Özel ve ekibi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıyor. Uzun süredir beklenen açıklama bugün artık yapıldı. Özel son kez Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı olarak grup toplantısında konuştu ve partiye veda etti. Yeni partiyi milletvekilleriyle kuracağını söyledi. Bugün yarın da ayrıntıları ve Özgür Özel'in sözlerini sizlerle paylaşacağız efendim. Ve sınırlarımızın dışından gelişmeleri de tabii ki aktaracağız. Amerika ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. Amerikan Başkanı Donald Trump yeni saldırı sinyali verdi. İran'ın çaresizce görüşmek istediğini öne sürdü. İran ise diplomatik çabalarını Pakistan'ı ziyaret ederek sürdürüyor. Canlı bağlantılarla hepsini aktaracağız. Son açıklamaları sizlerle paylaşacağız. Ve Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarını açıkladı. Sınavda bu yıl bir aday hem TYT'de hem de AYT sayısal branşında birinci oldu. Toplamda ise 13 birinci var. Bu arada YKS tercih kılavuzu da yayımlandı. Ayrıntılar birazdan. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık.

0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak yasal düzenleme için bugün siyasi parti turu başlattı. Kurtulmuş, MHP, CHP ve DEM Parti genel başkanları ile görüştü.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti turu başlattı. Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakıran ve Tülay Hatimoğulları'yla Yeni Yol grubuyla görüştü. Mecliste gerçekleşen görüşmelerde çerçeve yasa ele alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan gündeme gelmesi beklenen çerçeve yasaya ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Meclis Başkanı süreç yasası için başlattığı siyaset turuna AK Parti grubuyla devam edecek. Mecliste görüşme trafiği yaşanırken DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakıran partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Yasal düzenleme konusundaki beklentilerini bir kez daha dile getirdi.
2: Diyoruz ki demokratik, eşit, refah dolu ve kapsayıcı bir siyasal düzen barıştan ve demokratik toplumdan geçer. İşte bu yolla atılacak ilk adım çerçeve yasadır. Çerçeve yasa 100 yıllık kucaklaşmanın sıcaklığını yansıtmalıdır.
1: DEM Parti heyetinin İmralı'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin de açıklama yapıldı. Açıklamada yasa zeminin oluşturulma vakti gelmiştir mesajı verildi. Komisyonun hazırladığı raporda da belirtilen çerçevede hukuki ve yasal sürecin başlaması, çatışma ve silahların tamamen devreden çıkarılması, yepyeni bir sayfanın açılması için herkes elinden geleni yapmalıdır ifadesi kullanıldı.
0: Ve uzun zamandır beklenen açıklama yapıldı. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı olarak son kez çıktığı kürsüden yeni partiyi milletvekillerimizle beraber kuruyoruz, yeni bir yol açıyoruz dedi. Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda etti.
3: Bugün geldiğimiz noktada mecbur bırakılmış, vakti gelmiş, hüzünlü bir vedanın hemen eşiğindeyiz. Ancak yeni bir başlangıcın sarsılmaz umudunu içimizde taşıdığımızı da milletimizle paylaşmak isterim. Yeni partimizi milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
1: Mutlak butlan krizi ayrılık getirdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, veda vakti geldi dediği yeni parti kuracaklarını açıkladı.
3: Biz binayı terk ettik ama çıkarken mirası, emaneti alıp da çıktık. Miras bizdedir. Yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz.
1: Özel, CHP Grup Başkanı olarak son kez kürsüdeydi. Yeni partinin ilk adımını milletvekilleriyle atıyoruz ama kimseyi geride bırakmayacağız diye konuştu.
3: Ben yeni partide yokum diye kulağınızla duymadığınız herkes emin olun ki bizimle birlikte.

0: partilerin var. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir sözünün yer aldığı, ne Cumhuriyet'ten ne de partinden vazgeçmeyeceğiz yazılı pankart asıldı.
1: Genel Başkanım hoş geldiniz, şerefler verdiniz.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ulus'ta Rüzgarlı Sokak'ta esnaf ziyareti yaptı.
2: Esnaf kardeşlerimizin hoşgörüsü, duyarlı, kişi gider esnaftan alışveriş yapar, bir defteri vardır borçlarını yazar. Dolayısıyla karşılıklı güven ilişkisi vardır esnafla vatandaş arasında. Esnafın bu açıdan hem Türkiye toplumu açısından hem ticaret açısından önemli bir yeri var.
0: Burada bir iş yerine giden Kılıçdaroğlu, üretimin büyük alanlarında sorunlar var. Ama sizden tek isteğim asla umutsuz olmayın. Türkiye kendi sorunlarını aşma kapasitesine sahip bir ülkedir diye konuştu.
2: Ticarette ilk tanıştığımız kişiler esnaflardır. Babamız, annemiz, çocuklarımız ilk alışverişi esnaflardan yaparlar.
0: Kılıçdaroğlu kısa bir esnaf turu yaparak ziyareti tamamladı ve Rüzgarlı Sokak'tan ayrıldı.
3: Ve sınırlarımızın dışında yaşananlara da hemen bakalım. Canlı bağlantılarda son durumu öğreneceğiz. Amerika ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. 10 gündür şiddetli bir şekilde, karşılıklı bir şekilde saldırılar devam ediyor. Amerikan Başkanı Donald Trump yeni saldırı sinyali verdi. İran'ın çaresizce görüşmek istediğini öne sürdü. İran ise diplomatik çabalarını Pakistan'ı ziyaret ederek sürdürüyor. Şimdi iki bağlantımız olacak Washington'da. Begüm Dönmez Ersöz, Tahran'daysa Ali Çabuk bizleri bekliyor. Önce Begüm'e soracağız. Begüm, Trump'ın İran'a dair açıklamalarıyla başlayalım mı? Bugün yine tabii ki tehditleri de vardı bir yandan. Bir yandan da farklı hedefler gösterdi. O hedeflerin özelliğiyle birlikte sözü sana bırakalım.
4: Buse, ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Yosef Avni Beyaz Saray'da ağırlarken gazetecilere yaptığı açıklamada İran konusunda önemli birkaç manşet verdi diyebiliriz. En önemli mesajlardan bir tanesi de Trump'ın İran eğer yeniden nükleer çalışma başlattıysa yeni bir noktada orası hedef olacak dedi. Bahsettiği yerde Pikax Dağı İran'da yerin altında İran'ın santrifüj yerleştirdiği yerlerden birisi olarak değerlendiriliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ve diğer yetkililerin de bu güçlendirilmiş tesisi çok yakından izlediklerini söylemişti Amerikalı yetkililer. Dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump Pikax Dağı'nın çok yakın bir zamanda, oldukça yakın bir zamanda yoğun ve güçlü bir şekilde vurulacağını söyledi. İran açıklamalarında öne çıkan bir diğer manşetse görüşmelere dair verdiği mesaj oldu. ABD Başkanı Donald Trump çaresizce görüşmek istiyorlar ama eğer anlamlı bir şekilde görüşme yapmaya hazır değillerse biz ilgilenmiyoruz ifadesini kullandı. Bir diğer konu özellikle Husilerin Kızıldeniz'de abluka uygulama tehdidiydi. Henüz uygulanmaya başlamadığını anlıyoruz ama bu konu soruldu Trump'a. Savaşta yeni bir cephe açılabileceği endişelerini beraberinde getirmişti. Bundan ne kadar endişelisiniz diye soruldu Trump'a. Trump da eğer böyle bir şey yaşanırsa bunu da çözeriz, hallederiz dedi. Dikkat çeken bir diğer açıklaması Trump'ın Ürdün'de İran'ın füze saldırısında iki Amerikan askeri hayatını kaybetmişti. O Ürdün'deki saldırıya ilişkin Trump eğer başka operatörler orada olsaydı böyle bir şey yaşanmazdı ama ne yazık ki yaşandı dedi. Böyle bir imada bulundu ama tam olarak neyi kastettiği de anlaşılamadı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de tam o sırada söz aldı İran konusunda. İran müzakere etmek istiyorsa, konuşmak istiyorsa konuşabilirler ama şimdiye kadar müzakere etmek için pek çok kez fırsat verildi kendilerine. Eğer Hürmüz Boğazı'nda ticari gemileri hedef almaya devam edeceklerse biz de Başkan Trump'ın dediği gibi 10 misli onları vurmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı. Lübnan Cumhurbaşkanı ile Trump görüştükten sonra bir diğer önemli gelişme de ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in bugün şu sıralarda hala devam ediyor oturum. Senato'da düzenlenen oturumda senatörlerin sorularını cevaplıyor şu Pete Hegseth ve tabii ki İran Savaşı ve bütçesi önemli konulardan bir tanesi. Trump yönetimi Kongre'den İran Savaşı ve İran Savaşı sebebiyle de seyrelen silah stoklarının yeni

0: ilenmesi için 80 milyar dolarlık bir bütçe talep ediyor. Pete Hegseth'in senatörlerin sorularını cevapladığı oturum 4 kez protestolarla kesildi. Senatörler İran Savaşı'nın maliyetini eleştirdiler oturum sırasında. Savunma Bakanı Pete Hegseth'e göre şimdiye kadar İran Savaşı'nın Amerika'ya maliyeti yaklaşık 37,5 milyar dolar. İran bağlantılı, İran-Amerika bağlantılı son bir not daha aktaralım Amerikan basınından. Bloomberg'un haberine göre İngiltere Başbakanı Burnham'da İngiliz üslerinin Amerika tarafından savunmaya yönelik saldırılarda kullanılmasına yönelik onay verdiğini aktardı. Bu konu İngiltere ile Amerika arasında daha önce bir tartışmaya ve gerilime yol açmıştı. O açıdan da bu iddia, Bloomberg'de yer alan bu iddia önem taşıyor Buse.
1: Begüm, peki Amerikan Başkanı Lübnan-İsrail anlaşması ile ilgili neler söyledi? Kısaca dinleyelim seni.
0: Buse, Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra Trump bu görüşmenin en somut sonucu şu oldu. Sosyal medyadan paylaştığı mesajda ABD Başkanı Donald Trump Amerikan hava yolu şirketlerine Lübnan'a doğrudan uçuşların yeniden başlaması talimatını verdiğini söyledi ki 1985 yılında Hizbullah üyeleri tarafından Beyrut Uluslararası Havalimanı'nda iki uçak kaçırılmıştı. O zamandan beri iki ülke arasındaki direkt uçuşlar askıdaydı. Bu açıdan somut bir sonuç olmuş oldu. ABD Başkanı Donald Trump Lübnan'a yardım edeceğiz dedi. Lübnan ordusunun kendi kendine yetebilmesinin sağlanmasının önemli olduğunun altını çizdi. Son günlerde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal etmiş olduğu bazı köylerden çekilme süreci başlamıştı. Bir pilot bölge, pilot proje kapsamında diyelim. Bu konuyla ilgili peki İsrail'in çekilmesinin, daha kapsamlı bir şekilde o bölgelerden çekilmesine ilişkinse bir takvim vermedi ABD Başkanı Donald Trump Buse.
1: Begüm Dönmez, her sözü dinledik ve şimdi Tahran'a gideceğiz. Bölgede tansiyon düşmüyor. Bahreyn'de siren sesleri yükselirken Erbil'de patlamalar var. Diğer yandan İran'ın diplomatik temasları da sürüyor. Ayrıntıları da bize NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktaracak. Ali, seni dinleyelim. Bugün neler yaşandı? Hem saldırılara dair bilgiler, sahadaki duruma dair bilgiler, hem de son yapılan açıklamalar neler?
2: Buse, gün içerisinde sakin geçtiğini söyleyebiliriz. İran cephesinde sakinlik biraz daha dikkat çekiyordu ve an itibariyle de gece saatlerinde de şu ana kadar İran'ın güney bölgelerine alışkın olduğumuz saldırı ve patlama haberleri gelmedi. Biraz daha sakin geçtiğini belki söyleyebiliriz, ancak sahanın öteki tarafı, Körfez tarafı, özellikle Kuzey Irak'ta hareketlilik var. Patlama sesleri duyuldu. Uluslararası Erbil havaalanının kapatıldığı, uçuşlara kapatıldığı bilgisi geldi ve İran'ın söz konusu noktalara yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırıları sürüyor. Haber kaynakları Erbil'de ABD konsolosluğuna yakın bir noktada patlama haberi geçti ve ardından yine füze ve İHA saldırıları nedeniyle Erbil Uluslararası Havaalanı'nın kapatıldığı bilgisi Irak kaynaklarında yer aldı ve çok sayıda ambulans ve acil yardım araçlarının da Erbil Havaalanı ve konsolosluk bölgesine yakın bir noktaya doğru hareket ettikleri bilgisi var. Bahreyn'de yine patlama sesleri geldi. Bahreyn'de bulunan İsrail Büyükelçiliği çevresinde patlama olduğu şeklinde bazı bilgiler var. Gece saatlerinde yaşanan gelişmeler bunlar, teyit edilmesi de gerekiyor, ancak Bahreyn'de, Kuveyt'te yine patlama seslerine dair bilgiler gelmeye devam ediyor ve Devrim Muhafızları Ordusu yazılı bir açıklama yaptı ve bu açıklamasında Kuveyt'teki Ali El Salam üssünde bulunan ABD'ye ait radar sistemlerinin, taktiksel radar sistemlerinin hedef alındığını duyurdu. Bu dikkat çekti ve bir taraftan sen de söyledin, diplomatik girişimler de, çabalar da yaşanıyor. Bu anlamda da bir hareketlilik var. İran İçişleri Bakanı İskender Mumini bugün Pakistan'a gitti ve İslamabad'da Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile görüştü ve Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dan da bir mektubu Pakistan'a ilettiği İran basınında yer aldı. Peki gündemde ne var? Pakistan'ın ve Katar'ın girişimiyle bir öneri üzerinde tartışıldığı konuşuluyor. Bu öneri ise 10 gün ila 2 haftalık bir süre boyunca Hürmüz'ün açılması, tekrar gemilerin serbest bir şekilde buradan geçmesi ve mutabakata tekrar dönülmesi ve masanın kurulması. Bu sonuç verecek mi? Bir iki gün belki beklememiz gerekecek. Kaynaklardan gelecek ilk değerlendirmeleri görmemiz gerekiyor. İskender Mumini, İran İçişleri Bakanı, hala Pakistan'da, dönmedi Tahran'a. Buradan bir sonuç çıkacak mı? Taraflar müzakereye dönecek mi? Bu belirsiz, ancak saldırılar karşılıklı olarak devam ediyor Buse.
1: Ali Çabuk'u dinledik ve Begüm Dönmez Ersöz'den de Amerika'dan yaşananları aldık. Şimdi konuya parantez açacağız. Amerika, İran'a yeni saldırı dalgası başlattığını duyurdu. İran'da karşılık olarak kuvvetin Arifjan hava üssünü vurduğunu açıkladı. Amerika ile İran arasındaki gerilim, yani yeniden kritik bir eşikte konuyu Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Gökhan Çinkara ile değerlendireceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Çinkara.
3: Hayırlı geceler Buse Yıldırım, kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler. Şimdi Amerikan Başkanı Donald Trump İran'a saldırıların süreceği ve anlamlı bir görüşmeye kadar da Tahran yönetimiyle görüşmeyeceğini açıkladı bir yandan. Bir yandan da Amerikan Başkanı Trump İran'ın Kazmadağ bölgesini hedef alacaklarını, evet, ifade etti. Çok güçlü bir şekilde vuracaklarını ifade etti. Tam olarak neden bu bölge seçildi? İran nükleer faaliyetlerini bu bölgede mi sürdürüyor sizce, ne dersiniz? Bu konuda bilgi var mı elinizde?
3: Evet, Wall Street Journal'da bugün ilginç bir haber vardı. Tabii bu Kazma Dağı meselesi artık önemli. Çok tekrarlıyorlar bütün haberlerde. Anlaşıldığı kadarıyla Trump'ın bundan sonraki hedefinin Kazma Dağı olacağını söylemek sürpriz olmayacaktır Buse Yıldırım. Neden önemli? Çünkü İran elinde, bunu hep söylüyoruz, %60 oranını saflaştırılmış 450 kilogram uranyum var.
1: Bu uranyum 450 kilogram uranyum tam olarak neyin karşılığı? Biraz somut olarak anlatmak gerekirse, çünkü tam bir karşılığı yok ya bunun aslında biz normal insanlar için. Ne ifade, nasıl bir tehlike aktarıyor bize bu?
3: Evet, ya şöyle özetleyebiliriz aslında tehlike açısından. Tabii bu uranyum zenginleştirme meselesi o kadar küçük hesaplamalara göre yapılıyor ki, ve belli bir eşiği açtıktan sonra nükleer silah edinmeniz çok kolay oluyor. İran'ın da bu aşamada %60'dan %90'a çıkması çok kolay bir süre olacak. Trump'ı zaten çok öfkelendiren kısım Buse. Biliyorsun Fardo'da ve diğer yerlerde B-2 bombardıman uçaklarıyla Trump İran'ın nükleer tesislerini çok sert bir şekilde vurmuştu. Ve hem kendisi hem de Netanyahu bir açıklama yaptılar, biliyorsun. Biz İran'ın nükleer altyapısını tamamen yok ettik. Fakat bağımsız araştırmacılar şöyle bir açıklama yapmışlardı. İran bunları başka yere taşıyor. Hı hı. Şimdi anlaşıldı ki aslında bağımsız araştırmacıların vurgusu ve tespiti doğruymuş. Kazma Dağı'nda büyük bir ihtimalle İran bu buradan kalan, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin vurduktan sonra elde kalan zenginleştirilmiş uranyumu buraya taşıdı. Ve Trump'ın dediğine göre de nükleer silah edinimi noktasında tekrar faaliyete geçtiği söyleniyor. Yani hem Washington Post, New York Times ve bütün Amerika'daki şeylere baktığımız zaman, yayın kuruluşlarına baktığımız zaman, Fox News'teki tartışmaları da yakından takip ettim. O da söylenen şu, bu Kazma Dağı'na bir operasyon geliyor. Yani bunu söylememiz mümkündür. Fakat Trump bence hala ve hala etrafındaki Şahin kanadın baskısına rağmen İran'a çok büyük ve geniş çaplı bir saldırı düzenleme noktasına ikna olmuş değil gibi geliyor.
1: Yani kara saldırılarını mı kastediyorsunuz burada?
3: Hark Adası'nın ele geçirilmesi mevzusu ve İran'ın altyapısının yok edilmesi mevzusu. Ama buna matuf birçok şey de yapıldı, biliyorsun. Bender Abbas'taki giden köprülerin vurulması, tünellerin vurulması gibi epey stratejik yerlere de hedef aldılar. İran devrim muhafızlarının üstlerine de hedef alıyorlar. Almak zorundalardı bir yandan kendilerince Buse. Çünkü bu Ürdün'deki saldırı bence epey bir zayiat verdi Amerika Birleşik Devletleri açısından. Bu zayiatın sadece sayıyla değil, aynı zamanda caydırıcılık açısından da önemli. İç politikada da etkileri olacaktır diye ben düşünüyorum. Bugün biliyorsun önemli bir görüşme var aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Senato Ödenekler Komitesi'nde. Savunma Bakanı Pete Hegseth şu an konuşuyor. Neden? 80 milyar dolar ek ödenek istiyor 2026 bütçesi için Pentagon'a, İran'daki savaşı sürdürebilmek amacıyla. Çünkü bazı mühimmatın yenilenmesi ve ek alımların yapılması için, teçhizat için ek paraya ihtiyaç var. Bu bir an evvel yapılmalı ki Amerika Birleşik Devletleri işte tekrar savaş moduna dönmesi gerekiyor. Ama şunu açıklıkla söylemeliyiz. Çözülmüş bir şey yok İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında. O sebeple bence bu savaş devam edecek diye ben düşünüyorum, çatışma hali. Ama sanki kazma dağı Trump'ın bundan sonraki hedefi olacakmış gibi geliyor.
1: Evet, iddialar bu yönde. Tabii hani yeniden şiddetlenecek ama işte o savaşın başındaki hale tekrar dönecek mi, bunu göreceğiz. Bu noktada tabii şu merak konusu. Askeri açıdan mevcut dengede hangi taraf daha avantajlı görünüyor? Tabii ki de Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri envanteri, mali gücü, askeri personeli, bölgeden aldığı destek, İsrail unsuru. Bunlar zaten yadsınamaz gerçekler ama lojistik olarak da İran hem Hürmüz dolayısıyla hem de işte o kara işgalinin söz konusu olmaması dolayısıyla farklı avantajlar yürütebiliyor. Şu anda bir güç toplama belki de dönemini geride bıraktık. Peki nasıl bir güç dengesi şekillenecektir artık bu saat itibariyle?
3: Evet, aslında çok iki haftadır ilginç bir gelişme var. Bunu altına çizmek gerekir. İranlılar Ürdün'e çok fazla yükleniyorlar Buse. Yani bu daha önce çok görülmemiş bir şeydi. Tabii Ürdün'e saldırı yapıyorlardı ama Ürdün'e bu kadar ağır yüklendikleri ilk kez oluyor. Ben daha önce Ürdün noktasını belki hatırlarsın bilmiyorum. Bu ilk savaş çıktığı zaman Ürdün büyük ihtimalle hedef alınır diye hep analizlerimde ön plan çıkartıyordum. Birçok nedenden dolayı. Çünkü Ürdün'ün konumu...
1: özelliği ne burada?
3: Evet, Ürdün'ün özelliğine çok önemli bir soru bence. Ürdün birincisi İsrail'e komşu. İkincisi İsrail'le diplomatik ilişkide olan bir ülke. İsrail'le yakın ilişkileri olan bir ülke de denilebilir. Ve aynı zamanda Ürdün'ün nüfusunun %70 ve %80'i Filistinlerden oluşuyor. Tabii bu da Ürdün'de sosyolojik dengeyi mevcut yönetimin aleyhine olabilecek şekilde yani manipüle edebilme kapasitesi var. Yani İran, Ürdün'deki toplumsal gruplar ile kraliyeti karşı karşıya getirme ihtimali var. Bu sebep nedir ki? Ürdün'de Müslüman kardeşlerin siyasi partisi yasaklandı ve bütün faaliyetlerini yasakladı kral bu sene. Çünkü o da kendisine yönelebilecek İran savaşı ve bu ortadaki gerginlik dolayısıyla oluşabilecek siyasi kargaşa da kendi iktidarına bir tehdit olarak gözlemledi içerideki muhalif veya alternatif siyasi yapılanmaları. Şimdi tabii işi çok zor Ürdün'ün. Çünkü bir yandan İran'a saldırması demek ve İsrail'in yanında görünmesi demek içerideki toplumsal yapıyı kendi aleyhine rahatsız edebilecek bir dinamizm, bir dinamik yaratabilir. İran'la tabii ki bu noktada çok akıllıca hareket ediyorlar kendileri açısından. Askeri stratejiye baktığımız zaman Ürdün bu açıdan çok yumuşak bir karın. Tabii en önemli yönlerinden birisi de biliyorsun Amerika Birleşik Devletleri'nin çokça kullandığı askeri üsler var. Yani askerlerini oradan intikal ettirdiği önemli askeri üsler var. Bu askeri üsler de tabii ev sahipliği yapması da aynı zamanda önemli bir hedef haline gelmesini sağlıyor Ürdün'ün. Başta söylediğim gibi Ürdün'deki toplumsal yapı yönetilmesi çok kolay değil bu açıdan. Çünkü kral bir anda İran'ın karşısına pozisyon alsa, çünkü İran'da biliyorsun Filistin konusunda oldukça işte yanında duran, yanında görünen veya bu konuda pozisyon alan, işte Hamas'a destek açıklaması yapan bir ülke. Şimdi kralın İran'a karşı bir pozisyon alması ve İsrail'in yanında durması için ise içerideki özellikle %70'i ve %80'i oluşturan, yekünü oluşturan Filistinli sosyolojiyi de kendisine karşı karşıya getirebilecek bir etki yaratabilecektir. Şu açıdan Ürdün bence çok büyük bir açmaz içerisinde olduğunu ben düşünüyorum açıkçası. Tabii İsrail de bir yandan çok yakından takip ediyor. Akabe biliyorsun limanı itibariyle çok yakınlar zaten.
1: Onlar zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin yeşil ışık yakmasıyla yeniden yoğun bir savaşa hazır olduklarını her defasında dile getiriyorlar. Evet. Bu bölgesel dengelere baktığımızda da Körfez ülkeleri çatışmanın doğrudan tarafı olmak istemedi. İran'ın tüm saldırılarına ve işte bölgede yarattığı istikrarsızlığa rağmen, ama işte Ürdün'den bahsettiniz. Peki bu 7 çatışma döneminde sizce Körfez de bu savaşa dahil olur mu? Eğer Amerikan Başkanı Donald Trump gerçek bir zafer ilan etmek istiyorsa, Körfez ülkelerini de bütünüyle yanına almak ister mi?
3: Bu da İsrail'in pozisyonu önemli diye düşünüyorum. İsrail bu noktada savaşa eğer girerse Körfez Arap ülkelerinin veya diğer ülkelerin Trump'ın yanında yer alması çok mümkün olmayacaktır. Yani İsrail'le bir yan yana savaşa girmek, orduyu birlikte sokmak bir diğer Müslüman ülkeye karşı diyelim çok mümkün olmayan bir fotoğraftır, bir denklemdir. Bu sebeple Trump, dikkat edecek olursak, bu son şeyde saldırılarında İran'a karşı İsrail'in geri durması gerektiğini ve karışmaması gerektiğini açıklamasını yaptı ve İsrail'li yetkililer de bu noktada telkinde bulunduğunu söylediler. İşte İsrail'e de diyorlar ki, bize saldırılmadığı müddetçe biz herhangi bir şekilde bu olayın içine dahil olmayacağız veya Amerika bizi isterse biz dahil oluruz açıklamasını yapıyorlar. Şu an için Amerika Birleşik Devletleri anladığım kadarıyla bölgesel bir ittifakta arıyormuş gibi geliyor. Yani Körfez Arap ülkelerinin de bir şekilde işin içine sokma düşüncesi ne olabilir? Neden diyeceksin? Suudi Arabistan da, bence onu da söylemek lazım, gün geçtikçe savaşın içine çekiliyor. Özellikle Husiler noktasında. Husilerin saldırıları Suudi Arabistan'a artıyor. Ve aynı zamanda Suudi Arabistan menşeili gemilerde geçiş noktasında oldukça zorlanıyorlar ve geçişleri imkansız hale geliyor. Bu çok sürdürülebilir bir şeymiş gibi gelmiyor bana. Yani Suudi Arabistan da bir yandan artık bu işin içine dahil olma ihtimalini ben gözlemliyorum. Çünkü bu Husi kanadının tekrar açılması, bir ateşkes sürecinden sonra tekrar bu ateşkesin anlamsızlaşması Suudiler ve Husiler arasında, Yemen dosyasından bahsediyoruz. Orayı da çok hareketlendirecek bir dinamik yaratıyor. Yani kısaca özetleyici bulursak, Ürdün'de bir hareketlilik var şu an. Suudi Arabistan, Kanada'da bir hareketlilik var yeni olarak. Bunlar bence oldukça önemli. Tabii Kuveyt ve Bahreyn'e çok ama çok yoğun İran'ın saldırıları var. Yani Körfez'de şu an artık İran iki ülkeyi çok ağır hedef alıyor. Kuveyt ve Bahreyn. Tabii diğer ülkelerde arada hedef aldığı oluyor. İşte Katar'da da sirenler çalıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde de sirenler çalıyor. Ama Suudi Arabistan'ı doğrudan hedef alma stratejisine sanki İranlılar kendilerini geri çekmişler. O dosyayı Husilere vermişler gibi. Ama günün sonunda Husilerin girmesi de Suudiler açısından bir anlam ifade etmiyor. Çünkü İran bu işin içinde var. Şu an sanki biraz tempo daha düşükmüş gibi gözüküyor biz Türkiye'den bakınca, ama aslında bölge şu an çok bence patlamaya hazır, bir bombaya doğru ilerliyor diye düşünüyorum ben. Bir yanda ipler kopma ihtimali ve riski her zaman için var. Şu an Trump'ın tabii adımını herkes merak ediyor. Ne adım atacak? Lübnan Cumhurbaşkanı bugünkü görüşmesi bence oldukça önemliydi. Trump'la yaptığı, onu da aslında söylemek lazım. İşte Trump son paylaşımında da vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Lübnan'a doğrudan uçuşları açtı. Turistik uçuşları, sivil havacılığı, sivil uçuşları diyelim. Tabii bu önemli. Yani Lübnan'ı biraz daha normalleştirme ve kendi yanlarına çekme ihtimali var. Ama Hizbullah'ın silahsızlandırılması konusu çok zor bir konu. Şimdi biliyorsun. Peki. Hizbullah ve Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşması gereğince İsrailler bazı yerlerden çekiliyor. Lübnan askeri kuvvetleri o köylere yerleşiyorlar. Bakalım bu süreç ne kadar sürdürülebilecek? O da önemli.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Gökhan Çinkara bizlerle birlikteydi efendim. Amerika-İran savaşını konuştuk kendisiyle. Sağ olun diyelim ve bir kısa reklam arasına gidelim. Reklamların ardından buradayız. Haberleri aktarmayı sürdüreceğiz.

0: NTV Radyo. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
1: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış. Sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
0: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV Radyo klasiği.
1: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
0: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV Radyo başına.
1: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
0: Cinayet Masası.
1: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
0: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.

0: Bugün yarına kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: Şimdi bir telefon bağlantımız olacak. Gecenin sıcak gelişmesini aktaracağız. Eskişehir'deki TUSAŞ fabrikasında yangın çıktı. Alevlere çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Son bilgileri bize İHA muhabiri Bahadır Turgut aktaracak. Bahadır Turgut, seni dinleyeceğiz. Şimdi nasıl bir lokasyon, yerleşim yerleri riski var mı? Ya da nasıl bir zarar konusu, seni dinleyelim.
2: İyi yayınlar öncelikle Buse Yıldırım. Biz haberi aldığımızda direkt bölgeye intikal ettik. Alevlerin gerçekten rengi, dumanı gece olmasına rağmen dışarıdan gözüküyordu. İçeri giremedik tabii ki. Tesis aldığımız bilgilere göre yangının neden çıktığı bilinmiyor ama çok sayıda ekip, itfaiye ekibi, orman, özel kuruluşlardan beton mikserlerine dahil kadar bir sürü ekip buraya intikal etti. Ambulanslar içeride hazır bekletildi. Korkulan olmadı. Yani sevindirici haber yaralı ya da ölünün olmadı. Tabii bunlar tesis bilgi. Bunun dışında yangının kontrol altına alındığını öğrendik. Tabii bu da tesis bilgi ama dışarıdan da dumanların azaldığını görebiliyoruz. Yani bu dediğimi destekliyor. Bunun dışında yaklaşık 1,5-2 saat süren bir mücadele vardı. Söndürme çalışması vardı. Son anlamıyla kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Eskişehir Valisi, AK Parti İl Başkanı, bazı komutanlar bölgeye intikal etti. Şehrin önde gelenleri.
0: Peki yerine yangının neden çıktığına dair bir fikrimiz var mı? Herhangi bir iddia var mı?
2: Henüz bir bilgi edinmiş değilim. Ama dediğim gibi açık alanda bir yangın olduğunu söylendi. Yani böyle bir kapalı bir tesis gibi bir yer değil de onu söylendi. Tabi bu da tesis bir bilgi. Yanıltmak istemem. Ama dediğim gibi son noktada söndürüldüğünü ya da kontrol altına alındığını söyleyebiliriz.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Bahadır Turgut'tan aldık. İHA Eskişehir muhabiri Bahadır'ın da aktardığı gibi bu Eskişehir'deki TUSAŞ'taki yangında yaralı, ölü yok. Yangında kontrol altına alındı ama tabii yangının neden çıktığına dair bir bilgi henüz paylaşılmadı. Şimdi yargıda durum ne? Bakalım, önemli gelişmeler yaşandı yine bugün de. Ahbap soruşturması devam ederken derneğin kurucusu Haluk Levent'ten yeni bir açıklama geldi. Levent 1 lira bile çalınmadı dedi ama derneğe 250 milyon lira borcu olduğunu söyledi. İsimlerden Levent ile birlikte en çok dikkat çeken isim olan Oğuzhan Uğur da dün savunma yaptı, hakkındaki suçlamaları reddetti.
3: Kumar veya bahis işlemlerinin Ahbap'la ilgisi olmadığını öne sürmüştü. Bu sefer 1 lira çalınmadı dedi. Ancak derneğe olan şahsi borcunun 50 milyon liradan 250 milyon liraya çıktığını söyledi. Haluk Levent sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda "Kumar tutkum ara sıra gelir, hırsıma yenildim" ifadelerini kullandı. Levent daha önce de "borsada işlem yapmak gibi kötü bir zaafım var" şeklinde bir açıklamada bulundu. Soruşturmada Oğuzhan Uğur'da görevi kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla 8 şüpheliyle birlikte tutuklandı. Hakimlikte şüpheli bulunan bir para transferiyle ilgili savunma yaptı. İsim kısmında yanlış harf yazılması nedeniyle ödemenin iade edildiğini, sonra aynı meblağın geri gönderildiğini söyledi. Benzer maddi hatalar gerekçe gösterilerek üzerine gelindiğini savundu. Avukatı da müvekkilinin dolaylı yoldan irtibatlı olduğu iddia edilen bir para transferiyle ilgili söz aldı. İşlemler arasında 9 yıl fark bulunduğunu iddia etti. Buradan bir bağlantı çıkartılamayacağını savundu. Tutuklanan mali denetçiler ise derneğin ricası üzerine bazı kontroller gerçekleştirdiklerini, ancak bu incelemelerin sınırlı veya yüzeysel yapıldığını öne sürdü. "Bu bir suistimal denetimi değildi" dediler. Haluk Levent ile alacağı 1,5 milyon dolar karşılığında bir eğitim kurumu inşa edilmesi konusunda anlaştıklarını anlatan bir şüpheli okulun yapılmadığını ileri sürdü. Bir başka zanlı ise 2024 yılında Ahbap'taki görevinden ayrıldıktan sonra yönetimin değiştiğini, Haluk Levent'in sözünün geçtiği kişileri yönetime almaya başladığını söyledi. Levent'in çek senet ve borç meselesi yüzünden derneğin durumdan etkilenmeye başladığını, bu yüzden tüm dernek yöneticilerinin zan altında kaldığını iddia etti.
0: Pazartesi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'le birlikte gözaltına alınan şüphelilerin polis sorgusu sürerken sabah saatlerinde bir gelişme daha yaşandı. Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla yürütülen soruşturmada Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı gözaltına alındı.
4: Başkanım. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama iddiaları. hem İzmit Belediye Başkanı hem de CHP Silivri İlçe Başkanı için benzer suçlamalar yöneltildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Belediye ihalelerine girip kazanan firma yetkililerinin bazılarıyla belediyede çalışanların akraba olduğu iddia edildi. Bu firmalardan komisyon adı altında para alındığı öne sürüldü. Başkanım. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaptan Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet'in belediyenin kadro yapılanmasında ve ihale süreçlerinde etkili olduğu da iddialar arasında. Başkan Hürriyet dahil gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İstanbul'da ise Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut sabah saatlerinde gözaltına alındı. Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında evinde arama yapıldı. Bulut'un etkin pişmanlık kapsamında verilen bir ifade üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun rüşvet alıp paranın bir kısmını üçüncü kişilere verilmesi için Doruk Bulut'a gönderdiği iddia ediliyor. Bulut'un da emniyetteki işlemleri devam ediyor.
0: Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıda saldırganın babası ve annesi için istenen ceza belli oldu. Silahların sahibi olan saldırganın babası olası kasla psikologların önerilerini dikkate almayan anne bilinçli taksirle ölüme neden olmakla yargılanacak.
5: Beş tabanca ve 8 şarjör getirdi. Katliam tam 6 dakika sürdü. Okul saldırganının anne ve babası için istenen ceza belli oldu. Baba olası kasla, anne bilinçli taksirde ölüme neden olmakla yargılanacak. Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, okuduğu Aysel Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda bir öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetti. Saldırganın babası polis baş müfettişi Uğur Mersinli ile öğretmen annesi Peyvan Pınar Mersinli tutuklandı. Olayda kullanılan silahların baba Uğur Mersinli'ye ait olduğu tespit edildi. Oğluna poligonda atış talimi yaptırdığı belirlendi. Uğur Mersinli oğlunun silahlara ilgisi olduğunu, bu ilgisini kırmak için atış yapmayı öğrettiğini söyledi. İddianamede anne Pınar Peyman Mersinli'nin de olayda ihmali olduğu vurgulandı. Psikologların destek önerilerini dikkate almadığına dikkat çekindi. İddianamede baba Uğur Mersinli'nin olası kasla öldürme ve ateşli silahlar kanununa muhalefetten cezalandırılması istendi. Anne Pınar Peyman Mersinli'nin ise bilinçli taksirle öldürme ve yaralanmaya neden olma suçundan yargılanması talep edildi. İki sanık önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
0: 2026 üniversitelere giriş sınavı YKS sonuçları açıklandı. Bu yıl 3 ayrı alanda 12 birinci var. Başarı olanları konusunda okulların durumu da merak konusu. İstanbul'daki Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri geçmiş yıllarda olduğu gibi yine üstün başarı gösterdi.
6: Türkiye'de sözel birinciliği elde ettik. Bu kadar yükseleni beklemiyordum. Özellikle son aylarda, özellikle son haftalarda çalışma temponu kesinlikle yükseltmen lazım ve son gün bir tık daha sınava mental olarak hazırlanın.
7: YKS'de dereceye girenler başarının sırrını verdi. YKS'de alan yeterlilik testi Türkiye şampiyonu 2 öğrenci bu okuldan çıktı. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin toplam 20 öğrencisi 2026 üniversitelere giriş sınavında ilk 100'de yer aldı.
8: İlk gördüğümde çok güzel duygular hissettim. Çalıştığımın karşılığını aldığımı hissettim.
7: 2026 üniversitelere giriş sınavına yaklaşık 2 milyon 300 bin aday girdi. 3 bölümden oluşan sınavda toplam 12 şampiyon çıktı. Bir aday hem TYT hem de AYT bölümünde birinci oldu. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri okulun senelerdir süren YKS başarısını bu yılda sürdürdü.
9: Okulumuzda çok yönlü gelişimi biz destekliyoruz. Hazırlık sınıfında yabancı dil eğitimini ağırlıklı olarak destekliyoruz. 11-12. Sınıfa geçtiklerinde aslında üniversite hazırlık sürecini aktif olarak yönlendiriyoruz.
7: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sınava girecek öğrencilere özel çalışma programları da sunuluyor.
10: Ders çalışırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini çok iyi bilerek başladık ders çalışmaya aslında. Ve aslında bu desteği sene boyunca tabii ki her zaman gördük. Burada çok sıkı çalışmanın çok önemi var. 14 saatlere ulaşabildiğimiz çalışma saatlerine ulaşıyoruz.
11: Türkçeyi vesaire burada öğrendim. Yabancı dillerin bütününde üçüncülük sıralamam var Türkiye genelinde. Görünce tabii ki çok mutlu oldum.
0: Milyonlarca öğrenci ve velileri için kritik bir süreç başladı. Üniversite ve bölüm seçmeye yardımcı olabilecek yeni bir uygulama da devrede. Danışman bilgi sisteminde ücret, istihdam oranı, iş bulma süresi gibi birçok sayıda veri adayların tercihlerini kolaylaştırıyor.
12: Belki bir bölümde iki üniversite arasında takılı kaldı ve onlar arasından aslında karar vermeyi sağlamaya yönelik geçmişe dönük aslında 14 yıllık bir veri, kümülatif veri topladık ve bu kapsamda onlara istihdam oranlarından tutun da akademide kalma oranlarına kadar pek çok göstergeyi sunmayı hedefledik.
5: Öğrencilerin hem orta hem de yüksek öğretimde meslek tercihlerini kolaylaştıran danışman bilgi sistemi kullanımda. Sistem üzerinden üniversite ve bölümler hakkında detaylı bilgiye ulaşılabiliyor.
12: Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra ilk işe girdikten sonraki ücret dağılımlarına ilişkin veriyi de rahatlıkla sistem üzerinden görüntüleyebiliyor olacaklar. Mezunların ilk işlerindeki başlangıç ücretlerini gösteriyor. Burada bütün dağılımları görebilirsiniz.
5: Sistem sadece ücreti değil, istihdam oranı, akademide çalışma oranı, sektör bazında dağılım ve iş bulma süresi gibi pek çok veriye erişim imkanı sağlıyor.
12: Göstergelerimiz içerisinde iş bulma süresini öncelikle inceleyelim. Burada aslında mezuniyetten ilk işe yerleşene kadar geçen süre hesaplanarak oluşturulan iş bulma süresinin dağılımını görebilirsiniz.
5: YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan elde edilen veriler 2010-2024 yılını kapsıyor. Sistemin amacı, geçmiş dönemlerde mezun olan kişilere ait veriler üzerinden genel bir iş gücü piyasası görünümü sunmak. Böylece adaylar mezun olduğunda onları nasıl bir çalışma hayatının beklediğini resmi veriler ışığında öngörebilecek.
0: Şimdi sporun, futbolun gündemine bakacağız. Fenerbahçe sezonun ilk resmi maçından galip ayrıldı. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda konuk ettiği Gornik'i 1-0 yendi. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar karşılaşmayı yerinde takip etti. Şimdi Kadıköy'e uzanıp soracağız. Son bilgileri Emin'den alacağız. Emin, nasıl bir maçtı, seni dinleyelim.
13: Buse Çobani Stadyumu'nda Kadıköy'de Fenerbahçe Gornik Zabze'yi 1-0 mağlup etti. 29 Temmuz'da rövanş oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edecek takımın kim olduğunu öğreneceğiz. Fenerbahçe 1-0'lık avantajla Polonya deplasmanına gidecek. Golü ilk yarıda frikikten Anderson Talisca attı. 37. dakikada kazanılan serbest vuruş sonrası Friki yaklaşık bir 25 metre mesafeden biraz da çapraz bir açıdan olduğunu söyleyelim. Sert bir vuruşla barajı da geçen bir toptu. Yerden vurdu. Kaleci soluna uzandı ama çıkaramadı. İlk yarıda Fenerbahçe sağ kanadı çok etkili kullandı Semedo'yla. İkinci yarının ilk 15 dakikasında Fenerbahçe'nin en iyi olduğu bölümdü. Topu çok hızlı gezdirdiler. Seri pas yaptılar. Ceza sahasına çok fazla girdiler. İşte bu bölümlerde de iki topun direkten döndüğünü söyleyelim. Anderson Talisca'nın kafa vuruşu önce kaleciye, sonra direğe çarptı. Ardından Bartu'nun bir şutu vardı. O da üst direğe çarptı. Son bölümlerde Mason Greenwood'un gole yaklaştığını hatırlatalım. Fenerbahçe üstün bir oyun mu? Belli bölümlerde evet, ama nasıl oynaması gerektiğini bildi. Onu hatırlatalım, onu vurgulayalım. İlk 11 üzerinden konuşacak olursak, yeni transferlerden Nathan Ake ilk 11'de başladı. Mason Greenwood yedekti. Asensio ikinci yarıda oyuna girdi. İsmail Kartal sonrasında bazı oyuncularını dinlendirdi ama maçın en iyilerinden birinin Semedo olduğunu söyleyelim. İrfan Can Kahveci'nin geçen sezonun ardından bu sezon takımın az parçalarından biri olmasını en başta İsmail Kartal istiyor. İlk yarıdaki oyunla bunu İrfan Can Kahveci'nin biraz gösterdiğini söyleyelim. Anderson Talisca her zamanki iştahıyla oynadı. Kerem Aktürkoğlu'nun o sürekli savunma arkasına koşu yaptığını hatırlatalım. İsmail Kartal takımından bu maçta istediğini aldı. Ama ikinci ve üçüncü gol 2-0, 3-0 olsaydı çok daha rahat bir şekilde Polonya deplasmanına gideceğini söylemek gerekiyor. 301. Avrupa Kupası maçında galibiyet aldı Fenerbahçe. Sezonun da ilk resmi maçıydı. Taraftarın takımına desteği vardı. Önemli 90 dakika boyunca. Bunu hatırlatmak gerekiyor. Bazı bölümlerde geçmiş yıllardan kalan bir alışkanlık olabilir. Belki oyuncu top kaybı yaşadığında ilk yarıda Kerem, ikinci yarıda Fred üzerinde bir homurdanmalar oldu. Bu tribünde yine bir kısmında alkışın bir kısmının homurdanmasını neden olduğunu söyleyelim. Yani tribün hala tam olarak birleşmemiş. Bunu görebiliyoruz. Bunların normal olduğunu belirtelim. Maç içinde anlık duygu durumlarının değişken olduğunu söyleyelim. 29 Temmuz'da Fenerbahçe Polonya deplasmanına rövanşa gidecek. Turu geçmesi halinde sarı lacivertler Avusturya ekibi, Sturm Graz veya İskoçya ekibi Hars'la karşı karşıya gelecek. İlk maçta Sturm Graz'ın net bir galibiyet olduğunu belirtelim. Fenerbahçe 17 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmek istiyor. İlk önce Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi elemek zorunda, ardından da yoluna devam edecek. Taraftarın maç önündeki atmosferin iyi olduğunu, maçta da aynı şekilde olduğunu söyleyelim. Belli bölümlerde düşüşler vardı. Oyuncu grubunun 75'ten sonra tempoyu biraz düşürdüğünü söylemek gerekiyor. Son notum. Basın toplantısında Mihail Garbik, Górnik'in teknik direktörü, maç sonunda vatandaşı Škriniar'la bir araya geldiler. Zemini gösterdi Škriniar ona. Maç sonunda ben de kendisine bunu sordum. Hani konuşmasını ve zeminle ilgili. İkinci yarıda zeminin Fenerbahçe'nin hücum yaptığı kaleye ve özellikle sol kanattaki o zeminde bir sorun olduğunu söylemiş. Henüz buranın tam düzelmediğini söylemiş Škriniar. Bunu da belirtelim. Bu da bir Fenerbahçe kaptanından bunu duymak önemli. Mutlaka ilerleyen bölümlerde zeminle ilgili bir çalışma yapılacaktır. Fenerbahçe 1-0 kazandı. Şampiyonlar Ligi'ne kalma yolunda, turu geçme yolunda ilk adımı attı Buse.
1: Çağları dinledik. Evet, sporun gündemini aldıktan sonra devam ediyoruz efendim. Yurttan haberlerle, özellikle Marmara bölgesinde görülen çekirgelerle ilgili dün bir yayınımız olmuştu. Bir istilam söz konusu. İşte bu merak ediliyordu. Özellikle çekirgelerin evlerden sıklıkla şu sıralar içeri girmesi. Ama Orman Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada bu doğal bir durum, istila yok denildi. Tarımsal üretimi tehdit edecek bir durum olmadığı belirtildi. Peki çekirge eve girerse ne yapılmalı? Uzmanlar hastalık taşımıyorlar, öldürmeyin, doğaya bırakın diyor.
5: Sürü istilası söz konusu değildir. Tarımsal üretime veya ekonomiye herhangi bir zararı yoktur. Tarım ve Orman Bakanlığı son dönemde özellikle Marmara bölgesinde görülen çekirgelerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada artışın dönemsel olduğu belirtildi. Görülen çekirgelerin Türkiye'de bulunan yerli türler olduğuna da dikkat çekildi.
14: İddia edildiği gibi Balkanlardan, Afrika'dan veya başka bir bölgeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değildir. Bakanlık ekiplerimiz tarafından yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir.
5: Uzmanlar görülen türlerin zararlı olmadığı, aksine tarımsal üretime faydalı olduğu görüşünde.
15: Şu an evlerde görülen türler insan ve tarımsal alanlar açısından sorunu olmayan, başka canlılarla ya da yabancı otlarla beslenen bir çekirge türü. Vatandaşımızın hem hastalık, hem ısırma, hem sokma gibi herhangi bir tehditle karşılaşmadığını ifade etmek isterim.
5: Uzmanlar çekirgelere zarar verilmemesi çağrısı da yapıyor.
15: Günümüze kadar hastalık taşıdığı belirtilen hiçbir çekirge türü olmamıştır. Kapıları, sineklikleri kapalı tutarak bunu engelleyebilirler. Lütfen öldürmesinler, tekrar yeşil alana doğru bıraksınlar.
1: Evet, Temmuz ayında yeni albümünü yayınlayan Madonna kısa sürede büyük bir başarıya ulaştı. Amerika başta olmak üzere birçok ülkede liste başı olan albüm eleştirmenlerden de
0: tam not aldı. Bunun üzerine Madonna bir teşekkür mesajı yayınladı. Gelin bu albümün yolculuğunu aktaralım ve bu kültür sanat haberiyle de noktalayalım yayınımızı. Saat başında karşınızdayız. Yeni günün yeni saatinde gecenin gündemini aktarmayı da sürdüreceğiz.
16: Yayınlanır yayınlanmaz tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Amerika'da ilk haftasında 134 binlik satış rakamıyla Billboard 200 listesinde zirveye yerleşti. İngiltere, İspanya başta olmak üzere birçok ülkede liste başı oldu. Bu başarıyla birlikte Madonna kariyerindeki 10. bir numaralı albümüne imza attı. Madonna'nın genç rakiplerini geride bırakmasındaki en büyük etken fiziksel albüm satışlarındaki gücü oldu. Bu tablo Madonna'nın sadık hayran kitlesinin albümü dijital platformlardan ücretsiz dinlemek yerine satın almayı tercih ettiğini açıkça ortaya koydu. Amerika'da Times Square meydanında verdiği konserle albümü ilk kez duyuran Madonna'nın Londra'dan Paris'e birçok metropole gidip hayranlarıyla buluşması albümünün başarısını katladı.
17: Albümle ilgili her yerde insanlarla buluşuyor, temas ediyor, önemli dans kulüplerine gidiyor. Çok tatlı sürprizlerle ve prodüksiyonlarla, şovlarla, konserlerle, partilerle albümün yolculuğunda birebir içinde. Özlemişiz açıkçası. Bu kadar güçlü pop albümünü, bu kadar emek verilmiş, bu kadar düşünülmüş, tasarlanmış, her anlamda çok çalışılmış bir albüm bu. Bu kadar güçlü prodüksiyon görünce de hepimiz heyecanlandık. Çıkar çıkmaz listelerde zirveye çıkması da bu yüzden. Bu kadar güzel yorumlar alması da bu yüzden.
16: Albümün başarısı üzerine sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaparak hayranlarına teşekkür eden sanatçı, "Dünyanın her yerinde bir numara olduğuma inanamıyorum. Bu yaz en büyük hayalim insanları dans ettirmek ve onlara neşe getirmekti. Hayaller gerçek oluyor" ifadelerini kullandı. Albümün başarısında 20 yıl sonra yeniden bir araya geldiği Hang Up'ın da yaratıcı efsanevi prodüktörü Stuart Price'ın payı büyük.
17: Albüm 20 yıl sonra bir kere ikisinin geldiği noktayı da hayatta, yani hem duygusal olarak hem kariyerlerinde, o anlamda bu dönemi fotoğrafında çok iyi çeken bir albüm. Bir tarafıyla albüm çok güçlü dans şarkıları barındırıyor. Yeniden hepimizi o dans pistlerine götürüyor. O 80'lerin disco ruhunu çok iyi hissedebiliyoruz. Ama bir taraftan Madonna'nın bütün hikayesine, bütün yıllarına göndermeler yapan, oralardan referans alan çok hoş sürprizler var. Bütün o kariyerinde bir anlamda Madonna özetliyor gibi.
16: 16 şarkının yer aldığı albümde I Feel So Free ile birlikte Sabrina Carpenter'la yaptığı Bring Your Love ve Love Sensation dinleyiciyle ilk buluşan şarkılar olmuştu. Albümde yer alan 6 şarkıyı buluşturan Confessions 2 filmi de yayınlanır yayınlanmaz büyük ilgi görmüştü.
18: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
19: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Ay'a Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
18: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
19: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
18: Adnan Bostancıoğlu'yla Köşedeki Kitapçı her gün NTV Radyo'da.
19: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
18: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler. Hava durumu.
20: Çarşamba günü de ülke genelinde hava çok sıcak. İstanbul'da ise gök gürültülü ve yer yer kuvvetli sağanak geçişleri olacak. 32 derece olan sıcaklık yağış anında 24 dereceye kadar inecek. Ankara güneşli 32, Bursa 35, İzmir 38, Antalya 41 derece. İstanbul'da perşembe yağış geçişi bekleniyor ve sıcaklık 5 derece azalacak. Marmara'da Edirne ve Kırklareli'de yağmur şiddetli yağacak. Akşam Kocaeli kesimi de sağanak yağmurlu. 35'lere kadar çıkan sıcaklık perşembe 4-5 derece azalacak. İç Anadolu güneşli, Eskişehir ve Kayseri 33 derece. Ege yine çok sıcak. Manisa Denizli hattı gölgede 38-39, Aydın 41 derece. Perşembe rüzgar kuvvetlenerek serinlik vermeye başlayacak. Akdeniz güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 48, Mersin'de 42, Hatay'da 38 derece. Karadeniz açık. Bolu 31, Samsun 30, Trabzon 28 derece. Sonraki günlerde sağanaklar başlayacak. Doğu Anadolu'da Kars'ta sağanak yağış var. Erzurum 29, Malatya 36 derece.
18: Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Burası NTV Radyo. Saat 24.
0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor. Yeni günün yeni saatinde gecenin gündeminde ne var? Gelin hemen aktaralım sizlere. Evet, hem sınırlarımızın dışından haberler var hem de yurt genelinden. Amerikan Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran Savaşı'nın maliyetinin 37,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Pentagon'un mühimmat tedariği, hasar gören teçhizatın yenilenmesi ve yeni teknolojilere yatırım için ek kaynak talep ettiğini belirtti. Bu arada kongrede İran protestosu da vardı. Ayrıntıları aktaracağız. Van'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabayiş'in kıyafetlerinden daha önce DNA örneği alınmadığı iddiasıyla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi. İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Dikkat çeken açıklamayı da aktaracağız. Ve Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişmeler var. 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de var. Soruşturmadaki son gelişmeler neler? Bakacağız. Ve Fransız parlamentosu 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamaya yönelik tasarıyı kabul etti. Ülkede muhalefet kanadı kararı Anayasa Konseyi'ne taşıyacaklarını açıkladı. Hangi gerekçelerle, buna da bakacağız. Ve yine yurttan bir haber, bu defa meteorolojiyi ilgilendiriyor. Son günlerde yurt genelinde yüksek sıcaklıklar görülüyor ancak artık bugünden itibaren hava durumu değişecek. Balkanlar üzerinden serin ve yağışlı hava geliyor. Havanın notları da birazdan ekranlarınızda olacak efendim. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için bir kez daha başladık. Evet, gecenin sıcak haberi Eskişehir'deki TUSAŞ fabrikasında çıkan yangındı. Geçtiğimiz saat diliminde aktardık. Şimdi son gelişmeleri sizlerle paylaşalım. Alevlere çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Görüntüler ekranlarınıza gelecek. Yangın saat 21.30'da fabrikanın yıkama bölümünde başladı. Alevlere ilk müdahaleyi Yelgeçke'deki itfaiye ekibi yaptı. Ancak uğraşlar yangını kontrol altına almaya yetmedi. Büyüyen alevlere karşı bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor. Fabrika çevresinde güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı. Görüşmede Türkiye-İspanya ikili ilişkileri ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 Dünya Kupası zaferi nedeniyle Sanchez'i tebrik etti. Erdoğan Gazze'de yıkıntılar arasında maç seyreden Gazze halkının İspanya'nın şampiyonluğunun ardından gösterdiği sevinci çok değerli bulduğunu ifade etti. İspanya'nın Filistin konusunda izlediği vicdani ve ahlaki toplumun dünya çapında futbol taraftarlarının gönlünde karşılık bulduğunu belirtti. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Sanchez'i Ankara'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye-İspanya hükümetler arası zirvesi dolayısıyla 2027 yılı başında Sanchez'i bir kez daha Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını da ifade etti. Ve iç siyasette önemli gelişmelerin yaşandığı bir günü geride bıraktık efendim. Muhalefet açısından önemli bir gündü özellikle. Uzun zamandır beklenen o açıklama yapıldı. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı olarak son kez o kürsüye çıktı. Yeni partiyi milletvekillerimizle birlikte kuruyoruz, yeni bir yol açıyoruz dedi. Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda etti.
2: Bugün geldiğimiz noktada mecbur bırakılmış, vakti gelmiş, hüzünlü bir vedanın hemen eşiğindeyiz. Ancak yeni bir başlangıcın sarsılmaz umudunu içimizde taşıdığımızı da milletimizle paylaşmak isterim. Yeni partimizi milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
5: Mutlak butlan krizi ayrılık getirdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, veda vakti geldi dediği yeni parti kuracaklarını açıkladı.
2: Biz binayı terk ettik ama çıkarken mirası, emaneti alıp da çıktık. Miras bizdedir. Yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz.
5: Özel, CHP Grup Başkanı olarak son kez kürsüdeydi. Yeni partinin ilk adımını milletvekilleriyle atıyoruz ama kimseyi geride bırakmayacağız diye konuştu.
2: Ben yeni partide yokum diye kulağınızla duymadığınız herkes emin olun ki bizimle birliktedir. Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı. Yeni yolu açıyoruz. İktidara yürümeye var mısınız?
5: Yeni partinin kuruluş dilekçesinin pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verilmesi planlanıyor.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak yasal düzenleme için siyasi parti turu başlattı dün. Kurtulmuş, MHP, CHP ve DEM Parti genel başkanları ile görüştü.
5: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti turu başlattı. Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakıran ve Tülay Hatimoğulları'yla Yeni Yol grubuyla görüştü. Mecliste gerçekleşen görüşmelerde çerçeve yasa ele alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan gündeme gelmesi beklenen çerçeve yasaya ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Meclis Başkanı

0: Belirtilen çerçevede hukuki ve yasal sürecin başlaması, çatışma ve silahların tamamen devreden çıkarılması, yepyeni bir sayfanın açılması için herkes elinden geleni yapmalıdır ifadesi kullanıldı.
1: Amerikan Başkanı Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u Beyaz Saray'da ağırladı. Trump, Lübnan konusunda Hizbullah'la konuşabileceğini söyledi. İran'ı da gündemine alan Amerikan Başkanı, Kazma Dağı'na saldıracaklarını açıkladı. Ayrıntılarına bakalım.
2: Biz kanıtları takip ediyoruz. Asıl hareket Kazma Dağı'nda. Çok yakında o bölgeye şiddetli bir şekilde saldıracağız. İran henüz hiçbir şey görmedi.
3: Gündemine İran'ı aldı. Saldırılar devam edecek dedi. ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u ağırladı. Görüşme öncesi iki lider gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump İran gündemini kapatmadıklarını söyledi. Şu anda bölgeden ayrılmıyoruz. İran'ın nükleer operasyonlar için aklından geçirdiği her yere saldıracağız dedi. Tahran yönetiminin çaresizce görüşmek istediğini savunan ABD Başkanı bu görüşmenin olması için anlam kazanması gerektiğini ifade etti. Bir gazeteci ABD Başkanı'na İran'ın Yemen'deki Husiler aracılığıyla Babül Mendeb Boğazı'nı kapatma ihtimalini sordu.
2: Böyle bir şey olursa bununla ilgileniriz. Biliyorsunuz Husilere karşı yaklaşık 45 gün süren çok güçlü bir operasyon düzenlemiştik. Ve o zamandan beri Husilerle hiçbir sorun yaşamadık. Böyle bir durum olursa gerekeni yaparız.
3: ABD Başkanı Trump, Lübnan-İsrail gerilimine dair de konuştu. Tarafların çok iyi bir anlaşmaya imza attığını dile getiren Trump, İsrail ordusunun anlaşma gereğince belirlenen bölgelere çekilmeye başladığını söyledi.
2: İsrail şu an anlaşma üzerine bölgede belirlenen noktalara çekiliyor. Harika bir anlaşma imzaladılar. Ve evet, eğer Cumhurbaşkanı Aoun benden destek isterse Hizbullah'la da konuşurum.
3: Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla da çok iyi anlaştıklarını, Şara'nın Hizbullah konusunda bir şeyler yapmak için devreye girmek istediğini ifade etti. Şara, uzun süredir Hizbullah'la savaşıyor, bence bu çok etkili olur, dedi.
1: Amerikan Axios haber sitesine göre yeni bir ateşkese varılabilir ya da yeniden topyekün savaş çıkabilir. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın izleyeceği yolun önümüzdeki birkaç günde netleşmesi bekleniyor.
0: İran Savaşı'nda kritik bir yol ayrımına gelindi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın önünde iki seçenek var. Ya Tahran'ın teslim olmasını sağlamak için İsrail'de topyekün savaş başlatacak ya da 10 günlük ateşkese varılacak. Amerikan Axios haber sitesi Trump'ın henüz bir karara varmadığını yazdı. Önümüzdeki birkaç günde izlenecek yolun netleşeceği belirtildi. Katar, Mısır, Pakistan ve diğer bölgesel arabulucuların İran ve Amerika Birleşik Devletleri'ne 10 günlük ateşkese varılması için bir öneri sundukları belirtiliyor. Öneriye göre çatışmalar dururken Hürmüz Boğazı'ndaki iki hatta tekrar trafiğe açılacak. Washington ve Tahran 10 günlük ateşkeste Hürmüz Boğazı'nın yönetimi konusunda uzun vadeli bir çözüm bulunması için müzakere yürütecek. Seçenekler arasında İran'ın deniz güvenliği, çevre koruma ve diğer hizmetler için makul bir hizmet bedeli almasına izin vermek var. Bir başka öneri ise ücretlerin Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün katılımıyla yönetilen ortak bir fona aktarılması. Axios'a göre müzakereler cumartesi günü ivme kazandı. Ancak İran'ın Ürdün'e düzenlediği saldırıda Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin ölmesi üzerine Washington müzakerelerden geri adım attı. Trump'ın asker kaybına misilleme saldırılarını şimdilik durdurmak istemediği belirtiliyor. Bölgesel kaynaklar Amerika'nın ateşkes önerisini ciddi bir şekilde gözden geçirmeden önce İran'a misilleme saldırılarını birkaç gün daha sürdürmeyi istediğini söyledi. Axios'a konuşan Amerikalı yetkinler bu esnada İsrail'den diplomasi penceresinin kapanmasına yol açacak adımlar atmamasını istedi. İki tarafın da ateşkese varmadan önce daha fazla saldırı düzenleyerek pazarlık pozlarını artırmayı istedikleri söyleniyor. Washington bir yandan müzakerelerin çökmesi ihtimaline karşı hazırlık yapıyor. Amerikan ordusu son günlerde bölgeye onlarca savaş uçağı ve yakıt ikmal uçağı gönderdi. İsrail ordusunun da alarma geçtiği ve önümüzdeki günlerde topyekün tekrar savaşın çıkması senaryosuna karşı hazırlık yapıldığı belirtiliyor. Amerikan Washington Post gazetesi, Amerika'nın son saldırılarıyla İran'ın tutumunu değiştirmesinin ve müzakere pozisyonunu yumuşatmasının beklenmediğini yazdı. Tahran'la Washington arasında savaş ve barış arasında gidip gelinen uzun bir sürecin beklendiği belirtildi.

0: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth şu sıralar Amerikan Kongresi'nde İran Savaşı'na dair ifade veriyor. Hegseth'in ifadesi savaş karşıtı söylemlerle kesildi ve bir kişi İran'daki çocuklarımızı bombalamayı kesin diyerek bağırdı. Gelin ayrıntıları öğrenelim. NTV muhabiri, NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'den öğreneceğiz neler yaşandığını. Begüm, kongrede neler yaşandı, neler söylendi, seni dinleyelim.
1: Muse, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kane, Senato'nun tahsisat komisyonunda şu sıralarda hala senatörlerin sorularını cevaplıyor. Tam da aslında Trump yönetiminin kongreden toplamda 1,5 trilyon dolarlık bir savunma bütçesi ve bunun 80 milyar dolardan fazlası da İran'la savaşın finanse edilmesine yönelik bir bütçe talebi var Trump yönetiminin. Bu sebeple iki yetkili senatörlerin sorularını cevaplıyor. Oturum tam da başlamıştı ki 30 saniye sonra tam Pete Hegseth konuşmasına başlamıştı. Oturum protestolarla kesildi. En az 3-4 kez kesintiye uğradı. Protestoculardan bir tanesi İran'daki çocuklarımızı ve Filistin'deki çocuklarımızı bombalamaya son verin. Bu yasa dışı illegal ifadesini kullandı. Sonrasında protestocular oturumun yapıldığı salondan dışarı çıktı ve oturum kaldığı yerden devam etti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth İran'la savaşın fonlanmaması yani bütçelenmemesi ya da buna karşı çıkılması bizim ulusumuzun şu anda karşı karşıya kaldığı en büyük tehdit ifadesini kullandı. Ve yine daha önce de düzenlenen kongre oturumunda da İran'la savaşın şimdiye kadarki maliyetine ilişkin bir rakam vermişti Hegseth. Şimdi güncel rakam var. Şimdiye kadar İran savaşının maliyetinin 37,5 milyar dolar olduğunu söyledi ABD Savunma Bakanı. Demokrat senatörlerden ciddi ve sert eleştiriler geldi Trump yönetimine. Oturum sırasında söz alan Senatör Patty Murray örneğin, ki komisyondaki en kıdemli demokratlardan bir tanesi, savaşın, İran'la savaşın kontrolden çıkmakta olduğunu söyledi senatör ve sonsuz bir savaşa doğru gidiyoruz gibi görünüyor dedi. Demokrat senatör ABD Başkanı Donald Trump 40 kere anlaşmaya yakınız dedi. Savaş yakında bitiyor, bitecek ifadesini kullandı ama hala devam ediyor şu savaş diye de eleştirisini gündeme getirdi. Kara operasyonu, kara harekatı ihtimali hep ABD basında ve kamuoyunda çeşitli şekillerde gündeme gelmişti. Senatörlerden bir tanesi Genelkurmay Başkanı'na, İran'la savaşın bir kara muharebesine dönüşmesi ihtimali var mı diye sordu. Orgeneral Kane ise varsayımlar üzerine konuşmam fayda sağlamaz dedi ama şunu da ekledi sonrasında, İran'ın tehdit olmaya devam etme potansiyeli var, dolayısıyla bizim de askeri seçenekler hazırlamamız lazım ifadesini kullandı ve ordunun da, Amerikan ordusunun da her zaman çeşitli seçenekleri hazırladığını ve bu seçeneklerle bağlantılı riskleri de değerlendirdiğini söyledi. ABD Genelkurmay Başkanı İran Savaşı'nda İran'a yönelik sadece hava gücünün kullanılmasının da bir takım sınırlamaları, kısıtlamaları da beraberinde getirdiğini de kabul etti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise Ukrayna Savaşı'yla İran Savaşı'nı kıyaslayan, birbiriyle kıyaslayan ifadeler kullandı. Şöyle dedi, 4 yıldır devam eden bir savaşı kazanmaktan ancak 4 aydır süren bir savaşla ilgili de stratejik yenilgi ifadesini kullanan bir komisyonun önünde oturuyorum diye demokrat senatörlerin kendisine yüklenmesini, Trump yönetimine yüklenmesini eleştirdi ve radikal İslamcıların nükleer silaha, nükleer bombaya sahip olmasını mı istiyorsunuz diye de bir ifade kullandı. Oturum esnasında ilginç anlardan bir tanesi de, eğer Amerika İran'dan güçlerini çekerse ne olur şu şeklinde bir soru yöneltildiği anlardaydı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Amerika çekilirse muhtemelen İran Hürmüz Boğazı'nda kendi iradesini empoze edecektir dedi. Oturum devam ederken ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medyadan paylaştığı mesajda Amerika'nın önceki savaşlarının ne kadar sürdüğünü ve ne kadar kayıp verildiğini hatırlatarak onları İran Savaşı'yla karşılaştıran bir paylaşımda bulundu. Buse.
0: Evet, canlı bağlantımızı gerçekleştirdik. Begüm'den aldık ayrıntıları. Amerikan ordusunun İran'da bir sonraki hedefi Kazma'dan nükleer tesisi olabilir mi? Amerikan Başkanı Donald Trump geçen hafta bunu dile getirdi. İsrail istihbaratına göre İran geçen sonbaharda binlerce uranyum zenginleştirme santrifüjünü buzdağın içindeki tünellere yerleştirdi. Wall Street Journal bu istihbaratın Tahran'ın nükleer programını yeniden canlandırabileceğine dair endişeleri arttırdığını yazdı.
2: İran, Haziran 2025'te 12 gün savaşının ardından binlerce uranyum zenginleştirme santrifüjünü Kazma Dağı'ndaki nükleer tesisine taşıdı. Amerikan Wall Street Journal gazetesi bu istihbarat bilgisini İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'ne ilettiğini yazdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 13 Temmuz'da verdiği bir röportajda Kazma Dağı'nın hedef alabileceklerini söylemişti. İran'da Kolank Dağı olarak da bilinen Kazma Dağı tesisi yıllardır Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından izleniyor. Nükleer konular üzerine çalışmalar yürüten Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsü isimli düşünce kuruluşuna göre bölgede son 15 aydır kamyon trafiği arttı. Tünel güçlendirme çalışmaları yapıldığı ve bir güvenlik çemberinin oluşturulduğu belirtiliyor. Enstitü Başkanı David Albright, İran'ın santrifüjleri tünellere taşımış olması muhtemel dedi. Kazma Dağı santrifüjlerin taşınmasının İran'ın orada mutlaka bir zenginleştirme tesisi inşa ettiği anlamına gelmediği belirtiliyor. Tahran'ın Haziran 2025'teki nükleer tesislerin bombalanmasının ardından imha edilme riskini en aza indirmek amacıyla elinde kalan santrifüjleri Kazma Dağı'na taşımış olabileceğine dikkat çekiliyor. Uzmanlar, Kazma Dağı yeraltı kompleksinin sağlam kayaların altında yaklaşık 90 ila 137 metre derinliğe inşa edildiğini ve çeşitli nükleer tesislere ev sahipliği yapabilecek kapasitede olduğunu tahmin ediyor. İsrailli ve Amerikalı yetkinler, İran'ın bu tünelleri nükleer ekipman depolamak veya küçük bir zenginleştirme tesisi kurmak amacıyla kullanabileceğinden endişe duyuyor. Kazma Dağı, geçen yıl 12 gün savaşında ve Şubat'ta başlayan son savaşta hedef alınmamıştı.
0: Ve Nikaragua'nın uzun süredir görevde bulunan devlet başkanı Daniel Ortega, ülkesinde artık seçim yapılmayacağını açıkladı. 80 yaşındaki Ortega bu adımın muhalefetin önünü tamamen kapatacağını söyledi. Ancak seçimlerin nasıl kaldırılacağına ilişkin ayrıntı vermedi. Nikaragua'da 2018'den bu yana aralarında muhalifler, dini liderler ve gazetecilerin de yer aldığı çok sayıda kişi çeşitli gerekçelerle gözaltına alınıyor. Ülkede geçen yılda anayasa değişikliğiyle Ortega'nın eşi Rosario Murillo eş devlet başkanı ilan edilmişti. Ayrıca devlet başkanlığı görev süresi 6 yıla çıkarılmıştı. Ortega çifti hali hazırda silahlı kuvvetler ve yargı dahil olmak üzere devletin neredeyse tüm kurumlarını kontrol ediyor. Daniel Ortega 2007'den bu yana kesintisiz bir şekilde iktidarda. İngiltere'de yeni başbakan Andy Burnham'ın kabinesi ilk toplantısını yaptı. Burnham, Dışişleri Bakanlığı'na eski İşçi Partisi lideri Ed Miliband'i, Maliye Bakanlığı'na geçen ay istifa eden Savunma Bakanı John Healey'i getirdi.
2: İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham kabineye damgasını vurdu. Hükümeti yeniden şekillendiren Burnham, Selefi Keir Starmer'a yakın bakanları ayıkladı. En prestijli bakanlıkları kendisine başbakanlığın yolunu açan politikacılara emanet etti. Starmer döneminde istifa eden bakanlar kabineye döndü. Burnham, Dışişleri Bakanlığı'na İşçi Partisi'nin eski lideri Ed Miliband'i getirdi. Miliband 2010'da ağabeyi David Miliband'i yenerek İşçi Partisi'nin başına geçmiş, 2015'teki seçim yenilgisinin ardından istifa etmişti. Ed Miliband, İngiltere'nin en prestijli bakanlıklarından biriyle geri döndü. Ekonomik sıkıntılar yaşayan İngiltere'de Maliye Bakanı'nın kim olacağı merakla bekleniyordu. Maliye Bakanlığı'na geçen ay istifa eden Savunma Bakanı John Healey getirildi. Savunma harcamalarının artırılmasını savunan Healey, Starmer'la anlaşamadığı için istifa etmişti. Savunma Bakanlığı koltuğuna da eski Sağlık Bakanı Wes Streeting oturdu. Streeting, Mayıs'ta Starmer'a güvenini kaybettiğini açıklayarak görevi bırakmıştı. İçişleri Bakanı Şabana Mahmut kabinedeki yerini korudu. 45 yaşındaki Mahmut, İngiltere'nin ilk Müslüman kadın milletvekillerinden biriydi. Starmer'ın Dışişleri Bakanlığı görevinden aldığı Yvette Cooper da Sağlık Bakanı olarak kabineye döndü. Starmer'a yakın Rachel Reeves ve David Lammy gibi isimler de artık kabinede değil. İngiltere'nin yeni kabinesi ilk toplantısını yaptı. Burnham, halkın ihtiyaçlarını her şeyin önüne koyacağını söyledi. İcraatlarına da elektrik faturalarından alınan KDV'yi kaldırarak başladı. Yeni başbakan toplu taşıma biletlerinde de indirime gitmeye hazırlanıyor. Yıl sonuna doğru da 10 yıllık plan açıklayacak.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Irak temasları kapsamında Başbakan Ali Zeydi ile bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Bakan Uraloğlu, bir yıl içerisinde kalkınma yolu projesine başlamayı ümit ettiklerini söyledi.
3: Kalkınma yolu projesi de bugünkü ziyaretimizin odağında olan işti. Burada proje bitti diyebiliriz. Çok ufak eksiklikleri kaldı. Onlar artık bitti noktasında değerlendirebiliriz.
2: Irak'ın güneyiyle Avrupa'yı Türkiye üzerinden bağlayacak kalkınma yolu projesinin bu yıl hayata geçmesi planlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Irak temasları kapsamında Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir araya geldi. Gündemde kalkınma yolu projesi vardı. Bakan Uraloğlu, projenin yakın zamanda hayata geçmesi için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.
3: Biz Türkiye'de ilk kazmayı vurma ya da temel atma diyoruz. Irak'ta Sayın Başbakan ilk taşı koyalım diyor. Yani bu da işin başlatılması demektir. Bu sene kalkınma yoluna başlarız diye ümit ediyoruz.
2: Irak Başbakanı Ali Zeydi ise açıklamasında Türkiye'ye ziyaretinin yakın zamanda gerçekleşeceğini söyledi. Bu ziyarette ikili işbirliğini çeşitli stratejik alanlarda genişletecek çok sayıda mutabakat zaptının imzalanacağını duyurdu. Zeydi, kurmaylarına projenin finansmanı ve uygulanmasına yönelik net bir mekanizma oluşturulması talimatı verdi. Irak Başbakanı belirlenen takvim çerçevesinde somut adımların atılmasını istedi.
0: Türk askerinin Somali'deki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye ile Somali arasındaki savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde 27 Temmuz 2024'ten bu yana bölgede görev yapıyordu. Genel Kurul'da kabul edilen Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'deki görev süresi 27 Temmuz 2026 itibarıyla 2 yıl daha uzatıldı. Tezkere ile Türk Silahlı Kuvvetleri Somali toprakları ve deniz yetki alanlarında görev yapmayı 27 Temmuz 2028'e kadar sürdürecek. Ve Van'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabayiş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı iddiasıyla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi. İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada Rojin Kabayiş'in üzerinden çıkarıldığı bildirilen kıyafetler üzerinde biyolojik incelemeler ve DNA analizleri yapılmıştır denildi.
4: Nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey
5: hayırlısı olsun. Rojin Kabayiş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı öne sürülüyordu. Ancak Adalet Bakanlığı iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Van'da kaybolduktan 19 gün sonra göl kenarında cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş ile ilgili soruşturma sürüyor. Baba Nizamettin Kabayiş ilk günden bu yana kızının intihar etmediğini, cinayete kurban gittiğini iddia ediyor. Aile kızlarının suda boğulup boğulmadığının kesinleşmesi için diatom testi yapılmasını istemişti. Diyotom testi ölümün boğulma mı yoksa cinayet mi olduğuna ilişkin ipuçları veriyor. Son olarak Rojin'in elbiselerinden DNA örneği alınmadığı iddia edildi. Ancak Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rojin Kabeş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı iddiası açıkça gerçeğe aykırıdır denildi. Rojin'e ait kıyafetlerin hem Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda hem de Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nde incelendiği, kıyafetlerin farklı bölümlerinden çok sayıda biyolojik örnek alınarak gerekli DNA analizlerinin yapıldığı belirtildi.
0: 6 yıl sonra cinayet davasına dönüşen Gülistan Doku soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı ayrıca. 5 ilde 15 kişi gözaltına alındı. Zanlılar arasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner de var.
2: Hastane kayıtlarının silindiği tespit edildi. Hastane çalışanları ve eski vali Tuncay Soner'in eşinin de aralarında olduğu 15 kişi gözaltına alındı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de operasyon düzenlendi. 3 doktor, 1 hemşire, bilgi işlem görevlileri, Vadi Tuncay Soner'in eşiyle güvenlik koruyucularının arasında olduğu 15 kişi gözaltına alındı. Doku'nun 31 Aralık 2019'da Tunceli Devlet Hastanesi'ne gittiği ancak kayıtların sistemden silindiği belirlendi. Kayıtların bir arıza sonucu değil, teknik bilgi gerektiren kasıtla silindiği tespit edildi. Hem bilgi işlem hem de hastane personelinin bağlantılı olduğu belirlendi. Gülistan'ın kaybolmadan önce sıkça hastaneye gitmesi hamilelik şüphesini tekrar gündeme getirdi. Sınıf arkadaşı Gülşen İnbaş ifadesinde son zamanlarda mide bulantısı, kusma ve koku hassasiyeti olduğuna dikkat çekti. Gülistan'ın hastaneye neden başvurduğu ve sağlık kayıtlarında hangi işlemlerin yapıldığı araştırılıyor. İlk operasyonda tutuklanan Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in son operasyonda gözaltına alınan Doktor Furkan Karabulut'la birçok kez görüştüğü belirlendi. Gülistan Doku'nun kullandığı GSM hattına ait yedek sim kartın gönderildiği bilişim şirketi sahibi de gözaltında. Şirket sahibi ile Tuncay Soner arasında çok fazla telefon görüşmesi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınanlar arasında dikkat çeken bir isim de tutuklu vali Tuncay Soner'in eşi Handan Soner. Ankara'da gözaltına alınan Handan Soner suçu gizlemek ve delilleri karartmakla suçlanıyor. Soruşturmada dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner, oğlu Mustafa Türkay Soner'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklanmıştı. Vadinin oğlunun yakın arkadaşı Umut Altaş da Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu. Türkiye'ye iadesine ilişkin süreç devam ediyor.
0: Ve Kocaeli'de geçen yıl kozmetik fabrikasında çıkan yangında ikisi çocuk 7 kişi yaşamını yitirmişti. Ruhsatı bulunmayan bina için çalışma izni veren 7 kamu görevlisi hakkında ayrı bir iddianame hazırlandı. Şüpheliler için 22'şer yıla kadar da hapis talep edildi.
2: Kamu görevlileri için soruşturma izni çıktı. 7 işçinin öldüğü fabrika yangınında 7 belediye çalışanı için 22'şer yıl hapis istendi. Kocaeli Dilovası'ndaki kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2025'te çıkan yangında ikisi çocuk 7 kişi yaşamını yitirmişti. İddianamede imalathane olarak kullanılan yerin ruhsatının bulunmadığı, mimari projede yer almadığı ve kaçak bina statüsünde olduğu vurgulandı. Bazı kamu görevlilerinin de yargılanması talep edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan alınan izin doğrultusunda 7 kamu görevlisi hakkında iddianame hazırlandı. Aralarında Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz'in de bulunduğu zanlılar için 22'şer yıla kadar hapis talep edildi. Zanlılar, bilinçli taksirde birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmakla suçlandı. Yangına ilişkin firma sahiplerinin de arasında olduğu 16 kişi hakkında açılan dava ise halen devam ediyor. Davanın 3. duruşmasında yaşamını yitirenlerin aileleri sorumluların en ağır cezayı almasını istedi.
6: Sadece sorumluların yargılandığı, cezasını alması gereken bir dosya değil. Burada aslında kamu vicdanının bu dosyada yer aldığını ifade etmek istiyorum.
7: Ve sanıkları serbest bırakmasınlar. bizim kanımız, hakkımız yerde kalmasın.
2: Kozmetik firması yetkilileri İsmail Oransal, ağabeyi Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökbek Güngör hakkında olası kasta öldürme suçundan 7'şer kez müebbet hapis cezası isteniyor.
0: Adana'da belediye otobüsü sürücüsü 10 kişilik grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar aranıyor. Olay Yüreğir ilçesinde yaşandı. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün şoförüyle bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine yaklaşık 10 kişilik grup şoföre tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle saldırganlar uzaklaştırıldı. Darp edilen şoför hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan saldırganları arıyor. İstanbul Haliç'te pazar günü köprü ayağına çarpan tur teknisindeki bir personel denize düşerek hayatını kaybetmişti. O anlara ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde 32 yaşındaki Yasin Konya'nın teknesi Haliç'te seyir halindeyken telefonla konuştuğu görülüyor. Tekne Atatürk Köprüsü'nün altından geçtiği sırada köprü ayağına çarpınca Konya dengesini kaybederek denize düşüyor. Pazar günü yaşanan olayda tekne personeli Yasin Konya hayatını kaybetmişti. Cenazesi deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin 8 saat süren çalışmasıyla bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan tekne kaptanı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ve üniversite sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı. Sınavda bu yıl bir aday hem TYT'de hem de AYT sayısal branşında birinci oldu. Toplamda ise 13 birinci var. YKS'nin AYT oturumunda Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi öne çıktı.
2: Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Bu yıl sınavda 13 birinci var. YKS'nin AYT oturumundaki sözel, sayısal ve eşit ağırlık alanlarında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri birinci oldu. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nden Şerif Efe Dartar hem TYT birincisi oldu hem de AYT'de sayısal branşta birinci oldu. AYT sözel birincisi Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Enes Salahattin Coşkun oldu. Okulun ilk %22 öğrencisi var. Eşit ağırlık alanında ise Kabataş Erkek Lisesi'nden Tuğsen Bahar birinci. Kadıköy Anadolu Lisesi'nden Doğa Erdemir ise hem TYT hem de YDT İngilizce branşında birinciliği göğüsledi. Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden İlker Uyanıker, Eskişehir Fatih Fen Lisesi'nden Abdullah Uslu, Şanlıurfa Fen Lisesi'nden Miraç Koşar da TYT birincisi oldu. Sınavda iptal edilen soru sayısı 2'ye yükseldi. ÖSYM, AYT edebiyat sorusunu iptal etmiş, bir matematik sorusunun da şıkkı değişmişti. O soruda yargı kararıyla iptal edildi. İptal edilen iki soruda değerlendirmeye alınmadı.
8: Eğitimciler, yargı hep birlikte ortak akılla bu işin doğrusunun bu olduğuna karar vermişler. İki soru iptal edilmiş. O iki soru sanki yok gibi. Üzülmesinler çünkü yani soru bana iptal oldu, sana olmadı şeklinde bir değerlendirme yapamazlar. Herkes için iptal oldu. Öyle olduğu için önemli olan oradaki yerleştirme başarı sırası.
2: 12. sınıf öğrencilerin doğru ortalamaları da belli oldu. Temel yeterlilik testinde 40 soruluk Türkçe testinde 20,5, 40 soruluk matematik testinde 6,8, 20 soruluk testlerde ise sosyal bilimlerde 10,2, fen bilimlerinde ise 4,3 olarak açıklandı. Alan yeterlilik testinde ise matematikte 40 soruda 7, Türk dili ve edebiyatında 24 soruda 6,1 doğru ortalaması var. Fizikte ise 14 soruda 2,7 doğru var. ÖSYM'nin kılavuzuna göre tercihler 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Geçtiğimiz yıl 837 bin civarına gerileyen kontenjanlar bu yılda yaklaşık 30 bin azalarak 807 bin oldu. Vakıf üniversitelerinin ücretleri de kılavuzda geri aldı. Tıp için istenen en pahalı öğrenim ücreti 3 milyon 249 bin lira oldu. Diş hekimliğinde ücretler çok sayıda üniversitede 2 milyon, hukukta ise 1,5 milyonun üzerinde.
0: Fransız parlamentosu 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamaya yönelik tasarıyı kabul etti. Ülkede muhalefet kanadı kararı Anayasa Konseyi'ne taşıyacaklarını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un desteklediği 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimlerinin engellenmesine ilişkin tasarı Fransız Senatosu'nda kabul edilmesinin ardından Ulusal Meclis'te ona oylandı. Aylardır süren müzakerelerin ardından nihai halini alan tasarı 81'e karşı 279 milletvekilinin desteğiyle kabul edildi. Böylece Fransa sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi getiren ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Ancak muhalefet kararı Anayasa Konseyi'ne taşıma kararı aldı. Macron sosyal medya paylaşımında tasarıya destek veren parlamenterlere teşekkür etti. Son günlerde yurt genelinde yüksek sıcaklıklar görülüyor ancak bugünden itibaren hava durumu değişecek. Balkanlar üzerinden serin ve yağışlı hava geliyor. Hava önce Marmara'da serinleyecek, ardından da yurt genelinde hissedilen sıcaklıkların 8 dereceye kadar da düşmesi bekleniyor.
5: Sıcak geçen günlerin ardından Balkanlardan serin ve yağışlı hava geliyor. Çarşamba gününden itibaren termometrelerde düşüş görülecek. Meteoroloji raporlarına göre bulutlar Trakya'dan yurda girecek, ardından tüm bölgelere yayılacak.
9: Çarşamba önce İstanbul'da, Perşembe ülke genelinde sıcaklıklarda 4 ila 5 derece düşüş olacak. İstanbul'da bu düşüş daha fazla. Hissedilen sıcaklık bugüne göre bir 8 derece düşüş gösterecek. Yağış anındaysa 20 dereceye kadar gerileyecek. Çarşambadan itibaren bir 4-5 gece akşamları oldukça serin bir havada uyuyacağız. Hatta battaniye almak zorunda bile kalabiliriz. Edirne ve Kırklareli'nin Bulgaristan'a yakın köylerinde yağışlar şiddetli olacak. Sel tehlikesi var.
5: Yağışların hafta sonu şiddetini artırması da bekleniyor. Sel tehlikesi İstanbul başta olmak üzere farklı kentlere de ulaşıyor.
9: İstanbul'dan tüm Karadeniz'i, İç Anadolu'yu etkileyeceği için cumartesi yağışlar daha olumsuzluk yaratabilir ülke genelinde. Cumartesi günü su baskınlarına karşı dikkatli olmamız gerekiyor.
5: Serin hava ile birlikte rüzgar da kuzeyden kuvvetli esecek, denizlerde de etkisi görülecek. Çarşamba Güney Ege ve Batı Akdeniz'de beklenen fırtına seviyesindeki rüzgarlar Perşembe Karadeniz'de de esecek. Dalga boyu ise yer yer 3 metreye kadar çıkacak. Denizcilerin dikkatli olması öneriliyor.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasal bir finans şirketi olan Klon Ödeme Kuruluşu'nun yasa dışı bahis paralarının aklanmasına altyapı sağladığı iddia edildi. 30 şüpheli için hazırlanan 87 sayfalık iddianamede 5 aşamalı sistem üzerinden milyarlarca liralık bahis parasının aklandığı ileri sürüldü.
2: Finansal sistemin açığını kullandılar, yasal kılıf altında milyarlarca liralık para akladılar. Gece yapılan transferler de kurdukları paravan şirketlerde onları kurtaramadı. Terörizmin finansmanının önlenmesi ve aklama suçu soruşturma bürosu tarafından hazırlanan iddianamede görünürde yasal bir finans şirketi olan Klon Ödeme Kuruluşu yer aldı. Merkez Bankası ve MASAK uzmanlarınca veri tabanında derinlemesine inceleme yapıldı. Yöneticiler, bilişimciler, canlı destek, paravan hesap sahipleri, kuryeler. İddiaya göre hepsi hiyerarşik bir örgütlenme içinde çalışıyordu. Transferlerin büyük kısmının 00 ile 06 saatler arasında yoğunlaştığı, hesap açıklamalarına bahis, bet, kasino ve kumar yazıldığı tespit edildi. Aynı gün açılan vadesiz hesaplardan hayatın olağan akışına aykırı şekilde milyonlarca liralık transferler yapıldığı belgelendi. İddianamenin en çarpıcı detayı ise Klon Ödeme Kuruluşu'ndaki organize yapı oldu. Yasa dışı bahis oynatan kişilere özel hesapların bizzat genel müdürün talimatıyla açıldığı ileri sürüldü. Hazırlanan iddianameye göre suç geliri 5 aşamalı mekanizmayla sistem içerisine sokulup aklandı. Yasa dışı bahis paraları Klon Ödeme Kuruluşu hesaplarında toplandı. Paranın izini kaybettirmek için %90 iştirakleri olan PBM tek bilişim hesaplarına aktarıldı. Buradan şüphelilerin şahsi hesaplarına geçilerek nakit olarak çekildi. Savcılık, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olduğu iddia edilen 30 şüpheli için de aklama, yasa dışı bayi suçlamalarıyla en az 29 yıl hapis cezası talep etti.
0: Ticaret Bakanlığı İstanbul'daki bir zincir markete bazı ürünlerin kasa ve reyon fiyatının farklı olmasından dolayı para cezası kesti. Ticaret Bakanlığı sosyal medya üzerinden paylaşılan bir fiyat farklılığı şikayetini ihbar kabul ederek İstanbul'daki bir zincir market şubesinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde kasa ve reyon fiyatları uyumsuz olan ve etiket bulundurmayan ürünler tespit edilerek işletmeye idari para cezası uygulandı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirtti. Avustralya'da bir kadın doğal yollarla oluşan ve son derece nadir görülen tek yumurta dördüzlerini dünyaya getirdi. Doktorlar bu vakayı 15 milyonda bir görülebilecek kadar nadir olarak değerlendiriyor.
2: Hamile kaldığında 15 milyonda bir görülen bir vaka olarak tıp tarihine geçeceğini bilmiyordu. Avustralya'da bir kadın doğal yolda gebelik sonucu tek yumurta dördüzleri dünyaya getirdi. Bu nadir vaka Avustralya'nın Brisbane kentinde kayıtlara geçti. 34 yaşındaki jenitar Naa Moana 4 çocuk annesiydi. Doğal yollardan bir kez daha hamile kaldı. Ancak bu defa onu bir sürpriz bekliyordu. Dördüzlere hamileydi. Hamileliği döllenmiş tek yumurtanın gelişim aşamasında 4 ayrı embriyoya bölünmesiyle oluştu. Aynı plasentayı paylaşan bebekler 28 hafta 4 günlükken dünyaya geldi.
10: Çok özeller. Bu gerçekten inanılmaz. Bunun gibi doğal yolla gerçekleşen bir gebeliğin görülme olasılığının yaklaşık 15 milyonda bir olduğunu düşünüyoruz. Dünyanın başka yerlerinde belki birkaç vaka olmuş olabilir. Birkaç derken gerçekten sadece 2 vakadan söz ediyorum. Ancak bildiğimiz kadarıyla bu Avustralya'daki ilk vaka.
2: Riskli bir hamilelik yaşayan kadının da bebeklerin de durumu iyi.
10: 4 bebek de şu anda yeni doğan servisinde. Sağlık durumları gayet iyi. Anne doğum sırasında bir miktar kan kaybetti. Ancak dördüz doğumu düşünüldüğünde bu beklenenin üzerinde değildi. Onun da sağlık durumu iyi ve iyileşme süreci olumlu ilerliyor.
2: Yeni doğan kız bebeklere Emily, Alexa, Harriet ve Catherine isimleri verildi.
0: Dünyanın farklı noktalarından renkli görüntülerle bir haber turumuz var şimdi sırada. Haber turumuzun ilk durağı Çin. Hubei eyaletindeki bu dev küre dünyanın en büyük ikinci LED küresi unvanına sahip. Bu yaz hizmete girecek olan küre yaklaşık 55 metre çapında ve 46,5 metre yüksekliğinde. Deneme çalışmaları sırasında animasyonların yansıtıldığı küre Amerika'nın Las Vegas kentindekinin bir benzeri. Kürenin içinde sinema salonu bulunuyor. Dışındaki ekranlara film yansıtıldığında ise ziyaretçiler açık havada film izleme keyfini yaşayabilecek. Bu görüntülerde Çin'in Şangay kentindeki buz temalı eğlence parkından. 10 penguen yıl boyunca -6 derece sıcaklıkta tutulan parka getirildi. Parkı ziyaret edenler penguenleri yakından izleme fırsatı bulabiliyor. Manyetik tutunma özelliği sayesinde dikey duvarlara kolaylıkla tırmanabiliyor, insansı kollarıyla kaynak ve taşlama gibi işleri yapabiliyorlar. Sanal gerçeklik gözlüğü takan operatör tarafından uzaktan kontrol edilebiliyor. Çinli bir firma tarafından geliştirilen bu robot Zhejiang eyaletinde görücüye çıktı. Yapay zeka destekli robotun yüksek irtifada insanlar tarafından gerçekleştirilen tehlikeli işlerde kullanılması planlanıyor. Ve son haberimiz Meksika'dan. Brezilyalı Ricardinho Silva 51 saat top sektirerek dünya rekorunu kırdı. 60 yaşındaki Silva topu düşürmeden tam 51 saat 1 dakika 48 saniye boyunca sektirmeyi başardı. Brezilyalı Silva yalnızca kısa molalar vererek tuvalet ve yemek ihtiyaçlarını giderdi. Böylelikle 2015'te yine kendisine ait rekoru geride bırakmayı başararak adını Guinness Rekorlar kitabına bir kez daha yazdırdı. Şimdi bugün yarını bir dosya haberle kapatacağız. Rusya ve Ukrayna arasında savaş bildiğiniz gibi yıllardır devam ediyor. Alaska zirvesinde Amerika ve Rusya arasındaki zimni mutabakat yeni bir masanın önündeki en büyük engel gibi görünüyor. Zira Donbas bölgesinin Rusya'ya verilmesi ve geri kalan cephelerde mevcut çatışma hatlarının dondurulmasını Ukrayna kabul etmiyor. Rusya ise bu pozisyondan geri adım atmıyor. Peki Ukraynalı gençler 5. yılına giren savaşla ilgili ne düşünüyor? NTV Dış Haberler Servisimizin hazırladığı dosya ekranlarınıza geliyor efendim. Biz saat başında gecenin gündemini aktarmak üzere yeniden karşınızda olacağız. Birazdan görüşmek dileğiyle.

0: Ukrayna Savaşı'nda 5. yıla girildi. Ne Rus tarafı ne Ukrayna tarafı bu savaşın ne zaman ve nasıl biteceğini biliyor. Sokaktakilere sorduğumuz zaman Kiev'de herkes aslında savaştan yorgun.
1: Actually I'm from Mariupol.
2: Ben Mariupolluyum. Ailem dışında neredeyse her şeyimi kaybettim. Kiev'e taşındım.
1: I moved to Kiev.
3: Ne zaman?
2: 2022'de taşındık.
4: Mutlu musunuz?
2: Hayır değilim. Ben bu savaştan çok yorgunum. Barış istiyorum.
5: Bence en az bir yıl, belki 18 ay daha sürecek.
1: Oh, sorry.
6: Savaş benim için gerçekten konuşması çok zor bir konu. Konuşmak istemiyorum.
7: Sokağa çıkma yasakları hala devam ediyor. Balistik füzeler hala fırlatılıyor. Akşamları siren seslerini duyuyoruz. Açıkçası biraz alıştık ama hala normal bir şekilde uyku uyuyamıyoruz.
3: Rusya 2022'de Ukrayna'ya saldırmaya başladıktan sonra bu savaşı durdurmak için çabalar kesintisiz sürdü. 2022 İstanbul görüşmeleri, daha sonra birkaç kez buluşan teknik heyetler ve sonrasında ABD-Rusya devlet başkanlarının yaptığı Alaska zirvesi. Ukrayna, NATO üyesi ülkelerden kesintisiz silah ve mali destek aldı. Rusya tüm bu desteği kendisine tehdit olarak algıladı. Süreç savaşın devamını isteyen batılı ülkelerle barış arayışındaki ülkelerin pozisyonları arasında sıkıştı. Son 1,5 aydaysa kara savaşlarında tıkanan iki taraf strateji değiştirdi. Ukrayna Rusya'nın enerji altyapılarını, dağıtım hatlarını vurmaya başladı. Rusya'da Karadeniz'e kıyısı olan şehirlerdeki gemileri ve başkent Kiev'i. 2026 yazında tablo artık yıpratma savaşından yok etme savaşına dönüştü. Gelinen noktada Alaska zirvesinde ABD ile Rusya arasındaki mutabakat sürecin düğümü oldu. O mutabakata göre Donbas bölgesi Rusya'ya bırakılacaktı. Kherson, Zaporoşya ve Harkiv'de mevcut çatışma hatları dondurulacaktı. Ukrayna bunu hiç kabul etmedi. Bugün ne Rusya ne de Ukrayna pozisyonundan geri adım atıyor.
0: Peki bu savaşı bitirecek olan ne? Vladimir Putin'in duracağına inananların sayısı azınlıkta.
8: Savaş bugün bitse de Putin bundan örneğin 5 yıl sonra başka bir yeri almaya çalışacak. Ukrayna ordusu saldırılarına devam etmeli ve bizim topraklarımızdaki Rus askerlerini öldürmeli.
9: Putin bence Hitler gibi. O Polonya'dan başlamıştı. Ölene kadar da iş durmadı. Bence Putin de durmayacak. Alabileceği her şeyi almak isteyecek.
0: Vladimir Zelenski'nin yani Ukrayna devlet başkanının bazı tavizler vermesi gerektiğini düşünenler de var. Ama diğer taraftan toprak bütünlüğümüzü korumalıyız. Bunun için taviz vermemeliyiz. Sonuna kadar savaşmalıyız diyen de.
7: Bu bayrak Donetsk bayrağı. Benim annem o bölgeden. Ben oranın Ukrayna'ya ait olduğunu düşünüyorum ama belki bir nokta gelecek ve biz o mevcut çatışma bölgelerinin dondurulduğunu göreceğiz. Çünkü iki tarafın da durumu değiştirecek gücü yok. Nihai hedeflerinin Ukrayna'yı tamamen yok etmek olduğunu görüyoruz. Çünkü Ukraynalıları ayrı bir kimlik olarak kabul etmiyorlar. Bizim savaştığımız şey kimliğimiz. Eğer biz geri çekilirsek var olamayacağız. Onlar çekilirse ancak o zaman savaş biter. Ama maalesef yapmayacak gibi duruyorlar.
10: Bu gerçekten zor bir soru. Konu toprak bütünlüğümüz olunca bir santimetre karemizi kaybetmek istemeyiz. Ama yıllardır devam eden bir gerçeklik de var. Ekonomi iyi bir durumda değil. Herkes stresli. Taviz verebileceğiniz bir nokta olabilir. Bu demek değil ki toprak vermek istiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ben ülkemi seviyorum ama yorgunuz. Yöneticilerimizin iyi bir karar vereceğine inanıyorum.
3: O kararı verecek yöneticilere eleştiriler de yok değil Ukrayna'da. Son dönemde Kiev sokaklarını hareketlendiren karar, Savunma Bakanı Mihailo Fedorov'un görevden alınmasıydı. Zelenski'nin bu kararını öfkeli bir grup meydanı doldurdu. Fedorov, 1991 doğumlu genç bir siyasetçi. Ukrayna'nın dijitalleşmesini hızlandıran isimlerden biri olarak tanındı. Sadece 182 gün bakanlık yaptı, AB ile İHA teknolojisi anlaşması imzaladıktan bir gün sonra da görevden alındı. Protestocular sokağa çıktı.
8: Fedorov'u savunma bakanımız olarak görmek istiyoruz. Başkanımızın sadece onu sevmediği için görevden almasından memnun değiliz.
3: Bu tek sorun mu?
8: Ana sebep bu ama bence yolsuzlukları görüyoruz.
4: İnsanları değiştiriyorlar ama sistemi değiştirmiyorlar.
3: Peki Federov'u başarılı yapan neydi? Onu neden destekliyorsunuz?
4: Federov ülkesini seven milliyetçi biri ve orduyla, yani insan gücüyle değil, dronlarla savaşmalıyız diyor. Bu yüzden onu geri istiyoruz. İnsanları değiştiriyorlar ama sistemi değiştirmiyorlar. Aynı isimler farklı pozisyonlara geliyor.
7: Benim anladığım kadarıyla Zelenski'nin kişisel çıkarlarıyla çatıştı. Savaş sonrası popülaritesini korumaya çalışıyor. Açıkçası onların bizim çıkarlarımızdan çok kendilerini düşünerek hareket etmeleri beni üzüyor.
3: Zelenski ise Savunma Bakanlığı'ndaki bu değişiklik kararını kurumlar arası eşgüdüm olarak izah ediyor. Ayrıca kendisinin de dolan görev süresine rağmen seçime gitmemesi meşruiyet tartışmalarını dindirmiyor.
8: Başkan Zelenski artık gitmeli.
3: Ukrayna'da bir seçim mi istiyorsunuz?
8: Evet, başka bir başkan istiyorum.
3: Zelenski'den neden memnun değilsiniz?
8: Çünkü Zelenski işini yapmıyor. Etkili bakanları değiştiriyor.
3: Savaş zamanı adil bir seçim olabileceğini düşünüyor musunuz? Zira kendisinin en büyük çekincesi bu.
8: Evet.
10: Ben başkanımı seviyorum. Gerçekten seviyorum. Umarım en iyisini yapacaktır.
9: Zelenski bence %50-50. Bir tarafta ülkemiz için pek çok şey yapmaya çalışıyor ama diğer tarafta çok fazla para konusu var. Şu anda sanki her şey daha çok bir iş insanı gibi.
3: Savaş nasıl bitecek? Bunu zaman gösterecek ama kısa sürede olmayacağı çok açık. Süre uzadıkça da yönetimlerin üzerindeki baskı artacak. Ama hiç kuşku yok ki en büyük baskıyı omuzlarında hissedecek yine halklar olacak.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Bugün de ülke genelinde hava çok sıcak. İstanbul'da ise gök gürültülü ve yer yer kuvvetli sağanak geçişleri olacak. 32 derece olan sıcaklık yağış anında 24 dereceye kadar inecek. Ankara güneşli 32, Bursa 35, İzmir 38, Antalya 41 derece. İstanbul'da perşembe yağış geçişi bekleniyor ve sıcaklık 5 derece azalacak. Marmara'da, Edirne ve Kırklareli'de yağmur şiddetli yağacak. Akşam Kocaeli kesimi de sağanak yağmurlu. 35'lere kadar çıkan sıcaklık perşembe 4-5 derece azalacak. İç Anadolu güneşli, Eskişehir ve Kayseri 33 derece. Ege yine çok sıcak. Manisa Denizli hattı gölgede 38-39, Aydın 41 derece. Perşembe rüzgar kuvvetlenerek serinlik vermeye başlayacak. Akdeniz güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 48, Mersin'de 42, Hatay'da 38 derece. Karadeniz açık. Bolu 31, Samsun 30, Trabzon 28 derece. Sonraki günlerde sağanaklar başlayacak. Doğu Anadolu'da Kars'ta sağanak yağış var. Erzurum 29, Malatya 36 derece.
2: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık biri gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Eskişehir'deki TUSAŞ fabrikasında yangın çıktı. Gece saatlerinde alevlere çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün yangında can kaybı olmadığını açıkladı. Yangın saat 21.30'da fabrikanın yıkama bölümünde başladı. Alevlere ilk müdahaleyi yerleşkedeki itfaiye ekibi yaptı. Ancak uğraşlar yangını kontrol altına almaya yetmedi. Büyüyen alevlere karşı bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor. Ekiplere havadan helikopter desteği de veriliyor. Fabrika çevresinde güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuluyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün yangına ilişkin açıklama yaptı. Can kaybımız bulunmamaktadır. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak yasal düzenleme için siyasi parti turu başlattı. Kurtulmuş, MHP, CHP ve DEM Parti genel başkanlarıyla görüştü.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti turu başlattı. Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakıran ve Tülay Hatimoğulları'yla Yeni Yol grubuyla görüştü. Mecliste gerçekleşen görüşmelerde çerçeve yasa ele alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan gündeme gelmesi beklenen çerçeve yasaya ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Meclis Başkanı süreç yasası için başlattığı siyaset turuna AK Parti grubuyla devam edecek. Mecliste görüşme trafiği yaşanırken DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakıran partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Yasal düzenleme konusundaki beklentilerini bir kez daha dile getirdi.
2: Diyoruz ki demokratik, eşit, refah dolu ve kapsayıcı bir siyasal düzen barıştan ve demokratik toplumdan geçer. İşte bu yolla atılacak ilk adım çerçeve yasadır. Çerçeve yasa 100 yıllık kucaklaşmanın sıcaklığını yansıtmalıdır.
1: DEM Parti heyetinin İmralı'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin de açıklama yapıldı. Açıklamada yasal zeminin oluşturulma vakti gelmiştir mesajı verildi. Komisyonun hazırladığı raporda da belirtilen çerçevede hukuki ve yasal sürecin başlaması, çatışma ve silahların tamamen devreden çıkarılması, yepyeni bir sayfanın açılması için herkes elinden geleni yapmalıdır ifadesi kullanıldı.
0: Uzun zamandır beklenen açıklama yapıldı. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı olarak son kez çıktığı kürsüden, yeni partiyi milletvekillerimizle beraber kuruyoruz, yeni bir yol açıyoruz dedi. Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'ne veda etti.
3: Bugün geldiğimiz noktada mecbur bırakılmış, vakti gelmiş, hüzünlü bir vedanın hemen eşiğindeyiz. Ancak yeni bir başlangıcın sarsılmaz umudunu içimizde taşıdığımızı da milletimizle paylaşmak isterim. Yeni partimizi milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
1: Mutlak butlan krizi ayrılık getirdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, veda vakti geldi dediği yeni parti kuracaklarını açıkladı.
3: Biz binayı terk ettik ama çıkarken mirası, emaneti alıp da çıktık. Miras bizdedir. Yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz.
1: Özel, CHP Grup Başkanı olarak son kez kürsüdeydi. Yeni partinin ilk adımını milletvekilleriyle atıyoruz ama kimseyi geride bırakmayacağız diye konuştu.
3: Ben yeni partide yokum diye kulağınızla duymadığınız herkes emin olun ki bizimle birliktedir. Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı. Yeni yolu açıyoruz. İktidara yürümeye var mısınız?
1: Yeni partinin kuruluş dilekçesinin pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verilmesi planlanıyor.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara'da esnaf ziyareti yaptı. Esnafın sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, umutsuz olmayın, Türkiye kendi sorunlarını aşma kapasitesine sahip bir ülkedir dedi.
1: Özgür Özel'in yeni parti kurma kararına CHP Genel Merkezi böyle yanıt verdi. CHP Genel Merkezi'ne Atatürk'ün "Benim iki büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir" sözünün yer aldığı "Ne Cumhuriyet'ten ne de partinden vazgeçmeyeceğiz" yazılı pankart asıldı.
4: Genel Başkanım hoş geldiniz.
1: Şerefler verdiniz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ulus'ta Rüzgarlı Sokak'ta esnaf ziyareti yaptı.
5: Esnaf kardeşlerimizin hoşgörüsü, duyarlılığı, kişi gider esnaftan alışveriş yapar, bir defteri vardır borçlarını yazar. Dolayısıyla karşılıklı güven ilişkisi vardır esnafla vatandaş arasında. Esnafın bu açıdan hem Türkiye toplumu açısından hem ticaret açısından önemli bir yeri var.
1: Burada bir iş yerine giden Kılıçdaroğlu, üretimin büyük alanlarında sorunlar var. Ama sizden tek isteğim asla umutsuz olmayın. Türkiye kendi sorunlarını aşma kapasitesine sahip bir ülkedir diye konuştu.
5: Ticarette ilk tanıştığımız kişiler esnaflardır. Babamız, annemiz, çocuklarımız ilk alışverişi esnaflardan yaparlar.
1: Kılıçdaroğlu kısa bir esnaf turu yaparak ziyareti tamamladı ve Rüzgarlı Sokak'tan ayrıldı.
0: Amerika-İran gerilimi sürerken Tahran, Irak'ın Erbil şehrindeki muhaliflere hedef alıyor. Bölgeye saldırılar nedeniyle Irak Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar geçici süreliğine durduruldu. Diğer yandan İran'ın diplomatik temasları da sürüyor. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
6: Körfez tarafı özellikle Kuzey Irak'ta hareketlilik var. Uluslararası Erbil Havaalanı'nın kapatıldığı, uçuşlara kapatıldığı bilgisi geldi ve İran'ın söz konusu noktalara yönelik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırıları sürüyor. Haber kaynakları Erbil'de ABD konsolosluğuna yakın bir noktada patlama haberi geçti ve ardından yine füze ve İHA saldırıları nedeniyle Erbil Uluslararası Havaalanı'nın kapatıldığı bilgisi Irak kaynaklarında yer aldı ve çok sayıda ambulans ve acil yardım araçlarının da Erbil Havaalanı ve konsolosluk bölgesine yakın bir noktaya doğru hareket ettikleri bilgisi var. Bahreyn'de yine patlama sesleri geldi. Bahreyn'de bulunan İsrail Büyükelçiliği çevresinde

0: İran basınında yer aldı. Peki gündemde ne var? 10 gün ila 2 haftalık bir süre boyunca Hürmüz'ün açılması, tekrar gemilerin serbest bir şekilde buradan geçmesi ve mutabakata tekrar dönülmesi ve masanın kurulması. Bu sonuç verecek mi? 1-2 gün belki beklememiz gerekecek. Kaynaklardan gelecek ilk değerlendirmeleri görmemiz gerekiyor. İskender Mumini, İran İçişleri Bakanı hala Pakistan'da, dönmedi Tahran'a. Buradan bir sonuç çıkacak mı? Taraflar müzakereye dönecek mi? Bu belirsiz, ancak saldırılar karşılıklı olarak devam ediyor.
1: Ve Amerika ve İran arasında ateşkes ihtimali bir yandan yeniden masaya geldi. Piyasalar saldırıların duracağı beklentisiyle hareketlendi. Petrol geriledi, altınsa yükseldi.
2: Piyasalarda ateşkes iyimserliği yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında geçici ateşkes gelebileceği iddia edildi. CNN International'ın kaynaklı habere göre Washington ve Tahran yönetimi 10 günlük ateşkes için masaya oturabilir. Piyasalar bu haber akışını pozitif yorumladı. Hafta başında Amerika Birleşik Devletleri saldırılarının yoğunlaşmasıyla petrol fiyatında $90 geçilmişti. Ateşkes ihtimaliyle birlikte bu yükseliş yerini düşüşe bıraktı. Brent petrol yeniden $85 doğru geriledi.
3: Yeniden masaya oturulacak mı? Petrol fiyatları ne olacak konusunda? Ben $85 çok önemsiyorum petrolde. Yani oranın üstü, risk algısının devamı ve hala bir potansiyel yükselişi barındırırken $85'ların altına geldiğimiz anda aslında iyimserliğin biraz da katlanarak artabileceği bir dönemdeyiz.
2: En sert tepki kıymetli metallerde gerçekleşti. Gümüşte günlük yükseliş %3'ü geçti. Altında ise $4000 aşıldı. Ons altında günlük yükseliş %2'ye yaklaştı. İçeride gram altın 6200 liraya kadar yükseldi. 9800 liralarda işlem gören çeyrek altında ise 10.000 lira aşıldı.
1: Amerikan Lockheed Martin şirketi daha ucuz ve hızlı üretilecek yeni Patriot modeli tasarladı. Dronlara ve seyir füzelerine karşı kullanılacak yeni model, Patriot'ların yarı fiyatından ucuza mal edilecek, birkaç ay içinde üretilip cepheye gönderilebilecek. Yeni modelin testine 2028'de, üretimine ise 36 ay sonra başlanması hedefleniyor.
2: Amerikan Patriot füzelerinin daha ucuz ve daha hızlı üretilecek yeni versiyonu tasarlandı. Gelişmiş Patriot füzeleri PEK-3 MSE adını taşıyor. Yeni modele ise PEK-3 ACE adı verildi. MSE modelinin bir tanesinin maliyeti $4 milyon fazla. Yeni modelin yarı fiyatından daha ucuza mal edilmesi planlanıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları Patriot füzelerine talebi arttırdı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a açtığı savaş stokları azalttı. İran savaşı ile birlikte küresel talep de çok arttı. Patriot üreticisi Lockheed Martin şirketi, Beyaz Saray'ın talebini karşılamak için üretimi 3 hatta 4 katına çıkarmayı vaat etti. Ancak Pentagon'un orta menzilli savunma için daha düşük maliyetli ve çabuk üretilen füzelere de ihtiyacı var. Yeni Patriot modeli bu ihtiyaca yanıt vermek için tasarlandı. Bir Patriot füzesinin üretimi yıllar sürerken yeni versiyonun aylar içinde cepheye gönderilebileceği belirtiliyor. Lockheed Martin'in füzelerinden sorumlu birimin başkanı Tim Cahill, İngiltere'deki havacılık fuarında yeni tasarımı tanıttı. Cahill, füzenin motor, önleyici ve yönlendirici gibi parçalarının Avrupalı savunma şirketlerinden sağlanacağını söyledi. Niyetimiz yeni model füzeleri Avrupa'da üretmek dedi. Lockheed Martin yeni modelin testlerine 2028'de başlamayı planlıyor. 3 yıl sonra üretime geçirmesi hedefleniyor. Yeni model füzelerin fırlatılması için var olan Patriot rampaları kullanılacak. Yeni model füzeler gelişmiş Patriot'ların yerine geçmeyecek, tamamlayıcı olacak. Gelişmiş MSE modeli uzun menzilli ve balistik füzelere karşı savunma sağlarken yeni model dronlara ve seyir füzelerine karşı kullanılacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesinde Ukrayna'ya üretim lisansı verileceğini duyurmuştu. Ukrayna'ya verilecek üretim lisansıyla yeni modelin Avrupa'da üretim planının ayrı konular olduğu belirtildi.
1: Ukrayna ordusunda görev değişimi yaşandı. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırski'nin yerine Müşterek Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral Mihailo Drapati'yi atadı. Zelenski açıklamayı görüntülü mesaj olarak yaptı. Ordunun üst düzey yetkilileri

0: yetkilileriyle bir araya geldiğini aktaran Zelenski, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nda yapılması planlanan bazı değişiklikleri açıkladı. Zelenski, Oleksandr Sirski'yi Genelkurmay Başkanlığı görevinden alarak yerine Mihailo Drapati'yi atamaya karar verdiğini duyurdu. Ukrayna lideri hizmetlerinden dolayı Sirski'ye teşekkür etti. Ülkede eski savunma bakanı Fedorov'la Genelkurmay Başkanı Sirski ve ekibi arasında anlaşmazlıklar olduğu biliniyordu. Şimdi yurda dönecek olursak, ahbap soruşturması devam ederken derneğin kurucusu Haluk Levent'ten yeni bir açıklama geldi. Levent 1 lira bile çalınmadı dedi ama derneğe 250 milyon lira borcu olduğunu söyledi. Tutuklanan isimlerden Levent ile birlikte en çok dikkat çeken isim olan Oğuzhan Uğur da dün savunma yaptı ve hakkındaki suçlamaları reddetti.
1: Kumar veya bahis işlemlerinin ahbapla ilgisi olmadığını öne sürmüştü. Bu sefer 1 lira çalınmadı dedi. Ancak derneğe olan şahsi borcunun 50 milyon liradan 250 milyon liraya çıktığını söyledi. Haluk Levent sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda "Kumar tutkum ara sıra gelir, hırsıma yenildim" ifadelerini kullandı. Levent daha önce de "borsada işlem yapmak gibi kötü bir zaafım var" şeklinde bir açıklamada bulundu. Soruşturmada Oğuzhan Uğur'da görevi kötüye kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla 8 şüpheliyle birlikte tutuklandı. Hakimlikte şüpheli bulunan bir para transferiyle ilgili savunma yaptı. İsim kısmında yanlış harf yazılması nedeniyle ödemenin iade edildiğini, sonra aynı meblağın geri gönderildiğini söyledi. Benzer maddi hatalar gerekçe gösterilerek üzerine gelindiğini savundu. Avukatı da müvekkilinin dolaylı yoldan irtibatlı olduğu iddia edilen bir para transferiyle ilgili söz aldı. İşlemler arasında 9 yıl fark bulunduğunu iddia etti. Buradan bir bağlantı çıkartılamayacağını savundu. Tutuklanan mali denetçiler ise derneğin ricası üzerine bazı kontroller gerçekleştirdiklerini, ancak bu incelemelerin sınırlı veya yüzeysel yapıldığını öne sürdü. "Bu bir suistimal denetimi değildi" dediler. Haluk Levent ile alacağı 1,5 milyon dolar karşılığında bir eğitim kurumu inşa edilmesi konusunda anlaştıklarını anlatan bir şüpheli okulun yapılmadığını ileri sürdü. Bir başka zanlı ise 2024 yılında Ahbap'taki görevinden ayrıldıktan sonra yönetimin değiştiğini, Haluk Levent'in sözünün geçtiği kişileri yönetime almaya başladığını söyledi. Levent'in çek senet ve borç meselesi yüzünden derneğin durumdan etkilenmeye başladığını, bu yüzden tüm dernek yöneticilerinin zan altında kaldığını iddia etti.
0: Pazartesi İzmir Belediye Başkanı Fatma Kaplan, Hürriyet'le birlikte gözaltına alınan şüphelilerin polis sorgusu sürerken sabah saatlerinde bir gelişme daha yaşandı. Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla yürütülen soruşturmada Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı gözaltına alındı.
2: Başkanım. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama iddiaları. Hem İzmit Belediye Başkanı hem de CHP Silivri İlçe Başkanı için benzer suçlamalar yöneltildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Belediye ihalelerine girip kazanan firma yetkililerinin bazılarıyla belediyede çalışanların akraba olduğu iddia edildi. Bu firmalardan komisyon adı altında para alındığı öne sürüldü. Başkanım. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaptan Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet'in belediyenin kadro yapılanmasında ve ihale süreçlerinde etkili olduğu da iddialar arasında. Başkan Hürriyet dahil gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İstanbul'da ise Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut sabah saatlerinde gözaltına alındı. Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında evinde arama yapıldı. Bulut'un etkin pişmanlık kapsamında verilen bir ifade üzerine gözaltına alındığı öğrenildi. Tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun rüşvet alıp paranın bir kısmını üçüncü kişilere verilmesi için Doruk Bulut'a gönderdiği iddia ediliyor. Bulut'un da emniyetteki işlemleri devam ediyor.
0: Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. 29 Temmuz'da çalışma süresi sona erecek olan komisyonun çalışma süresi bir ay daha arttırıldı. Komisyonda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri sunum yaptı.
3: Komisyon çalışmaları için ek süre alınarak sürenin 29 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olmak üzere bir ay uzatılması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir.
2: Kahramanmaraş ve Şanlıurfa okul saldırılarını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı. Alınan kararla komisyon çalışmaları 29 Ağustos'a kadar sürecek.
3: Eğitim gören çocuklarımızın...
2: Komisyonun son toplantısında ise 5 bakanlıktan yetkililer sunum yaptı. Komisyonda konuşan Halk Sağlığı Genel Müdürü Erdoğan Öz, 4, 7, 9 ve 11. sınıflardaki temelli risk taraması yapacaklarını söyledi. Çocukta yüksek risk tespit edilmesi halinde ise çocuk ve ebeveyninin psikiyatriste sevkinin gerçekleştirileceğini vurguladı. Çocukların randevu işlemlerinin ise Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilerek herhangi bir gecikmenin yaşanmasına engel olunacağını ifade etti. Komisyonda konuşan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Alagöz ise sosyal medyadaki zararlı içeriklere karşı yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Alagöz Sosyal Medya Çalışma Grubu'nun 3188 zararlı içerik hakkında işlem gerçekleştirdiğini ifade etti. Dijital risklere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 3976 ebeveyne eğitim sunduklarını belirtti. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu da gençlik merkezleri modelinde değişikliğe gittiklerini söyledi. Yeni modelin bir ay içerisinde hayata geçirileceğini belirten Efendioğlu, artık gençlik merkezlerimizde herhangi bir üyelik modeli kalmayacak. Gençler sisteme e-devletleriyle otomatik üye olacaklar dedi.
0: Milyonlarca öğrenci ve velileri için kritik süreç başladı. Üniversite ve bölüm seçmeye yardımcı olabilecek yeni bir uygulama devrede. Danışman bilgi sisteminde ücret, istihdam oranı, iş bulma süresi gibi birçok sayıda veri adayların tercihlerini kolaylaştırıyor.
4: Belki bir bölümde iki üniversite arasında takılı kaldı ve onlar arasından aslında karar vermeyi sağlamaya yönelik geçmişe dönük aslında 14 yıllık bir veri, kümülatif veri topladık ve bu kapsamda onlara istihdam oranlarından tutun da işte akademide kalma oranlarına kadar pek çok göstergeyi sunmayı hedefledik.
5: Öğrencilerin hem orta hem de yüksek öğretimde meslek tercihlerini kolaylaştıran danışman bilgi sistemi kullanımda. Sistem üzerinden üniversite ve bölümler hakkında detaylı bilgiye ulaşılabiliyor.
4: Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra ilk işe girdikten sonraki ücret dağılımlarına ilişkin veriyi de rahatlıkla sistem üzerinden görüntüleyebiliyor olacaklar. Mezunların ilk işlerindeki başlangıç ücretlerini gösteriyor. Burada bütün dağılımları görebilirsiniz.
5: Sistem sadece ücreti değil, istihdam oranı, akademide çalışma oranı, sektör bazında dağılım ve iş bulma süresi gibi pek çok veriye erişim imkanı sağlıyor.
4: Göstergelerimiz içerisinde iş bulma süresini öncelikle inceleyelim. Burada aslında mezuniyetten ilk işe yerleşene kadar geçen süre hesaplanarak oluşturulan iş bulma süresinin dağılımını görebilirsiniz.
5: YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan elde edilen veriler 2010-2024 yılını kapsıyor. Sistemin amacı, geçmiş dönemlerde mezun olan kişilere ait veriler üzerinden genel bir iş gücü piyasası görünümü sunmak. Böylece adaylar mezun olduğunda onları nasıl bir çalışma hayatının beklediğini resmi veriler ışığında öngörebilecek.
0: Özellikle Marmara bölgesinde görülen çekirgelere ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada bu doğal bir durum, istila yok denildi. Tarımsal üretime tehdit edecek bir durum olmadığı belirtildi. İnsan sağlığına zarar veren bir durum yok. Peki çekirge eve girerse ne yapılmalı? Uzmanlar aktarıyor.
5: Sürü istilası söz konusu değildir. Tarımsal üretime veya ekonomiye herhangi bir zararı yoktur. Tarım ve Orman Bakanlığı son dönemde özellikle Marmara bölgesinde görülen çekirgelerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada artışın dönemsel olduğu belirtildi. Görülen çekirgelerin Türkiye'de bulunan yerli türler olduğuna da dikkat çekildi.
6: İddia edildiği gibi Balkanlardan, Afrika'dan veya başka bir bölgeden ülkemize ulaşan sürü halinde bir çekirge istilası söz konusu değildir. Bakanlık ekiplerimiz tarafından yapılan inceleme ve takipler sonucunda İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere Marmara bölgesinde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik zarar oluşturan bir çekirge popülasyonu tespit edilmemiştir.
5: Uzmanlar görülen türlerin zararlı olmadığı, aksine tarımsal üretime faydalı olduğu görüşünde.
7: Şu an evlerde görülen türler insan ve tarımsal alanlar açısından sorunu olmayan başka canlılarla ya da yabancı otlarla beslenen bir çekirge türü vatandaşımızın hem hastalık hem ısırma hem sokma gibi herhangi bir tehditle karşılaşmadığını ifade etmek isterim.
5: Uzmanlar çekirgelere zarar verilmemesi çağrısı da yapıyor.
7: Günümüze kadar hastalık taşıdığı belirtilen hiçbir çekirge türü olmamıştır. Kapıları, sineklikleri kapalı tutarak bunu engelleyebilirler. Lütfen öldürmesinler, tekrar yeşil alana doğru bıraksınlar.
0: Ve devam ediyoruz diğer haberlerle. Kilometresi düşürülmüş araçların satışını yapan çeteye 3 ilde düzenlenen baskınlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. 47 aracın bu şekilde satıldığı belirlendi. Ahmet Adıgüzel adlı vatandaş da çetenin mağdur ettiği kişilerden biri. Satın aldığı aracın hava yastığı olmadığı ve kilometre saatinin tam 200 bin kilometre düşürüldüğü ortaya çıktı.
5: Araçların kilometrelerini düşürdüler, kusurlarını gizleyip sürüş güvenliğini riske attılar. Onlarca araç üzerinden haksız kazanç sağladılar. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri gelen şikayetler üzerine çalışma başlattı. İstanbul, Samsun ve Antalya'da 22 kişiyi gözaltına aldı. Alınan ifadelerde organize hareket eden şüphelilerin araçların hasarlarını gizleyip kilometre saatiyle oynadığı, ardından da internet üzerinden satışa sunduğu, hatta sahte ekspertiz raporu düzenlediği anlaşıldı.
8: İnternet üzerinden ben aracı aldım. Şahısla konuştum, tanımıyorum. Ondan sonra görüştük, anlaşmamızı yaptık. Ertesi gün notere gidecektik. 2 günlük ekspertiz raporunu gösterdi.
9: Suç çetesinin Ahmet Adıgüzel'e 140 bin kilometrede olduğunu ve sadece 2 kapısının boyandığını söylediği aracın 340 bin kilometrede olduğu ve komple boyandığı ortaya çıktı. Aynı zamanda aracın airbagleri de patlaktı.
8: Arabanın işte bir değişeni var. 2 bel altı boya var. Haricinde araba hatasız boyasız. Ben de baktım, plakada da 3 bin küsür hasar kaydı var. Ondan sonra parasını verdim, 600 bine anlaştık. 2 gün araya girmeden ben araçtan şüphelendim. Işıkları yandı, söndü. Ustaya götürdüm, aracı baktırdım.
5: Çetenin sattığı araçlar bilirkişi tarafından tek tek incelendi. Kilometre saatleri yaklaşık 200 bin kilometre düşürülen araçların birçoğunun yürüyen aksamında da problemler olduğu belirlendi.
8: Aracın motoru bitik, araba pert. Espertize gittim. Full pakete koyduğumda arabada şey yok, airbagler yok. Araba 340 binde 140 bine indirilmiş. Arabada komple boya var. Arabanın şu an masrafı işte yani bir 300-350 bin lira arabanın ağır masrafı var.
5: 47 mağdurun şikayeti üzerine şimdi konu yargıya taşındı. Uzmanlar araç alacak kişilere ekspertiz işlemini kendilerinin yaptırmasını tavsiye ediyor.
8: Bunu ne yapacağız? Kullanacağız gidebildiği yere kadar. Ondan sonra hurdalıya vereceğiz.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
11: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün eski bir dostla birlikteyiz. Zaman zaman konuk olarak değil, yazar olarak. Zaman zaman böyle eski dostları ziyaret ettiğimiz oluyor. Yani bilmiyorum kaç tane Hercule Poirot programı yapmışızdır. Ya da Agatha Christie, Miss Marple, Harry Bosch. Sevdiklerimiz var, sevdiklerimizi ziyaret ediyoruz. Çeşitli vesilelerle, bazen yazarın doğum günü oluyor. Bazen güncel bir takım olaylar söz konusu oluyor, ödül alıyorlar. Onlar için bir festival düzenleniyor, bir program düzenleniyor. Bazen de özlüyoruz sadece. Tabii en sık nedeni yeni bir kitaplarının çıkması. Bu sefer yeni bir kitap söz konusu değil, bu bir geriye dönüş. Fred Vargas ve Başkomiser Adamsberg geriye döndüğümüz dostlar. Adamsberg gerçekten de çok sıra dışı bir karakterdir. Yani sıra dışı derken şunu kastediyorum. Elbette çok sıra dışı polisiye karakterimiz var ama çok da belli bir nedene dayanmadan bazı şeyleri yapmasını. İçine doğabiliyor, hissedebiliyor bazı şeyleri. Montalban'da da vardır biraz. Böyle başkaları da vardır ön sesi kuvvetli olan. Adam Sperk'te öyle bir polis. Önce isterseniz Fred Vargas'a bir bakalım. Kimdir, nedir babında. Her şeyden önce adı Fred Vargas değil. Frederick Oduen Ruzo. Tıpkı kardeşi, ikiz kardeşi Joel gibi. O da takma bir ad kullanıyor. Joel de Joe Vargas adıyla ressam olarak çalışıyor. Frederick kısaltmış adını Fred yapmış. Vargas da çıplak ayaklı konteste Ava Gardner karakterinin adıymış. Onu da oradan almış. 1957 doğumlu, Paris doğumlu. Küçükten beri müziğe ilgi duyarmış. Az daha da müzisyen olacakmış ama yeteneği olmadığını söylüyor. Tarih ve arkeoloji okuduktan sonra bugün de ortaçağ hayvan kemikleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Fransa Bilimsel Araştırma Merkezi CNRS'te araştırmacı olarak çalışıyor. Uzmanlık alanı veba. Polisiye romanlar yazarken işini de sürdürmesini, benim için bunlar iki farklı dünyadır, birini diğer dünyadan kurtulmak için yapıyorum diye açıklıyor. 15 yaşındaki oğluyla Paris'te yaşıyor. Sadece tatillerde yazıyor. Bizdeki bir eski listede ben 2006 yılında bırakmıştım onu ama sonra baktım ki aslında L'Arme Furieuse diye 2011'de çıkan bir kitabı var. 2008'de, 2006'da, 4'te. Bizde 4 tane kitabı çıkmış. Onlar da şöyle: Mavi Çemberli Adam, Tersine Adam, Hemen Git Çabuk Dön, Neptün Rüzgarları Altında. Bugün bizim size takdim edeceğimiz kitap Tersine Adam. Hemen en kısa tanımını da yapayım bu bölümümüzü kapatmadan. İnkılaptan çıktı Fred Vargas polisiyeleri. Tersine Adam, derin bir nefes alıyoruz. Çok zor değilmiş. L'Homme à l'Envers, Nuriye Yiğitler tarafından Türkçe'ye çevrildi. Bizde çıkış tarihi 2004 ama orijinalinin basılış tarihi 1999.

Efendim, tersine adam. Şimdi nasıl çıktı Vargas kitapları, ona bir bakalım isterseniz. İnkılap'ın bu kararı ve uygulaması hakkında bir haber vardı çünkü. Bütün kitapların Türkçe'ye kazandıracak diye. Ama 4'ten sonraya gitmediler gibi geliyor bana. Mavi Çemberli adamı 1986'da yazmış. Daha yayınlanmadan Festival de Cognac'ta en iyi polisiye ödülü almış. İlk kitabı bu. Sonra Ters Adam, hemen arkasından Hemen Git Çabuk Gel, Ekim'de de Neptün Rüzgarları'nı yayınladı. İnkılap ve tek fiyat üzerinden cep kitabı olarak okuruna ulaştırdı. Dedektif ve katilleri karanlık kişiler demiş. Evet, gerçekten bunların içinde çok enteresan katiller vardır. Olaylar da öyledir. Yani veba üzerine olan var bir tane, ki onu çevirdiklerini sanmıyorum. Sonra o sokağa çizilen tebeşir daireleri ile ilgili olan falan. Yani basbayağı çok ilgi çekici kitaplardır. Bu seferki de öyle. Tersine Adam. Bu sefer Adam Sberg Paris'te gene her zaman olduğu gibi. Ama olaylar başka bir yerde geçiyor. Mesela salı günü Alpler'deki Ventebrun'da 4 koyun boğazlanmış. Tuhaf bir şekilde boğazlanmış ama. Aslında kurtlardan biliyorlar. Çünkü bölgenin kurtları geri dönmüş. Geri dönen kurtlardan diyecek olsak yemiyor hayvanları. Sadece vahşi bir şekilde boğazlayıp bırakıyor. Sonunda yaşlı bir kahramanımız, karakterimiz var. Kurtlar tepemize iniyor dedi. Ve sonunda bunun hiç görmedikleri türden bir canavar olduğuna karar veriyorlar. Adı da Merkantur canavarı oluyor. Bir defa çok büyük bir hayvan olduğu anlaşılıyor yani. Dolayısıyla başka bir yere doğru gidiyor tahminler yavaş yavaş. Çünkü sadece karnını doyurmak ya da kendini korumak isteyen, bunu düşünen hayvanların, kurtların tersine adeta bir insan vahşetiyle ilerleyen bir canavar bu. Dolayısıyla acaba kurt mu, insan mı, yoksa kurt insan mı, yani kurt adam mı şeklinde şüpheler doğuyor. Ve Saint-Victor Dumont köyünde hiç kimse bunun kurt olduğuna inanmıyor. Adam Sberg'in burada ne işi var diyeceksiniz. Adam Sberg'in şöyle bir işi var. Eski sevgilisi Camille burada yaşıyor. Biliyorsunuz musluk tamirciliği ve minimum tamircilik yapardı kendisi. Bir yandan da müzik besteler. O sırada da bir diziye, Yer Sıçanları ile ilgili bir dizi galiba, müzik hazırlıyor. Ama bir yandan da Kanadalı bir bilim adamıyla birlikte, bilim adamı derken pek aklınıza gelen türde biri değil. Zaten uzmanlık alanı boz ayılar. Boz ayılar üzerine çok çalışmış. Gerçekten uzman olmuş. Kanada boz ayıları konusunda ünlü bir uzman hatta. Lawrence Donald Johnston adı. Yakışıklı, dediğimiz gibi uzun boylu, sarı saçlı. Konuşmayı sevmiyor, insanları sevmiyor ama Camille'yi seviyor. Ve bir de Avrupa kurtlarına kafayı takmış durumda, o civardaki Avrupa kurtlarına. O yüzden orada kalıyor, araştırma yapıyor ve Camille ile birlikte yaşıyor.

Evet, tersine adam. İnkılap, Fred Vargas. Lütfen hepsini yayınlayın. Burada kitabın başında ilk bölüm. Bu kurtlar hakkında, yepyeni kurt yavruları doğmuş. Aslında seviniyorlar çünkü doğa dengesi açısından. Her ne kadar şimdi Alaska ve Amerika'da kurtların köküne kibrit suyu ekmek yolunda bir girişim olsa da oldukları yerlerdeki doğal dengeyi sağlayan hayvanlar. Tabii ki hayvan yetiştiricileri pek bizimle aynı fikirde olmayabiliyor bu konuda. Ve Adamsberg başka bir olayın peşinde. Bir adam var, bir peşlerinde oldukları bir suçlu. Tamamen kaza eseri, silahı elinden düşünce, çarpınca bir ateş alıp adam karnından vurulup ölmüş. Adamın sevgilisi Adamsberg'i öldürmeye ahdetmiş. Onun peşinde ve hakikaten ciddi tuzaklar kuruyor. Bir takım mahzenlerden çıkmaya başlamış. Yer altından geçip Adamsberg oradan oraya giderken o mahzenlerin çıkışlarını öğrenmiş. Kızıl saçlı bir kız. Bunların böyle bir ekipleri varmış öldürülen şahsın yönettiği. Çoğu işte uyuşturucu müptelası çocuklardan oluşan. Bu çocuklardan iki tanesi kıza meftun bir halde peşinden ayrılmıyorlar. Yani şimdiki kuvvetleri bunlardan oluşuyor. Sonunda Adamsberg televizyonu izlerken bu kurt ve koyun olaylarının gelişmesine bakarken bir ağaca yaslanmış bir kız görüyor ve bunun Camille olduğuna karar veriyor. Duruşundan, giysilerinden, halinden. Paris'ten de uzaklaşmayı düşününce bunun daha ehven olduğuna karar verince oraya gitmeye ve meseleyi çözmeye karar veriyor. Ve kitabın başından beri biz gerçi Adamsberg'in yaşadıklarını izlesek de ortalarında bir yerde onun olay yerine geldiğini ve Camille ile karşılaştığını görüyoruz. Bir söyleşide sormuşlar yazara, bir polisiye kitaba, arkeolojiye yaklaştığın şekilde mi yaklaşıyorsun diye. O da diyor ki yıllarca bana ikisinin bağıntılı olup olmadığı soruldu. Ben hayır dedim. Çünkü kitapları eğlenmek için yazıyordum. Arkeoloji zor bir iştir. Ve mesai arkadaşlarım, meslektaşlarım iyi insanlar olsalar da ciddi insanlardır. Ben de ciddiyim çalışırken. Yani konferansların sonunda hep birlikte dans etmiyoruz. Dolayısıyla bir kaçış olsun istedim. Daha gençken akordeon çalardım. Böylece kendime bir kaçış sağlardım. Şimdi de yazıyorum. Ama bir bağlantı gene de var. O da soruna bir çözüm bulma yolundaki istek. İkisinde de bu var. Farkları da şu. Tarihte hakikat çok ender olarak kesindir. Ama siz bir dedektif hikayesi, bir polisiye icat ediyorsanız efendisizsiniz. Hakikati, gerçeği bilen de sizsiniz. Gene de en hoş tarafı kelimelerle oynamak, kelimelerin müziğiyle oynamak.

0: efendim Adam Spark meselesine dönüyoruz. Çünkü sonunda Kami arıyor onu. Yerinde bulamıyor çünkü yardımcısı Adam Spark'in Kami'yi aradığı zaman diğer kızın aradığını, kızıl saçlı katilin aradığını sanıyor. Ve o yüzden de onu atlatmaya çalışıyor ama sonunda sesin farklı bir ses olduğunu anlıyor ve nerede olduğunu söylüyor Kami'ye. Böylece öğleden sonra saat 3'te yürümeye başlıyor. Yakıcı bir güneş altında Avignon surlarını ırmağın öte yakasında bırakmış. Ve şöyle anlatıyor ilk görüşünü. Görünüşe göre hiçbir şey yapmıyordu ama Adam Spark için dışarıda oturmak iş dünyasıyla ilgilenmek demekti. Kami ona iyice bakınca aslında bir şey yaptığını anladı. Irmağa uzun bir dal sokmuştu. Zayıf engelde kırılan suyun hareketlerine bakışlarını dikmiş, dalın ucundan gözlerini ayıramıyordu. Tabancasının kılıfını alışılmadık biçimde gömleğinin üzerine takmıştı. Her zaman biraz etkileyici olan deri kemer bakımsız kılığıyla çelişki içindeydi. Gömleği buruşuk, bez pantolonu yıpranmış, ayakları çıplaktı. Kami sırtının dörtte üçünü neredeyse yandan görüyordu. Şu son birkaç yılda değişmemişti. Onu şaşırtmadı bu durum. Tabii zaman başka bir kadar korumuştu onu ama belirtileri hiç görünmüyordu. Sadece yüzü çok hareketliydi. Parlak ve düzgün bir yüzde zamanın tüm kırışıklığı izini bırakır. Oysa çocukluğundan beri Adam Spark'ın yüzü kırışıktı. Bu yüzden de bu eşitsiz ve hareketli çizgilerde yaşının gereği ince belirtiler genel bir karışıklık içinde bol bol ortaya çıkmıştı. Evet, uzun, büyük ve oldukça kavisli bir burun, hülyalı ve belirgin dudaklar, uyum, ölçü, ılımlılık olmayan bir yüz, esmer biten zayıf yanaklar, yokmuş gibi duran bir çene, aceleyle arkaya atılmış koyu renk ve sıradan saçlar. Takdir edeceğiniz gibi bu son bölümü atlayarak okudum. Çünkü Kami kendini kaybetmiş bir şekilde üstadı bize anlatıyordu. İlle de gözünüzün önüne getirmek istiyorsanız ben size bu dizide Fred Vargas kitaplarından yapılan dizide kimin oynadığını söyleyeyim. Jean-Hugh Anglade oynuyor. Jean-Hugh Anglade'ın resimlerine bir bakın. Bana doğrusu gayet uygun göründü. Adam Spark karakterini oynayacak biri olarak. İsterseniz neler olduğuna bakalım o dizide. Bu aslında çok enteresan bir şey. Bir DVD'de bir polisiye serisi var. Fransa'da geçenler demiş. Maigret var mesela. Fabio Montal, Braco, Mesrin ve Komiser Adam Spark. Fred Vargas koleksiyonu Fransızca, İngiliz altyazılarla. Bir de Avustralya'da yapılanlar var ayrıca. Sullivan de Neptün, Neptün'ün rüzgarları altında mesela 2008. L'homme au cercle bleu, mavi çemberli adam. L'homme à l'envers, bizim tersine adam. Önlüyor, uncertain ve ayrıca bu seriye dahil olup olmadığından emin olmadığım Have Mercy on Us All var ki bu da Fred Vargas'ın uzmanlık alanı olan veba ve kara sıçanlar üzerine. Evet efendim, bugün eski bir dostumuzu andık. Tersine adam, Fred Vargas'ın kitabı, inkılaptan çıktı. Orijinal adı L'homme au l'envers ve Nuriye Yiğitler çevirisiyle. Hepinize güzel günler dileriz. Kurtların olmasına dikkat.
1: NTV Radyo Arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay. Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
2: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif olduğu tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayipler'deki küçük ada ülkesi Curaçao, katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip Cenneti'ne yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar. Düz çizgi insana aittir. Eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyor.
1: Dünya Hali Arşivi kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında.
3: Bugün de ülke genelinde hava çok sıcak. İstanbul'da ise gök gürültülü ve yer yer kuvvetli sağanak geçişleri olacak. 32 derece olan sıcaklık yağış anında 24 dereceye kadar inecek. Ankara güneşli 32, Bursa 35, İzmir 38, Antalya 41 derece. İstanbul'da perşembe yağış geçişi bekleniyor ve sıcaklık 5 derece azalacak. Marmara'da Edirne ve Kırklareli'de yağmur şiddetli yağacak. Akşam Kocaeli kesimi de sağanak yağmurlu. 35'lere kadar çıkan sıcaklık perşembe 4-5 derece azalacak. İç Anadolu güneşli, Eskişehir ve Kayseri 33 derece. Ege yine çok sıcak, Manisa Denizli hattı gölgede 38-39, Aydın 41 derece. Perşembe rüzgar kuvvetlenerek serinlik vermeye başlayacak. Akdeniz güneşli, gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 48, Mersin'de 42, Hatay'da 38 derece. Karadeniz açık, Bolu 31, Samsun 30, Trabzon 28 derece. Sonraki günlerde sağanaklar başlayacak. Doğu Anadolu'da Kars'ta sağanak yağış var. Erzurum 29, Malatya 36 derece.
1: Hava durumu. Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu geceler. Saatler 2'yi gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Eskişehir'deki TUSAŞ fabrikasında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevlere çok sayıda ekiple müdahale edildi. Yangın ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Yangın dün akşam saat 21.30'da fabrikanın yıkama bölümünde başladı. Alevlere ilk müdahaleyi de yerleşkedeki itfaiye ekibi yaptı. Ancak uğraşlar yangını kontrol altına almaya yetmedi. Büyüyen alevlere karşı bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekibi sevk edildi. Ekiplere havadan helikopter desteği de verildi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün olayda can kaybının yaşanmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon diplomasisiyle devam edelim. Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin açıklamada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Görüşmede Türkiye-İspanya ikili ilişkileri ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 Dünya Kupası zaferi nedeniyle Sanchez'i tebrik etti. Erdoğan, Gazze'de yıkıntılar arasında maç seyreden Gazze halkının İspanya'nın şampiyonluğunun ardından gösterdiği sevinci çok değerli bulduğunu ifade etti. İspanya'nın Filistin konusunda izlediği vicdani ve ahlaki tutumun da dünya çapında futbol taraftarlarının gönlünde karşılık bulduğunu belirtti. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Sanchez'i Ankara'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu da vurgulayan Erdoğan, Türkiye-İspanya hükümetler arası zirve dolayısıyla 2027 yılı başında Sanchez'i bir kez daha Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını ifade etti. Uzun zamandır beklenen açıklama yapıldı. Özgür Özel, CHP Grup Başkanı olarak son kez çıktığı kürsüden yeni partiyi milletvekillerimizle beraber kuruyoruz, yeni bir yol açıyoruz dedi. Özel, CHP'ye veda etti.
1: Bugün geldiğimiz noktada mecbur bırakılmış, vakti gelmiş, hüzünlü bir vedanın hemen eşiğindeyiz. Ancak yeni bir başlangıcın sarsılmaz umudunu içimizde taşıdığımızı da milletimizle paylaşmak isterim. Yeni partimizi milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
2: Mutlak butlan krizi ayrılık getirdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, veda vakti geldi dediği yeni parti kuracaklarını açıkladı.
1: Biz binayı terk ettik ama çıkarken mirası, emaneti alıp da çıktık. Miras bizdedir. Yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz.
2: Özel, CHP Grup Başkanı olarak son kez kürsüdeydi. Yeni partinin ilk adımını milletvekilleriyle atıyoruz ama kimseyi geride bırakmayacağız diye konuştu.
1: Ben yeni partide yokum diye kulağınızla duymadığınız herkes emin olun ki bizimle birliktedir. Ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız ne Mansur Yavaş'ı. Yeni yolu açıyoruz. İktidara yürümeye var mısınız?
2: Yeni partinin kuruluş dilekçesinin pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verilmesi planlanıyor.
0: CHP'li Gürsel Tekin'in İstanbul'da 7 ilçenin ilçe başkanlıklarının ve yönetiminin görevden alındığını açıkladı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada Gürsel Tekin, ilçe başkanı sıfatını taşıyan kişilerin görevlerini sürdürürken başka bir siyasi oluşumun hazırlıkları içerisinde yer almaları, buna aracılık etmeleri veya parti kimliğiyle bağdaşmayacak faaliyetlerin parçası olmaları asla kabul edilemez ifadelerini kullandı. Tekin, Başakşehir, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Kadıköy, Pendik, Silivri ve Esenyurt ilçe başkanlarının ve yönetiminin görevden alındığını duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak yasal düzenleme için bugün siyasi parti turu başlattı. Kurtulmuş, MHP, CHP ve DEM Parti genel başkanlarıyla görüştü.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti turu başlattı. Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakıran ve Tülay Hatimoğulları'yla Yeni Yol grubuyla görüştü. Mecliste gerçekleşen görüşmelerde çerçeve yasa ele alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan gündeme gelmesi beklenen çerçeve yasaya ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Meclis Başkanı süreç yasası için başlattığı siyaset turuna AK Parti grubuyla devam edecek. Mecliste görüşme trafiği yaşanırken DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Yasal düzenleme konusundaki beklentilerini bir kez daha dile getirdi.
3: Diyoruz ki demokratik, eşit, refah dolu ve kapsayıcı bir siyasal düzen barıştan ve demokratik toplumdan geçer. İşte bu yolla atılacak ilk adım çerçeve yasadır. Çerçeve yasa 100 yıllık kucaklaşmanın sıcaklığını yansıtmalıdır.
2: DEM Parti heyetinin İmralı'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin de açıklama yapıldı. Açıklamada yasa zeminin oluşturulma vakti gelmiştir mesajı verildi. Komisyonun hazırladığı raporda da belirtilen çerçevede hukuki ve yasal sürecin başlaması, çatışma ve silahların tamamen devreden çıkarılması, yepyeni bir sayfanın açılması için herkes elinden geleni yapmalıdır ifadesi kullanıldı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u Beyaz Saray'da ağırladı. Trump, Lübnan konusunda Hizbullah'la konuşabileceğini söyledi. İran'ı da gündemine aldı. Kazma Dağı'na saldıracaklarını açıkladı. Ayrıntılara bakalım.
4: Biz kanıtları takip ediyoruz. Asıl hareket Kazma Dağı'nda. Çok yakında o bölgeye şiddetli bir şekilde saldıracağız. İran henüz hiçbir şey görmedi.
5: Gündemine İran'ı aldı. Saldırılar devam edecek dedi. ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u ağırladı. Görüşme öncesi iki lider gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump İran gündemini kapatmadıklarını söyledi. Şu anda bölgeden ayrılmıyoruz. İran'ın nükleer operasyonlar için aklından geçirdiği her yere saldıracağız dedi. Tahran yönetiminin çaresizce görüşmek istediğini savunan ABD Başkanı bu görüşmenin olması için anlam kazanması gerektiğini ifade etti. Bir gazeteci ABD Başkanı'na İran'ın Yemen'deki Husiler aracılığıyla Babül Mendeb Boğazı'nı kapatma ihtimalini sordu.
4: Böyle bir şey olursa bununla ilgileniriz. Biliyorsunuz Husilere karşı yaklaşık 45 gün süren çok güçlü bir operasyon düzenlemiştik. Ve o zamandan beri Husilerle hiçbir sorun yaşamadık. Böyle bir durum olursa gerekeni yaparız.
5: ABD Başkanı Trump, Lübnan-İsrail gerilimine dair de konuştu. Tarafların çok iyi bir anlaşmaya imza attığını dile getiren Trump, İsrail ordusunun anlaşma gereğince belirlenen bölgelere çekilmeye başladığını söyledi.
4: İsrail şu an anlaşma üzerine bölgede belirlenen noktalara çekiliyor. Harika bir anlaşma imzaladılar. Ve evet, eğer Cumhurbaşkanı Aoun benden destek isterse Hizbullah'la da konuşurum.
5: Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla da çok iyi anlaştıklarını, Şara'nın Hizbullah konusunda bir şeyler yapmak için devreye girmek istediğini ifade etti. Şara, uzun süredir Hizbullah'la savaşıyor, bence bu çok etkili olur, dedi.
0: Amerikan Axios haber sitesine göre yeni bir

0: ateşkese varılması için bir öneri sundukları belirtiliyor. Öneriye göre çatışmalar dururken Hürmüz Boğazı'ndaki iki hatta tekrar trafiğe açılacak. Washington ve Tahran 10 günlük ateşkeste Hürmüz Boğazı'nın yönetimi konusunda uzun vadeli bir çözüm bulunması için müzakere yürütecek. Seçenekler arasında İran'ın deniz güvenliği, çevre koruma ve diğer hizmetler için makul bir hizmet bedeli almasına izin vermek var. Bir başka öneri ise ücretlerin Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün katılımıyla yönetilen ortak bir fona aktarılması. Axios'a göre müzakereler cumartesi günü ivme kazandı. Ancak İran'ın Ürdün'e düzenlediği saldırıda Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin ölmesi üzerine Washington müzakerelerden geri adım attı. Trump'ın asker kaybına misilleme saldırılarını şimdilik durdurmak istemediği belirtiliyor. Bölgesel kaynaklar Amerika'nın ateşkes önerisini ciddi bir şekilde gözden geçirmeden önce İran'a misilleme saldırılarını birkaç gün daha sürdürmeyi istediğini söyledi. Axios'a konuşan Amerikalı yetkinler bu esnada İsrail'den diplomasi penceresinin kapanmasına yol açacak adımlar atmamasını istedi. İki tarafında ateşkese varmadan önce daha fazla saldırı düzenleyerek pazarlık pozlarını artırmayı istedikleri söyleniyor. Washington bir yandan müzakerelerin çökmesi ihtimaline karşı hazırlık yapıyor. Amerikan ordusu son günlerde bölgeye onlarca savaş uçağı ve yakıt ikmal uçağı gönderdi. İsrail ordusunun da alarma geçtiği ve önümüzdeki günlerde topyekün tekrar savaşın çıkması senaryosuna karşı hazırlık yapıldığı belirtiliyor. Amerikan Washington Post gazetesi, Amerika'nın son saldırılarıyla İran'ın tutumunu değiştirmesinin ve müzakere pozisyonunu yumuşatmasının beklenmediğini yazdı. Tahran'la Washington arasında savaş ve barış arasında gidip gelinen uzun bir sürecin beklendiği belirtildi.
1: Amerikan ordusunun İran'da bir sonraki hedefi Kazma Dağı nükleer tesisi olabilir mi? ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta bunu dile getirdi. İsrail istihbaratına göre de İran geçen sonbaharda binlerce uranyum zenginleştirme santrifüjünü bu dağın içindeki tünellere taşıdı. Wall Street Journal bu istihbaratın Tahran'ın nükleer programını yeniden canlandırabileceğine dair endişeleri artırdığını yazdı.
0: İran, Haziran 2025'te 12 gün savaşının ardından binlerce uranyum zenginleştirme santrifüjünü Kazma Dağı'ndaki nükleer tesisine taşıdı. Amerikan Wall Street Journal gazetesi bu istihbarat bilgisini İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'ne ilettiğini yazdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da verdiği bir röportajda Kazma Dağı'nın hedef alabileceklerini söylemişti. İran'da Kodank Dağı olarak da bilinen Kazma Dağı tesisi yıllardır Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından izleniyor. Nükleer konular üzerine çalışmalar yürüten Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsü isimli düşünce kuruluşuna göre bölgede son 15 aydır kamyon trafiği arttı. Tünel güçlendirme çalışmaları yapıldığı ve bir güvenlik çemberinin oluşturulduğu belirtiliyor. Enstitü Başkanı David Albright, İran'ın santrifüjleri tünellere taşımış olması muhtemel dedi. Kazma Dağı santrifüjlerin taşınmasının İran'ın orada mutlaka bir zenginleştirme tesisi inşa ettiği anlamına gelmediği belirtiliyor. Tahran'ın Haziran 2025'teki nükleer tesislerin bombalanmasının ardından imha edilme riskini en aza indirmek amacıyla elinde kalan santrifüjleri Kazma Dağı'na taşımış olabileceğine dikkat çekiliyor. Uzmanlar, Kazma Dağı yeraltı kompleksinin sağlam kayaların altında yaklaşık 90 ila 137 metre derinliğe inşa edildiğini ve çeşitli nükleer tesislere ev sahipliği yapabilecek kapasitede olduğunu tahmin ediyor. İsrailli ve Amerikalı yetkinler, İran'ın bu tünelleri nükleer ekipman depolamak veya küçük bir zenginleştirme tesisi kurmak amacıyla kullanabileceğinden endişe duyuyor. Kazma Dağı, geçen yıl 12 gün savaşında ve Şubat'ta başlayan son savaşta hedef alınmamıştı.
1: Nikaragua'nın uzun süredir görevde bulunan devlet başkanı Daniel Ortega, ülkesinde artık seçim yapılmayacağını açıkladı. 80 yaşındaki Ortega, bu adımın muhalefetin önünü tamamen kapatacağını söyledi. Ancak seçimleri nasıl kaldırılacağına ilişkin bir ayrıntı vermedi. Nikaragua'da 2018'den bu yana aralarında muhalifler, dini liderler ve gazetecilerin de yer aldığı çok sayıda kişi çeşitli gerekçelerle gözaltına alınıyor. Ülkede geçen yılda anayasa değişikliğiyle Ortega'nın eşi Rosario Murillo eş devlet başkanı ilan edilmişti. Ayrıca devlet başkanlığı görev süresi de 6 yıla çıkarılmıştı. Ortega çifti.

0: Halihazırda silahlı kuvvetler ve yargı dahil olmak üzere devletin neredeyse tüm kurumlarını kontrol ediyor. Daniel Ortega 2007'den bu yana kesintisiz bir şekilde iktidarda. İngiltere'de yeni başbakan Andy Burnham'ın kabinesi ilk toplantısını yaptı. Burnham, Dışişleri Bakanlığı'na eski İşçi Partisi lideri Ed Miliband'i, Maliye Bakanlığı'na da geçen ay istifa eden Savunma Bakanı John Healey'i getirdi.
1: İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham kabineye damgasını vurdu. Hükümeti yeniden şekillendiren Burnham, Sedefi Keir Starmer'a yakın bakanları ayıkladı. En prestijli bakanlıkları kendisine başbakanlığın yolunu açan politikacılara emanet etti. Starmer döneminde istifa eden bakanlar kabineye döndü. Burnham, Dışişleri Bakanlığı'na İşçi Partisi'nin eski lideri Ed Miliband'i getirdi. Miliband, 2010'da ağabeyi David Miliband'i yenerek İşçi Partisi'nin başına geçmiş, 2015'teki seçim yenilgisinin ardından istifa etmişti. Ed Miliband, İngiltere'nin en prestijli bakanlıklarından biriyle geri döndü. Ekonomik sıkıntılar yaşayan İngiltere'de Maliye Bakanı'nın kim olacağı merakla bekleniyordu. Maliye Bakanlığı'na geçen ay istifa eden Savunma Bakanı John Healey'i getirildi. Savunma harcamalarının artırılmasını savunan Healey, Starmer'la anlaşamadığı için istifa etmişti. Savunma Bakanlığı koltuğuna da eski Sağlık Bakanı Wes Streeting oturdu. Streeting, Mayıs'ta Starmer'a güvenini kaybettiğini açıklayarak görevi bırakmıştı. İçişleri Bakanı Shabana Mahmud kabinedeki yerini korudu. 45 yaşındaki Mahmud, İngiltere'nin ilk Müslüman kadın milletvekillerinden biriydi. Starmer'ın Dışişleri Bakanlığı görevinden aldığı Yvette Cooper da Sağlık Bakanı olarak kabineye döndü. Starmer'a yakın Rachel Reeves ve David Lammy gibi isimler de artık kabinede değil. İngiltere'nin yeni kabinesi ilk toplantısını yaptı. Burnham, halkın ihtiyaçlarını her şeyin önüne koyacağını söyledi. İcatlarına da elektrik faturalarından alınan KDV'yi kaldırarak başladı. Yeni başbakan toplu taşıma biletlerinde de indirime gitmeye hazırlanıyor. Yıl sonuna doğru da 10 yıllık plan açıklayacak.
0: Türkiye, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği Asia'nın diyalog ortağı kabul edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kararı Türk dış politikasının elde ettiği önemli bir sonuç olarak nitelendirdi. Fidan karara ilişkin sosyal medyadan bir de mesaj paylaştı. Dışişleri Bakanı, bu gelişme küresel diplomasimizin doğu ekseni olan Asya Pasifik'teki etkimizi artırmak, Asian bölgesine yönelik uzun vadeli stratejimizi ilerletmek ve mevcut projelerimizi sonuçlandırmak bakımından son derece önemlidir ifadesini kullandı. Ankara'nın Asian'la kurumsal ilişkilerinin temelinin 2010'da atıldığını da hatırlatan Fidan, geçen süre zarfında ticaret hacminin 16 milyar dolara çıktığını belirtti. Diyalog ortağı statüsüyle beraber yaklaşık 700 milyon nüfusu ve 4 trilyon Amerikan dolarını aşan ekonomisi bulunan Asian bölgesiyle siyasi ve ekonomik işbirliğimizin daha da derinleşeceğine inanıyoruz, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu, Irak temasları kapsamında Başbakan Ali Zeydi ile bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Bakan Uradoğlu, bu yıl içerisinde Kalkınma Yolu projesine başlamayı ümit ettiklerini söyledi.
2: Kalkınma Yolu projesi de bugünkü ziyaretimizin odağında olan işti. Burada proje bitti diyebiliriz. Çok ufak eksiklikleri kaldı. Onlar artık bitti noktasında değerlendirebiliriz.
1: Irak'ın güneyiyle Avrupa'yı Türkiye üzerinden bağlayacak Kalkınma Yolu projesinin bu yıl hayata geçmesi planlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu, Irak temasları kapsamında Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir araya geldi. Gündemde Kalkınma Yolu projesi vardı. Bakan Uradoğlu, projenin yakın zamanda hayata geçmesi için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.
2: Biz Türkiye'de ilk kazmayı vurma ya da temel atma diyoruz. Irak'ta Sayın Başbakan ilk taşı koyalım diyor. Yani bu da işin başlatılması demektir. Bu sene kalkınma yoluna başlarız diye ümit ediyoruz.
1: Irak Başbakanı Ali Zeydi ise açıklamasında Türkiye'ye ziyaretinin yakın zamanda gerçekleşeceğini söyledi. Bu ziyarette ikili işbirliğini çeşitli stratejik alanlarda genişletecek çok sayıda mutabakat zaptının imzalanacağını duyurdu. Zeydi, kurmaylarına projenin finansmanı ve uygulanmasına yönelik net bir mekanizma oluşturulması talimatı verdi. Irak Başbakanı belirlenen takvim çerçevesinde somut adımların atılmasını istedi.
0: Türk askerinin Somali'deki görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye ile Somali arasındaki savunma işbirliği anlaşması çerçevesinde 27 Temmuz 2024'ten bu yana bölgede görev yapıyordu. Genel Kurul'da kabul edilen Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'deki görev süresi 27 Temmuz 2026 itibarıyla 2 yıl daha uzatıldı. Tezkereyle Türk Silahlı Kuvvetleri Somali toprakları ve deniz yetki alanlarında görev yapmayı 27 Temmuz 2028'e kadar sürdürecek. Van'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabayiş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı iddiasıyla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi. İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada Rojin Kabayiş'in üzerinden çıkarıldığı bildirilen kıyafetler üzerinde biyolojik incelemeler ve DNA analizleri yapılmıştır denildi.
3: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayırlısı olsun.
4: Rojin Kabayiş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı öne sürülüyordu. Ancak Adalet Bakanlığı iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Van'da kaybolduktan 19 gün sonra göl kenarında cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş ile ilgili soruşturma sürüyor. Baba Nizamettin Kabayiş ilk günden bu yana kızının intihar etmediğini, cinayete kurban gittiğini iddia ediyor. Aile kızlarının suda boğulup boğulmadığının kesinleşmesi için diatom testi yapılmasını istemişti. Diatom testi ölümün boğulma mı yoksa cinayet mi olduğuna ilişkin ipuçları veriyor. Son olarak Rojin'in elbiselerinden DNA örneği alınmadığı iddia edildi. Ancak Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rojin Kabayiş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı iddiası açıkça gerçeğe aykırıdır denildi. Rojin'e ait kıyafetlerin hem Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda hem de Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nde incelendiği, kıyafetlerin farklı bölümlerinden çok sayıda biyolojik örnek alınarak gerekli DNA analizlerinin yapıldığı belirtildi.
0: Bir başka şüpheli ölümle daha devam edeceğiz. 6 yıl sonra cinayet davasına dönüşen Gülistan Doku soruşturmasında da önemli bir gelişme yaşandı. 5 ilde 15 kişi gözaltına alındı. Zanlılar arasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner de var.
1: Hastane kayıtlarının silindiği tespit edildi. Hastane çalışanları ve eski vali Tuncay Soner'in eşinin de aralarında olduğu 15 kişi gözaltına alındı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de operasyon düzenlendi. 3 doktor, 1 hemşire, bilgi işlem görevlileri vali Tuncay Soner'in eşiyle güvenlik korucularının arasında olduğu 15 kişi gözaltına alındı. Doku'nun 31 Aralık 2019'da Tunceli Devlet Hastanesi'ne gittiği ancak kayıtların sistemden silindiği belirlendi. Kayıtların bir arıza sonucu değil, teknik bilgi gerektiren kasıtla silindiği tespit edildi. Hem bilgi işlem hem de hastane personelinin bağlantılı olduğu belirlendi. Gülistan'ın kaybolmadan önce sıkça hastaneye gitmesi hamilelik şüphesini tekrar gündeme getirdi. Sınıf arkadaşı Gülşen İnbaş ifadesinde son zamanlarda mide bulantısı, kusma ve koku hassasiyeti olduğuna dikkat çekti. Gülistan'ın hastaneye neden başvurduğu ve sağlık kayıtlarında hangi işlemlerin yapıldığı araştırılıyor. İlk operasyonda tutuklanan Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir'in son operasyonda gözaltına alınan Doktor Furkan Karabulut'la birçok kez görüştüğü belirlendi. Gülistan Doku'nun kullandığı GSM hattına ait yedek sim kartın gönderildiği bilişim şirketi sahibi de gözaltında. Şirket sahibi de Tuncay Soner arasında çok fazla telefon görüşmesi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınanlar arasında dikkat çeken bir isim de tutuklu vali Tuncay Soner'in eşi Handan Soner. Ankara'da gözaltına alınan Handan Soner suçu gizlemek ve delilleri karartmakla suçlanıyor. Soruşturmada dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soner, oğlu Mustafa Türkay Soner'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklanmıştı. Valinin oğlunun yakın arkadaşı Umut Altaş da Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu. Türkiye'ye iadesine ilişkin süreç devam ediyor.
0: Kocaeli'de geçen yıl kozmetik fabrikasında çıkan yangında ikisi çocuk 7 kişi yaşamını yitirmişti. Ruhsatı bulunmayan bina için çalışma izni veren 7 kamu görevlisi hakkında ayrı bir iddianame hazırlandı. Şüpheliler için 22'şer yıla kadar hapis talep edildi.
1: Kamu görevlileri için soruşturma izni çıktı. 7 işçinin öldüğü fabrika yangınında 7 belediye çalışanı için 22'şer yıl hapis istendi. Kocaeli Dilovası'ndaki kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2025'te çıkan yangında ikisi çocuk 7 kişi yaşamını yitirmişti. İddianamede imalathane olarak kullanılan yerin ruhsatının bulunmadığı, mimari projede yer almadığı ve kaçak bina statüsünde olduğu vurgulandı. Bazı kamu görevlilerinin de yargılanması talep edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan alınan izin doğrultusunda 7 kamu görevlisi hakkında iddianame hazırlandı. Aralarında Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz'in de bulunduğu zanlılar için 22'şer yıla kadar hapis talep edildi. Zanlılar bilinçli taksirde birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmakla suçlandı. Yangına ilişkin firma sahiplerinin de arasında olduğu 16 kişi hakkında açılan dava ise halen devam ediyor. Davanın 3. duruşmasında yaşamını yitirenlerin aileleri sorumluların en ağır cezayı almasını istedi.
5: Sadece sorumluların yargılandığı, cezasını alması gereken bir dosya değil. Burada aslında kamu vicdanının bu dosyada yer aldığını ifade etmek istiyorum.
6: Ve sanıkları serbest bırakmasınlar. Bizim hakkımız yerde kalmasın.
1: Kozmetik firması yetkilileri İsmail Oransal, ağabeyi Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökbek Güngör hakkında olası kasta öldürme suçundan 7'şer kez müebbet hapis cezası isteniyor.
0: Adana'da belediye otobüsü sürücüsü 10 kişilik grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar aranıyor. Olay Yüreğir ilçesinde yaşandı. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün şoförüyle bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine yaklaşık 10 kişilik grup şoföre tekme ve yumruklarla saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle saldırganlar uzaklaştırıldı. Darbedilen şoför hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan saldırganları arıyor. İstanbul Haliç'te pazar günü köprü ayağına çarpan tur teknesindeki bir personel denize düşerek hayatını kaybetmişti. O anlara ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde 32 yaşındaki Yasin Konya'nın tekne Haliç'te seyir halindeyken telefonla konuştuğu görülüyor. Tekne Atatürk Köprüsü'nün altından geçtiği sırada ise köprü ayağına çarpınca Konya dengesini kaybederek denize düşüyor. Pazar günü yaşanan olayda tekne personeli Yasin Konya hayatını kaybetmişti. Cenazesi deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin 8 saat süren çalışmasıyla bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan tekne kaptanı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de bir turist fotoğraf çektirmek istediği sırada dereye düştü. Akıntıya kapılan turistin cansız bedenine ulaşıldı. Uzungöl'de geçen haftada bir turist boğularak can vermişti.
4: Kardeşini uzattığı ağaç dalıyla kurtarmaya çalıştı. Ancak akıntıya kapılan turist boğularak can verdi. Görüntüler Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turistik Uzungöl bölgesinde kaydedildi. 39 yaşındaki Abdülaziz Alharbi kardeşiyle birlikte bölgede tatil yapıyordu. Bir derenin kenarına hatıra fotoğrafı çektirmek istedi. O sırada ayağa kayınca suya düştü. Kardeşinin çabalarına rağmen akıntıya kapılan Suudi Arabistanlı turist için arama kurtarma ekipleri harekete geçti. Uzun süren uğraşlar sonunda Alharbi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Uzungöl'de geçen hafta pazartesi günü de bir turist boğulmuştu. 23 yaşındaki Muhammed Omar Alhandi ailesiyle birlikte göl kıyısında yürüyüş yapıyordu. O sırada yakınlarından birinin çantası suya düştü. Çantayı kurtarmak için suya atlayan Alhandi kısa süre sonra çırpınmaya başladı. Arama kurtarma çalışmalarının ikinci gününde turistin cansız bedenine ulaşıldı.
0: 2026 üniversitelere giriş sınavı YKS sonuçları açıklandı. Bu yıl 3 ayrı alanda 12 birinci var. Başarı oranları konusunda da okulların durumu merak konusu. İstanbul'daki Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri geçmiş yıllarda olduğu gibi yine üstün başarı gösterdi.
7: Türkiye'de sözel birinciliği elde ettik. Bu kadar yükseleni beklemiyordum. Özellikle son aylarda, özellikle son haftalarda çalışma temponu kesinlikle yükseltmen lazım ve son gün bir tık daha sınava mental olarak hazırlanın.
4: YKS'de dereceye girenler başarının sırrını verdi. YKS'de alan yeterlilik testi Türkiye şampiyonu iki öğrenci bu okuldan çıktı. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin toplam 20 öğrencisi 2026 üniversitelere giriş sınavında ilk yüzde yer aldı.
8: İlk gördüğümde çok güzel duygular hissettim. Çalıştığımın karşılığını aldığımı hissettim.
4: 2026 üniversitelere giriş sınavına yaklaşık 2 milyon 300 bin aday girdi. 3 bölümden oluşan sınavda toplam 12 şampiyon çıktı. Bir aday hem TYT hem de AYT bölümünde birinci oldu. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri okulun senelerdir süren YKS başarısını bu yılda sürdürdü.
5: Okulumuzda çok yönlü gelişimi biz destekliyoruz. Hazırlık sınıfında yabancı dil eğitimini ağırlıklı olarak destekliyoruz. 11-12. Sınıfa geçtiklerinde aslında üniversite hazırlık sürecini aktif olarak yönlendiriyoruz.
4: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sınava girecek öğrencilere özel çalışma programları da sunuluyor.
9: Ders çalışırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini çok iyi bilerek başladık ders çalışmaya aslında. Ve aslında bu desteği sene boyunca tabii ki her zaman gördük. Burada çok sıkı çalışmanın çok önemi var. 14 saatlere ulaşabildiğimiz çalışma saatlerine ulaşıyoruz.
10: Türkçeyi vesaire burada öğrendim. Yabancı dillerin bütününde üçüncülük sıralamam var Türkiye genelinde. Görünce tabii ki çok mutlu oldum.
0: Belçika Milli Günü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona Türkiye'yi temsilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı. Resepsiyonda konuşan Bakan Göktaş, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin geliştirilmesi çağrısında bulundu.
11: Karşı karşıya olduğumuz sınamalar Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde de yeni bir yaklaşımı zorunlu kılıyor. Artık daha geniş, daha güçlü ve daha kurumsal bir ortaklık anlayışına ihtiyaç duyuyoruz.
4: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika Milli Günü resepsiyonuna katıldı. Resepsiyonda konuşan Göktaş, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin geliştirilmesi çağrısı yaptı.
11: Uluslararası var olan belirsizlikler, ulaşımdan sağlığa kadar birçok alanda güvenilir ortaklıkları gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda geliştireceğimiz yeni işbirlikleri çok cepheli sınamalara kapsayıcı yanıtlar vermemize imkan sağlayacağına inanıyorum.
4: Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik van de Velde ise savunma sanayine işbirliğinin önemine dikkat çekti.
12: Belçika, Türkiye'nin Avrupa'nın Safe Savunma Mekanizmasına tam katılımını desteklemektedir. Türkiye'nin savunma sanayisi olmaksızın Avrupa'nın kolektif güvenliği daha zayıf olacaktır. Türkiye'nin kimliğini sürekli tartışmak yerine ortak geleceğimizi birlikte inşa edecek somut koşulları oluşturmalıyız.
0: Fransız parlamentosu 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamaya yönelik tasarıyı kabul etti. Ülkede muhalefet kanadı kararı Anayasa Konseyi'ne taşıyacaklarını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un desteklediği 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimlerinin engellenmesine ilişkin tasarı Fransız Senatosu'nda kabul edilmesinin ardından Ulusal Meclis'te de oylandı. Aylardır süren müzakerelerin ardından nihai halini alan tasarı 81'e karşı 279 milletvekilinin desteğiyle kabul edildi. Böylece Fransa sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi getiren ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Ancak muhalefet kararı Anayasa Konseyi'ne taşıma kararı aldı. Macron sosyal medya paylaşımında tasarıya destek veren parlamenterlere teşekkür etti. Son günlerde yurt genelinde yüksek sıcaklıklar görülüyor ancak yarından itibaren hava durumu değişecek. Balkanlar üzerinden serin ve yağışlı hava geliyor. Hava önce Marmara'da serinleyecek ardından da yurt genelinde hissedilen sıcaklıkların 8 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
4: Sıcak geçen günlerin ardından Balkanlardan serin ve yağışlı hava geliyor. Termometrelerde düşüş görülecek. Meteoroloji raporlarına göre bulutlar Trakya'dan yurda girecek, ardından tüm bölgelere yayılacak.
13: Önce İstanbul'da Perşembe ülke genelinde sıcaklıklarda 4 ila 5 derece düşüş olacak. İstanbul'da bu düşüş daha fazla. Hissedilen sıcaklık bir 8 derece düşüş gösterecek. Yağış anındaysa 20 dereceye kadar gerileyecek. 4-5 gece akşamları oldukça serin bir havada uyuyacağız. Hatta battaniye almak zorunda bile kalabiliriz. Edirne ve Kırklareli'nin Bulgaristan'a yakın köylerinde yağışlar şiddetli olacak. Sel tehlikesi var.
4: Yağışların hafta sonu şiddetini artırması da bekleniyor. Sel tehlikesi İstanbul başta olmak üzere farklı kentlere de ulaşıyor.
13: İstanbul'dan tüm Karadeniz'i, İç Anadolu'yu etkileyeceği için cumartesi yağışlar daha olumsuzluk yaratabilir ülke genelinde. Cumartesi günü su baskınlarına karşı dikkatli olmamız gerekiyor.
4: Serin hava ile birlikte rüzgar da kuzeyden kuvvetli esecek, denizlerde de etkisi görülecek. Güney Ege ve Batı Akdeniz'de beklenen fırtına seviyesindeki rüzgarlar Perşembe Karadeniz'de de esecek. Dalga boyuysa yer yer 3 metreye kadar çıkacak. Denizcilerin dikkatli olması öneriliyor.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasal bir finans şirketi olan Klon Ödeme Kuruluşu'nun yasa dışı bahis paralarının aklanamaması altyapıya sağladığı iddia edildi. 30 şüpheli için hazırlanan 87 sayfalık iddianamede 5 aşamalı sistem üzerinden milyarlarca liralık bahis parasının aklandığı ileri sürüldü.
1: Finansal sistemin aşını kullandılar, yasal kılıf altında milyarlarca liralık para akladılar. Gece yapılan transferler de kurdukları paravan şirketlerde onları kurtaramadı. Terörizmin finansmanının önlenmesi ve aklama suçu soruşturma bürosu tarafından hazırlanan iddianamede görünürde yasal bir finans şirketi olan Klon Ödeme Kuruluşu yer aldı. Merkez Bankası ve MASAK uzmanlarınca veri tabanında derinlemesine inceleme yapıldı. Yöneticiler, bilişimciler, canlı destek, paravan hesap sahipleri, kuryeler. İddiaya göre hepsi yerarşik bir örgütlenme içinde çalışıyordu. Transferlerin büyük kısmının 00 ile 06 saatler arasında yoğunlaştığı, hesap açıklamalarına bahis, bet, kasino ve kumar yazıldığı tespit edildi. Aynı gün açılan vadesiz hesaplardan hayatın olağan akışına aykırı şekilde milyonlarca liralık transferler yapıldığı belgelendi. İddianamenin en çarpıcı detayı ise Klon Ödeme Kuruluşu'ndaki organize yapı oldu. Yasa dışı bahis oynatan kişilere özel hesapların bizzat genel müdürün talimatıyla açıldığı ileri sürüldü. Hazırlanan iddianameye göre suç geliri 5 aşamalı mekanizmayla sistem içerisine sokulup aklandı. Yasa dışı bahis paraları Klon Ödeme Kuruluşu hesaplarında toplandı. Paranın izini kaybettirmek için %90 iştirakleri olan PBM tek bilişim hesaplarına aktarıldı. Buradan şüphelilerin şahsi hesaplarına geçilerek nakit olarak çekildi. Savcılık, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olduğu iddia edilen 30 şüpheli içinde aklama, yasa dışı bahis suçlamalarıyla en az 29 yıl hapis cezası talep etti.
0: Türkiye'de ortalama konut fiyatı 5 milyon lirayı aştı. Son bir yılda en yüksek fiyat artışı ise Kocaeli'de oldu.
1: Ortalama konut fiyatı 5 milyon lirayı geçti. Konutta fiyat yükselişi enflasyonun altında kalsa da artmaya devam ediyor. Emlak platformu Emlakjet'in araştırmasına göre ortalama konut metrekare satış fiyatı 40.944 liraya yükseldi. Türkiye genelinde ortalama satış fiyatı ise 5 milyon 118 bin liraya çıktı. Araştırma kapsamında en fazla konut satışı yapılan 30 il incelendi. Son bir yıllık fiyat artışındaysa %28,8'de Kocaeli ilk sırada yer aldı. Onu %28,6'yla Denizli, %27,7'yle Ankara, %27,1'de Elazığ ve %26,9'da Antalya takip etti. Fiyatın en yüksek olduğu il ise İstanbul. Kentte ortalama fiyat 7 milyon 16 bin liraya yükseldi. İzmir 6 milyon 321 bin lirayla ikinci, Antalya 6 milyon 79 bin lirayla üçüncü, Ankara 4 milyon 912 bin lirayla dördüncü, Bursa 4 milyon 613 bin lirayla beşinci sırada yer aldı. Türkiye genelinde konut yatırımının kira geliriyle kendini amorti etme süresi ise 13 yıl olarak hesaplandı.
0: Ticaret Bakanlığı İstanbul'daki bir zincir markete bazı ürünlerin kasa ve reyon fiyatının farklı olmasından dolayı para cezası kesti. Ticaret Bakanlığı sosyal medya üzerinden paylaşılan bir fiyat farklılığı şikayetini ihbar kabul ederek İstanbul'daki bir zincir market şubesine denetledi. Kasa ve reyon fiyatları uyumsuz olan ve etiket bulundurmayan ürünler tespit edilerek işletmeye idari para cezası uygulandı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirtti. Spordan notlarla devam ediyoruz. Fenerbahçe sezonun ilk resmi maçından galip ayrıldı. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda konuk ettiği Gornik Zabrze'yi 1-0 yendi.
4: Fenerbahçe Devler Ligi hedefine giden yoldaki ilk maçından galip ayrıldı. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında konuk ettiği Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü Anderson Talisca kaydetti. 37. dakikada duran toptan fileleri sarsan Brezilyalı rövanş öncesi takımına avantajı getirdi.
14: Maç başından sonuna kadar oyunu domine ettik. İki topumuz direkten döndü. Daha farklı da kazanabilirdik. Kazanmayı da hak ettik. Rakibe çok üstün bir futbol oynadık. Kalemize ikinci yarı neredeyse hiç gelmediler. Biz 2'yi 3'ü bulup maçı rahat bir şekilde bitirmeyi hedefliyorduk. İçimizden geçen de buydu. Bunu da sağladık. Oyuncularımız sahada bunu da gerçekleştirdiler. Ama olmadı. 1-0 bitti. Oyuncularımı gene de iyi futbol oynadıkları için tebrik ediyorum. İkinci maça da en iyi şekilde hazırlanıp turu geçmek istiyoruz.
4: Karşılaşma boyunca %79'la topa sahip olan İsmail Kartal'ın öğrencileri rakip kaleyi 15 kez yoklarken konuk ekibin sadece 2 şut çekmesine müsaade etti. Fenerbahçe formasını bir resmi maçta ilk kez giyen Nathan Ake devre arasında kenara geldi. Bir diğer yeni transfer Mason Greenwood ise 83. dakikada oyuna dahil oldu. Şampiyonlar Ligi hedefine doğru ilerleyecek takımın belli olacağı rövanş maçı 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.
0: İspanya'ya Dünya Kupası'nı kazandıran golü atan Ferran Torres, Barcelona'da artık bir halk kahramanı. 26 yaşındaki futbolcunun kupayı öptüğü an Katalan şehrinin sokaklarında resmedildi.
15: İspanya, dünya şampiyonlarını onurlandırmaya devam ediyor. Arjantin karşısındaki finalde galibiyet golünü atan Ferran Torres'in Dünya Kupası'nı öptüğü o an Barcelona sokaklarını süslüyor. TV Boy lakaplı sanatçı Torres'in duvar resmini tarih yazıyor yazısı ve iki dünya şampiyonluğunun sembolü iki yıldızla tamamladı.
16: İspanya'nın başarısını kutlamak için yaptım. Finalde harika oynadık. Kazanınca bir futbolcunun resmini yapmaya karar verdim. Galibiyet golünü attığı için de Ferran Torres'i seçtim.
15: Barcelonalılar da Katalan devinin formasını giyen Torres'in resmedilmesinden memnun.
17: Harika olmuş. Bu Dünya Kupası İspanya için olduğu kadar biz Barcelonalılar için de çok değerli. Çünkü ülkemizi bizim futbolcularımız temsil etti.
15: İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda Barcelona'dan 8 futbolcu yer aldı.
0: Avustralya'da bir kadın doğal yollarla oluşan ve son derece nadir görülen tek yumurta dördüzlerini dünyaya getirdi. Doktorlar bu vakayı 15 milyonda bir görülebilecek kadar nadir olarak değerlendiriyor.
1: Hamile kaldığında 15 milyonda bir görülen bir vaka olarak tıp tarihine geçeceğini bilmiyordu. Avustralya'da bir kadın doğal yolda gebelik sonucu tek yumurta dördüzleri dünyaya getirdi. Bu nadir vaka Avustralya'nın Brisbane kentinde kayıtlara geçti. 34 yaşındaki Jennifer Naa Moana 4 çocuk annesiydi. Doğal yollardan bir kez daha hamile kaldı. Ancak bu defa onu bir sürpriz bekliyordu. Dördüzlere hamileydi. Hamileliği döllenmiş tek yumurtanın gelişim aşamasında 4 ayrı embriyoya bölünmesiyle oluştu. Aynı plasentayı paylaşan bebekler 28 hafta 4 günlükken dünyaya geldi.
18: Çok özeller. Bu gerçekten inanılmaz. Bunun gibi doğal yolla gerçekleşen bir gebeliğin görülme olasılığının yaklaşık 15 milyonda bir olduğunu düşünüyoruz. Dünyanın başka yerlerinde belki birkaç vaka olmuş olabilir. Birkaç derken gerçekten sadece iki vakadan söz ediyorum. Ancak bildiğimiz kadarıyla bu Avustralya'daki ilk vaka.
1: Riskli bir hamilelik yaşayan kadının da bebeklerin de durumu iyi.
17: Dört bebek de şu anda yeni doğan servisinde. Sağlık durumları gayet iyi. Anne doğum sırasında bir miktar kan kaybetti. Ancak dördüz doğumu düşünüldüğünde bu beklenenin üzerinde değildi. Onun da sağlık durumu iyi ve iyileşme süreci olumlu ilerliyor.
1: Yeni doğan kız bebeklere Emily, Alexa, Harriet ve Catherine isimleri verildi.
0: Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan'ın Homeros'un Odysseia destanından uyarladığı The Odyssey filmi sinema salonlarının yanı sıra kitapçıları da hareketlendirdi. Filmin vizyona girmesiyle 3000 yıllık Odysseia destanından ilhamla yazılan kitapların satışı ciddi oranda arttı.
19: Gişede fırtınalar estiren The Odyssey, Homeros'un binlerce yıllık destanını yeniden gündeme taşıdı. Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan imzalı film, yalnızca sinema salonlarını değil, kitap raflarını da hareketlendirdi. No one could stand between my men. İthaka kralı Odysseus'un Truva Savaşı sonrası eve dönüş yolculuğunu anlatan filmin vizyona girmesiyle yaklaşık 3000 yıllık Homeros destanı yeniden okurların ilgisini çekti. Uluslararası yayıncılık verilerine göre Odysseia satışlarında %76'lık bir artış yaşandı. Sadece Odysseia değil, İlyada ve bu metinlerden beslenen çağdaş anlatılar da yeni bir okur kitlesi kazandı. Binlerce kullanıcı sosyal medya hesaplarında filmi izlemeden önce kitabı okuyorum başlığıyla paylaşımlar yaparken, çevrim içi okuma kulüpleri Homeros buluşmaları düzenlemeye başladı. Bu ilginin Türkiye'deki yansıması da dikkat çekici. Homeros'un İlyada ve Odysseia çevirileri yeniden vitrinlere taşındı. Satış rakamlarında ciddi artış yaşandı. Eser, sosyal medyada paylaşılan okuma listelerinde en çok önerilen kitaplar arasında yer alıyor. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya ve Charlize Theron gibi yıldız oyuncuları buluşturan The Odyssey, vizyondaki ilk hafta sonunda 264 milyon dolar gelir elde ederek büyük bir başarıya imza attı.
0: İstanbul, dünyaca ünlü metal müzik gruplarını ağırlamaya hazırlanıyor. Lamb of God, Accept ve In Flames 24-26 Temmuz tarihleri arasında metal müzik tutkunlarıyla buluşacak.

İstanbullular 3 gün boyunca metal müziğe doyacak. Metal müziğin dünyaca ünlü grupları Lamb of God, Accept ve In Flames art arda verecekleri konserlerle müzikseverlerin karşısına çıkacak. Sahneye ilk olarak modern metal müziğin güçlü sahne gruplarından Lamb of God çıkacak. 24 Temmuz'da Bonus Park Orman'da sahne alacak grup, 30 yıllık kariyerlerine damga vuran şarkıları hayranları için seslendirecek. Heavy metal tarihinin köklü gruplarından Accept, 25 Temmuz'da Maximum Unique açık havada dinleyicilerle buluşacak. Alman grup, Metal Heart, Restless and Wild ve Balls to the Wall gibi klasikleşmiş parçalarını seslendirecek. Üç günlük programın son gecesinde 26 Temmuz'da In Flames sahneye çıkacak. Melodik death metal akımının öncü gruplarından olan İsveçli topluluk, klasikleşmiş şarkılarının yanı sıra yeni dönem repertuarından şarkılar da seslendirecek.

Rusya ve Ukrayna arasında savaş devam ediyor. Alaska zirvesinde ABD-Rusya arasındaki zımni mutabakat yeni bir masanın önündeki en büyük engel gibi duruyor. Çünkü Donbas bölgesinin Rusya'ya verilmesi ve geri kalan cephelerde mevcut çatışma hatlarının dondurulmasını Ukrayna kabul etmiyor. Rusya ise bu pozisyondan geri adım atmıyor. Peki Ukraynalı gençler 5. yılına giren savaşla ilgili ne düşünüyor? NTV ekibinden Deniz Kilislioğlu ve İsmail Kamit Kiev sokaklarında halka mikrofon uzattı. Haberimize de noktalıyoruz. Saat başı görüşmek dileğiyle.

0: Ukrayna Savaşı'nda 5. yıla girildi. Ne Rus tarafı ne Ukrayna tarafı bu savaşın ne zaman ve nasıl biteceğini biliyor. Sokaktakilere sorduğumuz zaman Kiev'de herkes aslında savaştan yorgun.
1: Actually I'm from Mariupol.
2: Ben Mariupolluyum. Ailem dışında neredeyse her şeyimi kaybettim. Kiev'e taşındım.
1: I moved to Kiev.
3: Ne zaman?
2: 2022'de taşındık.
3: Rusuz.
2: Hayır değilim. Ben bu savaştan çok yorgunum. Barış istiyorum.
4: Bence en az bir yıl, belki 18 ay daha sürecek.
1: Oh, sorry.
5: Savaş benim için gerçekten konuşması çok zor bir konu. Konuşmak istemiyorum.
6: Sokağa çıkma yasakları hala devam ediyor. Balistik füzeler hala fırlatılıyor. Akşamları siren seslerini duyuyoruz. Açıkçası biraz alıştık ama hala normal bir şekilde uyku uyuyamıyoruz.
3: Rusya 2022'de Ukrayna'ya saldırmaya başladıktan sonra bu savaşı durdurmak için çabalar kesintisiz sürdü. 2022 İstanbul görüşmeleri, daha sonra birkaç kez buluşan teknik heyetler ve sonrasında ABD-Rusya devlet başkanlarının yaptığı Alaska zirvesi. Ukrayna, NATO üyesi ülkelerden kesintisiz silah ve mali destek aldı. Rusya tüm bu desteği kendisine tehdit olarak algıladı. Süreç savaşın devamını isteyen batılı ülkelerle barış arayışındaki ülkelerin pozisyonları arasında sıkıştı. Son 1,5 ayda ise kara savaşlarında tıkanan iki taraf strateji değiştirdi. Ukrayna Rusya'nın enerji altyapılarını, dağıtım hatlarını vurmaya başladı. Rusya'da Karadeniz'e kıyısı olan şehirlerdeki gemileri ve başkent Kiev'i. 2026 yazında tablo artık yıpratma savaşından yok etme savaşına dönüştü. Gelinen noktada Alaska zirvesinde ABD ile Rusya arasındaki mutabakat sürecin düğümü oldu. O mutabakata göre Donbas bölgesi Rusya'ya bırakılacaktı. Herson, Zaporoşya ve Harkiv'de mevcut çatışma hatları dondurulacaktı. Ukrayna bunu hiç kabul etmedi. Bugün ne Rusya ne de Ukrayna pozisyonundan geri adım atıyor.
0: Peki bu savaşı bitirecek olan ne? Vladimir Putin'in duracağına inananların sayısı azınlıkta.
7: Savaş bugün bitse de Putin bundan örneğin 5 yıl sonra başka bir yeri almaya çalışacak. Ukrayna ordusu saldırılarına devam etmeli ve bizim topraklarımızdaki Rus askerlerini öldürmeli.
8: Putin bence Hitler gibi. O Polonya'dan başlamıştı. Ölene kadar da iş durmadı. Bence Putin de durmayacak. Alabileceği her şeyi almak isteyecek.
0: Vladimir Zelenski'nin yani Ukrayna devlet başkanının bazı tavizler vermesi gerektiğini düşünenler de var. Ama diğer taraftan toprak bütünlüğümüzü korumalıyız. Bunun için taviz vermemeliyiz. Sonuna kadar savaşmalıyız diyen de.
9: Bu bayrak Donetsk bayrağı. Benim annem o bölgeden. Ben oranın Ukrayna'ya ait olduğunu düşünüyorum ama belki bir nokta gelecek ve biz o mevcut çatışma bölgelerinin dondurulduğunu göreceğiz. Çünkü iki tarafın da durumu değiştirecek gücü yok. Nihai hedeflerinin Ukrayna'yı tamamen yok etmek olduğunu görüyoruz. Çünkü Ukraynalıları ayrı bir kimlik olarak kabul etmiyorlar. Bizim savaştığımız şey kimliğimiz. Eğer biz geri çekilirsek var olamayacağız. Onlar çekilirse ancak o zaman savaş biter. Ama maalesef yapmayacak gibi duruyorlar.
10: Bu gerçekten zor bir soru. Konu toprak bütünlüğümüz olunca bir santimetre karemizi kaybetmek istemeyiz. Ama yıllardır devam eden bir gerçeklik de var. Ekonomi iyi bir durumda değil. Herkes stresli. Taviz verebileceğiniz bir nokta olabilir. Bu demek değil ki toprak vermek istiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ben ülkemi seviyorum ama yorgunuz. Yöneticilerimizin iyi bir karar vereceğine inanıyorum.
3: O kararı verecek yöneticilere eleştiriler de yok değil Ukrayna'da. Son dönemde Kiev sokaklarını hareketlendiren karar, Savunma Bakanı Mihailo Fedorov'un görevden alınmasıydı. Zelenski'nin bu kararını öfkeli bir grup meydanı doldurdu. Fedorov, 1991 doğumlu genç bir siyasetçi. Ukrayna'nın dijitalleşmesini hızlandıran isimlerden biri olarak tanındı. Sadece 182 gün bakanlık yaptı, AB ile İHA teknolojisi anlaşması imzaladıktan bir gün sonra da görevden alındı. Protestocular sokağa çıktı.
7: Fedorov'u savunma bakanımız olarak görmek istiyoruz. Başkanımızın sadece onu sevmediği için görevden almasından memnun değiliz.
3: Bu tek sorun mu?
11: Ana sebep bu. Ama bence yolsuzlukları görüyoruz. İnsanları değiştiriyorlar. Ama sistemi değiştirmiyorlar.
3: Peki Fedorov'u başarılı yapan neydi? Onu neden destekliyorsunuz?
11: Fedorov ülkesini seven milliyetçi biri ve orduyla, yani insan gücüyle değil, dronlarla savaşmalıyız diyor. Bu yüzden onu geri istiyoruz. İnsanları değiştiriyorlar ama sistemi değiştirmiyorlar. Aynı isimler farklı pozisyonlara geliyor.
9: Benim anladığım kadarıyla Zelenski'nin kişisel çıkarlarıyla çatıştı. Savaş sonrası popülaritesini korumaya çalışıyor. Açıkçası onların bizim çıkarlarımızdan çok kendilerini düşünerek hareket etmeleri beni üzüyor.
3: Zelenski ise Savunma Bakanlığındaki bu değişiklik kararını kurumlar arası eşgüdüm olarak izah ediyor. Ayrıca kendisinin de dolan görev süresine rağmen seçime gitmemesi meşruiyet tartışmalarını dindirmiyor.
7: Başkan Zelenski artık gitmeli.
3: Ukrayna'da bir seçim mi istiyorsunuz?
7: Evet, başka bir başkan istiyorum.
3: Zelenski'den neden memnun değilsiniz?
7: Çünkü Zelenski işini yapmıyor. Etkili bakanları değiştiriyor.
3: Savaş zamanı adil bir seçim olabileceğini düşünüyor musunuz? Zira kendisinin en büyük çekincesi bu.
7: Evet.
12: Ben başkanımı seviyorum. Gerçekten seviyorum. Umarım en iyisini yapacaktır.
8: Zelenski bence %50-50. Bir tarafta ülkemiz için pek çok şey yapmaya çalışıyor ama diğer tarafta çok fazla para konusu var. Şu anda sanki her şey daha çok bir iş insanı gibi.
3: Savaş nasıl bitecek? Bunu zaman gösterecek ama kısa sürede olmayacağı çok açık. Süre uzadıkça da yönetimlerin üzerindeki baskı artacak. Ama hiç kuşku yok ki en büyük baskıyı omuzlarında hissedecek yine halklar olacak.

0: Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Bugün de ülke genelinde hava çok sıcak. İstanbul'da ise gök gürültülü ve yer yer kuvvetli sağanak geçişleri olacak. 32 derece olan sıcaklık yağış anında 24 dereceye kadar inecek. Ankara güneşli 32, Bursa 35, İzmir 38, Antalya 41 derece. İstanbul'da perşembe yağış geçişi bekleniyor ve sıcaklık 5 derece azalacak. Marmara'da Edirne ve Kırklareli'de yağmur şiddetli yağacak. Akşam Kocaeli kesimi de sağanak yağmurlu. 35'lere kadar çıkan sıcaklık perşembe 4-5 derece azalacak. İç Anadolu güneşli, Eskişehir ve Kayseri 33 derece. Ege yine çok sıcak. Manisa Denizli hattı gölgede 38-39, Aydın 41 derece. Perşembe rüzgar kuvvetlenerek serinlik vermeye başlayacak. Akdeniz güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 48, Mersin'de 42, Hatay'da 38 derece. Karadeniz açık. Bolu 31, Samsun 30, Trabzon 28 derece. Sonraki günlerde sağanaklar başlayacak. Doğu Anadolu'da Kars'ta sağanak yağış var. Erzurum 29, Malatya 36 derece.
0: NTV Radyo'da haber ve hayat var. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
2: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
3: Yılda iki kez aylıklarına zam alan emeklilerin zam oranları emekli oldukları statüye göre belirlenir. İş yerlerinde kamera kullanımı belirlenen amaçlarla sınırlı olmalıdır.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
3: Şöyle ifade edelim, sözleşmeli personel olarak çalışanların giren yaş veya prim günü doldurulduğunda SSK ve Bağkurlar için enflasyon oranları, memurlar için ise toplu sözleşme belirleyicidir.
0: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın, cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında. Burası NTV Radyo.

0: Yeniden merhaba. Gece 3 bülteniyle karşınızdayız. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı CENTCOM 11. kez İran'a saldırı başlattığını duyurdu. CENTCOM'dan yapılan açıklamada saldırılar İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğini tehdit etme yeteneğini daha da zayıflatmayı amaçlıyor ifadelerine yer verildi. İran'ın başkenti Tahran'da savunma sistemleri aktif hale geldi. İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars, Buşer, Huzistan, Hürmüzgan, Sirik ve Tebriz kentlerinde çok sayıda patlama olduğunu duyurdu. İran İçişleri Bakanı İskender Mumini diplomatik temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti. İranlı bakan ilk olarak Pakistanlı mevkidaşı Muhsin Nakvi ile bir araya geldi. İki bakan görüşmede bölgesel barışın sağlanmasına ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Mumini daha sonra Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir ve Başbakan Şahbaz Şerif ile de görüştü. Reuters haber ajansının İranlı yetkililere dayandırarak paylaştığı haberinde arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan, İran'la ABD arasında geçici nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için 10 gün saldırıların durdurulmasını önerdi. 10 günle 2 hafta süreli olası bir ateşkesle birlikte Hürmüz Boğazı'nın yeniden ulaşıma açılması ihtimali de konuşuluyor. Ancak bu teklif Tahran tarafında henüz kabul görmüş değil. Habere göre teklifin İran yönetimi içinde değerlendirilip müzakere edildiği öne sürülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-Letonya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı'nı NATO Ankara zirvesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'nin NATO bünyesinde Baltık bölgesinin güvenliğine büyük önem verdiğini ve bu kapsamda katkıları yoğunlaştırdığını da aktardı. Cumhurbaşkanı başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini de arzu ettiğini vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak yasal düzenleme için siyasi parti turu başlattı. Kurtulmuş, MHP, CHP ve DEM Parti Genel Başkanları'yla görüştü.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti turu başlattı. Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakıran ve Tülay Hatimoğulları'yla Yeni Yol grubuyla görüştü. Mecliste gerçekleşen görüşmelerde çerçeve yasa ele alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanmadan gündeme gelmesi beklenen çerçeve yasaya ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Meclis Başkanı süreç yasası için başlattığı siyaset turuna AK Parti grubuyla devam edecek. Mecliste görüşme trafiği yaşanırken DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Yasal düzenleme konusundaki beklentilerini bir kez daha dile getirdi.
2: Diyoruz ki demokratik, eşit, refah dolu ve kapsayıcı bir siyasal düzen barıştan ve demokratik toplumdan geçer. İşte bu yolla atılacak ilk adım çerçeve yasadır. Çerçeve yasa 100 yıllık kucaklaşmanın sıcaklığını yansıtmalıdır.
1: DEM Parti heyetinin İmralı'ya gerçekleştirdiği